tayin edilmiştir. Şimdi burada genç dinleyicilere rehberlik belki lazımdır diye düşünüp ilave edelim ki 4 asrı aşan bir zaman evvel Osmanoğulları halife oldukları tarihte Hicaz kıtası peygamberimizin kızının soyundan gelen bu şeriflerin idareleri altındaydı. Yarı müstakil ve Mısır'daki Memlük sultanlarına tabi bir devletti. Yavuz Sultan Selim Han hem hilafeti hem de Mısır kıtasını ele geçirince bu şerifler kendisini tanıdılar ve Osmanlı Sultanı tarafından intihap ve iskat edilmek şartıyla, yani seçilmek veya vazifeden alınmak şartıyla, o zamandan Sultan Abdülaziz devrine kadar Vehhabi işgali ve Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın hakimiyeti devresi müstesna Hicaz'a sahip kaldılar. Fakat Süveyş kanalının açılması, Mekke-i Mükerreme'nin İstanbul'a bir telgraf hattıyla bağlanması sıralarında, yani Sultan Abdülaziz devri başlarında Osmanlı hükümeti Yemen'le beraber Hicaz'da da bir vilayet teşkilatı kurdu. O tarihteki Mekke emirini Mekke'deki kışlık ve Taif'teki yazlık saraylarından atmamakla beraber memleketin idaresini elinden aldı. Kendisini sadece hac işleriyle ve devletin çöllerdeki aşiretlerle münasebetini tanzim ile mükellef kıldı. Sultan II. Abdülhamit'in cülusunu, yani tahta çıkışını ve 93 hezimetini, yani 1877-78 Osmanlı-Rus harbi mağlubiyetini takip eden kaynaşma ve hareketler sırasında bir iki emirin İngiltere ile anlaşıp Hicaz'ın istiklalini ilan etmeleri ihtimali belirmekle beraber padişah vaziyete hakim oldu. Ondan sonra Mekke'de herhangi bir ayrılma hareketine cüret imkanını bırakmadı. 25 yıl bu makamda sadece kahve ile beslenen, para biriktirmekten başka bir hevesi ve Evliya Çelebi seyahatnamesini okumaktan başka bir sefası olmayan bir şerifi, Şerif Abnü Refik Paşa'yı tutarak şeriflerin bütün ileri gelenlerinde İstanbul'da az çok nezaret altında yaşatarak Hicaz'da bunların hiçbir entrikalarına imkan vermedi Sultan II. Abdülhamit. Fakat 2. Meşrutiyet'in ilanıyla Hicaz'daki vali ve kumandanın askeri kuvvet vasıtasıyla ve hakaretlerle tardı, aynı zamanda Abdülrefik Paşa'nın ölümü üzerine emir nasbedilmiş sessiz bir şerifin de azli yüzünden Mekke-i Mükerreme birdenbire idaresi müşkil bir yer haline geçti. Ve emir tayin edilen Abdülillah'ın da dediğimiz gibi ani vefatını mütakip Şerif Hüseyin ona halef oldu. Ancak Kral Abdullah'ın, Ürdün Kralı Abdullah'ın Türkçe'ye de çevrilmiş olan hatıralarında gördüğümüz gibi Yıldız Sarayı'na ve Bağbali'ye adeta emir bildirerek değil, vaziyete hakim olan İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne sadakatini temin ederek halef olmuştur. Burada bir istidrat açalım, bir parantez açalım. Şerif Ali Haydar Paşazade, Şerif ve damat Abdülmecit Bey'den 1921 senesinde ve Paris'te duyduğum bir noktayı hikaye edeceğim diyor Nahit Sırrı Örik. Şerif Abdülmecit Bey'in sözüne göre Sultan Abdülhamit, Şerif Hüseyin'in tayini kendisine teklif edilince ona emniyet etmenin caiz olmayacağını ve devletin başına günün birinde bir gaili açabileceğini söylemiş. Ailenin diğer bir koluna mensup bulunan ve o zaman henüz bey olup vaktiyle kendisinin şehzadelerle birlikte okuttuğu ve tam bir Türk terbiyesiyle yetiştirmiş olduğu Şerif Ali Haydar'ı tavsiye etmişti. Fakat Mekke emirliğine Şerif Hüseyin'in isyanı üzerine tayin edilerek ancak Medine'ye kadar gidebilmesi mukadder olan bu zat, oğullarının mürebbiyesi sıfatıyla dairesinde bulunan bir İngiliz kadınını nikah ile almış olduğu için İttihat ve Terakki rüyesası ileri gelenleri keyfiyetin Hicaz'da İngiliz nüfuzunu pek tehlikeli bir şekilde arttıracağını söyleyip ısrar eder. Şerif Hüseyin'i emir tayin ettirir. Mekke'ye de, yani bu Ali Haydar Bey'in tayinini istiyor Sultan Abdülhamit. Fakat İttihat ve Terakki bunu istemiyor. Onun yerine Şerif Hüseyin'in gönderilmesini istiyor. Mekke'ye de pek debdebeli bir şekilde vapurda da zamanın sadrazamına 80'li Kamil Paşa'ya teşhi ettirerek, yani yolculayarak yollatıyorlar Şerif Hüseyin Paşa'yı. Sultan Hamit'i dinleselerdi, Ali Haydar Paşa'yı gönderselerdi, Ali Haydar Bey'i, belki böyle olmayacaktı. Nitekim sonradan Şerif Hüseyin isyan edince onun yerine Ali Haydar'ı gönderdiler ama iş işten geçti. Ali Haydar Bey ancak Medine'ye kadar varabildi. İttihat ve Terakki'nin bu hareketinde hata etmiş bulunduğunu anlaması için yıllar
kafi gelmeyecek. Şerif Hüseyin Paşa'nın hiçbir valiyle geçinemeyişi hoş görülecek. Her şikayeti üzerine yeni bir vali yollanıp hükümet otoritesi mütemadiyen zedelenecekti. Bunlardan sade vekil olarak ve ilk zamanlarda bulunmuş olan birinin şair Mehmet Emin Bey'in lisanından Mekke'de kaldığı müddeti onunla mücadele ederek geçirdiğini, bilhassa emirin şahsi bir hapishaneye sahip olup dilediklerini hapishaneye atmak hususundaki ısrarını devlet mefhumuyla telif edilmez, uzlaştırılmaz bir keyfiye sayarak Hicaz'dan alınmasını istemiş olduğunu duymuştum. Şu kadar ki Hicaz kıtası dahilinde hak ve selahiyetlerini mütemadiyen arttırmaya ve valilerin mevkiini sıfıra indirmeye çalışırken Şerif Hüseyin Paşa vilayet hudutları dışında hükümetin emellerine hadim görünmeyi yıllarca iltizam edecek, yani seçecek. Osmanlı İmparatorluğunu şahsında temsil etmek şartıyla çöl içlerine uzanmaya çalışacak. Mesela şahsen bir serdar kesilip oğullarını da birer fırka kumandanı yapıp Trablusgarp Harbi'nden önce Yemen'de Yemen İmamı Yahya'ya, Şii imam orada ayaklanmıştı, ona karşı icra edilen tenkil hareketine karışacaktı. Evet, yani Şerif Hüseyin Paşa orada bir vali gibi hareket edip memleket menfaatine çalışmış. Ve devlet bu hareketi alkışlayıp türlü şekillerde minnettarlık ishar ederken, minnettarlığını türlü şekillerde gösterirken Arabistan Yarımadası'nda Mekke emirine böyle selahiyetler vermenin isabetsizliği hakkında matbuatta, yani basında ancak bir iki kalemin, iki edip edebiyatçının yazıları çıkacak: Ebu Ziya Tevfik ve Süleyman Nazif. Tabii bu faydasız ve tesirsiz tenkitleri aldanmıyorsam tasvir-i efkar sütunlarında intişar edecekti ama hükümet buna kulak asmayacaktı. Demek değerli dinleyiciler, Şerif Hüseyin Paşa başıboş, bağımsız hareket etmek istemiş bir vali gibi, fakat bu valiliği sırasında memleket menfaatlerine de uygun davranmış. Tabii bu tenkit edilecek bir husus olduğu kadar övülecek de bir husustur. Balkan Harbi mağlubiyetleriyle imparatorluğun çökmesi muhakkak ve yakın bir mahiyet arz edince Şerif Hüseyin Paşa artık hazırlıklarının ikinci devresine geçmek icap ettiğine hükmetti. Ve bilahare meydana çıkan vesikalardan anlaşıldığı veçiyle İttihat ve Terakki'nin kendisine bir cemile olmak üzere Hicaz mebusu seçtirdiği iki oğlundan büyüğünü, aynı zamanda Meclis-i Mebusan birinci reis vekili olanını, yani geçenlerde Kudüs'teki büyük camiye girerken katledilen Ürdün emiri 1. Abdullah'ı Mısır'dan geçerken İngiliz yüksek komiserliğine gidip Osmanlı İmparatorluğu'nun uğrayacağı ikinci gaile sırasında İngiltere ile yapılacak işbirliğinin temellerini atmaya memur ediyordu. Şerif Hüseyin Paşa henüz sadık bir Mekke emirimizken işine gelmeyen valileri attırdığı gibi bunlardan hiç değilse birini kendisine pek bağlamış olacaktı ki bu vali de 1. Cihan Harbi'ne girişimiz sırasında o mevkiye haiz bulunmuş olan Vehip Paşa'dır. Irkan Arnavut olup harp esnasında müteaddit kumandanlıklar ifa etmiş ve mütareke esnasında Türkiye'den ayrılmış bulunan bu zat, hatırlandığı gibi İtalya-Habeşistan Harbi'nde de bir Habeş ordusuna kumanda etmişti. Ailece Roma'da geçirdiğimiz 1921-1921 kışı sırasında o da Roma civarındaki köylerden birinde yaşadığı için kendisiyle birkaç kere görüşülmüştü. Ve henüz hemen hiçbirini yazamadığım birkaç hatırasından ikisini Şerif Hüseyin'le ve devletin o zamanki haliyle yakın alakasından dolayı anlatacağım. Bu hatıralardan biri Vehip Paşa ile emir arasında geçmiş bir dostane sohbete müteallıktır. Bu dostane sohbet sırasında da Şerif Hüseyin Paşa İstanbul'da hilafet ve saltanat makamlarını işgal etmekte bulunan adamdan, yani Sultan Mehmet Reşat'tan bahsederken kendisini gene Sultan Hazretleri diye anınca Vehip Paşa, "Efendimiz, dikkat ettim, zat-ı şahaneden hep Sultan Hazretleri diye bahis buyuruyor. Kendisinin sıfatı hilafetini asla kale almıyorsunuz," der. Bunun üzerine Şerif Hüseyin Paşa gülümseyerek, "Çünkü nazarımda kendileri hakkı hilafeti haiz değildirler. Bu sıfat hanedanlarına gasp suretiyle intikal etmiştir," mukabelesinde bulunur. Evet, ikinci hatıra, Şerif Hüseyin Paşa'nın böyle tekellüfsüz bir müsahabenin sohbetin seyri esnasında ağzından kaçmış. Fakat şüphesiz ki Osmanlı valisinin gene muhatap olmaması icap eden bir laf olmayıp tamamıyla resmi çerçeve içinde kalmış bir ifadesidir. Ve hakikaten mühim bir beyanat teşkil etmektedir. Osmanlı İmparatorluğu, İtilaf devletleri, yani İngiltere, Fransa, Rusya aleyhinde harbe iştirak kararı almış ve Mekke emirine vali tarafından bu karar tebliğ edilmiştir. Şerif Hüseyin Paşa'nın mukabelesi: "Haki payi şahanelerini arz ediniz," yani padişaha arz ediniz. "Bu harpten mağlup olarak çıkacaklar. Payi tahtı saltanatı seniyeleriyle birlikte nice vilayatı şahanelerini de kaybedeceklerdir." Yani İstanbul'la beraber nice vilayetlerini kaybedeceklerdir. "Fakat biz asırlardan beri
hanedanlarının lütuf ve nimetleriyle perverde olduğumuz için, yani asırlardır onlardan lütuf gördüğümüz için, iyilik gördüğümüz için, şahsı Humayunlarına, yani padişahın şahsına Mekke'de her zaman bir melce, bir sığınacak yer bulacaklardır. Aynen arz buyurun sözleri olur. Veyip Paşa'ya bu sözler hakikaten söylenmiş midir? Veyip Paşa bunları İstanbul'a bildirmiş midir? Bildirdiyse İttihat ve Terakki henüz zaman ve imkan varken Mekke emirini neden değiştirmemiştir? Bu kısa hatıra elbette ki böyle suallerin hal yeri değil. Fakat talihli Sultan 5. Mehmet Reşad'ı Mekke-i Mükerreme emiri devletli siyadetli Şerif Hüseyin Paşa Hazretlerine sığınmaktan koruyacak bu padişah zafer-i nihai rüyası henüz büsbütün sıyrılmamışken tahtında ve sarayında ölecek. İlk Hicaz Meliki 1. Hüseyin'e iltica onun selefi Sultan 6. Mehmet Vahidettin'in alın yazısını teşkil edecekti. Evet, Sultan Vahidettin tacını ve tahtını kaybettikten sonra Mekke emiri Şerif Hüseyin Paşa'ya iltica etmiştir kısa bir süre. Kaldı ki Osmanlı İmparatorluğu Peygamberimizin 38. kuşaktan torunu olan Şerif Hüseyin'in de yardımıyla çökmeseydi bu keyfiyet hiç değilse şahsı için daha hayırlı olabilir. Arabistan işlerinden bir asırlık fasıla ile Hicaz kıtasına inen selle taht ve tacı silip süpürülerek kendisi Kıbrıs'ta bir mülteci şeklinde ölmezdi. Kral olarak Mekke'de geçirdiği senelerde Osmanlı Devleti'nin eski Şurayi Devleti'nde devlet idaresi hakkında ilk derslerini almış olan bu zat ne derecede muvaffak bir hükümdar oldu ve kurduğu idare Osmanlı idaresinden üstün müydü söylemek güçtür. Herhalde İngiltere tarafından yapılmış vaatlerin yerine gelmesi ve Haşimi Arap İslam İmparatorluğu'nun kurulması için çabalarken memleket dahilinde herhangi ıslahata girişmek üzere zamanda bulamamış olsa gerektir. Muhakkak bulunan keyfiyette İbn-i Suud'un kuvvetleri karşısında dayanmaya çok çalıştığı ve kat'i bir ümitsizliğe düşünce halası tahtta 20 gün kadar tutunabilecek olan büyük oğlu Emir Ali lehine feragatte bulup Cidde'den bir İngiliz gemisiyle ayrıldığıdır. Değerli dinleyiciler, Nait Sırrı Örik'in Şerif Hüseyin Paşa ile alakalı hatıraları bu kadar. Biz de Şerif Hüseyin Paşa ile alakalı hafızalarda, zihinlerde bir teşvişat olmasın diye bazı şeyler söylemek istiyoruz. Nait Sırrı Örik'in söylediği gibi Şerif Hüseyin Paşa, Hazreti Peygamber'in torunu Hazreti Hasan'ın soyundan gelen Mekke Şerif ailesinden birisidir. Uzun zaman Mekke'nin emirliği vazifesi yapmış olan bir ailedendir. Bu ailenin ileri gelenleri Nait Sırrı Örik'in dediği gibi İstanbul'da bulunurlar, devlet kademesinde görev alırlar, böylece kontrol altında tutulurlardı. İddiaçılar tarafından Şurayı Devlet üyesiyken yani Danıştay üyesiyken Mekke'ye emir yapılmıştır. Yani İttihat ve Terakki Şerif Hüseyin Paşa'nın bir kere kendilerine muhalif bir siyaset takip edeceğini hissetmemiştir. Şerif Hüseyin Paşa Hicaz'a gidince Mekke Şerifi olarak Hicaz'da bir de vali var. Hicaz valisinin yetkilerini kendisinde toplamaya çalışmış ve valileri birer ikişer değiştirmeye muvaffak olmuştur. Bu da onun güçlü, muktedir bir devlet adamı olduğunu gösteriyor. Ne olursa olsun belki de valiler yanlış yapıyorlardı. Mekke emiri Şerif Hüseyin Paşa ilim sahibi bir kimseydi. Dinine bağlı, vatanına bağlı bir kimseydi. Şerif Hüseyin Paşa İttihat ve Terakki hükümetinin Hicaz'da takip ettiği politikanın şiddetli aleyhindeydi. Bu politika İslam dinine aykırı bir takım kanun ve talimatnamelerin gönderilmesi, bu bölgedeki insanların Osmanlı hükümetine karşı olan hüsnü zanlarını yıkacak icraatlarda bulunulması gibi hareketlerdi. Şerif Hüseyin Paşa bunları bir ikaz sadedinde İstanbul'a bildirdi. İstanbul'dakiler Şerif Hüseyin Paşa'nın vazifeden azledilmesini istediler ve azlettiler. Bunun üzerine Şerif Hüseyin Paşa İngilizlerle anlaşıp bu tayini tanımadı. Tanımayınca Şerif Hüseyin Paşa'yı isyancı ilan ettiler ve üzerine ordu gönderdiler. Ordu gönderdi. Şerif Hüseyin Paşa kendisini müdafaa etmek için İngilizlerle anlaşıp bu orduya karşı çıktı. Şimdi tabii Şerif Hüseyin Paşa'nın beyannameleri okunursa iki tane beyannamesi vardır. Bu hükümete yaptığı ikazlar, hükümetenin niçin ayaklandığını bildiren beyannameler vardır. Bu beyannameler Eyüp Sabri Paşa'nın Midat Harameyn'in arkasında vardır, neşredilmiştir. Bu beyannameler okulursa Şerif Hüseyin Paşa'nın çok haksız olmadığı, İttihat ve Terakki hükümetinin fevkalade yanlış icatlarda bulunduğu anlaşılır. Şerif Hüseyin Paşa İngilizlerin yardımıyla Hicaz'da bir Hicaz krallığı kurmuştur ve başına geçmiştir. Oğullarından Ali yanında Abdullah yeni kurulan Ürdün'ün kralı olmuştur. Faysal da yeni kurulan Suriye'nin kralı olmuştur. Daha sonra İngilizler Suriye'yi Fransızlara verince Faysal Irak'ın kralı olmuştur. Böylece Şerif Hüseyin'in iki oğlu Ürdün'de ve Irak'ta krallık kurmuşlardır. Şerif Hüseyin Paşa da Hicaz kralı olmuştur. Daha sonra İngilizler Şerif Hüseyin Paşa'ya bırakmayacakları için burayı, çünkü Şerif Hüseyin Paşa
yani Arap devletlerini bir arada toplayacak, Osmanlı İmparatorluğu'na benzer bir güç kurabilecek liyakatli bir kimseydi. Kendisini yalnız bırakarak desteklerini çektiler. Kendilerine faydalı olabileceğini düşündükleri İbni Suud, Deriye emiri İbni Suud'u desteklediler. İbni Suud Mekke'ye saldırarak Şerif Hüseyin Paşa'yı Mekke'den çıkardı. Medine'de ise Fahrettin Paşa müdafaa yapıyordu Şerif Hüseyin Paşa'ya karşı. Orayı da Vehhabilere teslim ettiler ve neticede Hicaz tamamen Vehhabilerin eline geçti. Ve böylece Şerif Hüseyin Paşa ya İngilizlerle ittifakta yaramadı, Kıbrıs'a sürgüne gönderildi. Burada kısa bir süre sonra teessüründen vefat etti. Ancak iki oğlu Abdullah Ürdün'de, Faysal'da, Irak'ta krallığa devam ettiler. Irak'taki krallık 1958 yılına kadar devam etti. Son Irak kralı 2. Faysal, Sultan Vahidettin'in torunuyla nişanlı ve evlenecekken Irak'taki Bağdat'taki bir ihtilal neticesinde tahttan indirilip feci şekilde öldürüldü. Ürdün'deki hanedan ise bugün bile devam etmektedir. Ürdün kralı Abdullah, Mescid-i Aksa merdivenlerinde İngilizlerin tuttuğu bir Filistinli kiralık katil tarafından öldürüldü. Yerine geçen Talal, İngiliz aleyhtarı bir siyaset takip ettiği için tahtından indirildi. Biraz evvel sizlere arz ettiğim gibi İstanbul'da Şifa Polikliniğine kapatıldı ve yıllarca yaşadı. 70'li yıllara, 73'te zannediyorum vefat etti. Yerine oğlu Hüseyin Melik oldu. Hüseyin de yakın zamana kadar, 1996'ya kadar Ürdün'de gayet güzel bir idareyle muvaffak oldu. Onun yerine de oğlu Abdullah, 2. Abdullah Melik oldu. Yani Şerif Hüseyin Paşa'nın soyu Irak'ta ve Hicaz'da değil ama Ürdün'de bugün hala hükümranlığını devam ettirmekte.

Değerli dinleyiciler, eski günler, eski yaşantı, eski İstanbul denince akla gelen birkaç isimden bir tanesi Ercüment Ekrem Talu'dur. Kendisi Recaizade Mahmut Ekrem'in oğludur, meşhur Osmanlı edip ve şairlerinden. Gazetecilik, hikayecilik, romancılık, Ercüment Ekrem Talu'nun şöhreti böyle hasıl olmuştur. Kendisi bir de İstanbul'u, eski İstanbul hayatını canlı, biraz da mizahi olarak anlatmasıyla meşhurdur. Ercüment Ekrem Talu eski düğünler ve koltuklar hakkındaki hatıralarını bize naklediyor. Fakat bu koltuk bizim oturduğumuz koltuk değil. Düğünlerde damadın gelin almasıyla neticelenen bir merasimin adıdır koltuk merasimi. Koltuk eski zaman düğünlerinin en mühim hadisesi, temaşası, atraksiyonu idi. Düğünü bir eğlence vesilesi addedenler koltuğu dört gözle beklerlerdi. Gelin sabahtan tellenip duvaklanarak yüzünün yapıştırmalarıyla köşeye oturur. Kendini erkenden damlayan bildik, yabancı, bilumum kadın seyircilere teşhir ederdi. Fakat halkın sabırsızlıkla beklediği şey koltuktu. Bu da güveyin gelin evine gelmesine bağlıydı. Koltuğun yapılacağı saati ailenin en hatırlı rüknüne veya dostuna danışıp ona göre tayin ederlerdi. Hatta muayyen saatte o zat bulunmaz, geç gelirse koltuğun bir ikinci defa yapılması hatır nüvazlık, yani hatır okşama icaplarından idi. O sabah güveylik tıraşını merasimle berberde olan damat yeni urbalarını giyer, babasının, kardeşinin, en yakın akraba veya arkadaşının refakatinde bir paltona biner. Hangi saatte bekleniyorsa o vakit düğün evine giderdi. Bu hususta isticel göstermeyip, acele etmeyip kendini biraz bekletmek, naza çekmek erkeklik vakarı ve haysiyetinin lazımelerinden sayılırdı. Damat beyi pencereden gözetlemeye memur kadınlar güvey geliyor diye hemen yukarıya seyirtirler. Geline ve odalarla sofaları dolduran kalabalığa haber verirlerdi. Bunun üzerine gelin hanım aşağıya iner, merdiven ayaklarına, alt kata, avluya yığılmış, üst üste binmiş kadınların arasından zorlukla geçer, kocasını karşılardı. Her ikisinin birbirleriyle ilk defa karşılaşmaları bu suretle vuku bulurdu. Lakin güvey bu esnada bile gelinin duvaklı yüzünü görmez, ancak boyunu, bosunu, endamını müşahede edebilirdi. Birer karşılıklı temenna, mütakiben, yani selamlaşma, mütakiben güvey geline sol kolunu uzatır, o da bu uzatılan kola girer, birlikte merdivenlerden çıkmaya başlarlardı. O sırada düğün evi bir ana baba günü manzarası alırdı. Tuvaletli başlarının üzerinde laf olsun diye birer incecik ve ufacık ipekli başörtü örtmek suretiyle damada karşı tesettür eden kadınlar hep bir ağızdan Allah'ını seven maşallah desin, tuh tuh 41 kere maşallah, tebarekallah, Rabbim nazardan saklasın, dirlik düzenlik versin, bir yastıkta kocayın inşallah diye bağırışırlar. Bir yandan da güveyin, kaynanaların, kaynataların avuç avuç gelinin başı üzerinden savurdukları çil paraları kapışmak için yerlere, merdiven basamaklarına, sofalara, taşlığa kapanırlardı. Bu hengamede ezilenlerin, üstü başı yırtılanların, kafası gözü berelenen, kolu bacağı incenen çoluk çocuğun çığlıkları ayyuka çıkar, bir kıyamettir, kopardı. Bazen hatırlı birisinin ricası reddedilemez bu koltuk merasimi. Yani bu koltukla merdivenlerden çıkış bir, hatta iki defa daha tekrarlanırdı. Güveyle gelin yukarı kata çıkınca doğru gelin odasına giderler. Gelin hanım kendi tahtına geçer oturur. Yanı başında önceden hazırlanmış sandalyede damat bey ilişirdi. Aralarındaki ilk hakiki mülakat, görüşme, konuşma, buluşma işte burada olurdu. Güvey, zevcesinin duvağını açar, siftah yüzünü görürdü. Artık iki tarafın helecanını tasavvur edin. Acaba güvey gerçekten resminde göründüğü gibi mi? Yoksa konuşunca alımından kayıp mı ediyor? Orada dakikalarca ağız açmadan göz ucu ile birbirlerini tecessüs ederler, edindikleri intibağı kendi işlerine sindirmeye çalışırlardı.
Gelin de güvey de bu ilk mülakatın doğurduğu tabii sıkılganlıkla ezilir, büzülür, ter dökerler. Ve onların bu mahcubiyetini kapı aralığından gözetlenmekte olmak hissi daha da arttırırdı. Nihayet zahir erkek olduğu için daha cesaretli olan güvey cebinden yüz görümlüğü tabir edilen hediyesini çıkarır, verir ve havai bir konuşma zemini hazırlardı. Birbirini ilk defa gören ve o günden itibaren birdenbire içli dışlı olacaklarını düşünen insanlar ne konuşabilirler? Fazladan heyecanı, yorgunluğu da hesaba katın. Afiyettesiniz inşallah. Teşekkür ederim efendim. Hava da oldukça sıcak. Yağmur sıkıntısı var. Yetişemeyeceğim diye korktum. Paşa babama uğradım. Beni alıkoydu. Öyle mi efendim? İstifamlı bakışlar, göz süzmeler bu kadarcık kafi. Dışarıda sabırsızlanıyorlar. Kadın kalabalığı ve bilhassa sonradan gelenler damat beyi görmek istiyorlar. Hele para serpintisinden pay alamayanlar. Güvey karısına veda ettikten sonra odadan bu defa yalnız olarak çıkardı. Dışarıda adım atmak ne mümkün? Yaşlı, taze, çoluk, çocuk. O mahşer gibi kalabalık bütün geçitleri tutmuş. Kimi arsız, kimi hasut, mütecessiz nazarlar hep güveyin üstünde. Onun bir tebessümünden, bir iş mizazından, çehresinin aydın veya somurtkan oluşundan zevcesini beğenip beğenmediği, memnun olup olmadığı hakkında ahkam çıkaracak ve ona göre dedikodu yapacaklar. Biçare güvey hem kendine yol açmak hem de bu rahatsız edici bakışları kendi üzerinden uzaklaştırmak kaygısıyla elini ceplerine bir daha sokar, ihtiyaten saklamış olduğu paraları da serperdi. Şar, tekrardan yere kapanan kapanana, feryatlar. Kız vallahi hepsini sen topladın. Ay üstüme iyilik sağlık. İki taneden ziyade aldımsa gözüme dizime dursun. Hey yine entarim gitti. Ayağın kırılsın. Çenen tutulsun. Ne vardı üstüme abanacak? Elbette abanırım. Gelin parası, bereket parasıdır. Ta Dizdariye'den geldim. Bir tanecik olsun alıp da kesemin dibine dikmeyeyim mi? Evet, bu hem gülünç hem de korkunç münakaşalar edile dursun. Fırsattan istifade eden güvey sokak kapısından dışarıya kapağı atar ve temiz havaya kavuşunca kendine gelirdi. Düğün evinde zavallı gelin ağır elbiselerinin içinde muhtelif hislerle kendisine bakan sayısız nazarların karşısında teşhir cezasına çarpılmış bir eski zaman suçlusu gibi akşamı ve akşamla beraber halasını, kurtuluşunu bekleye dursun. Evet değerli dinleyiciler, Ercüment Ekrem Talo'nun eski düğün merasimleri ve koltuk merasimleri hakkındaki hatırası bu kadar. Ancak biz Ercüment Ekrem Talo'nun hatıralarına devam ediyoruz. Şimdi bir başka hatırası var. O da 1. Cihan Harbi arefesinde Dolmabahçe Sarayı'nda İngiliz amiraline verilen bir ziyafet bu. Diyeceksiniz ki bunda ne enteresanlık var? Hadisenin enteresanlığı henüz Cihan Harbi'ne girmemişiz ve İngilizlerle henüz daha hasım olmamışız. Bu devre ait olduğu için ve içinde enteresan da bir hadise cereyan ettiği için bu hatırayı da sizlere nakletmek istiyoruz. Halkın ziyaretine açılan Dolmabahçe Sarayı hatıralar bakımından pek zengindir. Sultan Abdülmecit ile Sultan 5. Mehmet Reşat burada vefat etmiştir. Yine aynı Sultan Reşat uzun süren veliahtliğinde burada yaşamıştır. Sultan Vahidettin memleketten buradan ayrılmıştır. Ve Atatürk burada yaşamış, burada vefat etmiştir. Arada Dolmabahçe Sarayı tarihi ve siyasi birçok mülakatlara, birçok hadiselere de sahne olmuştur. 93 Harbi'nden sonra yani 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi'nden sonra bizi yenen Rus ordusunun başkumandanı Grandik Nikolay'ı Sultan Abdülhamit burada kabul etmiştir. Alman İmparatoru Wilhelm ile de Sultan Abdülhamit ilk defa burada buluşmuştur. İkinci Meşrutiyet'i müteakip tahta çıkan Sultan 5. Mehmet Reşat da kendisini ziyarete gelen Bulgar ve Sırp krallarını sonradan da Beyupal hakimesi yani Hindistan'daki bir prensliğin hakimesi olan Bibi Begüm'ü ve Umumi Harp yani 1. Cihan Harbi içerisinde Alman ve Avusturya imparatorlarını gene bu sarayda kabul etmiştir. Bundan başka 1. Cihan Harbi'nden az evvel arz-ı tazimat yani hürmetlerini arz etmek maksadıyla İstanbul'a gelen Akdeniz Fransız filosu kumandanı Amiral Boudet Lapierre ile
İngiliz filosu kumandanı amiral Sir Edmund Poe da aynı sarayda Osmanlı padişahının huzuruna çıkmışlardır ve şereflerine muhteşem ziyafetler tertip olunmuştu. O vakitler ben, yani Ercüment Ekrem Talu, Divan-ı Humayun teşrifat memurlarından idim. Divan-ı Humayun Osmanlı Padişah Meclisi'ydi değerli dinleyiciler. Tanzimattan sonra kabine teşekkül edince bakanlar kurulu, Divan-ı Humayun kaldırıldı ama Divan-ı Humayun sekreteryası gerek başbakanlık gerek saray arasındaki irtibatları sağlamak bakımından devam etti. İşte o Divan-ı Humayun'un teşrifat memuruymuş Ercüment Ekrem Talu. Bu sıfatla sarayda vazife görürdüm ve bütün bu resmi kabul ve ziyafetlerde hazır bulunurdum. Sofraya oturur oturmaz ziyafet salonuna nizam ve intizama nezaret ederdik. Amirimiz Teşrifat-ı Umumiye Nazırı, yani protokol genel müdürü rahmetli İsmail Cenani Bey idi. O hünkârın arkasında ayakta durur ve tercümanlık ederdi. İsmail Bey'in ikincisi olan Teşrifat Müdürü Memduh Bey merhum da güzel sakalının çerçevelediği pek sevimli simasıyla aynı vazifeyi hünkârın karşısındaki şeref mevkiinde oturan zatla onun yanına tesadüf eden devlet ricali arasında görürdü. İngiliz amiralinin ziyareti 1914 ilkbaharının sonlarına tesadüf etmişti. Akdeniz filosundan ayrılmış 3-4 parça gemi bol güneşli bir günde şehri toplarla selamlayarak geldiler ve sarayın önüne demirlediler. Amiral huzura çıktı. Kendisine ve maiyetindeki zabitana münasip nişanlar verildi. Diğer resmi ziyaretler ifa olundu. Dolmabahçe Sarayı'nda 120 kişilik bir akşam yemeği tertibi hususunda irade-i seniyye tebelli ettik. Yani padişahın emrini tebelli ettik. Davetiyeler bastırıldı ve dağıtıldı. 28 Haziran 1914 çarşamba günü akşamı diğer muavin arkadaşlarla beraber davetlileri alt kattaki büyük sofada karşılıyor, yan odalarda oturtuyorduk. Bütün heyeti vükela, yani bakanlar kurulu, İstanbul'daki yabancı sefirler, ateşe militerlerle deniz ateşeleri, bizim ordu ve donanma erkanı, Osmanlı Bankası Umum Müdürü ve Osmanlı hizmetinde bulunan birkaç İngiliz, hepsi de sırmalar içinde büyük üniformaları ve nişanlarıyla grup grup geliyor ve karşılanıyordu. Sarayı o gece ilk defa görenler ihtişamına hayran oluyorlardı. Amiral yanında İngiltere Büyükelçisi, maiyeti ve mihmandarlarıyla beraber gelir gelmez Teşrifat Nazırı koşup hünkâra haber götürdü. Biraz sonra davetliler hep birlikte yukarı kata, ziyafet salonuna çıktılar. Sofrada kendilerine tahsis edilen yerlerin önünde ayakta durdular, beklediler. Amiral ile İngiliz Sefiri Kebiri Büyükelçisi Sultan 5. Mehmet Reşad'ın yanına girmişlerdi. Pek kısa süren bir mülakatı müteakip padişah davetlileriyle beraber salona girdi. Köşede yer almış mabeyi mızıkası önce İngiliz marşını, ardından da Marşı Humayun'u, yani Osmanlı Milli Marşı'nı çaldı. Her iki marşı da ayakta ve kımıldamadan dinleyen hünkâr ile amiral ve İngiliz sefiri kebiri teşrifat da nazırının delaletiyle yerlerine götürüp oturtuldular. Padişahın sağında amiral, solunda İngiltere Büyükelçisi, karşısında da Veliaht Yusuf İzzettin Efendi vardı. Enderun efendileri, yani saray hademeleri, o güzel kıyafetleri ve eşine ender rastlanan terbiye ve nezaketleriyle sofracılık ediyorlardı. Mızıkayı Humayun daha ziyade İngiliz repertuarından seçilen havalarla topluluğu neşelendiriyorlardı. O gece mecliste esasen neşeli bir hava esiyordu. Padişah da gayet beşuş idi. Misafirleriyle ve tabii tercüman vasıtasıyla durmadan konuşuyordu. Saray mutfağının nefis yemekleri birbirini takip ediyor, yabancı davetlilerin kadehleri en güzel içeceklerle dolup boşalıyordu. Sıra yemişlere gelince bir aralık ziyafet salonunun kapısının yavaşça aralandığını gördüm. Katiyen caiz olmayan böyle bir hareketin vuku merakımı mucib oldu. Usulcacık o tarafa doğru seyirttim. Mabeyn katiplerinden, yani padişahın hususi kalem görevlilerinden Murtaza Bey bana eliyle işaret ediyordu. Yanına sokuldum. Dedi ki Avusturya sefirini telefonda aradılar. Sofrada olduklarını ve kalkamayacaklarını söyledim. Bunun üzerine sefaret müsteşarı olduğunu ifade eden zat Avusturya veliahdi ile zevcesinin bugün Saraybosna'da bir suikaste maruz kaldıklarını ve maalesef her ikisinin de terk-i hayat eylediklerini bildirdi. Ve keyfiyetin sefir hazretlerine iblağını bildirilmesini rica etti. Münasip neyse ona göre icra ediniz dedi. Ve tekrar yavaş adımlarla yerime dönerken zat-ı şahanenin dikkatle bana bakmakta olduğunu fark ettim. O anda Teşrifat Nazırı İsmail Cenani Bey de bana eliyle işaret etti. Yanına vardım. Ne var, kimdi o diye sordu.
Murtaza Bey'in bana söylediklerini Teşrifat Nazırı'na naklettim. Bu sefer hünkâr merak etti. İsmail Cenani Bey de söylemeye mecbur oldu. Biraz çocuksu meşrepli Sultan 5. Mehmet Reşat, Amir Ali'nin haberi var mı? Kendisine söyle diye emretti. İrade-i seniye mutlaka yerine gelmeliydi. Cenani Bey önce sefire, arkasından da Amir Ali'ye kara haberi verdi. Sefirin üzerinde bunun o anda yaptığı tepkinin farkında olmadım. Yalnız Amir Ali'nin havlusunu sofranın üzerine bırakarak "Oo, öyleyse harp var" dediğini hatırlıyorum. Padişahın yanında fevkalade bir şeylerin cereyan etmekte olduğu öbür davetlilerin dikkatini çekmişti. Herkes merakla bu tarafa bakıyordu. Teşrifat Nazırı'nın emriyle gidip de mızıkayı susturduğum zaman merak büsbütün arttı. Hünkâr sofradan kalk işareti verdi. Hemen büyük salona geçildi. Orada kara haberi Avusturya Büyükelçisi'ne verdiler. Kendisine başta hünkâr olmak üzere herkes taziyette bulundu ve sefir hemen müsaade alıp gitti. Öbür misafirler de çok durmadı. Onlar da bir bir çekildi. Yalnız bizim vükela padişahın dairesine davet olundular ve 2 saat kadar orada kaldılar. İngiliz filosu kumandanı Amiral Poe, ertesi akşam için kendi forsunu taşıyan gemide bir mukabil ziyafet tertip etmiş ve davetiyelerini bizim vasıtamızla tevzi ettirmişti. Fakat sabahleyin uykudan gözlerimizi açtığımız vakit İngiliz gemileri İstanbul limanını çoktan terk etmişler ve amiral davetlilerinden özür dahi dilemeye vakit bulamamıştı. Değerli dinleyiciler, bu haftalık bu kadar. Haftaya bir başka hatıralar programında ve başka hatıralarla buluşuncaya dek hoşça kalın.

Hatıralar. Şimdi reklamlar.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickboks dünya şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
0: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: şimdi reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses sizin sesiniz.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, bugün gaflet konusunu bize anlatabilir misiniz? Yani biz bu gaflet kelimesini mesela çok kullanıyoruz. Gaflete daldı diyoruz, gafletle yapılan iş şöyle olur diyoruz. Gafletli insan ya da gaflete dalmış olan insan diyoruz. Şimdi ne olursa acaba, nasıl olursa insan gaflete dalmış olur? Gaflet ne demektir? Ve bundan madem kötü bir şey, kurtulmanın yolları var mıdır?
1: Şimdi Musa Bey, kitaplarda anlatırken gafletin tanımını da yapmışlar. Gaflet, nefsin arzularına uyarak Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarını kısaca Allah-u Teala'yı unutmak diyorlar.
0: Unutmak yani bir nevi.
1: Evet.
0: Ama Allah-u Teala'yı unutmak, onun emirlerini unutmak.
1: Allah-u Teala'yı unutmak. Peki Allah-u Teala'yı unutunca ne olur? O zaman her şeyi meşru görmeye başlarsın. Her şeyi meşru görmeye başlarsın. Allah-u Teala hatırına gelmezse cehennem nasıl gelsin, azaplar nasıl gelsin ve bu yaptıkların bir geri dönüşümü senin hatırına nasıl gelsin? Seni frenleyecek bir şey kalmıyor ki. Seni frenleyecek bir şey kalmıyor. Onun için de Peygamber Efendimiz, ey insanlar, ölmeden önce gafleti bırakın. Allah-u Teala'ya dönün. Tövbe istiğfar ederek Allah'a kulluk edin. Sizi oyalayıcı işleriniz çoğalmadan yararlı işler yapmaya gayret edin. Allah-u Teala'yı çok anın. Rabbinizin rızasını kazanmaya çalışın. Böyle yaparsanız rızkınız bol olur, kazancınız çoğalır, yardım görürsünüz ve eksikleriniz tamamlanır. Açıkça buyuruyor. Şimdi mesela kitaplarda anlatırken, din büyükleri hayattayken de anlatmışlar. Namaza mani olan hiçbir işte hayır yoktur. Hatta dini sohbet bile olsa buyuruyor. Namaz vakti girdi, hemen anlıyor. Namazı kılmak gerekiyor. Namazı kılmak gerekiyor. Ya şuna bakalım, şu diziyi bitirelim bakayım. Çok heyecanlı yerine geldi falan.
0: Daha namazın vakti var canım, işte şu maçın devre arasında kılabiliriz.
1: O zaman belki. O zaman ya uyudum. Ben azıcık uyuyayım, kalkar kılarım. Namaz kazaya kalıyor. Ne sebebiyle oldu? Nefsine uyma sebebiyle oldu. Nefsine uyma sebebiyle oldu. Ve insanın gaflete sürüklenmesine sebep zararlı, bidat ehli veyahut da aynı şekilde dinini dünya menfaatleri için satan kimselerin yazdığı kitapları okuyarak veya böyle olan kimselerle, nefsine tabi olan kimselerle beraber hemhal olarak, onlara oturup kalkarak, onlarla sohbet ederek hatta Harise Muhasibi Hazretleri buyuruyorlar, günahlar gaflete, Allah-u Teala'yı unutmaya, gaflet ise kalbin katılaşmasına sebep olur. Kalbin katılaşması insanı Allah-u Teala'dan uzaklaştırır. Allah-u Teala'dan uzaklaşmak ise insanı cehenneme götürür buyuruyor. Dolayısıyla böyle kimselerle görüştükçe artık Allah-u Teala hatırına gelmez olur. Efendim bu işte gözleri bakıyor, görüyor falan, işte bazı şeyler cin gibidir, onları şey yapıyor falan. Ama esas lazım olacağı unuttu. Esas lazım olacağı unuttu. Çünkü yolcuydu bu. Ya cennete gidecek ya cehenneme gidecek.
0: Evet.
1: Fakat Allah-u Teala'yı unuttu. Gaflet daldığı için gaflet dalmasına sebep de günah işleri affa aldı. İşlemeye devam etti.
0: Nefsine uydu.
1: Günahkarlarla hemhal oldu. Baş ver ya, Allah-u Teala affeder ya. Hiç Allah-u Teala yarattığı kulunu yakar mı ya falan. Onun da hoşuna gidiyor. Nefsinin hoşuna gidiyor. Tabii tabii diyor. Namazı tabii, bırakıyor. Tabii. Şeyi de bırakıyor.
0: Yakmaz.
1: Falan. Ondan sonra tam gaz cehennem yolunu tutuveriyor. Allah Teala korusun. Beyaz Bistami Hazretleri, insana zararı en şiddetli olan şeyin ne olduğunu bilmek istedim. Anladım ki bu gaflettir. Gafletin insana yaptığı zararı cehennem ateşi yapmaz. Ya Rabbi, bizleri gaflet uykusundan uyandır. Lütuf ve keremin ile bu duamı kabul eyle buyurmuşlardır. Hazreti Ali de gaflet insana gurur getirir, helaka yaklaştırır buyuruyor. Yani gurur getirir, kibir getirir gaflet. Ya sen ne diyorsun ya, sen tanımıyorsun bilmiyorsun. Allah-u Teala aynı şey gafurur rahimin buyuruyor falan. Allah-u Teala affeder, senin işlediğin günah ne ki falan filan. Şimdi nefsinde hoşuna gidiyor hakikaten ya, ne ki falan. Adam demiş ya, 99 adam öldürdüm ben affolur muyum falan diye gelmiş ya birisi vaktiyle falan. Adam yaptıklarının hepsini, günahlarının hepsini hafif görüyor falan. Bunlar ne ki falan diyor. Böyle şeyler de rahmetli babam anlatırdı. Ama bu Kerili ve Dimne gibi kitaplarda işte Sa'di Şirazi Hazretleri'nin Bostan Hristiyan yani kitabında da buna benzer şeyler anlatılıyor. Şimdi bir kıtlık olmuş Mustafa Bey. Yani kar yağmamış, evet. Yağmur yağmamış. Yağmayınca tabii hayvanat da aynı şekilde sıkıntı çekmiş. Otlar bitmemiş. Onlara lazım olan şeyler büyümemiş falan. On sana şimdi aslan, kurt, tilki, merkep ormanda demişler bizim bir günahımız var. O sebeple aynı şekilde yağmurlar yağmadı, rızkımız azaldı.
0: Biz bir hata ettik ama.
1: Biz hata ettik. Bunu tespit için diyorlar. Bir mahkeme kuralım. Mahkemenin başına tilkiyi koyuyorlar. Ondan sonra herkes diyor suçunu itiraf etsin. Arslan geliyor. Rahmetli babam bunları anlatırken mübarek adam anlatırdı burada. Arslan demiş ki ben demiş işte üç sürü üç çoban yedim. Büyüklüğüne göre bir şey değil gerçi demiş falan. Sıra kurda gelmiş. Sen anlat bakalım falan. Ha ben demiş bir sürüye danınca bir koyun kafi geliyor.

0: Hanife, İmam Malik, İmam Şafii, İmam Ahmet bin Hanbel Hazretleri ve bunların talebeleri ve bunların hazırladığı kitaplar. Bunlar gafletten aynı şekilde uyanmış kimseler. Ve bize de aynı şekilde gafletten uyanmanın yolunu gösteriyor. Bu kitaplar okunursa, Allah-u Teala kelamı okunursa ve Allah-u Teala'dan bahseden, Allah-u Teala sevdiklerinden bahsedenlerle beraber olunursa bu gafleti gidermek mümkün mü? Mümkün.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamız önemli bir konuda bize bilgiler verdi. Bir sonraki programda yine beraber olacağız başka bir konuyla. Şimdilik hoşçakalınız.
2: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, sağdaki melek soldaki meleğin amiridir. Kul bir iyilik yapınca 10 sevap yazar. Kötülük yapınca sağdaki melek soldaki meleğe bekle der. O da 6 saat bekler. Eğer kul istiğfar ederse hiç günah yazmaz. İstiğfar etmezse tek bir günah yazar. Şevahid-i Nübüvve. Peygamberlik müjdeleri.
3: Ebu Muhammed Ceriri Taberi rahmetullahi aleyh şöyle nakletmiştir. Emirül Müminin Ömer radıyallahu anh iman etmekle şereflenince Müslümanlar kuvvetlendi. İslam dini açıktan yayılmaya başladı. Ebu Cehil bu durumu görünce müşriklere Muhammed büyücüdür. Her kim yanına varsa onu sihirle kendine bağlıyor dedi. Fırsat kollayıp onu yalnız bir yerde bulunca hemen öldürelim dedi. Müşrikler bu şekilde anlaşıp karar verdiler. Bir gün Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tek başına bir dağa doğru gidiyordu. Ebu Cehil 5-10 kişiyle arkasından gitti. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem üzerine hücum ettiler. Öldürmek istediler. Fakat yapamadılar. Zira peygamberlere aleyhisselam 40 erkek kuvveti verilmiştir. Bizim peygamberimize ise 40 peygamber kuvveti verilmiştir. Hücum edenler Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mübarek başını 4 yerinden yaralamışlardı. Eshab-ı kiram bu durumu haber alınca hemen oraya koştular. Müşrikler onları görünce kaçtılar. Bu hadisenin olduğu sırada Peygamber Efendimizin amcası Hazreti Hamza daha Müslüman olmamıştı. O gün avdaydı. Karşısına bir geyik çıktı. Bir ok çıkarıp geyiği vurmak istedi. O sırada geyik dile gelip, "Ey Hamza, benden ne istersin? Evine git, sana mühim bir iş düştü," dedi. Hayret etti. Avlanmayı bırakıp evine döndü. Kameriye adlı bir cariyesi vardı. Bu cariye yemeğini getirip önüne koydu. Fakat bir taraftan da ağlıyordu. Hazreti Hamza cariyesine "Niçin ağlıyorsun?" dedi. "Muhammed aleyhisselam için ağlarım. Evinde yaralı yatıyor. Ebu Cehil 5-10 kişiyle üzerine hücum edip yaralamışlardır." Hazreti Hamza bunu duyar duymaz hiddetle yerinden kalktı. Yayını eline aldı ve Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem "Öcünü almadıkça bu yemeği yemem," dedi. Hemen Ebu Cehil'in evine doğru yürüdü. Ebu Cehil evinin önünde müşriklerle birlikte oturuyordu. Hazreti Hamza'yı uzaktan kızgın bir halde görünce dağılıp kaçmaya başladılar. Ebu Cehil de kaçıyordu. Fakat Hazreti Hamza yetişip onu yakaladı. Elindeki yayla başına vurmaya başladı. Yay paramparça oldu. Ebu Cehil'in başında 7 tane derin yara açıldı. Hazreti Hamza'nın karşısına çıkmaya kimsenin cesareti yoktu. Halk araya girip sulh yaptırdılar. Hazreti Hamza oradan hemen Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna gitti. Yatıyordu. "Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, düşmanından öcünü aldım. Ebu Cehil'in başını 7 yerden yardım. Araya girenler olmasaydı öldürürdüm," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey amca, bu işin bana faydası

faydası yoktur. Eğer iman edersen o zaman memnun olurum buyurdu. Hazreti Hamza, eğer ben iman edersem senin gönlün hoş olur mu dedi. Evet buyurunca hemen iman etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çabuk iyileşip kalktı. Süfyan Hüzeli radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Bir kervanla Şam yolunda gidiyorduk. Bir gece sabaha karşı bir yerde uyumak için konakladık. Aniden havada duran bir atlı gördük. Ey uyuyanlar, kalkınız, uyku zamanı değildir. Çünkü Ahmet sallallahu aleyhi ve sellem zuhur etti ve cinnilerin tamamı kovuldu diyordu. Biz cesur kimseler olduğumuz halde korktuk. Evlerimize döndüğümüzde Mekke'de bir ihtilaf ortaya çıktığını, Abdülmuttalip oğullarından birinin peygamber olduğunun bildirildiğini ve isminin Ahmet aleyhisselam olduğunu işittik.

Hilye-i Saadet, yani Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem görünüşü, tanınması. 55 yaşındayken Ebu Bekir'in radıyallahu anh kızı Ayşe radıyallahu anha ile evlendi. Bunu Hatice-i Kübra'nın radıyallahu teâlâ anha vefatından bir sene sonra Allahü Teala'nın emriyle nikah eylemişti. Ölünceye kadar 8 sene onunla yaşadı. Diğerlerini hep Ayşe'den radıyallahu anhünne sonra dini, siyasi sebeplerle veya merhamet ve ihsan ederek nikah etti. Bunların hepsi dul idi. Çoğu yaşlıydı. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem çok evlenmesinin mühim bir sebebi de ahkâm-ı İslamiyeyi bildirmek içindi. Hicab ayeti gelmeden, yani kadınların örtülmeleri emrolunmadan önce kadınlar da Resulullah'a gelip bilmediklerini sorar, öğrenirlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birinin evine gitse kadınlar da gelir, oturur, dinler, istifade ederlerdi. Hicab ayeti gelip kadınların yabancı erkeklerle oturmaları, konuşmaları yasak edilince yabancı kadınları kabul etmedi. Onların bilmediklerini mübarek zevcesi Hazreti Ayşe'den sorup öğrenmelerini emreyledi. Gelip soranların çokluğundan Hazreti Ayşe hepsine cevap yetiştirmeye vakit bulamıyordu. Bu mühim hizmeti kolaylaştırmak ve Hazreti Ayşe'nin yükünü hafifletmek için lazım olduğu kadar hanımı nikah etti. Kadınlara ait yüzlerle nazik bilgileri Müslüman kadınlarına mübarek zevceleri yoluyla bildirdi. Zevceleri bir olsaydı bütün kadınların ondan sorması güç ve hatta imkansız olurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmi idi. Yani kitap okumamış, yazı yazmamış, kimseden bir ders görmemiş idi. Mekke'de doğup büyüyüp belli kimseler arasında yetişip seyahat etmemiş iken Tevrat'ta ve İncil'de ve Yunan ve Roma devirlerinde yazılmış kitaplarda bulunan bilgilerden, hadiselerden haber verdi. İslamiyeti bildirmek için Müslümanlara mektuplar yolladı. Hicretin 6. senesinde Rum, İran ve Habeş hükümdarlarına ve diğer Arap padişahlarına mektuplar gönderdi. İran Şahı Hüsrev Perviz mektubu parçaladı. Getiren sahabeyi şehit etti. Az zaman sonra oğlu Şiruye tarafından öldürüldü. Hizmetine 60'tan ziyade ecnebi sefir gelmiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğini işiten herkesin ona iman etmesi vaciptir. İşittikten sonra iman etmeden vefat eden cehenneme girecek ve orada sonsuz olarak azap çekecektir.

0: Guslün farzları, Hanefi'de 3, Maliki'de 5, Şafii'de 2, Hanbeli'de 1'dir. Hanefi'de 1. Bir kere ağzına su vermek. Dişlerin arasını ve diş çukurunun içini ıslatmak farzdır. Hanefi mezhebinde olan kimse, zaruret olmadan diş dolduramaz ve kaplatamaz. Takma diş yaptırır ve gusül abdesti alırken bunları çıkarıp altını yıkar. Zaruret olursa dolgu veya kaplama yaptırması caiz olur. Fakat gusül ve abdest alırken ve namaza dururken Şafii veya Maliki mezhebini taklit ediyorum diye niyet etmesi lazımdır. 2. Bir kere burnuna su vermek. 3. Bir kere cemî bedenini yıkamaktır. Bedenin ıslatmasında haraç olmayan yerlerini yıkamak farzdır. Bedenin bir yeri zaruri olan, yani insanın yapmadığı, yaratılışta bulunan bir sebeple ıslatılmazsa, affolur, gusl sahih olur. Dürrül Muhtar'da diyor ki, dişler arasında veya diş çukurunda kalan yemek, guslün sahih olmasına mani olmaz. Fetva böyledir. Çünkü bunların altı ıslanır. Kalan şey katı ise mani olur denildi. Kalan şey ağızda ezilerek katılaşmışsa, suyu sızdırmayacağı için gusl sahih olmaz. Merakül Felah'ın Tahtavi haşiyesinde diyor ki, diş çukurunda veya dişleri arasında yemek artığı kalmışsa, gusl sahih olur. Çünkü su akıcı olduğu için her yere sızar. Artıklar çiğnenerek sertleşmişse, gusle mani olur. Fethül Kadir'de de böyle yazılıdır. Ağrıyan, çürüyen dişini çıkararak, takma protez veya damaklı diş yaptırmak istemeyip de, dolgu veya kaplama yani kron yaptıran bir Hanefi, gusl abdesti alırken Şafii veya Maliki mezhebini taklit eder. Çünkü bu iki mezhepte gusl abdesti alırken ağız ve burnu yıkamak farz değildir. Başka mezhebi taklit etmek, mezhep değiştirmek demek değildir. Taklit eden bir Hanefi, Hanefi mezhebinden çıkmış değildir. Yalnız o ibadetin, o mezhepteki farzlarına ve müfsitlerine tabi olur. Vaciplerde, mekruhlarında ve sünnetlerinde kendi mezhebine tabi olur.
1: Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Güney Kıbrıs'ın önemli liman kentlerinden Limasol'dan sesleniyorum. Hemen denize yakın bir Limasol kalesi var. Tarihi bir kale. Çok hadiselere şahit olmuş, yaşamış, gelen gitmiş, gelen gitmiş. Dünyanın hani iki kapılı bir han olduğunu göstermek için bu kalenin görülmesi yeterli efendim. Kimler gelmiş, kimler geçmiş buradan binlerce yıldır. Şimdi biz niye buradan başladık? Niye bir yanımızda taş var? Böyle topraklı bir alandayız. Kalenin avlusu. Burada 1899'larda Sultan II. Abdülhamit Han zamanında dikilmiş bir abide taşı var. Bu kabir taşı değil. Kıymetli seyircim, kabir taşı olarak bakmayın. Bu kabir taşı değil. Belki de bu kabir taşını sizlere göstermek için biz de vebale girdik gibi görünüyor. İnşallah af olur. Efendim diyor ki, bu kalenin civarında kabirden hali, yani kabirsiz, hali boş demek, kabirden boş kalmış bir yer yoktur. Cümlesi kabirdir. Bu avlunun ve civarının, tabii avlunun, kalenin avlusunun bu kadar olduğunu zannetmiyorum. Şu karşıdaki ta çarşı dükkanına kadar olan yer de kalenin avlusu idi. Cümlesi kabirdir. İçinde evliyası da çoktur. Yani kabir bol, bu kabirde yatanların içerisinde de evliyası da çoktur. İlk 1570'te Osmanlı askerleri bu sahillerden Larnaca, Limassol arasında karaya çıkarlarken ilk şehit olan da buraya defnedilmiştir efendim. O yazmıyor burada. Onu da ben kayıtlara göre söylüyorum. Ve 1318 yani 1899'a denk geliyor. Biz de bunu gösterdik. Burası olduğu gibi boşluk. Ta ilerleri zaten Limassol bölgesindeki çeşitli yerlerden bulunan tarihi kalıcı şeyler, etnografikler de var, diğer kısmı da var efendim. Hepsi oralarda var, oralarda göreceğiz ama bu taşı okuduktan sonra herhalde buralarda biraz fazla gezinemeyeceğiz ama mecburuz. Yani bir programı çekiyoruz, inşallah affolur ümidiyle burayı hemen terk edip daha sakin bir yerde kaleyle ilgili de bilgi vermeye çalışacağız efendim. Limassol Kalesi'nin güneydoğu köşesindeyiz. Evet, oradaki abide taşta gitmeyin, gezmeyin dedi ama yani şu anda biz tabii mezarları çiğneyerek geçme niyetinde değiliz. Öyle de bir ihbar orada, ikaz yapılmış. Peki ne olacak? Efendim, kitaplarımıza göre, inancımıza göre kabristandaki yatan kimselerin efendim kemikleri de çürüdüğünde, toprağa karıştığında oranın üstüne tarla yapılabilir, daha başka şeyler yapılabilir diye biliyoruz. Bu tabii çok eskilerden gelmiş, yani 500 senelik neredeyse Müslüman kabri olarak buralarda kabirler vardır ki onun için ikaz edilmiştir. Biz mecburen burada toplama müzesi olarak hem etnografik hem arkeolojik, pek arkeolojik de artık şey etmiyorum yani, bir kazı neticesinde çıkmış şeyler burada değil. Esas müzenin içerisinde, burada etnografik yani insanların kullandıkları, yaşarken kullandıkları şeyler var burada. Burada milattan sonra 7. ve 9. yüzyıla ait taş eserler var. Yani kullanılacak alet edevat var. En çoğu da bu bölgede zeytin yetiştiği için zeytinden zeytinyağı çıkarma presleri, değirmenleri var veya dolapları var. Onlar işte, bir tane pres arkamda duruyor. Tabii bu preste zeytini sıkmak için önce değirmende onu bir ufalamak lazım, macun haline getirmek lazım. Karşıda gördüğümüz dikine duran taş işte onlardan birisi. Hemen şu yanımdaki taş da onlardan birisi. Ona bir tahta ok geçiriliyor. Hayvan onu böyle dik ekseni etrafında döndürmek suretiyle altına gelen zeytin ağaçları tanelerinin ezilmesini sağlıyor. Ondan sonra oradan alınıyor, küreklerle veya çeşitli tahtadan aletlerle prese getiriliyor. Prese sıkılıyor efendim. Sonra da tabii bunun içerisinde su da var. O zeytinyağından suyun ayrılması için de güzel böyle dinlenme bölümleri yapmışlar, havuzcukları yapmışlar. O havuzcuklardan sonra birinden suyu almış oluyorlar, ötekinden zeytinyağını almış oluyorlar. Yani sıfır olmasa da sıfıra yakın şekilde sudan arındırmayı yapıyorlar. Efendim, asit derecesini ne yapıyorlar de onu da ben bilmiyorum. Yani bundan 1300 sene öncesinin insanları neyi nasıl kullandılar onu bilemiyorum. Şimdi buradan şöyle bir karşıdaki taşlara doğru gidelim efendim. Zeytin ezme taşının döndüğü, üstünde döndüğü alttaki bir çanak taşı var. Zeytinler onun içine konuyor. İşte şu anda içerisine yağmur yağmıştı biraz önce. O yağmurun biriktiği, sularının biriktiği yer, zeytinin konduğu yer. Taş onun etrafında böyle dönüyor içerisinde. Döndükçe eziyor, döndükçe eziyor. Bitince onu oradan alıyorlar, yenisini koyuyorlar. Bunun muhtelif şekilleri var burada. Çeşitli böyle bulgur dövme daha başka evlerde yapılacak olan ev ekonomisi ilgili şeylerin taşları da burada bol bol miktar var. Şimdi burası Magosa Kalesi, kaleye girmeden önce, yani duvarların arasına girmeden önce biraz Magosa Kalesi'den bahsetmem lazım. Magosa Kalesi çok el değiştirmiştir. Onun için dedim ya, bir han gibi gelen geçmiş, gelen geçmiş. Kale 1193'te Guy veya Guy Lusignan tarafından yapıldı denir. Bu Lusignanlar sülalesinin başlangıcıdır. Kudüs ellerindeyken Selahaddin Eyyubi'nin o bölgedeki harekatı neticesinde Kudüs Müslümanların eline geçti. Kudüs kralı olan Guy Lusignan krallık tacı da başında olarak oradan kaçtı. Magosa'ya geldi. Magosa'da dedi ki tamam, benim krallık toprağım gitti ama burada benim krallık toprağım sayılır dedi. Ben hala Kudüs kralıyım dedi. Ondan sonraki Lusignanlar kralları hep iki taç giydiler. Kıbrıs'ın o dönemde başkenti Magosa'ydı. Yani Famagusta deniyor burada. Lusignan ve Lusignan'dan sonra gelenleri, krallık taşlarını bugün Lala Mustafa Paşa Camii olarak adlandırılan ve camiye çevrilmiş olan katedralde taşlarını giyerlerdi. Ne tacı? Kudüs kralı tacı. Gelirlerdi Lefkoşa'da da Kıbrıs kralı tacını giyerlerdi. Efendim, bir vücutta bir baş olur. Bir başta da bir taç olur. İki taç nöbetleşe mi giyecekler? Enteresan insanoğulları işte efendim. O kadar formaliteye boğulmuşlar ki iki tane taçı üst üste giyiyor. Bari ikisini temsilen bir taç uydursalar da nasıl ellerinde yapıyorlar o taşlar efendim. Neyse, geçelim orayı. Bu kaleyi de onun yaptırdığı rivayet ediliyor. Ben daha önceki dönemlerde de burada kale olduğunu zannediyorum. Yani 648'lerde Hazreti Muaviye radıyallahu anh Kıbrıs'a çıkarma yaptığında güneyinden, burada da kendisine karşı gelen bir kale veya işte Cenevizlilerin bir askeri üssü mutlaka vardı burada ve Larnaka'da, ki o insanlarla biraz itiş kakış şeklinde de olsa bir savaş cereyan etti. Çünkü Cenevizler savaşı orada uzatmadılar efendim. Böyle daha savaş başlar başlamaz hemen tamam siz dediğiniz olsun dediler, teslim oldular. Yani böyle binlerce insan iki taraftan ölüp de Kıbrıs adasını öyle Müslümanlar almadılar. Başlarken peki dediler, peki deyince de savaşa devam etmek inançlarımıza göre yasaktır. Peki diyene savaş edilmez. Evet. Yani 1220'lerde falan yapılmaya tarihlenmiş ama bunlar tam kesin şeyler değil. 1373'te çok uzun sürmeyecek bir şekilde Cenevizler şehri aldılar. Kaleyi de yaktılar. Cenevizlerin buradaki kalışı azdır. Venedik ve Cenevizliler dünya tarihinde sadece kıyı şehirleriyle devletler kurmuş olan, ana karaların içine girmeye cesaret edemeyen milletlerdir. Onun için de arkalarında doğru dürüst bir medeni eser bırakamamışlardır. Çünkü o şehirlerin ekonomik imkanlarını sömürmek için gelmişlerdir. Bizans İmparatorluğu İstanbul'da iken, daha İstanbul fethedilmeden önce, tabii Bizans toplumunda epey bir bozulma başlamıştı. İmparatorun oğlu icabında babasını yakalattırıyor, gözüne mil çektiriyor, bir kaleye hapsediyor, kendisi imparator oluyor. Böyle bir toplum tabii uzun ömürlü olamaz ki efendim. Bunların böyle keyfe düşkünlüğünü gören Venedik ve Cenevizliler, Bizans'ın başkenti İstanbul'un ticari, ekonomik neyi varsa hepsini üzerlerine aldılar. Halic'in Rumeli yakası, daha doğrusu yani Fatih'e doğru olan kısmı, Eyüp Sultan'a kadar olan kısmını Venedikliler antrepolarla donattılar. Bizanslı ne istiyorsa oradan alıyor. Ama para dışarıya gidiyormuş. Gitsin. Gidiyor Venedik gemileri, Rusya steplerinden buğdaylar getiriyor Karadeniz yoluyla. Dolduruyor. Buğdayınız var, tarlaya gitmeyin. Giyeceğiniz var, kumaşınız tamam, ona gitmeyin. Böyle. Cenevizler daha ufak bir devlet olduğu için Venedik'in karşısında, Venedik biraz daha acımasızdı. Onlar da karşı tarafta Karaköy, Perşembe Pazarı bölgesinde antrepolar kurdular. Zaman zaman aynı devletin sınırları içinde çok ufak ihtilaflarla yaşadılar. Zaman zaman da birbirlerine yüklenip epeyce kan döktüler. İşte burada da Kıbrıs'ta da Cenevizler, yine o kıyı devletçiliklerinden, devlet şehirlerinden birisi de bura olsun diye burayı aldılar ama kaleyi yaktılar. Niye yaktılar da onarıp da kalede bulunmadılar, o da anlaşılmıyor. Bu gibi tarihler de zaten benim korumun içine pek fazla girmiyor. 1413 ve 1426'larda Mısır'daki Memluklu Devleti'nin deniz akıncıları vardı efendim. Deniz akıncıları buraya geldiler. Ve kaleyi iki ayrı zamanda teslim aldılar. Vergiye bağladılar. 1491'de çok şiddetli bir zelzele oldu Kıbrıs'ta. Ve bu kalede hakile yeksan oldu, yıkıldı. Zannediyorum ki Salamis Famagusta'nın, yani Magosa'nın biraz daha doğusunda bulunan Salamis bir başkent idi. Kıbrıs'ın başkentiydi. Modern bir yaşantı vardı o güne göre. Çeşitli zelzelelerle evvela Salamis'in limanı denizden gelen dip dalgalarıyla artık gemi yanaşamaz bir hale geldi. Kayalar yığıldı kaldı. Sanki dev bir dozer geldi denizin dibinden, kayaları getirdi, limana yığdı. Şehir içerilerde kaldı. Liman ortadan kalkınca gemiler de yanaşmaz oldu. Gemiler yanaşmayınca işçiler de ekmek parası kazanamaz oldu. Salamis şehri kısa zamanda terk edildi. Famagusta ondan sonra kuruldu, Magosa. İşte bu tip zelzelelerde, bu 1400'lü yıllardaki 93'lerde olan zelzelede, onun üstüne bir kat daha kum ve denizden gelen tsunamilerin getirdiği deniz dibi atıklarıyla doldu. Ta ki İngilizler zamanına kadar oradaki Salamis kentiyle alakalı doğru dürüst bir bilgi yoktu. Ama İngilizler geldiklerinde oralarda işte kendilerine bir villa falan yapmak için araziyi düzeltirken baktılar ki kazmanın ucuna kumun içinden taşlar değiyor. Hele birine bakalım, hele ötekine bakalım. Bir böyle tarihi eser zengini bir harabeye rastladılar. Şu anda %95'i daha toprak altında. Amfiteatrı çıkarmışlar ama onun da maalesef tarihi taşlarının büyük bir kısmını gemilerle Londra'ya taşımışlar. İşte İngiliz Kıbrıs'ı Osmanlı'dan emanet alırken meğer buralardan tarihi eser kaçakçılığı yapmak için almış. Bugün Kıbrıs'ın en kıymetli tarihi eserleri Amerika Birleşik Devletleri'nde ve ayrıca İngilizlerin çeşitli müzelerinde maalesef hala sergileniyor açık açık. Efendim, Limassol Kalesi'nin avlusundayız. Avluda çok şükür bundan sonra fazla durmayacağız. Malum dedi ya, programın başında gösterdik size. Kabir var her tarafı. Çoğu da evliyadır. İçinde de evliyaları çoktur diye. Onları daha fazla rahatsız etmek istemiyoruz ama ne yapalım? Mesleğimizin, işimizin bu. İnşallah Allah-u Teala affeder. Şimdi bu kalede olan bazı enteresan şeyler var. Onları da bundan sonraki programımızda sizlere mecburen anlatacağız. Çünkü süremiz bitti. Hoşça kalınız efendim.

Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Gizli reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickboks Dünya Şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Reklamları dinlediniz.

Sözün özü. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, güzel ahlakın en azı, güçlüklere göğüs germek, yaptığı iyiliklerden karşılık beklememek, bütün insanlara karşı şefkatli olmaktır. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz, programı hazırlayıp sunuyorum. Bugünkü konumuz kibir ve tevazu. Sevgili dinleyiciler, kibir kendisini başkasından üstün görmek demektir. Kötü bir huydur, haramdır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, Allahü Teala buyuruyor ki, kibriya, üstünlük ve azamet bana mahsustur. Bu ikisinde bana ortak olanı hiç acımadan cehenneme atarım. Kalbinde zerre kadar kibir olan cennete giremeyecektir. Kibri ve hıyaneti ve kul borcu olmayan mümin, hesapsız cennete girecektir. Kendini beğenip elbisesi içinde sallanarak yürüyeni Allahü Teala yerin dibine batırır. Süleyman aleyhisselam öyle yükseldi ki meleklerin göklerdeki tesbih seslerini duydu. Sonra öyle alçaldı ki ayakları deniz sularına değmeye başladı. Bu sırada şöyle bir ses duyuldu. Eğer Süleyman'ın kalbinde zerre kadar kibir olsaydı, onu yükselttiğim nispetten daha çok aşağı düşürürdüm. Kibrin aksine tevazu denir. Tevazu, kendini hiç kimseden üstün görmemektir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, tevazu edene müjdeler olsun. Tevazu eden, helal kazanan, huyu güzel olan, herkese karşı yumuşak olan ve kimseye kötülük etmeyen insanların iyisidir. Allah için tevazu edeni Allahü Teala yükseltir. İmanın kemalini isteyen tevazu göstersin ve fakirken de sadaka versin. Bu iki huy imanı kamil derecesine yükseltir. İsa aleyhisselam buyurdu ki, mahsul ovadaki sulu ve yumuşak toprakta yetişir. Dağlarda, sert topraklarda yetişmez. Bunun gibi hikmet de mütevazı olanların kalplerinde gelişir. Kibirlilerin gönüllerinde gelişmez. Bir kimse başını yükseğe kaldırırsa tavana değer ve yaralanır. Eğerse tavan ona gölgelik eder ve kendini korur. Fuday bin İyad Hazretleri buyurdu ki, tevazu ister cahilden, ister çocuktan duyulsa da hakkı tereddütsüz kabul etmektir. Kibir, yapıldığı yerlere göre üçe ayrılır. 1. Allahü Teala'ya karşı yapılan kibirdir. Kibrin en kötüsü budur. Nemrut, Firavun böyleydi. İlahlık iddiasında bulundular. 2. Peygamberlere karşı kibirdir. Bazıları peygamberleri kendilerinden üstün görmedikleri için onlara uymayı kabul etmeyip kibirlendiler. 3. Diğer insanlara karşı kibirdir. Kibir, izzet, azamet ve üstünlük ancak Allahü Teala'ya mahsustur. Hiçbir şeye gücü yetmeyen zayıf bir kula kibirlenmek hiç yakışır mı? Bu tıpkı bir hizmetçinin hükümdarın tacını başına geçirerek onun kürsüsünde oturup hükmetmesine benzer. Bir hizmetçi için bundan büyük cüret düşünülebilir mi? Böyle bir hareket elbette cezayı gerektirir. Hükümdarın maiyetine hakaret eden, onlara üstünlük taslayan ve onları kendi idaresine almak isteyen kimse, bir noktada hükümdara ortak olmuş sayılır.
her ne kadar bu hükümdarın tahtına oturmak gibi değilse de ona yakındır. Bütün yaratıklar Allahü Teala'nın kullarıdır. Bunlar üzerinde azamet yalnız ona mahsustur. İnsanlara kibirlenmeye kalkışan Allahü Teala'ya ortak olmuş sayılır. Değerli dinleyenler, kibir insanı Allahü Teala'nın bütün emirlerine muhalefete davet eder. Zira kibirli insan başka birinden hak ve hakikati duysa onu kabul etmek istemez, hemen karşısına çıkar. Bunun için dini konularda münazara edenler hemen inkara kalkışır. Hatta hakkı karşıdakinin dilinden duysa hemen çeşitli yollardan doğru olduğunu bile bile onu çürütmeye çalışır. İblise Adem aleyhisselama karşı secde etmesi emredildiğinde, "Ben ondan daha üstünüm, beni ateşten yarattın, onu da topraktan yarattın" diyerek secde etmedi. Bu başlangıçta Adem aleyhisselama karşı kibirken, neticede Allahü Teala'nın emrine karşı gelmekle ebedi olarak lanetlendi. Kibrin başlıca 7 sebebi vardır. Bunlar 1- ilim, 2- ibadet, 3- nesep, 4- güzellik, 5- kuvvet, 6- servet, 7. mevki. 1. İlim. İlmiyle kibirlenmek afetlerin en büyüğüdür. Hastalıkların en ağırı ve tedaviyi en zor kabul edenidir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, alimlerin afeti kendilerini büyük görmeleridir. Kâb-ül Ahbar Hazretleri, mal azdırabildiği gibi ilim de azdırabilir buyurmuştur. İlim sahibi ekseriye cahile baktığı zaman kendini ondan üstün görmekten alıkoyamaz. İlim sahibi kibirden ancak iki şeyi bilmekle korunabilir. Birincisi, Allahü Teala katında alimin mesuliyetinin daha fazla olduğunu bilmesidir. Zira günah olduğunu bilerek isyan eden de bilmeyerek o günahı işleyenin cezası elbette bir değildir. İkincisi, kibrin büyük günah olduğunu, insanın nefsini ne kadar aşağılarsa Allahü Teala indinde kıymetinin o kadar yükseleceğini, kendine kıymet verenin Allah katında kıymetinin olmayacağını bilmesidir. İlmi olduğu halde kibrin zararını bilmeyene alim demek yalan olur. İnsanın ilmi arttıkça Allah'tan korkması da artar. Günah işlemeye cesaret edemez. 2. İbadet. İbadeti sebebiyle kibirlenmek de büyük felakettir. Bunun için büyükler, çok ibadet eden kibirden kurtulamaz buyurmuşlardır. 3. Nesep. Asil bir aileye mensup olan, kendisi gibi soylu olmayanı hakir görür. Bir gün iki kişi Peygamber Efendimizin huzurunda birbirine üstünlük taslayarak, biri "Ben falancanın oğlu falanım, sen kimsin?" dedi. Bunun üzerine Peygamber aleyhisselam buyurdu ki, Musa aleyhisselamın yanında iki adam böyle birbirine karşı övünmeye kalkıştı. Hatta biri 9 batın geriye doğru saydı. Allahü Teala Musa aleyhisselama vahyetti. Ona söyle, iftihar ettiği 9 kişi cehennemdedir, kendisi de 10.sudur. Babalarıyla, dedeleriyle övünmek cahillik ve ahmaklıktır. Kabil, Adem aleyhisselamın oğluydu. Yam da Nuh aleyhisselamın oğluydu. Babalarının peygamber olması bunları küfürden kurtarmadı. 4. Güzellik. Bu daha çok kadınlarda görülür. Başkalarını ayıplamaya, küçük düşürmeye ve gıybete vesile olur. Halbuki güzellik insanda kalıcı değildir, çabuk gidicidir. İnsana mülk olmaz. Geçici olan şeyle kibirlenmek ahmaklıktır. Onun güzelliği gübrelikte biten gül gibidir.
5. Kuvvet. Kuvvetiyle zayıflara üstünlük taslar. Gücü kuvvetiyle kibretmek de cahilliktir. Çünkü hayvanların mekanik ve his organlarındaki kuvvetleri insanlardan kat kat fazladır. 6. Servet. Bu daha çok zenginlerde görülür. Halbuki mal sahibi olmak, çok zengin olmak da üstün olmayı gerektirmez. Karun'un çok malı vardı, malıyla beraber kahrolup gitti. Geçici olarak sahip olunan servetle malla kibirlenmek çok çirkindir. Zira varlığıyla kibrettiği malı telef olur, evi yıkılır da kendisi açıkta kalır. 7. Mevki. Gelip geçici olan mevki de üstünlük sebebi değildir. Birçok krallar, derebeyler, firavunlar mevki sahibiydi. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, Allah-u Teala tevazu üzere olmayı bana emreyledi. Hiçbir kimse diğerine karşı büyüklenmesin. Aklı başında olan, kendini ve Rabbini tanıyan insan, aşağılığını, acizliğini, Rabbine karşı her an isar etmek mecburiyetindedir. Bunun için her an, her yerde aczini göstermesi, tevazu üzere bulunması lazımdır. İmam-ı Şafii Hazretleri buyuruyorlar ki, nefsini günahtan ve kötü ahlaktan korumayan kimseye ilim fayda vermez.

Şiirlerle Menkıbeler. Ahmet Mekki Efendi rahmetullahi aleyh. Kibir ve tevazu. Ahmet Mekki Efendi halis Allah adamı. Onu gören kimsenin giderdi hüznü gamı. Buyurdu ki, en büyük günahtır gurur, kibir. Kibir, küfre en yakın günahlardan biridir. Hatta bu küfre öyle yakındır ki o kadar, sanki aralarında bulunur ince bir zar. Bu kibir öyle feci beladır ki maazallah, kibirli olanlara düşmandır bizzat Allah. Eğer yakalandıysa bu belaya bir kişi, temizler onu ancak cehennemin ateşi. Kibir asıl vasfıdır nefsi emmarenin de, hatta her fenalığın bu vardır temelinde. Secde etmediyse Adem'e lain şeytan, ben ondan hayırlıyım dedi de işte ondan. Ve eğer bir Müslüman kılmıyorsa namazı, bu dahi kibirdendir. Budur onun manası. Eğer hor bakıyorsa bir kimse diğerine, bu dahi işarettir o kimsenin kibrine. Müslümana suizan, hakir görmek ve gıybet, sahibinin kibrine ederler hep işaret. Biri danışmıyorsa yapacağı bir işte, kibirli olduğunu gösterir bu da işte. Yani istişareden kaçıyorsa bir kişi, söylemek istiyor ki bilirim ben bu işi. Dua istemiyorsa insan yakınlarından, bu dahi kibir ile ilgilidir yakından. Çünkü ihtiyacını arz etmek nefsi kırar. Eğer arz etmiyorsa kibirdendir aşikar. Bu kibir her insanda bulunur, çok veya az. Evliyadan gayrisi bundan pek kurtulamaz. Eğer biri dese ki, bende yoktur hiç kibir, bu söz onun kibrine en açık bir delildir. Bir insan Allah için tevazu etse eğer, Hak Teala indinde bulur kıymet ve değer. Bugün iki Müslüman düşse bir ihtilafa, her biri ben haklıyım diyor öbür tarafa. Halbuki haklı olsa ne geçer ki eline? Belki ikisinin de az kaldı eceline. Çok olsa da o ölüm gelecektir akibet. Kimin haklı olduğu çıkacak yarın elbet. Bu hal şu koyunların haline benzer aynen. İtişip kakışırlar mezbahaya giderken. Halbuki biraz sonra hepsi boğazlanırlar. Lakin bundan habersiz kavga edip dururlar. Rahmete kavuşmaya vesiledir tevazu. Zira yüksek dağlardan aşağı akar su. İnsan da kendisini aşağı görür ise, rahmet-i ilahiden alır büyük bir hisse. O tevazu ettikçe yükselir derecesi, zira hakkın böyledir adeti ilahisi.

Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri buyuruyorlar ki, insanların sıkıntılarına katlanmak, Allahü Teala'nın beğendiği, Resulullah'ın sevdiği ve evliyanın özendiği bir ahlaktır.

0: şimdi reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox dünya şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Sağlıklı Türkiye.
7: Merhaba sevgili izleyiciler. Sağlıklı Türkiye programıyla karşınızdayız. Stüdyoda Türkiye Hastanesi'nin değerli hekimlerinden operatör doktor İlhan Özbek'le birlikteyiz. Kendisi kulak burun boğaz uzmanı. Bugün burada işitme kayıplarını konuşacağız. Kimlerde olur? Tedavi yöntemleri nelerdir? Kullanılan bir takım ilaçların etkisi var mıdır işitme kaybına? Tüm bu soruların cevabını arayacağız. Nasılsınız?
8: Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
7: Biz deyiz. Çok teşekkürler. Şimdi bugün işitme kayıplarını konuşacağız ama ona geçmeden önce işitme nasıl sağlanır? Bunu isterseniz konuşalım. Sonrasında dereceleri var mı bu kayıpların? Kimlerde görülür? Yaşlılıkta daha sık görülür gibi biz biliyoruz. Ve aynı zamanda tabii yani birçok izleyicimiz de muhtemelen merak ediyordur. Doğuştan meydana gelen işitme kayıpları ve bunlarla ilgili çözüm yöntemleri falan da son zamanlarda çok sık gündeme geliyor. Hepsini konuşalım diyoruz. İnşallah ama efendim. Öncelikle isterseniz işitme nasıl sağlanır bunu sizden öğrenelim.
8: Tabii hay. Öncelikle bizi şu anda seyreden bütün izleyicilerimize sağlıklı, hayırlı bir pazar geçirmelerini diliyorum. İşitme vücudumuzun en önemli duyu organlarından, kulağın ve kulağa bağlı beyindeki işitme merkezinin ortak çalışmasıyla oluşan bir duyudur. Kısaca işitmemizi maket üzerinde göstermek gerekirse,
7: evet.
8: Ses dalgası ağzımızdan çıktıktan sonra veyahut da herhangi bir objeden geldikten sonra kulağımız kepçesi bunu toplar ve kulak kanalına iletir. Ve bu ses dalgası kulak kanalında düzgün bir şekilde ilerler ve zara çarpar. Kulak zarına çarpınca kulak zarına bağlı orta kulakta 3 adet kemikçik vardır. Çekiç, özengi kemikçikleri. Bunlar titrer. İçerideki özengi kemiği iç kulağa temaslıdır. İç kulağa sesi, dalgayı iletir. Ve iç kulaktaki sıvı ortamda bir dalgalanma meydana geliyor. Ve bu dalgalanma sonucunda iç kulakta bulunan hassas işitme hücreleri bu dalgalanmayı

0: Peki bu sıkıntılar neden oluşur hocam? Gerçekten sadece etken yaşlılık mıdır, yoksa daha erken yaşlarda da sıkça rastlanır mı işitme kayıplarına?
1: İşitme doğuştan da olabilir. Sonra da oluşabilir veyahut da yaşlılık sağlığı dediğimiz ileri yaşlarda da gözükebilir. Her yaşta karşımıza çıkabilen bir sorundur işitme azlığı. Şimdi en baştan başlarsak eğer, en basitinden kulak kepçesinde doğuştan problem olduğu zaman kulak kepçesi ya yoktur bazen, biz buna kulak atresi diyoruz, veyahut kulak kepçesi vardır fakat kulak yolu yoktur. Onun dışında kulak kepçe var, kulak yolu var fakat bu sefer kulak içinde sesin iletimine engel olan bir yabancı cisim vardır, yani kulak kiri vardır. Bu şekilde çoğu insanda işitmenin en önemli kayıp sebeplerinden bir tanesi, çocuklarda olsun, erişkinlerde olsun, yaşlılarda olsun, kulak kiridir. En basit sebebi budur. Bana bir hasta geldiği zaman, hocam benim kulağım 3 gündür tıkandı, bir haftadır tıkalı duymuyorum dediği zaman, ben öncelikle kulak kiri olmasını isterim hastamın. Çünkü o kiri o anda çıkarttığınız anda hasta bir anda duymaya başlar ve rahatlar, dua ederek gider.
0: Sorun kolaylıkla bertaraf edilebiliyor.
1: Çocuklarda da olur, büyüklerde de olur. Hepimizin başına gelmiştir.
0: Hocam hazır siz kulak kirinden bahsetmişken, şimdi bu konuda kulağını temizletme alışkanlığı edinen kişiler var. Fakat hani şu duyumları da aldım. Ben çok sık kulak temizletmekte çok iyi değil, kulak zarına zarar verme ihtimali vardır şeklinde. Gerçekten doğru mu bu? Ne kadar sıklıkla öneriyorsunuz?
1: Evet, en çok karşılaştığımız soru budur. Neredeyse. Efendim, yıkatırsak kulağımızı alışkanlık yapar mı?
0: Evet.
1: İşte bir kere yıkatan artık hep yıkatmak zorunda kalıyor diye. Şimdi efendim, bütün mesele kiri çıkartma teknikleri. Biz kulak kirini kulağımızı yıkayarak da çıkartabiliriz. Veyahut aspiratörle kiri aspire ederek çıkartabiliriz. Veyahut da kir temizleyici buşon küretleri dediğimiz özel aletlerle de çıkartabiliriz. Sonuçta önemli olan kirin buradan çıkartılması. Siz nasıl çıkartırsanız çıkartın, kiri çıkartıyorsunuz ama kirin oluşma mekanizmasını tedavi etmiyorsunuz. O mekanizma tekrar çalışmaya devam edeceği için gene kir birikecektir.
0: Ama tabii bunların hepsinin hekim kontrolünde yapılması tabii gerekir, öyle değil mi? Evde kendimiz hani palyatif yöntemlerle yapamayız bunu.
1: Özellikle annelerden ricamız, çocuklarımızın kulaklarını temizlemek için uğraşmayalım. Çünkü en çok karşılaştığımız sorunlardan bir tanesi, çocuklarımızın banyodan sonra kulaklarında ter vardı, onları o pamuklu çöplerle temizlemeye uğraşan anneler bir gün sonra çocuklarımızın kulağı ağrıyor diye bize getiriyorlar. Çünkü temizleme esnasında kulak yoluna zarar verilebiliyor veyahut da kir daha içeri gidiyor, zara yapışıyor, ağrı meydana geliyor.
0: Peki temizlenme yöntemi ne olmalı hocam? Çünkü son zamanlarda mesela gazetelerde de çok sık ben okuyorum kulak çöpleriyle ilgili, o temizleme çubuklarıyla ilgili. İşte son derece zararlı olduğu, çok fazla da kullanılmaması gerektiği söyleniyor. Tabii. Ama tabii ki o temizliğin ve hijyenin de bir şekilde sağlanması gerek. Özellikle hani ıslakken bir şekilde o ortamın da kurutulması gerek ki bir takım sorunlar oluşmasın. Ne yapmamız gerekir? Bu temizliği nasıl sağlamalıyız?
1: Ben kulağımızı sadece havlunun, duşta veyahut da banyodan sonra havlumuzun köşesiyle sadece kulak kepçesinin ıslaklığını ve kanalın girişinin ıslaklığının alınmasını tavsiye ediyorum. Temizlik bu kadardır kulakta. Ondan sonrası artık bir uzman ister temizlik. Bu bakımdan eğer kulağımızın temizlenmesine ihtiyaç duyuyorsak şu olay olması lazım. O da kulağımızın tıkanması. Duşa gireriz, yıkanırız, kulağımıza su girer, içerideki kir bu suyu alır, şişer ve yolu tıkar,

0: bir anda kulağımız tıkanır. Hasta bize kulağımıza su kaçtı diye gelir. Doğrusu kulağımızdaki kir suyla şişmiştir, yolu tıkamıştır ve geçici bir işitme kaybı meydana gelmiştir. İşte bu durumda yapacağımız hiç paniğe girmeden müsait bir zamanda, acelesi de yok, müsait olduğumuz bir zamanda bir hekim arkadaşa başvurup kulağımızı o değdiği yöntemlerin biriyle yıkama yöntemi olabilir veyahut da aspirasyon yöntemi olabilir veyahut da basit bir buşon küresiyle çıkartma şeklinde olabilir. O kulağımızı temizletmek lazım.
1: Peki ne kadar sıklıkla olmalı?
0: Onun sıklığını hastanın kulağının kir yapma süresi tayin eder. Bazen bir senede kir tekrar birikir. Bazen iki senede, bazen üç ayda bir birikir. Bu kişinin yağ metabolizmasına bağlıdır.
1: Her kişide birikir mi hocam? Çünkü bu sorunu yaşamayan insanlar da çok fazla.
0: Ve her kişide birikmez. Çünkü kulaktaki mevcut olan ciltteki tüyler vasıtasıyla, yapı vasıtasıyla bu kirler bazen hiç farkında olmadan kulaktan dışarı atılır. Biz bunu hissetmeyebiliriz. Bazen de hastamız bize hocam kulağımdan kocaman bir parça düştü diye gelir bize. Yani çoğu insanın kulağı kir yapmaz. Bazen bir insanın sağ kulağı kir yapar, sol kulağı kir yapmaz. O da mevcuttur. O bakımdan her kulak yıkanmaz, gerek de yoktur. Temizlenmesine ihtiyaç yoktur. Hangi kulaklar temizlemesi gerekir? Yıkanma esnasında, duş esnasında veyahut da hiçbir sebebi yoktan tıkanır. Hekime başvurursunuz ve ondan sonra hekim arkadaş onun kir olduğunu tespit eder ve çıkartır.
1: Evet.
0: Ondan sonra devam edecek olursak zar karşımıza çıkmakta. Zarda geçirilen orta kulak iltihaplarından dolayı delikler olabilir. Bu delikler işitmemizde kayba sebep olacaktır. Ve bu kulak zarında delik olduğu zaman artık yıkamak da mümkün olmuyor. Çünkü su verdiğimiz su kulak zarından içeri de geçecektir. Artık bu durumda eğer kir de görürsek zaten o kiri yıkamadan çıkartmak gerekir. Onun dışında biraz daha geri gidersek zarın arkasında orta kulakta çekiç, örs, özengi kemikleri var. Bu kemiklerde hareket bazen kısıtlanır. Kemiklerde kireçlenme olur. Nasıl omuzumuz, dizimiz bazen hareketini kaybeder, zayıflar. Onun gibi bu sefer de işitme kaybı meydana gelebilir. Ve biz bu kemiklere yönelik bir cerrahi operasyonla bu hareket etmeyen kireçlenmiş kemiği çıkartır, yerine hareketli bir protez koyarız. Ve böylece işitme tekrar sağlanır. Biraz daha geri gidecek olursak bu sefer asıl beyin dediğimiz işitmenin ana kumanda merkezi iç kulaktaki sistemde problem olabilir. Bunlar da nedir? İşte işitmeyi sağlayan hücrelerde veyahut da işitmeyi sağlayan sinirlerde hasar. Peki neler bunu yapabilir? Ya bu doğuştan çalışmayabilir. Sağır doğar kişi veyahut da doğum esnasında geçirdiği travmalardan dolayı veyahut da annenin gebeliğinde geçirmiş olduğu bazı hastalıklar ve ilaçlardan dolayı bu iç kulaktaki hücrelerde hasar meydana gelebilir. Sonuçta işitme iç kulakta durur, daha ileri gidemez ses dalgası. İşte bütün bu işitme sorunlarını tespit edebilmek artık çok çok rahat, çok çok kolay günümüz şartlarıyla. Öncelikle basit bir muayene, kulak burun boğaz muayenesi ve ondan sonra uygun vakalarda, gerekli vakalarda da işitme testleri, odiyogram dediğimiz duyma testleri bize işitmenin kaybının nerede olduğu, ne seviyede olduğunu çok rahatlıkla söylemektedir. Ve artık biz elimizdeki bu verilerle ister çocuk olsun, ister yeni doğan olsun, ister de yaşlı bir hastamız olsun, ona işitmesini geri getirici bütün mekanizmaları devreye sokuyoruz.
1: Peki şimdi bu hani sonradan meydana gelen işitme kayıplarında tedavi seçeneklerinden de bahsetmenizi rica edeceğim ve yüz güldürücü müdür tedaviler? Mesela siz hani birçok neden saydınız, işte kulak zarının delinmesi, geçirilen bir takım hastalıklar, tabii yaşlılığa da geleceğim daha sonra. Bunların hepsinin tedavisi var mıdır hocam? Ne kadar başarılı bir de bu tedaviler?
0: Evet, çok teşekkürler, güzel bir soru. Bütün işitme kayıplarının artık günümüz şartlarıyla tedavisi mümkün. Hı hı. Ama bütün istediğimiz işitme kaybının erken tespit edilmesi. Hı. Şimdi artık günümüz şartlarında imkanlarımızla, ülkemizdeki artan teknolojik imkanlarla yeni doğan bir bebeğin daha doğar doğmaz duyup duymadığını tespit edebiliyoruz.
1: Evet.
0: Ve bu artık mecburi testlerimiz var. Her yeni doğana yapmak zorunda kaldığımız. O testlerle biz bebeğimizin duyup duymadığını anlıyoruz. Hı hı. Ve bu tespit ettiğimiz kayba göre bir anda hemen tedaviye başlıyoruz. Daha yeni doğanda bile. Hı hı. O da nedir? Uygun cihaz veriyoruz öncelikle. Hı. Eğer o uygun cihazları hastamız, bebeğimiz başlıyor kullanmaya ve biz bir yaşına kadar bu şekilde getiriyoruz. Bir yaşından sonra da artık ülkemizde de çok rahat uygulanan ve çok yüz güldürücü sonuçlar alan biyonik kulak dediğimiz koklear implant adında bir yöntemle bebeğin, kişinin direkt iç kulağına, o asıl sinirsel işlemin olduğu, bütün bu ses dalgalarının yorumlanıp beyne ulaştırılan merkeze bir ameliyatla bir elektrot yerleştirerek, hı hı, sesin bu elektrot vasıtasıyla ulaşılmasını sağlıyoruz ve bu iç kulaktaki bu çalışmayan sistem direkt elektrot vasıtasıyla aktive oluyor ve bu ses titreşimi beyine giderek bebek işitme merkezi bu sesleri kaydediyor. Hmm. Ve bu şekilde duymaya başlıyor.
1: Dışarıdan görünüyor mu hocam?
0: Dışarıdan ameliyatla bu kokler implantın asıl görev gören kısmı cildin altına yerleştiriliyor. Hı hı. Dışarıda takıp çıkarılabilen bir aparatı var ki ancak bu takılınca duyabiliyor. Mesela banyo yaparken veyahut da denize falan girerken, yıkanırken bu çıkartılıyor. Hı hı. Ve takılıyor. Dışarıdan görülen sadece bu kısmı. Asıl işi kumanda eden kısım cilt altında kaldığı için gözükmüyor.
1: Zorlu bir operasyon mu? Bir de mesela bu cihaz ne kadar içeride kalabiliyor? Ömürlü
0: bu ömür boyu kalacak bir cihaz.
1: Yani tekrar bir operasyona gerek oluyor mu? Mesela çocuklar için konuşacak olursak, yaş büyüdükçe değiştirilmesi söz konusu olabiliyor mu cihaz?
0: Şartlara göre ihtiyaç oldukça ileriki yaşlarda değiştirme imkanımız var. Fakat artık teknolojik gelişmelerle ameliyat süresi kısaldı. Eskiden 3-4 saat süren ameliyatlar şu anda 1 saate kadar düştü. Hı hı. Hastanede 2-3 gün kaldıktan sonra hasta taburcu oluyor. Ve eğitim süresine başlıyor. Hı. Şu anda üniversitelerimizde...
1: Hemen duyuyor mu hocam peki operasyon?
0: Duyması sırasında? İçin önce merkezin duyduklarını yorumlaması lazım. Hı hı. Ve terapiye girmesi lazım. Duyduklarını öğrenmesi gerekiyor. Ve kalıcı ilerleyici işitme geri geliyor. Hmm. Bu sonradan işitmesini kaybetmiş kişilere de uygulanan bir yöntem. Ama bütün istediği bu işlemi yaparken dikkat etmemiz gereken işitme cihazının fayda vermeyecek olması, çok ileri derecede işitme kayıpları ve hastanın iki taraflı işitme kaybı olursa. Ne tek tarafında mesela yapmıyoruz. Aslan bir kulağı duyarsa yapmıyoruz. Ama iki kulağında da işitme kaybı var ve artık işitme cihazı normal taktığımız işitme cihazlarına cevap vermeyen derecede ağır bir işitmesi var.
1: Artık son çare olarak.
0: Son çare olarak yapıyoruz. Pahalı bir işlem, yaklaşık 50 milyar civarında tutuyor fakat devletimiz karşılıyor.
1: Ah ne mutlu.
0: Yani.
1: Hocam isterseniz kısa bir ara verelim. Aranın ardından enteresan bir konu. Hani devlet garantisi altında, güvencesi altında olması da çok yüz güldürücü. Biraz daha devam edelim. Sonra yaşlılıkla ilgili kayıplara geçelim. Bir de çok merak ediyorum. Yani bir takım kullanılan ilaçların da etkisi var mı? Bir de genetik midir işitme kaybı? Bu soruları da size soracağım. Şimdi kısa bir ara, aranın ardından tekrar burada olacağız sevgili izleyiciler.

0: Tekrar merhaba sevgili izleyiciler. Sağlıklı Türkiye programı tüm hızıyla devam ediyor. Stüdyoda Türkiye Hastanesi'nin değerli hekimlerinden operatör doktor İlhan Özbek ile birlikteyiz. İşitme sorunlarını konuşuyorduk. Çok enteresan bir konuydu. Biyonik kulağı konuşuyorduk. Yarım kaldı reklamdan önce, buna biraz daha devam edeceğiz. Bizlere ulaşmak istiyorsanız 0212 454 5575 telefon numarasından, aynı zamanda sağlıklıtürkiye@tgrthaber.com.tr adresinden sorularınızı iletebilirsiniz. Bu arada hocam sorular da geldi. Onu da program süremiz el verdiğince size danışmak ve yöneltmek istiyorum. Şimdi biyonik kulaktan bahsettiniz. Gerçekten yüz güldürücü sonuçları olduğunu, evet, söylüyorsunuz. Özellikle de doğuştan işitme sorunu olan kişilerde son derece yüz güldürücü olduğundan bahsettiniz. Onu biraz daha açmanızı rica edeceğim. Çünkü söylediniz ki direkt tabii ki işitme gerçekleşiyor ama beyinde algılama mekanizmasını da çalıştırmak gerekiyor kelimelerin neye karşılık geldiği açısından. Bu terapiler ne kadar sürüyor?
1: Bu terapiler okul çağına kadar devam ediyor zaten. Hı hı. Sadece ameliyatı yapmak yeterli değil. Bir konuşma terapistin yanında düzenli işitme eğitimleri yapılıyor. Anne baba eğitiliyor. Özellikle ebeveyn eğitimi yapılıyor. Ve ondan sonra bu çocuklarımız ömür boyu artık bu tür sıkıntıyı hissetmiyorlar.
0: Sık yapılıyor mu bu operasyonlar Türkiye'de?
1: Artık çok yapılmaya başlandı. Çok sık yapılıyor. Üniversitelerimiz yapıyor. Başarılı sonuçlarımız var. Ve hastalarımız çok memnun bu konuda. Bütün istediğimiz hastanın iyi seçilmesi, hı-hı, ve erken müdahale yapılması. Çünkü artık 4 yaşından sonra beyin duyduklarını da artık yorumlayamayabiliyor. Hı. Yani ilk 4 yıl çok önemli bu hastalıkta, bu yöntemde. İlk 4 yıl içinde eğer kişiye, hastaya bu uygulanırsa çok güzel sonuçlar elde ediliyor.
0: Yapılamayacak kimseler var mı hocam?
1: İşte tamamen duymayanlar. Hı hı. İlk, onun dışında işte kulak yapısı buna uygun olmayanlar. Hı hı. Bunlar yapılamıyor. Onun dışında dediğim gibi iki kulağının da işitmesini olmaması gerekiyor. Onun dışında herhangi bir sıkıntı yok. Evet. Herkesi yapılabiliyor.
0: Şimdi biz zaman zaman haberlerde de veriyoruz. Mesela çok ileri yaşlarda da bir geçenlerde yurt dışında bir bayanı ekranlara getirdik. Bu şekilde duymaya başladı. Hatta ilk böyle kelimeleri duyduğu an verdiği tepkiler de çok enteresandı. İşte, evet. Size rastlıyor musunuz böyle vakalara?
1: Şimdi bizler üniversite hastanelerinde yapıldığı için bunlar daha, hı, çok bizim kendi bünyemizde rastladığımız şeyler değil ama arkadaşlarımız çok güzel sonuçlar aldıklarını söylüyorlar. Hı. Mesela herhangi bir trafik kazasından sonra veyahut da herhangi bir zehirlenmeden sonra konuşması var ama işitmesi bir anda kaybolmuş iki taraflı kişilere yapıldığı zaman tekrar eski duyduklarını duymaya başlıyor bu operasyondan sonra. Hı hı. Çok mutlu oluyor tabii hastalarımız.
0: Peki hocam şimdi isterseniz biraz da başka nedenlere, faktörler de var mı işitme kaybına neden olan, onlardan konuşalım. Bir takım ilaçlar mesela kullanımda. Ya da işte işitme kaybı genetik midir? Genetikle ne kadar alakası var?
1: İşitme kaybı genetik olma, hı, ihtimali de yüksek. Özellikle anne babada bir işitme problemi varsa çocuklarda olma ihtimali yüksek oluyor. Zaten bize gelen bir hastada önce onları soruyoruz. Anne babada herhangi yakın çevrede bir işitme kaybı var mı? Annenin gebeliğinde geçirdiği bazı hastalıklar var. Onlar işitme merkezini, işitme hücrelerini hasara uğratabiliyor. Aldığı bazı ilaçlar var, onlar yapabiliyor. Veyahut da doğduktan sonra alınan bazı ilaçlar, özellikle iç kulakta sıkıntı verebilecek olan ototoksik dediğimiz bazı ilaçlarımız var. Hı hı. Az antibiyotik türlerimiz var. Bunları soruyoruz. O uygulamalardan sonra hasta bir anda işitmesinin azaldığını söyleyebiliyor. Bir de ani işitme kayıplarımız var. Mesela günün birinde hasta bir sabah kalkıyor veya kişi bir anda diyor hocam duymam gitti. Hı hı. Veyahut da gürültüye bağlı, ani patlamaya bağlı, ses travmasına bağlı işitme kayıplarımız var. Mesela hasta bir anda yanında bir silah patlıyor. Bir yüksek gürültüye maruz kalıyor. Bir anda o kulağı duymamaya başlıyor. Bize başvuruyor. Muayenemizi yapıyoruz, bakıyoruz. Herhangi bir fiziksel problem var mı? Yolda, zarda, ondan sonra. Ve doğru hastamızı işitme testine alıyoruz. Hı hı. İşitme testinde iç kulaktaki o hücrelerde hasarı tespit edebiliyoruz. Ve geri gelmesi için de değişik yöntemlerle hastamızı tedavi etmeye çalışıyoruz.
0: Hı hı. Böyle burada durumlarda geri gelir mi?
1: Çok bir oranda geri geliyor. Hı. Tabii kişide başka problemler, mesela bir yaşlılığa bağlı tansiyondu, kolesterol, şekerdi gibi problemler olup olmaması da bizim için önemli. Hastanın yaşı da önemli bu ani işitme kayıplarında. Hı hı. Dediğimiz gibi değişik yöntemler uygulanıyor. Hem Türkiye'de hem dünyanın değişik ülkelerinde ilaç yöntemleri var. Onun dışında hiperbarik oksijen dediğimiz basınçlı yüksek oksijen ortamda hastamız bir müddet kalarak buradaki hücrelerin tekrar aktive olması sağlanmaya çalışılıyor. Hı hı. Ve son zamanlarda da çok karşılaştığımız bir durum. Yani yaşa da bakmıyor. Genç, erişkin olsun, ileri yaş olsun, her an bir anda işitme kaybı, ani işitme kaybıyla karşımıza gelebiliyor.
0: Peki bir takım hastalıklar da hocam etkili midir? Mesela ben bunları tabii ki hani aklıma yüz bölgesiyle alakalı olduğu için öncelikle bunlar aklıma geliyor. Mesela geniz eti olması, işte sinüzit olması ileri derecede ya da son zamanlarda yine çağın hastalıklarından biri haline geldi. Vertigo mesela. Evet. Bunların da etkisi var mı?
1: Özellikle en çok karşımıza kaba kulak sonrası işitme kayıpları gelir. Hı hı. Çocuklukta geçirilen kaba kulaktan sonra bazen tek taraflı, bazen çift taraflı işitme kaybı meydana gelir. Özellikle eğer tek taraflı işitme kaybı meydana gelmişse kişi bunu kolay kolay da anlayamaz belli bir yaşa gelmeden. Çocuk tek taraflı işitme kaybına uğramıştır ama fark edemez. Erişkin yaşa gelinceye kadar, genç yaşa gelir, bir Walkman takar. Telefon kullanmaya başlar. Bir kulağıyla duymadığını anlar. Hı hı. Bize başvurur. Biz bir bakarız. O kulak tamamen kaybolmuş. Niye? Geçirmiş olan kaba kulak enfeksiyonu iç kulaktaki bu hassas hücreleri zedelediği için bu tür hastalıklar karşımıza sonradan işitme kaybıyla çıkmakta. Hı hı. Bir de sinirsel değil de iletim tipinde, yani bu yoldaki problemlere sebep olacak geniz eti, alerji, hı hı, burun tıkanıklığı, burun polipleri gibi sorunlar orta kulağın havalanmasını bozacaktır. Burada makette de göstereceğimiz şekilde östaki borusundan orta kulağa hava gidişi engellenir ve sonuçta orta kulakta hava yerine sıvı birikir ve kişi duyamaz. Hı hı. Ağır duyar. Çocuklar genellikle bu tür sorunları yaşarlar. Baktığınız zaman kulak zarını mat olduğunu, arkasında sıvı olduğunu görürsünüz. Yaptığınız zaten işitme testleriyle de ortaya çıkar. Bunun da tedavisi ilaç tedavisiyle bu boruyu rahatlatmak. Hı hı. Eğer ilaç tedavisini yetmediği durumlarda da artık geniz etinin, bademciğinin alınıp orta kulağa hava götürmesi için artık çok sık kullanılan, belki de herkesin bir yakında olan tüt dediğimiz bir küçük makaracık, boncuk koyarak, hı hı, ortadan hava geçmesini sağlayan bir cisim. Bu şekilde orta kulağın havalanmasını sağlayarak tekrar işitme düzelmekte. Bir sene, bilemediniz, iki sene sonra bu tüp ya kendiliğinden düşer ya biz alırız, hı hı, ve sonuçta problem geçer.
0: Evet.
1: Bütün bunlarda, işitme kayıplarında dediğim gibi ilk yapılması gereken şey, hiç kendi bir başımıza bir iş yapmadan, kulağımızı o çubuklarla karıştırmadan bir hekim arkadaşa başvurmak. O hekim arkadaş zaten gerekli olan önce muayenesini yapacaktır.
0: Hı
1: hı. Çoğu kez muayeneyle ve hastayla konuşurken aldığımız bilgilerle biz işitme kaybının neden olduğunu anlarız. Önemli olan bu işitme kaybının derecesidir. Onu da işitme testleriyle anlarız. Ve işitme testleriyle de karşımıza gelen tabloya göre ya biz bunu ilaçla ya ameliyatla yahut da cihazla, işitme cihazlarıyla sağlarız. İşitme cihazları da artık çok gelişti. Eskiden belki görmüşsünüzdür, ipli cihazlar
0: evet,
1: vardı.
0: Evet.
1: Böyle ip sarkardık, cebe
0: şimdi
1: girerdi.
0: Şimdi görüyorum, tek kulağa şimdi artık, takılan bir küçücük
1: şimdi
0: bir mekanizma var.
1: Çok modern cihazlarımız var. Teknoloji çok gelişti bu konuda. Kulak arkasına konan cihazlar var ufak olarak. Kanalın içine konan cihazlar var, hiç gözükmüyor. Yani çok estetik cihazlar, çok güçlü cihazlar, kuvvetli cihazlar. Onun dışında gözlük tipi cihazlarımız var. Kişinin iki kulağında da işitme kaybı var.
0: Hı hı.
1: İki tane ayrı ayrı cihaz takmaktansa gözlüğün kulak arkasına gelen kısmına o cihazları yerleştirirsiniz. Kişi gözlük takıyordur, gözükür ama aslında cihaz takıyordur, işitme cihazı. Normal düz cam kullanıyoruz biz bunlarda.
0: Hı hı.
1: Ve çok memnun hastalarımız oluyorlar bu durumda. O bakımdan işitme kayıpları artık Allah'a şükür elhamdülillah çok rahatlıkla tedavi ediliyor. Çok yüz güldürücü sonuçlar elde ediliyor. Önemli olan hastamızın erken zamanda, çok beklemeden, şimdi geçer, birkaç gün sonra geçer demeden hastamıza başvurması.
0: Hı hı.
1: Ailelerin paniğe kapılmaması, özellikle kendinde bir yakınında işitme kaybı olan, sağırlık olan anne babaların evlatlarını bir an evvel doğumdan hemen sonra zaten rutin olarak yapılan, hı hı, testleri yaptırıp o testler sonucuna göre basamak basamak giderek tedaviye almasını istiyoruz. Önce işitme cihazları, işitme cihazlarından fayda görmezse bir basamak sonrası biyonik kulak,
0: hı hı,
1: ve böylece
0: çare oluyor.
1: Çare oluyoruz inşallah.
0: Peki hocam, yaşlılığa bağlı işitme kaybını da konuşacağız ama isterseniz sorular var, bu soruları yönelteyim size. Bizim işitsel nöropatisi olan 3 yaşında bir kızımız var demiş. Bununla ilgili biraz bilgi verebilir misiniz? Tedavisiyle ilgili neler yapılabilir? Kokler implant takılması uygun mudur demiş izleyicimiz. İsmini göremiyorum şu anda ama sorusu bu şekilde.
1: Evet, geçmiş olsun.
0: Hı hı.
1: Şimdi bu yavrumuzun muhtemelen iç kulak tipi bir işitme kaybı var.
0: Evet.
1: Sinirsel tipi işitme kaybı. Nörosensöryel diyoruz biz buna kendi aramızda. Önce cihaz denemesi yapılacak. Eğer cihazdan fayda görüyorsa onu eğitmenleri anlar zaten cihazı taktıktan sonra verdiği tepkilerden ve işitme derecesine göre yaklaşık bu yüzde yani 80-90 desibelli kayıpları işitme cihazları tolere edebilir.
0: Hı hı.
1: Mükemmel en güçleri. Ama ondan sonrakiler artık daha yüksek işitme kayıplarını cihazların tolere etmesi zordur. İşte bu durumda kokleer implant devreye giriyor. Bu yavrumuzda kokleer implant denenebilir.
0: Hı hı.
1: Ve artık sınıra da yaklaşmış. 4 yaş sınıra da yaklaşmış.
0: Kendisi
1: nerede oturuyor bilmiyorum ama en yakın bir üniversite hastanesinde kulak burun boğaz bölümüne başvurmasını tavsiye ediyorum.
0: Geçmiş olsun İnşallah. Diyelim biz de sevgili izleyicimize. Ali Güler göndermiş. Diyor ki kulaklarım 10 yıldan beri aşırı derecede çınlıyor. Almanya'da doktora gittim ama bir sonuç alamadım demiş. Sizin bir öneriniz var mıdır? Yaşı 50.
1: Geçmiş olsun. Bizim kulak burun boğaz hekimlerinin açıkça en çok zorlandığımız, hı hı, şikayet çınlamadır. Bakın işitme kayıplarının tedavisinin ne kadar mümkün olabildiğini, başarılı olduğunu anlatıyorum ama yani açık konuşmak gerekirse çınlamada bu kadar yüz güldürücü sonuçlar alamıyoruz.
0: Neden hocam?
1: Çınlama çünkü tamamen bir yıpranma, hücrelerin yıpranması, beyindeki hücrelerin olabilir, kulak İç kulaktaki hücrelerin olabilir yıpranması. Ben işitmek çınlamayı dökülen saç gibi diyorum. Yani geri dönmesi zor bir durum.
0: Hı hı. Ama son derece rahatsız edici.
1: Çok bir zor bir durum. Yani biz bu tür çınlamalarda işte iyi bir fiziksel muayeneden sonra eğer fiziksel bir problemi yoksa, ki bu hastamızın muhtemelen az da olsa işitme kaybı da vardır.
0: Hı hı. Neden olur mu çınlama işitme kaybına?
1: Tabii tabii, yani yıpranma olduğu için muhakkak yanında az çok bir işitme kaybı da bekliyoruz. tansiyon, şeker, kolesterol dahili yönden bütün tetkiklerini yaptırıyoruz. Onun dışında çınlamaya sebep olacak özellikle boyun damarlarında herhangi bir darlık var mı? Onlara bakıyoruz değişik yöntemlerle, Doppler yöntemlerimizle falan. Bütün bu yan sebepleri ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Stres faktörünü ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Buna rağmen tekrar işitme, çınlama devam ediyorsa eğer, çınlamayı bastırıcı cihazlar var. Onlar da çıktı. O cihazları tavsiye ediyoruz. Hastanın kendi çınlaması şiddetinde ses veriyor kulağa. Ve böylece o çınlama maskeleniyor. Mesela bu hastalar genellikle sakin ortamlarda çok rahatsız olurlar. Uykuya yatacakları zaman rahatsız olurlar. O zaman da şöyle diyorum ben. Kulağınızda o çınlayan tarafına bir kulaklık takın ufak. Sevdiğiniz bir müzik varsa onu açın.
0: O sesi bastırın. Için.
1: Yani çünkü gerçekten çok rahatsız edici bir şeydir çınlama. Sonuçta
0: hakikaten insanın psikolojisini bozar.
1: Ameliyat yöntemleri bile var çınlamada. Hasta mesela çınlamaya sebep olan siniri artık kestiren ve durumları bile ortaya çıkabiliyor. Kurtulmak isteyen hastalarımız oluyor. Ama çok tavsiye etmiyorum açıkçası ben. Çünkü uzunluğunda işitme de tamamen kayboluyor. Benim hastamıza tavsiyem, eğer böyle dahili yönden sorunları varsa onları halletsin. Boyun problemleri varsa onları halletsin. Onun dışında alternatif tıp metotları da çınlamada kullandığımız. Mesela akupunktur. Bir uzmanından fayda görebilir, ona başvurabilir. Ben bazı hastalarımı da akupunktura gönderiyorum bu tür vakalarda.
0: Peki şimdi yönetmeme soracağım kaç dakikamız kaldı diye. 6 dakikamız varmış hocam. Hızlıca birkaç soru daha yönelteyim. Sonra yaşlılığa geçelim. Ona da değindikten sonra programımızı kapatalım. Cem Vargel göndermiş. Diyor ki benim arkadaşımda Meniere hastalığı var ve arada kulağına tüp takması gerekiyor. Kalıcı bir tedavisi var mı bu durumun demiş.
1: Şu Meniere hastalığı iç kulaktaki sıvının bir anda kabarması sonucunda oluşan baş dönmesi, çınlama ve ne işitmede azalma durumudur. Bu da hastalarımızın çok mazur durumlara sevk eden bir hastalık. Tekrarlayıcı böyle nöbetler halinde gelir. Bazen ayda bir, bazen 3 ayda bir, 6 ayda bir gelir. Meniere hastalığı. Bu tüp dediği acaba biraz evvel bahsettiğimiz iç orta kulak sıvısı mı ve hatta zarda bir basınç azlığı var. O yüzden mi tüp takılacak, onu mu demek istedi, onu bilemedim. Ama bazen Meniere hastalığında da cerrahi olarak müdahale ediliyor. Bu artan sıvı basıncını azaltmak için birkaç merkezde yapılıyor. Hemen hemen rutin olarak her yerde yapılan bir işlem değil. Ama Meniere hastalığında daha çok biz hastamıza diyetine dikkat etmesini, mümkün olduğu kadar tuzuna dikkat etmesini, ilaçlarını kullanmasını, stresine dikkat etmesini istiyoruz. Meniere hastalığı da öyle dediğim gibi çok yüz güldürecek kadar, %100 iyileşecek bir tabloyla karşımıza gelmiyor efendim.
0: Hocam artık özür dileyeceğim diğer izleyicilerimizden, soruları size yöneltemeyeceğim ama ileteceğiz sizlere mail olarak. Yardımcı olursanız seviniriz şimdiden. Yaşlılığa bağlı işitme kayıplarında konuşalım çünkü son 3 dakikamız kaldı artık.
1: Evet, tabii yaşlılarımız bizim her şeyimiz, annelerimiz, babalarımız, yakınlarımız. Onların işitmelerindeki rahatsızlık hem onları hem bizi üzüyor. İlk başta tamamen bir doğal bir seyirdir yaşlılığa bağlı işitme kaybı. Önce bir kulak muayenesi yaptıralım. Yaşlımızda bir kir var mı yok mu ona bakalım. Ondan sonra ve uygun bir işitme testinden sonra kullanabileceği, nasıl okurken gözlük takıyor. Bu sefer de ben hastalarıma onu diyorum. Gözlük takarken bir sıkıntı çekmiyorsun. Artık yavaş yavaş kulaklığa da alış diyorum.
0: Kaç yaşından sonra başlar hocam?
1: Vallahi efendim kişiye göre değişir, yaptığı mesleğe göre değişir. Gürültülü işlerde çalışanlar da daha çabuk olur. Fabrika işçilerinde, gürültülü mesleklerde çalışanlar da daha erken yaşlarda, genç yaşlarda başlar. Ama dediğim gibi bu tür kayıpların tedavisi vardır. Yeter ki yaşlarımız cihazı pek sevmiyorlar. İşitme cihazı daha yaşlı gösterdiğini söylüyorlar.
0: Ya gözlük ama, takmak bile kimi zaman zor gelebiliyor. Hani şu yakın artık, görme, uzak görme, iki gözlük kullanma bile eziyet haline geliyor.
1: Ama artık bahsettiğim gibi cihazlarımız çok modern, çok kullanışlı ve çok küçük. Hiç bu konuda endişeye düşmesinler. Duymamaktansa küçük bir cihazla duyarak yaşanmalarını devam ettirsinler inşallah.
0: Son bir dakikaymış hocam. O zaman bir soru daha size sorayım. Osman Okumuş göndermiş. Bir sabah kalktığımda sağ kulağımda çınlama başladı. Kulağımda çınlamaya bağlı işitme kaybı oldu. Bugün sabah kalktığımda da baş dönmesi eşlik etmeye başladı. Sizden yardım bekliyorum demiş.
1: Evet, iç kulakta sorun başlamış hastamızda. O zaman yarından itibaren en kısa zamanda bir kulak burması hekimine başvursun. Önce bir muayene yaptırsın, sonra bir işitme testi ve ilaç tedavisi gerekirse de oksijen terapisine bir an evvel başlasın. Çünkü ne kadar geç kalırsa geri dönmesi de o kadar zor olur.
0: Peki Osman Bey'e de buradan geçmiş olsun, evet, dileklerimizi geçmiş olsun. İletelim. Böylece programımızın sonuna geldik. Tekrar ağırlamaktan memnuniyet duyacağımızı söyleyeyim ben size. Bir kez daha bekleriz hocam.
1: İnşallah efendim. Sağ olun.
0: Teşekkürler. Sevgili izleyiciler, böylece Sağlıklı Türkiye'yi noktalıyoruz.
2: Sağlıklı Türkiye.
3: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleriyle yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Sevgili dinleyiciler, şimdi sizlere mukabeleyi sunuyoruz. Cüz 27, Sure Rahman Suresi 1-78. Ayetler, Vakıa Suresi 1-76. Ayetler, Sayfa 531-535.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimizi paylaşacağız. Daha sonra Hayatım Roman gelecek ve son olarak da Sorun Söyleyelim'de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız.
1: Şiirlerle menkıbeler. Bilal-i Mağribi, rahmetullahi aleyh, ölüm hak, ahiret hak. Evliya-i kiramdan olan bu mübarek zat, şu güzel sözleriyle ederdi hep nasihat. Mü'min olan öğrenir önce ilmi halini, sonra da buna göre düzeltir her halini. Çeker ki kendisini gece gündüz hesaba, düşmesin ahirette cehenneme, azaba. Ahiret derdiyle dertlenmiştir o hepten. Ölüm ve ahireti düşünür bu sebepten. Ey insanlar! Bilin ki ölüm hak, ahiret hak. Bugün yarın herkese o gelecek muhakkak. İnsan ne gafildir ki hiç düşünmez yarını. Sayar ve hesap eder parasını, malını. Lakin her gün binlerce alıp verir de nefes, hiç bunları saymayı hatırına getirmez. Halbuki her nefesten hesap var ahirette. O bunlardan habersiz ömür sürer gafletle. Bir iki saniyelik bir iştir ölüm hali. Ölünce yarım kalır hesapları, hayali. Halbuki gerçek mümin yatağa yattığında, ölümü hazır bilir yastığının altında. Uyandığı vakitte karşısında görür hep. Fazla uzun emeller beslemez bundan sebep. Bir günde buyurdu ki, ebedi saadete ermek için sarıl hep ibadet ve taate. Ölüm ve ahireti hiç çıkarma yadından, yakın bil ecelini hem bugün ve yarından. Ölümü çok düşünen ona tam hazır olur. Bu hazırlık hali de verir ona tam huzur. Eceli geldiğinde telaş etmez katiyen. Çünkü hazırlığını o yapmıştır kâmilen. Halbuki düşünmezse hiç ölümü bir insan, bir telaşa kapılır eceli geldiği an. O da hazırlığını yapsaydı daha önce, telaşa kapılmazdı Azrail'i görünce. Ayrıca kim ölümü çok düşünürse şayet, o kimsenin ömründe olur yümün bereket. Hiç hatırlamıyorsa ölümü bir kişi de ömrü daha kısalır. Hakikat budur işte. Bir günde buyurdu ki, mahşerde bir mizan var. Tek tek hesap verecek her işinden insanlar. Ne için böyle yaptın diye sorulduğunda, herkes bir başkasına rücu eder o anda. Kimi der ki, ya Rabbi bunu ben bilmiyordum. Bunu falan kimsenin kitabından okudum. Yahut filan hocaya sordum bu meseleyi. Onun dediği gibi işledim ben bu şeyi. Öğrendiği doğruysa denir ki o kimseye, onunla cennete gir.

Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, bilmek ve inanmak. Dinin aslı bilmek değil, inanmaktır. Herkes bilgisini iman zannediyor, bu yanlıştır. İnanmak çok farklıdır. İmanın kaynağı kalp, bilmenin kaynağı ise beyin, yani akıldır. Beyin ölürken zaten çalışmaz.

0: kalpte olur. Mesela beyin ölümü gerçekleşen bir kimsenin beyni durur ama kalbi çalışır. Dolayısıyla kalbinde sevgi olan, Allah'a imanı olan kimse unutup hatırlamasa bile kalbi yine çalışır, yine inanır. Kalbin temizliği çok önemlidir. Bu da ancak temiz insanların sohbetlerini dinlemekle ve kitaplarını okumakla kazanılır. Kişinin kendisi temiz değilse, yazıları, konuşmaları doğru da olsa kalbi karartır. Çünkü kalp bardak gibidir ve içinde ne varsa o çıkar. Onun için içeceğimiz suya ve nasıl bir bardaktan içtiğimize çok dikkat etmeliyiz. İmam Rabbani Hazretleri gibi evliya zatların yazdığı, hazırladığı kitapları okumalıyız. O kitapların satırları arasında büyüklerin ruhaniyeti vardır. İnsan farkında olmadan kalbinin temizlendiğini hisseder. Kalp temizlenince de insan imanla ölür. İmanlı veya imansız ölmek kalbe bağlıdır. Kalbin temizliği imanla gitmenin işaretidir. Kalbin günahlarla kirlenmesi son nefeste felakete sebep olur. Bu yolda inanmanın, teslimiyetin önemi büyüktür. Bir talebe hocasına kalbinin hasta olduğunu söyler, hocası merak etme ameliyat yaparız buyurur. Nasıl olacak efendim diye sorar. Gece saat 3'te inşallah buyurur. Talebe ameliyata hazırlanır. Aklını bırakır, bunun bir latife veya mecaz olabileceğini bile düşünmez. O gün yıkanır, temizlenir, her şeyi hazırlar. Gece saat 3'te hocasının bulunduğu yere gelir. Hocasının uyuduğunu görünce gider. Ertesi gün talebe biraz değişmiş halde gece ameliyat olamadığını söyler. Hocası, dün gece yorgundum, bu gece inşallah. Fakat senin uyanık olman şart değil. Sen uyurken de bu ameliyat mümkündür, merak etme buyurur. Talebe o gün bir arkadaşıyla konuşurken bu durumu sevinçle anlatır. Bu gece ameliyat oluyorum der. Arkadaşı durumu anlayınca o ameliyat başkadır. Sana özel dua eder, onun duası ameliyat gibidir. Sen onun duasını al yeter der. İşte eskiden büyüklerin talebeleri böyle inanmış, teslimiyet sahibi kimselerdi. Biz de her fırsatta o büyük zatları hatırlayarak onların dualarına ve feyizlerine kavuşmak için çalışmalıyız. Helal kazanıp helal yemeye çalışmalı. Helal lokmayla beslenen vücudun en büyük istifadesi kalbin nurlanmasıdır. Çünkü kalp çok hassastır. Kalp bir kuvvettir, madde değildir. Madde olsa tek başına bulunabilirdi. Kalp yürekte bulunur. Tıpkı ampulün içinden geçerek o ince tellerin ışık vermesi gibidir. Orada elektriğin gelip gitmesi diye bir şey yok. Sadece o tellerin ısınmasından ışık teşekkül eder. Nefs de, akıl da böyledir. İnsan başlangıçta aldığı zevkin nefsten mi, kalpten mi geldiğini ayıramaz. Halbuki bu iki zevk çok farklıdır. Biri cennete, diğeri cehenneme götürür. Bunları ayırmak zordur. Fakat insan ibadet yapıp Allahü Teala'nın ismini çok zikredince kalp yavaş yavaş nefsin etkisinden ayrılıp kendi zevkini bulmaya başlar. Nefs ise kendi zevkine devam eder. Kalp kendi zevkinden habersizken yapılan ibadetler sebebiyle büyüklerin sohbetlerini dinlemenin ve kitaplarını okumanın gerçek zevk olduğunu yavaş yavaş anlar. İşte bu zevkler diğer zevklerden ayrıldığı zaman hakla batıl ayrılmış olur. Şu halde kalbin bu zevkleri ayırabilmesi için kuvvetli olması lazımdır. Onun gücü ve kuvveti ibadetleri yapmakta ve haramlardan sakınmaktadır. En kıymetli, en güçlü ilaç da sohbettedir. İmam Rabbani Hazretleri hiçbir üstünlük, hiçbir şifa sohbetinki kadar tesirli olamaz buyuruyor. Çünkü sohbet insanın bütün organlarına hitap eder. Büyük zatlardan bahsedildiği için onların ruhaniyetleri sohbetin olduğu yere gelirler. Biz bilsek de bilmesek de, anlasak da anlamasak da insan o ruhlardan istifade eder. Karpuz güneşten aldığı enerjiyle olgunlaştığını bilmediği gibi büyük zatlardan çok bahsedilince veya bahsedilen yerlere gidince insanın kalbi yavaş yavaş kendine gelir, kendini tanımaya ve doğruyla eğriyi ayırmaya başlar. Bir gün yaşlı bir akrabası mübarek bir zata, "Efendim, siz hocanızdan çok bahsediyorsunuz. Hocanızdan ne istifade ettiniz, neler öğrendiniz ki bu kadar çok sevip anlatıyorsunuz?" diye sorunca, o büyük zat, "Kim sevilir, kim sevilmez, hak nedir, batıl nedir bunu öğrendim. Bu da bana yetti." buyurur.
1: Hayatım roman mı?

Bulgaristan'ın karışık olduğu zamanlardaydı. Bulgarlar orada bulunan Türklerin isimlerini değiştiriyorlar, camilerini yıkıyorlar, Müslüman halka eza cefa ediyorlardı. Biz Türkiye'de rahat yaşıyor fakat kardeşlerimize yapılan zulümlere kahroluyor, her nerede olurlarsa olsunlar onlara yapılan zulmü kendimize yapılıyor sayıyorduk. Herhangi bir sabahta hatırlamıyorum, abonesi olduğum Türkiye gazetesini okumaya başlamıştım. Şöyle önemli başlıkları okurken resimli bir haber gözüme takıldı. Bulgaristan'da bulunan kardeşlerimizle ilgiliydi bu haber. Çok şükür durumları biraz olsun düzelmiş. Bir takım hak ve hukuka kavuşmuşlardı. İşte bu kişilerden hacca gitmiş 10 kişinin fotoğrafı yayınlanmıştı gazetede. Her biri hac vazifesini ifa etmenin sevinç ve mutluluğunu yaşıyordu. Fotoğrafta bile açıkça belli oluyordu bu mutlulukları. İster istemez fotoğrafa bakarak çektikleri zulmün ardından nasip olan bu nimeti düşündüm. Ben de onların sevincine ortak olup duygulandım. Ne yalan söyleyeyim, ağladım. O anki duygularımı kelimelerle ifade edemiyorum. Halbuki sadece ve sadece ufak bir haberdi bu. Ama demek ki zulüm çekerken kurtulup hacca gitmelerine duygulanmıştım. Bunları düşünürken bir ara elimde gazete olduğu halde sabah mahmurluğuyla oturduğum koltukta dalıvermişim. Ve bir rüya gördüm. Annemle birlikte Mekke sokaklarındayız. O 3 sefer gittiği için oraları biliyor. Beni elimden tutmuş, minik çocuklar gibi çekip götürüyor. "Şu sokaktan gidiyoruz kızım, buradan dönüyoruz yavrum," diyerek beni Kabe'ye kadar götürdü. Mutluluktan uçuyorum. O mübarek beldelerde olmanın manevi mutluluğunu iliklerime kadar yaşıyorum. Kabe-i Muazzama'nın heybeti karşısında büyüleniyorum. Derken kendime gelmişim. Uyandığımda gazete haberinden etkilenip rüya gördüğümü anladım. Yine değişik, hoş duygular kapladı içimi. Bu rüyanın üzerinden tahminen 10 gün müne geçmişti. Olacak ya işte, ablam davet etti bizi. Davete gitmek üzere hazırlığımızı yaptık. Biletlerimizi aldık. Ablamın yazlığı Trakya tarafındadır. Otobüsle yola koyulduk. Çocuklarımla birlikteyim tabii. Benden 2 koltuk önde, sağ tarafta yaşlı bir hanım oturuyordu. Dudakları kıpır kıpır hep bir şeyler okuyor. Ne de sevimli bir ihtiyar bu. Yan tarafında kimse yok, koltuk boş. Çocuklar yolda annelerine neler etmezler bilirsiniz. Can sıkıntısından olmadık zamanda su isterler. Yok ben cam kenarına oturacağım. Sen oturacaksın kavgaları başlar. Sus dersiniz olmaz, dur dersiniz olmaz. Çocuk bu, yapacak yapacağını. Canım sıkılmıştı. Şöyle gideyim de ihtiyar hanımla biraz sohbet edeyim dedim. Hanımın yanına oturdum. Başladık sohbet etmeye. Hani hanımların lafı hep boldur ya, laf lafa açtı, sağdan soldan konuştuk. Bu arada yanındaki el çantasını açtı, içinden gül yağı yazılı minik bir esans şişesi uzattı. Ben almaya çekinince dedi ki, kızım seni çok sevdim. Canım kaynadı sana, onun için hediyem olsun, çantanda bulunsun. Ardından da ilave etti. Ne dedi biliyor musunuz? Ağabeyim hacca gitmişti de oradan gelirken getirmiş. Biz aslen Bulgaristan göçmeniyiz. Yeni geldik Türkiye'ye. Şey, hani gazetede fotoğraflara yayınlanmıştı ya, o 10 kişiden biri mi diye sordum. Başını salladı. Evet, gazetede fotoğrafları yayınlanmıştı bunlar. Kalbim duracak zannettim, inanın. Sen ne büyüksün Allah'ım. O mümin kardeşlerimizin zulmünden kurtulup hacca gitmelerine sevindiğim için, rüyamda Kabe sokaklarını gezmeyi nasip ettiğin gibi, o da yetmedi, o mübarek beldelerden gelen güzel kokuyu da bana nasip ettin. Bunlar sadece ve sadece fotoğrafta görüp bir müminin sevincine ortak olmanın dünyadaki mükafatıydı. Varın gerisini siz hesap edin.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
1: Efendim, hoş bulduk.
0: Hocam, dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz mektup göndermiş. Diyor ki, televizyonda bir hocanın dedikleri aklıma takıldı. Şeytan Hazreti Ömer'den o kadar korkarmış ki isminin olduğu yere bile yaklaşamazmış. Mesela bir kağıda Ömer ya da Ya Ömer diye yazıp yastığımızın altına koyarsak şeytan bizi kandırıp rüyamıza bile giremezmiş. Bu doğru mudur?
1: Doğru değil efendim. Yani doğrusu var da sonu doğru değil. Hazreti Ömer radıyallahu anh Hazretleri'nin zatından çekinir korkardı. Çünkü kitaplarda yazıyor. Bir gün Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer üçü beraber Mescid-i Nebi'den çıkıyorlar. Medine-i Münevvere'nin içine girerken gülüyor Resulullah Efendimiz. Bir sokağın başına gelince Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Hazretleri de hikmetini soruyor. Ya Resulallah, tebessüm etmenizin, gülmenizin hikmeti nedir diye. Nedir diye. Şeytan sokağın öbür ucunda duruyordu. Ömer İbn Hattab'ı görünce radıyallahu anh hemen kaçtı oradan buyuruyorlar. Hemen oradan kaçtı. Bu kitaplarda yazılı. Ama buradan aynı şekilde kendisine göre efendim işte ismini yazarsam, yastığın altına korsam falan, onları yazmıyor kitaplarda. Öyle bir şey yok. Ama Hazreti Ömer radıyallahu anh Hazretleri'nin zatından çekinirdi korkardı diye kitaplarda yazıyor.
0: Dinleyicimiz bir de kendine göre bir şey yapmış. Zaten kendisi de söylüyor. Bir şey uydurdum diyor kendi mantığıma göre. Şöyle ki, Kur'an'da zeytin ağacı ve meyvesi övüldüğü için zeytinin bir hikmeti olduğuna kanaat getirdim. Zeytin yapraklarından 7 tane topladım. Üzerine ya habir yazdım. Yastığımın altına koydum. Rabbimin beni rüyada bazı olaylardan haberdar etmesi için bu yaptığım günah olur mu?
1: Olur tabii. Kendi uydurdum diyorsun sen de. Kendi uydurdum diyorsun. Din, daha doğrusu İmam Rabbani Kutu Sözler buyuruyorlar ki ibadet ve yapılması gerekenler emredileni emredildiği şekilde yapmaktır. Bu bir şey uydurur, o bir şey uydurur. Bir dat nasıl çıkar meydana? Böyle çıkar. Birisi dinin emriymiş diyecek falan. Günaha girer bu. Birisi bundan duysa, bunu böyle yapmış olsa, bu böyleymiş dese, din böyle bildiriyormuş dese, kim çıkardı bunu? Bu çıkardı. Dolayısıyla bir hadis-i şerif var. İyi bir çığır açan kimse o çığırdan, o yoldan gelenlerin işlemiş olduğu sevaplardan da pay alır buyuruyor. Kötü bir çığır açan, nefsine uyarak, aklına uyarak bir yol ortaya koyan, o yoldan gelenlerin işlemiş olduğu günah da onun üzerine yüklenir buyuruyor.
0: Yani bu yapıldığı müddetçe o günah ona da yazılacak.
1: Ona da yazılacak. Onun için hemen tövbe istiğfar etmeli.
0: Peki şap nazara iyi geliyormuş. Öyle bir şey var mı?
1: Kitaplarda okumadık.
0: Onu da yapmış da dinleyicimiz, yastığının altına şap koymuş da diyor, caiz mi falan.
1: Kitaplarda yok, görmedik.
0: Dinleyicimiz böyle şeylerle uğraşıyor herhalde ki. Üçüncü sorusu da bu yönde. Eve üzerlikten oluşan süsler asmak nazarı alır deniyor.
1: Hem kitaplarda bildirilmemiş. Şimdi o üzerlikten maksat değil. Ben küçükken de hatırlar mı onu? Orada üzerliğin kendisi değil. Mesela nazar boncuğu da takılıyor. Nazar boncuğun kendisinin bir alakası söz konusu değil. Evet, paratan öylelik yapıyor da nazar gözden çıkan bir şuadır. Evin içerisinde mesela çocuğun omuzunda şimdi çok süslü püslü falan filan yapıyorlar. O değil, öyle değil o. Böyle yamru yumru bir şey olması lazım. Sıhhatli, tertemiz yüzlü. Çocuklar zaten tertemiz yüzlüdür. Öyle bir çocuğun omuzunda böyle atmalı gibi veyahut da daha küçük böyle sırıtarak bir
0: dikkat çekiyor.
1: Dikkat çeken bir şey var. Yani çocuğa bakarken otomatik olarak gözü oraya kayar. O anda gözden çıkan şuayı üzerine çekmek içindir o. Üzerlik ve benzeri şeylerde efendim nazar alır değil. Evin içerisi güzel bir şey, oraya getirmesin, çalı çırpı gibi bir şey koymuşum falan. Adam evin içerisine bakarken gayet ihtiyari hemen gözü oraya kayar. Gözdeki şuayı da oraya çeker. Hadise bunlar ibaret. Ne üzerliğin ne aynı şekilde o nazar boncuklarının kendi fonksiyonları söz konusu değil.
0: Bir de dinleyicimiz diyor ki kelime-i tevhidi mesela diyor 70 bin çekmek ve çektikten sonra bağışlamak şart mıdır? Ben diyor sayı konusunda diyor biraz problemim var sayı saymakta. Sürekli çekiyorum ama diyor, yani kelime-i tevhidi.
1: Onun faydası olur ama 70 bin adet yapınca bu hatmi tehlil olur. Bunun ayrı faziletleri kitaplarda bildirilmiş. Kitaplarda bildirilene ittiba etmeli. Kendi kafasına göre hareket etmemeli. Zaten dinleyicimiz hep kendi kafasına göre hareket ediyor. Orada efendim sayı sayma problemi varsa eline bir numaratör alsın, onunla çeksin. O numaratör bunun yerine sayıyor zaten. Değil mi?
0: O bildirildiği için mi sayı burada önemli?
1: Evet, bildirildiği için. Mesela deniyor ki 33 defa Sübhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Allahu Ekber denecek. 32, 34 olmaz mı? Olmaz. 31 olmaz. 35 çakayım, hayır. 65 yapayım, hayır. Hani onu bizim anlayabileceğimiz misaller de vermiş İslam alimleri. Mesela sana diyorlar ki 33 adım gideceksin, o 33. adımı kazacaksın. Orada bir küp altın var. 32'de kalırsan bir adım geridesin. 34 olursa ileri geçersin. Hazine orada.
0: 33'te.
1: Dolayısıyla 70 bin adet kelime-i tevhid okununca bunun adına hatmi tehlil denir. Diriye de ölüye de hediye edilir bu. Hele imanlı olarak vefat etmişse ölünen arkasından bunu yapmalı buyuruyor. Allah Teala onu vesile ederek o kimsenin aynı şekilde azabı varsa azabını kaldırır buyuruyor kabirde.
0: Bir dinleyicimizin de bir sorusu vardı bu konularla alakalı olarak. Şimdi mesela bize de gönderen dinleyicilerimiz oluyor ya, siz de toplanıyor. İşte kelime-i tevhid okuyanlar, şu kadar okudum diyor mesela. Diyelim ki 10 bin tane okudum kelime-i tevhid dedi. Gönderdi ve o 10 bin olarak bağışlandı. Ama aslında o 8 bin okumuştu. 10 bin dedi. Şimdi dinleyicimizin, o soruyu soranın kafasına takılan şey bu. Yani bu 10 bin Allah-u Teala'yı kandırmış mı oluyoruz yani bu durumda?
1: Şimdi 8 bin okuduğu halde 10 bin dediği yalan söylüyor.
0: O yalan söylüyor.
1: Yalan söylüyor. Bağışlayan ondan haberi yok. O gene aynı şekilde eksik gidiyor. Noksan gidiyor. Suçlusu da bunu yapandır. Hesabında ondan sonra.
0: Burada Allah-u Teala'yı kandırmış olmuyorsunuz. Yani o 8 bin okuduysan 8 bin gider oraya. Senin 10 bin demen.
1: Hayır, kanmaz o. Gene eksik gider yani.
0: Bir başka dinleyicimiz diyor ki ben damadıma, kızıma ve torunlarıma uşurumu verebilir miyim?
1: Damadına verebilir ama kızına, torunlarına veremezsin. Ha, düz mantıkla hareket ediyor şimdi insanlar. Muhakeme gücü kaybolmuş, enteresan bir şey. Ahir zaman alamet tabii. Efendim damadıma verince kızım ve oğlum, torunlarım da yiyor. Ya damadın ne oldu? Damadın istediği kimseye verir artık. Seninle ilgisi yok ki o işin. Gelinine verirsin, damadına verirsin ama kızına, torunlarına veremezsin. Usul ve furu çünkü.
0: Dinleyicimiz diğer bir sorusunda da, biraz yaşça ileri bir dinleyicimiz galiba, bir gün diyor bundan 20 sene önce namazımın arkasından diyor aklıma geldi diyor, şöyle bir şey söyledim: Allah'ım evimde televizyon bulundurursam bundan sonra beni gavurlar mezarlığına defnetmemi sağla. Ama o günden beri diyor tamam, televizyon bulundurmadım evde diyor. Bu sözüm diyor acaba bir sakıncası olur mu diye şey yapmış.
1: Ha, kendi nefsini bağlamış.
0: Bağlamış, evet.
1: Kendi nefsini bağlamış. Yani bir yerde yemin etmiş. Yeminini bozarsa yemin kefaret de verir. Tövbe istiğfar etmesi lazım. Bir daha da öyle demesin.
0: Dinleyicimiz bir de diyor ki ben diyor imsak vaktine kadar olduğunu biliyordum, yatsı namazının vaktini diyor.
1: Doğru.
0: Ama siz diyor daha önce bir şey yaptınız diyor, sanki böyle 12'den sonra falan yatsı kılınmazmış gibi diyor, anladım.
1: Dikkatli dinleseydi, o öyle değildi. İmam Malik Hazretleri gecenin üçte birinden sonra yatsı namazını bırakmak haram olur diyor. İmam Hasan İbni Hanife ve İmam-ı Şafii rahmetullahi teala aleyhima, bunlar da gece yarısından sonra bırakmak tahribe mekruh, yani haram olur buyuruyor. Yani geciktirmek haram olur. Ama dört mezhepte de yatsının son vakti imsaktır. Orada geciktirmek. İmam Malik Hazretleri hemen ilk üçte birinde kıl diyor. İmam-ı Azam İbni Hanife Hazretleri ve İmam-ı Şafii Hazretleri gece yarısı gelmeden önce kıl diyor. Herhangi bir özrün yokken geciktirirsen haram olur. Tahrime mekruh deniyor. Ama diyelim ki yolcusun, çayaptasın, seferdesin veyahut da öyle bir durum oldu.
0: Yatta, uyudum kaldım mesela. Yatta
1: akşamı kıldın, ondan sonra hastaydın falan, gözün birden dağıldı gitti, gece 2'de 3'te kalktın. Kılmış, mahsuru yok, günah da olmaz.
0: Akikası kesilmeyen çocuk ana babaya asi olurmuş dediler.
1: Şimdi çok özür dilerim de. Şimdi bazı vakıf ve dernekler falan böyle hani milletten akika toplayabilmek için bazı şeyleri de uyduruyorlar. Halbuki kitaplarda buyuruyor ki akika çocuğu hastalıklardan ve benzerlerden korur buyuruyor. Ve hükmü de Hanefi mezhebinde bir yerde müstahap, bir yerde sünnet diye geçiyor. Sünnet olan kavli daha çok aynı şekilde yazılmış ve bildirilmiş. Sünnettir, farz değil, vacip değil. Yani akikası kesilmesi ya çocuk yani aynı şekilde bir şey olmaz. Asi olur diye bir şey yok. Yani esas o çocuk anne babası evlenmeden önce annesi babası İslamiyet'i bilecek, İslamiyet'e uyacak. Bunların beraber olmalarına varıncaya kadar İslamiyet hakim olacak ki çocuğa kendileri haram yemeyecek, çocuk haramla beslenmeyecek. O zaman muti olur. Sen sadece çocuk zaten gayrimeşru düşmüş ana rahmine. Ondan sonra haram helal demeden yediriyorsun. Ondan sonra bir akika kestim bu iş hallolacak. Hallolmaz olur. Öyle bir şey yok kitaplarda.
0: Dinleyicimiz diyor ki evim var. Ben diyor birazcık diyor daha geniş bir eve çıkabilmek için diyor böyle fındık tarlası falan da varmış da ama onları satamıyorum diyor. Bankadan kredi çekip ev alsam olur mu diyor.
1: Bunu da satar, üstünde aynı şekilde krediyle yaparsa olur. Olur.
0: İlginç bir soru daha var. Ötmeyen horoz yenir mi diyor.
1: Göndersin bizi.
0: Öten yenir mi? Dinleyicimiz öyle sordu. Evet, öyle ben sordum. Tersini merak ettim.
1: Efendim ikisi de yenir. İkisi de yenir. Öteni de ötmeyeni de. Herhangi mahsus. Horozsa bu. Öteni de ötmeyeni de yenir.
0: Tavuk da yenir.
1: Tavuk da yenir.
0: Bir de diyor ki dinleyicimiz. Kızımın diyor bir fındık tarlası var. Kızım bana dese ki baba bu tarlanın tarlayı satmaya seni vekil ettim. Ben de diyor satsam onun adına parasını vermesem olur mu diyor.
1: Olmaz. Ya bir kere diyorsun ki satmaya vekil etti, kullanmaya demedi ki. Aynı şöyle vekalet verirse bu tarlayı ben sana verdim. Sat, parasını da dediğin şekilde kullan dese o zaman kullanabilir. Satmaya seni vekil ettim deyince sadece satar. Başka bir şey yapamaz.
0: Peki kızı diyelim ki işte fındık tarlası falan diyor ya dinleyicimiz. Baba seni benim tarlamın uşunu vermeye vekil ettim dese olur mu o da?
1: Olur tabii olur. Uşunu vermeye toplar uşunu verir.
0: Peki kızı öyle dedi de bu kendi kızının tarlasından değil de kendi fındıklarından verse olur mu?
1: Olmaz. O tarladan çıkanınkini verecek.
0: Çünkü altınla verse olur mu?
1: Olur. Çıkan fındığa bakar. Onda birini ne kadar tutuyor? Şu kadar kaç gram altın eder bu kadar. Tar altını verir. Ya fındığın kendisini veya bedeli altın olarak verilir.
0: Yani tarlalar yan yana olsa da az önce sorduğum soruyu bir daha tekrar edeyim. Anladım. Yani aynı fındık olsa da
1: olmaz.
0: Kendi tarlasından
1: çünkü olmaz. O tarladan çıkan mahsul verilecek. Öyle şey olmaz.
0: Bir başka dinleyicimiz de diyor ki hanımlar arasında diyor bazen WhatsApp grupları falan oluyor. İşte burada dini bir takım şeyler paylaşılıyor. Ama dinleyicimiz çok ilginç. Sorsan diyor az önce ne paylaştın diyor. Farkında değil diyor. Paylaşan kişi. Kopyala yapıştır yani.
1: Tabii.
0: Bunları diyor okumadan diyor insanlara paylaşmak diyor şey değil mi diyor. Mesuliyeti yok mudur diyor.
1: Hem mesul hem de karşı tarafı meşgul ediyorsun. Bir de rahatsız ediyorsun. Niye rahatsız ediyorsun? Mesela uygunsuz bilgi. Ha, bakmışsın herkese göndereyim. Herkese gönderdiğinde lüzumsuz bilgi. Ya fitneye sebebiyet verecekse o gönderdiğin. Onun için önce bir süzgeçten geçir. Sana birisi geldiyse falan. Hatta yanlışsa göndereni ikaz et. Arkadaşım da bunu ne gönderiyorsun diye. Lüzumsuz bir şey bu. Adamın itikadını,
0: imanını. Dağıtma yani.
1: Dağıtma bunu. Mesul olursun de. Maalesef insanlar yani okuyup anlamak falan da yok. Düz mantık hepsi. İyi bir şey herhalde diyor gönderiyor. İyi bir şey herhalde diyor gönderiyor falan. O zaman birisi gönderecek iyi bir şey herhalde. Yiyecek zehirleri bölecek yani. Aynı mantık bu. Zehirliyorsun yani.
0: Siz daha önce hani birkaç kere de bahsetmiştiniz. İnsan her yaptığından, her konuştuğundan diye demiştiniz mesela. Her cümlesinden, her kelimesinden sorumlu.
1: Yazdığından da sorumlu.
0: Yani yazdığından da mı sorumlu? Bunun bir sorumluluğu yok mu? Şimdi var, WhatsApp'ta sen dağıtıyorsun bunu.
1: Yarın ahirette hepsinin hesabını soracaklar. Maksadın neydi? Niçin gönderdin? Hangi maksatla gönderdin? Niyetin neydi?
0: Başkalarını
1: Allah düzeltmiş. Rahmet eylesin. Emel abiler abileri. Niçin sorusuna evet. Hazırlıklı ol.
0: Ya burada tabii başkalarını düzeltmek istiyor olabilir.
1: Tabii canım, biz kendimiz mükemmeliz ya.
0: Biz
1: başkaları istifadesiz.
0: Başkaları düzelsin de ne olursa olsun.
1: Biz ne olursak olalım feda ettik kendimizi.
0: Feda ettik kendimizi. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Seher yerlerinin yerini sabah rüzgarına bıraktığı bu önemli dakikalarda sizlerle birlikteyiz. Önemli diyoruz çünkü yeni bir gün başlıyor herkes için. Maddi ve manevi rızıkların taksim edildiği anlar vardır malum. İşte bu vakitte öyle bir vakit. Bu vakitte gönlünüzün rikatle dolması, duygularınızın en ince süzgeçlerden geçmesi için birbirinden güzel bölümlerin olduğu Bağlı Sabah programıyla huzurlarınızdayız. Ahlaki konuların anlatıldığı, evliya hayatlarından kesitler sunulduğu bu programla bu kıymetli vakti daha da kıymetlendirmiş olacağız hep birlikte.
1: Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, bugünkü sorumuz merhametle ilgili ama şöyle bir soru var. Yani merhametin tarifini sormuyoruz ama Müslümanlar merhametli bir vücut gibi olmalıdır deniyor. Bu ne demektir? Yani bundan nasıl, ne anlamamız lazım?
2: Şimdi vücudun herhangi bir yerinde bir tarafı ağrısa vücudun hepsi ızdırap duyar. Hepsi hisseder bunu. Evet. Başımız ağrısa, dişimiz ağrısa, kulağımız sancısa, yaptım midemize bir rahatsızlık olsa, ciğerlerimize bir rahatsızlık olsa, bağırsaklarda bir rahatsızlık olsa, bütün beden hissediyor bunu. Müslümanlar da böyle vücut gibi olmalıdır buyuruyor. Peki bunun numunesi? Başta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Şöyle bir hadise naklediliyor da, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün bir yerde oturuyorlarmış. İşte yanlarında da Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali de var. Beraberce oturuyorlar. Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam Efendimiz birden ağlamaya başlar. Mübarek gözlerinden böyle sicim gibi gözyaşı akınca Hazreti Ebubekir radıyallahu teala an dayanamıyor Resulullah Efendimiz'e. Anam babam sana fayda olsun ya Resulallah, niçin bu kadar ağlıyorsunuz diye arz eder. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam cevaben buyuruyor ki nasıl ağlamayayım ki? Ümmetimin yolu çok uzundur. Omuzlarında ise çok ağır günahlar var. Onların günahları yağmur ve kar tanelerinden, deniz köpüğünden ve ağaçların yapraklarından daha fazladır buyurdu. Yani onları düşünüyor. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ümmetiyle beraber sanki tek bir vücut gibi kabul ediyor kendisini. Onların o günahlarını görünce ağlamaya başladı. Bunun üzerine Hazreti Ebubekir radıyallahu teala an, ya Resulallah, kalbinizi ferah tuttunuz. Müslümanların yüklerini hafifletmek için onların günahlarının yarısını ben üzerine alacağım diye arz eder. Hazreti Ebubekir bu cevabına Resulullah Efendimiz memnun olurlar ve Hazreti Ömer'e dönerek Ebu Bekir'in dediklerini işittim. Peki sen ümmetimin günahlarını hakkında ne diyorsun? Günahkarlar hakkında ne düşünüyorsun? Hazreti Ömer de, ya Resulallah, ben Ebu Bekir'in söylediği ve yaptığı gibi yapamam. Yalnız Müslümanların günahlarının üçte birini yüklenirim diye arz etti. Hazreti Ömer'den bu cevabına Peygamber Efendimiz bu sefer de Hazreti Osman'a döndüler. Ve aynı soruyu ona da sordular. Hazreti Osman da, ya Resulallah, ben de Ömer'in yaptığı gibi yapamam. Fakat Müslümanların günahlarının dörtte birini yüklenirim diye arz etti. Peygamber bunun üzerine Hazreti Ali radıyallahu teala an hazretlerine döndü. Sen ne yaparsın diye. Hazreti Ali de, ya Resulallah, ben Sırat Köprüsü'nün kenarında duracağım. Ümmetinin günahkarlarının ateşe düşmelerine mani olacağım. Eğer onların durumu çok sıkışırsa kendimi onlar için feda edip ateşe atacağım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayli ferahlanlar. Bu halde evlerine dönerler. Ve Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemiz yanına giderler. Ona durumu anlatırlar. Ya Ayşe, sen müminlerin annesisin. Annenin çocuklarına şefkatli olması lazımdır. Peki sen ümmetimin günahkarları için ne yapacaksın diye sual edince Hazreti Ayşe validemiz, ya Resulallah, ki Hazreti Fatıma radıyallahu anha da orada, hemen arz eder. Hazreti Fatıma huzurunda bir şey diyemem diye arz eder. Hazreti Fatıma da, ey babacığım, annenin huzurunda kızın konuşması uygun olmaz. Önce diyor o konusu. Bunun üzerine Hazreti Ayşe radıyallahu anha, ya Fatıma, Allah'a yemin ederim ki senden önce bu konuda bir şey söyleyemem dedi. Bunun üzerine Hazreti Fatıma radıyallahu anha validemiz, ey babacığım, mizanın kurulacağı yere gelip ümmetinin hesabını takip etmek için orada duracağım. Ümmetinin günahları sevaplarından ağır gelirse oğlum Hasan'ın zehirle kirlenmiş gömleğini onların sevap kefesine koyacağım. Şayet sevap kefeleri yine de ağır gelmezse bu sefer oğlum Hüseyin'in kanla kirlenmiş gömleğini ilave edeceğim diye arz etti. Hazreti Fatıma'dan bu cevabına Resulullah Efendimiz tekrar Hazreti Ayşe validemize dönerek, ey müminlerin annesi, sen ne diyorsun, sen ne yapacaksın diye sual edince Hazreti Ayşe validemiz cevap vermez, odasına girer ve secdeye kapanıp ağlamaya başlar. Ya Rabbi, sen beni müminlerin annesi yaptın. Kalbime evlat şefkati koydun ve onların sevgisini gönlüme yerleştirdin. Sen bilirsin ki bir ana çocuğunun cehenneme girmesine razı olmaz. Bunun için onları benimle cennete gönder. Yoksa ben de onlarla cehenneme koy diye dua etmeye başlar. Hazreti Ayşe radıyallahu anh validen bu yalvarışın akabinde Cebrail aleyhisselam gelerek Peygamber Efendimiz'e aleyhissalatü vesselam, bu ne haldir ya Resulallah? Allah-u Teala Ayşe-i Sıddıkaya de ki onu cehenneme göndermem benim kerememe yakışmaz. Çünkü o Habibimin zevcesidir, hanımıdır. Çocukları annelerinden ayırmak da caiz değildir buyurdu diye bildirdi. Şimdi Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam ve onun hesabının müminlere karşı şefkati ve merhameti böyle miydi? Böyleydi. Ya ben paçayı kurtardım, o ne olursa olsun düşüncesi yok dinimizde. Yani merhamette yek vücut olmak. Yani bir Müslüman, bir kimse bir ızdıraptaysa öbürsü bunu hissetmesi lazım. Peki hissetmiyorsak o zaman bizden bir şeyle kopmuş gitmiş demektir. Ve o zaman da hemen bir suçu şey yapıyoruz. Diyoruz ki zaman değişti. Zaman değişmedi. Değişen biziz.
3: Biz değiştik.
2: İnsan değişti. Yoksa mesela şunlar kitaplarda yazıyor. Ecdadımız bunları okuyordu. Ve bunlarla amel ediyorlardı. Yek vücut olarak düşünüyorlardı. Mesela bir mahallede, bir köyde garip, kimsesiz veyahut da yetim, aç birisi varsa, yani öyle duruma gelmiş ki Osmanlılar döneminde, bırak insanların aç kalıp aynı şekilde öyle durumlarını, kışın zemherirde her taraf karla kapalı olduğu zaman kurtlar aç kalmasın diye aç kurtlar için bile vakıflar kurulmuş. Yani hayvanlar için.
3: Hayvanları bile düşünmüşler.
2: Nitekim yapılan Osmanlılar döneminde yapılan hanlar, kervansaraylarda kuşlar için, bilhassa o göçmen kuşları için falan yerler yapmışlar hususi olarak. Hayvanlar için bile aynı şekilde bu düşünülmüş mü? Düşünülmüş. İnsanları da aynı şekilde elbette ki düşündüler. Birçok vakıflar kurulmuş ve düşünülmüş. Bu neyi gerektirir? Neyin icabı? Dini iyi anlamanın neticesidir bu. Yek vücut gibi vücudun herhangi birinde bir arıza meydana gelmiş ise, nasıl ki vücudun diğer organları onu hissediyorsa, bir Müslümanın başına da bir iş gelmişse, bunlar haberdar olanlar bunu hissetmesi lazım. Mesela cenaze vuku bulduğu zaman Müslümanlar eğer gitmezse, kabir kazmazsa, yardım etmezse, yıkamazsa, kefenlenmezse, cenazeye iştirak etmezse hepsi günaha girer buyuruyor. Hepsi günaha girer. Mesela yine kitaplarda anlatılırken buyuruyor ki bir zengin zekatından az bir şey vermemiştir, eksik kalmıştır ve o mahallede de açlıktan birisi ölmüş olsa o zengin mesul olur buyuruyor. Zengin mesul olur buyuruyor. Dolayısıyla Allah Teala fakirleri 1/40 oranda yaratmış. Zekat da 1/40 oranda emretmiştir. Malı mülkü veren de Cenab-ı Hak'tır. Canı sıhhati veren de Cenab-ı Hak'tır. Onun için merhamette Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam buyurduğu gibi ve tatbik ettikleri gibi ve ashab-ı kiram aleyhimdan efendilerimizin yaşadıkları gibi sonraki dönemlerde tabi'in, tebe-i tabi'in ve sonraki gene Müslümanlar bu şekilde düşünmüşler. Böyle inanmışlar, böyle yapmışlar ve yek vücut hareket etmişler. Öyle olunca insanlar huzurlu olur, rahat olur.
3: Güven içinde olur.
2: Güven içerisinde olur. Mesela diyelim ki askere gitti, ben çoluk çocuk var ne olacak falan diye düşünmüyor. Nasılsa yani orada şehit düşersem de benim çoluğum çocuğum perişan olmaz güveni söz konusuydu. Şimdi ya ben bir yere gidersem acaba bizim eve hırsız girer mi? Bir aynı şekilde namusuma, ırzıma yan bakan olur mu endişesi var. Bu endişelerin olmasının sebebi nedir? Dinden uzaklaşmak. Şimdi mesela zaman zaman gazeteler, siz de okuyorsunuz, hepimiz okuyoruz, televizyonlara bakıyoruz. Oturup ahkam kesiyor. İşte efendim hırsızlık çoğaldı, şunlar yapıldı, bunlar yapıldı. İyi de arkadaş, yani bakıyorsun bunlar eğitimli kimseler, bu hırsızlıkları yapanlar. Hatta benim şey dikkatimi çekerdi, Şehzade Şiraz Hazretleri bir hikaye anlatıyor da o hikaye hikayelerle anlatır genellikle anlatacağını. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nde de var o durum. Şimdi bir hırsız varmış böyle, geceleri hırsızlık yaparmış. Gece herkes yapınca şehre iniyor falan. Bir gün artık gündüz mecbur kalmış şehre inmeye. Çünkü yiyecek tükenmiş, inmiş. Bir bakkala girmiş, alışveriş yapıyor. Bakıyor ki bakkal terazide hile yapıyor. Yani açık net bir şekilde görmüş. Dışarı çıkınca elini kaldırmış. Ya Rabbi demiş, vallahi demiş ben gece demiş karanlıkta yapıyorum hırsızlığı. Aha demiş, bunlar demiş güpe gündüz yapıyor demiş ya. Güpe gündüz yapıyor. Şimdi güpe gündüz adam hamuduyla kaldırıyor. Ha, baklava çalanı yakalıyorsun. Peki öbür tarafta devlet soyanı var değil mi? Onu, adam kitabını uyduruyor ya. Kitabını uyduruyor falan. Ondan sonra da o soyan daha çok bağırıyor. Hırsızlar falan diye daha çok da bağırıyor falan. Ondan sonra da sen dine tavır koyuyorsun. Dinsizleştiriyorsun. O zaman herkesin başında jandarma veyahut da polis koyamayacağına göre bunları kim kontrol edebilecek ki? Ne kontrol edebilecek? Hiçbir şey kontrol edemez ondan sonra. Sonra diyorsun ki efendim işte böyle kamerayı götürüyorsun. Aa bak diyorsun kimse durmadı. İyi de arkadaş sen bunu haberi yapıyorsun. Senin habercin kaldırsa ya onu. Demek ki senin gönderdiğin o muhabir de acımıyor. Değil mi?
4: Evet.
2: Şeyde bir doğuda bir zamanlar bir deprem olmuştu da orada görevli bir arkadaşım birisi anlatmıştı. Dedi böyle dedi üniversiteden gönüllü kızlar gelmişler dedi şey yapıyor falan. Hastaneye gidiyoruz. Kendisi de orada bir mülki amir konumunda o kızlar gösteriyorlarmış. İşte beyefendi görüyor musun bak buralar kirli bak buralar şey. Demiş ki kızım siz buraya niye geldiniz? Demiş biz yardıma geldik. Yardıma gelsen al eline süpürsene. Al eline bes temizlesene bunu. Demiş nasıl yardıma geldin sen? Onu gösterecek olsun sen ben görüyorum zaten onu. Görüyorum zaten. Hem gördüm bak yardım etmiyorlar. Peki sen de yardım etmiyorsun o zaman. Demek ki dinden uzaklaşınca o merhametle yek vücut olma özelliği de kayboluyor mu? Kayboluyor. Yani bir vücutta bir hastalık, rahatsızlık olduğu zaman nasıl ki bütün beden hissederse Müslümanlarda da bir rahatsızlık olduğu zaman diğer Müslümanın bunu hissetmesi lazım. Merhametle yek vücut olmak, bir vücut halinde görünmek bu şekildedir diye Ehl-i Sünnet halinden anlatmışlar efendim kitaplarında.
1: Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine bu dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalınız.
5: Saadeti Ebediyeden
6: İlimler, fenler, vesikalar, senetler hep İslam dininin birer şubesi, dallarıdır. Dinimiz fen bilgilerini emretmektedir. Kur'an-ı Kerim'in çok yerinde tabiatı yani mahlukatı, canlı ve cansız varlıkları görmek, incelemek emredilmektedir. İslamiyet, bütün fen kollarında, ilim ve ahlak üzerinde her çeşit çalışmayı ehemmiyetle emretmektedir. Bunlara çalışmak, farz-ı kifaye olduğu kitaplarda yazılıdır. İslamiyet, faydalı olan her ilmi, her fenni ve her tecrübeyi emreden bir dindir. Müslümanlar fenni sever, fen adamının tecrübelerine inanır. Fakat fen adamıyım diyen fen taklitçilerinin iftiralarına, yalanlarına aldanmaz.
7: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
6: Cafer-i Sadık Hazretleri 3. Bölüm. Hazreti Ali'nin radıyallahu anh torunlarından olup kendilerine silsile-i aliye denilen Nakşibendiye yolu alimlerinin 4.'sü ve 12 imamın 6.'sıdır. 702 Hicri 83 senesinin Rebiul Evvel ayının 17'sinde Pazartesi günü Medine-i Münevvere'de doğdu. 765 Hicri 148 senesi Recep ayının 15'inde Pazartesi günü Mekke'de vefat etti. Kabri Cennetül Baki'de olup babası ve dedesi yanındadır. İmamlığı 34 sene sürmüştür. İmam-ı Cafer-i Sadık Hazretlerinin ilmini, marifetini, zühd, takva, kanaat ve bütün güzel ahlaktaki üstünlüğünü, büyüklüğünü duymayan kalmamıştır. O, büyükler gibi çocuklar arasında da meşhur olmuştur. Hikmetli sözleri ve menkıbeleri, ibret dolu hayat hadiseleri her yere yayılmış, kitaplara yazılmıştır. Cafer-i Sadık Hazretleri, Muhammed aleyhisselamın milletinin, dininin sultanı, peygamberlik kemalatının üstünlüklerinin burhanı, delili, senedi, hakikatlerin alimi, evliyanın gönüllerinin meyvesi, Resulullah'ın varisi, ariflerin, hak aşıklarının serveri, önderi, zevk, aşk sahiplerinin rehberiydi. Tefsir ilminde eşi yoktu. Cafer-i Sadık Hazretleri Ehl-i Beyt'tendir. Ehl-i Sünnet'in göz bebeği olup ayrıca Ehl-i Sünnet vel Cemaat ve Ehl-i Beyt sevgisiyle doludur. Yani Ehl-i Beyt'i sevenler ve onların yolunda gidenler aslında Ehl-i Sünnet olanlardır. Ehl-i Beyt'e olan hakiki ve samimi sevgisinden dolayı İmam-ı Şafii'ye ki Ehl-i Sünnet'in imamıdır, Rafizi diyenler olmuştur. Halbuki o kimseyi kötülememiş, hepsini sevmiştir. Nitekim bütün Ehl-i Sünnet alimleri Ehl-i Beyt'i sevmek, ahirete iman ile gitmeye, son nefeste selamete, hidayete kavuşmaya sebep olur, buyurmuşlardır. Tasavvuf ilimlerinde yüksek marifetlere kavuşmuş olan ve bu bilgileri arzu edenlere öğreterek onlara mürşitlik, rehberlik eden Cafer-i Sadık Hazretleri, kelam, tefsir, hadis ve diğer din ilimlerinde de yüksek derecelere ulaşmıştır. Bu ilimlerde kendisine izafe edilen, onun zannedilen eserler, risaleler sonradan yazılmıştır. Din bilgisi üzerinde hiç kitap yazmamış, kelam ilminde sapık itikat, inanç sahibi olan ehli bid'ate ve felsefecilere karşı verdiği sağlam, vesikalı cevaplar bu hususta yazılan ehli sünnetin kelam kitaplarında yer almıştır. Cafer-i Sadık Hazretleri, ehl-i sünnet itikadında olmanın şartlarından birisi olan, Peygamberimizin 4 halifesinin üstünlük ve halifelik sırasını inkar edenlere ve eshab-ı kirama dil uzatanlara, onları sevmeyenlere karşı vesikalarıyla cevap vermektedir. İmam-ı Cafer-i Sadık Hazretleri, ehl-i beytin en büyüklerindendi. Nurlu kalbine akıp gelen İlmin ve feyzin çokluğu, akıl ve dil ile anlatılamazdı. İnce marifetleri bildiren sözleri, nükte ve latifeleri çok meşhurdu. Ayrıca sayılamayacak kadar da hikmetli sözleri vardır. Cafer-i Sadık Hazretleri, sevenlerine şöyle nasihat etmişlerdir. 5 kimsenin sohbetinden, yani 5 kimseyle beraber bulunmaktan sakın. Birincisi, yalan söyleyenden sakın. Çünkü ona daima aldanırsın. Sana iyilik yapayım derken kötülük yapar. İkincisi, cimriden sakın. Üçüncüsü, ahmaktan, yani aklı az olandan sakın. Çünkü en çok işine yarayacağı zaman seni bırakır. Dördüncüsü, kötü kalpli kimseden sakın. Çünkü işi bozulunca, düşünce seni harcar. Beşincisi, fasıktan, yani günah işlemekten utanmayan kimseden sakın. Çünkü seni bir lokma ekmeğe satar. Bir mümin kardeşine ait, hoş olmayan bir iş duyarsan, birden 70'e kadar özür kapısını araştır. Bulamazsan, belki benim anlamadığım bir özür kapısı vardır de, ve kapa. Müslüman kardeşinizden manasını anlamadığınız bir söz duyarsanız, iyiye yorunuz. Daha iyisi kabil olmayacak kadar iyiye yorumlayıp, onu anlayamamaktan dolayı da kendinizi ayıplayınız. Bir hata işlediğiniz zaman istiğfar edin. Hatada ısrar helak olmaya sebeptir. Bir kimse geçim darlığı çekiyorsa, İstiğfara devam etsin. Sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerde buyurdular ki, Müslüman abdest alınca günahları kulağından, gözünden, elinden ve ayağından çıkar. Oturunca mağfiret olunmuş olarak oturur. Kim namaz için güzelce, şartlarına uygun olarak abdest alırsa, günahlarından temizlenir. Anasından doğduğu gün gibi tertemiz olur. Müezzin ezan okuduğu zaman, sema kapıları açılır. Bu sırada yapılan dua kabul olunur. İkamete başladığı zaman yapılan dua reddolunmaz. Müezzin ezan okuduğu zaman şeytan kaçar. Tuzun suda eridiği gibi erir. Kim mescide bir kandil asarsa, kandildeki her damla yağ için Allahü Teala o kimseye 10 hasene sevap yazar. 10 günahını siler ve onu 10 derece yükseltir. Bu mescide namaz kılanlar için astığı kandil, yaktığı ışık sebebiyle Allahü Teala bu kimseye hayatında, ölümünde, kabrinde, kabrinden çıkarıldığında, tekrar diriltildiğinde ve cennete girinceye kadar nur verir. Bu hadis-i şerif mescitlere hizmet etmeyi teşvik etmektedir. Kim emniyet içinde, emin olarak Allahü Teala'ya kavuşmak isterse 5 vakit namaza devam etsin. Kim 40 gün ilk tekbirine yetişerek cemaatle namaz kılarsa onun için 2 berat kurtuluş olur. Biri nifaktan, münafıklıktan kurtuluş ve biri de cehennemden kurtuluş içindir. Kim sabah namazını cemaatle kılarsa ona 100 hasene iyilik sevap yazılır. 100 günahı silinir ve 100 derece yükseltilir. Cemaatle namaza devam ediniz. Çünkü imam ile beraber alınan iftitah tekbirine yetişmek 1000 nafile hac ve 1000 umreden hayırlıdır. Miraç gecesi semaya götürüldüğüm zaman bir kavme uğradım ki etlerinden kesilip sonra da onlara "Bunları yiyiniz, kardeşlerinizin yediğiniz etleridir." deniyordu. Cebrail'e "Ey Cebrail, bunlar kimlerdir?" dedim. "Onlar senin ümmetinden nemmam, kovucu, söz taşıyıcı olanlardır." dedi. "Kim 2 kişi arasında nemime, söz taşımak için yürürse Allahü Teala onun kabrine bir ateş musallat eder ki o ateş kıyamete kadar o kimseyi yakar." Cafer-i Sadık Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Süfyan-ı Sevriye Hazretleri bir gün Cafer-i Sadık Hazretlerinin evine gitmişti. Huzuruna girip görüşmek için izin istedi. O da kendisine izin verdi. Yanına geldiği zaman ona, "Ey Süfyan, sen zaman zaman sultan ile görüşüyorsun. O seni arıyor, sen de ona gidiyorsun. Ben ise mümkün mertebe sultandan uzak duruyorum. Zamanın hali bunu icap ettiriyor. Yanımdan hemen çık git," dedi. Süfyan-ı Sevriye Hazretleri de, "Bana bir hadis-i şerif nakletmedikçe buradan ayrılmayacağım ey imam. Senden nasihat olacak bir hadis-i şerif işitip gideyim," dedi. Cafer-i Sadık Hazretleri, "Çok sözün sana faydası yoktur. Madem çok istiyorsun, benim babamdan, babamın babasından, onun da kendi babasından rivayet ederek Resulullah'ın bildirdiği 3 şeyi sana anlatayım," dedi ve şöyle buyurdu. Allahü Teala'nın nimetine kavuşan ve bu nimetin devamlı olmasını isteyen kimse Allah'a hamd

Aliyyil azim desin. Bunun üzerine Süfyan-ı Sevriye Hazretleri, İmam-ı Cafer Hazretlerinin elini tuttu ve hepsi bu üçü müdür diye sordu. Hazreti İmam, bunları iyi anla. Allahü Teala'ya yemin ederek söylüyorum ki, bunları yaparsan çok ihsanlara, iyiliklere kavuşursun, dedi. Cafer-i Sadık Hazretleri, şifa kaynağı sohbetlerinde buyurdular ki, nefse günahlardan kaçmak, ibadet yapmaktan daha güç gelir. Onun için günahtan kaçmak daha sevaptır. Farzı bırakıp nafile ibadetleri yapmak, boşuna vakit geçirmektir. Allah rızası için yapana sevap var. Hayırlı iş yapana niyetine göre sevap verilir. Kötü iş yapanın niyetine bakılmaz. İyi niyetle yapsa da cezasını çeker. İyi niyetle günah işlenmez. Allahü Teala'yı an. Dilini başka işlerle uğraşmaktan koru. Nefsini hesaba çek. İlme yapış ve edebi muhafaza et. Merhamet sahibi ve yumuşak ol. Allahü Teala'yı unutturacak her şeyden uzak dur. Bir kimsenin Allahü Teala'ya olan sevgisinin gerçek olup olmadığının alameti, kendisinde deniz misali cömertlik, güneş misali şefkat ve toprak misali tevazu gibi üç hasletin bulunmasıdır. Bir yandan günah işleyip, bir yandan da estağfirullah demek istiğfar değildir. Asıl istiğfar, Allahü Teala'nın emirlerine uymak, yasak ettiği şeylerden sakınmak, günahları terk etmektir. Sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerde buyurdular ki, Müslüman kardeşinin yüzüne tebessüm sadakadır. Dikkat ediniz, Müslüman kardeşini güler yüzle karşılaman, kabında bulunan suyu onun kabına dökmen iyiliktendir. İki haslet vardır ki pek yüksektirler. Allahü Teala'ya iman ve Müslümanlara faydalı olmak. Misafir mümin kardeşinin evine girdiği zaman onunla beraber bin bereket ve bin rahmet girer. Allahü Teala o ev ehlinin günahlarını mağfiret eder. İsterse günahları denizlerdeki köpüklerden ve ağaçlardaki yapraklardan daha çok olsun. Allahü Teala onlara bin şehit sevabı verir. Misafirlerin yediği her lokmaya karşılık onlara bir hac ve umre sevabı yazar ve onlar için cennette bir şehir bina eder. Misafirine ikram etmeyen bizden değildir. Kim gösteriş ve şöhret için bir şey yedirirse Allahü Teala ona cehennem sadidinden kaynamış irin yedirir. Susuz kalmış bir mümine su içiren kimseye Allahü Teala cennet şerbeti içirir. Herhangi bir mümin bir susamışa su içirirse ahirette Allahü Teala ona benim havzımdan içirir. Bir mümin bir açı doyurursa Allahü Teala da onu cennet yemekleriyle doyurur. Yemeklerinizi takva sahiplerine yediriniz. Allahü Teala'nın rızası için aç bir kimseyi doyurana cennet vacip olur. Kim memleketinden uzak düşmüş, yabancı, garip bir kimseye bir içim su verirse Allahü Teala onun dünya ve ahirette 70 ihtiyacını giderir. Cafer-i Sadık Hazretlerinin birkaç menkıbesini nakledelim. Hazreti İmam çok alçak gönüllüydü. Kimseyi incitmez, her mümini kendisinden daha kıymetli bilirdi. Bir gün kölelerini çağırıp onlara, gelin sizinle sözleşelim. Kıyamet günü, içinizden hangimiz kurtulursa, onun diğerlerine şefaatçi

0: olması için birbirimize söz verelim, dedi. Onlar da, ey Allahü Teala'nın Resulünün evladı, sizin bizim şefaatimize ihtiyacınız yoktur. Dedeniz Muhammed aleyhisselam bütün insanların ve cinlerin şefaatçisidir, diye karşılık verdiler. Bunun üzerine ben bu amellerimle, işlerimle yarın kıyamet gününde ceddimin yüzüne bakmaya utanırım, buyurdu. İmam-ı Cafer-i Sadık Hazretleri duası makbul olanlardandı. Allahü Teala'dan bir şey istediğinde daha sözü bitmeden isteği verilirdi. Bir gün yalnız başına yolda gidiyordu. Kendisini sevenlerden biri de arkasından yürüyordu. Bir ara Cafer-i Sadık Hazretleri, "Ya Rabbi, elbisem yoktur. Bana elbise gönder." diye buyurunca aniden bir paket içinde elbise geldi. Bunun üzerine arkasındaki zat evine kadar geldi. Hazreti İmam'a, "Ya efendim, siz dua ederken ben de amin dedim. Eski elbiselerinizi bana verin." dedi. Bu söz Hazreti İmam'ın hoşuna gitti ve elbiselerini ona verdi. Cafer-i Sadık Hazretleri sevenlerine şöyle nasihat etmişlerdir. Kalbin birçok şeyleri sevmesinin sebebi hep o bir şey içindir. O da nefistir. Kelime-i tevhid putlara ibadeti bırakıp Hak Teâlâ'ya ibadet etmek demektir. Küfür nefs-i emmarenin isteklerinden hasıl olur. Nefs bir kötülük deposudur. Kendini iyi sanarak cehli mürekkep olmuştur. Sünnet ile bid'at birbirinin zıddıdır. Birini yapınca öteki yok olur. Zahit dünyaya gönül bağlamadığı için insanların en akıllısıdır. Mübahları gelişi güzel kullanan şüpheli şeyleri yapmaya başlar. Şüphelileri yapmak da harama yol açar. Haramlar da küfre yol açar. Allahü Teala izzeti ve şerefi ilme ve ibadete vermiştir. İlim de ehli sünnet alimlerinin eserlerinde vardır. Alçaklığı ve zilleti de haramlara vermiştir. Haramlara düşmemek, dünya sevgisini kalbe sokmamak lazımdır. Ehli sünnet itikadında hak yolda bölünme ve parçalanma olmaz. Ancak ayrılanlar olur. Her Müslümanın maksadı Allahü Teala'nın dinine biraz daha fazla nasıl hizmet ederiz? Bir insanı daha nasıl cehennemde yanmaktan kurtarırız olmalıdır. Kurtarmak için önce kurtulmak lazımdır. Doğru itikat sahibi olmayan kurtulmamış demektir. Dedikodu ve laf götürmek parçalanmaya sebeptir. Fitnenin başlangıcı tenkitledir. Bir kimsenin kalbinde Allah sevgisinden başka bir sevgi varsa, diğer insanların kalbinde o insana karşı sevgisizlik doğar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, yalnız başına olmak, kötü kimseyle beraber oturmaktan daha hayırlıdır. Salih arkadaş, yalnızlıktan hayırlıdır. Cennetin ortasında ikamet etmek isteyen, cemaatten ayrılmasın. Çünkü şeytan, tek kişiyledir. Kişinin kendisini ilgilendirmeyen şeyi terk etmesi, Müslümanlığının güzelliğindendir. Allahü Teala hepimizi iki cihanda aziz eylesin ve bizleri bu yüksek zatların hürmetine af ve mağfiret eylesin. Amin.
1: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, insanlardan gelen sıkıntılara sabretmeyen, onlara karşılık vermeyi terk etmeyen kimse sabırlı sayılmaz.

Bugünkü konumuz ibadet emredilenleri yapmaktır. Değerli dinleyenler, İslamiyet'e uymaya ibadet etmek denir. Müslüman Allahü Teala emrettiği vazifesi olduğu için ibadet eder. İslamiyet'in emirlerinde, yasaklarında kulların dünyaları ve ahiretleri için nice faydalar bulunmakla beraber, ibadet ederken Allahü Teala'nın emri ve kulluk vazifesi olduğunu niyet etmek, düşünmek lazımdır. Böyle düşünmeden yapılan iş ibadet olmaz. Dinle ilişiği olmayan bayağı bir iş olur. Mesela namaz kılan bir kimse, Allahü Teala'nın emrini yerine getirmeyi ve kulluk vazifesini yapmayı niyet etmeyip, namazın bir beden terbiyesi olduğunu düşünerek kılarsa, namazı sahih olmaz. İbadet değil, spor yapmış olur. Oruç tutan kimsenin de yalnız mideyi dinlendirmeyi, perhiz yapmayı düşünmesi, orucun sahih ve makbul olmamasına sebep olur. Bedenine zarar verdiği için alkollü içkileri bırakan kimse, sarhoşluk günahından kurtulamaz. Frengi, bel soğukluğu gibi korkunç hastalıklara yakalanmamak için zinadan, genel evlere gitmekten sakınan kimse de İslamiyet'te afif, temiz sayılmaz. İslamiyet'te ibadet yapmak için niyetin büyük önemi vardır. Yapılan her işin İslamiyet'e uygun olup olmadığı niyetle anlaşılır. Allahü Teala cehennemden kurtulmayı ve cennete girmeyi vazife olarak bildirmeseydi, yalnız cenneti, cehennemi düşünerek yapılan ibadetler de makbul olmazdı. Tasavvuf büyükleri, evliyayı kiram, ibadet yaparken bunları da düşünmezler, yalnız Allahü Teala'nın rızasını düşünürler. Fakat her Müslümanın ahiret menfaatlerini düşünmesi kafi görülmüştür. İbadetleri adetten ayırmak için dünya menfaatlerini düşünmemek şart olmuştur. Allah için ve ahiret menfaati için yapılan şeyler ibadet olmuş, dünya menfaati için yapılan şeyler de adetten sayılmıştır. İbadetlerde ahiret faydalarını bırakarak yalnız sosyal iyilikler aramak ve bu araştırmayı esas tutmak, dine inanmamak hastalığının alametlerindendir. İslamiyet'in bildirdiği hükümlerin ahiretteki faydalarıyla birlikte, dünyadaki faydalarını, sosyal iyiliklerini de düşünmek yasak değildir. Hatta bu faydaları zamanın yeni bilgileriyle açıklayarak anlatmak din adamlarının vazifesidir. Dinin hükümlerinin dünyada olan faydalarını ve iyiliklerini Müslümanların bilmesi de faydalıdır. Ancak Müslümanların yalnız bilmekte kalması lazım olup, ibadetleri dünya faydaları üzerine bina etmek derecesine gelmemelidir. Böyle olursa ibadetler bozulur. İslamiyet'in istediği, emrettiği vazifelerde dünya için ne kadar fayda bulunursa bulunsun, bunları yalnız Allahü Teala'nın emri olduğu için ve ahirette azaptan kurtulmak için yapmak lazımdır. Böyle niyet olunca dünya faydalarının ayrıca düşünülmesi zarar vermez. İnsanlar bütün işlerinde, hatta ibadetlerinde dünya menfaati, maddi kazanç aramaya alıştırılırsa, menfaat perestlik, egoistlik hasıl olur. Halbuki İslamiyet, nefislerin böyle kötü isteklerini yatıştırmayı, maddicilikten fedakarlık etmeyi, menfaati hakir görmeyi, ahlakın ve ruhun temizlenmesini, yükselmesini emretmektedir. Ayrıca dinin hükümleri sosyal faydalar üzerine kurulursa, bu hükümlerin zamanla değişmesine, bozulmasına yol açar. İslamiyet'e uymanın, ibadet etmenin, dünya menfaatleri üzerine kurulmayacağı,
akıl sahipleri için açıkça meydanda olan bir hakikattir. Böyle olduğu ayeti kerime ve hadisi şeriflerde de bildirilmektedir. Şura suresinin 20. ayeti kerimesinde mealen, ahireti kazanmak için çalışanların kazançlarını artırırız. Dünya menfaati için çalışanlara da ondan veririz. Fakat ahirette bunların eline bir şey geçmeyecektir buyurulmuştur. Yani Müslüman Allahü Teala emrettiği ve vazifesi olduğu için ibadet eder. Zira vazife amir tarafından emredilen şeyi yapmak, men edileni yapmamaktır. Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki Allahü Teala ahiret için yapılan iyiliklere dünyada da mükafat verir. Fakat yalnız dünya için yapılan işlere ahirette hiç mükafat vermez. Sevgili dinleyiciler, insanın din ve dünya saadetine kavuşması için ilim öğrenmesi şarttır. Çünkü ilim tohumdur. Amelse o ilim tohumunu ekmek, yani tatbik etmektir. Bu tohumun suyu da ihlastır, yani samimiyettir. Peygamber Efendimiz Allahü Teala buyuruyor ki, benim şerikim yoktur. Başkasını bana şerik eden sevaplarını ondan istesin. İbadetlerinizi ihlasla yapınız. Allahü Teala ihlasla yapılan işleri kabul eder buyurmuştur. İbadet Allahü Teala'nın rızasına kavuşmak için yapılır. Başkasının muhabbetine, ihsanına kavuşmak için yapılan ibadet ona tapınmak olur. Allahü Teala'ya ihlasla ibadet etmemiz emrolundu. Hadis-i şerifte Allahü Teala'nın birliğine iman edenden, namazı ve zekatı ihlasla yapandan Allahü Teala razı olur buyuruldu. Resulullah Efendimiz Muaz bin Cebel Hazretlerini Yemen'e vali olarak gönderirken, ibadetlerini ihlasla yap. İhlasla yapılan az amel kıyamet günü sana yetişir buyurmuştur. İmam-ı Gazali Hazretleri buyuruyor ki, az olsun, çok olsun. Gönlün meylettiği ve nefsin lezzet aldığı herhangi bir şey, yapılan amele, ibadete karıştığı zaman, o amel karışır, berraklığı kalmaz, ihlası gider. Böyle bir kimse lezzet aldığı şeylere bağlanarak, şehvetlerinin esiri olmuş olur. İhlasın ilacı, nefsin arzularını kırmak, yok etmek, haram ve mekruhlardan tamamen kesilmek, kalbe iyice yerleşecek şekilde ahirete yönelmektir. İnsan bazen yorularak ve ihlasla yaptığı amellerin, ibadetlerin makbul olduğunu zanneder. Halbuki bu yaptığı ibadetlerde nice gizli kusurlar vardır. Fakat bunlardan haberdar değildir. Vaktiyle bir kimse bu kusurları geç de olsa anlamış ve 30 sene kıldığı namazları iade etmiştir. Bu kimse başından geçenleri şöyle anlatmıştır. Ben tam 30 sene namazlarımı camide cemaatle ve hem de en ön safta kılardım. Bir gün geç kaldım ve ancak ikinci safta kendime bir yer bulabildim. İkinci safta yer bulmam ve orada namazımı kılmam bana çok ağır geldi ve bu halim sebebiyle insanlardan utandım. Zira 30 senedir namazlarımı hep ilk safta kılmıştım. Arka safta namaz kılmam ve bu halimden dolayı insanlardan utanmam beni derin derin düşüncelere götürdü. Demek ki ben insanların beni ilk safta görmelerine seviniyormuşum. Bu halimden utandım ve hemen tövbe ettim. 30 senelik namazımı da iade ettim.

Şiirlerle Menkıbeler. Abdülvehhab-ı Şarani rahmetullahi aleyh. Cehennem kâfirler için. Bu zat buyuruyor ki, saadete kavuşmak Allah'ın Habibine uymakla olur ancak. Ona uymak demek de yoluna sarılmaktır. Küfür ve kâfirliği pis, aşağı tutmaktır. Çünkü İslam ve küfür zıttır birbirlerine. Bir kalpte biri varsa yer kalmaz diğerine. Bir kimse kötülerle yaparsa arkadaşlık, gitgide o da bir gün olur asi ve fasık. O kötü kimselerin yanında dura dura kararır temiz ruhu, hasret kalır huzura. Onların zulmetiyle bozulup azar azar, maazallah imanını kaybedip küfre kayar. O hala kendisine der ki, ben Müslümanım. Lakin küfrün içine girmiştir adım adım. Kim böyle kimseleri edinirse arkadaş, küfür bataklığında boğulur yavaş yavaş. Bir günde buyurdu ki, Rabbimiz birçok sebep halk edip onlar ile yaratır işleri hep. Kim kavuşmak isterse herhangi dileğine, Allahü Teala'nın uyar bu adetine. Yani para kazanmak istiyorsa kim şayet, yapar elbet o kişi bir sanat ve ticaret. Bunun gibi yemek yer, olursa bir kimse aç. Hasta da bir tabibe gider ve alır ilaç. İlacı bir cahilden alır ise kim şayet, şifa bulmaz ve ölür o kimse en nihayet. Öğrenmek isteyen de dinini, imanını, bir İslam âliminin okur kitaplarını. Bu da cahil birinin, bir bid'at sahibinin kitabını okuyup öğrenirse eğer din, dini de imanı da bozulur bu sebepten. Ebedi felakete düçar olur o hepten. Hakiki bir âlimin kitabını okumak, saadete erdirir hem de sonsuz olarak. Bir günde buyurdu ki, ey insan, etme gaflet. Bu dünya bir gün biter, yani kopar kıyamet. O gün mizan denilen kurulur bir terazi, tartılır iyi kötü amellerin cümlesi. Sonra sırat kurulur cehennem üzerine ve herkes bu köprüden geçerler o gün yine. Bu bildirilen şeyler olacaktır muhakkak. Öyleyse lazım gelir tereddütsüz inanmak. Hesaplar görülünce inanmayan kâfirler hiç çıkmamak üzere cehenneme girerler. Müminler ise o gün imanın hürmetine kavuşur ebediyen cennet nimetlerine. Günahı sevabından çok olan Müslümanlar cehennem azabına düşse de her ne kadar zerre kadar imanı kimin varsa içinde sonsuz kalmayacaktır cehennem ateşi.

Hüseyin Hilmi bin Said Hazretleri buyuruyorlar ki, dünyadan sakınınız demek, haramlardan, yasaklardan sakınınız demektir.

Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.

0: Merhaba Yin Doğan Güne. Merhaba başlayacak olan dostluklara, sevgiye ve içimizde tükenmeyen mutluluklara, ümitlere merhaba.
1: Bize kulak verip dost bilen herkese merhaba.
0: Güzel yurdumuzun buram buram çiçek kokan, kekik kokan ovalarına, yaylalarına, ağaçlarına merhaba.
1: Eri kınalı gelinlerine, yaz delikanlılarına, Ali'lere, Ayşe'lere, Mehmet'lere merhaba. İçten insanlara, toprağını seven, kendi öz kültürünü seven insanlara, Türkiye'yi seven insanlara merhaba. Diyar diyar dolaşıp memleket havasını getiren rüzgara, topraklarımızı bereketlendiren güneşe, suya, toprağa içten bir merhaba. Türkiye'nin gerçek radyo tutkunlarına merhaba.

Sevgili dinleyiciler, sabahın bu erken saatlerinde bizleri dinlemekte olan herkese merhaba. Sabahın ılık esen Meltem rüzgarında sizlerle tarihte bir yolculuk yapmaya, tarihin ibret dolu sayfalarında dolaşmaya ne dersiniz? Bu kabarmış toprağa yüzünü sür, kucakla. Elbette bağı vardır olmuşun olacakla. Dudağa değer gibi şimdi anlı her erin, bu havada ruhları dolaşır şehitlerin. Biz bir kutsi havanın içinde var olmuşuz. Biz bununla yoğrulmuşuz, biz bununla dolmuşuz. Sadece dövünmedik vatan, istiklal diye Sakarya boylarından çıktık Kocatepe'ye. Bu yol ki hürriyetin, kurtuluşun yoludur. Zincirsiz yaşamanın tek çıkar yolu budur. Bir daha nikah kıydık sevgili hürriyete. Kahramanlık Allah'tan vergidir bu millete. Bir damla asil kandan ne hikmetler saklıdır. Bu topraklar Türklüğe inanmakta haklıdır. Akdeniz'e tank gibi koştu bütün kanılar. Ey sevgili İstiklal, ey güzel Dumlu Pınar. Elbet yiğit olanlar layık böyle toprağa. Selam şanlı orduya, selam şanlı bayrağa. Omuzlarımız hisar, başlarımız burç yurda. Can vermeye and içtik hepimiz tek uğurda. Bir tarihten gelinir, bir tarihe gidilir. Yaşamak isteyenler savaşmasını bilir. Zamanın kahramanlar gelebilir hakkından. Bize sesler geliyor uzaklardan, yakından. Duyuldu mu bir kere? Haydi silah başına, yeniden girişiriz istiklal savaşına. Ödü varsa düşmanın, meydan açık, hazırız. Bu toprakta biz doğduk, biz yaşadık, biz varız. Kından sıyrılmış kılıç, top ağzında mermiyiz. Dumlu çocuklarıyız, hiç yoldan döner miyiz? Söz verip baş koymuşuz, istiklal bize haktır. Buna göz diken düşman çıksın kahrolacaktır. Bu vatanı düşman işgalinden kurtaran İstiklal Savaşı şehitlerini bir defa daha rahmetle anıyoruz. Sevgili dinleyiciler, şimdi sizlere Saadettin Kaplan'ın kalemiyle tarihte bir gezinti yaptıracağız. Konyalı bir tüccar, Osmanlı Devleti'nin 7 deniz ve 4 iklimde hükmettiği dönemlerde Venedikli bir tüccara kumaş siparişi vermişti. Venedikli tüccar, sipariş edilen kumaşları bir gemiye yükletmiş, sonra da atlı bir ulakla Konya'daki Müslüman tüccara haber iletmiş. Efendi, sipariş ettiğin bir cümle enval filan gemiye yüklenmiş ve falan limana indirilmek üzere gönderilmiştir. Aradan zaman geçmiş, ulak haberini iletip dönmüş. Lakin ne gemi gelmiş ne de Konyalı tüccarın malları. Meğer gemi Akdeniz'in meşhur fırtınalarından birinde alabora olup üzerindeki bir cümle malla denizin dibini boylamış. Venedikli tüccar bu arada Konyalı tüccara bir name yazarak kumaşların parasını istemiş. Konyalı tüccar da iki satır cevapla demiş ki: "Efendi, kumaşlar elime geçmedi.
almadığım kumaşın parasını neden ödeyeyim? Sen bir araştır, kumaşlarını bul ve beni haberdar eyle ki andan garu helalleşelim. Venedikli tüccar bu name üzerine araştırmış, soruşturmuş. Öğrenmiş ki gemi batmış ve mallar denizin dibini boylamış. Bu defa name yazmamış. Binmiş bir gemiye, gelmiş Konya'ya. Bulmuş Konyalı tüccarı. Konyalı tüccar Venedik'ten gelen adamı misafir etmiş. İlgilenmiş, hediyeler almış. 3 gün misafir ettikten sonra da sormuş. Efendi, bizde adet böyledir. Misafire 3 gün içinde bir şey sormak yakışık almaz. İmdi sorarız. Malların akıbeti nice olmuştur. Senin buralara kadar gelme sebebin nedir? Venedikli tüccar da olanı biteni anlattıktan sonra, her ne kadar gemi battıysa da bu benim suçum değildir. Ben mallarını yüklettim. Şahitlerim de var. Ayrıca elimde gemiye yüklettiğim malların tasdik listesi de mevcuttur. Benim kumaşlarımın bedelini ödemen icap eder. Değil mi? Demiş. Konyalı tüccar itiraz etmiş. Alınmamış malın bedeli mi olur efendi? İstersen kadıya gidelim. Adaletin kestiği parmak acımaz. Bu defa Venedikli itiraz etmiş. Buraların Osmanlı toprağı olduğunu, kendisinin yabancı ve gayrimüslim olduğunu ileri sürerek bir bakıma Osmanlı devletine güvenmediğini ihsas etmiş. Demiş ki, malları yüklediğim limanda, yani Venedik'te bu iş daha çabuk neticelenir. Orada adil yargıçlar var. Hem üstelik cümle vesika oradadır. Ya kumaşlarımın bedelini öde ya da Venedik'te helalleşelim demiş. Araya adamlar girmişler. Venedikli tüccarı Konya kadısına birlikte gitmeye razı etmişler. Kadı her ikisini de ayrı ayrı dinlemiş. Sonunda hemen kararını açıklamış. Konyalı tüccar gönderilen kumaşlarının bedelini ödeyecek. Ayrıca Venedikli tüccarın buralara kadar gelip giderken harcamak zorunda kaldığı yol masraflarını ve bu zaman zarfında işinden ayrı kaldığı için de belli bir tazminat hemen verilecektir. Konyalı tüccar boynunu büküp, aman kadı efendi, mallar bana gemiyle birlikte denizin dibini bulmuş, gelmediler. Bu adama da gelsin diye ben haber salmamışım. Bu nice olur? Kadı efendi, mallar gemiyle denizin dibini boyladıysa bu adamın ne suçu var? Malları isteyen sensin, yükleten o. Gelmesi için elbette sen haber salmıştın. Adamın parasını göndersen ne düşüp yollara bunca yol gelir ne de zahmetlere girer. Derhal karar uygulana. Misafirin gönlü hoş tutula diye kesin talimatını vermiş. Birlikte dışarı çıkmışlar. Venedikli tüccarı evine götüren Konyalı tüccar yine ona ikramlarda bulunmuş. Kumaşların bedeliyle yol masraflarını, iş yapmadığı süre içindeki tüm zararlarını hesap edip çil çil akçilerle tazmin etmiş. Bir de hakkını helal etmesi için ricada bulunmuş. Venedikli tüccar bir akçelere bakmış bir Konyalı tüccarın yüzüne. Bu yüzde hiç de karara karşı bir gizli direnç sezememiş. Bakalım, yemin ederim ki ben böyle bir karar çıkabileceğine rüyada bile inanmazdım. Venedik'te olsa hiçbir yargıç bir Hristiyanı, bir Müslümana böylesine ezdirmez. Bu nice adalettir ki hem böylesine hassas hem böylesine süratli tecelli eder. Adam o gece sabaha kadar düşünüp sabahleyin de Konyalı tüccara demiş ki, ben bundan sonra Venedik denen yere gitmem. Ben böyle adil bir dinin mensubu olarak burada kalmak istiyorum. Ve Müslümanlıkla şereflenmiş. İşte Osmanlı buydu.
Sırada TGRT FM muhabirinin yaptığı tarih röportajlarından birini tarihin mikrofonunda dinleyeceğiz.

Tarihin Mikrofonu. Malazgirt. Yazan İslam Gemici. Yapım ve yönetim Niyazi Hancı. Teknik yapım Ahmet Atalay. Seslendiren sanatçılar: muhabir Selçuk Dinçer, İmparator Numan Pakner, Sultan Alparslan Doğan Bavli, Elçi Erhan Özgen.

Yeni bir tarihin mikrofonu programında sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşarken ben TGRT FM muhabiri Fatih Çetin hepinizle daha nice saatleri paylaşmak istediğimi belirtmeden geçemeyeceğim sevgili dinleyiciler. Merhabalar efendim. Bugün cuma. İşe daha biraz önce geldim. Sabahları yapılan 9.30 içtimasına katılmakla şereflendim. Arkadaşlar bana sevgi ve muhabbetleriyle birlikte küçük sitemlerini de bildirdiler. Vay efendim, sabahları pek erken gelemiyormuşum falan filan. E tabi söylemesi kolay. Onlar benim gibi 3 kıtayı gezmiyorlar ki. Tarihin pek az bilinen olaylarını yayınlamak için gayret sarf etsinler. Bakalım onlar işe ne zaman gelecekler. O zaman parmaklarını kımıldatacak derman bulabilecekler mi? Çok merak ediyorum doğrusu. Neyse, sözü fazla uzatmadan bir an evvel yola çıkayım. Sizlere bir şey sorayım. Bugün nereye gideceğimi bilin bakalım. Bilen dinleyicilerimize İhlas'ın ürünlerinden çeşitli hediyeler vereceğim. Tamam, bir de ipucu vereyim. Günlerden cuma ve tarihimizin en mühim hadiselerinden birini yaşayacağız. Efendim, bilemediniz mi? Neyse, eğer TGRT FM'den ayrılmazsanız az sonra bunu öğreneceksiniz.

Evet sevgili dinleyiciler, şu anda takvimler 1071 yılını gösteriyor ve bugün günlerden cuma. Yer Malazgirt Meydanı. Saat 8'i çeyrek geçiyor. Ve karşı karşıya iki ordu var. Yanlarında bulunduğum ordu yaklaşık 200 bin kişilik Bizans ordusu. Karşı tarafta da tahminen 30 bin mücahitten müteşekkil Sultan Alparslan'ın komutasındaki İslam ordusu. Hemen aklınıza bu adamın Bizans cephesinde ne işi var sorusu gelmesin. Çünkü buraya gelir gelmez Sultan Alparslan'ın elçilerinin Bizans İmparatoru Roman Diyojen'in yanına geleceğini öğrendim. Savaş öncesi gelişmeleri sizlere de aktarmak istedim. Heh, mücahitlerin tarafından 3 Yağız atlı süvari bu tarafa geliyor. Neyse, ben de imparatorun çadırına gireyim. Bakalım ne konuşacaklar.

0: Evet sevgili dinleyiciler, Sultan Alparslan'ın 3 kişiden oluşan elçi heyeti Roman Diyojen'in çadırına girdi. Bizans İmparatoru gayet mağrur bir eda ve müstehsi bir gülüşle heyeti karşıladı.
1: Söyleyin bakalım, kumandanınız sizi niye gönderdi? Yoksa korkup da teslim mi olacak?
2: Sultanımız Alparslan Gazi Hazretleri binlerce insanın kanlarının boş yere dökülmesini istemiyor. Bu sebeple daha evvel sizlere bildirilen şartların kabulünü arz ederek barış teklifinde bulunuyor.
1: Ya demek etine buduna bakmadan bir de beni tehdit ediyor ha? Bana bakın, ben ve ordum İsfahan'da atlarım da Hamedan'da kışlamadan geri dönmeyi düşünmüyorum.
2: Atlarınızın Hamedan'da kışlayacakları belli ama sizin nerede kışlayacağınızı Allah-u Teala bilir.

Alparslan'ın elçisinin verdiği cevabı işittiniz sevgili dinleyiciler. Bizans imparatorunun mağrur tavrına ve sözlerine karşı ne müthiş bir cevaptı. Evet, artık savaş kaçınılmaz görünüyor. İki ordu açısından da heyecan doruk noktasına geldi. Az sonra cuma namazı kılınacak. Ben de artık İslam ordusunun saflarına gidiyorum. Tarihin mikrofonundan ayrılmayın sakın.

Sevgili dinleyiciler, cuma namazını şimdi bitirdik. Savaşa duyulan hasret ve gerilim had safhaya varmış durumda. Namaz kılarken bile bu vaziyet kendini belli ediyordu. Cuma gününün Müslümanların bayramı olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Az sonra başlayacak olan savaşta kim bilir kimler Allah yolunda kurban olacak ve çok özledikleri şehadet mertebesine kavuşacak. Sultan Alparslan ve kahraman ordusu gözyaşları arasında dualar ediyorlar şimdi. Sevgili TGRT FM dinleyicileri, şu anda Tarihin Mikrofonu programını dinlemeye devam ediyorsunuz. Kısmetse az sonra yapılacak olan Malazgirt Meydan Muharebesi'ni sizlere canlı yayında anlatmaya çalışacağım. Ben sizlere programımın reklamını yaparken Sultan Alparslan atının kuyruğunu kendi elleriyle düğümlüyor şimdi ve dudakları kıpır kıpır. Sanırım dua ediyor. Yanına yaklaşıyorum.

Allah'ım, azametin karşısında yüzümü yere sürüyor ve senin rızan için savaşıyorum. Allah'ım, ordumu muzaffer eyle. Günahlarım sebebiyle onları kahreyleme. Allah'ım, niyetim halistir. Bana yardım et. Sözlerimde hilaf varsa beni kahreyle.

Sultan Alparslan duasını bitirdikten sonra bir sıçrayışta atının üstüne çıktı. Sakin bir şekilde etrafını süzüyor. Bembeyaz elbiseleri sanki kefeni hatırlatıyor bana. Gözleri çakmak çakmak yanıyor. Orduya şöyle bir göz gezdirdi. Sanıyorum kahraman askerlerine hitap edecek. Görebildiğim kadarıyla mübarek komutanın gözlerinden yaşlar akıyor. Şimdi ben müsaadenizle susuyor ve Alparslan Gazi'yi dinleyelim diyorum.

Beylerim, yiğitlerim, dini İslam'a hizmette yarış eden gazilerim, işte şehitlik kefenini giydim. Allahü Teala'nın rızası için içinizden bir nefer gibi çarpışacağım. Eğer şehadet mertebesine kavuşursam, bu beyaz elbisem kefenim olsun. O zaman oğlum Melikşah elbette başbuğdur.

Küffarın sayısı çok. Silahları bizimkilerden fazla. Sayımız az. Fakat Allah-u Teala bizimledir. Sakın yese kapılmayın. Bütün Müslümanların camilerde bizim için dua ettiği bu saatte kendimi düşman üzerine atmak istiyorum. Ya muzaffer oluruz veya şehit olarak cennete gideriz. Bugün burada sultan yoktur. Ben de sizlerden biriyim. İsteyen dönüp gidebilir. Haklarımızı onlara helal ettik.

0: Cenab-ı Hak gazanızı mübarek eylesin.
1: Hücum emrinin peşinden küffar üzerine atılan gaziler birkaç saat içinde düşmanı bozguna uğrattılar. Kahramanlıklarıyla doldurdukları Malazgirt'teki meydan muharebesini tarihin altın sayfalarına yazdırdılar. Ve böylece uzun zamandır devam eden Anadolu'nun Müslümanlaştırılması hadisesi resmi bir hüviyet kazandı. Sevgili dinleyiciler, başka bir tarihin mikrofonu programında buluşmak dileklerimle hoşça kalın.

0: Gül Bahçesi.
1: Sayın dinleyenler, bugünkü sohbetimizin konusu çocuklara ve gençlere sahip çıkmak. Kendimize, çocuklarımıza ve gençlerimize yapacağımız en büyük iyilik, iyi insanlarla arkadaş olmak ve kötü arkadaşlardan uzak bulunmaktır. İnsanlar yalnız yaşayamazlar, birbirlerine muhtaçtırlar. Bir ekmek yerken bile çok kişiye muhtacız. Tarlacısına, ekincisine, fırıncısına vesaire çok kişilere muhtacız. Terziye muhtacız, ayakkabıcıya muhtacız. Yani hayvanlar gibi yalnız başımıza dağda yaşama imkanımız yoktur. Öyleyse insanlarla beraber olmak, bazılarıyla arkadaş olmak mecburiyetindeyiz. Eğer iyi insanlarla arkadaş olabilmişsek büyük nimetlere kavuştuk demektir. Hadis-i şerifte buyuruluyor, Cenab-ı Hak bir kuluna hayır murad ettiği zaman ona hayırlı bir arkadaş ihsan eder, ondan istifade eder. İyi arkadaştan istifade etmenin birçok imkanları var. Birincisi dini yönden istifade etmek. İlim öğrenir, ondan amel öğrenir. İsa aleyhisselama sormuşlar, kiminle arkadaşlık edelim? Buyurdu ki, yüzüne baktığın zaman sana Rabbini hatırlatan, bazı insanların yüzü çok nurludur. Yüzüne baktığın zaman Cenab-ı Hakk'ı hatırlarsın. İki, onun sohbetiyle amelin artar. Daha çok Rabbine yaklaşırsın. Daha çok salih amel işlersin. Onun sohbetinin neticesi o. İşte böyleleriyle arkadaş olmak lazım. Dünyevi yönden istifade ederiz birbirimizden, iyi arkadaştan. İki el birbirini nasıl yıkarsa, tek el hiçbir şey yapamazsa, insan da arkadaşıyla beraber daha çok işler yapmaya muvaffak olur. Musibetlerde teselli buluruz. Hasta olunca, bir mevtamız olunca arkadaşımız gelir, bize teselli verir. Bizim dertlerimize ortak olur. Dua alırız iyi arkadaştan. Gıyabi yapılan dualar müstecaptır. Duaların kabul olmasının şartlarından en mühimi, helal lokma yemiş olmak, temiz bir ağızla dua yapmak. Eğer yediğimiz lokma haramsa, giydiğimiz elbise haramsa, o elbiseyle ve o gıdayla dua yapmak müstecap olmaz, makbul olmaz. Ama müminin mümine duası kabul olunur. Çünkü bir mümin diğerinin ağzıyla haram işlememiştir. O günahsız, kendisi için günahsız olan bir ağızdan dua alıyor, onun için makbuldur. İyi arkadaşın en büyük menfaati kıyamet günü bize şefaat etmesidir. Yine hadis-i şerifte buyuruluyor, iki tane arkadaş, iki mümin birbirlerini çok seviyorlar dünya hayatında. Kıyamette birisi cehenneme atılıyor, ameli iyi değil, öbürü cennetlik. O cennete giden diyecek ki, ya Rabbi, biz birbirimizi çok seviyorduk, dünyada hep beraberdik, bizi burada da ayırma birbirimizden, beraber olalım istiyoruz diyecek ve Rabbimiz de o cehenneme atılan arkadaşını onun hatırına affedecek ve onu da beraber cennete gönderecek. Veya cennete giden iki arkadaştan birinin derecesi daha yüksek, öbürünün daha düşükse yine diyecek ki, ey Rabbim, biz beraber olmak istiyoruz, biz birbirimizi çok severdik, bizi ayırma diyecekler. O derecesi yüksek olanın derecesi indirilmez, derecesi düşük olanın derecesi yükseltilir ve onunla beraber olur. İşte iyi arkadaşın bu kadar büyük menfaatleri var. Kıyamette de cehenneme atılanlar diyecekler ki, bize şefaat eden candan bir dostumuz yok mu? Tabii öyle insanlar, müminler birbirlerine şefaat ettikleri görülünce onların da böyle bir hasret içinde olmaları ve keşke bizim de bir candan dostumuz olsaydı da bize bugün şefaat etseydi ve kurtulsaydık bu azaptan diye temenni edecekler. Ama yoksa yok tabii, iyi arkadaşla arkadaşlık yapmamışlarsa bu saadete kavuşamazlar. Salih insan, salih bir arkadaşın hem dünyada ve hem de ahirette menfaatleri var. faidesi var insana. Bunu dörde ayırmışlar büyükler. Birinci kısım, bir ağacın hem gölgesi olur hem meyvesi olur. Bu hem dünyada ve hem de ahirette sana fayda sağlayacak olan arkadaş demektir. Bir ağacın da yalnız gölgesi olur ama meyvesi olmaz. O da dünya hayatında ondan istifade edersin. Dünya işlerinde sana yardımcı olur ama ahirette yardımcı olmaz. Bu da gölgesi olup da meyvesi olmayan ağaca benzer. Zaten dünya geçici bir gölge değil mi? Fani kısa bir hayat değil mi? Üçüncüsü, ne gölgesi var ne meyvesi var. Yani ne dünyada ondan istifade edersin, ne ahirette ondan istifade edersin. Hiçbir şeye yaramaz. Dördüncüsü, meyvesi var ama gölgesi yok. O da ahirette işine yarar. Salih bir insandır, sana şefaatçi olur, dua eder. Ama dünyada sana hiçbir menfaat sağlayamaz. İyi arkadaşın menfaati, yardımı ölümden sonra da devam eder. Ölmekle dostluk bitmez. Dünyevi dostluklar menfaate dayalıdır. Ne kadar senden istifade ediyorsa veya ettiği müddetçe senin dostundur, arkadaşındır. Menfaati kesilince dostluk biter. Veya ölürse bir tanesi, dostluklar biter. Halbuki Allah için yapılan dostluklar, Allah için edinilen arkadaşın ölümle dostluğu bitmez. Devam eder. Gelir, okur, dua eder sana, çoluk çocuğuna ziyarette bulunur. Onların bir sıkıntıları olursa onlara yardım eder. Evladından daha çok insana bağlanır, daha çok insana acır. Hasan-ı Basri Hazretleri büyük bir zattı, büyük bir alimdi. Herkes onu ziyarete geliyor tabi. İleri yaşında artık takati kafi gelmiyor, hasta. O kadar insanla konuşma, sohbet etme güçlüğünü hisseden çocukları, misafirleri geri çeviriyorlarmış. İşte babamız hasta, müsait değil, sonra uğrayın diye misafirleri geri döndürüyorlarmış. Bunu duyan Hasan-ı Basri Hazretleri çok kızıyor çocuklarına. Ve diyor ki, onların için geri çeviriyorsunuz. Ben onları sizden daha çok seviyorum. Ben öldükten sonra siz benim mirasımı taksim edeceksiniz. Onlarsa gece yarıları benim kabirde azap çekmemem için Cenab-ı Hakk'a dua edecekler, niyazda bulunacaklar. Onlar benim için sizden daha iyidirler diyor. İşte hakiki dost böyle. Arkadaş seçiminde çok hassas olmalıyız. Arkadaşlar üçe ayrılır. Birincisi gıda gibidir. Her zaman onlara muhtaçız. Hava, su gibi onlara ihtiyacımız var. İkincisi ilaç gibidir. Bazen onlara ihtiyaç duyulur. Hasta olunca ihtiyaç duyulur, olmayınca duyulmaz. Üçüncü kısım hastalık gibidir. Hiçbir zaman onlara ihtiyaç duyulmaz. Onlardan uzak

Arkadaş nasıl seçeceğiz? Bunları da maddeler halinde arz edelim bugünkü sohbetimizde, çünkü bu da çok önemli. Birincisi, akıllı olması lazım. Ahmak dost hiçbir zaman insana hayır getirmez. Bilmeyerek de olsa insana büyük sıkıntılar verir. Kaş yapar, yapacak yerde göz çıkarır. Hatta diyorlar ki bir adam ayıyla arkadaş olmuş. Beraber dolaşıyorlar. Tabii adam ayı kadar güçlü kuvvetli olmadığı için yorulur. Bir suyun başına gelirler. O suda adam ayıya işaret eder, der ki ben biraz uyuyacağım, dinleneceğim. Sen burada bekle, nöbetçi kal başımda der. Ayı da eliyle işaret eder, tamam dersen uyu der. Ben buradayım, hiç merak etme. Adam uyur. Uyuduktan sonra ayı bakar ki arkadaşının başına, alnına bir sinek kondu. Rahatsız ediyor tabii onu. Sineği kovuyor eliyle. Tekrar sinek uçuyor, aynı yerine dönüyor. Tekrar kovuyor. Birkaç defa öyle sineği kovunca bu sefer ayının asabı bozuluyor. Büyük bir taş kaldırıyor. Diyor ki ben bu sineği öldüreyim diyor. Arkadaşım rahat uyusun. Adamın başına vuruyor taşı. Tabii sinek uçuyor. Adamın başı, beyni parçalanıyor. İşte bu ahmak dostun iyilik yapacağı yerde yapacağı kötülüktür. Sineği öldürecek, adam rahat uyuyacak diye adamın beynini parçaladı ve hayatını sona erdirdi. Ahmak dosttan uzak duracağız. İkincisi, dindar olması lazım. Dinine sahip olması lazım. Eğer dini vecibelerini yerine getirmiyorsa, namazını kılmıyorsa, orucunu tutmuyorsa, haram işlerle meşgul ise, o adam kendisine en büyük düşmanlığı yapıyor demektir. Kendisine düşman olanın sana ne menfaati olabilir? Üçüncüsü, güzel ahlaklı olması lazım, güzel huylu. Kötü insanlarla beraber olmak, kötü huylularla beraber olmak çok sıkıntı verir insana. Ne dünyada rahat ettirir, ne de ahirette. Arkadaş seçerken çok dikkatli olalım, çünkü insanın arkadaşı insanın kendisi demektir. Hatta demişler ki kim olduğunu söylemene gerek yok. Arkadaşlarını bana söyle, senin kim olduğunu bilirim ben. Kimlerle arkadaşsın onu bileyim, o zaman meydana çıkar senin kimliğin. Hatta demişler ki insan arkadaşının dini üzerinedir. Yani arkadaşının dini neyse o da aynı dindendir. Yani bu kadar önemlidir. Arkadaşın bu kadar çok tesiri olur insana. Dünyada hiç kimse ne annesi ne babası ne hocası arkadaşı kadar ona tesir edemez. Çünkü devamlı beraberler, devamlı aynı işi yapıyorlar ve çok büyük tesir altında kalır. Bulaşıcı bir hastalığı olan adamla beraber olmak, aynı kaptan yemek yemek, onun hastalığının illa bulaşacağı söylenemez. Bulaşmayabilir öbür adamı. Ama kötü arkadaşla beraber olan, arkadaşlık eden kişinin onun kötü huyundan şey yapmaması, müteessir olmaması, kötü huyundan kapmaması mümkün değildir. Mutlaka kötü arkadaşla yatıp kalkan kötü olur. Karga ile arkadaşlık edenin burnu pislikten kurtulmaz demişler. Önce sınamalıyız, denemeliyiz arkadaşlarımızı. Ondan sonra arkadaş olarak seçmeliyiz. Kime baksan ben çok iyiyim, çok fedakarım, senin için yapmayacağım yoktur der, ama iş ciddiye binince bakarsınız ki kaçmış ve sizi yalnız bırakmıştır. Yalnız dindar olan, akıllı olan arkadaşını sizi yalnız bırakmaz. İnsanların sözünden değil hareketlerinden onlara not vermek lazım. Yoksa konuşmalarına bakarsan herkes iyidir. Seni sevdiğini de dilinden değil gözlerinden anlaman lazım. Birini de böyle imtihan neticesinde eğer beğendiysek, dindarsa, güzel huyluysa, akıllıysa, onunla arkadaş olduysak ona her türlü fedakarlığı yapalım, onu çok sevelim. Biz de ona çok dua edelim. Allah rızası için birbirlerini seven iki insan

kıyametin dehşetinden rahatsız olmayacak 7 sınıf insandan bir tanesidir. Bir iki hatasını görürsek onu hemen terk etmeyelim. İnsan kusursuz olmaz. Beşer şaşar demişler. Ona vefa gösterdiğimiz gibi eğer vefat ettiyse çoluk çocuğuna da yine vefamızı devam ettirelim. Kabrine gidelim, ziyaretimizi yapalım, çok okuyalım. Gençler ana, baba ve milletin elinde bir emanettir. Ana baba olarak, millet olarak bu gençliğe sahip çıkmazsak emanete hıyanet etmiş oluruz. Bu hıyanetin cezasını dünyada da ahirette de çekeriz. Çocukların, gençlerin temiz kalpleri kıymetli bir cevher gibidir. Mum gibi her şekli alabilir. Küçük iken hiçbir şekle girmemiştir. Temiz bir toprak gibidir. Temiz toprağa hangi tohum ekilirse onun meyvesi hasıl olur. Çocuklara iman, Kur'an ve Allah-u Teala'nın emirleri öğretilir ve yapmaya alıştırılırsa din ve dünya saadetine ererler, topluma faydalı hale gelirler. Bu saadete anaları, babaları, hocaları da ortak olur. Eğer bunlar öğretilmez, araştırılmaz ise bedbaht olurlar. Kendilerine, ana ve babalarına ve topluma zarar verirler. Yapacakları her fenalığın, her kötülüğün vebalı, günahı ana babalarına da verilir. Tahrim suresinin 6. ayeti kerimesinde mealen kendinizi ve aile efradınızı ateşten koruyunuz buyurulmaktadır. Bir ananın evladını cehennem ateşinden koruması, dünya ateşinden, dünyalık sıkıntılardan korumasından çok daha önemlidir. Cehennem ateşinden korumak da imanı, farzları ve haramları öğretmekle ve ibadete alıştırmakla ve dinsiz, ahlaksız arkadaşlardan korumakla olur. İslam ahlakı üzere yetiştirmekle olur. Bütün kötülüklerin başı fena, kötü arkadaştır. İnsanın üç büyük düşmanı olan nefis, şeytan ve kötü arkadaştan en tehlikelisi kötü arkadaştır. Bunun için her ana baba çocuğunu takip etmelidir. Kimlerle arkadaşlık kuruyor, nerelere gidip geliyor, hal ve hareketleri nasıldır, bunları adım adım takip etmelidir. Başıboş bırakılan çocuğu sokak yetiştirir. Eskiden gence evde verilen bir İslam terbiyesine karşı sokak, yani cemiyet, toplum 9 veriyordu. Şimdi tersi oldu. Evde verilen 10 terbiyenin 9'unu sokağa, cemiyete çıktığı zaman kaybediyor. Her alimin, evliyanın çocuğu her zaman iyi bir Müslüman olur denemez. Çünkü hidayet Allah'tandır. Az sayıda da olsa alimin oğlu zalim, zalimin oğlu alim olabiliyor. Ancak herkes sebeplere yapışmak zorundadır. Namazında, abdestinde bir Müslümanın akil, baliğ yaşında gelmiş evladı Kur'an-ı Kerim okumasını, namaz surelerini ve namazın nasıl kılınacağını bilmiyorsa bu gösterir ki babası bunları ona öğretmemiş. Genç bunları biliyor, iyi insanlar arasında kalıyor. Yani babası elinden geleni yapmış fakat çocuğu namaz kılmıyorsa baba sebeplere yapıştığı için vebale girmez. Emanete hıyanet etmiş olmaz. Kısacası bizler önce üzerimize düşeni yapıyor muyuz, yapmıyor muyuz? Buna bakmamız lazım. Bazı ana ve babalar çocuklarına kıyamıyor. Mesela onları sabah namazına kaldırmıyor. Bu ana babanın çocuğuna yapmış olduğu en büyük kötülüktür. Çocuğunu kendi eliyle ateşe, cehenneme atmasıdır. Ağaç yaşken eğilir, atasözü meşhurdur. Çocuk küçükken buna alışırsa büyüyünce kalkması kolay olur. Alışmamış ise daha sonra zor gelir ve böyle devam eder. Hoşça kalınız ve Allah'a emanet olunuz sayın dinleyenler. Gül

0: TGRT FM Haber. Haber.
1: Hükümeti 80 yıllık Cumhuriyet tarihinde bir rekora imza attı. Meloni, 1413 gündür görevde olan hükümetinin ulaştığı siyasi istikrarı ilk büyük reform olarak nitelendirdi. Az sonra. Acil sağlık hizmetlerinde Gökbey dönemi başlıyor. Havada, karada ve denizde 7 gün 24 saat hizmet veren sağlık ekiplerinin filosu, yerli ve milli Gökbey'le güçlenecek. Yıl sonuna kadar envantere girmesi beklenen Gökbey aynı anda 2 hasta taşıyabilecek. Habere dair aradığınız ne varsa Seda Akbay sizler için ekranlara taşıyıp yorumlayacak. Hepsi ve daha fazlası gün başlıyor da olacak. Az sonra.
2: Efendim, çarşamba günü yaşanmıştı Silivri açıklarındaki gemi kazası. Batan geminin enkazının yeri netleşti. Batık gemi kaza bölgesinin yaklaşık 50 metre açığında 720 metre derinlikte bulundu. İstanbul Valisi Davut Gül arama kurtarma çalışmalarını TCG Akın gemisinde inceledi. Tabii yakınlarından haber bekleyen aileler de var. İşte detaylar.
3: Silivri açıklarında esrarengiz bir şekilde battı. Yeri ROV cihazıyla tespit edildi. Gemi 720 metre derinlikte bulundu. Deniz tabanında geminin adının net şekilde görüldüğü görüntüler ortaya çıktı.
4: Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın şu an içinde bulunduğumuz Akın gemisi batan geminin enkazını tespit etti.
3: İstanbul'un Silivri açıklarında yaşanan gemi kazasında arama kurtarma çalışmaları deniz yüzeyi ve su altında sürüyor. 30 farklı unsurun görev aldığı çalışmalarda yaklaşık 740 saati aşkın mesai geride kaldı. TCG Akın'ın yürüttüğü operasyonla batan geminin enkazının yeri de netleşti. Batığın kimliğinin kesinleştirilmesi için uzaktan kumandalı sualtı aracı ROV bölgeye indirildi. Derin denizde görüntüleme yapan araç, enkaz üzerinde geminin Tuğberk İmamoğlu yazılı olduğu anları kayda aldı. Batık, kaza bölgesinin yaklaşık 50 metre açığında 720 metre derinlikte bulundu. Görüntülerde geminin adı net şekilde görülüyor.
5: Biz bulduğumuz bilgi belge delilleri buraya veriyoruz. Artık bilirkişilerle savcımız koordinasyonu.
3: Gemideki 10 mürettebata ulaşılması için yürütülen operasyon hızlandırıldı. Denizcilerin aileleri ise Silivri sahilinde oluşturulan irtibat noktasında ekiplerden gelecek haberi bekliyor.
6: Geminin yara aldığı bölmelerden geminin orta tarafındaki bir bölümü gösteriyorum. Burada da büyük bir yırtılma mevcut.
4: İçerisinde insan var mı? Mürettebat içeride mi? Onlar çıkartılabilecek mi? Nasıl çıkartılacak? Bu konuda da ilgili kurumlarımız çalışmalarına devam edecekler.
3: Acılı ailelerle İstanbul Valisi Davut Gül de bir araya geldi. Gül, geçmiş olsun dileklerini iletti. Arama çalışmalarına ilişkin sahada aldığı bilgileri ailelerle paylaştı.
4: Ailelere şimdiye kadar yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdik. Acılı tabii. Sadece onlar değil, milletimizin çok büyük bir acısı var.
2: Şimdi Silivri'de 10 kişinin kaybolduğu deniz kazasında soruşturma sürüyor. Birinci ve üçüncü kaptanlar neler söylediler? İkisi de suçlamaları reddettiler, tutuklular bu arada. Kazanın sorumluluğunu Tuğberk İmamoğlu gemisi mürettebatına atıyorlar. Sorumluluğu iddialara göre de çarpışmaya neden olan kendileri değildi. Batan gemi manevra yaparak al suya çarptı.
7: Altı iskeleye kır. Altı iskeleye kır demiştir.
8: Altı, Tuğberk İmamoğlu. Tamam.
3: Alsu gemisinin tutuklu kaptanlarının ifadeleri ortaya çıktı. İki kaptan da suçlamaları reddetti. Kazadansa batan gemiyi sorumlu tutarak Tuğberk İmamoğlu gemisinin kendilerine çarptığını iddia ettiler. Silivri'de 10 kişinin kaybolduğu deniz kazasının ardından başlatılan soruşturmada geminin 1. kaptanı Ahmet Erarslan'la 3. kaptanı Murat Evciman tutuklanmıştı. 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Kaptanların sulh ceza hakimliğindeki ifadelerine ulaşıldı. 1. kaptan Erarslan hakkındaki iddiaları kabul etmedi. Olay anını da ayrıntılarıyla anlattı.
7: Altı iskeleye kır demiştir.
9: Kaza esnasında 3. kaptanımız Murat Evcuman görevdeydi. Yani bu saat diliminde geminin sekre idaresinden o sorumluydu. Olayın meydana geldiği anda gemi yüksüzdü. Kaza anında yaslama sesi duydum. Kalktığımda güverte reisimiz Süleyman Eker'in çarpıştık, çarpıştık şeklinde bağırmasını duydum.
3: Kazadan Tuğberk İmamoğlu gemisini sorumlu tuttu. Geminin yaptığı manevranın çarpışmaya neden olduğunu iddia etti.
9: Tuğberk İmamoğlu isimli gemi bize iskeleye al uyarısı yaptıktan sonra bizim gemimiz iskeleye aldığı halde Tuğberk İmamoğlu gemisinin kendisini iskeleye alması yerine sancağı alması nedeniyle gemimize çarpması sonucu kazanın meydana geldiğini düşünüyorum. Şayet bizim gemimiz şiddetli biçimde Tuğberk İmamoğlu gemisine çarpmış olsaydı bulunduğumuz gemide daha büyük hasar meydana gelirdi.
3: Geminin 3. kaptanı şüpheli Murat Evcimansa meslekte 7 aylık tecrübesinin olduğunu belirtti. Batan geminin rotayı kendilerine doğru çevirdiğini iddia etti.
10: Gemi birden sancağını alıp rotasını benim üzerime doğru çevirdi. Ben bu sırada karşıdaki geminin manevra yapacağını düşündüm ve telsizden Tuğberk İmamoğlu üstüme doğru geliyorsun gelme şeklinde seslendim.
3: 3. kaptan da 1. kaptan gibi kazadan Tuğberk İmamoğlu gemisini sorumlu tuttu. Kaza Tuğberk İmamoğlu gemisinin benim bulunduğum gemiye çarpmasıyla meydana geldi dedi. Öte yandan TCG Akın Kurtarma ve Yedekleme Gemisi tarafından yeri tespit edilen batan gemideki 10 personeli bulma çalışmaları da sürüyor.
2: Efendim Akdeniz'de de Girne Taşucu Seferi'ni yapan Filojit'in batmasıyla yaşanan faciada can kaybı 13'e yükseldi. 15 kişi içinde arama kurtarma çalışmaları gece gündüz devam ediyor.
3: Bir yolculuk başladı, geriye tarifsiz bir acı kaldı. Girne Taşucu Seferi'ni yapan Filojet isimli yolcu gemisinin batmasıyla yaşanan faciada can kaybı 13'e yükseldi.
11: Akşam yapılan arama kurtarma çalışmalarımızda bir naaşımıza daha ulaşılmıştır.
3: Arama kurtarma çalışmaları ise denizin yüzlerce metre altında devam ediyor. Kayıp 15 kişi için adeta zamanla yarışılıyor. Türkiye'de bölgedeki çalışmalara deniz kuvvetleriyle destek veriyor. TCG Işın ve TCG Alemdar enkazın bulunduğu bölgede operasyonlarını sürdürüyor. Yaklaşık 554 metre derinlikteki enkaza uzaktan kumandalı sualtı araçlarıyla ulaşılıyor. Ekipler hem kayıp kişileri bulmaya hem de geminin kara kutusunu çıkarmaya çalışıyor. Çalışmalar gece gündüz devam ederken facianın ardından hayatını kaybedenler de memleketlerinde toprağa veriliyor. 58 yaşındaki Elmas Demir de faciada hayatını kaybedenler arasındaydı. Demir'in cenazesi önce Ankara'ya ardından memleketi Eskişehir'e getirildi. Cenazeyi eşi Abbas Demir ve oğlu teslim aldı. Elmas Demir burada son yolculuğuna uğurlandı.
12: Esselamu aleyküm ve rahmetullah.
3: Acılı eş Abbas Demir ise geminin kaptanından şikayetçi olduğunu söyledi.
13: Filodan, kaptanlardan, özellikle kaptandan mazot döküp de kapıları kilitleyip de kendini atıp da kaçmanın ne alemi var? Bu kişi resmen katliam yaptı. Katliam, katliam.
2: (Gülüyor) 23. İmam Hatipliler Kurultayı Trabzon'da yapıldı. Kurultaya video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmam Hatip okullarıyla ilgili açıklamalar yaptı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de Trabzon'da öğretmenlerin kılık kıyafet düzenlemesiyle ilgili konuştu.
3: Kürsülerden başarı tablosu ilan edildi. Kurallardan taviz verilmeyeceğinin altı çizildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Önder 23. İmam Hatipliler Kurultayı'na video mesaj gönderdi. İmam Hatip mezunlarının her alanda özveriyle hizmet ettiğini belirtti. Bu başarıların savunma sanayisinden bürokrasiye kadar uzandığını vurguladı.
14: İmam Hatipler başarı çıtasını sürekli daha yükseğe taşıyarak yoluna devam ediyor. Savunma sanayinden bürokrasiye, akademiden siyasete, özel sektörden sivil toplum, Hatip mezunu kardeşlerimiz büyük bir adanmışlıkla ülkemize hizmet ediyor.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan engeller kalkınca başarıların görünür olduğunu ifade etti. Buna örnek olarak harp okulları mezuniyetini ve sınav sonuçlarını gösterdi.
14: Önlerindeki Suni engeller kaldırıldığında İmam Hatip mezunlarının neler başarabildiğine, işte en son harp okullarımızın mezuniyet töreninde bir kere daha gururla şahit olduk. Liselere geçiş ve yüksek öğretim kurumları sınavlarında okullarımız aynı şekilde elde ettikleri başarılarla göz dolduruyor.
3: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de Trabzon'daki kurultaydaydı. Öğretmenlerin toplumdaki öncü rolünü hatırlattı. Kılık kıyafet düzenlemesine değindi.
15: Bizim kültürümüzde, toplumsal yapımızda öğretmen toplumun önderi olarak kabul edilir. Öğretmen çocuklarımızın rol modeli olarak görülür.
3: Bakan Tekin, öğretmenlerin itibarına uygun giyinmesi için tedbir aldıklarını belirtti. Bu konuda kesinlikle taviz verilmeyeceğini vurguladı.
15: Biz sadece devlet memuru olarak, kamu personeli olarak öğretmen arkadaşlarımızın toplumsal rollerine uygun olan, itibarlarını zedelemeyecek şekilde giyinmelerini, bu şekilde giyinen nadir bir iki örneğin de öğretmen arkadaşlarımızın itibarına zarar vermemesi için bir tedbir aldık. Bu konuda kararlıyız.

0: zamanın içinde hayatın gerçek anlarını yakalamak bir habercilik refleksidir.
1: Bazen bir metroda, bazen sokak arasında. Haber her yerde bizimle.
0: Biliriz ki habercilik sadece bir şeyler söylemek değil, gerçeğin ta kendisini fısıldamaktır.
2: İşte bu yüzden bir esnafın yüzündeki tebessümde, bir çocuğun gözlerindeki gülüşte arıyoruz o haberi.
3: Haberin tarafı yok, haberin içinde siz varsınız. Yazdığımız her satır için sizinle birlikte.
4: Yıllardır değişmeyen tek bir sözümüz var. Ne olursa olsun hep sizinleyiz.

0: Bey gün başlıyor, devam ediyor. Efendim dün gözler Üsküdar Belediyesi'ndeydi. Ertelenen başkan vekili, daha doğrusu iptal edilen başkan vekili seçimi için bir kez daha sandık kurulacaktı. Ancak CHP'li meclis üyeleri toplantıya katılmadı. Ayrıntılara gideceğiz. Çünkü salt çoğunluk engeline takıldı seçim ve 8 Eylül'e ertelendi.
1: Biz çoğunluğu sağlayamadık.
2: Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekili seçimi için meclis toplandı. Salt çoğunluk sağlanamadı. Seçim ertelendi.
1: Toplantıyı 8 Eylül Salı günü sabah saat 9'a erteliyorum.
2: İstanbul Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında belediye başkanı Sinem Dedetaş tutuklanarak görevden uzaklaştırılmıştı. Başkan vekili seçimi için 5 Ağustos'ta yapılan ilk oylama ise tartışmalara sahne olmuştu. AK Parti'nin itirazı üzerine başlayan yargı sürecinde seçimin yenilenmesine karar verilmişti. Yeniden sandık kurulması bekleniyordu ama yeterli çoğunluğun oluşmaması üzerine seçim gerçekleştirilemedi.
1: Bizim bu toplantıyı açmak için 24 artı 1'e ihtiyacımız olacak. 23 artı 1'e salt çoğunluk olan 23, yani bizim mevcutumuzun yarısının artı bir fazlasına ihtiyacımız olacak. Biz şu anda 22 kişiyiz.
2: Salt çoğunluk sağlanamamasının sebebi ise CHP'li meclis üyelerinin toplantıya katılmamasıydı.
3: Gözaltı halinde bulunan arkadaşlarımızın tutukluluk hallerinin değerlendirilebilmesi için ve bu arkadaşlarımızın da oy kullanabilmesi için Yeni Parti grubuyla beraber ortak bir karar aldık, ortak bir tavır sergiledik ve seçime katılmadık.
2: Başkan vekili seçimi bir kez daha ertelendi, yeni tarih 8 Eylül olarak açıklandı. Öte yandan Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkan Yardımcısı Amine Cansu Çelik, Belediye Ruhsat Müdürü Burak Aydın'la işletmeci Erdem Koyunyerli 2 Eylül'de gözaltına alınmıştı. Soruş Ceza Hakimliğine sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
0: Evet efendim, son durum böyle. 8 Eylül'de tekrar seçim masası kurulacak. Ve şimdi biraz da bakalım ABD-İran arasında neler yaşanıyor. Şimdi savaşta tekrar bir hareketlilik var. Yani sıcak savaşa dönüldü. Bir yandan da müzakereler var. Trump'ın İran müzakere ekibi bu kez Rusya'da. Damat Jared Kushner ve başkan yardımcısı Steve Witkoff, Rusya-Ukrayna savaşını bitirme talebiyle bu kez Moskova'ya gitti. İkili Rusya Devlet Başkanı Putin'le bir araya geldi. Böyle enteresan bir tablo var önümüzde. İşte yaşananlar.
4: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın müzakere ekibi Moskova'ya gitti. Damat Jared Kushner ve Başkan Yardımcısı Steve Witkoff, Rusya-Ukrayna arasında arabulucu olmak için Rusya lideri Putin'le bir araya geldi. Trump, ikilinin Kiev ve Moskova'ya savaşı bitirme önerisini götürdüğünü söyledi.
5: Jared Kushner ve Steve Witkoff, Moskova ve Kiev'e yeni bir öneri için mi gidiyor?
6: Hayır, savaşı bitirme önerisi için gidiyorlar. Tam 8 savaş bitirdim. Umarım benimle gurur duyuyorsunuzdur.
4: Kushner ve Witkoff'u Moskova Havalimanı'nda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in özel temsilcisi Kirill Dmitriev karşıladı. Putin, ABD'li heyetin gelişi öncesinde Kiev'e saldırıların 3 gün durdurulması talimatı verdi. Putin, heyeti başkent Moskova'daki Kremlin Sarayı'nda kabul etti. İkiliye güven duyduğunu söyleyen Rusya lideri, Trump'ın çatışmanın çözümüne yardımcı olma konusundaki kararlılığını sürdürdüğünü ve bu tür görüşmelerin her zaman faydalı olduğunu kaydetti. Trump'ın ekibinin Moskova'daki temaslarının ardından Kiev'e geçmesi bekleniyor. Amerikalı ekibin Kiev ziyareti öncesinde Rusya, Kiev ve yakınındaki havalimanlarını hedef aldı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, saldırıların ABD'li temsilcilerin Kiev'e uçakla gelme ihtimaline bir cevap olduğunu öne sürdü. Rusya ile Ukrayna arasında savaşın nasıl sona erdirileceği konusunda büyük görüş ayrılıkları sürüyor. Kremlin, Ukrayna'dan 4 bölgenin tamamından çekilmesini ve NATO üyeliği hedefinden vazgeçmesini istiyor.
0: Efendim İtalya'da da tarihi günler yaşanıyor. Meloni hükümeti 80 yıllık cumhuriyet tarihinde bir rekora imza attı. 1413 gündür görevde olan Meloni hükümetinin ulaştığı siyasi istikrar ilk büyük reform olarak değerlendiriliyor.
7: İtalya'da siyasi dengeleri değiştiren bir rekor kırıldı. Başbakan Meloni'nin liderliğindeki sağ koalisyon hükümeti ülke tarihinin en uzun süre görev yapan hükümeti oldu. 2022 yılında iktidara gelen hükümet 1413 günü geride bıraktı. Meloni bu tabloyu Bari kentindeki parti mitinginde kutladı. İtalya'nın yıllarca hükümet değişiklikleri inanıldığını söyleyen Meloni, siyasi istikrarın ülkenin uluslararası alandaki gücünü artırdığını savundu. İstikrar ilk büyük reformdur dedi.
8: İstikrar ilk büyük reformdur. İtalya Avrupa'nın sürekli el değiştiren bir sorun yumağı olmaktan çıktı. Hükümetleri sürekli değişen bizdik ve uluslararası konferanslarda muhataplarımız bize bu hükümet ne kadar sürecek diye sorardı. Bu şekilde muamele görenler müzakere edemez, kendi çıkarlarını savunamaz. Avrupa'ya.
7: Meloni göreve başladığı güne kıyasla bugün daha fazla destek gördüğünü söyledi. İtalya'nın ilk kadın başbakanı olan Meloni, iktidarı boyunca zor dönemlerden geçtiğini ancak hiçbir zaman pes etmediğini vurguladı.
0: Ve altın fiyatlarında gözler Amerikan verisi sonrası sert bir gelişme geri çekilme yaşanmıştı. Güçlü istihdam verisiyle haftayı düşüşle kapatan altında şimdi gözler kritik ABD enflasyon rakamlarıyla petrol piyasasındaki gelişmelere çevrildi.
7: Nefesler tutuldu, piyasalar dev verilere kilitlendi. Yatırımcının göz bebeği altın faiz kıskacında. Amerika Birleşik Devletleri'nde istihdam piyasasının güçlü kalması yükselişe geçen altın fiyatlarında aşağı yönlü bir baskıya neden oldu. Sert düşüş yaşandı. Ağustos'ta tarım dışı istihdam 162 bin artarken işsizlik %4,1'de kaldı. Bu veri sonrası Fed'in Eylül ayında faiz artırma ihtimali %65'e yükseldi. Faiz beklentisinin artmasıyla yatırımcılar faizli varlıklara yöneldi. Altın cazibesini kaybetti. Verilerin ardından spot ons altın %0,98 kayıpla 4430 dolara geriledi. Gram altınsa kapanışta 6897 lira oldu. Orta Doğu'daki gerilim enerji arzı endişelerini tırmandırdı. ABD tipi ham petrolün varili 91 dolara yükseldi. Uzmanlar pahalanan petrolün enflasyonu tetikleyerek altın üzerinde çift yönlü baskı oluşturabileceği uyarısında bulunuyor. 7 Eylül pazartesi günü Amerika Birleşik Devletleri'nde işçi bayramı nedeniyle işlem takvimi olağandan farklı olacak. Asıl hareketlilik ise perşembe günü üretici, cuma günü tüketici enflasyonun açıklanmasıyla yaşanacak. Bu veriler Fed'in 15-16 Eylül'deki faiz kararına doğrudan yön verecek. Teknik analizlere göre ons altında aşağı yönlü harekette ilk eşik 4400 dolar, altında 4354 ve 4283 dolar destekleri var. Toparlanmada ise 4450 ve 4500 dolar dirençleri izlenecek.
0: Şimdi efendim haberimizde altın için direnç ve destek seviyeleri geldi. Bunlar kısa vadeli tabii öngörüler. Şuna bakacağız tabii sonuç itibariyle altındaki gidişat, yani altındaki gidişat özellikle ekonomi yorumcularına göre pozitif. O nedenle hani yüksekten alanlar çok üzülüyor bu sert geri çekilmelerde biliyorum ama aceleniz yoksa, yani bir ödemeniz yoksa altında uzun vadeli bir yıllık özellikle perspektifler, yani öngörüler, tahminler olumlu diyelim. Yükseliş diyelim. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yeni bir dönem başlıyor. Bu karar ne? Türkiye'nin en kritik ulaşım ağlarında yeni bir dönem. İstanbul'un iki yakasını birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri ile birlikte tam 8 otoyol özelleştirme kapsamına alındı. 30 yıllık bir İşletme devri gündeme geliyor.
7: Cumhurbaşkanı imzaladı, resmi gazete yayımladı. Boğaz'ın incileri ve Türkiye'yi saran mega otoyollar özelleştirme kapsamına alındı. Ulaşımda dev özelleştirme hamlesi başladı. Karayolları Genel Müdürlüğü kontrolündeki stratejik köprü ve otoyolların işletme hakkı devrediliyor. Resmi gazetede yayımlanan karara göre mülkiyet devri olmayacak. İşletme hakkı, kiralama veya gelir ortaklığı modeli uygulanacak. Özelleştirme programı kapsamında İstanbul'un iki yakasını birbirine bağlayan tarihi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü de yer alıyor. Tüm devirlerin 31 Aralık 2031'e kadar tamamlanması hedefleniyor. 2010 listesine ek olarak yeni hatlar da kapsama alındı. Niğde, Pozantı, Gaziantep çevre ve Bursa çevre otoyolları ile tesisleri de artık özelleştirilecek. Devir bitene kadar bakım onarım karayollarında kalacak. Devir sonrasında da kurum şirketlerin yükümlülüklerini denetlemeyi sürdürecek. Karar kamuoyunda satış ve kamu zararı tartışmalarına yol açtı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ise tartışmalara noktayı koydu. Sosyal medyada yollar satılmıyor, mülkiyet devlette kalacak. Henüz ihale açılmadı, gelirin yarısı bakıma gidiyor. Ek zam veya hak kaybı olmayacak paylaşımı yapıldı.
0: Efendim, Kahramanmaraş'ta Nisan ayında gerçekleşmişti okul saldırısı. Hepimizi derinden sarstı. Şimdi onunla ilgili önemli gelişmeler var. Dava görüldü biliyorsunuz. Saldırganın annesi Pınar Mersinli ilk duruşmada tahliye edilmişti. Hayatını kaybedenlerin ailelerinin haklı olarak itirazı üzerine Mersinli hakkında yeniden yakalama kararı çıktı. Saldırganın annesi Osmaniye'de yakalandı.

0: Okul saldırısı davasında tahliye edilmişti. Acılı aileler karara itiraz etti. Mahkemeden yeni karar çıktı. Tahliye edilen saldırganın annesi için yakalama kararı çıkarıldı.
1: Adalette tecelli etmiş oldu.
0: Kahramanmaraş'ta 9 öğrenci, 1 öğretmen 10 kişinin hayatını kaybettiği Aysel Çalık Ortaokulu'ndaki silahlı saldırıya ilişkin davanın ilk duruşması görülmüştü. Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin annesi Pınar Peyman Mersinli de duruşmada savunma yaptı. Oğlunun böyle bir saldırı gerçekleştireceğini hiç düşünmediğini söyledi.
2: Silahların tehlikeli olduğunu hep söylerdim. Nasıl böyle bir şeyden şüphelenebilirim? Oğlum sadece defter vermek için okula gitmişti. Böyle bir olay yapacağını hissetmedim. Olayın şokundayım. Psikologlar oğlumun psikiyatrik tedavi görmesi gerektiğini, ancak acil bir durum olmadığını söyledi. Uzmanlara güvendik.
0: Davanın ilk duruşmasında Pınar Peyman Mersinli oy çokluğuyla tahliye edilmişti. Bu karar saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerinin tepkisine neden oldu. 10 kişinin ailesi avukatları aracılığıyla Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurdu, tahliye kararına itiraz etti. İtirazı değerlendiren Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nden yeni karar geldi. Mahkeme Pınar Peyman Mersinli'nin tutukluluk halinin devamına hükmetti ve hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Tahliye sonrası Osmaniye'ye gittiği öğrenilen Pınar Peyman Mersinli polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Çıkarılan yakalama kararının ardından çocukları katledilen aileler de memnun olduklarını söyledi.
3: Adalet yerini buldu. Bir üst mahkememize çok teşekkür ediyoruz. Adaletli şekilde suçluların yargılanmasının devamında buradan temenni ediyoruz.
4: Yani doğru karar. Evlatlarını kaybetmişler, eşini kaybetmiş bir eş var ve o çocuğu yetiştiren anne baba sorumlu efendim. Çocuğu yani katliam da hayatını kaybetmiş, hem saldırgan hem o çocuğa atıyorlar suçu. İnanılmaz. Efendim bir şehit haberimiz vardı. Esenyurt'ta denetim sırasında silahlı saldırıya uğrayarak şehit olmuştu. Polis memurumuz için cenaze töreni düzenlendi.
5: Denetim sırasında emekli polisin silahlı saldırısıyla şehit düştü. Şehit Mehmet Ali Topatan albayraklı tabutuyla son yolculuğuna uğurlandı. İstanbul Esenyurt'ta korsan taksicilik şüphesiyle durdurulan araçta dehşet yaşandı. Ekipler işlem yapmak üzereyken direksiyondaki emekli polis memuru silahına sarıldı. Peş peşe açılan ateş sonucu polis memuru Mehmet Ali Topatan kurşunların hedefi oldu. Topatan olay yerinde şehit düştü. Şehit polis memuru Topatan için Vatan Caddesi'ndeki İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Şahin, mesai arkadaşları ve şehidin yakınları katıldı. Törenin ardından şehit polis memurunun Türk bayrağına sarılı tabutu mesai arkadaşlarının omuzlarında taşındı. Şehidin cenaze namazının kılınması için cansız bedeni Fatih Camii'ne getirildi. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehit Mehmet Ali Topatan dualar ve gözyaşları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.
4: Efendim, sanat dünyasından üzücü bir haber geldi. Şehidimize de ruhu şad olsun diyoruz. Sanat dünyasından gelen haber, 80'ler dizisinde Ergun Plak karakteriyle gönüllerimize taht kurmuştu. Üzücü bir haber geldi Serhat Kılıç'tan. Hayatının en verimli çağında 51 yaşında hayatını kaybetti. Son olarak da yine bir dizide rol alıyordu. Ergun Plak karakteriyle milyonların sevgisini kazanan Serhat Kılıç, kız arkadaşı tarafından evinde ölü bulundu. Evet efendim, neler yaşandı? 3 gündür haber alınamıyordu. Kız arkadaşı Özlem Esmergül dün saat 17 sularında Serhat Kılıç'ın evine gitti, merak etti. Kağıthane'de bulunan evine gittiğinde Kılıç'ı salondaki tekli koltukta hareketsiz yatarken buldu ve efendim ayrıntılar geliyor şimdi.
6: Bir kere daha yanaşsın, ağzını burnunu kıkırdağını kıracağım onun.
5: 80'ler dizisindeki Ergun Plak karakteriyle büyük beğeni toplamıştı. Ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç evinde ölü bulundu.
6: Bir günah olsa, bir günah Ulusal. Kendimize geleceğiz vallahi. Kış gibi gören Ulusal.
5: İstanbul Kağıthane'de yaşayan ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç'tan haber alamayan kız kardeşi evine gitti. Ünlü oyuncuyu yerde hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Kılıç'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
7: Durumumuz nedir? Buradaki işlemler tamam. Size artık hiçbir uçak vuramaz.
8: İşte bu. Aferin size.
5: Yapılan kontrolde oyuncunun bedeninde kesici ya da delici alet izine rastlanmadı. Ancak Kılıç'ın göz çevresinde kol ve bacaklarında morluklar mevcut olduğu tespit edildi.
9: Bir de martı severler.
5: Ekipler tarafından yapılan incelemelerde Kılıç'ın evinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Oyuncunun vefatı şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçti.
8: Gözlerim bir şey görmem der. Hekârım. Lakin aklım.
5: Son olarak Mehmet, Fetihler Sultanı dizisinde rol alan ünlü oyuncunun bilinen tiroid bezi hastalığı dışında başka bir rahatsızlığı olmadığı öğrenildi.
4: Ergun Plak hepimizi üzdü hakikaten. Çok özel bir sanatçıydı. Çok da akıllara kazınan rolleri var. Allah'tan rahmet diliyoruz efendim. Vefatıyla ilgili soruşturma başlatıldı, onu da söyleyelim. Tabii ki gazetelerin ilk sayfasında da sanatçının vefatıyla ilgili ayrıntılar var. Şöyle bir 6 Eylül Pazar sayfaları geliyor ve sizlerle paylaşıyoruz. Türkiye Gazetesi diyeceğiz öncelikle. Efendim, Cumhurbaşkanı Erdoğan kulüp başkanlarını kabul etti. Neler yaşandı? Erdoğan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor kulüp başkanlarını Dolmabahçe'de ayrı ayrı kabul etti. Erdoğan kulüplerin problemlerini dinledi. Aslında çok da hareketli, hızlı transfer dönemiyle başladı takımlarımız yeni sezona ve dördüncü haftada nefes kesen bir derbide izledi futbol severler. Kanarya'ya kartal pençesi geldi. 2-1'lik skora yer veriliyor. Kadıköy'de nefes kesen bir derbi yaşandı. Fenerbahçe 26. dakikada kaptanı Skriniar'la öne geçse de skoru koruyamadı. Evet, böyle Fenerbahçeliler de hop oturup hop kalkmıştır eminim. Çünkü kendi sahalarında oynuyorlar. Ve İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'nin istatistikleri de Beşiktaş'a karşı çok güçlüydü. Kartal da 38'de Rıdvan Yılmaz'la eşitliği yakaladı. 73. dakikada yıldızı, yeni yıldızı hatırlayacaksınız. Vlahovic'e Bülent Uslu'yla konuştuğumuzda çok güveniyorum demişti. 3 puan getiren golü buldu. Efendim, bakacağız yine gazetelerde. Bu arada üç gemide derin bir mesai yaşanıyor. Deniz kuvvetlerine ait Işın, Alemdar, Akın gemileri Silivri ve Girne açıklarında 24 saat arama kurtarma çalışmaları yapıyor. Çünkü ailelerin umutlu bekleyişleri devam ediyor. Umutlar devam ediyor. Dileriz iyi haberler gelir. 720 metrede bulundu. En son Marmara'da 10 kişilik mürettebatıyla batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin enkazı 720 metre derinlikte tespit edildi. O ilk görüntüyü de sizlerle paylaşmıştık. Efendim, Hürriyet gazetesine geldiğimizde Kadıköy'de Zafer Kartal'ın diyor üst başlıklarda ve ben filenin sultanlarına geçmek istiyorum. Harika gidiyorlar. Yani büyük bir güç, hepimize büyük bir motivasyon oluyorlar açıkçası. Finale de yine dolu dizgin geldiler. Size altın yakışır diyor Hürriyet gazetesi. Ay Yıldızlı ekibimiz Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan'ı mağlup ederek adını finale yazdırdı. Çok güçlü görünüyor kızlarımız gerçekten. Ve millilerimizin bugün saat 20'de oynayacağı Avrupa Şampiyonası final maçındaki rakibi Polonya'yı 3-1 yenen İtalya oldu. İtalya tabii sıkı bir ekip ama biz kızlarımıza, arkadaşlarımıza güveniyoruz. Dosyada kritik teklif var. Rusya-Ukrayna savaşında kritik günler yaşanıyor efendim. Dileriz oradan bir umut ışığı yükselir. Çünkü savaşlardan herkes çok yoruldu. Trump'ın savaşı sona erdirecek teklif götürüyorlar dediği temsilcileri Witkoff ve Kushner, az önce de sizlerle paylaşmıştık. Rusya lideri Putin'le görüştüler. Bugün de Zelenski görüşmesi var. Yine dediğim gibi pazartesi tadında bir pazar günü. Çünkü bugün orta vadeli programda saat 11'de açıklanıyor. Çok az bir zaman kaldı. Ekonomi demişken efendim, köprü ve otoyollarda işletme devri. Tabii farklı soru işaretleri de var biliyorum. 30 yıllık bir işletme devri. Fakat bu bir mülkiyet satışı anlamına gelmiyor elbette. Tabii ki böyle bir şey olabilir mi? İstanbul'daki iki Boğaz Köprüsü ile 8 otoyola ilişkin alınan yeni karar resmi gazetede yayımlandı. Yapılan çalışmanın mülkiyet satışı değil, işletme hakkının belirli bir süre devredilmesini esas alan bir modelin değerlendirilmesine yönelik olduğu söylendi. Şimdi hepimizin aklına ne geliyor? Özelleştirilince acaba köprülerde, otoyollarda eyvah fiyatlar 2-3 katına çıkar mı? Şöyle bir not var Hürriyet gazetesinde. İşletme hakkı devredilse de geçiş ücretlerinde artış olmayacağı bildiriliyor. Yapılan açıklama böyle, sizlere iletiyorum. Sabah gazetesine geldiğimizde önemli bir enerji haberi var manşette. Akkuyu tek başına İstanbul'a yetecek. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde geri sayım başladı. Santralde yılbaşından önce ilk elektrik üretilecek. Efendim çok önemli artık elektrik üretimi, yenilenebilir enerji, yani enerji güvenliğinin bu kadar kritik olduğu bir dönemde artık nükleere de Türkiye hız vermek durumunda kaldı. Nükleerle tanışan Türkiye Enerji'de bir üst lige sıçrayacak. Bakın bu haberleri her yerde bulamazsınız ya da böyle ya enerjide işte doğalgaz buluyoruz pet, ama öyle değil. Hakikaten bu değerlendirmeler, bu çalışmalar önemli ve nükleer santralin kalbinden de özel haber logosuyla bu manşeti görüyoruz. 23 bin işçinin 7-24 çalıştığı belirtiliyor. Elektrik 7 hatla dağıtılacak. Haberin devamı bu şekilde. Milliyet gazetesine geldiğimizde finaldeyiz. Evet, Sırbistan karşısında mükemmel bir performans gösteren Filenin Sultanları finalde. Evet, yeniden ikinci kez Avrupa şampiyonu olmak istiyor Filenin Sultanları ve bunu da çok hak ediyor gerçekten. Kadıköy'de Kartal'ın zaferi Milliyet gazetesinde de ayrıntılı bir şekilde veriliyor. 2-1'lik skor. Süper Lig'de sezonun ilk derbisinde Fenerbahçe ile Beşiktaş Kadıköy'de kozlarını paylaştı ve Vlahovic'in golüyle de Kara Kartal 2-1 öne geçerek 3 puanı kaptı. 3 puan çok kıymetli. Italiano ne dediyse o, Vlahovic etkisi, hakkını vereceksin, heyecan veriyor yorumları da spor yazarlarından geliyor Milliyet gazetesinde. Manşete geldiğimizde yaşlılık alarmı, dünyada ilk kez 65 yaş ve üzeri nüfus 5 yaş ve altı nüfusu geçti. Böyle bir istatistik var. Doğan bebek sayısı da 142 milyondan 132 milyona düştü. Çözümler aranıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi çarpıcı rapor. Türkiye'de durum nasıl? Evet, bu süreçte zorunlu bakım sigortası da gündeme gelmeli diyor uzmanlar. Efendim, tanınan ve sevilen oyuncu Serhat Kılıç'tan üzücü haber geldi. İstanbul Kağıthane'de oyuncu Serhat Kılıç 51 yaşında, kendisinden haber alınamıyordu. Kız arkadaşı tarafından evinde hareketsiz bir şekilde koltukta bulundu. Kız arkadaşı lenf kanseri olduğunu belirtti. Kılıç'ın vefatıyla ilgili olarak da soruşturma başlatıldı. Allah'tan rahmet diliyorum. Yeniden tabii ki soruşturmayı takip ediyoruz. İstanbul Ticaret Gazetesi ile ekonomi başlıkları da önemli diyoruz ve manşetteyiz. Yapay zekada 20 milyar dolarlık değer hedefi İstanbul Ticaret Gazetesi'nde. Merkez manevra alanı arıyor. Bu arada önümüzdeki hafta gözler bir yandan da Merkez Bankası'nda, hatırlatalım. 10 Eylül Perşembe günü faiz kararı var. Bir indirim gelebilir mi? Tabii ki bir yandan Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler, petrol fiyatları elini daraltıyor Merkez Bankası'nın. Bir yandan da enflasyon beklentilerinin altında geldiği için de indirim bekleyen ekonomistler de var faizde. Dünya Gazetesi'ne gelelim. Ticaretin rotası dijitalde çiziliyor. E-ihracat rakamlarını açıkladı Ticaret Bakanı Ömer Bolat. Dijital kanalların artık bir tercih değil, rekabet şartı olduğunu söyledi. E-ihracatta ilk hedefse 6 milyar dolar. Gıdada küresel fiyat artışı risk teşkil ediyor. Bu arada efendim, Halkbank'ın arz için harekete geçtiğini de hatırlatalım. Yatırımcı turu başladı. Hafta içerisinde de tavan tavan gitti. Halkbank borsayı da hareketlendirdi diyoruz ve ekonomik gazetelerinde de başlıkları paylaştıktan sonra şimdi gün başlıyor da bir ara. Zamanı saat başında görüşmek üzere.
9: TGRT FM Haber.
10: Türkiye, Gazze, Sudan, Afganistan. Çocuklar dünyanın dört bir yanında sonu gelmeyen felaketlerle mücadele ediyor. UNICEF her çocuk için durmaksızın çalışıyor. Onların temiz suya, gıdaya, beslenme tedavisine ve sağlık hizmetlerine erişimini sağlıyor. Psikososyal destek ve kaliteli eğitime ulaşmasını destekliyor. Biliyoruz, çocukların gücü yarının gücü. Sen de gönüllü bağışınla bu güce ortak ol. UNICEF, her çocuk için.

0: Atalarımız insanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. Yaratılmışların en şereflisi olan insan, jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok karmaşık, öğrenilmiş davranışlarla iletişim yapan yegane varlıktır. İletişim Dünyası TGRT FM'de her cumartesi 16-18 saatleri arasında devam ediyor. Faruk Salt'ın konusunda uzman konuklarıyla yaptığı söyleşiyi kaçırmayın.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Su içmeyi ihmal etmeyin. Günde 5 bardak su içen kişilerde kolon kanseri %50 azalıyor. Dünyanın %70'i sudur. Yeryüzündeki su kaynaklarının yaklaşık 0.3'ü kullanılabilir ve içilebilir özelliktedir. Vücudumuzun da tıpkı dünya gibi %70'i sudan oluşur. Sıcak havalarda ve egzersiz sırasında daha fazla su tüketmek çok önemlidir. Su ağız kokusunu önler, kan hacmini arttırır, hücreler için gerekli oksijen ve besini hızlı bir şekilde taşır ve kalbin daha sağlıklı olmasını sağlar. Saç problemleri için kurtarıcıdır. Cildinizin parlamasını, canlı görünmesini sağlar. Kabızlık ve bağırsak tembelliği gibi sindirim problemlerinin giderilmesine yardımcı olur. Egzersiz yaparken gerçekleşen kasılma ve krampları önlemeye yardımcıdır. Susuz kalmaya bağlı olarak gelişen unutkanlık, dikkat dağınıklığı gibi beyin fonksiyonları problemlerinin giderilmesini sağlar. Su, stresle savaşmada hayati öneme sahiptir. Emziren anneler için süt arttıran en güçlü kaynak sudur. Reflüye iyi gelir. Grip gibi bulaşıcı hastalıklarla savaşırken vücut direncine katkıda bulunur. Cilt sağlığının korunmasında önemli bir etkendir. Yeterli miktarda su içen kişilerin cildi nemlenir, parlar, sağlıklı ve genç görünür. Su, vücut ısısının dengelenmesinde de önemli rol oynar. Ayrıca vücuttan ödemin atılması suyun görevidir. Yeterli miktarda su içen kişilerde metabolizma hızlı çalışır, kilo problemi daha az yaşanır. Su içmek böbrek rahatsızlıklarından da korur.
1: Aklınızda bulunsun.
3: TGRT FM Haber.
4: Alevler oteli sardı, çevreyi siyah dumanlar kapladı, patlamalar meydana geldi. Korku dolu anların yaşandığı yangının adresi İstanbul Bakırköy. Sabah saat 6.30 sıralarıydı. 6 katlı otelin 1. katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. Üst kata da sıçradı. Yangın sırasında yer yer patlamalar yaşandı. Çevrede büyük panik yaşandı. Olay yerine ambulans, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İçeride mahsur kalanlar vardı. İtfaiye ekipleri içeride mahsur kalan 7 vatandaşı tahliye etti. Yaralanan ve dumandan etkilenen 12 kişi hastaneye kaldırıldı. Alevler 1 saatlik çalışma sonrası söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. Evden çıktı, sırra kadem bastı. Kayıp gençten günlerdir haber yok. Evinden çıktıktan sonra kaybolan Halil Göz için Kütahya tek yürek oldu. Polis ve AFAD geniş kapsamlı arama çalışması başlattı. Arama çalışmalarının merkezi genç adamın son görüldüğü noktalar ve çevre bölgeler. Ekipler Evliya Çelebi ve Ok Meydanı mahalleleriyle Kütahya Kalesi çevresindeki ormanları didik didik arıyor. Su kuyuları, yoğun çalılıklar ve mermer ocağı çevresi gibi zorlu arazi şartlarında aramalar sürüyor. Drone destekli aramalarda şu ana kadar Halil Göz'e ait herhangi bir izler rastlanmadı. Ekipler farklı noktalarda aramaları sürdürürken görenlerin 112 acil çağrı merkezine bilgi vermesi isteniyor. Ailenin umutlu bekleyişi sürerken ekiplerin bölgedeki yoğun mesaisi devam ediyor. Endonezya'da yanardağ yeniden harekete geçti. Ana Krakatoa gece saatlerinde patladı. Patlamanın ardından yanardağdan lav püskürdü. Bölgedeki alarm seviyesi ise 3 olarak açıklandı. Bölge sakinleri ve turistler uyarıldı. Yasaklı alanlara girilmemesi istendi. Yanardağı görüntülemek için krater bölgesine yaklaşılmaması gerektiği belirtildi. Ana Krakatoa 2018'deki patlamayla da büyük bir felakete yol açmıştı. Patlamanın ardından oluşan tsunami en az 430 kişinin ölümüne neden olmuştu. Pizza ustaları hünerlerini böyle sergiledi. Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te en iyi pizza hamuru yarışması düzenlendi. Ustalar hamuru havada çevirip sektirerek şov yaptı. Yarışmanın serbest stil kategorisinde Venezuelalı Rubens Pena birinci oldu. Kazanan pizzacı kazandığı şampiyonluğun arkasında ülkesinin ve çalışma azminin olduğunu söyledi. 3 gün sürecek yarışmada genel kategorideki şampiyonsa 2027 Dünya Pizza Şampiyonası için İtalya'nın Parma kentine gidecek. Silahlar konuştu. İki Türk kurşunların hedefi oldu. Almanya'nın Hamburg kentindeki saldırı 1 Eylül'de Pauli semtindeki bir iş yeri kompleksinde gerçekleşti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis otoparkta ve binada arama yaptı. Biri 47, diğeri 33 yaşında iki Türk ölü bulundu. 48 yaşındaki bir Türk de kurşunun başını sıyırması sonucu yaralandı. Yaralı kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Hayati tehlikesinin olmadığı açıklandı. Alman medyasına göre saldırı öncesinde 10 kişilik kısmen maskeli bir grup binaya girdi. Hamburg savcılığı olayın bir suç örgütü içerisindeki anlaşmazlıkla bağlantılı olabileceğini değerlendiriyor. Saldırının mafya hesaplaşması olduğuysa henüz doğrulanmadı. Polisin saldırganları yakalama çalışmaları sürüyor. Arabayı balonlarla süsledi. Kanseri yenen çocuğuyla sevinç turu attı. Karabük'te yaşayan Deniz Özay'a yaklaşık 1,5 yıl önce lösemi teşhisi konuldu. Uzun ve zorlu tedavi sürecinin ardından 16 yaşındaki çocuk sağlığına kavuştu. Gencin babası otomobilinin arka camına "Deniz kanseri yendi, kutlama için kornaya basın" yazısını astı. Baba oğlun kent merkezindeki başlayan sevinç turuna diğer sürücüler de

0: 祝你马上有好事，天天好心情。
1: Tamamen insansı robot tarafından işletilen ilk market açıldı. Yer Hong Kong. Here is a flying kiss for you. Pekin merkezli bir şirketin insansı robotu Xiaogai müşterileri karşılıyor, alışverişlerinde yardımcı oluyor. İngilizce ve Çince konuşan robot müşterilerle sohbet ediyor, ürünler hakkında bilgi veriyor. Xiaogai ayrıca şarkı söyleyip dans ederek ziyaretçilere eğlendiriyor. 24 saat açık olan robot marketinde atıştırmalık ve içecekler satılıyor. Çin'de dev köprü trafiğe açılmaya hazırlanıyor. Dünyanın 4 ana kabloya sahip ilk asma köprüsü olan Yangtze Nehri Köprüsü'nde yük testi başarıyla tamamlandı. Hubei eyaletindeki köprüde 5 gece süren çalışmaların ardından son teknik aşamaya geçildi. Üst ve alt güvertelere aynı anda 180 ağır kamyon yerleştirildi. Her biri 40 ton ağırlığındaki kamyonlarla köprüye toplam 7200 ton yük uygulandı. Bu yük yaklaşık 18 tam yüklü Boeing 747 uçağının ağırlığına eşdeğerdi. Test sonuçları köprünün taşıma kapasitesinin tasarım gereksinimlerini karşıladığını gösterdi. 1860 metrelik ana açıklığa sahip köprünün üst katı otoyol, alt katı ise şehir içi yol olarak kullanılacak.
2: American Airlines flight from Dallas, Texas to Newark, New Jersey Thursday night.
1: 67 yaşındaki yolcu uçakta taşkınlık yapınca koltuğuna koli bandıyla bağlandı. About 2 hours into their flight. Amerikan Hava Yolları'na ait uçakta Arthur Landin isimli adam kabin ekibi tarafından bantlandı. Landin'in ne yaptığına dair bir ayrıntıya ise yer verilmedi. Olayın ardından uçak Baltimore Havalimanı'na yönlendirildi. Arthur Landin inişte gözaltına alındı. Amerikan Federal Havacılık İdaresi olayla ilgili soruşturma başlattı.

0: Yeniden günaydın. 6 Eylül Pazar gününde şimdi yeni saate gelirken ekonomi diyoruz efendim. Gözler bugün saat 11'de orta vadeli programda olacak. Yani hükümetin 3 yıllık ekonomi programı, Türkiye ekonomisinin 3 yıllık yolculuğunu birlikte öğreneceğiz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz fiyat istikrarından, büyümeye, istihdamdan, enflasyona, reel sektöre, KOBİ'ye önemli mesajlar verecek diye tahmin ediyoruz. Ve bakalım efendim oradan gelecek mesajlar hakikaten bazı başka manşetleri de ortaya çıkaracak. 3 yıllık ekonomi rotasında işte detaylar.
1: 2027'de %9'a ve 2028 yılında ise %8 seviyelerine gerileyerek program dönemi sonunda tek haneli seviyelere kalıcı olarak inmesini hedeflemekteyiz.
2: Orta vadeli program ekonominin 3 yıllık rotasını çizecek. Büyüme, enflasyon, istihdam, ihracat, ithalat, bütçe dengesi ve borçlanma hedefleri yeniden şekillenecek.
1: Programımızın temel amacı enflasyonu düşürmek, istikrarı tesis etmek.
2: Türkiye ekonomisinin 2027-2029 dönemindeki yol haritasını belirleyecek orta vadeli program çalışmalarında sona gelindi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yeni programın detaylarını 6 Eylül Pazar günü açıklayacak. Mevcut OVP'de 2026 yılı için %3,8, 2027 için %4,3, 2028 için %5 büyüme hedeflenmişti. Enflasyon hedefi ise 2026 için %16, 2027 için %9, 2028 için %8 olarak belirlenmişti. İşsizlik oranlarının ise bu yıl %8,4, 2027'de %8,2 ve 2028'de %7,8'e gerilemesi öngörülmüştü. Yeni programda başta enflasyon ve fiyat istikrarı olmak üzere büyüme, istihdam ve kamu maliyesinde izlenecek politikalar netleşecek. Kamu idarelerinin önümüzdeki dönemde kullanacağı ödenek teklif tavanları da programla birlikte belirlenecek.

0: Ekonomi yönetiminin yeni dönemde enflasyonla mücadele, sürdürülebilir büyüme ve yapısal reformlara ağırlık vermesi bekleniyor.
1: Efendim, orta vadeli program saat 11'de açıklanıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, tabii Hazine ve Maliye Bakanı, Merkez Bankası Başkanı da genellikle bu açıklamalara eşlik ediyor. Ve biz de gün başlıyor da ekonomist Erdal Yeniçeri ile OVP öncesinde tahminleri ve orta vadeli programa ilişkin ayrıntıları konuşacağız gün başlıyor da. Evet, Türkiye iklim kriziyle mücadelede küresel liderliği oynuyor. Dev bir organizasyon var biliyorsunuz. Antalya'da hazırlıklar son sürat devam ediyor. Bakan Murat Kurum COP31'e ev sahipliği yapmaya hazırlanan Antalya için muazzam bir mesai yürütüldüğünü söyledi.
2: Allah bismillah. Hayırlı uğurlu olsun.
0: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Antalya'daydı. COP31 alanı ve oteller bölgesi yolları açılış töreninde konuştu.
3: Antalya'da önemli bir toplantı yapacağız. COP31'e ev sahipliği yapacağız.
0: Projeler hızla hizmete dönüşüyor. Antalya Expo alanındaki çalışmalar şehrin uluslararası gücünü ve yüksek kapasitesini bir kez daha gözler önüne seriyor.
3: COP31'de dünyaya ne söylüyorsak kendi ülkemizde de onun gereğini yerine getireceğiz.
0: Bakan kurum Türkiye'nin dev imar başarısına dikkat çekti.
3: 2 yılda neredeyse bir Avrupa ülkesi büyüklüğündeki bir alanı inşa ettik.
0: Bu dev vizyon çevre diplomasisinin kalbi Antalya'da taçlanıyor. COP31 Antalya'nın küresel marka değeri için tarihi bir dönüm noktası olacak.
3: COP31 organizasyonu Antalya için bir fırsattır. Çünkü dünyanın dikkati Antalya'ya çevrilecek.
0: Zirvede sadece iklim değil, insanlığın ortak geleceği oylanacak. Küresel krizlerin çözüm reçetesi Antalya'da yazılacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da kentin zirveye hazır olduğunu belirtti.
4: Dünyanın aslen bütün insanlığı tehdit eden en büyük sorunları burada masaya yatırılacak.
0: Antalya dev kapasitesi ve nitelikli altyapısıyla insanlığın bu büyük buluşmasına ev sahipliği yapmaya artık hazır.
1: Ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin dikkat çeken bir çıkış geldi. Sistemin uygulanmasına dair bazı noktaların gözden geçirilmesi önemli dedi.
5: Anayasa önerimiz başlangıç, genel esaslar, temel hak ve ödevler, Cumhuriyet'in temel organları ve son hükümler şeklinde 4 kısım ve 100 maddeden oluşmaktadır.
0: Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin 2 seçim dönemini geride bıraktığını hatırlattı. Siyasi istikrar vurgusu yaptı. Sistemin gözden geçirilmesi gerektiğini belirterek yeni anayasa çağrısı yaptı.
6: Türkiye'nin her şeyden önce siyasi istikrara ihtiyacı var. Bu ihtiyacı kalıcı olarak sağlayan sistem de budur. Aradan geçen 2 dönem içinde sistemin uygulanmasına dair bazı noktaların gözden geçirilmesi önemlidir. Her şeyden evvel sistemin sağlıklı işlemesi için bir anayasaya ihtiyaç vardır.
0: MHP lideri Devlet Bahçeli gazeteci Nasuhi Güngör'e açıklamalarda bulundu. Yeni anayasanın yanı sıra seçim ve siyasi partiler kanununun da yeniden ele alınması gerektiğini belirtti.
6: Sadece siyaset değil, sivil toplum kuruluşları, aydınlarımız, akademisyenlerimiz bir araya gelerek bunu ele almalıdır. Sistemi güçlendiren, aksaklıkları gideren bu değişimler elbette yeni anayasa çalışmasıyla uyumlu olarak ele alınmalıdır.
5: Yola çıktık, inşallah varacağız. Hedef koyduk, inşallah ulaşacağız. Terörsüz Türkiye dedik, Allah'ın izniyle ve muhakkak surette başaracağız.
0: Bahçeli'nin gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı. Sürecin başından bu yana ciddi bir sıkıntıyla karşılaşmadıklarını söyledi. İlgili yasanın büyük bir çoğunlukla meclisten geçmesini ise memnuniyetle karşıladığını belirtti.
6: Yasanın çıkması hususunda geniş bir mutabakat ortaya çıktı. Doğrusu 467 rakamını ben de beklemiyordum.
0: Bahçeli, dış politikaya ilişkinde önemli mesajlar verdi. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki Mekke Anlaşması'nın İslam dünyasının sahip olduğu potansiyeli ortaya çıkaracağını vurguladı.
6: Türkiye'nin liderliğinde bu çalışmalar yürütüldüğü takdirde bu durum bizi merkeze taşır. Dünyada çok daha itibarlı hale getirir. Pakistan ve Suudi Arabistan'ın yanı sıra diğer ülkelerle bu ittifak çok daha güçlü hale gelecektir. Yani,
1: Silivri'de 10 kişinin kaybolduğu deniz kazasında soruşturma sürüyor. Tutuklanan 1. ve 3. kaptanların ifadelerine baktığımızda ikisi de suçlamaları reddediyor. Kazanın sorumluluğunu ise Tuğberk İmamoğlu gemisine yüklüyorlar.
7: 6 iskeleye kır. 6 iskeleye kır demiştir. 6 Tuğberk İmamoğlu.
0: Alsu gemisinin tutuklu kaptanlarının ifadeleri ortaya çıktı. İki kaptan da suçlamaları reddetti. Kazadansa batan gemiyi sorumlu tutarak Tuğberk İmamoğlu gemisinin kendilerine çarptığını iddia ettiler. Silivri'de 10 kişinin kaybolduğu deniz kazasının ardından başlatılan soruşturmada geminin 1. kaptanı Ahmet Erarslan'la 3. kaptanı Murat Evciman tutuklanmıştı. 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Kaptanların sulh ceza hakimliğindeki ifadelerine ulaşıldı. 1. kaptan Erarslan hakkındaki iddiaları kabul etmedi. Olay anını da ayrıntılarıyla anlattı.
7: Alsu iskeleye kır. Alsu iskeleye kır demiştir.
8: Kaza esnasında 3. kaptanımız Murat Evciman görevdeydi. Yani bu saat diliminde geminin sevk ve idaresinden o sorumluydu. Olayın meydana geldiği anda gemi yüksüzdü. Kaza anında yaslama sesi duydum. Kalktığımda güverte reisimiz Süleyman Eker'in çarpıştık, çarpıştık şeklinde bağırmasını duydum.
0: Kazadan Tuğberk İmamoğlu gemisini sorumlu tuttu. Geminin yaptığı manevranın çarpışmaya neden olduğunu iddia etti.
8: Tuğberk İmamoğlu isimli gemi bize iskeleye al uyarısı yaptıktan sonra bizim gemimiz iskeleye aldığı halde Tuğberk İmamoğlu gemisinin kendisini iskeleye alması yerine sancağı alması nedeniyle gemimize çarpması sonucu kazanın meydana geldiğini düşünüyorum. Şayet bizim gemimiz şiddetli biçimde Tuğberk İmamoğlu gemisine çarpmış olsaydı bulunduğumuz gemide daha büyük hasar meydana gelirdi.
0: Geminin 3. kaptanı şüpheli Murat Evcimansa meslekte 7 aylık tecrübesinin olduğunu belirtti. Batan geminin rotayı kendilerine doğru çevirdiğini iddia etti.
6: Gemi birden sancağını alıp rotasını benim üzerime doğru çevirdi. Ben bu sırada karşıdaki geminin manevra yapacağını düşündüm. Ve telsizden Tuğberk İmamoğlu üstüme doğru geliyorsun gelme şeklinde seslendim.
0: Üçüncü kaptan da birinci kaptan gibi kazadan Tuğberk İmamoğlu gemisini sorumlu tuttu. Kaza Tuğberk İmamoğlu gemisinin benim bulunduğum gemiye çarpmasıyla meydana geldi dedi. Öte yandan TCG Akın Kurtarma ve Yedekleme Gemisi tarafından yeri tespit edilen batan gemideki 10 personeli bulma çalışmaları da sürüyor.
1: Evet efendim, tabii sıcak gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. 3 gemide derin incelemeler, araştırmalar yapılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 büyük kulübün başkanlarını Dolmabahçe'de kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa'da ülkemizi temsil eden kulüplere başarılar diledi.
0: Futbolun zirvesi Dolmabahçe'de buluştu. Dört büyüklerin başkanları Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un başkanlarını Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Erdoğan, kulüplerin heyetleriyle ayrı ayrı görüştü. İlk olarak Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı ile görüşen Erdoğan, daha sonra Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ı yönetim kurulu üyeleriyle birlikte kabul etti. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak da görüşmelerde hazır bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan, birkaç hafta önce başlayan Süper Ligimizin dostluk, kardeşlik ve adil rekabet iklimi içerisinde süreceğine, kulüplerimizin Avrupa'da elde edeceği zaferlerle göğsümüzü kabartacağına yürekten inanıyor, tüm spor kulüplerimize başarılar diliyorum ifadelerini kullandı.
1: Tarım ve Orman Bakanlığı Ağustos ayında gıda işletmelerine yönelik 100 binin üzerinde denetim yaptı. Uygunsuzluk tespit edilen işletmelere de 186 milyonun üzerinde para cezası kesildi.
9: Günümüzde her şey, affedersiniz, eşek adayı tehdit, hepsi karma çorman oldu. Yani denetlersin.
0: Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada hile yapanlara, halk sağlığını tehlikeye atanlara geçit vermiyor. Ağustos ayında yurt genelinde 100.128 denetim gerçekleştirildi.
10: Bu denetimin her gün sıkça yapılması lazım.
0: Denetimlerde uygunsuzluk tespit edilen işletmelere ağır yaptırım uygulandı. Toplam 186 milyon 500 bin lira idari para cezası kesildi. Para cezasının yanı sıra 49 işletme hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gıda güvenliği denetimlerinin aralıksız devam edeceğini belirtti.
1: Şimdi okulların açılmasına çok az bir zaman kaldı derken uyum içinde yarın aslında okul zili çalacak uyum sınıfları için. Okulların kırtasiye talepleri de mercek altına alındı. Okullar öğrencilere markada yatması yapamayacak bir kere. Bunun dışında yüksek maliyetli ithal kırtasiye setlerini de dayatamayacaklar. Ücretsiz dağıtılan kaynaklar dışında yardımcı ürünler kullandırılmayacak. İşte velilerin ceplerini koruyacak kararlar.
11: Alışveriş telaşı başladı mı?
12: Başladı.
11: Formalara baktık, giysi, kırtasiye alışverişi baktık. O heyecanlı, biz de heyecanlıyız.
0: Çanta, defter, kalem, boya, silgi, liste uzayıp gidiyor. Milli Eğitim Bakanlığı okulların kırtasiye taleplerini mercek altına aldı. Yeni dönemde veliler belirli bir markayı almak zorunda bırakılamayacak. Yüksek maliyetli ithal kırtasiye setleri de zorunlu tutulamayacak. Okulların açılmasına sayılı günler kaldı. 7 Eylül Pazartesi günü anaokulu öğrencileri ve 1. sınıflar uyum haftasına başlayacak. 14 Eylül Pazartesi günü ise her kademede ders başı yapılacak.
13: Şu dönemde yoğunluk biraz daha arttı.
0: Eğitim haftası öncesi velileri de okul alışverişi telaşı sardı. Ancak bazı okullar tarafından dayatılan kırtasiye ve yardımcı kaynaklar aile bütçesini zorlayabiliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı yeni genelgeyle bu uygulamalara sınır getirildi. Artık veliler belirli marka ve yüksek maliyetli materyalleri almak zorunda bırakılamayacak. Yerli üretim ürünlerin kullanımı teşvik edilecek.
14: Keşeli kalem aldım. Kalemlik. Bizim alışverişimiz bu kadardı.
0: Okullarda ücretsiz ders kitapları dışında öğrenci ve veliye yardımcı kaynak dayatması da yapılamayacak. Farklı kaynaklar okullarda kullandırılmayacak. Düzenlemeyle ayrıca okullarda markalara yönlendirecek reklam, tanıtım ve organizasyonlara da izin verilmeyecek. Böylece veliler ihtiyaç duyduğu ürünü alırken markayı da kendisi seçecek.
1: Efendim, okullar açılmadan dikkat. Özellikle internetten kırtasiye alışverişi yapacaklara da uzmanlar neler söylediler, paylaşalım. Alışveriş yaparken sadece fiyata değil, ürün güvenliğine de dikkat edilmesi gerekiyor.
15: E-ticarette kırtasiye ürünleri alırken birazcık daha dikkatli olması ve bakması gereken bir takım işaretler, uyarılar, bilgiler olduğunu söyleyebiliriz.
0: Okulların açılmasına sayılı günler kaldı. Kırtasiye alışverişi hızlandı. İnternetten alışveriş yapacaklara ise uzmanından önemli uyarılar geldi.
15: Ne tür bilgiler olması lazım? Bunlar imalatçı bilgisinin, ithalatçı bilgisinin, satıcı bilgisinin ve görsellerinin mutlaka ilanda yer alması lazım.
0: E-ticaret sitelerinden alışveriş yaparken ürünü görme ve inceleme imkanı yok. Dolayısıyla ilandaki bilgileri iyi okumak ve doğru olup olmadığını tespit etmek büyük önem taşıyor.
15: Özellikle e-ticaret noktasına baktığımızda biz fiziki bir mağazaya gittiğimizde ürün etiketine bakabiliyoruz, dokunabiliyoruz, işaretlerini inceleyebiliyoruz. Böyle bir şansımız var ama elektronik ticarette fiziki olarak temas etme şansımız yok.
0: Ürünlerde özel güvenlik işaretlerinin bulunup bulunmadığına bakmak gerekiyor. Keçeli kalemde CE işareti, sprey boyada yanıcı madde uyarısı ve sıvı yapıştırıcılarda gerekli güvenlik işaretleri mutlaka kontrol edilmeli.
15: Bunun dışında ürüne özel bir takım işaret ve uyarıların da olması lazım. Örneğin keçeli kalem için C işaretinde olması lazım. Aerosol boya, sprey boya için yanıcı işaretinin mutlaka olması lazım. Sıvı yapıştırıcılar için E işaretinin mutlaka ilanda olması lazım.
1: Efendim, herkese kolaylıklar. Gerçekten bu zamanda çocuk okutmak hiç kolay değil. Ben dün sevgili komşum Seda ile, o da benim adaşım, onunla karşılaştım apartmana girerken. Böyle elleri kolları dolu, çocuklar da öyle. Yani okul alışverişleri herkes için kolaylıklar diyorum. Ve hem de çocuklar için zor bir dönem, çünkü dijital çağ var. Yani biz öyle bir şekilde sokaklarda düşe kalka, okula git gel, bugünlere geldik onlar için. Bir de dijital ekran olayı var, duyguları yönetmede. Bakın nasıl bir öğrenci profili çıkıyor. Duyguları yönetmek zor, görünür olmak istiyorlarmış efendim. Şöyle bir bakalım, dijital çağda ortaya çıkan yeni öğrenci profili nasıl? Eğitimcilerimizin de hocalarımızın da işi aslında hiç kolay değil. O telefon bağımlılığı var çünkü. Dikkat süreleri bu nedenle kısaldı. Dikkat dağınıklığı artıyor ve odaklanmak zorlaşıyor. Yani eskiden 20 dakika derlerdi. Şimdi herhalde yani 2-3 dakika o odaklanma. Bu çocuklar tabii meslek sahibi olacaklar. O nedenle yüz yüze iletişimde çok önemli, özellikle bazı meslekler için. Doğrudan iletişim yerine dijital iletişim artmış durumda. Aidiyet duygusu önem kazanıyor. Öğrenciler güvenli okul ve destekleyici arkadaş istiyor. Duygularını yönetmekte zorlanıyorlar. Kaygı, stres ve hayal kırıklığında öğretmen aile desteği çok önemli. Yani burada tabii ki sabır diyoruz, sabırla. Yani herkes çocuk büyütüyor bir şekilde. Çocuk zaten büyüyor ama önemli olan o çocuğu eğitmek, içini güzel doldurabilmek, kalbini, duygularını güzel yönetmek. O yüzden zaten özellikle kolaylıklar ve sabır diliyorum. Bir yandan da görünür olmak istiyorlar. Dijital dünyada beğeni ve fark edilme arzusu da var. Bunu da yönetmek gerekiyor. Yani öğretmen ve aile desteği çok önemli. Efendim, bir yandan da bugün başka bir heyecan yaşanıyor. KPSS maratonu başlamak üzere. Kamu personeli seçme sınavına saat 10'da başlayacak. Genel yetenek, genel kültür oturumu yapılacak. Ayrıntılar için hemen Ankara'ya dönüyorum. TGRT muhabiri arkadaşım Yağız Kendil gün başlıyor da bizimle. Yağız, günaydın, kolaylıklar. Evet, kaç kişi başvurdu ve bugün nasıl bir maraton bekliyor adayları?
12: Seda Akbay, günaydın. Bugün KPSS'de maraton başlıyor, genel yetenek genel kültür testiyle. Hemen sizin sorunuzu cevaplayarak başlayayım. Bugünkü sınava tam 1.708.329 aday başvurdu ve tüm Türkiye'de ve 81 ilde ve Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa dahil olmak üzere 145 sınav merkezinde aday memurların girmesinin zorunlu olduğu KPSS'de maraton bugün başlıyor diyelim. Kameraman arkadaşım Atilla Uslu sizlere o sınav heyecanını, sınav atmosferini, adayların giriş çıkışlarını sizlere aktarsın ekranlara. Bugünkü sınav için az önce de belirttiğimiz gibi 1.708.329 aday genel yetenek genel kültür testi için sınav salonlarını dolduracak. Bugünkü sınavın önemi şu: bugün genel yetenek genel kültür testi yapılıyor. Yani her adayın mutlak surette farklı bir anlatımla istisnasız girmek zorunda olduğu bir oturum bu. Oturum diyorum çünkü memur olmak isteyen adaylar alan bilgisi gibi farklı oturumlara da girebiliyorlar. Sınav merkezi çevrelerinde geniş güvenlik önlemleri var. Adaylar okula geldikleri zaman üzerleri kontrol ediliyor. Sınava giriş belgesinin olup olmadığı ve kimliğinin yanında bulunmadığıyla sınava giriş belgesi ve kimlikteki bilgilerin uyuşup uyuşmadığı, birbiriyle örtüşüp örtüşmediği kontrol ediliyor. Bugünkü KPSS oturumu için tam 18.446 polis de sahada. Polis ekipleri de hem adayların güvenliği için hem de fazla ses çıkmaması için, yani adayların tiketini dağıtacak herhangi olumsuzluklar yaşanmaması için 18.446 polis bugün sahada. Sadece bugünkü oturum için görev alacak olan, hani ÖSYM'ye bağlı olan personel sayısı ise tam 232.233. Oldukça bir yoğunluk var. Çünkü saat 10'dan sonra adaylar sınav binalarına alınmıyor. Şu anda sınava tam 1 saatten daha az bir süre kalmış durumda. Sınavın başlama saati ise ÖSYM tarafından saat 10-15 olarak açıklandı. Genel yetenek, genel kültür oturumu 120 sorudan oluşuyor. Bunlardan 60 tanesi genel yetenek ve diğer 60 tanesi ise genel kültür sorularından oluşuyor. Adaylara 130 dakika yani 2 saat 10 dakikalık bir cevap süresi tanınıyor. Sınavsa saat 12.25'te sona erecek. Bir de engelli durumda olan adaylar var tabii. Ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylar için 30 dakikaya kadar ilave süre hakkı tanınıyor. Yani ÖSYM'ye başvurup engellilik durumu onaylananlar için özür diliyorum. Ve bugünkü genel yetenek genel kültür oturumunda da tam 6.197 engelli aday teste tabi tutulacak. Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası bulunmayan adaylar içinse il ve ilçe nüfus müdürlükleri açık tutuluyor. KPSS peki bu sınavın sonuçları ne zaman açıklanacak? Bu sınavın sonuçları KPSS lisans sonuçları 7 Ekim'de açıklanacak ve sonuçlar açıklanmasından itibaren 2 yıl süreyle geçerli olacak. Tabii KPSS maratonu sadece genel yetenek genel kültür testiyle sınırlı değil. Bir de KPSS alan bilgisi sınavları yapılacak. Bunlar da 12-13 Eylül'de 3 oturum şeklinde yapılacak. 12 Eylül Cumartesi günü saat 10-15'te kamu yönetim, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri alanlarında yapılacak. İkinci oturum yine 12 Eylül'de önümüzdeki cumartesi günü 14.45'te başlayacak. Hukuk, iktisat ve maliye alanlarından yapılacak. Muhasebe ve istatistik alanlarından yapılacak. Üçüncü oturumsa 13 Eylül pazar günü saat 10-15'te başlayacak. KPSS'ye maratonu yıl boyu sürecek. KPSS ön lisans 4 Ekim'de, orta öğretim 25 Ekim'de ve din hizmetleri alan bilgisi testi de 1 Kasım'da yapılacak. Şu anda adaylar sınav giriş belgeleriyle yavaş yavaş içeri girmeye başlıyorlar. Sınava 1 saatten az bir süre kaldı. Tüm Türkiye'de 81 ilde ve Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'da tam 145 sınav merkezinde yapılacak bu sınav. Ve bugünkü genel yetenek genel kültür testine tam 1.708.329 aday başvurdu. Salonlarda bugün 1 milyonu aşkın aday salonları dolduracak ve genel yetenek genel kültür testine tabi tutulacak. Adaylar yine geldikleri zaman burada üzerleri aranıyor, sınav belgelerine bakılıyor, kimlik bilgilerinin uyuşup uyuşmadığı kontrol ediliyor. Polis ekipleri de sahada, tam 18 bine aşkın polis bugün görev yapıyor, hem adayların güvenliği için hem çevre güvenliği için diyelim. Ve Ankara'dan sözü tekrar sizlere bırakalım Seda Akbay.
1: Yağız, çok teşekkürler. Bir an böyle içeri doğru gittin, sınava gireceksin, dikkat. Evet Yağız, çok güzel özetledin. Maraton demiştik. Gerçekten de Yağız'ın anlattıklarından bu işin bir maraton olduğunu anladık. 1.708.000'den fazla kişi, çok ciddi bir başvuru var kamu personeli sınavı için. Evet, tabii ki kolaylıklar diliyoruz Yağız. Çok teşekkür ederim. Evet, başkente KPSS maratonu ile ilgili olarak neler yaşanıyor? Son durumu aldık ve şimdi gün başlıyor da devam. Eşiyle alışverişe çıkan erkeklerin %80'i daha ilk mağazalarda pes ediyor. Kimi kendisine mağazada bir köşe bulup zamanı öldürüyor. Kimi de kurtuluşu kapının önünde beklemekte buluyor. Alışveriş kadınlar için evet biraz keyif ama erkekler için bir sabır sınavı.
16: Ay nasıl oldu?
17: Mağazadan indirim mesajı geldi. O gün eşi bir son görüşümdü. O gün bugündür içeride.
18: Alışveriş başladı, kadınlar mağazaya daldı. Erkeklerde ise sabır sayacı çalışmaya başladı. Kritik eşik 26. dakika.
0: Araştırma yapıldı. Araştırmaya göre 10 erkekten 8'i eşiyle giyim alışverişine çıkmayı sıkıcı buluyor.
19: 5 yıldır eşinin mağazadan çıkmasını bekliyor.
17: Valla fondöten alacağım diye girdi, çıkmadı.
20: O öfleyip pufluyor, olsun, önemli değil, yanımda olsun yeter o benim için.
21: Sadece kadın mağazasıysa 10 dakikadan sonra ben sıkılıyorum. Oturacak bir yer buluyorum. Kaçacak delik arıyorum yani.
22: Kaçacak delik arıyorsun. Kaçabiliyor mu?
20: hayır.
0: Araştırmaya göre erkekler 26. dakikada sıkılıyor. Açlık, susuzluk, bir de kaçırılan maç veya dizi varsa o süre bir ömür gibi geliyor.
20: Laf dinlemez, gelmesin gelmez, git desen gitmez, beklemez, sıkılır, surat asar, hiç gerek yok. 26 çok bile, dayanmaz o kadar. 30. saniyede gider bence.
2: Anne bak, kesmeceme salmaya gitti diyemiyorum.
18: Peki sabrı tükenen erkek ne yapıyor? Kimi mağazada köşe kapmaca oynuyor, kimi soluğu dışarıda alıyor.
3: Erkeklerin zaten büyük çoğunluğuna dikkat ederseniz kapıda bekliyorlar.
21: O mutlu oluyorsa ben sonuna kadar beklerim ya, hiç sıkıntı yok.
18: Beklerim diyorsun.
21: Bekler.
18: Ne olursa olsun.
21: Ne olursa olsun beklerim sevgilim.
18: Seninki kaç yıldır içeride?
2: 5.
18: Neden girdin?
2: Bunda ter.
18: Seninki?
2: Çift bakım. En kötüsü.
18: En kötüsü.
0: Kadınların da alışverişte sabrı sınırsız değil. Kadınların 4'te 3'ü 2 saat içinde strese girmeye başladığını söylüyor.
22: Onlar bir araba galerisine gittikleri zaman biz sıkılıyorsak, onların da bizimle alışveriş yaparken kişisel, kadınsal olarak alışveriş yaptığımızda sıkıldıkları zaman oluyor illaki.
18: Bir de o meşhur soru geliyor. Hangisini alsam? İşte erkeklerin sabrını zorlayan anlardan biri de bu.
20: Yani eşimin genelde çok canı sıkılmıyor. Çünkü ikimiz zaten alışverişe gelmeden önce ortak konuşuyoruz. Ne almalıyız, ne alacağız diye.
21: Annemle alışverişe çıkınca genelde böyle içim daralıyor. Bunalıyorum, sıkılıyorum. Kendime bir şey bakamadığım için annem bakıyor orada. Ben de kendime bir şey bakamadığım için sıkılıyorum doğal olarak.
18: Peki ne yapıyorsun?
21: Telefona bakıyorum, oturuyorum öyle.
18: Kadınların bir de kozu var. Kahve, yemek veya bir sonraki alışverişe yalnız gelme sözü. İşte erkeklerin %58'i bu taktiklere boyun eğiyor.
20: Bir şey ısmarlarım belki. Hani işte gezdikten sonra kahve ısmarlarım ya da ne bileyim yemek yemeye gideriz beraber.
1: Ve ABD-İran cephesinde neler oluyor, yeni bir sayfa mı açıldı diye soruyoruz. Trump yönetimi tankere karşı tanker stratejisini bu kez de devreye soktu. İran'ın petrol ihraç terminali olan Hark Adası kıyısında ABD 3 İran tankerini vurdu.
6: ABD İran'ın petrol ihraç terminali olan Hark Adası kıyısında bir petrol tankerine vurdu. Washington yeni İran stratejisinde İran'ın Hürmüz'de vurduğu her gemiye karşılık bir gemi vuracaklarını duyurmuştu. ABD'nin tanker saldırısından bir gece önce de İran ordusu Hürmüz'de Amerikan koruması altındaki bir gemiyi vurduğunu açıkladı. İran ordusu ayrıca askeri doktrinde değişikliğe gittiklerini, tehdit gördükleri noktalara önleyici operasyonlar düzenleyeceklerini ilan etti. Tahran, Basra ve Umman Körfezi kıyılarında ABD donanmasına ait gemilere gemisavar balistik füzeler fırlatıldığını da iddia etti. Saldırıların ardından Birleşik Arap Emirlikleri hava sahasındaki bazı uçuşlar askıya alındı. ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM, İran tankerlerinin vurulduğunu doğrularken bunun İran'a misilleme olduğunu söyledi. Son olarak ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İran'la süresiz bir savaş veya büyük çaplı bir muharebe peşinde olmadıklarını, ABD'nin son askeri hamlelerinin sadece petrol akışını güvenceye almayı hedeflediğini söylemişti. Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı ile telefonda görüştü. Görüşmede devam eden müzakerelerle ilgili son durum kapsamlı bir biçimde değerlendirildi.
1: Şimdi Amerikan Başkanı Trump'tan yine ilginç İran açıklamaları geldi. Trump bu kez İran'la savaşta olmadıklarını, Hürmüz yerine yeni rotanın Suriye olduğunu öne sürdü. Trump'ın bir de sitemi vardı.
0: ABD Başkanı Donald Trump bu kez çıtayı yükseltti. İran'la hiç savaşmadıklarını öne sürdü.
6: Birçok insan buna savaş demiyor. Ben buna savaş değil, askeri çatışma diyorum. Çünkü bu bizim için küçük patates, büyük bir şey değil.
0: ABD Başkanı Hürmüz'de sadece 18 ABD askerinin öldüğünü, bunun Vietnam Savaşı'nda ölen 100 bin kişiyle kıyaslanamayacağını söyledi. Trump, İran'a saldırıların devam edeceğini de söyledi. İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarını barındırdığı öne sürülen Kazma Dağı'nı vurma tehdidinde bulundu. Trump, Hürmüz Boğazı'nın da eski Hürmüz olmadığını, kritik rotanın artık Suriye olduğunu savundu. ABD Başkanı'na göre yeni petrol boru hatları inşa edildi. Suriye üzerinden alternatif petrol taşıma güzergahları kullanılmaya başlandı. Trump içinde ukde kalan Nobel Barış Ödülü'nden söz etmeden de duramadı.
6: 8 savaşı sona erdirdim. Ancak bunun için hiçbir takdir görmedim. Nobel ödülünü aldın mı? Hayır.
0: Trump, Norveç'in kendisini çok muhafazakar bulduğu için pek sevmediğini öne sürdü.
1: Şimdi efendim, Trump'ın gelgitlerini zaten hepimiz biliyoruz ve şunu da biliyoruz ki İran'a diş geçiremediği için Kasım'da seçimlerde yaklaşıyor ve kendi kamuoyuna bu şekilde mesaj veriyor. Ama hakikaten artık Amerikan halkı da yani biraz sabrının son sınırına geldi. İsrail yeniden Lübnan'ı vurmaya başladı. Ülkenin güneyine ve orta kesimdeki Beka Vadisi'ne düzenlenen İsrail saldırılarında bir çocuk, 3 kişi öldürüldü.
0: İşgalci İsrail Lübnan'a yeni saldırı dalgası başlattı. Lübnan'ın güneyine ve orta kesimindeki Beka Vadisi'ne düzenlenen saldırılarda biri çocuk, çok sayıda kişi öldürüldü, onlarca kişi de yaralandı. Beka Vadisi'ndeki saldırıda Meryem isimli genç bir kız da katledildi. Acılı babası, kızım liseye başlamaya hazırlanıyordu dedi.
4: Burada sakince oturuyorduk. Kızımı liseye kaydettirecektim. Akşam burada oturuyorduk ki bir anda bir füze isabet etti. Bilincimizi kaybettik. Neyi vurmaya çalışıyorlardı? Bunlar çocuktu. Ne yanlış yaptılar?
0: İsrail ordusu, Hizbullah'ın İsrail'e yönelik saldırılarına misilleme yaptıklarını öne sürdü. İsrail ordusu ayrıca Güney Lübnan'daki stratejik Ali Tahir Tepesi'nde operasyonel kontrol sağladığını iddia etti. İsrail ile Lübnan hükümeti arasında Haziran ayında ABD arabuluculuğunda bir çerçeve anlaşması imzalanmıştı. Anlaşmaya göre İsrail'in Güney Lübnan'dan çekilmesi, Hizbullah'ınsa silahsızlandırılması öngörülüyor.
1: Efendim, dün akşamki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Yasa dışı bahis ağlarına büyük darbe vuruldu. 98 bin internet sitesine erişim engeli geldi. İşte son durum.
5: Derbi öncesi yasa dışı bahis ağlarına ağır darbe vuruldu. 98 bin internet sitesine erişim engellendi. Suç gelirleriyle bağlantılı olduğu belirlenen 1200 banka hesabına el konuldu. Operasyonun ayrıntılarını Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından açıkladı. Derbi öncesinde yasa dışı bahis sitelerine yönelik geniş kapsamlı operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturmada 345 yasa dışı bahis sitesi, 110 farklı ödeme yöntemi, 1200 IBAN ve yasa dışı bahisle bağlantılı yaklaşık 98 bin internet sitesi tespit edildi. Tespitlerin ardından yaklaşık 98 bin internet sitesinin erişiminin engellenmesine karar verildi. Suç gelirlerinin aklanmasında kullanıldığı belirlenen 1048 gerçek ve tüzel kişiye ait 1200 banka hesabına da el konuldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis ve suç gelirleriyle mücadelenin kesintisiz süreceğinin mesajını verdi.
7: Sporun heyecanını yasa dışı kazanca dönüştürmeye çalışanlara müsaade etmeyeceğiz. Yasa dışı bahis ağları ve suç gelirleriyle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.
1: Peki Süper Lig'in 4. haftasındaki derbide neler yaşandı? Gözler Fenerbahçe-Beşiktaş maçındaydı. Siyah beyazlılar 1-0 geriye düştüğü maçta geri dönüşe imza attı. Derbiden 2-1 galip ayrıldı.
5: Derbide 1-0 geriye düşen Beşiktaş Kadıköy'de geri dönüşe imza attı. Maçtan 2-1 galip ayrıldı. Trendyol Süper Lig'de 2026-27 sezonunun ilk derbisi Kadıköy'de oynandı. Fenerbahçe Lig'in 4. haftasında Beşiktaş'la karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler taraftarı önünde 26. dakikada kaptanı Milan Škriniar'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Siyah beyazlılar bu gole 12 dakika sonra Rıdvan Yılmaz'da bir cevap verdi. İlk yarı 1-1 berabere bitti. Maçın ikinci yarısında 73. dakikada Beşiktaş'ın yeni Sırp forveti sahneye çıktı. Vlahovic'in golüyle Beşiktaş 2-1 öne geçti. Kalan sürede başka gol sesi çıkmayınca Beşiktaş yılın ilk derbisini kazandı. Derbiden galip ayrılan Beşiktaş'ın teknik direktörü Vincenzo Italiano zor bir deplasmanda 3 puanla dönmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.
7: Burada oynamak benim ve ekibim adına büyük bir onurdu. Zor bir deplasmandı. Buradan galibiyetle ayrılmak harika bir his. Bunu umuyordum ve öyle de oldu. Bu galibiyet kulübe armağan olsun.
5: Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ise mağlubiyetin sorumluluğunu üstlendi.
8: Bu mağlubiyetin tek sorumlusu ben ve ekibim. Bu sorumluluğu biz alıyoruz üstümüze. Üzüldüğümüz konuysa kendi evimize, taraftarlarımıza iyi bir futbol seyrettiremedik. Bununla beraber kaybettik.
5: Derbi sonucuyla birlikte Beşiktaş puanını 9'a yükseltti. Fenerbahçe ise 4 haftada 6 puan toplayabildi.
1: Ve gözler bugün filenin sultanlarında olacak. Çünkü Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Ay Yıldızlı ekibimiz finale yükseldi. Sırbistan'ı 3-0 mağlup ettiler. Muhteşem de bir performans gösterdiler. Filenin sultanları finalde bugün İtalya ile karşılaşacak.
9: Antene çarpan top out'a çıkıyor.
0: Filenin sultanları Sırbistan'a set vermedi. Milli takımımız finale yükseldi.
9: Set millilerimizin, maç millilerimizin.
0: Filenin sultanları İstanbul'daki Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda fırtına gibi esiyor. Milliler Sırbistan'ı 25-20, 25-19 ve 25-20'lik setlerle 3-0 mağlup etti. Melisa Vargas 18 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Filenin sultanları finalde Polonya'yı eleyen İtalya ile karşılaşacak. Milli takımımız Milletler Ligi'nin ardından üst üste ikinci Avrupa şampiyonluğunu hedefliyor.
9: Antene çarpan top out'a çıkıyor. Sayı millilerimizin, set millilerimizin, maç millilerimizin finaldeyiz.
1: Sizinle gurur duyuyoruz ve bugün de gözümüz kulağımız filenin sultanlarında olacak. Evet, altın madalyaya son bir maçtır inşallah. Ve efendim saatler 9.36 oldu. Birlikte 6 Eylül manşetlerine ve detaylara bakalım gazetelerden diyoruz. Türkiye Gazetesi önce geliyor. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 kulüp başkanını kabul etti ve görüşmeye ilişkin bir fotoğraf da Türkiye Gazetesi'nde üst başlıklarda. Ve gözler derbideydi, az önce izledik ayrıntıları. Evet, Beşiktaş gerçekten geriden geldi ve Kanarya'ya kartal pençesi diyor Türkiye Gazetesi de. Rıdvan Yılmaz'la eşitliği yakaladı Beşiktaş, 73'te yıldızı Vlahovic'le 3 puanı getiren golü buldu. Biz burada daha önce Ağustos ayında konuk ettik. Daha o gün Vlahovic yeni gelmişti. Bülent Uslu dedi ki, TGRT Haber spor yorumcusu Bülent Uslu dedi ki, eğer Vlahovic gelmeseydi Beşiktaş şampiyon olur bu sene diyemezdim. Ama Vlahovic'den sonra gerçekten tablo çok değişecek dedi. Vlahovic'in de imza attığını görüyoruz galibiyete. Ve efendim filenin sultanları finalde, zaten az önce de söylemiştik. Diğer haberlere bakalım. 3 gemide derin mesai. Deniz kuvvetlerine ait Işın, Alemdar, Akın gemilerimiz çok önemli çalışmalara imza attı. Silivri ve Girne açıklarında 24 saat arama kurtarma çalışmasına devam ediyor. Bu arada Marmara'da 10 kişilik mürettebatıyla batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin enkazı da 720 metre derinlikte bulundu ve ilk görüntü geldi. Aileler tabii beklemeye devam ediyor. Kayıp yakınları kamerada bekliyorlar. İstanbul Valisi Davut Gül'le birlikte batan geminin yerini tespit eden TCG Akın gemisine çıkarak bilgi aldılar. Onlara dilerim güzel bir haber verebiliriz. Demeye tahrik uyarısı. Bülent Turan, İçişleri Bakan Yardımcısı, Demlilerin taziye tiyatrosuna tepki gösterdi. Turan'ın açıklamaları şöyle: 3 sene sonra, 5 sene sonra taziye mi olur? Bu istismardan başka bir şey değil. Türkiye'nin terör kanunları değişmedi. Türkiye'nin mevzuatı terör liderlerinin posterlerini asma imkanı asla vermez. Bu milletin sabrını sınamayın, devletin sinir uçlarıyla oynamayın açıklamasını yaptı. Bu uyarılarda Türkiye Gazetesi'nin ilk sayfasında gerçekten yani çok kritik bir süreçteyiz. Terörsüz Türkiye'de bakın YPG silah bırakacak mı diye kimse emin değildi. YPG'nin Suriye ordusuna entegre olduğunu görüyoruz. Böyle kritik bir süreçte herkesin çok tabii dikkatli olması gerekiyor. Bülent Turan'dan da böyle bir açıklama geldi. Hürriyet gazetesindeyiz. Size altın yakışır. Filenin sultanları İtalya ile karşı karşıya gelecek. Bugün saat 20'de oynanacak Avrupa Şampiyonası final maçında artık filenin sultanları ikinci kez seyircisinin önünde Avrupa şampiyonu olmayı hedefliyor. Ve gidişat da onu gösteriyor açıkçası. Heyecanla maç saatini bekliyoruz. Efendim dosyada kritik teklif var. Rusya-Ukrayna savaşında kritik günler yaşanıyor. Efendim Putin'le görüştü Trump'ın temsilcileri Witkoff ve Kushner. Bugün de Zelenski görüşmesi var. Putin'le görüşmeye baktığımızda 3 saatten fazla sürdüğünü görüyoruz. Uçaktan da dosyayla indi deniyor Jared Kushner. Tampon bölge önerisi ve 3 günlük ateşkes alt başlıkları öne çıkıyor. Akşam gazetesi de aynı konuyu manşete taşıyor. 3 günlük ateşkes. Evet bakın bu müzakere sürecine ilişkin bir fotoğraf da var. Putin ABD heyetinin Ukrayna ile barış görüşmeleri için Moskova'yı ziyaretinden hemen önce ateşkes ilan etti. Ukrayna faturası Avrupa'ya. Evet yani Ukrayna'ya enteresan bir şekilde sürekli destekledi Avrupa. Trump da Joe Biden döneminde Ukrayna'ya karşılıksız yüz milyarlarca dolar verildiğini belirtti. Biraz gecikmiş olsa da bunu Avrupa ülkelerinden isteyeceğiz diyor şimdi de Amerikan Başkanı. Efendim terörsüz Türkiye süreciyle ilgili MHP lideri Devlet Bahçeli'den gelen bir açıklama 467'yi ben de beklemiyordum dedi meclisteki oylamayla ilgili olarak. Mecliste 467 oyla kabul edilmesinin kendisini de şaşırttığını söyledi Bahçeli. Bu düzeyde bir kabul toplumsal mutabakatın genişlemesine vesile oldu. Süreci fevkalade güçlü kıldı dedi. Efendim Ergun Plak'tan acı haber geldi. Evet sanatının, oyunculuğunun belki de en verimli çağıydı. Ergun Plak karakteriyle kalplerimizde güzel bir yer bulmuştu. Kılıç, Serhat Kılıç efendim maalesef evinde hayatını kaybetmiş bir halde bulundu. Kız arkadaşı perşembe gününden beri kendisinden haber alamadığını daha sonra merak ederek sanatçının Kağıthane'deki evine gittiğini söyledi. Maalesef orada bir koltukta hareketsiz yatıyordu. Kılıç'ın hayatını kaybettiği 2 gün sonra anlaşıldı ve vücudunda morluklar tespit edildi. Bir şüpheli ölüm de söz konusu. Polis soruşturma başlattı. Tabii ki takip edeceğiz buradaki süreci de. Allah'tan rahmet diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Şimdi de Yeni Şafak gazetesindeyiz. Kartal Kadıköy'de uçtuğu Süper Lig'de sezonun ilk derbisi heyecanla beklendi. Fenerbahçe Beşiktaş'la Kadıköy'de karşı karşıya geldi. Nefes nefese geçen maçta skoru Vlahovic belirledi. 2-1'lik galibiyet. Evet Kara Kartallar çok mutlu açıkçası. Çünkü çok önemli bir derbi. Efendim 2 rekat namaz kılıp yola çıktım. Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz gecesini anlattı. Yine tüyler ürperten anlar. Asırlık Gece belgeselinin finalinde 15 Temmuz gecesini anlattı. Darbe girişimini haber alınca ailesiyle helalleştiğini söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Sabırla ve samimiyetle Nusret'i hep Rabbimizden bekledik. O gecede 2 rekat namaz kılarak alemlerin Rabbine teslim olduk dedi. Çok şükür bugünlere geldik efendim. Şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum. İstanbul Ticaret Gazetesi'ne de bakalım. Evet ekonomide çok kritik anlara yaklaşıyoruz. Saat 11'de bugün pazar ama pazartesi tadında bir pazar. Çünkü orta vadeli program ekonominin 3 yıllık haritası belli olacak. Önümüzdeki dakikalarda ekonomist Erdal Yeniçeri ile OVP bize ne söyleyecek konuşacağız. Bankalara kredi faizi çağrısı Merkez Bankası'nın bir hafta vadeli repo ihaleleriyle başlamasıyla birlikte fonlama maliyeti 3 puan düştü açıkçası. İTO Başkanı Şekip Avdagiç de bankaların kredi faizlerini Merkez Bankası'nın 300 baz puanlık indirimine paralel olarak hızla aşağı çekmesini bekliyoruz dedi. İndirecekler de olmadı mı acaba? İndireceklerini söylemişlerdi. Bu çağrı da geldi. İTO Başkanı Şekip Avdagiç'ten hatırlatalım diyoruz. Ve şimdi gazetelerin ardından gün başlıyor da. Ara zamanı saat başında yine dop dolu bir gündemle sizi bekliyoruz.

0: TGRT FM Haber.
1: Şimdi reklamlar.
2: Alfa abi, sağdan.
3: Tamam.
4: 15,1 metreküp maksimum yük hacmi, 2.3 ton taşıma kapasitesi. Ford Transit Van. Hangar gibi.
5: Hangar gibi. Hangar gibi.
2: Müzik açayım mı? Müzik açayım mı?
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.

0: Yalnız değiliz asla. Birbirine sıkıca bağlanmış, nefes alıp nefes veren büyük bir bütünün küçük parçalarıyız. Toplum denilen bütünü oluşturur birlikteliğimiz. Birlikte ahenkle atan büyük bir kalbe dönüşür kalplerimiz. Madde kullanımı bu ahengi bozan en büyük unsurlardan biridir. Toplumdaki tek bir madde kullanıcısı bile sağlıklı işleyen bu yapıya zarar verir. Unutmayın, bireyin madde kullanımı sağlıksız bir topluma, sağlıksız bir toplumsa yarınlarımızın yok olmasına neden olur.
1: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
2: Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: TGRT FM Haber.
8: Kazanın ardından bölgede yangın çıktı. Gökyüzünü yoğun duman kapladı. Organizatörler bölgeyi tahliye ederken Atina uçuş haftası askıya alındı. Uçakta bulunan iki pilot hayatını kaybetti. Gösterinin 5 ve 6 Eylül'de düzenlenmesi planlanıyordu. Çin'de dev köprü trafiğe açılmaya hazırlanıyor. Dünyanın 4 ana kabloya sahip ilk asma köprüsü olan Yangtze Nehri Köprüsü'nde yük testi başarıyla tamamlandı. Hubei eyaletindeki köprüde 5 gece süren çalışmaların ardından son teknik aşamaya geçildi. Üst ve alt güvertelere aynı anda 180 ağır kamyon yerleştirildi. Her biri 40 ton ağırlığındaki kamyonlarla köprüye toplam 7200 ton yük uygulandı. Bu yük yaklaşık 18 tam yüklü Boeing 747 uçağının ağırlığına eşdeğerdi. Test sonuçları köprünün taşıma kapasitesinin tasarım gereksinimlerini karşıladığını gösterdi. 1860 metrelik ana açıklığa sahip köprünün üst katı otoyol, alt katı ise şehir içi yol olarak kullanılacak. Tamamen insansız robot tarafından işletilen ilk market açıldı. Yer Hong Kong. Here is a flying kiss for you. Pekin merkezli bir şirketin insansız robotu Xiaogai müşterileri karşılıyor, alışverişlerinde yardımcı oluyor. İngilizce ve Çince konuşan robot müşterilerle sohbet ediyor, ürünler hakkında bilgi veriyor. Xiaogai ayrıca şarkı söyleyip dans ederek ziyaretçileri eğlendiriyor. 24 saat açık olan robot marketinde atıştırmalık ve içecekler satılıyor. Bilim merkezine dönüştürülen yolcu uçağı bir anda alevlere teslim oldu. Kara dumanlar saniyeler içinde gökyüzünü kapladı.
9: Ne biçim yanıyor? Komple yandı içi.
8: Yangın Kocaeli Şekerpınar Mahallesi'ndeki uçak parkta çıktı. Uçuş ömrünü tamamlayan Airbus A340 yıllar önce bilim merkezine dönüştürülmüştü. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede tüm uçağı sardı. Alevler büyüdü. İtfaiye ekipleri alarma geçti.
9: Ne biçim yanıyor? Komple yandı içi.
8: Yangını kontrol altına almak için zamanla yarışıldı. Alevlere müdahale sürerken bir anda uçağın kuyruğu koptu. Tonlarca ağırlıktaki kuyruk itfaiye aracının üzerine düştü. O anlarda büyük panik yaşandı.
9: Ne biçim yanıyor? Komple yandı içi.
8: Sokağı piste çevirdiler, drift attılar. Gürültüleriyle mahalleliği canından bezdirdiler. Bu görüntüler İzmir'in Gazi Emir ilçesindeki Irmak Mahallesi'nde kaydedildi. 4 araçla sokakta drift atmaya başladılar. Zikzaklar çizdiler. Yaptıkları tehlikeli hareketler nedeniyle mahalle sakinleri sesten evlerinde rahat oturamaz hale geldi. Görüntülerin ardından polis harekete geçti. O magandalardan biri trafik ekiplerinin denetimine takıldı. Sürücüye 140 bin lira idari para cezası uygulandı. Ehliyetine el konuldu. Aracı 60 gün süreyle trafikten men edildi. Ham petrol yüklü tanker makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Facianın eşiğinden dönüldü. 243 metre uzunluğundaki Rusya bayraklı tanker tam 96.544 ton ham petrol taşıyordu. Marmara Adası açıklarında kontrolden çıktı. Tekirdağ kıyılarına doğru sürükleniyordu. Olası bir kazaya karşı hemen harekete geçildi. Kıyı emniyeti ekiplerinden yardım istendi. Bölgeye Nene Hatun acil müdahale gemisi ve kurtarma 16 römorkörü gönderildi. Ekipler sürüklenen tankere müdahale etti. Kontrol yeniden sağlandı. Tehlike böylece önlendi. Ham petrol yüklü tanker kıyı emniyeti ekiplerince Tekirdağ demir sahasına çekildi ve güvenli şekilde demirletildi.

Tarihin derinliğinden gelen o melodi bu kez çok özel bir sesle yankılandı. Hammamizade İsmail Efendi'nin ölümsüz eseri yine bir Gülnihal, bu kez çok konuşulan yeni bir yorumla dinleyicilerle buluştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın torunu Fatıma Serra Erdoğan, tarihi eseri kendi tarzıyla yorumladı. Başarılı performansıyla dinleyenlerden tam not aldı.

yaralandı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. Doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis otelde yaşanan bu ölümcül kazayla ilgili geniş çaplı soruşturmasını sürdürüyor. Kurallara uymadı. Hatalı sollama yüzünden az kalsın iki araç kafa kafaya çarpışıyordu. Karabük'ün Yenice ilçesinde tehlikeli sollama faciaya davetiye çıkardı. Bu otomobil önündeki aracı sollamak için karşı şeride geçti. Tam da viraja girdiği sırada karşısına hafif ticari araç çıktı. İki araç kafa kafaya gelmekten son anda kurtuldu. Sürücülerin yaptığı ani manevra olası bir faciayı önledi. Bolivya'daki bir askeri kışlada şiddetli patlama meydana geldi. Olayda ölü ve yaralılar var. Kışla başkent La Paz'ın yakınında bulunuyor. Patlamanın ardından çok sayıda kişiden haber alınamadığı açıklandı. Yaralılar arasında 3. derece yanıkları olan bir kız çocuğu da bulunuyor. Savunma Bakanlığı patlamanın havai fişek ve piroteknik malzemelerin depolandığı bölümde meydana geldiğini duyurdu. Olayın kesin nedeni ise henüz belirlenemedi. Kurtarma çalışmaları ve çok yönlü soruşturma sürüyor.

0: Yeniden günaydın, gün başlıyor, hoş geldiniz. Saatlerimiz 10'a yaklaşıyor efendim. Bir saat sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz saat 11 itibariyle Türkiye ekonomisinin 3 yıllık yol haritasını açıklayacak. Evet, biliyorsunuz hakikaten belirsizlikler içerisinde geçen bir dönem var önümüzde. Petrol fiyatları çok hareketli. Enflasyon rakamları da geldi. Şimdi önümüzdeki 3 yılda hedefler nasıl olacak? Açıkçası sadece iş dünyası değil, bütün Türkiye'nin gözü kulağı orta vadeli programda olacak. Ve hazırlıklar ne aşamada? TGRT Haber muhabiri Merve Şahin Cumhurbaşkanlığında evet bizlere şimdi hazırlıkları anlatacak. Merve, günaydın. Neler bekleniyor önümüzdeki bir saatte? OBP bize ne anlatacak?
1: Günaydın Seda Akbaş. Sizin de belirttiğiniz gibi ekonomi yönetimi uzun süredir devam eden orta vadeli programa ilişkin son hazırlıklarını tamamladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz 2027-2029 yıllarını kapsayan enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat, cari açık gibi temel makro hedefleri saatler 11'i gösterdiğinde açıklayacak ve yeni OVP'nin detayları da kamuoyuyla paylaşılmış olacak. OVP ile finans ve fiyat istikrarı, büyüme, istihdam gibi kritik alanlarda nasıl bir yol haritası izleneceği de belirlenmiş olacak. Peki programda neler ön plana çıkacak? Bu da oldukça önemli bir başlık. Enflasyon, büyüme politikaları ve yapısal reformlar öncelikli olmuş olacak. Kamu idarelerinin ödenek teklif tavanlarına da yine OVP'de yer alacak konular arasında. Orta vadeli program ile makroekonomik politikalardan belirlenmiş olacak. Temel ekonomik büyümelerle gelir gider tahminleri, bütçe dengesi ve borçlanma durumu da yine ortaya konulmuş olacak. Program duyurulduktan sonra ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yeni OVP, yani 2027-2029 yıllarını kapsayan yeni orta vadeli programda resmen hayata geçmiş olacak. Resmi gazetede yayımlanacak imzanın ardından. Peki daha önce 2026 ve 2028 dönemini kapsayan OVP'de hedefler nelerdi? Hemen buna da değinelim. Ekonominin 2026'da %3,8, 2027'de %4,3 ve 2028'de %5 büyümesi hedeflenmişti. Yine enflasyonun da bu yıl içinde %16, 2027 için %9, 2028 için %8 olması da öngörülen başlıklar arasındaydı. Ve tabii ki Cumhurbaşkanı Yardımcısı

0: Devlet Yılmaz'ın da buna ilişkin bir açıklaması oldu dün. OVP'ye ilişkin bir açıklamaydı bu. Bu açıklamadaysa yine programa dair sosyal medya hesabından bir açıklamada bulunmuştu. Dünya ve bölgede risklerin ve belirsizliklerin yükseldiği bir dönemde istikrar içinde öngörülebilir politikalar izlediklerini vurgulamıştı Yılmaz. Ve yeni stratejik önceliklerde güncellenmiş programımıza entegre edeceğiz ifadelerine yer vermişti açıklamasında. Cevdet Yılmaz yine programa kurumsal birikimi ve ortak aklı yansıtacaklarını da belirleyerek yine emeği geçenlere teşekkür etmişti. Oldukça önemli bir gün. Orta vadeli program bugün açıklanacak. 2027 ve 2029 yıllarını kapsayan 3 yıllık bir program olacak. Ekonomi yönetiminin belirttiğim gibi uzun süredir üzerinde çalıştığı hazırlıklar tamamlandı. Yaklaşık 1 saat içerisinde de orta vadeli program açıklanmış olacak. Hedefler ne olacak? Enflasyondaki durum, yine istihdam, büyüme, ihracat ve cari açık gibi temel makro hedeflerde belirlenmiş olacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Devlet Yılmaz saatler 11'i gösterdiğini açıklamasını yapmış olacak. Takip ediyor ve aktarıyor olacağız diyerek sözü yeniden size bırakalım.
1: Merve Şahin, çok teşekkür ediyorum. Evet, Cumhurbaşkanlığında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yapacağı orta vadeli program açıklamasını merakla bekliyoruz. Kimler olacak basın toplantısında, Sayın Yılmaz'a kimler eşlik edecek? Ama bundan tabii daha önemlisi, OVP'de enflasyondan büyümeye, finans sektöründen istihdama kadar birçok alanda yeni hedeflere yer verilecek. Peki orta vadeli program bize ekonomiyle ilgili ne söyleyecek? Finans analisti Erdal Yeniçeri gün başlıyor da stüdyo konuğumuz. Efendim, çok önemli bir sohbet bizi bekliyor. Çünkü hakikaten hem Türkiye'de hem dünyada bütün gözler ekonomide, bütün gözler merkez bankalarında. Erdal Bey, hoş geldiniz.
2: İyi hoş pazarlar bulduk. Teşekkür diliyorum. Teşekkür ederim. Size de iyi pazarlar.
1: Çok teşekkürler. Ne anlatacak OVP bizlere, yani emekliye, memura, çalışanlara, iş dünyasına, herkesi evet. kapsayacak bir açıklama çünkü.
2: Şimdi OVP aslında önümüzdeki 3 yılı yorumlayacak. Ekonomi anlamında daha çok, finansal piyasalar anlamında ekonominin izlenmesi gereken yolları yorumlayacak. Biz burada ancak 11'de açıklanacak yorum yapabiliriz. Evet. Şöyle yorumlar yapabiliriz. 2027 yılında dengelenme ve dezenflasyonla mücadele olacak. Dengelenmedeki kastımız nedir? Ekonominin, enflasyonun istikrarlı bir şekilde düşmesi. Dezenflasyondan da kastımız fiyat artışlarının, hızlı fiyat artışlarının artık yavaşlaması. 2027 yılımızın gündemi bu olacak. Bunun akabinde 2028 yılında finansal normalleşme ve yatırım yılı olacak. Finansal normalleşme dediğimiz, finans kaynaklarına erişimin kolaylığı gerçekleşecek. Tabii ki finans kaynaklarına erişim normalleştiğinde artık yatırımlar da artmış olacak. 2029 yılında da dengelenme ve ihracatı burada göz önüne alacağız. Dengelenme dediğimiz, artık finans kaynaklarına erişimin tamamlandığı, enflasyonun düştüğü ortalamda dengeyi sağlamış olacağız ve ihracata yöneleceğiz. İhracat konusunda son 2 yıldır çok düşüşteyiz.
1: Cari tabii açıkta ki bu, değil mi?
2: Evet, son dünya genelinde olan bir şey.
1: 4 milyar
2: evet, dolar. Sadece bize özgü bir şey değil, bu dünya genelinde olan bir şey. Çünkü dünya genelinde bir resesyon yaşanıyor yani. Ekonomik krizler ya da enflasyon oranları sadece bizde değil, yakın zamanda tarım dışı istihdam verisi Amerika'da açıklandı, biliyorsunuz. Beklenenin 3 katı çıktı. Bu da bizim piyasalara etki etti. Jeopolitik riskleri de göz önüne aldığımızda bu 3 yıllık bizim beklediğimiz planlama doğrultusunda tekrardan Türkiye'nin inmeyi yukarı doğru yakalayacağını düşünüyoruz.
1: Bu önemli. Burayı yine ben size bir sormak istiyorum ama 3 yıllık, bu her zaman böyle açıklanır ya, 3 yıllık orta vadeli program. Ama az önce söylediğiniz gibi jeopolitik risklerin olduğu, Hürmüz Boğazı'nın durumu, petrol fiyatları derken enflasyonla mücadelemiz var ama petrol fiyatları bir soru işareti, 100 dolar bandı yine bir risk oluşturuyor. Böyle bir ortamda 3 yıllık program oluşturmak çok zor değil mi?
2: Kesinlikle çok zor. Şimdi tekrardan az önce sizin haberlerinize de geçti. İsrail'in Lübnan'ı bombalaması. Yani bir tek zaten ekonomik dalgalanmalarda kesin net konuşamadığınız noktalar jeopolitik risklerdir. Ülkeler arası savaşlardır. Dünyada maalesef bu bitmeyecektir yani. Öyle. Temennimiz bitmesinden yanadır her zaman. Savaşlarla değil, çözümlerle odaklı olması gerekir. Bunları da aslında 3 yıllık planda göz önünde bulunduruluyor. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Devlet Yılmaz'ın açıklayacağı raporda, geçen yılki raporu okudum ben. Hı hı. 400 sayfalık bir rapordu. Orada bunlar da aslında göz önüne alınıyor.
1: Ya bir saat rahat sürer zaten bir diye tahmin geçer değil mi?
2: Evet. Özet bir şekilde tabii ki onlar sunum yapacaklar bizlere. Ama beklenen budur. Biz de olumlu bekliyoruz. Tekrar demin sizin bahsettiğiniz konusunun altını çizecek olursak jeopolitik riskleri de göz önünde alınarak bir plan gerçekleşiyor.
1: Bir yandan jeopolitik riskler, bir yandan da şimdi ben izleyicilerimize söyleyeyim, tabii ki herkes şu anda birikimini kenarda köşesinde olanı nasıl değerlendireyim diye düşünüyor. Gözler de altında, mutlaka bunu da konuşacağız ama Kasım ayı çok önemli çünkü Trump ara seçime gidiyor.
2: Evet.
1: Şimdi az önce de bakıyoruz, tekrar İran'ı hedef alıyor, tekrar sıcak savaş başladı. Bir yandan da bakıyoruz ABD ekonomiyi herhalde bu türbülanslar içinde seçime sokmaz. Burada nasıl bir tablo var önümüzde?
2: Aslında Kasım ayı ABD için tabii ki buradan Kasım ayına olan süreçte bir riskli döneme giriyor. Fed'in faiz kararı var. İşte istihdam verilerinin 3 katı gelmesi. Seçimin ertelenme riskinin olabileceğini düşünmüyoruz ama bu ortamda seçime girerlerse ekonomik anlamda tekrardan seçilecek kişiyle birlikte toparlayabilirler. Amerika'daki toparlanma süreci diğer ülkelerdeki gibi olmuyor. Para az, orada biraz fazla olduğu için hızlı toparlanabiliyorlar. Tabii ki Trump'ın kararları önemli. Trump'ın kararlarının 24 saatte çok hızlı değiştiğini göz önünde bulundurmamız lazım burada.
1: Dünyanın en borçlu ülkesi dediğiniz gibi ama bir şekilde kuyrukta hep dik.
2: Ve 24 saatte bir karar değiştiren bir ülke.
1: Sürekli bir karar değişikliği var. Amerikalılar için de aslında çok alışıldık bir tablo değil. Ama dünyayı da etkiliyor. O nedenle de takip ediyoruz. Evet. Şimdi ABD'deki seçimler demişken orta vadeli programda bizde seçim ne zaman olacak? Ona dair bir mesaj çıkar mı? Yatırımlarda falan böyle bir sinyal yakalayabilir miyiz?
2: Aslında Sayın Cumhurbaşkanımızın üstüne vurgulayarak açıkladığı bir şey var. 2028 yılı seçimleri diyor. Biz de onu baz alıyoruz, 2028 yılı. Orta vadeli planların içinde tabii ki 2028 yılında finansal normalleşme ve yatırım yılı diyoruz. Biz aslında Türkiye'nin şaha kalkacağı bir yıl diyoruz. Finansal erişim dediğimiz paraya ulaşmak, o parayı yatırıma çevirmek. Yatırıma çevirdiğiniz zaman istihdam da gerçekleşiyor. İşsizlik oranını da düşürüyorsunuz burada. Katma değer yaratan üretimlere yöneliyorsunuz.
1: Onu evet, istihdam, işsizlik
2: hepsi birbiriyle paralel olarak çalışacak bir sistem. Yani 2028 seçime kadar geldiğimiz zaman Türkiye'nin dediğim gibi yukarıya doğru ivme kazandığı bir yıl olacağını düşünüyoruz.
1: Peki çalışanlara ve emeklilere dönük mesajlarda iyimser misiniz?
2: 2027 yılı için iyimser değiliz ama 2028 yılı için iyimseriz. Çünkü 2027 yılında bir dengelenme olayını yaşayacağız. Ve piyasadaki hızlı artış gösteren fiyat dalgalanmalarının biraz önüne geçmesi olacak. Dezenflasyondaki kastımız bu aslında. Hızlı fiyat artışı. 24 saatte bir, haftada bir, ayda bir gerçekleşen hızlı fiyat artışları var. Sayın Maliye Bakanımızın da bunu sürekli dile getirdiği dezenflasyonla mücadeledeki kasıt bu yani.
1: Evet.
2: Serbest piyasayı biraz durdurmak.
1: Bu arada enflasyon rakamları da hafta başında geldi. Aylık bazda 1.84 açıklandı. Yıllık bazda %31.51.
2: Evet.
1: Geçen orta vadeli programda hedef %16. 16'ydı. Ama dediğiniz gibi işte
2: kesinlikle
1: gerçekler çok farklı.
2: İşte buradaki
1: bir tabloyu gösteriyor.
2: Dokunduğumuz nokta dezenflasyon ve jeopolitik riskler. Beklenmeyen riskler yani.
1: Evet.
2: Yine %100 artış olarak yani iki katı görünmesi de iyimserdir. Bunun daha yukarısını da görebilirdik. Çünkü sınırlarımız içerisinde bir, sınırlarımız dışarısında bir savaş var. Ve Türkiye bu savaştan hiçbir şekilde etkilenmedi. Bunu göz önünde bulundurmamız lazım. Buna rağmen yine ekonomi anlamında iyi çıktık diyebiliriz.
1: Evet, yani dediğiniz gibi bir şekilde gemiyi
2: götürüyoruz. Tüm topraklarımızın etrafında bir jeopolitik savaş olduğunu düşünün ve bize hiçbir şekilde zarar gelmediğini düşünün. Bu çok başarılı bir yönetim şekli bence.
1: Tabii. Şimdi burada dediğiniz gibi enerji yatırımları ve bu projelerle yenilenebilir enerjiyle şu enerji faturası hakikaten biraz düşerse
2: evet,
1: manzara önümüzdeki yıllarda
2: büyük ihtimalle de düşecektir de, doğru söylüyorsunuz.
1: Görünüyor. Burada enerji bu jeopolitik riskler açısından Türkiye'yi tabii çok etkiliyor. Petrol fiyatları. Şimdi petrol diyoruz, bir yandan da yatırımcıyı hakikaten ters köşe yapan altın. Güvenli liman dedik, bazı bağrımıza bastık diyor yatırımcılar. Biraz da böyle tabii sabırlı olmak gereken bir dönem ama altın yatırımcısı yine de bir şaşkın.
2: Şimdi şöyle, altın yatırımcısı aslında şaşkınlıktan ziyade sizinle 6. ayda bir yaptığımız bir programda altın için
1: Haziran'da güvenli, mı?
2: Haziran ayındaydı. Hı. Evet. Güvenli liman demiştik. Kısa, orta, uzun vadeli 3 şekilde yatırım yapmak gerekir demiştik. Buradaki kastımız da aslında orta uzun vadeye geçti. Yatırımcılarımıza hep şunu söylüyoruz. Finansal piyasalarda da olursa, altın yatırımında da olursa, bono, tahvil hepsinde bir saatlik, bir haftalık, bir aylık bir getiri unsuru, getiri platformu değil orası.
1: Artık o zaman yatırımcı yıllık olmuyorsunuz bir, zaten.
2: Tabii ki oyuncu yani oluyor yatırım. O zaman.
1: Evet, bravo.
2: Oyuncu oluyor maalesef.
1: Oyuncu oluyorsunuz bir ay, iki ay.
2: Warren Buffett'in bir lafı vardır. Borsa için söyler ama ben yatırımcılar için de bunu söylerim. Sabırsızların sabırlara geçtiği para kaynağıdır borsa der ya. Ve yatırım platformları der. Sabırlı olmak lazım ve yıllık düşünmek lazım. Sürekli ekrana bakarak hem psikolojik olarak kaldırılmayacak bir şeydir. Altındaki mesela 6. ayda sizle konuştuğumuzdan bu yana altında %19 bir artış olmuş. Biz söylüyoruz 3 ay oluyor herhalde, 2,5 ay oluyor.
1: Evet, uzun vadeli baktığında aslında artış oluyor.
2: Evet, %20 ve çok 2,5 ayda çok iyi bir artış. Evet. Tekrardan 7300 liraya zorladı altın. Şimdi ABD'nin tarım dışı istihdam verisi geldi, FED kararları verdi. Bu sağlıklı bir düzeltme diyebiliriz. 7300 liradan 6890 liraya geriledi gram altın. Tekrardan düzeltmesini yaptıktan sonra önümüzdeki haftalarda yukarı yönlü gidecektir. Bu agresif çıkacak anlamına gelmiyor ama bir yılda önemli bir getiri sağlayacaktır. Bu söylediğim 2,5 aydaki %20 getiriyi baz alırlarsa, bir önceki programımızda bu programımızı izlerlerse doğru yorumculardan, doğru yatırımcılardan, doğru analizlerden geçmelidir. Kesinlikle sosyal medyadaki platformlardan bakarak yatırım yapmamalılar. Özellikle bunlardan uzak durulması gerektiğini söylüyorum.
1: Bana da çok geliyor. İyi oldu bunu hatırlattığınız. Lütfen. Yani bir de Erdal Bey, şöyle demiyorum. Tabii ki her şey güllük gülistanlık demiyoruz. Fakat sürekli bir karamsarlık pompalanıyor ekonomiyle ilgili. Ve maalesef genç arkadaşlarım size çok geliyordur. Almanya'ya mı gideyim, oraya mı gideyim, buraya mı gideyim? Siz gidin ama ondan sonra Türkiye'de bambaşka bir tablo ortaya çıktığında ne olacak?
2: Şimdi
1: insanlar bunu da sorumluluğunu kesinlikle taşıyacak mı? Onu merak
2: tabii
1: ediyorum. O kadar gencimizi karamsarlığa sürükleyen.
2: Almanya'ya gitmek ya da yurt dışına gitmek bir çözüm değildir. Sonuçta günün sonunda vatan hasreti çekeceklerdir yine. Kendi vatanlarında yatırım yaparak bunu kazanabilirler. Bunu hep söylüyoruz yani. Yurt dışına gitmek, hayatınızı değiştirmek farklı bir şey. Bu biraz ailevi bir karardır. Ama ekonomi anlamında yurt dışına gitmek, dünyada bir jeopolitik risk var, dünyada bir resesyon var şu anda. Her yerde kriz var yani, sadece Türkiye özgü değil. Bu televizyon programlarını diğer ülkelerde de izliyoruz biz. Bu geçecek bir şeydir, tabii ki de kalıcı bir şey değildir yani. Bu planlar, orta uzun vadeli planlar, 3 yıllık yapılan planlar aslında etki ediyor. Geçen sefer 2025-2029 arası yapılmıştı. Şimdi 2027-2029 arası yenileme yapılıyor. Bu planlar sonuçta boşa yapılmıyor. Hep bir rasyolar birleştiriliyor burada. Ben tekrardan altını belirteyim yani. Yatırım
1: lütfen
2: yapma araçları bir oyun aracı değildir. Saatlik, haftalık, aylık ekranlara bakılacak bir araç değildir. Yatırım uzun vadeli bir yatırımdır ve getirisi olan bir şey.
1: Evet efendim.
2: Böyle değerlendirelim.
1: Ya ben de çok güzel bir kitap okuyorum. Orada diyor ki Erdal Bey, zenginlik bağırır ama servet sessizdir.
2: Kesinlikle.
1: Yani gerçekten varlık sahibi olmak için sabır ve biraz daha sakinlik
2: kesinlikle
1: gerekiyor. Bu arada aslında tam Almanya'ya değinecektim. Almanya ekonomisine dair de veriler geliyor. Sevgili yönetmenim Efsun da Almanya'daki işsizlik rakamlarına dikkat çekiyor. Orada zaten Ukrayna'ya akıtılan bir para var. Ya
2: evet.
1: Almanya niye bunu yaptı? Nasıl bu tuzağa düştü? Ben hala hayretler içerisindeyim. Ukrayna'ya akıtılan bir para var ve enerjide senin en önemli kaynağın Rusya ile şu anda aranı bozmuş durumdasın. Neler bekliyor önümüzdeki günlerde Avrupa'yı?
2: Avrupa'da da çok farklı bir şey durum beklemiyor. Avrupa'da da bir enflasyonla mücadele kapsamı başlayacak. Yani bir daralma başlayacaktır. Sizin dediğiniz gibi Ukrayna'ya akıtılan bir kaynak var orada. O kaynağın iç kaynakta olması gerekirken dışarıya akıtıldı. Orada da bir daralma olacaktır. Bizim orta vadeli plan dediğimiz onların daralma planı olacaktır. 90'lı yıllarda hatırlarsanız ekonomide bir daralma yılı olmuştu rahmetli Kemal Derviş zamanında. Öyle bir politikaya gireceklerdir.
1: Ay evet.
2: Atlatabilirler
1: kemerlere
2: mi?
1: Kemerlere bir
2: sıkmış çok geçmişe
1: bir
2: gittik.
1: Bir nokta daha falan diye evet. Ama sonrasında o 2010'lu yıllardaki büyüme rakamlarını hatırlıyorum mesela. Türkiye'nin gerçekten iyi bir büyüme potasına girdiği yıllarda enflasyon tek haneye indi bizde yıllık bazda. O günleri hatırlamayanlar için biz tekrar enflasyonda tek haneyi görecek miyiz? Büyümede yüzde o çift haneleri tekrar görecek miyiz acaba?
2: Biz tekrardan belirttiğiniz gibi enflasyonda tek haneyi de göreceğiz, büyümeyi de göreceğiz. Türkiye krizler anlamında profesyonelleşti artık yani. Ekonomik krizler maalesef gelip geçididir, kalıcı değildir. Planlarla, projelerle piyasaya verdiğiniz yönde bunu atlatabilirsiniz. Bu geçici bir durumdur yani. Geçici bir durumdaki kastımız tekrar söylüyorum 3 ay, 6 ay, 1 yıl değil tabii ki. 3 yıllık planlarla yapılacak bir şeydir. Bu planlar istikrarlı bir şekilde devam ederse zaten düşüş sağlanır.
1: Şimdi Cevdet Yılmaz efendim, önümüzde artık bir 45 dakika var. Saat 11'de Türkiye ekonomisinin 3 yıllık haritasını açıklayacak. Erdal Bey'le de söylediğimiz gibi işte yani uzun bir açıklama olabilir. Çok da günler sürecek herhalde, anlatılması gereken rakamlar gelecek önümüze. Sanayiciler tabii bir anlamda üretimi motivasyon için haber bekliyorlar. Siz reel sektöre böyle bir destek gerektiğini düşünüyor musunuz?
2: Kesinlikle.
1: Gerçi açıklandı 1 trilyon liralık mı?
2: Evet.
1: Bir paket açıklandı.
2: Paket açıklandı. Burada reel sektörü bir destek bekliyoruz. 2028'de de normalleşme yılı dediğimizde aslında 2027 yılının sonlarına doğru ve ortalarına doğru finansal kaynaklara erişimle üretimimiz tekrardan hızlanacak. Yeni yatırımlar gerçekleşecek. Ayrıca yabancı yatırımcıları da tekrar ülkemize alacağız.
1: Yeni nereye falan alacağız onları? Yani doğrudan yatırıma mı?
2: Doğrudan yatırıma alacağız. Doğrudan yatırımdaki kastım da teknolojiye, savunma sanayine ve katma değer yaratan üretim alanlarına alacağız.
1: Şimdi sektörleri birazdan size soracağım tekrar. Orta vadeli program birazdan açıklanıyor efendim. Saat başında Cumhurbaşkanlığında Sayın Cevdet Yılmaz'ın açıklayacağı orta vadeli program için son hazırlıklar yapılıyor. Şu anda açıklamanın yapılacağı toplantı odasından da görüntüleri ekranlarınıza getiriyor yönetmenim Efsun. Şimdi burada kritik sektörler neler olacak? Tekrar alalım. Çünkü hep yabancı yatırımcı nereye odaklanıyor, onu bir merak ediyoruz.
2: Şimdi kritik sektörler teknoloji alanı. Teknoloji alanıyla savunma sanayi alanı birbirine entegre eden. Aslında teknoloji alanı bütün sektörleri artık barındırabiliyor. Çünkü teknolojideki kastımız yapay zekayı biliyorsunuz. Hepimiz kullanıyoruz. Yapay zeka ile entegre edilen robot fabrikalar kurulmaya başlandı. O yüzden teknoloji odaklı, burada neleri söyleyebiliriz? Savunma sanayini söyleyebiliriz. Gıda sektörünü tekrardan canlandırabiliriz. Mesela ABD'deki tarım dışı istihdam verisinin 3 katı artmasının içerisinde %60 yeme içme sektörü var. Bu da bizde tekrardan canlanacak.
1: Bizde zaten
2: yani.
1: Evet, çok
2: onun
1: önemli.
2: Yanında inşaat sektörünü tekrardan konuşabiliriz. Geçtiğimiz yayınlarda inşaat sektöründe daire fiyatlarının bir balon şişirilmiş fiyatları olduğunu görmüştük. Bugün ama oturduğumuz zaman tekrardan düştüğünü görüyoruz ve yatırımın daire tarafına, işte gayrimenkul tarafına, arazi tarafına olduğunu görüyoruz. Borazilerin üzerinde bir inşaat yapılacak tekrardan. Bu alana olabilir. Üretim kapasitesi anlamında enerji yatırımları olabilir, RES'ler olabilir. Çünkü dünyanın bir enerji problemi olabileceğini hepimiz öngörebiliyoruz. Bunun önlemini almak zorundayız. Biz de Türkiye olarak bu konuda sürdürülebilir büyüme anlamında enerji alanına çok önem veriyoruz bu konuda.
1: Burada da aslında çok büyük potansiyeller var.
2: Kesinlikle.
1: Hürmüz Boğazı'ndaki zaten kriz ortada. İran'ın en büyük gücü ama buna da alternatif yollar aramaya
2: evet,
1: başladı ülkeler.
2: Başladılar.
1: Değil mi?
2: Dünyanın tek geçiş noktası, tek bir ülkenin dudaklarının arasında ve evet, istediğim zaman kapatıyorum, istediğim zaman açıyorum. Bunun bir çözümü tabii ki üretime, bunun bir çözümü ve senaryosu yazılmaya başlandı.
1: Evet, siz o hatların sahibi olmasanız bile geçiş güzergahı olarak
2: kesinlikle
1: Türkiye'nin potansiyelleri var diyor Erdal Yeniçeri. Efendim şimdi Sayın Cevdet Yılmaz'a tabii Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve ilgili bakanlarla birlikte Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da eşlik ediyor. Genellikle tablo böyle oluyor. Ve önümüzdeki hafta da 10 Eylül Perşembe günü Merkez Bankası'nda olacak gözler. O piyasa tarafından nasıl bekleniyor? Neler konuşuluyor?
2: Şimdi Merkez Bankası faiz kararlarını değerlendirecek olursak istikrarlı bir düşüşle devam ediyoruz. Şu an borçlanma faizleriyle mevduat faizleri arasında tabii ki bir makas oluştu ama politika faizinde 37,5-38'e kadar düştük. İstikrarlı bir faiz indirimiyle daha önce söylediğim finansal erişime kolaylıkla mevduattaki parayı, tabii ki bankalar mevduat toplamak zorunda. Mevduat topladıkları zaman finansal kaynak oluştururlar. Düzenli ve istikrarlı düşüşten kastım hızlı bir mevduat çıkışı da olmamasıdır tabii ki burada. Merkez Bankası'nın yine bir 500 puan faiz indirim kararını bekliyoruz orada. Çok sert olmamakla birlikte.
1: 500
2: bas puan evet.
1: 5 puan.
2: 5 puan yani evet.
1: Öyle mi?
2: Evet evet.
1: Bekliyorum. Yıl sonuna kadar mı?
2: Yıl sonuna kadar
1: ha,
2: evet.
1: Tamam.
2: Tabii.
1: Yani bu Perşembe günü ne olabilir? Çünkü sabit tutacak diyenler de var. Petrol, bir yandan petrol fiyatları, bir yandan enflasyon, yani sabit mi tutar, indirir mi?
2: Bir ufak indirim bekliyoruz açıkçası biz. Çünkü dediğim gibi istikrarlı düşüşü baz alıyoruz. Ufak bir indirim bekliyoruz.
1: Evet, sanayici de bekliyor açıkçası.
2: Sanayici yani, de bekliyor, bütün yatırımcılar bekliyor.
1: Yatırımcılar bekliyor, bir yandan da
2: piyasaları bekliyor.
1: Evet, faiz kararlarına da baktığımızda bakın yani son 5 toplantı değil mi, yanlış görmüyorum, 5 evet. toplantıdır. Ağustos'ta toplanmadı Merkez Bankası, para politikası kurulu sürekli sabit gitti. Bir minik orada 100 bas puan gibi.
2: 100 bas puan, evet. Dikkat ederseniz tabloda bahsettiğimiz istikrarlı düşüşü görüyorsunuz orada. Evet. Belli bir stabil seviyede tutup tekrardan bir şekilde aşağı inecektir. Çünkü mevduat faizlerinin istikrarlı düşürülmesi o paranın tekrardan yatırıma yönelmesidir. Yatırımın içerisine sokulması, ülke yatırımına sokmak istenmesidir bu. Yüksek faizde geçim yapılacak bir ülke haline gelmemek istiyoruz.
1: Şimdi dünya manzarasına baktığımızda da en yüksek faiz veren ülkelerden biri.
2: İkinci sıradayız.
1: İkinci
2: evet.
1: sıradayız.
2: Evet, ikinci sıradayız.
1: Şimdi hem bizim Merkez Bankamızın hem de bütün merkez bankalarında aslında bir hareketlilik var. Eylül böyle dolu dizgin başladı evet. açıkçası. Bildiğim kadarıyla Fed, Japonya, İngiltere böyle. Oralarda bir faiz düşüşü gibi bir durum var mı yoksa yükseliş mi
2: aslında
1: konuşuluyor?
2: Aslında Fed'in faiz kararı da önemli burada. Fed'in faizi sabit tutacağı bekleniyor. Çünkü tarım dışı istihdam verisi onları birazcık ters köşe denir ya. Beklenen çünkü 50 iken 168 çıktı. Bu 3 kat çıkması orada bir dengeleme yapması gerekiyor. Geçtiğimiz haftalarda da bizim finansal piyasalara yansıdı bu. 3-4 gün boyunca düşüşlerle karşılaştık. Cuma günü tekrardan toparlanmaya başlandı. Şimdi bugünkü orta vadeli planla bizim pazartesi günü beklentilerimiz finansal piyasalarda yukarı yönlü. Fed'in faiz kararı sabit kalabilir ama bu arada. O da bizim tabii ki öngördüğümüz, beklediğimiz şey.
1: Şimdi tabii faizi sabit bırakırsa açıkçası geçtiğimiz günlerde de Fed Başkanı Kevin Warsh'tan biraz böyle şahin açıklamalar geldi. O sıkı para politikası devam edecek gibi. Buradaki tablo altın yatırımcısını nasıl etkiler?
2: Evet, altın yatırımcısını nasıl etkiler? Bizim tekrardan altındaki bu zirveyi durdurduğu anlamına gelmiyor. Bizim hedeflerimiz tekrardan altının gramda 7000 lirayı geçeceğini düşünüyoruz. Nasıl geçeceğini düşünüyoruz. Bu bir hafif düzeltme diyebiliriz. Çünkü bir anda 6000...
1: Şu an 6898 evet. lirada.
2: 6100 liradan bir anda 7300 liraya gitti. Yani hızlı bir yükseliş sağladı. Hızlı bir yükselişin bir düzeltmesi oluyor. Çok da sağlıklı bir düzeltme oldu aslında. 7300 lirayı zorlayıp 6800'e çekilip cuma günü ufak bir artışla kapattı günü. Önümüzdeki haftalar ve önümüzdeki aylarda tekrar 7000'in üzerine artacağını düşünüyoruz. Yıl sonunda tabii ki hedeflerimiz biraz farklı bizim. Ekonomistler birbirleri arasında ayrışmaya başladı. Biz 8900-9000'i zorlayacağını düşünüyoruz. Jeopolitik riskleri de burada göz önünde bulunduracağız. Çünkü petrolün artışı altına da etki ediyor. Altının artışı borsaya etki ediyor. Borsanın artışı dolara etki ediyor. Yani iktisattaki bildiğimiz kuralların dışına çıktık artık.
1: Şu an
2: İktisat
1: gibi,
2: kuralları uygulanmıyor. Bir K
1: psikoloji herhalde
2: K
1: çalışıyor.
2: K kuralı vardır. K çaprazdan bir taraftan başka gidersiniz, bir taraftan başka gidersiniz. Önümüzdeki haftalarda piyasaya bunun etkisi zaten yansıyacaktır da.
1: Şimdi Erdal Bey'in temsil ettiği kurumun tahminlerini bu şekilde almış olduk. Ben yani açıkçası çok kısa vadeli bakıldığı için sizin dediğiniz gibi Seda konuğun işte 8900 mü dediniz? 8900 demişti. Ben işte aldım olmuyor. Halbuki siz daha uzun soluklu bir yolculuktan bahsediyorsunuz. O yüzden böyle çok şu olacak bu olacak diye değil ama tahmininizi tabii ki almamız önemli.
2: Verdiğimiz veriler bir yatırım tavsiyesidir, bir yorumdur. Buradaki evet. kastımız da tüm yorumcuları dinlesinler. Ama evet. söylediğim gibi sosyal medyadaki yazılanları değil, yorumcuların ve verilere dayanarak, grafiklere dayanarak yapılan analizleri takip etmeleri.
1: Evet, finansal okur yazarlığı da geçen sefer evet. de vurgulamıştık. Ne kadar önemli hale geldiğini görüyoruz. Peki Borsa İstanbul neden tatsız? Tabii her şeyi takip ediyor şu anda dünyadaki gelişmeleri de.
2: Şimdi Borsa İstanbul'da geçtiğimiz hafta pazartesinden perşembeye kadar sert bir düşüş oldu. Bunun sebeplerinden biri yeni bir fon düzenlemesi geldi. Yatırım fonlarında TEPAS'taki fonların belli bir yüzde oranı geldi. Fonların pozisyon değişikliğinden dolayı bir düşüş oldu. Perşembeye kadar hemen hemen %60-%70 hisselerde bir düşüş oldu. Fonlar pozisyon değiştirmeye başladı. Borsa İstanbul'da BIST 30 fonlarına geçiş olmaya başladı artık. Cuma günü tekrardan toparlanmaya başladı. Cuma günü 14.000 üzerinde kapattık. 14.000 aslında bizim eşik seviyemizdi. Borsa İstanbul'daki tamamen geçen haftaki dalgalanmaların sebebi fonların SPK tarafından getirilen yeni düzenleme fonlarından kaynaklı düşüşlerdi. Önümüzdeki hafta bu artık olmayacaktır. Çünkü fonlar gerekli pozisyonlarını tekrardan aldılar. Hazırlıklıydılar buna. Yine tekrardan yukarı dönüp Borsa İstanbul'da bekliyoruz. Çünkü Borsa İstanbul'daki yatırımlar bizim geçen yayınımızda bu altın gibi bahsettiğimiz gibi sonuçta milyon dolarlık ve milyar dolarlık şirketlere yatırım yapıyorsunuz. Bir saatte, bir haftada, bir günde çıkmasını beklememek lazım. O şirketlere ortak oluyorsunuz orada. Bunları da uzun vadeli yatırım olarak görmek lazım. Yani ekran başında psikolojiyi yıpratmamak lazım. Alıp kenarda beklemek lazım.
1: Evet, orada ben de hep sizin gibi böyle o şirketlerle bir bağ kurmadan yanayım. Yani bir şirket cama yatırım yapıyorsa mesela o çevre için iyiyse biraz böyle bir psikolojiyle bakmak doğru mu?
2: Tabii böyle olması lazım zaten sonuçta.
1: Yoksa böyle hep tiyolarla dediğiniz gibi gruplar kuruluyor, sosyal medyaya giriyorsun.
2: Kesinlikle sosyal medyada zaten sosyal medyada Twitter ve diğer mecralarda kirli bir zemin var orada. Oradaki manipülatif hareketli cümleleri dinleyip yatırım yapanlarımız maalesef ki zarar görüyorlar. Biz bunların zarar görmesini
1: sonra istemiyoruz. Sonra da herkes korkmaya başlıyor. Borsa dediğinizde maalesef oyun alanı gibi.
2: Ben girdim yerden zarar ettim diyor ama evet, oradan girerseniz tabii ki zarar edersiniz. Evet. Bir üretim yapan firmanın fabrikanın metrekaresini bile bilmek lazım. Onu bilmeden ama ekranda bir saatte neden çıkmadı sorusunu sormamak lazım. Çünkü bu bir yatırım aracı değildir.
1: Peki bilançolar nasıl geldi Borsa İstanbul şirketleri?
2: Aslında bilançolar enflasyon etkisiyle de karlılık etkisiyle de güzel geldi. Bu sene beklenenlerin üzerinde geldi bilançolar. Önümüzdeki yıl sonundaki bilançoların daha kuvvetli gelmesini düşünüyoruz. Çünkü hemen hemen %100'ün üzerinde karlılık seviyeleri var. Yatırım şirketlerinin bilançoları çok istikrarlı ve büyük geldi. Bankaların bilançoları çok iyi geldi ki geçtiğimiz hafta banka endeksi yukarıda çok gitmeye
1: banka
2: başladı.
1: Banka endeksi ciddi anlamda evet, taşıdı Borsa İstanbul'u.
2: Ve önümüzdeki hafta da aynı şekilde BIST 30 tarafında bir istikrarlı bir yükseliş bekliyoruz. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte.
1: Elbette yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte bir yandan da Borsa İstanbul'daki şirketler, sektörler adına neler gösteriyor bize? Oradaki sektörlerle ilgili bir gelecek perspektifi yapabilir misiniz? Hangi sektörler hareketli?
2: Şimdi bunu geçtiğimiz bir yayında da bahsetmiştik. Sektörler, ülkelerin savunma sanayine önem vermesi gerekiyor. Savunma sanayimiz işte bu savaş alanlarında ne kadar lazım olduğunu görüyoruz. S-400 projesinde ne kadar eleştirildiğimizi hatırlıyorsunuz ama bu savaşta S-400'ümüze ne kadar katkı sağladığını da görüyoruz yani. Savunma sanayine yatırım yapılması gerektiğini öngörüyoruz. Teknoloji alanına yatırım yapılması gerektiğini öngörüyoruz. Bu iki sektör önümüzdeki 3 yılın önemli sektörlerinden biri olacaktır. Teknoloji ve savunma sanayi ikisi de birbirine
1: evet, entegre. Sonuçta bayrak taşıyıcı şirketlerimiz var.
2: Teknoloji dediğimiz bütün sektörleri aslında evet, entegre etmiş şey. Bizim öngördüğümüz savunma sanayi ve teknoloji alanı.
1: Evet, yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte tabii ki öngörüleri alıyoruz bu kesinlikle, programlarda konuklarımızdan. Ve Erdal Bey de diyor ki zaten herkesi dinleyin yani en azından takip edin. Sonuçta son karar sizin. Bir yandan da orta vadeli programın açıklanmasına yarım saat kaldı. Bakıyoruz orta vadeli program tekrar vurgulamak gerekirse önümüzdeki 3 yılın ekonomide yol haritasını çizecek. Büyüme rakamları açısından. Şimdi büyüme çok önemli çünkü istihdam alanı evet, burada çok belirleyici oluyor. Yani iyi büyümesi gerekiyor Türkiye'nin çok fazla böyle farklı kaynaklardan ziyade insan kaynağı çok önemli çünkü. Büyümede neler bekliyorsunuz?
2: Şimdi agresif bir büyüme beklemiyoruz. Çünkü benim demin bahsettiğim 2027 yılına dengelenme ve dezenflasyon diyorum. Bir yıl boyunca dengelenmeyi sağlayacağız biz. İkinci yılda tekrardan normal finansal normalleşme ve yatırımlar. Yani 2028 yılında büyümeyi görmeye başlayacağız. Çünkü şu anda yatırımcılarımızın ve sanayicilerimizin önemli bir kısmı finansmana erişimde zorlanıyor. Bu finansmana erişimi biz çözdüğümüz zaman yatırımlar tekrar canlanacaktır. Sonuçta bir arz para olmadığı zaman yatırım da gelişmiyor orada. İstihdam da sağlanmıyor. 2028
1: yani yeni makine alacak değil mi?
2: Yeni kurulum, yeni makine, yeni fabrika, yeni yatırımlar. 2027 sonunda bunlar gerçekleştiğinde 2028'in Ocak ayında biz bunları hissetmeye başlayacağız.
1: Özellikle baktığımda daha önce açıklanan OVP'de 2026 %3.8 olarak
2: evet,
1: vurgulanmış. 2027 %4.3, 2028 %5. Yani dediğiniz gibi agresif bir büyüme.
2: Yine bu rakamlara yakın şeyler gelecek muhakkak.
1: Peki enflasyon hedefi 2026 %16, 2027'de aslında tek haneye hedeflemişiz ama bu kez açıklanacak programda kaç gelir sizce?
2: Beklenmeyen hedefler? Riskler oluştu. Tam bir rakam vermemekle birlikte aslında evet. Yine bir 2027'de
1: 27-29 arası açıklanacak.
2: 15'in altına düşmeyeceğini düşünüyoruz. Yine kademeli olarak olacaktır. İki haneli olacaktır yani. Çünkü öngörümüz burada anlattıklarımız, bir önceki raporlardan okuduklarımız, ülke gidişatının, ekonomi gidişatının, finans piyasalarının gidişatına baktığımız zaman hızlı bir düşüş beklememek lazım.
1: Evet, enflasyonda aslında pazartesi günü gelen rakamlar, şimdi aylık %1.84 dedik ama orada üretici fiyat endeksi %2.5.
2: Evet.
1: Bu aradaki makas önümüzdeki döneme dair ne söylüyor?
2: Bu aradaki makas aslında çok büyük bir makas değil. Önümüzdeki döneme de çok farklı geleceğini düşünmüyoruz. Bizim burada kastımız aslında 3 yıllık plan içerisinde enflasyon rakamlarından ziyade enflasyonu düşürecek unsurları göz önünde bulundurmamız. Yani yatırımcıyı önce bir buraya çekmemiz lazım bizim. Yerli yabancı yatırımcı. Çünkü yerli yatırımcı da şu anda durdu. Fiyat maliyetlerinin artması.
1: Piyasa nasıl şu anda? Erdal Bey, yani genel anlamda birikimler var. Bir yandan yastık altı altın, Sayın Cevdet Yılmaz çok ciddi bir yastık altı
2: evet.
1: Altın var diyor. Gerçekten durum böyle mi? Piyasadaki son durum nasıl?
2: Şimdi yastık altı altın var ama ne kadar var bilmiyoruz. Çünkü yastığın altında duruyor.
1: 5000 ton mu?
2: O civarlarda bir şeyler söyleniyor. Finansal piyasalara giren rakamları görebiliyoruz tabii. Tekrardan geçen yayında da belirtmiştik. Finansal piyasalardan hafif çıkış yapılıp gayrimenkul sektörüne ve yatırım sektörüne girilmeye başlandı. Hmm. Çünkü sonuçta her şirketin bir kulvarı var, sektörü var. O kulvarda uzmanlık alanında devam etmesi gerekiyor. Nereye kadar finansal piyasalarda devam edebilirsiniz ya da nereye kadar paranızı bankada tutabilirsiniz? Tekrardan yatırıma yönelmeye başlandı. İnşaat sektöründe bir hareketlenme olmaya başladı. Teknoloji alanında bir hareketlenme olmaya başladı. Gıda sektörlerinin ilave tesisler açmaya başladığını görüyoruz. Evet, bir darboğazlık var tabii ki. Genelde finansal borçlarla bu yapılır. Şu anda öz kaynak, %50 öz kaynak, %50 finansal kaynaklarla yapılmaya başlandı.
1: Böyle bir denge
2: evet.
1: Kuruldu. Ama tabii ki faizlerdeki gidişat biraz daha belirleyici olacak.
2: Kesinlikle.
1: Orada da bakalım Merkez Bankası nasıl bir karar alacak. Önümüzdeki hafta göreceğiz bunu. Piyasada... Tabii büyüme rakamlarının özellikle etkilen, yani büyüme rakamlarının orada güçlü olması tabii ki herkesin isteği.
2: Tabii
1: Türkiye ekonomisi için önemli.
2: Burada büyüme rakamlarından ziyade bir de büyümenin kaliteli olmasına bakmak lazım. Nasıl evet. Büyüdüğümüz çok önemli. Yani bir birimden 10 birime hızlı büyüdünüz, tek yerde büyüdünüz çok önemli değil. Ama bir birimden 3 birime istikrarlı büyüdüyseniz, kaliteli büyüdüyseniz, yani kalitedeki kastım katma değer üreten yerlere yatırım yapılarak büyüdüyse bu doğru bir şey tercihtir.
1: Tabii ki orada alt başlıklar çok önemli. Büyümede nasıl büyüyoruz, kaliteli mi, sağlıklı mı büyüyoruz hep bunu söyleriz. Hormonlu büyüme mi, sağlıklı büyüme mi? İşte o...
2: Suni mi, reel mi diye ayırırız onu.
1: Onun içeriği evet. Çok önemli. Orada da bazı tuzaklar var. Aslında genel anlamda o rakama bakıyoruz hepimiz.
2: Evet.
1: Fakat dünyada her zaman Türkiye ve Çin değil mi olumlu ayrışır bu büyüme
2: kesinlikle.
1: Rakamlarında. Çünkü bir hareketlilik var, bir üretim var. Peki bu üretim cazibemizi kaybediyoruz eleştirileri var. Üretimde böyle bir risk var mı? Genel anlamda böyle İstanbul Sanayi Odası Başkanı'ndan geliyor bu çağrı. Aman üretime önem verelim diye siz böyle bir risk görüyor musunuz?
2: Şimdi üretimde demin belirttiğiniz güzel bir nokta vardı. Çin'le karşı karşıya geliyoruz. Çünkü bizden kayan üreticiler Çin'e yöneliyor. Çin'den kayan üreticiler bize yöneliyor. Şu anda evet böyle bir risk var ama ben bu yıl sonuna doğru ve 2027 başına doğru tekrardan bunun ivmesini kazanacağını düşünüyoruz. Üretici şu anda kapısını kapatıp gitmedi. Üretici sadece üretim hacmini düşürdü. Her yerde duruyor hala fabrikalar. %100 bir üretim
1: öyle
2: kapasitesi
1: mi?
2: De çalışmıyor.
1: Rahatladım bunu duyunca.
2: Evet,
1: çünkü bazı sektörler böyle bitme noktasına geldi gibi bir haber hava da estiriliyor.
2: Bitmeden ziyade %100 çalışma kapasitesi, %40 çalışma kapasitesine dönüyorlar. Diğer tarafta farklı değerlendirmeler yapıyorlar yatırımlarını. Ama tekrardan bunu bir ivme kazanacağını düşünüyoruz. Çünkü şu anda Türkiye'nin üretime ihtiyacı var. Üreticinin de üretmeye ihtiyacı var.
1: Evet. Yani bu Türkiye'nin en önemli gücü
2: kesinlikle.
1: Açıkçası. Bu gücümüz de yani bize tabii ki büyük bir moral veriyor. o büyüme rakamları da o şekilde bekleniyor. Ama zaman zaman tabii hep herkese eşit yansımadığına dair bir durum da var. Şimdi ekonomideki gidişata baktığımızda önümüzdeki dakikalarda ekonominin 3 yıllık yol haritası açıklanacak ama bu herkese aynı şeyi mi söyleyecek acaba? Burada nasıl bir denge bekliyorsunuz orta vadeli programda?
2: Sektör anlamında mı?
1: Yani toplumun her kesimini açıkçası.
2: Toplumun her kesimini aslında söylediğim gibi şimdi bu 3 yılı komple özetlemek gerekirse açıklanacak 3 yılı komple özetlemek gerekirse bir enflasyonun düşmesi, finansmana erişim, bireysel anlamda da bu böyle tabii ki finansmana erişim, iki verimliliğin ve ihracatın artması, bunların tamamı üçünü birleştirdiğiniz zaman zaten işsizliğe yansıyor. Dengelenmeye yansıyor. Yatırım yapıldığı zaman işsizlik oranı düşecektir. İşsizlik oranı düştüğü zaman üretim artacaktır. Üretim arttığında sizin alım gücünüz de düşmüş olacak yani. Fiyatlar da düşmüş olacaktır. Alım gücünüz de rahatlamış olacaktır. Bu sefer ne diyoruz? Size geçen yayında söylemiştim sepet yapıyoruz diye. Şimdi artık üreticilerimiz ve yatırımcılarımız da sepetini biraz düşürecekler burada. Fedakarlık yapacaklar. Tekrardan yatırıma dönecekler. Yani çok karamsar görmüyoruz biz yatırım sektörünün, üretim sektörünün burada aşağılarda olduğunu düşünmüyoruz. Dediğim gibi %100 kapasiteyi %30'a düşürmeleri çok normal bir koruyucu bir şeydir yani.
1: Dediğiniz gibi çok
2: yetiyorsa da arıza talebe yetiyorsa da bir sorun yok demektir ki arz talep dengesini şu an sağladığı için gıda sektörü, tekstil sektörü, işte plastik sektörü, demir çelik sektörü ayakta şu anda yani. Bunun gibi bir sürü sektör sayabiliriz.
1: Evet, şimdi dijitalleşmeyle artık çarklar dönüyor çok diyemiyoruz açıkçası.
2: Evet.
1: Önceden öyle derdik, çarklar bir şekilde dönüyor. Peki şimdi işsizlik dediniz, böyle bir büyük kırılmanın yaşandığı ABD-İran savaşı, bir yandan Rusya-Ukrayna, orada da tabii yine müzakereler devam ediyor. ABD heyeti Putin'le görüştü. Böyle bir gelgitli dönemde biz işsizlikteki yükselişi nasıl önledik? Yani böyle durumlarda çünkü genellikle üreticiler, firmalar daralmaya gider. Mutlaka kendi içlerine gittiler ama işsizlikte çok karamsar bir tablo oluşmadı.
2: İşsizlikte
1: nasıl sağladık bunu?
2: Evet, karamsar bir tablo oluşmadı. Burada tabii devlet destekli iş alımlar da gerçekleşti. Orada dengelemeyi sağladık biz aslında. Özel sektörde devlet destekli iş alımlar garantisi verdik. Örneğin bazı sektörlere devlet tarafından sigortaların ödeneceği maaşlarının %30'una destek olunca burada işsizliği dengeliyoruz. Şimdi orta vadeli planda da bu muhakkak önümüze çıkacaktır. İşsizlik oranını bu şekilde düşürmeye çalışıyoruz. Zaten bu orta vadeli planlar devreye girdiği zaman ilk bir yılda biz bunun katkısını göreceğiz. Hatta ilk 6 ayda göreceğiz. İşsizliğe tekrardan etki edecek orada.
1: Şimdi bir makro gidiyoruz, bir piyasaları soruyorum. Böyle hakikaten sizi bulmuşken hepsini sorayım istedim. Çünkü bir yandan da orta vadeli program hakikaten önemli. Orada biraz da makroyu konuşmuş olduk. Şimdi tekrar piyasaya dönecek olursak, tabii bütün piyasaları takip eden bir kesim de var. Yani evet, onlar böyle hem Amerikan borsalarını biliyor, oradaki şirketleri biliyor. Bir yandan Japon yenini takip ediyorlar. Böyle bir ortamda yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte önümüzdeki dönemde, çünkü bu yıla başlarken bir yandan gümüşten bahsediliyordu, bir yandan platinden bahsediliyordu. Şimdi yeni yeni tekrar bakır deniyor filan. Böyle bir tabloda sizce en sağlıklı sepet nasıl oluşabilir?
2: Şimdi piyasalardan bahsettiğimiz zaman işte mesela az önce bir örnek verdim. Önce şunu bir özetlemek isterim.
1: Lütfen.
2: İşte borsada bir düşüş var diyoruz. Bu dünya genelinde aynı şeydir. Sadece Türkiye özgü bir durum değildir. Her borsada bir düşüş olur, her borsada bir düzeltme olur, her emtiada bir düzeltme olur ve tekrardan ivme yakalanır. Biz burada geçen yayınımızda demiştik ki finansal piyasalardaki ağırlığınızın, sepetinizin her birini %25 yapın demiştik. Altınınızı %25 yapın, borsayı %25 yapın demiştik. Borsada sonuçta bir 20 bin hikayesi var. Bu hikaye elbet oluşacak yani. Bizim bugünden yarına söylediğimiz aralarda 6 ay 1 yıl vardı, 1 yıl. 6 aylık ve 1 yıllık yatırımlarla gerçekleşiyor. Şimdi bu borsanın altın çağını da kaçırmamak lazım. Yeni fon düzenlemesiyle reel bir alım satım olaylarını görmeye başladık geçen hafta borsada. Bunun yanında
1: yani burada kaymağı da yabancılar yemesin diyorsunuz.
2: Kesinlikle yerliler yani.
1: 20 bin hikayesi.
2: Sepeti de yapmak lazım. Burada
1: ufukta
2: kaçırmamak lazım.
1: Bir gerçek.
2: Gümüş olayında gelince gümüşte çok sert bir yükseliş öngörmüyoruz. Bir de gümüşün fiziki olarak ulaşımı zorlaşmaya başladı. Şu an gümüşü sadece bankalar aracılığıyla, yatırım şirketleri aracılığıyla alıyorsunuz. Bir gümüş kıtlığı var piyasada. Bu yaklaşık 3 aydır devam ediyor.
1: Gümüş, bu şirketler kaynaklı bir...
2: Şirketler kaynaklıdan ziyade arz fazlası arz az olduğu için talep çok oldu ve fiziki alanlar oldu. Gümüş tükendi bir anda. Bulunamaz hale geldi. Ama bankaların ve yatırım kuruluşlarının platformlarından buna ulaşılabiliyor. Bakırda da %30, %40 bir yükseliş bekliyoruz biz. Çünkü bakır da kıymetli madenler arasında ve önemli bir seviyede. Hemen hemen her ürünün içerisinde bir bakır parçası var. Bu değerli bir şeydir. Hatta bakır madenleri kurulmaya başlandı. Geri dönüşümlerde cihazların içerisinden, hesap makinelerinin içerisinden, eski telefonların içerisinde kadar bakırları çıkartıp geri dönüşümle tekrardan işler hale getiriyorlar. Önemli bir üründür. Bakırı biraz daha detaylı inceleyip yatırım yapmak gerekir.
1: Peki bu arada emtia da çok dikkat çekmeye başladı. Yani bu buğdaylar, kakaolar.
2: Evet.
1: Bu piyasaları önerir misiniz?
2: Buğday şimdi emtialarda...
1: Çünkü orada da bir
2: var. Platformu vardır. Buğday, mısır, arpa, buğday. Bunlarda emtialarda biliyorsunuz günlük 3-4 saatlik bir seans platformları var bunların. Bunların haftalık olarak oluyor genelde fiyat artışları. Aldığınız zaman, sattığınız zaman arasında %10, %15 olabiliyor. Ya da 2 haftalık olabiliyor. Ama o piyasalarda hızlı ekranın başında takip etmek gerekir.
1: Ama, peki, en azından riskleri de görmüş olduk.
2: Evet.
1: Şimdi kripto biraz gözden mi düştü? Onu da bir sorayım.
2: Kripto biraz...
1: hani 80 binlerin altına geriledi.
2: Evet.
1: Bitcoin bilmiyorum en son durumu nedir? Çok hızlı çünkü.
2: 60 bin dolar civarında. Şimdi kripto gözden düştü. Neden düştü? Sert bir düşüş yaşadı. Bir de kripto piyasasında şunu unutmamak lazım. 24 saat açık bir seans. Siz uyurken kripto düşebiliyor, çıkabiliyor. Bunu takip edebileceğiniz bir plan. Şimdi ben kripto piyasalarında her zaman riskli olduğunu düşünüyorum ve oradaki takibin kesinlikle uzun vadeli değil, günlük takip edilmesi gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Ama dibini görmediğimiz bir emtia yani kripto. O yüzden o platformlarda çok olunmaması gerektiğinin yönündeyim.
1: Evet, maalesef çok ciddi riskli dramlarda yaşanıyor, riskler de yaşanıyor. Siz sepette hiç yer veriyor musunuz?
2: Sepette kriptoya yer vermiyorum.
1: Vermiyorsunuz.
2: Evet. Bizim sepetimizdeki tekrardan özetleyecek olursak %25 sermaye piyasaları, Borsa İstanbul diyebiliriz, %25 tekrardan altın diyebiliriz, %25 emtia piyasalarında bakır diyebiliriz. Diğer %20'si de koruyucu bir faktör olarak, mevduat olarak değerlendirebiliriz. Bu sepette zaten denge sağlanacaktır. Bir anda sizin %25'lik, 4 tane %25'lik unsurunuz bir anda yukarıda gidebilir. Ama tekrardan diyorum orta uzun vade yatırım.
1: Orta uzun vade. Yani öyle bir dönemden geçiyoruz ki gerçekten bir yandan günlük takip edilmesi gerekenler var. Bir yandan günlük takip edip hiç moralinizi bozmayın denilen çok önemli dengeler var. Aslında çok da önemli tavsiyeler oldu. Çok teşekkür ediyorum Erdal Bey. Orta vadeli programı birlikte bekliyoruz. Var mı eklemek istediğiniz bir final cümlesi?
2: Demin tekrardan söylediğiniz takip konusunu ben tekrardan yinelemek istiyorum. Yatırımcılarımıza, değerli yatırımcılarımıza şunu söylüyorum. Bana da çünkü mesajlar geliyor. Lütfen bir günlük, bir haftalık, bir aylık görmeyelim yatırımlarımızı. Sosyal medyadan takip ettiğiniz manipülatif işlemlerle kesinlikle sermaye piyasalarına girmeyin. Şirketlerin kartlarını inceleyin, yorumcularımızı dinleyin, analizlerinizi yapın, bu şekilde yatırım yapın. Çünkü bizim asli görevimiz ekonomist olarak kendi vatandaşımızı korumaktır. Sermaye piyasalarında doğru işlem yapmaları için.
1: Hakikaten öyle. Maalesef çok kafa karışıklığı da olduğu için bu tavsiyeler çok kıymetliydi. Evet, finans analisti Erdal Yeniçeri'yi ağırladık. Gün başlıyor da tekrar teşekkür ediyorum
2: ben
1: Erdal
2: teşekkür
1: Bey.
2: Ederim,
1: şimdi söz önümüzdeki dakikalarda orta vadeli programda olacak. Tekrar görüşmek üzere. Efendim gün başlıyor da şimdi veda zamanı. Saat başında orta vadeli programı canlı yayında ekranlarınıza getireceğiz. Ekip arkadaşlarımla birlikte mutlu pazarlar diliyorum.
3: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar. Paraf paraf.
4: dünyası, güzellikler dünyası.
5: Yaşasın okulumuz, yaşasın Paraf güzellikleri. Paraf'tan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan Paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
4: Paraf Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
5: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Atalarımız insanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. Yaratılmışların en şereflisi olan insan, jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok karmaşık, öğrenilmiş davranışlarla iletişim yapan yegane varlıktır. İletişim Dünyası, TGRT FM'de her cumartesi 16-18 saatleri arasında devam ediyor. Faruk Salt'ın konusunda uzman konuklarıyla yaptığı söyleşiyi kaçırmayın.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
2: Bankart, seni düşünür o.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz. Her şeyin başı sağlık, sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
2: Bugün sizlere HPV'li
3: belli yöntemler var.
2: Zarar verebilir mi? Gebeliğine zarar verebilir mi?
3: Doğum sonrası yapılan
2: vermiş olduğunuz değerli bilgiler. Sağlıklı kalın, hoşçakalın.
1: Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
2: Doğum sonra görülen bir hastalık haline gelmez.
3: Bizden korkuyorlar, dişçiden korkuyorlar.
4: TGRT FM.
5: TGRT FM Haber.
6: Yaralanan ve dumandan etkilenen 12 kişi hastaneye kaldırıldı. Alevler 1 saatlik çalışma sonrası söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. Evden çıktı, sırra kadem bastı. Kayıp gençten günlerdir haber yok. Evinden çıktıktan sonra kaybolan Halil Göz için Kütahya tek yürek oldu. Polis ve AFAD geniş kapsamlı arama çalışması başlattı.
7: Hocam kapısı.
6: Arama çalışmalarının merkezi genç adamın son görüldüğü noktalar ve çevre bölgeler. Ekipler Evliya Çelebi ve Ok Meydanı mahalleleriyle Kütahya Kalesi çevresindeki ormanları didik didik arıyor. Su kuyuları, yoğun çalılıklar ve mermer ocağı çevresi gibi zorlu arazi şartlarında aramalar sürüyor. Drone destekli aramalarda şu ana kadar Halil Göz'e ait herhangi bir ize rastlanmadı. Ekipler farklı noktalarda aramaları sürdürürken görenlerin 112 acil çağrı merkezine bilgi vermesi isteniyor. Ailenin umutlu bekleyişi sürerken ekiplerin bölgedeki yoğun mesaisi devam ediyor. Endonezya'da yanardağ yeniden harekete geçti. Ana Krakatoa gece saatlerinde patladı. Patlamanın ardından yanardağdan lav püskürdü. Bölgedeki alarm seviyesi ise 3 olarak açıklandı. Bölge sakinleri ve turistler uyarıldı. Yasaklı alanlara girilmemesi istendi. Yanardağı görüntülemek için krater bölgesine yaklaşılmaması gerektiği belirtildi. Ana Krakatoa 2018'deki patlamayla da büyük bir felakete yol açmıştı. Patlamanın ardından oluşan tsunami en az 430 kişinin ölümüne neden olmuştu. Pizza ustaları hünerlerini böyle sergiledi. Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te en iyi pizza hamuru yarışması düzenlendi. Ustalar hamuru havada çevirip sektirerek şov yaptı. Yarışmanın serbest stil kategorisinde Venezuelalı Rubens Pena birinci oldu. Kazanan pizzacı kazandığı şampiyonluğun arkasında ülkesinin ve çalışma azminin olduğunu söyledi. 3 gün sürecek yarışmada genel kategorideki şampiyonsa 2027 Dünya Pizza Şampiyonası için İtalya'nın Parma kentine gidecek. Silahlar konuştu. İki Türk kurşunların hedefi oldu. Almanya'nın Hamburg kentindeki saldırı 1 Eylül'de Pauli semtindeki bir iş yeri kompleksinde gerçekleşti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis otoparkta ve binada arama yaptı. Biri 47, diğeri 33 yaşında iki Türk ölü bulundu. 48 yaşındaki bir Türk de kurşunun başını sıyırması sonucu yaralandı. Yaralı kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Hayati tehlikesinin olmadığı açıklandı. Alman medyasına göre saldırı öncesinde 10 kişilik kısmen maskeli bir grup binaya girdi. Hamburg savcılığı olayın bir suç örgütü içerisindeki anlaşmazlıkla bağlantılı olabileceğini değerlendiriyor. Saldırının mafya hesaplaşması olduğuysa henüz doğrulanmadı. Polisin saldırganları yakalama çalışmaları sürüyor. Arabayı balonlarla süsledi. Kanseri yenen çocuğuyla sevinç turu attı. Karabük'te yaşayan Deniz Özay'a yaklaşık 1,5 yıl önce lösemi teşhisi konuldu. Uzun ve zorlu tedavi sürecinin ardından 16 yaşındaki çocuk sağlığına kavuştu. Gencin babası otomobilinin arka camına "Deniz kanseri yendi, kutlama için kornaya basın" yazısını astı. Baba oğlun kent merkezindeki başlayan sevinç turuna diğer sürücüler de korna çalarak eşlik etti. Sürücülerin korna sesleri eşliğinde devam eden kutlama turu Safranbolu'da sona erdi. Ham petrol yüklü tanker makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Facianın eşiğinden dönüldü. 243 metre uzunluğundaki Rusya bayraklı tanker tam 96.544 ton ham petrol taşıyordu. Marmara Adası açıklarında kontrolden çıktı. Tekirdağ kıyılarına doğru sürükleniyordu. Olası bir kazaya karşı hemen harekete geçildi. Kıyı emniyeti ekiplerinden yardım istendi. Bölgeye Nene Hatun acil müdahale gemisi ve kurtarma 16 römorkörü gönderildi. Ekipler sürüklenen tankere müdahale etti. Kontrol yeniden sağlandı. Tehlike böylece önlendi. Ham petrol yüklü tanker kıyı emniyeti ekiplerince Tekirdağ demir sahasına çekildi ve güvenli şekilde demirletildi. Tamamen insansı robot tarafından işletilen ilk market açıldı. Yer Hong Kong. Here is a flying kiss for you. Pekin merkezli bir şirketin insansı robotu Xiaogai müşterileri karşılıyor, alışverişlerinde yardımcı oluyor. İngilizce ve Çince konuşan robot müşterilerle sohbet ediyor, ürünler hakkında bilgi veriyor. Xiaogai ayrıca şarkı söyleyip dans ederek ziyaretçileri eğlendiriyor. 24 saat açık olan robot marketinde atıştırmalık ve içecekler satılıyor.

0: şehir içi yol olarak kullanılacak. Bilim merkezine dönüştürülen yolcu uçağı bir anda alevlere teslim oldu. Kara dumanlar saniyeler içinde gökyüzünü kapladı.
1: Ne biçim yanıyor? Komple yandı içi.
0: Yangın Kocaeli Şekerpınar Mahallesi'ndeki uçak parkta çıktı. Uçuş ömrünü tamamlayan Airbus A340 yıllar önce bilim merkezine dönüştürülmüştü. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede tüm uçağı sardı. Alevler büyüdü. İtfaiye ekipleri alarma geçti.
1: Ne biçim yanıyor? Komple yandı içi.
0: Yangını kontrol altına almak için zamanla yarışıldı. Alevlere müdahale sürerken bir anda uçağın kuyruğu koptu. Tonlarca ağırlıktaki kuyruk itfaiye aracının üzerine düştü. O anlarda büyük panik yaşandı.
1: Ne biçim yanıyor? Komple yandı içi.
2: Yıkıldı.

0: Yeniden günaydın, mutlu pazarlar. Ben Seda Akbay. Hafta sonu haberlerine başlıyoruz efendim. Gözler başkentte. Orta vadeli programın açıklanmasına dakikalar kaldı. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan gelmişti açıklama. Önümüzdeki 3 yılın ekonomi yol haritası, Türkiye ekonomisinin 3 yıllık yol haritası niteliğindeki orta vadeli program bugün saat 11'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek toplantıyla kamuoyuna duyurulacak dedi. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapmıştı Sayın Cevdet Yılmaz. Orta vadeli programla finans ve fiyat istikrarı, büyüme, istihdam gibi kritik alanlarda nasıl bir rota izleneceği belirleniyor ve kamu idarelerinin ödenek teklif tabanları da orta vadeli programda yer alacak. Efendim, bütün Türkiye'nin merakla beklediği bu programda enflasyon, büyüme politikaları ve yapısal reformların da öne çıkacağı öngörülüyor. Bu arada OVP Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ortak çalışmalarla hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasının ardından resmi gazetede yayımlanıyor. Dakikalar sonra başkentte orta vadeli program sunumuna çevireceğiz kameralarımızı. Efendim, Türkiye gemi kazaları sonrası yaşananları takip ediyor. Silivri açıklarındaki esrarengiz gemi kazasında batan geminin enkazının yeri netleşti. Batık gemi kaza bölgesinin yaklaşık 50 metre açığında 720 metre derinlikte tespit edildi. İstanbul Valisi Davut Gül de arama kurtarma çalışmalarını TCG Akın gemisinde inceledi. Efendim, son durum böyleydi. Şimdi başkente, Cumhurbaşkanlığına çeviriyoruz kameralarımızı efendim. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Türkiye'nin 3 yıllık ekonomi haritasını, yol haritasını açıklıyor.
1: Sizleri şahsım ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan adına saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Bugün Türkiye ekonomisinin önümüzdeki 3 yıllık dönemine yön verecek 2027-2029 orta vadeli programımızı kamuoyuyla paylaşmak üzere bir aradayız. Öncelikle dünya ekonomisindeki mevcut görünüme değinecek. Ardından uygulamakta olduğumuz program kapsamında bugüne kadar kaydettiğimiz mesafe ve sonrasında 2027-29 dönemine ilişkin makroekonomik hedeflerimizi sizlerle paylaşacağız. Bu hedeflere nasıl ulaşacağımıza dair öncelikli reform alanlarımızı, planlanan politika ve tedbirlerimizi ortaya koyacağız. Orta vadeli programımızın ülkemiz ve milletimiz için şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Önümüzdeki 3 yıla ilişkin temel politika belgemiz olan OVP, kalkınma planımız doğrultusunda hazırlanacak.

0: uygulanan ve her yıl güncellenen 3 yıllık bir politika çerçevesi sunmaktadır. Program, makroekonomik hedef ve tahminlerimizi, gelir ve gider ile borçlanma görünümünü, kamu idarelerinin ödenek teklif tavanlarını ve reform gündemimizi ortaya koymakta, aynı zamanda bütçe sürecinin temel çerçevesini oluşturmaktadır. Orta vadeli program her yıl olduğu gibi bu yılda Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığımız ile Hazine ve Maliye Bakanlığımızın müşterek çalışmasıyla hazırlanmıştır. Hazırlık sürecine bakanlıklarımız ile ilgili kamu, kurum ve kuruluşlarımız önemli katkı sunmuş, özel sektör ve meslek kuruluşlarımızın görüş ve değerlendirmeleri alınmıştır. Ortak aklı ve katılımcılığı esas alan bir anlayışla hazırladığımız programımızda ilgili tüm taraflarla yürüttüğümüz istişareler de politikalarımıza ve tedbirlerimize yansıtılmıştır. Kıymetli basın mensupları, dünya ekonomisi son dönemde ekonomik, teknolojik ve jeopolitik gelişmelerin iç içe geçtiği, öngörülebilirliğin azaldığı ve risklerin tarihi yüksek seviyelere çıktığı yeni bir süreçten geçmektedir. Türkiye ekonomisi de elbette dünyadan ve bölgemizde yaşanan bu gelişmelerden bağımsız değildir. Özellikle bölgemizde yaşanan savaşın doğrudan ve dolaylı etkileri, enerji ve emtia fiyatlarından küresel ticarete, enflasyon görünümünden büyüme beklentilerine kadar birçok alanda hissedilmektedir. Bunun yanı sıra geleneksel tarife artışlarının yanında yeni nesil korumacılık eğilimleri ve ticaret politikalarındaki belirsizlikler de küresel görünümü etkilemektedir. Programımızın makroekonomik çerçevesini oluştururken geçtiğimiz yıl esas aldığımız varsayımlar bu yılın başında bölgemizdeki savaş başta olmak üzere meydana gelen hadiseler doğrultusunda güncellenmiştir. Geçtiğimiz OVP'deki varsayımların başında gelen küresel büyüme tahmini aşağı yönlü revize edilmektedir. Ticaret ortaklarımızın büyüme tahmini %2,4'ten %1,6'ya, Avro bölgesi büyümesi %1,2'den %0,9'a gerilerken, bölgemizde yaşanan savaşın etkisinin en belirgin görüldüğü Orta Doğu ve Kuzey Afrika, MENA dediğimiz ülkelerde ise %3,4 olarak öngörülen büyüme bu yıl %-0,5'e kadar gerilemiştir. Geçtiğimiz yıl OVP'yi hazırlarken uluslararası kuruluşların tahminleriyle uyumlu olarak 2026 yılı için 64,3 dolar olarak varsaydığımız Brent petrol fiyatı ortalamada 89,3 dolara yükselmiştir. Enerji dışı emtia fiyatlarında %5,7 oranında düşüş beklerken bugün %18,6 oranında bir artış tahmin edilmektedir, öngörülmektedir. Küresel enflasyon tahmini ise bu gelişmelere bağlı olarak %3,6'dan %4,7'ye yükselmiş durumdadır. Özellikle savaşla birlikte enerji ve emtia fiyatlarında ortaya çıkan arz yönlü baskılar ve başlıca ticaret ortaklarımızdaki zayıflama doğal olarak 2026 yılı ekonomik tahminlerimize yansımıştır. 2026 yılı büyüme tahminimizi %3,3 olarak güncelledik. Sanayi büyümesi tahminimiz %2,3'e gerilerken yıl sonu enflasyon tahminimiz %28,4'e yükseldi. Enerji fiyatlarındaki yükselişin dış dengemiz üzerinde doğrudan etkisiyle enerji ithalatı tahminimiz 63 milyar dolardan 71 milyar dolara yükselirken dış ticaret açığı tahminimiz 96 milyar dolardan 105 milyar dolara çıkmıştır. Buna bağlı olarak cari işlemler açığının milli gelire oranına ilişkin tahminimizi de %2,6 olarak güncelledik. Turizm gelirleri tahminimiz ise yine savaşın etkisiyle 68 milyar dolardan 65 milyar dolara revize edilmiştir. Bu güncellemeler programımızın yönünde veya ana çerçevesinde bir değişiklik anlamına gelmemektedir. Nitekim 2026'da öngörülmeyen ölçekte ortaya çıkan savaş ve beraberinde getirdiği enerji ve emtia şoku, dış talepteki zayıflamayla birlikte tüm ekonomiler üzerinde ilave yük oluşturmuştur. Buna rağmen Türkiye ekonomisi üretmeye, büyümeye ve istihdam oluşturmaya devam etmektedir. 2026 yılı hem küresel büyümenin hem de dünya ticaretinin belirgin biçimde ivme kaybettiği bir yıl olarak karşımıza çıkmaktadır. Bununla birlikte 2027 yılına ilişkin beklentiler küresel görünümde yeniden bir toparlanmaya işaret etmektedir. Küresel büyümenin %3,4'e, küresel ticaret hacmindeki artışın ise %4,3'e yükselmesi beklenmektedir. Özellikle küresel ticarette beklenen bu canlanmanın dış talep koşullarının iyileşmesine ve Türkiye gibi ihracatçı ülkeler açısından daha destekleyici bir ortamın oluşmasına katkı sağlamasını bekliyoruz. İhracatımızın yaklaşık %96'sını oluşturan başlıca ticaret ortaklarımızın ağırlıklı büyümesinin 2025 yılındaki %24 seviyesinden 2026 yılında %1,6'ya gerilemesi tahmin edilmektedir. 2027 yılında ise dış talep koşullarının yeniden iyileşmesiyle bu oranın %2,8'e yükselmesini öngörüyoruz. Bu zayıflama ihracatımızın yaklaşık %43'ünü gerçekleştirdiğimiz Avrupa Birliği ile %22'sini gerçekleştirdiğimiz MENA bölgesinde özellikle dikkat çekicidir. En büyük ihracat pazarımız olan Avrupa Birliği'nde 2025 yılında %1,6 olarak gerçekleşen büyümenin 2026 yılında %1,2'ye gerilemesi, 2027 yılında ise sınırlı bir toparlanmayla %1,4 seviyesine yükselmesi beklenmektedir. MENA bölgesinde ise Kuzey Afrika ve Orta Doğu'da savaşın ve jeopolitik gerilimlerin ekonomik faaliyet üzerindeki etkisi çok daha belirgindir. 2025 yılında %3,3 büyüyen bölge ekonomisinin 2026 yılında %0,5 oranında daralacağı tahmin edilmektedir. 2027 yılında beklenen %7,3'lük güçlü büyüme ise 2026 yılındaki bu sert daralmanın oluşturacağı baz etkisinin ve diğer faktörlerin devreye girmesiyle gerçekleşecektir. Dolayısıyla Avrupa Birliği ve MENA bölgelerinin toplam ihracatımızın yaklaşık 2/3'ünü oluşturduğu dikkate alındığında 2026 yılında ihracatçılarımızın oldukça zorlu bir dış talep ortamına rağmen son derece başarılı bir performans ortaya koyduklarının altını çizmek isterim. Yıllar içerisinde ihracat pazarlarını çeşitlendiren ülkemizin mevcut pazardaki güçlü konumunu korurken yeni pazarlara erişimini arttırma, ihracatımızı bölgesel ve küresel şoklara karşı daha dayanıklı hale getirme çabamız önümüzdeki dönemde de devam edecektir. Küresel ekonomik görünüm üzerinde belirleyici olan unsurlardan biri de jeopolitik risklerde yaşanan belirgin artıştır. Savaşın başlamasıyla birlikte jeopolitik risk endeksinin çok hızlı bir şekilde yükseldiğini grafikten de görüyoruz. Savaş öncesinde uzun dönem ortalaması etrafında seyreden endeks, savaşın ardından tarihsel ortalamasının oldukça üzerine çıkmış ve oynaklık yükselmiştir. Jeopolitik gerilimler enerji ve emtia piyasalarından ticaret ve lojistik hatlarına, yatırım kararlarından finansal piyasalara kadar birçok kanal üzerinden dünya ekonomisine yayılmaktadır. Bu gelişmeleri ve oluşturabilecekleri ilave riskleri yakından takip ediyor, etkileri sınırlayıcı tedbirler alıyor, ekonomi politikalarımızı farklı senaryoları dikkate alan, dışsal şoklara karşı dayanıklılığı güçlendiren bir anlayışla yürütüyoruz. Küresel arz koşullarından kaynaklanan fiyat hareketleri, bir taraftan enerji ithalat maliyetlerimizi ve dış ticaret dengemizi etkilerken, diğer taraftan üretim ve ulaştırma maliyetleri üzerinden enflasyon görünümüne de yansımaktadır. Nitekim geçtiğimiz yıl 2026 yılı için 63 milyar dolar olarak öngördüğümüz enerji ithalatı tahminimizi bu yıl 71 milyar dolara güncellememizde de bu gelişmeler etkili olmuştur. Değerli basın mensupları, kıymetli vatandaşlarımız, programımızı hayata geçirdiğimiz günden bu yana temel önceliğimiz makroekonomik istikrarı güçlendirmek, ekonomide dengelenmeyi sağlamak, enflasyonu kalıcı biçimde düşürmek ve kazanımlarımızı sürdürülebilir hale getirmek olmuştur. Birazdan paylaşacağım göstergeler, son dönemde karşı karşıya kaldığımız ilave dışsal şoklara rağmen programımızın temel alanlarda somut sonuçlar üretmeye devam ettiğini ortaya koymaktadır. Programımız kapsamında yatırımların tüketimin üzerinde seyrettiği, dolayısıyla büyümenin kompozisyonunda daha dengeli, üretken ve sürdürülebilir bir yapının öne çıktığını görmekteyiz. Yeni yatırımlar üretim kapasitemizi genişletmekte, teknolojik dönüşümü, verimlilik artışını desteklemekte, aynı zamanda yeni istihdam imkanları oluşturmaktadır. Nitekim son yıllarda toplam faktör verimliliğinin büyümemize daha fazla olumlu etkide bulunduğunu görüyoruz. Baktığınız zaman 2026'da öngördüğümüz 3.3'lük büyümenin 1.2 puanının toplam faktör verimliliği kaynaklı olduğunu görüyoruz. Yani büyümenin 1/3'ünden fazlası toplam faktör verimliliğinden gelmektedir. Bunu önümüzdeki dönemde de sürdürmeyi hedefliyoruz.
1: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraftan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
4: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Reklamları dinlediniz. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

0: İslam ve Toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor, ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz, ilahinin ardından günlük sohbetimizi paylaşacağız ve sonrasında Hayatım Roman gelecek. Son olarak da Sorun Söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız.
1: Şiirlerle menkıbeler. Ata el-Ezrak, rahmetullahi aleyh, ölüm dehşetli iş. Bu zat buyuruyor ki, ben dua ediyorum. Ya Rabbi, cehennemde bizi yakma diyorum. İnsan kurtulmadıkça azaptan ahirette, nasıl hissedebilir kendini emniyette? Ölüm, kabir ve mahşer, hesap, mizan ve sırat, bunlar geçilmedikçe olunur mu hiç rahat? Ölüm dehşetli bir iş. O anda şuur kalkar. O zaman Allah demek kolay olmaz o kadar. Diyelim ki kurtardı imanını son anda. Lakin kabir sıkması olacak mezarında. Böcekler ve akrepler yiyecek vücudunu. Günahları çok ise mutlaka görür bunu. Sonra bir mahşer var ki, mümkün değil dayanmak. Bir ayağın üstünde bulunur bin bir ayak. Bir nice bin seneler o meydanda beklenir. İnsanlar izdihamdan bitâb olur, tükenir. Nice insan vardır ki, maliktir çok sevaba. Lakin hesap sonunda duçar olur azaba. Çünkü dünyadayken kul hakkına girmiştir. Ne kadar ecri varsa onlara verilmiştir. Onların günahı da yüklenir bu kişiye. Sonra müflis olarak sürüklenir ateşe. Bir günde sohbetinde buyurdu, ey cemaat! Gaflete gelmeyin ki çabuk biter bu hayat. Günah işleyenlere bakıp üzülüyorum. Ya Rabbi, bu insanlar nasıl yanar diyorum. Çok dehşetli günler var hepimizin önünde. Rezil rüsva olmak var yarın mahşer gününde. Bu çetin geçitlerden kurtulmadıkça insan neşelenebilir mi dünyada kısa bir an? Önce bir ölüm var ki o anda kalkar şuur. Kelime-i tevhidi söylemek çok zor olur. Bir araya gelse de dünyadaki acılar, can acısı yanında yine de hiç kalırlar. Sonra kabir azabı başlar ki mezarında, karanlık, dar bir yerdir, kimse olmaz yanında. Sonra korkunç şekilde gelerek münker nekir, suale çekerler ki, Rabbin kim, dinin nedir? Günahın nispetinde mezarı sokar onu, böcekler ve akrepler kemirir vücudunu. Kâfirlerin mezarı cehennemden bir çukur, Müslümanınki ise cennetten bahçe olur. Sonra mahşer azabı gayet zordur ve çetin, İnsanlar nice bin yıl beklerler hesap için. Sonra mizan kurulup, ameller tartılır hep. Günah ağır gelirse, ne olur hali acep?

Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, başkasının kusurlarıyla meşgul olmamalıyız. Eğer dine hizmet ederken sıkıntıya ve haksızlığa uğrarsak, bunu nimet bilmeli. Çünkü Peygamber Efendimiz, Allah'ın Resulü olduğu halde, hem de haklıyken iyilikten başka bir şey yapmamıştır. Çok büyük haksızlıklara, çok büyük sıkıntılara katlanmıştır. İnsan günah işlemez mi? Hepimiz günahkarız. Günahı çok olmanın ölçüsü ne? Onu da bilmiyoruz. Büyük bir zat, içinizde en günahkar benim. Çünkü içinizde en yaşlı, en çok nefes tüketen benim. Allahü Teala'yı unutarak gafletle alınıp verilen her nefes günah yazılır buyuruyor. İnsanın Allahü Teala'yı unutarak gafletle alıp verdiği nefes günah olarak yeter. Bu yetmezmiş gibi sabahtan akşama kadar kaç kişinin kalbi kırılıyor, gıybet ediliyor, nice günahlar işleniyor. İnsanın koynunda yılan olsa hiç onu unutur mu? Ha soktu ha sokacak, ha ısırdı ha ısıracak diye endişeyle yaşar. İnsanın nefsi yılandan 1000 defa daha zararlıdır. İçimizdeki bu yılanı asla unutmamalı, hiçbir dünyevi konuda kendimizi haklı görmemeli. Peygamber Efendimiz haklı olduğu halde din kardeşinin kalbi kırılmasın diye sen haklısın diyene cennette köşk verileceğine kefilim buyuruyor. Ahirete yüzünü çeviren insan sadece kendi kusur ve hatasını görür, başkasında kusur ve hata görmeye değil düşünmeye dahi vakti yoktur. Zaten kendi kusur ve ayıplarını düşünmeyen, başkalarının kusurlarıyla meşgul olan bir kimsenin Allahü Teala'yı tanıması, salih bir kul olması mümkün değildir. Ümitsizliğe kapılmamalı, son nefesten tamamen emin de olmamalı. Her zaman için tövbe istiğfar etmeliyiz. Herkesle iyi geçinmeli, fitneye sebep olmamalı. Bütün Müslümanlara da iyilik ve dua etmeli. İmam Rabbani Hazretlerinin zindana girmesine bir talebesi sebep olmuştur. Yani bir kimsenin fitnesi yalnız kendisinde kalmaz, pek çok kişinin başını ağrıtır. Çok dikkatli davranmalı. Yapılan herhangi bir yanlış hareket yalnız bizi değil başkalarını da yakabilir. Bunun vebali ve günahı da bize yeter. Bir organın acısı bütün vücudu tahrip etmeye yeterlidir. Onun için hem kendimizi hem de etrafımızdakileri düşünerek yaşamalı. Eden kendine eder. Müslüman kardeşimizde hata, kusur görmemeli, görülenleri de affetmeli. Hazreti Muaviye'ye, siz valilikte çok kaldınız, hiçbir halife sizi değiştirmedi, bunun hikmeti nedir diye sordular. Buyurdu ki, Resulullah Efendimiz bana, ya Muaviye, iyilik edene iyilik et, kötülük edene affet buyurmuştu. Bunu kendime düstur edindim, çok rahat ettim. Herkes benden memnun kaldı. Büyüklerimiz buyuruyor ki, üzerinde bir kuruş kul hakkı olan cennete giremez. İnsanın giydiği elbisenin tamamı helal olsa, bir düğmesi, bir ipliği haram olsa, bu elbiseyle kılınan namaz kabul olmaz. Yani namaz borcu ödenmiş olursa da, namaz kılmakla hasıl olacak büyük sevaplara kavuşamaz. Peygamber Efendimiz yine buyuruyor ki, Sırat Köprüsü'nde her Müslümana 7 sual sorulacaktır. Birincisi imandan, ikincisi namazdan, üçüncüsü oruçtan, dördüncüsü hactan, beşincisi zekattan, altıncısı gusülden, 7.'si kul hakkından sorulacaktır. Bu 7. sualden peygamberler bile korkmuştur. İşte kul hakkının hesabı da verildikten sonra Sırat Köprüsü'nden geçilebiliyor. Kul haklarından biri gıybet ve dedikodudur. Onun kalbini kıracak bir sözü bir kimsenin arkasından konuşmak gıybettir. Gıybet zinadan bile günahtır. Kalp kırarsa yani haberi olursa kul hakkına girer ve helalleşmek gerekir. Haberi olmasa da çok büyük günahtır. O halde kesinlikle hiçbir Müslümanın gıybetini yapmamalı. Kul hakkının hesabı çetin olacaktır. Küfürden sonra en büyük günah kalp kırmaktır. Kâbe'yi yıkmaktan daha büyük günahtır. Kalbi kırılan bir müminden, onun bedduasından çok korkmalıdır. Kalp, nazargâh-ı ilahidir. Allahü Teala insan vücudunda kendine en yakın,
komşu olarak kalbi yaratmıştır. Eğer kalp incitilirse, kalbin komşusu Allahü Teala da incitilir. O halde Müslüman olsun, kafir olsun, hiç kimsenin kalbini kırmamalı, aksine iyilik yapmalı. Hikmet-i ilahi, bazı kulları küfre hizmet ederken, bazı kulları da her şeyini feda ederek insanların dünya ve ahiret saadetlerine kavuşmaları için dinimize hizmet ediyor. Müslüman için en büyük felaket, bu nimetin kıymetini bilmemek olur.

0: Sevgili dinleyiciler, maalesef zamanımızda manevi değerler gittikçe zayıflamaktadır. Yerini ise menfaat üzerine kurulmuş münasebetler almaktadır. Bu da insanlar arasında çeşitli sıkıntıların doğmasına sebep olmaktadır. Özellikle yakınlarımız arasında laf taşımak şeklinde zuhur eden olaylar, zaman zaman üzücü durumların meydana gelmesine yol açmaktadır. Bu hususta Kovucu'nun Yaptıkları isimli bir menkıbe sunuyoruz.
1: Cafer, bir hizmetçi almak istiyorum.
2: Nasıl arzu edersiniz efendim?
1: Mansur bin Yasir vefat etti biliyorsun. Onun hizmetçisi nasıl? Çok çalışkan olduğunu söylediler.
2: Doğrudur efendim. Yalnız...
1: Evet.
2: Bu hizmetçi için biraz kovucudur diyorlar efendim. İnsanlar arasında laf taşırmış da.
1: Öyle mi? Ne olursa olsun mühim değil. Çalışkan olsun bana yeter. Çalışkan.
2: Siz bilirsiniz efendim.
3: Sedat.
4: Buyurun hanımefendi.
3: Yapacağın işlerini tamamladın mı?
4: Evet efendim, bitirdim. Her şey tamam.
3: Maşallah, pek gayretlisin.
4: Ben çok tecrübeliyim. Vazifelerimi hiç aksatmam. Hem insanları da iyi tanırım. Herkesin gözünden ne istediğini anlarım.
3: Bak sen, bilmediğimiz ne kabiliyetlerin varmış. Meğer ben...
4: Mesela kocanız sizi hiç sevmiyor. Başkasında gözü var.
3: Değil mi? Nereden anladın peki bunu?
4: Ben size demedim mi insanların gözünden anlarım diye? Eğer arzu ederseniz bildiklerimi size de öğretirim.
3: Çok merak ettim. Peki, hadi öğret bakalım.
4: Öyle hemen olmaz. Kolay mı hanımefendi?
3: Ya nasıl olur?
4: Tecrübe etmek için bir teklifim var. Bu gece kocanız uyurken onun çenesinin altından birkaç kıl kesip bana getirirseniz size büyücülüğü öğretirim. Siz de büyü yapar kocanızı kendinize bağlarsınız. O zaman sizi çok sever, gözü de dışarıda olmaz. Bu kadar basit hanımefendi.
3: Doğru söylüyor. Tamam, dediğini yapacağım. Bu gece kocamın çenesinin altından birkaç tane kıl kesip sana getireceğim.
4: Efendim, bir şey arz etmek istiyorum.
1: Buyur Sedat, söyle.
4: Ama bana kızarsınız diye korkuyorum da.
1: Neden kızayım ki? Hadi söyle, çekinme.
4: Muhterem efendim, siz benim veli nimetimsiniz. Size yapılmış bir ihaneti kendime yapılmış olarak kabul edin.
1: Beni meraklandırıyorsun. Dilinin altında ne varsa çabuk söyle. Kim bana ihanet ediyormuş?
4: Hanımınızın gözü dışarıdadır. Sizi sevmiyor. Hatta öldürmek istiyor.
1: Allah iyiliğini versin. Ben hanımımı iyi tanırım. O öyle bir şey düşünmez bile.
4: Demek bana inanmıyorsunuz. Ama sözlerimin doğru olduğunu anlamanız çok kolay.
1: Nasıl yani?
4: Tecrübesi bedavadır. Bu gece çok yorgunum deyip uyur gibi yapın. Şayet sizi kesmeye gelirse sözümün doğru olduğunu anlarsınız.
1: Peki, inanasım gelmiyor ama bir tecrübe edelim.
3: Ahmet Efendi yemekten hemen sonra uyudu. Bu ustarayla sakalından birkaç adet kıl keseyim. Derin bir uykuya dalmış. Sakalını kestiğimin farkına bile varamayacak.
1: Rennankör kadın, demek beni öldüreceksin ha? Öldüreceksin öyle mi?
3: Ne öldürmesi? Hayır.
1: Elindeki bu ustayla beni tıraş etmeyecektin herhalde. Ver şu ustayı bakayım bana.
3: Seni niye öldüreyim? Yanlış anladın beni.
1: Nankör. Senin için yaptıklarım gözüne dizine dursun. Bu hareketini affetmeyeceğim.
3: Dur yapma. Yanlış anladın beni. Ne olur dur. Dinle anlatayım. Elinde bıçak
1: madem
3: da var.
1: Madem sen beni öldürmek istedin, bunu yanına bırakmayacağım. Hainlerin sonu böyle olur işte.
3: Hatta ettin.
1: Sedat haklıymış. ihanetinin cezasını çektin.
0: Dedikoducu hizmetçisinin sözüne kanan Ahmet, hanımını öldürmüş, hanım da kıskançlığının neticesi canından olmuştu. Hizmetçi daha sonra kadının akrabalarına cinayet haberini verir, akrabaları Ahmet'i öldürürler. Ahmet'in akrabaları da karşı tarafın akrabalarını öldürürler. Boşu boşuna birçok insanın katil olmasına, birçok yuvanın yıkılmasına sebep olurlar.
1: Bu hadiseden de anlaşılıyor ki yalanın veya kovuculuğun azı çoğu, büyüğü küçüğü olmaz. Küçücük bir yalan şaka da olsa hadiseyi büyütebilir. Belki de sonuçta çok kötü durumlar meydana gelebilir.
0: Musa aleyhisselam zamanında kıtlık olmuştu. Kaç defa yağmur duasına çıkılmışsa da duaları kabul olmamıştı. Allah-u Teala Musa aleyhisselama vahyetti. İçinizde bir kovucu vardır. O aranızda olduğu müddetçe duanızı kabul etmem. Musa aleyhisselam, "Ya Rabbi, onu bize bildir, aramızdan çıkaralım," dedi. Allah-u Teala, "Ya Musa, ben sizi kovuculuktan men ederken kendim kovuculuk yapar mıyım?" diye buyurdu. Bunun üzerine herkes tevbe etti ve yağmur yağdı.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
1: Efendim, hoş bulduk.
0: Dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz mektup göndermiş. Diyor ki, tesbih çekerken tesbihi her zaman göbekten yukarı göğüs hizasında tutmalıymışız diye duydum. Doğru mu?
1: Efendim şimdi kitaplarda anlatılırken, yani tesbih tanelerinin veyahut da namaz kılınan seccadenin, bunlar vasıta olduğu için genellikle edeben hürmet gösterir. Ama bu dinleyicimizin ifade ettiği gibi bunu bu şekilde yapmak, bunları bunu göstermek farzdır, vaciptir diye bir hüküm yok. Edeben bunlar ibadetlere vasıta olduğu için, mesela tam-ül mehal saadeti ebediyede de edeben mesela tesbih alıp da camiler doluyor, fırlatıp atıyor. Atmak caiz değil. Edeben aynı şekilde mesela böyle edep bahislerini anlatan kitaplarda hani tesbihini yukarı kaldırmak, o şekilde aynı şekilde çekmek, bu edeptir.
0: Namazda özellikle.
1: Namazda özellikle. Seccadeleri de aynı şekilde namaz kıldıktan sonra güzelce toplayıp kaldırmak edeptir bunlar. Bunlara riayet etmeli. Şimdi zararlı olmaz, faydası olur.
0: Bunu böyle edeptir kısmını atlayıp da sanki dinin emriymiş gibi anlayan birisi, babası veya dedesi. Adamcağız tek elinde tesbih, yani namaz dışında. Elini de şöyle dizinin üstüne koymuş, öyle tesbih çekiyormuş. O da hemen işgüzarlık yapmış yani. Öyle olmaz dede, kaldır şu elini falan, tesbihi belinden aşağıya tutuyorsun falan. Adamın moralini bozmuş.
1: Evet.
0: Yani bu yani adamın yaptığının bir hatası var mı?
1: Şimdi Kur'an-ı Kerim değil bu. Tamam şeydir, hani edeben yukarıda ama adamcağız rahatsızdır, yaşlıdır, elinde öyle koymuştur, çekiyordur. Mesela yattığı yerde tesbih yatağın içerisinde eliyle böyle çekiyor mesela. Bu mahsur olmaz, caizdir.
0: Defne yapraklarını kaynatıp bu suyla banyo yaparsak nazarı aldığı söyleniyor, doğru mu?
1: Biz kitaplarda okumadık, muteber elimizdeki kitaplarda rastlamadık. Ve tam İmdan Saadet-i Ebedi'yi de nazar için okunacak şeyler bildiriliyor. Ha, onlara itibadı yok. Onu bilemem. Efendim ben okudum da faydasını görmedim. Biz okuyoruz, faydasını görüyoruz. Okumaktan okuma fark var. Şimdi o kitabı hazırlayan zat buyuruyor ki, yani bantı alınmış, kendi sesinden dinledim. Buyuruyor ki, karşım buyuruyorlar, biz her sabah 3 defa Bismillahirrahmanirrahim la yedurun asmihi şeyün fil ardı ve la fisseme ve semiyun alim, 3 defa sabah, 3 defa da akşam okuyoruz. Bu sebepten dolayı bize nazar büyü tesir etmez. Çünkü biz 3 sabah 3 de akşam bunları okuyoruz. Peki bunu kim söylüyor kardeşim buyuruyorlar? İslam alimleri buyuruyorlar. Arkasına bir şey ifade ilave ediyorlar. İnanmak lazım ama. Şunu bir deneyeyim bakayım, bir faydası olur mu olmaz mı? Olmaz. Şüpheli yaklaşıyorsun. Bu ehl-i sünnet alimleri ise bunlar Allah rızası için yazdılar. Alim değilse zaten onun bir kıymet harbiyesi yok. Şimdi at izi tizine karıştı. Biz niye ısrarla mesela tam ilmi hasadete veriyoruz veya hakikat kitabının yayınları diyoruz. Hakikat kitabının yayınları ehl-i sünnet alimlerin kitaplarıdır. Dolayısıyla onlarda tereddüt yoktur. İnanarak aynı şekilde içindekini okursan, o sebebi de yapışırsan biiznillahü teala şifa bulunur.
0: Bir başka soru. Şeytan ve iblis aynı mıdır?
1: Aynıdır hocam.
0: Yoksa farklı mıdır? Devamında şöyle sormuş hocam. İblisin gök ehlinden, şeytanın yer ehlinden olduğu söyleniyor. Biraz bilgi verir misiniz? Hangisi daha tehlikeli?
1: İkisi de aynıdır. Biri kadın kılığına girmiş, biri erkek kılığına, öyle mi? Tövbe yarabbi ya. Cin tayfasındandır. Şeytan da denir, iblis de denir. Tamam mı? İkisi de geçiyor. İkisi de aynı şahıstır. Cin tayfasındandır. Melekler safında bulundu ama melek değildir. Nurdan yaratılmamıştır. Ateşten yaratılmıştır.
0: Meleklere hocalık yaptı falan deniyor.
1: Doğru. Şimdi kitaplarda anlatılırken buyuruyor ki, daha önce yeryüzünde Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratmadan önce cinler vardı. Bunlar çok azgın ve taşkın olunca Allah-u Teala melek ordularını gönderdi. Hepsini bunları imha ettirdi. O şeyde bu cinler tayfasından olmasına rağmen meleklerin safında yer aldı. Bunun için de Allah-u Teala buna gök kapılarını açtı. Yani gökyüzünün her tarafında dolaştı, gezdi. Her tarafta da aynı şekilde ibadet de etti. Çok şeyi gördü, çok şeyi de biliyordu. Meleklerden bazıları aynı şekilde kendilerine emir verirse onu yaptığı için başka şeyle ilgilenmez. Başka şeylere de bilgisi yoktur. Bunun onlara göre aynı şekilde her kata girip çıktığı için bilgisi çoktu. Meleklere hocalık yaptıktan maksat, yani Mesela diyelim ki bir işte vazifeli, başka bir şey bilmiyor. Ona gidiyor, o olanları anlatıyor. Dolayısıyla o melekten fazla bilgisi olmuş oluyor. Hocalık yapmasın budur, yoksa mürşit, rehber falan manasında değil o. Yani bilgisi çoktu. Ona kalacak olursan, şimdi mesela din adamlar var. O din adamlardan daha çok iblisin bilgisi var. Niye? Ta Adem Aleyhisselam'dan itibaren gelen şeriatların hepsini biliyor bu. Hepsini biliyor. Çünkü gördü. Allah tarafından da ömür istedi. Kıyamete kadar da yaşıyor. Fakat kendi evlatları, yerleri kendisi gibi değil. Bir tek bu. Kıyamete kadar yaşayacak. Ve Allah-u Teala'ya tavır koyan da bu. Rest çeken de bu. Onun evlatlarıdır aynı şekilde. Onun soyundan gelenler.
0: İblisin de nefsi var mı?
1: Allah-u Teala iki varlıkta nefsi yarattı. İnsan ve cin. Bu da cin tayfasındandır. Dolayısıyla bunlar da, cinler de erkek ve dişidirler. Evlenerek çoğalırlar. Meleklerde nefs yoktur. Hayvanlarda yoktur. İnsan ve cin de vardır. Ve insanlara göre de çok aşağı varlıklar olduğu için nefisleri de çok azgın olur. Ateşten yaratıldığı için en ufak şeye falan hemen aynı şekilde gadaplanıyorlar, öfkeleniyorlar. Böyle bir varlıktır.
0: Bu Allah-u Teala'nın emrini beğenmemesi falan ondan kaynaklı.
1: Tabii canım, kibirden. Yani,
0: kibirden.
1: Nefsinden. Ben üstünüm dedi. Sen bilemedin dedi haşa Allah-u Teala'ya. Sen bana sorsaydın ben sana söylerdim demek istiyor yani. Ve zamanımızdaki din adamlarının çoğu da böyle şeytan sıfatlı ya işte. Aynı nefs, onun nefsi aynı, ikisi de kafir. İkisi de firavun, firavundaki nefsle bizdeki nefsin arasında fark yok ki.
0: Adem Aleyhisselam yaratılıncaya kadar bu iyiymiş ama yaratılınca
1: itibar görüyordu. hasetinden hemen fırladı.
0: Nevri dönmüş.
1: Nevri yani. Döndü. Benden daha üstün olamaz dedi. Zamanımıza var ya, ekranlara çıkıyor. Bana göre o kim ki falan. Benim aynı şekilde ayakkabımın keliği olamaz falan diyor ya adam.
0: Böyle adamlara şeytan sıfatlı deniyor. Boşuna değil demek.
1: Tabii. Şeytan sıfatlı. Rahmetli babaannem de derdi öyle ya. Şöyle bakardı, şeytan sıfatlı bunlar derdi.
0: Kibirinden
1: tabii. Bu istediğin adam olsun, ne olursa olsun. Bir kere İslam halim olabilmek için, hani biraz önceki suale cevap verirken İslam halim derdi. Bu yok. İslam halimleri biz anlamayız, bilmeyiz, kitaba bakalım derler. Ama bunlar ben biliyorum diye başlıyor. Yani senin bilmene de sana da diyeceksin, sıkı vereceksin gırtlağını yani böylelerinin. Ama Allah-u Teala hikmet-i ilahi. Hepsi meydanda işte, bidat ehli de, zındığı da, kafiri de, hepsi meydanda. İnsana da Allah-u Teala akıl vermiş, irade vermiş. Arkadaş bir de sen otur. Böyle dedi diye peşin paldır küldür gidiyorsun. Hani böylelerine koyun gibi derler. Yani ben koyun otlattığım için biliyorum. Keçi böyle değil. Keçi inatçı bir hayvandır. Tamam, keçi inadı diye kullanırlar. Akıdın inatçı bir hayvandır. Ama koyun öyle değil. Ya Mustafa Bey, hikmet-i ilahi. O hayvan hele sıcakta başını bir eğer güneşten dolayı. Birisi önde, artık o şey sürünün muallimi. Böyle paldır paldır gidince öbürsü de onun ayağının altına başını sakar. Nereye gittiğini hiç şey yapmıyor. Hiç öyle.
0: Kafa önde zaten.
1: Kafa önde yani. Gidiyor. Öndeki pat diye çukurdan düşüyor. Arkadakiler de gidiyor, çukurdan düşüyor. Evet. Onun için koyun gibi derler. Onun için koyun gibi. Ya koyun gibi olma, Allah-u Teala sana akıl ve irade vermiş. Bir bak, bir başını kaldır aynı şekilde. Tehlikeli mi değil mi? Önünde yar mı var, hendek mi var, uçurum mu var? Bir baksana. Yok. Koyun gibi böyle. Koyun da aynı şekilde böyledir böyle. Paldır küldür gidiyor. Diğer hayvanlarda da akıl olmadığı için. En azından mesela şimdi belgesellerde görülür. Mesela o vizyon öküz dediğimiz o sürüler mesela geliyor falan. Nehirden geçecekler. Nehrin içi timsah kaynıyor. Ama mecbur karşıya geçme. Bakıyor falan. Uçurum bile olsa bir iki tanesi atlıyor. Atlayınca hepsi lapır lapır lapır lapır lapır falan gidiyor. Artık timsahlar alacağını alıyor. Kalan sahalar bizimdir, onlar çıkıyor.
0: Birisini alıp gidiyor onlar. Birisini da alıp timsahlar gidiyor.
1: Evet. Bazen ayağı kırıldı mı yandı artık. Onun işi bitti evet. Falan. Timsahlar hallediyor onları. Dolayısıyla Allah-u Teala insanı öbür varlıklardan ayırmak için akıl vermiştir, irade vermiştir. Dolayısıyla bu zaman ahir zaman olduğu için mezhepsizi, zındığı, yani din düşmanısı, bidat ehlisi, gani kaynıyor zamanımızda. Bir başını kaldır arkadaş ya.
0: Hele bir Müslümanın koyun gibi o hiç olmaması
1: lazım. Hiç olmaması lazım.
0: Evet.
1: Önce bir düşüneceksin falan. Bu adam diyor ki bana göre. İşte sen boşuna aynı şekilde Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullah teala aleyh talebelerine bile habire sorarlarmış. Kitap okuyor musun? Kitap okuyor. Dedim niye bu kadar ısrarla duruyor? Yani. Mustafa Bey, yakinen şahidim. Yani bu kitapları okumayan kimse efendim etiketi, kariyeri, mevki, makamı ne olursa olsun pat diye tökezliyor. Hiç farkında bile değil. Tökezlediğinin farkında değil. Paldır küldür gidiyor. Bu zat 20-30 sene emek vermiş. Lazım olan bütün bilgileri, bu zamandaki Müslümanlar için lazım olan bütün bilgileri oraya yerleştirmiş. Artık başka şeye ihtiyacın yok. Otur, onları bir hazmet. Hazmedince diyorsun, bakırsan bu kelp, bu domuz, bu aynı şekilde tilki demeye başlıyorsun. Anlıyorsun yani o zaman. Efendim bu işte ilahiyatçı, bu bilmem işte bilmem neci, bu bilmem neci falan. Hepsini anlıyorsun, görüyorsun yani. Adam domuz suretinde midir, akrep suretinde midir, seni yemeğe mi geliyor, hepsini anlarsın. Bizim evde bir kuş var. Yani Allah razı olsun, bir dinleyicimiz hediye etmiş. Biz daha önce de şey yapıyorduk falan. Yavruyken kafeste doğuyor bunlar. Ben bunu bir yazın balkona çıkarmıştım falan. Şimdi dışarıda şey yapıyor, onlar görünce coşuyor böyle. Hani diyor kafesi aç da bir gideyim. Kafes açayım da sen ömründe kediyi görmedin. Bu kedi senin düşmanı mı değil mi bilmiyorsun. Kedinin önüne gitse kediye bön bakar.
0: Dışarıda ne yenir ne içilir bilmiyor.
1: Onu bilmez.
0: Nereye gidilir, nereye
1: onu
0: konulur.
1: Bilmez. Dedim sen kafeste yetişmişsin.
0: Her şey önüne gelmiş.
1: Her şey önüne gelmiş. Dışarıda ne yiyeceğini de dediğiniz gibi bilemezsin. Ve kim sana düşman, kim dost, kim düşman onu bilemezsin.
0: Doğru.
1: Ve ham diye Allah götürürler seni. Mesela Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi teala'yla hep zaman zaman anlatıyoruz, naklediyoruz bir sözü. İşte birisi gelmiş demişim, sen hep hocam hocam diyorsun da hocandan ne öğrendin? O zatta buyurmuş ki ben hocamdan bir tek şey öğrendim. Demiş ne öğrendin? Kim sevilir kim sevilmezsin. Bu da bize yetti buyurmuşlar. Ben bunu ilk duyduğum zaman Allah Allah bu ne demek, bundan murat ne? Tabi hadiseler şey yaptıkça, kitapları okuyunca ne kadar önemliymiş. Kim sevilir kim sevilmez. Efendim sarıklı sakallı cübbeli adam. Ama adam din düşmanı. Adam İslamiyet diyor, hizmet diyor, bilmem ne diyor ama adam din düşmanı. Başkasının kulu kölesi, uşağı yani.
0: Hain.
1: Hain. Fakat bu kitapları okuyunca ha diyorsun. Sakalına, sarığına, cübbesine, etiketine, kariyerine değil. Bu adam ehl-i sünnet midir? Allah rızası için mi yapıyor? Sırıtır o. Zaten sen samimiysen, ihlasla şey yaparsan işte orada Resulullah Efendimiz buyurduğu devreye giriyor. Müminin ferasetinden sakınınız. Çünkü mümin Allah-u Teala nuruyla bakar. Sen farkında değilsin. Öyle bir gözlük veriliyor ki sana, bir bakıyorsun aha diyorsun bu sarıklı sakallı din düşmanı bu. Bu zındığın teki. Aha bu ilahiyatçı. Ama bu din düşmanı, zındık diyebiliyorsun. Bir tanesine bakıyorsun aha diyorsun bu ehl-i sünnet dikkatli, bu Allah rızası çalışıyor diyebiliyorsun, ayırabiliyorsun. Tamam. Sen böyle bir elinde ölçü yok, ondan sonra seni gelen tokatlamış, giden tokatlamış, sonra dine düşman oluyorsun. Din adamların hepsi böyle yapıyor. Olur mu öyle şey ya? Olur mu öyle şey? Sen ayıramıyorsun, kim sevilir kim sevilmez bilmiyorsun. Bunu nereden öğreneceksin? Ehl-i sünnet alimlerinin kitaplarını okumak suretiyle öğreneceksin, başka türlü mümkün olmaz.
0: Dinleyicimizin bir sorusu da şöyle, her arabi ayın son çarşambasının uğursuz olduğu ve dikkatli olmamız gerektiği söyleniyor.
1: İşte uydur uydur söyle böyle. Kim söylüyor? Sosyal medyada birisi bir yerden kendi kafasına göre ayın çekilmiş. İslamiyet'te uğursuzluk yok, günlerde hiç yok. Her arabi ayın çarşambası uğursuz olmuş. Yok öyle bir şey. Dinin sahibi buyuruyor ki yani Muhammed Aleyhisselam dünyayı şereflendirdikten sonra gitti o. Uğursuzluk yok. Ne kuşta, ne günde, ne herhangi bir şeyde. Yok öyle bir şey. Efendim tefekkür etmek deniyor, bereketlenmek. O var, o ayrı bir mesele. Ama uğursuzluk yok.
0: Dinleyicimizin bir sorusu daha var. Diyor ki bir kitapta ömrünün uzun olmasını isteyenler bir dua zikretmiş. Şu duayı okusunlar diyor. Şimdi dua okuyarak ömrü uzatmak mümkün mü diye soruyor dinleyicimiz.
1: Ömrü uzatmak öyle değil. Ehl-i sünnet alimleri açıklamışlar onu. Tezekkürül mevt ömrü uzatır. Ama onu açıklamışlar.
0: Ne demek o?
1: Bir kimse ölüm ve sonrası için hazırlanırsa Allah-u Teala insanlara nefes sayısınca vermiştir ömrü. Dolayısıyla ahiret için hazırlanan bir kimse stresli olmaz, depresyona girmez, acele davranmaz. İşlerini aheste aheste halleder. Dolayısıyla nefesini de aheste aheste alıp verir. Onun için de tezekkürül mevt bu kimseyi diyelim ki ömrü 60 senede tüketirse bu 80 senede tüketir o nefesi. Uzatmasın maksadı o. Bereketlenme manasında da kullanılmış.
0: Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
1: Biz teşekkür ederiz efendim.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.

0: İslam ve toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu. Şimdi reklamlar.
1: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
2: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Xiaomi 17T veya 17T Pro akıllı telefon alışverişlerini

0: ve büyüme tahminlerinin yeniden revize edilmesi riski var mı? Teşekkür ederim.
1: Evet, nerede mikrofon şimdi? Buyurun.
2: Nevzat Tayranoğlu, Reuters Haber Ajansı, teşekkürler. Enflasyon hedeflerine ilişkin bir soru sormak istiyorum. Daha önceki OVP'de 2027 hedefi tek haneydi. Geçen yıl 15, şimdi 21'e ciddi bir revizyon var yukarı yönlü. Bu hedefin gerçekliği ve tutarlı olmasına ilişkin piyasaları nasıl ikna edeceksiniz? Ne gibi adımlar planlıyorsunuz? Teşekkür ederim. Bir de kayıt dışı ekonomi daha önceki OVP'lerle de oldukça önemli bir yerdeydi. Gelinen nokta hakkında bilgi rica edebilir miyim? Teşekkürler.
1: Teşekkürler.
3: Buyurun. Zeynep Duyar, Anadolu Ajansı. Benim sorum Sayın Bakan'a. Sayın Bakan, 2026-28 OVP'si geride kalmışken şunu sormak isterim. Bir önceki OVP neyi başardı? Hedefler tuttu mu? Teşekkür ederim.
1: Evet, hemen yanınızdan devam edelim.
4: Maruf Buzcugil, Ekonomi Gazetesi. Öncelikle orta vadeli program ekonomimize hayırlı uğurlu olsun. Efendim, benim sorum enflasyonla ilgili. Enflasyon... Türkiye 2004-2016 arasında tek hane ve civarında enflasyonla yaşadı ve dönem sizin de belirttiğiniz gibi katma değeri yüksek bir dönem. Şimdi önümüzdeki, yani 2018'den itibaren yüksek bir enflasyonla geliyoruz. Yaklaşık 3 orta vadeli plan dönemini kapsayan bir dönemden bahsediyoruz. Geldiğimiz nokta %30'un üzerinde Ağustos sonu itibariyle, sizin de belirttiğiniz gibi yıl sonunda da %28'ler seviyesini bekliyoruz. Merkez Bankası'nın savaş etkisi 7 puan diyoruz ama savaşın doğrudan tarafı ülkelerde çok daha yüksek bir enflasyona sahibiz. Dolayısıyla bu enflasyon ve tahminler hep yukarı doğru revize ediliyor bugüne kadar enflasyonda. 2026 için tahmin 16 iken şimdi 28'leri telaffuz ediyoruz. Dolayısıyla efendim, niye enflasyonla mücadelemiz bu kadar hızlı sürüyor? Dünyadan çünkü çok ayrıştık. OECD, G20 başta olmak üzere bizim kadar yüksek enflasyonu olan ülke kalmadı bizim sikletimizde. Dolayısıyla bu mücadele niye bu kadar uzun sürüyor?
1: Evet, bir soru daha alalım, sonra ikinci tur daha yapacağız. Birinci
5: Dünya Gazetesi.
1: Çünkü epeyce soru geldi. Buyurun.
5: Evet, Dünya Gazetesi'nden Nagihan Kalsın. Benim sorum Sayın Bakan'a. Sanayi yüksek maliyetler finansmana erişimde zorluklar ve zayıf dış talep nedeniyle ciddi baskı altında, üretim ve istihdamı korumak için ne yapmayı planlıyorsunuz? Teşekkürler.
1: Evet, şimdi bu ilk turla ilgili... İbrahim Bey'e pek bir soru var mı, gördünüz? Hakkı Bey'e de yok. Merkez Bankası Başkanı bir şey söylemek isterse bu enflasyonla ilgili hususlarda, buyurun.
6: Evet, epey kapsamlı sorular var enflasyonla ilgili. Önce şunu söyleyeyim. En son enflasyon raporumuzda aslında 2026 yıl sonu enflasyonunu tahminimizi güncellerken 2027 için ve sonrası için olan süreci aslında OVP sürecinde yapacağımızı daha önce anons etmiştik. Bunun iletişimini yapmıştık. Bugün yapılan revizyonda aslında bunun bir yansıması. Dolayısıyla bir soruda Merkez Bankası'nın hedeflerinden yüksek hedef açıklandığı söylendi ama bir eş güdüm içerisinde birlikte belirlenmiş hedefler bunlar. Dolayısıyla da aslında eş güdümün bundan sonraki süreçte özellikle yönetilen yönlendirilen fiyatlarda daha da güçlü olacağı mesajını da içeriyor. Onun dışında revizyona bakacak olursak, tabii ki bir yıl içinde enflasyonun gerçekleşmesi hedefin üstünde olduğunda bunun önümüzdeki yıla ve ondan sonraki yıllara da bir miktar sarkan etkisi oluyor. Dolayısıyla revizyonun bir kısmı bunu yansıtıyor. Bir diğer kısmı da aslında küresel konjonktürde değişen dinamikleri yansıtıyor. Son yıllara

0: baktığımızda arz şoklarının çok daha sık ve çok daha yüksek boyutlarda görüldüğü bir küresel ekonomiden bahsediyoruz. 2020'den bu yana baktığımızda bu durumu çok net görebilirsiniz. Önce pandemiyle başladı. Daha sonra tedarik zincirlerinde yaşanan dönem dönem sıkıntılar, sonra ticaret savaşları ve sonra bu yılda gerçekleşen fiziksel savaşlar. Bunların enflasyon dinamiğine ciddi etkisi oluyor. Nitekim bu yılda bu etkinin 7 puana yakın olduğunu hesaplıyoruz. Bu 7 puan içinde tabii çeşitli kalemler söz konusu. Doğrudan etkiler var. Enerji maliyetlerinin artması kaynaklı olarak. Ama bu artan enerji maliyetlerinin dışında tabii bunun ulaştırma hizmetlerine yansıyan etkileri, ulaştırma hizmetlerinin gıdadan tutun da birçok ürüne yansıyan etkileri söz konusu. Onun dışında yine savaşın beraberinde getirdiği dinamiklerin gübre gibi birçok tarıma girdi teşkil eden kalemlerde yarattığı yukarı yönlü fiyat baskıları ve bunun enflasyon sepetinde yol açtığı etkiler var. Yine temel mallarda, dayanıklı tüketim mallarında petrokimya ürünleri, petrokimyaya bağlı ürünlerde yukarı yönlü baskılar gördük. Bütün bunları bir genel içerisinde değerlendirdiğimizde 7 puana yaklaşan bir etki görüyoruz. Onun dışında tabii ciddi bir revizyon ama enflasyon görünümünde karamsarlığa sebep olacak bir revizyon olarak da açıkçası değerlendirmiyoruz. Enflasyon verilerine son dönemde baktığımızda savaşın birçok olumsuz etkisine rağmen para politikasının etkileyebildiği alanlarda, özellikle talebe dayalı alanlarda enflasyon verilerinin olumlu geldiğini görüyoruz. Bunu temel mallarda görebiliriz. Hem emtia fiyatlarında yaşanan artışlara hem de kurda bir miktar daha yani yıl içinde yaşanan gelişmelerin etkisine baktığımızda bunlara kıyasla temel mal enflasyonun daha düşük olduğunu, bunun da talepteki dengelenmeyle uyumlu olduğunu, dolayısıyla para politikasının etki alanının etkili, yani etkileyebildiği kalemlerde başarılı olduğunu görüyoruz.
1: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar. Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, saklananı ortaya sermek, yanlışa parmak basabilmek, herkesin merak ettiğini sorabilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Merhaba kıymetli izleyenlerimiz. Vakıf Medeniyeti programının yeni bölümüyle tekrar birlikteyiz. Programımızda Hindistan evliyalarını konuşmaya devam ediyoruz. Bugün Hindistan'ın büyük evliyalarından Feridüddin Genci Şeker Hazretlerinin hayatını konuşacağız. İhlas Vakfı Başkanı Sayın Mahmut Kemal Aydın Bey bizlere bu büyük zatın hayatını anlatacak. Efendim hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Hindistan evliyalarını konuşmaya devam ediyoruz. Feridüddin Genci Şeker Hazretleri var. Hindistan'ın büyük evliyalarından soyu Hazreti Ömer radıyallahu anh efendimize dayanıyor. Çok büyük bir zat, çok büyük bir evliya. Kutbüddin Bahtiyar Hazretlerinin de talebesi. Bugün bu büyük zatın, bu büyük evliyanın hayatını anlatmanızı istirham ediyoruz.
1: Tabii.
0: Buyurun.
1: Feridüddin Genci Şeker Hazretleri aslen Kabil'li, yani büyük dedeleri Kabil'li.
0: Afganistan Kabil.
1: Afganistan Kabil'de. Kabil'den efendim dedesi ve babası Hindistan'a gelmişler. Hindistan'da Multan denilen yere yerleşmişler. Yani Afganistan'daki siyasi durumlar yüzünden efendim Genci Şeker'in, Feridüddin Genci Şeker'in babası Multan'da Hazreti Abbas var. Sevgili Peygamberimizin amcası biliyorsunuz. Hazreti Abbas'ın radıyallahu anh neslinden bir hanımla evleniyor. Hanımefendinin ismi Bibi Gülsüm Hatun. Yani Hazreti Abbas'ın radıyallahu anh torunlarından. İşte Celaleddin Süleyman, babasının ismi Feridüddin Genci Şeker'in, Celaleddin Süleyman'ın bu Hazreti Abbas'ın soyundan olan hanımla evlenmesinden 3 tane oğlu oluyor, bir tane de kız oluyor. O oğullarından birisi Feridüddin Genci Şeker. Bir ismi de Mesut'tur. Feridüddin Mesut. Şimdi Feridüddin Mesud'a hamile iken, yani Feridüddin Genci Şeker'e hamile iken annesi komşusunun ağacını görüyor. Erik var ağaçta. O canı erik çekiyor. Böyle hamile olan kadıncağızlar canları bir şey çeker ya.
0: Aşerer.
1: Efendim o erikten canı istiyor. Koparmak istiyor. Fakat tam koparacağı esnada o karnındaki bebeği, bu Feridüddin Genci Şeker işte, öyle bir ağrı veriyor ki annesine, o eriği koparmaya ve yemeye muvaffak olamıyor. Doğumundan yıllar sonra annesi ona diyor ki, Feridüddin Genci Şeker'e, sevgili oğlum diyor, senin doğumunu beklerken, sana hamileyken ben asla haram yemedim diyor oğluna. Oğul da diyor ki, gülümsüyor, ama anneciğim diyor, komşunun ağacından izinsiz erik kopartmak istemiştin de sana ağrı vererek mani olmuştum, hatırlıyor musun diyor. Hiç anlatmamış oğluna bu hadiseyi. O zaman annesi şunu anlıyor ki, benim bu oğlum inşallah büyük evliya olacak.
0: Evet.
1: Anneciği öyle demiş. Tabii bu doğumundan önceki kerameti yani. Sonradan
0: anne karnındayken.
1: Evet, anlaşılıyor. Doğduğu günde kerameti var. Şöyle. Tabii bir babasının büyük dedesi Hazreti Ömer radıyallahu anh. Annesinin büyük dedesi de Hazreti Abbas radıyallahu anh.
0: İki
1: değil
0: tarafta
1: mi?
0: Çok büyük yere
1: evet,
0: dayanıyor.
1: Birisi Peygamber Efendimiz'in amcası, ötekisi sevgili Hazreti Peygamberimiz'in aleyhisselam kayınpederi, Hulefai Raşidin'in
0: evet.
1: ikincisi. He?
0: Evet.
1: Böyle olunca Feridüddin Genci Şeker büyük evliya olmaz mı? Elbette olur. İşte doğduğu günde gösterdiği keramet şöyle. Doğduğu gün Şaban ayının 29'u ile Ramazan-ı Şerif'in birinci gününün arasındaki gece dünyaya geliyor. Fakat hava, Şaban'ın 29. gecesi, havayı gözetliyorlar. Rü'yeti hilal denir
0: ona. Ramazan hilalini.
1: Evet, gözetlemek. Çünkü Ramazan hilalinin görünmesiyle
0: Ramazan başlar.
1: Ramazan başlar. Ve bitmesi de öyledir.
0: Evet.
1: Efendim bakıyorlar, hava bulutlu olduğu için hilali göremiyorlar. Tereddüte de düşüyorlar. Acaba oruç tutacak mıyız yarın? Oruca kalkacak mıyız? Yani sahura kalkacak mıyız? Kalkmayacak mıyız? Yarın oruçlu mu olacağız? Olmayacak mıyız? Ahali, Feridüddin'in babası Cemalettin Süleyman bir alim zat, bir büyük zat. ona fetva sormaya geliyorlar. O esnada bir zat ortaya çıkıyor ve diyor ki, ya niye merak edip şüphede kalıyorsunuz ki? Bu gece Cemalettin Süleyman'ın evinde bir çocuk dünyaya geldi, doğdu. O zamanın kutbu olacaktır. Eğer çocuk bu gece yarısından sonra annesinin sütünü almadıysa, bilesiniz ki hilal görünmüştür ve Ramazan ayı bugün başlayacaktır. O gün yemezler Alper Bey, ta imsak kesildikten sonra dahve vaktine kadar, şüpheli gün olsa da ondan sonra oruç tutmazlar, yani ondan sonra yiyip içerler. Eğer gece yarısından sonra çocuk annesinin sütünü emmemişse,
0: bil ki Ramazan.
1: Bil ki Ramazan'dır diyor o zat, yani evet. Böyle araştırıp durmanıza gerek yok. Gidin sorun.
0: Güzel annesine. Bir yol göstermiş.
1: Evet. Şimdi seher vakti Cemalettin Süleyman'ın evine gidip o gelen zatın sözlerinin doğru olup olmadığını araştırmak için gidiyorlar. Soruyorlar, sorduruyorlar yani Feridettin Gencişeker'in annesine. Diyor ki babası, soruyor hanımına, yeni doğan bebek gece yarısından sonra annesinin sütünü almamış. Seher vakti soruyorlar bunu da. Bunun üzerine oradakiler oruca niyet ettiler, başladılar.
0: Ramazan ayı başladı.
1: Bu da doğduğu günkü kerameti. Böyle evet. Büyük bir zat. Dedik hani hocası Kutbuddin-i Bahtiyar Kâki Hazretleri, Kussesirru, Muin-iddin-i Çeşti Hazretlerinin halifesi. Büyük talebesi. Evet. Onunla karşılaşması şöyle oluyor. Hani Feridettin Mesud nerede yaşıyor? Mültan'da yaşıyor. Kutbuddin-i Bahtiyar Kâki Hazretlerinin yolu da Mültan'a düşmüş bir gün. O camiye gitmiş. Camide de Feridettin'e Gencişeker, o zaman çok genç, kitap okuyor camide. Allah Allah. Kutbuddin Bahtiyar Kâki Feridettin Mesut'u görür görmez onun halinden, tavrından, kitap okuyuşundan kalp gözüyle fark ettiği bu istisnai hususiyetlerinden çok etkileniyor Kutbuddin Hazretleri. Ona diyor ki, ey genç, ne okuyorsun sen? O da, Nafi okuyorum diyor. Feridettin Mesud Hazretleri de, Nafi okuyorum diyor. Kitabın adı Nafi. Yani fakat Kutbuddin Hazretleri'nin bu sözü üzerine, hani Nafi okuyorum dedi ya, Kutbuddin Hazretleri o zaman buyurdular ki, İnşallah bu kitap senin için nafi olur buyurmuş. Nafi faydalı demek yani.
0: Evet.
1: Efendim şöyle, Ahmet Cevdet Paşa var, Osmanlı'nın büyük alimlerinden, malum haliniz. Kısası Enbiya ve Tevarihi Hülefa kitabının müellifidir. Ayrıca Sultan Abdülaziz'in kurdurtturduğu Mecelle-i Ahkem-i Adliye komisyonu heyeti vardır. Bu heyette heyetin yazılmasını kararlaştırdığı hususları edebi bir dillen yazmıştır.
0: Evet.
1: Ve neticede mecelle meydana gelmiştir. Mecelle ahvali şahsiyedir. Yani Müslüman şahısların hukuku nasıl olacak, şahsi hukuku. Mahkemelerde bu mecelle-i ahkem-i adliyeye göre hüküm verilmiş hakimler. Yani kanun tedvin tekniklerine göre Ahmet Cevdet Paşa yazmış. Bunun yazdığı bir kitap daha var efendim. Daha doğrusu Risale, küçük kitap. Efendim o Risale'nin ismi Malumat-ı Nafia. Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi aleyh hazretleri bu Malumat-ı Nafia kitabını Faydeli Bilgiler ismiyle, o kitap çok geniş, Faydeli Bilgiler kitabı, çok güzel bilgiler var, birkaç kitaptan müteşekkil ama derli toplu tek kitap haline getirmiş. Malumat-ı Nafiası Ahmet Cevdet Paşa'nın o kitabın içerisinde var. Zaten Malumat-ı Nafia demek faydeli bilgiler demek. Yani faydalı bilgiler diyorlar ya, faydalı bilgiler.
0: Evet. Efendim? Nafiye, faydalı yani.
1: Nafiye, faydalı.
0: Faydalı.
1: Faydalı olur buyurmuş Kutbettin Bahtiyar Kaki Hazretleri kime? Feridüddin Gencişeker'e.
0: O kitabı okuduğunu görünce.
1: Evet. Feridüddin Gencişeker efendim böyle inşallah sana faydalı olur buyurunca yani onun sözündeki halavet çok hoşuna gitmiş. O duası inşallah sana faydalı evet. olur diye hem dua ediyor hem de o sözü öyle tatlı bir şekilde söylemiş ki Kutbettin Bahtiyar Kaki çok etkilenmiş Feridüddin Gencişeker. Efendim Feridüddin hemen hiç tanımıyor tabii Kutbettin Bahtiyar Kaki'nin ellerine sarılmış. İlini öpmeyi yeltenmiş. Ve demiş ki ne olur beni talebeliğinize kabul edin. Görür görmez aşık olmuş yani. sonradan hocası olacak olan Kutbettin Bahtiyar Kaki'ye. O da kabul etmiş. Kutbettin Hazretleri ise ona dini ilimleri okumasını, araştırmasını işaret buyurup aynı zamanda tasavvuf ile de iştigal etmesi yolunda onu teşvik ediyor. Hocası Mültan'da bulunduğu müddetçe hocasının derslerini hiç kaçırmıyor Alper Bey. Kutbettin Bahtiyar Kaki'nin derslerini hiç kaçırmıyor. Hocası tekrar Delhi'ye dönmek istiyor. Döneceği zaman Feridüddin Gencişeker diyor ki mübarek hocam ne olur ben de sizinle birlikte gelmek istiyorum. Beni de kabul edin diyor. Hocası yani Kutbettin Bahtiyar Hazretleri ona diyor ki evladım sen tahsilini tamamlamak için çeşitli İslam memleketlerine, İslam beldelerine seyahat et. Ve gerçekten de Feridüddin Gencişeker Hazretleri hocasının bu emri üzerine baş üstüne deyip yola çıkıyor. Gazne'ye gidiyor, Bağdat'a gidiyor, Alper Bey Kudüs'e gidiyor, Mekke'yi Mükerreme'ye gidiyor, Medine'yi Münevvere'ye gidiyor. Ya bu beldelere gidiyor. İlim öğrenmek için gidiyor.
0: Evet.
1: Tam aradan 5 sene geçiyor. Yani bu seyahatleri, yani seyahatleri de ilim öğrenmek için. Büyük zatların yanlarına uğruyor, onlardan efendim dersler öğreniyor, ilim öğreniyor. 5 sene sürmüş. 5 sene sonra efendim hem Kutbettin Bahtiyar Kaki ile hem de Muiniddin-i Çeşti kimin hocası? Kutbettin Bahtiyar'ın hocası. Evet. Bunlarla Delhi'de bir araya geliyor. 5 sene gezdikten, ilim öğrenmek için hazine gittiği seyahatten döndükten sonra. Tabii Kutbettin Bahtiyar Kaki Hazretleri tasavvufta yetiştiriyor Feridüddin Gencişeker Hazretleri merhale merhale ilerliyor. Kendinin vefatının da yaklaştığını hissediyor Kutbettin Bahtiyar Hazretleri. Şimdi yerine halife olacak yani vekil olacak şahsın, zatın Feridüddin'i Gencişeker olacağına dair alametler, eşyaları bir talebesiyle ona gönderiyor. Feridüddin Gencişeker de bugünlerde bir rüya görüyor. Rüyasında hocasını görüyor. Kendisini Delhi'ye çağırdığını anlıyor hocasının. Ve o da yola çıkıyor bulunduğu yerden. Yolda kendisine haber getiren talebeyle karşılaşıyor Alper Bey. Delhi'ye geliyor fakat vefat etmiş Kutbettin Bahtiyar Kaki. Hocasının vefat ettiğini öğrenince üzüntü ve dert içerisinde hocasının cenaze namazını kılıyor. Sonra kendisine bırakılan hırka, sarık, nalınları alıp giyip hocasının makamına oturuyor ve Çeşdiye yolunun rehberi oluyor, insanları irşada başlıyor. Tabii böyle büyük zatların muhalifleri çok olur.
0: Tabii.
1: Alper Bey.
0: Evet.
1: Efendim orada Kutbettin'i Bahtiyar Kaki Hazretleri'nin sohbetine gidip gelen Bedrettin Gaznevi isminde başka bir zat varmış. Bu zat diyor ki Kutbettin Bahtiyar Kaki'nin yerine geçecek kişi benim diyor. böyle bir haksız iddiayı insanlar arasına yayıyor. Feridun Genç Şeker Hazretleri, bu Bedrettin Gaznevi'nin, Gazneli Bedrettin demek.
0: Evet.
1: Bedrettin Gaznevi bu haksız çıkışı ve haksız propaganda sebebiyle çok üzülüyor. Orayı terk edip Acuzan diye bir belde var. O Acuzan'a gidiyor. Halbuki Acuzan'ın ahalisi de Müslüman değil. Gayrimüslim.
0: Gayrimüslim.
1: Alper Bey. Orada küçücük bir kulübeye çekiliyor. Orada uzlet yapıyor. Uzlet ne demek? İnsanlardan uzaklaşıp devamlı ibadeti taatle, zikirle, Allah demekle meşgul olmak. Evet. Böyle uzlete çekiliyor. Şimdi oranın ailesi de ya bizim bu beldeye, gayrimüslimler ama bakıyorlar ki çok tatlı bir insan, çok güzel bir insan Feridüddin Hazretleri. Yani ona müteveccih oluyorlar, ona yöneliyorlar Alper Bey. Muhabbet ediyorlar yani. Şimdi kendisinde olan güzel ahlaka hayran kalıyorlar. Yani Feridüddin Hazretleri'ndeki güzel ahlaka. İçlerinde iman edenler oluyor. İman edenler,
0: Müslüman oluyorlar.
1: Evet yani. Zamanla çoğalıyor. 25 sene kadar o Acuzan denilen bölgede ibadet ve taatla meşgul oldu, irşatla meşgul oldu. Sadece Acuzan halkı değil Alper Bey, o sert, kaba, haşin, Pencap kabileleri de, onlar da Müslüman oldular. Yani o kadar insanın dini İslam'a girmesine, hidayete ermesine vesile oldu. Fakat bir mal verseler kendisine Feridüddin Gencişeker'e, o malı almazdı. Fakir halde yaşamayı tercih ederdi. Yani onun bu halini gören başka bir sürü insan daha Müslüman oldu. Yani İslamiyet o beldede yayıldı. Evet. Acuzan denilen beldede. Tabii her fani gibi bir gün vefat edecek herkes. Tabii. Değil mi? Feridüddin Gencişeker de vefatını anlıyor, hissediyor. Zaten vakitlerini hele son zamanlarda hep Kur'an-ı Kerim okumakla geçirirdi. Devamlı namaz kılardı, pek konuşmazdı. Bir gün durumu ağırlaştı. Yatsı namazından sonra şuurunu kaybetti. Sonra kendisine geldi. Kendisine geldiğinde abdest alıp namaz kılmak için, nafile namaz kılıyor tabii, farzı kılmış daha önceden. Namaz kılmak için, nafile namaz kılmak için namaza duruyor. İşte tam secdede, bak secdeye vardığında ya hayyu ya kayyum diyerek vefat ediyor Alper Bey. Kendi yerine, aynı hocası nasıl kendi yerine şeyi bıraktı.
0: Evet.
1: Kutbettin Bahtiyar Kaki, Feridüddin Gencişeker'i bıraktı. O da talebelerinin en yükseği. Anlatırız inşallah bir dahaki programda.
0: İnşallah, evet.
1: Ve aynı zamanda yeğeni ve aynı zamanda damadı olan Alaaddin Ali Sabir Hazretlerini yerine bıraktı. Alaaddin Ali Sabir Hazretleri de hocası Gencişeker Hazretleri'nin vefatından sonra Delhi'ye gelip çeşitliği yolunu yaymaya başladı. Tabii kerametleri çok bu zatın. Çok misafirpervermiş. Bir gün misafir geliyor bir sufi eve, ama evde mısırdan başka hiçbir yiyecek yok. Misafiri tabii çok seviyor ya, o mısırları öğüttürüyor, un haline getirtiyor. Ondan ekmek pişiriyor Alper Bey.
0: Mısır unundan, evet.
1: Dün Gencişeker. Sonra misafirine ikram ediyor. O sufi misafir de, gelen misafir de çok memnun kalıyor. Ben diyor senin saadetine ve zenginliğine duacıyım diyor. Hayatımın en değerli hazinesi olarak sakladığım manevi zenginliğimi sana verdim diyor. Manevi zenginliğim. Allah Allah. Yani manevi zenginliği ona ihsan ediyor, hediye ediyor. O da evliya, gelen zat evliyaymış demek. Şimdi çok zengin talebeleri vardı Feridüddin Gençşeker'in. Ama bu zengin talebelerine rağmen kendisi devamlı hep fakirlik içinde yaşadı. Hep ihtiyaç sahibi olarak kaldı mübarek. Hatta kendisi ve yakınlarının günlerce aç kaldıkları, o civarın yabani bir ağacının yaprağını yıllarca yedikleri ne talebeleri rivayet ediyorlar, söylüyorlar. Yani Gencişeker Hazretleri borç almaktansa aç kalmayı tercih edermiş Alper Bey. Bir borçlu olduğu halde vefat ederse yevm-i kıyamette alacaklısının önünde mahcup olur. Borçlu ile kanaat arası, borçlu ile kanaat arasındaki uzaklık şark ile garp arasındaki uzaklık kadardır buyurmuş. Sufinin yani tasavvuf yolcusunun ödünç almaktansa ölmesi daha iyidir dermiş yani. Enteresan.
0: Evet.
1: Şimdi bir talebesi de meşhur Nizamüddin-i Evliya'dır. Hani bir talebesi Alaaddin Ali Sabir, bir talebesi de efendim Nizamüddin-i Evliya'dır. Nizamüddin-i Evliya aynı zamanda Feridüddin Gencişeker'in şeyi yani talebelerinden birisi. İşte tuz yok şeyde, dergahta. Evde hiç tuz yok. Bu talebesi Nizamüddin Evliya hırkasını bakkalı rehin olarak vermiş. Hocasına tuz almış. Nizamüddin Evliya. O da büyük evliya. Türbesi var Hindistan'da. Gencişeker Hazretleri çorba kasesine elini uzatıp bir lokma alır almaz elinin ağırlaştığını hissediyor. Ve elini hemen geri çekiyor Alper Bey. Bu yemek israf kokuyor diyor. Allah Allah. Nizamüddin Evliya o zaman kuş gibi, serçe kuşu gibi titremeye başladı. Efendim diyor, bu yemeğin tuzu hariç hepsini her zamanki gibi ormandan topladık diyor. Ama tuzu borç aldık diyor Nizamüddin Evliya. Yani böyle itiraf ediyor yani. Bunun üzerine Gencişeker buyuruyor ki o halde hepimiz bundan yemeyiz. Yani hiçbirimiz bundan yiyemeyiz hepimiz derken. Borçla yemek yapıp yemek sofilerin adetine, kaidelerine, sofilik kaidelerine yani prensiplerine
0: aykırı.
1: Mugayirdir, evet. Aykırıdır diyor ve o yemeği fakirlere, ihtiyar sahiplerine dağıtırıyor.
0: Yemiyorlar aklına. Yani değil mi?
1: Evet, yemiyorlar. Tuzu borçla
0: alındığı için.
1: Böyle bir zat ya.

0: şimdi reklamlar.
1: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
2: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Lenovo Idea Tab 128 GB tablet Teknoklub'a özel 12.999 lira. Teknoloji Teknosa'da güzel.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Bebeğimle mutluyum da her cumartesi saat 12'de, pazar günü tekrarıyla saat 17'de sizlerleyiz. Bebeğini bekleyen, karşılamaya hazırlanan ya da büyüten herkesin

0: reklamlar.
1: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
2: Ya insanın içine huzur veriyor.
3: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti
4: BBVA. Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
1: Bankkart, seni düşünür o. Reklamları dinlediniz.
2: Tabii şimdi izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz merak ediyorlar. Acaba niye Genci Şeker deniyor?
3: Tabii
2: Genci
3: nereden Şeker geliyor o ismi?
2: Efendim, zannedersem Tam İlmal Saadet Ebediye kitabının başında vardı. Orada şöyle yazıyor, bir beyit var. İşte budur miftahi genci kadim, Bismillahirrahmanirrahim. Hep merak ederdim ya, ne demek bu filan diye. Sonra öğrendik tabii, miftah demek anahtar demek. Anahtar. Genç hazine demek, kadim
3: eski.
2: Eski. Yani işte budur miftahi genci kadim, eskiden kalma çok kıymetli hazinenin anahtarı işte budur. Neymiş onun anahtarı?
3: Besmele.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Yani besmele.
3: Besmele.
2: Besmele-i Şerife.
3: Evet.
2: İşte Feridettin'i Genci Şeker demek de şeker hazinesi demek. Genç hazine, şeker bildiğin şeker.
3: Şeker.
2: Farisi'de de şekerdir.
3: Evet.
2: Şeker şekerdir yani. İşte Feridettin'i Genci Şeker, Kutbuddin-i Bahtiyar Kaki'den tasavvufda yükselmek için ders alırken, onun iyi tedrisatı altındayken Feridettin'e diyor ki, 7 gün ard arda oruç tut Feridettin diyor. Evladım 7 gün ard arda oruç tut diyor. Oruç tuttuğu sırada Feridettin, Mesud Hazretleri, bir gün hocasının yerleştiği Guzini kapısındaki hücresinden çıkıp Kutbuddin Bahtiyar Kaki'nin dergahına giderken yolda ayağı kaydı, çamur dolu bir çukura düştü. Buradaki debelenirken buradaki çamurdan bir miktarı ağzına kaçtı çamurun. Allahu Teala'nın lütfuyla çamur şeker haline aldı Alper Bey. Şimdi hocasının huzuruna vardı. Mübarek hocam, efendim, böyle böyle vuku buldu, düştüm, çamur ağzıma kaçtı fakat ağzımda şeker haline aldı. O zaman Hacı Kutbuddin ona diyor ki, çamur senin ağzında şeker haline geldiğine göre Allahu Teala seni çok tatlı bir kimse yapacak, halkın iyiliği için tatlı dilli olacaksın diyor hocası. Bu hadiseden sonra İnsanlar ona şeker genç lakabını veriyorlar işte. Bu lakapla anılır. Feridettin'i Genci Şeker derler ona.
3: Evet.
2: Efendim, bir rivayet daha var. Bir rivayet bu. Çok rivayet var da ben iki tanesini yazdım. İki tanesini anlatacağım işte. Bir tanesini anlattık. Diğer rivayet de şöyle. Şimdi tüccarın biri Mültan'dan Delhi'ye şeker çuvalları yüklü bir deve kervanı götürüyordu. Şimdiki adı Pak Patan ama o zaman Acuzan deniyor. Şu an Pakistan'da bu Pak Patan denilen yer.
3: Evet.
2: Yani eski Acuzan. Acuzan'dan geçerken Feridettin Mesud, develerde ne taşıyorsun diye o kervancıya, tüccara sormuş. Tacir alaylı bir şekilde demiş ki, tuz taşıyorum. Haşa. Böyle büyük zattan alay edilir mi?
3: Edelim.
2: Tuz demiş. Bunun üzerine Feridettin'i Genç Şeker Hazretleri evet demiş, tuz olabilir. Sadece bu kadar diyor. Şimdi tacir Delhi'ye ulaşmış. Deve kervanındaki develerin yüklerini indiriyor. Bakıyor ki yahu çuvallar
3: hep tuz.
2: Hep tuz. Yani şaşkına dönüyor. O zaman anlıyor. Ya ben yolda efendim Feridettin Hazretleri'ne, Feridettin Mesud Hazretleri sordu bana. Tuz dedim. Evet, tuz olabilir dedi. Ya bunda keramet işte bu dedi yani. Acuzan'a geri döndü tüccar. Derhal Feridettin Mesut'tan develeri şeker taşıdığı halde tuz taşıdıklarını söylemekle yaptığı edepsizlikten dolayı özür diledi. Çok özür diliyorum efendim dedi. Yani özür diledi Feridettin Hazretlerinden. Feridettin Mesut Hazretleri de buyurdu ki eğer hani özür diledi ya eğer şeker idiyse o halde şeker olsun o yükler dedi. Tacir tekrar Delhi'ye döndü ve tuzların Allah-u Teala'nın lütfu ile şekere döndüğünü bizzat gözleriyle gördü. Çok sevindi. Bundan dolayı bir rivayette Feridettin Hazretleri'nin de şeker genç yani şeker hazinesi denilmiş. İki tane rivayette de anlatmış olduk. Şimdi tabii birçok kerameti var. Efendim Mültan'da ikamet ederken Celaleddin Sühreverdi bir büyük zat ziyarete gelmiş, oraya gelmiş. Genci Şeker'in de metnini duyarak efendim ziyaret etmeye gidiyor. Feridettin Genci Şeker de onu hürmetle karşılıyor. Büyük zat tabii Celaleddin Sühreverdi Hazretleri. Celaleddin Sühreverdi'nin elinde de bir nar varmış. Onları Feridettin Hazretleri'ne veriyor, ikram ediyor. Genci Şeker o gün oruçlu olduğu için onları parçalıyor. O mecliste bulunanlara dağıtıyor Alper Bey. İkram ediyor. Celaleddin Hazretleri oradan ayrıldıktan sonra Feridettin Hazretleri bakıyor ki yere Allah Allah bir nar tanesi yerde duruyor. Yani demek ki
3: düşmüş.
2: Onları hemen ağzına atıyor. Yani hemen derken akşam olmuş. İftardan. Orucunu açmak için ağzına atıyor. O bir taneyi yer yemez. Tek bir nar tanesini. Bir narı değil ha.
3: Bir tanesini.
2: Yer yemez. Manevi alemin yeni yeni manzaralarını görmeye başladığını fark etti. Allah Allah. Narın hepsini yemedi, kendisinin yemediğine pişman oldu. Yani her yeri, manevi alemleri temaşa eder oldu yani. Şimdi hocası Kutbuddin Bahtiyar Kâki Hazretlerine geldiğinde onu anlatıyor durumu. Hocası Kutbuddin Bahtiyar Kâki de diyor ki Feridettin evladım bütün o nardan var ya sadece o senin yediğin bir tane de ilahi sırlar vardı. İlahi sırlara havi nar tanesi o idi. Ötekilerde yoktu o sır.
3: Yere düşen nar tanesinde.
2: O da sana nasip oldu. Buyuruyor.
3: Evet.
2: Çok enteresan, çok enteresan. Değil mi? Şimdi Genci Şeker Hazretleri'nde Arabistan'dan birkaç 3-5 fakir yani seyyah geldi. Buraların yabancısı olduklarını, bütün paralarının bittiğini Genci Şeker Hazretleri'nde söylüyorlar. Şimdi o da bunlara o anda önünde duran kuru hurmalardan biraz verdi. Bunları alın ve gidin buyurdu. Allah-u Teala'nın izniyle yolculuğunuzu tamamlarsınız. Başka bir şey yok o anda yani. Kuru hurmalar var bir miktar önünde. Onlar şaşkınlığa düçar oluyorlar. Bu ucuz hediyeyi bu büyük veliye yakıştıramıyorlardı. Şimdi yolda giderken hurmaları atmak istediler. O anda hurmaların altına döndüğünü fark ediyorlar. Böylece yolculuklarını tamamladılar. Anladın?
3: Evet.
2: Şimdi müzmin bir hasta geliyor. Demek ki kronik.
3: Kronik.
2: Akut değil.
3: Kronik.
2: Kronik bir hasta geliyor. Müzmin hasta. İyileşmez hasta. Kime? Nizamüddin Evliya'ya geliyor. Nizamüddin Evliya buna yani ne yapayım diye soruyor Nizamüddin Evliya'ya. Buna diyor ki git Genci Şeker Hazretlerine. Ya Genci Şeker Hazretlerinden durumunu anlatıyor. Bindi diyor Nizamüddin Evliya gönder diyor. O zaman diyor bir kağıda yaz yazalım diyor. Bizzat kendisi yazıyor Feridettin Genci Şeker Hazretleri. Allah kafi, Allah şafi. Allah kafi, Allah şafi. o kişiye veriyor, bunu boynuna tak diyor. Hani muska takıyoruz, evet, ya onun gibi. O kişi o kağıdı takar takmaz uzun yıllardır çektiği o müzmin hastalığın kendisinden gittiğini gördü.
3: Şifa buldu.
2: Evet, keramet işte.
3: Evet.
2: Kimin?
3: Feridettin Genci Şeker Hazretleri.
2: Bir talebesi var, Şeyh Arif Sevastani. Büyük bir zat bu da. Lahor valisi. Lahor bugün Pakistan'da değil mi?
3: Evet, Pakistan'ın, evet, şehri.
2: Lahor'un valisi Acuzan'daki Feridettin'i Genci Şeker'e verilmek üzere Arif Sevastani'ye 100 dinar veriyor. Alper Bey, 100 dinar. Şeyh Arif Acuzan'ın hocasının yanına gidince sadece 50 dinarını veriyor. 50 dinarını vermiyor.
3: Bak. 50'sini ala koyuyor.
2: Evet. Yani. Şimdi büyük evliyata Feridettin Genci Şeker gülerek, Arif diyor, sen çok hoş bir arkadaşsın diyor. Bu hediyeyi yarı yarıya bölüştürerek diyor tam kardeş payı yaptın diyor.
3: Anlıyor.
2: Anlıyor, Allah-u Teala bildiriyor ona. O zaman Şeyh Arif Sevastani çok şaşırıyor, sararıyor. Kalan 50 dinarı da çıkarıyor. Yaptığı bu hata için hocasından çok özür diliyor. Genç Şeker Hazretleri de buyuruyor ki, Sufi her zaman dürüst olmalıdır. Yoksa mükemmelliğe erişemez diyor. O Arif Sevastani 100 dinarın hepsini Feridettin'i Genç Şeker Hazretleri'ne veriyor. Efendim, tövbesinden sonra onu yeniden talebeliğe kabul ediyor. Kim? Feridettin'i Genç Şeker. Şimdi Şems Dabir diye bir şair var. Talebesi aşığın Feridettin Genç Şeker'in, bir kaside okuyor hocasının huzurunda. Çok hoşuna gidiyor kaside şeyin. Feridettin Genç Şeker'in çok hoşuna gidiyor. Benden diyor bir isteğin var mı? Şems Dabir diyor şaire. Efendim diyor, benim annem diyor, benim annem diyor çok yaşlıdır, yardımıma da muhtaçtır. Fakat ben fakirliğim yüzünden ona karşı vazifemi yapamıyorum diyor. Peki diyor Feridettin Genç Şeker, birazcık diyor efendim sadaka olabilecek bir şeyler getir diyor. O da biraz bozuk para getiriyor, hulus getiriyor. Genç Şeker o parayı oradaki gariplere, kurabaya dağıtıyor. Ondan sonra Şems Dabir'in zengin olması için dua ediyor. Birkaç ay sonra Şems Dabir Delhi'deki Sultan Nasreddin Mahmud var. Delhi Sultanı. O bunu çok iyi, büyük bir vazifeye tayin ediyor. Efendim. Daha sonra da yükseliyor, yükseliyor. Sultanın hazinedarı oluyor. Yani çok hazinedar artık, çok, evet, zengin bir kişi yani. Dolayısıyla böyle çok şeyleri var. Daha anlatacağım ama başka bir şey anlatamayız. Birkaç mübarek sözünü arz etmek istiyorum, söylemek istiyorum. İzleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz muttali olsunlar. Çok güzel sözleri var. Herkesin yemeğinden yeme, fakat herkese yemek yedir. Çok enteresan.
3: Çok enteresan.
2: Hani eskiler derlerdi ki falanın yemeği ekmeği yenir.
3: Yenmez. Evet.
2: Falanın ekmeği yenmez derlerdi. Bak, herkesin yemeğinden yeme, fakat herkese yemek yedir. Ne güzel nasihat. Sıhhatinin kıymetini bil. Hiçbir şey kaybedilmiş vakti telafi edemez. Ne muazzam söz. Evet. Başkalarına iyilik yaptığın zaman bil ki kendine iyilik yapmışsın. Yani ben başkalarına iyilik yaptığım zannetme. O yaptığın iyiliği aslında sen kendine yapıyorsun yani. İnsana her ne gelirse Allah-u Teala'dan gelir. Ne muazzam sözler yani. İnsana sıkıntı ve üzüntü gelirse günahlarından temizlendiğini düşünmelidir. Allah Allah. Bütün muhabbet ve sıkıntıların Allah-u Teala'dan geldiğini düşünmelidir. Allah-u Teala ile konuşmak isteyen Kur'an-ı Kerim okumalıdır. Kanaatkar olan, yani kanaat eden, ansızın yani birdenbire Allah-u Teala'nın nimetlerine kavuşur. Böyle çok güzel sözleri var. Allah-u Teala razı olsun, şefaatine hem bizleri hem izleyicilerimizi nail eylesin.
3: Amin.
2: Çeşitli büyüklerinden Hindistanlılar, Pakistanlılar, Ferit Baba diyorlar Feridüddin Gençşeker Hazretlerine. Böyle büyük bir zat, onunla teberrük ettik. Onun andık, kerametlerini söyledik. Efendim bereketlendik. İnşallah hem izleyicilerimize hem bizlere şefaat eden,
3: İnşallah.
2: Kurtuluşumuza vesile olur. Cenab-ı Hak rahmet eylesin.
3: Amin.
2: Ya
3: sizin de ağzınıza sağlık. Programın başında Kabil dedik ya, Afganistan'ın başkenti. İhlas Vakfı'nın Afganistan'da da çok güzel bir hizmeti var.
2: Evet.
3: Külliye hizmeti.
2: Evet.
3: Bu külliye hizmetlerinden izleyenlerimize, dinleyenlerimize bahsetmenizi istirham ediyoruz.
2: Tabii.
3: Buyurun.
2: Biz Afganistan'ın kuzeyinde Türkmen ve Özbeklerde meskun mahaller var. Türkmenistan sınırında, Özbekistan sınırında. Kabil'den 900 kilometre uzaklarda bir yerler buralar. Yolu olmayan, elektriği olmayan, suyu olmayan köyler var. Okul olmayan köyler var. Biz buralarda bir eğitim kompleksi yapıyoruz. Yani su yok dedik. Su olmadığı için derin sondaj su kuyusu vuruyoruz. Yol olmadığından ve ilçeye çok uzak olduğundan dolayı yayan 4 saat süren köyden efendim ilçeye uzaklık yürüyerek yayan 4 saat süren köyler var efendim. 100 saat süren köyler var. Dolayısıyla ahali çocuklarını okula da gönderemiyorlar. Cahil kalıyorlar.
3: Evet.
2: Su yok. Su birikintilerinden su içiyorlar. Eğitim öğretim okul yok. Eğitim öğretim lazım. Değil
3: tabii,
2: mi efendim?
3: Tabii.
2: Derin sondaj su kuyusu lazım filan. İşte biz bir eğitim kompleksi yapıyoruz. Böyle büyük köyler seçiyoruz. 2000 nüfuslu, 1500 nüfuslu, 1000 nüfuslu, 2500, 3000 nüfuslu köyler seçiyoruz. Bu köyün ortak mahalline derin sondaj su kuyusu vuruyoruz. Suyu yeryüzüne çıkarıyoruz. Ama elektrik olmadığı için güneş enerjisi panelleri koyuyoruz.
3: Evet.
2: Güneşten elde ettiğimiz enerjiyle yer altındaki suyu yeryüzüne çıkarıyoruz. Yerin 90-100 metre, 110 metre altından suyu çıkarıyoruz Alper Bey. Ondan sonra suyu çıkarttığımız yere bir depo yapıyoruz. Depo, tonluk, 10 tonluk, 15 tonluk su deposu yapıyoruz. Bu su deposuna o güneş panellerinden elde ettiğimiz enerjiyle yeryüzüne çıkarttığımız suyu depoluyoruz. Su deposunun her iki yanına büyük vanalar koyuyoruz. Neden? Köylüler su birikintilerinden su içmesinler. İçme sularını, çay demleme sularını, yemeklerini yaptıkları suları buradan kovalarıyla, bidonlarıyla gelsin alsınlar diye vanalar yapıyoruz. Evet. Gelip alıyorlar. Sonra o mahalle bir de şadırvan yapıyoruz. Başka o hava oralarda bir kere köyün ortak mahallini seçiyoruz. Kimse mülkiyet hakkı iddia etmesin evet. diye. Oralarda çocuklara temel dersler, temel bilgiler veriyorlar. Kur'an-ı Kerim öğretiyorlar. Ama söğüt gölgesinde, ağaç gölgesinde öğretiyorlar, gösteriyorlar. Çocukların ihtiyaçları geldiği zaman el kaldırıyor. Hani ilkokul birinci sınıflar öyle evet, der ya.
3: Tuvalete gidebilir.
2: Öğretmenim ihtiyacım var filan diye söylüyorlar. Öğretmen de izin veriyor ya bir ağaç dibine biraz uzakta ya bir duvar dibine çocuklar ihtiyaçlarını gideriyorlar. Onun
3: Maalesef.
2: İçin erkek çocuklar için ayrı bir tuvalet inşa ediyoruz.
3: Evet.
2: Kız çocuklar için ayrı bir hela yani tuvalet inşa ediyoruz. Sonra derslik yapıyoruz Alper Bey.
3: Üstü örtülü kapalı bir mekan
2: kapalı,
3: olsun.
2: Evet.
3: Yağmurdan mekan. Rüzgardan
2: evet,
3: etkilenmesin.
2: Evet. Tuvalet. Yani medeniyet götürüyoruz evet. aslında oraya. Ve 6 ila 13 yaş arasındaki çocukları burada
3: eğitime tabi
2: aslında, tutuyoruz. Evet. Çünkü orası Türkiye gibi değil. Türkiye'de 10 haneli 5 haneli bir köy olsa bile o köyün çocuklarını orada okul olmasa bile
3: taşımalı eğitimle,
2: evet, servisle taşımalı eğitimle götürüyorlar, akşam da geri getiriyorlar. Geri
3: bırakıyorlar tabii.
2: Evet, geri bırakıyorlar. Orada böyle bir şey de yok.
3: Mahrumiyet bölgesi
2: yani
3: orası.
2: Yani biz
3: böyle
2: yapmasak bu külliyeleri, efendim, o insanlar ne cahil kalacaklar? Cahil kalacaklar o çocuklar, evet, o yavrular.
3: Maalesef.
2: 6 ile 13 yaş arasındaki çocuklara orada bu temel bilgileri veriyoruz. Kur'an-ı Kerim okumasını öğretiyoruz. Kitap okumasını öğretiyoruz. İşte İslam'ın şartları nedir, imanın şartları nedir, abdestin farzları nedir, guslün farzı nedir? Onlar da Hanefi mezhebinde zaten. Bütün bunları da öğretiyoruz.
3: Evet.
2: Öğreniyorlar hamdolsun. Çok memnunlar. Böyle efendim 70-80 tane köyün ahalisi, onlar aksakal diyorlar. Türkmen veya, evet, Özbek köyü ya. Hı hı. Onlar o yaşlarında sözü geçen ihtiyar heyetinde aksakal diyorlar. Efendim o aksakalları, köyün muhtarı müderrislerine şey yazdırıyor, Alper Bey, dilekçe yazdırıyor. Bizim köye de yapın bu şeyden. Biz de onu külliye diye isimlendirdik. Evet. Derin sonda su kuyusu, şadırvan, erkek tuvaleti, kız tuvaleti, depo, çeşme yani, ve derslikler. Hı hı. Efendim bir de müderris, yani öğretmen, öğretici, eğitici tayin ediyoruz. Orada bu dersleri veriyoruz. Vatandaşlarımız isterlerse tek başına yaptırabilirler. Ama tek başına biz yaptıramayız. O kadar paramız yok, variyetimiz yok, varlığımız yok. Bir kömürlük parası aslında efendim. Çok bir şey değil. Ama biz yüze bölüyoruz. Bir hisseyle ne yapabilirler? İştirak edebilirler. Evet. Biz bütün bağışçılarımızın bu külliye yapımına iştirak etmelerini, bağışlarını bekliyoruz efendim. Allah-u Teala hepsinin hayırlarını kabul ve makbul eylesin efendim.
3: Amin. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz.
2: Estağfurullah.
3: Kıymetli izleyenlerimiz, programımızın sonuna geldik. Fakat Sultan Gazneli Mahmud Han'ın hayatının devamını ikinci bölümümüzde anlatacağız. Programlarımızı İhlas Vakfı'nın YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Oradan takip edebilirsiniz. Şayet kanala abone değilseniz, abone olup bildirimleri açarsanız yeni programlarımızdan da haberdar olursunuz. Spotify üzerinden de ses dosyası olarak mobil cihazlarınıza indirip dinleyebilirsiniz. Yeni programımızda görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Şimdi reklamlar.
1: Daha dün annemizin kollarında yaşarken daha dün...
2: Evet. Şimdi okullu olduk diyordu hani.
3: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
4: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Subhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve Selamun Aleyhi Mürselin ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Askeri uğurluyorlar.
2: Haklıyken haksız duruma düşmeyin. 112'yi arayın, gereğini biz yapalım.
3: Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

gönül dostu şarkılar. Onca vefasızlığın ortasında hala gönülden anmayı anlatır. Kaybolup giden sevgilerin ortasında inadına hala karşılıksız sevmeyi, onurlu aşkları ve severek yaşamayı anlatır. Ah bu şarkılar, gönül dostu şarkılar. Hüzünlerin, yalnızlıkların ortasında sabırla hala dostlukları, seven kalpleri, sevgilerin en güzelini anlatır. Ve hala eskimeyen dostlukları paylaşır. Yürek yüreğe yaslandı mı? Dil dostça söyledi mi? Gönül gönülde yuva kurdu mu? Bak o zaman nasıl azalıyor acılar. Ve sevgiyi gör yürekten yüreğe. Denizlere koşan ırmaklar gibi nasıl çoğalıyor. Birbirine yaslananlar, birbirini yüreğinin derinliklerinde duyanlar, bir bilsen nasıl güçlüdür. Sevgi dar zamanlarda değil, bol zamanlarda olmalı. Boydan boya sarmalı bizi, hepimizi. Sararken acılar, savaşlar, felaketler, şu küçülen dünyayı, hepimizi sevginin sıcaklığı sarmalı. İnsanlığın ortak dili şarkılar, sevginin dili, gönül dostu şarkılar. Yüreğinde sevgi notası taşıyan, gönül denizlerinde aheste ışıldayan, sevgili şarkılar, hep bizimle olmalı. Seni aradım ey İstanbul, uzaklardan seni kucaklarcasına, gözlerimle severcesine, seni seyrettim tepelerden, minare minare, kubbe kubbe, köprü köprü, iskele iskele.

Kızlarının ayakları yine denizdeydi. Minarelerin dua eden eller gibiydi. Galata Kulesi yorgun, dalgın, biraz da sevdalı. Mavi sulardaki bembeyaz kız kulesine bakıyordu. Gün batımı Üsküdar yine camlarında yanıyordu. Dün bir tepeden özlemle yine sana baktım, aziz İstanbul.

Seni aradım ey İstanbul. Arnavut kaldırımlarında, sokaklarında, birbirine gönül gönüle bakan evlerinde bir hayat vardı. Hayatın bir anlamı vardı. Atı alan Üsküdar'ı geçmemişti daha. Üsküdar'a incecik, sevda yüklü yağmurlar yağardı. Kolalı gömleğiyle İstanbul efendileri vardı. Yağmurları göğsünde uyutan nazlı dereler vardı. Üsküdar'a yağmurlar, bir sevdalı, bir garip yağardı. Boğaz içinde şarkı yüklü gemiler gelir, gemiler geçerdi. Kadıköy iskelesinde akşam vapurlarını ve akşamları şarkılarla bekleyenler vardı. Küçük suda dinlenen nazlı kayıklar, adalardan bir yar gelir diyerek iskelede ada vapurlarına şarkı söyleyenler, Heybeli'de el ele mehtabı seyredenler vardı. Çamlıca yollarında ölümsüz aşklarla gezinenler ve canım kalamış da birbirine yaslanıp da yıldızlara, denize dalıp da huzurun şarkısını gönül gönüle dinleyenler vardı. Sokaklar, evler, her şey şimdi birbirinin hep aynı. Boylu boyunca yaşamak yok, boylu boyunca sevmek kayıp. Taşında salındığımız düşündüğümüz kaldırımlar çoktan sökülmüş. Oysa hayat dolu, insan dolu. O eski evler yaşamak için hala omuz omuza. Bizse ölüme terk ettik onları, vefa sokakta. Taş plaklarda şarkıların kalbi çoktan kırılmış. Siyah beyaz fotoğrafların mutluluğu çoktan tozlanmış antikacılarda. Tebessümler sararmış. Sevinçlerin pencerelerinden taştığı eski odalarda, eski sofalarda. Sevda dolu bahçeleri sarmaşıklar yerine betonlar sarmış. Sevgiyle büyütülen nazlı çiçekler şimdi saksılarda esir kalmış. O güzelim, gönül dostu şarkıların yüreği radyolarda yalnız kalmış.

0: Şimdi reklamlar.
1: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
2: Ya insanın içine huzur veriyor.
3: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
4: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Okul alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Reklamları dinlediniz. Her şeyin başı sağlık, sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
2: Bugün sizlere HPV'li
3: belli yöntemler var.
2: Zarar verebilir mi? Gebeliğine zarar verebilir mi?
3: Doğum sonrası yapılan...
2: Vermiş olduğunuz değerli bilgiler...
4: Sağlıklı kalın, hoşçakalın.
1: Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
2: Doğum sonrası görülen bir hastalık haline gelmesin.
3: Bizden korkuyorlar, dişçiden korkuyorlar.
5: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
6: Garanti BBVA.
7: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek

0: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o. Reklamları dinlediniz.
2: İletişim dünyamız.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerim. İletişim Dünyamızda yeni bir program ve misafirimde sizlerle birlikteyiz. Bendeniz Faruk Salt, programı sunmaya çalışacağım. Kayıt ve montajda arkadaşımız İbrahim Macit yardımcı olacak. Emeği geçen bütün arkadaşlarım adına dinleyicilerimize hayırlı güzel bir gün dileyerek bugünkü programıma başlıyorum. Değerli dinleyicilerim, bugün program misafirim uzman psikolog Ceyda Vardarlı Hanım. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş buldum.
0: Nasılsınız efendim, görmeyeli?
1: Teşekkür ederim, çok sağ olun. Siz nasılsınız?
0: Biz de teşekkür ederiz, sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Evet, sizleri yoruyoruz buralara kadar ama dinleyicilerimiz için de gerçekten güzel, faydalı bilgiler veriyorsunuz. Bu bakımdan da müteşekkiriz sizlere.
1: Estağfurullah, seve seve vakit ayırıyorum ben de buraya.
0: Sağ olun, var olun. Evet, bugün uzman psikolog Ceyda Vardarlı Hanım'la ne konuşacağız? Gelişmeleri ve fırsatları kaçırma korkusu. Kısa ismiyle FOMO. Evet, gelişmeleri ve fırsatları kaçırma korkusu üzerinde sohbet edeceğiz bugün Ceyda Hocam'la. Hocam, tarifle başlayalım isterseniz. FOMO yahut da gelişmeleri ve fırsatları kaçırma korkusu nedir? Bu kavram nasıl oluşmuştur? Bunlardan biraz söz ederek başlayalım. Buyurun.
1: Evet, çok iyi olur. Çünkü FOMO deyince insanın zihninde bir şey oluşmuyor. Bu bir kısaltma.
0: Evet.
1: Fear of missing out'un kısaltılması. Yani bir akronim. Fırsatları, gelişmeleri kaçırma kaygısı, endişesi. Aslında kısacık anlamıyla bu. Ama bu terim nereden geldi? Bu terim kimin aklına geldi? Nasıl bulundu? Burayı biraz açmak istiyorum. Etimolojik olarak önce tanımını yapmak istiyorum. Aslında bu tanımın sahibi risk ve strateji uzmanı bir adam. İlk bu tanımı bu çıkartıyor. İsmi de Patrick McGinnis. 2004 yılında Harvard'da üniversite öğrencileriyle bir çalışma yapıyor. MBA öğrencileri, yani yüksek lisans öğrencileriyle. Öğrencilerin ders çalışmalarıyla sosyal ilişkileri yürütmeleri arasındaki zorlantıyı araştırıyor. Evet. Ve burada diyor ki çocuklar hem sosyalleşirken ama aynı anda ders çalışırken tükenmişlik yaşıyor. Ve buradan sonra böyle bir şeyleri kaçırma, ders başında otururken acaba sosyal hayat benim dışımda birileri bir şeyler mi yapıyor kaygısıyla bu kavramı ilk literatüre sokan kişi.
0: Evet.
1: Bu kavram daha sonra biraz daha sosyal medya 2010 yılında Facebook, Instagram gibi sosyal mecralar çıkınca dikkatini çekiyor Oxfordlu psikologların. Bunlar da bu kavram üzerinde sosyal medya ilk defa, çünkü olduğu için üniversite öğrencileriyle başlıyor aslında Facebook, biliyorsunuzdur belki.
0: Evet.
1: Üniversite öğrencileri arasındaki entegrasyonu incelemeye başlıyorlar. Ve bu kavramda görüyorlar ki çocuklar sürekli bir şeyler paylaşma, bir şeyleri kaçırma korkusu yaşıyorlar. Ve bunu 2013 yılında, 2010'dan 2013'e kadar bir sürü araştırma yapılıyor. 2013 yılında Oxford sözlüğüne bu kavram giriyor.
0: Evet.
1: Bu kavram, hani bir bireyin tam olarak da böyle uzun uzun açıklayacağım aslında ne olduğunu. Bu gelişimsel hikayesi. İlk başta bir pazarlamacı, aslında risk uzmanı, bunu fark ediyor. Öğrencilerde çalışma yapıyor. Sonra Oxfordlu psikologlar öğrenciler üstünde deneyler yapıyor ve bu kavramı geçiriyorlar. Ne demek? Bir bireyin anlık olarak yaptığı faaliyetten veya sahip olduğu şeyden daha iyi bir şey yapıldığında kendini geride kalmış hissetmesi aslında. Bu şekilde tanımlayabilirim. Akademik tanımı şöyle geçiyor. Başkalarının ödüllendirici deneyimler yaşadığına dair yaygın bir endişe. Yani benim dışımda herkes çok iyi şeyler yapıyor. Benim dışımda herkes çok eğleniyor. Benim dışımda herkes benden daha iyi bir şey yapıyor. Endişesi. Ve bunlardan mahrum kalma korkusu olarak geçiyor. Aslında bu tanım yalnızca bir etkinlikte değil, bir deneyimin de bir deneyimden, sosyal bağdan, ortak bilgi havuzundan kendini dışlandığını da hissettiriyor insana. Çünkü orada ben yoksam demek ki istenmiyorum. Tabii burada bu duyguları da daha sonra konuşacağız. Ve dışlandım mı? Ve bu da buna dair hassasiyetini de oluşturuyor insanlara. Şimdi FOMO kavramı geçici bir merak ve hevesin ötesinde bireyin içsel bir eksiklik duygusundan da aslında bahsediyoruz. Çünkü dışarıda bir akış var ve ben onu düşünüyorum ama ben bir şey yapmıyorum. Sadece merak ve heves değil aslında. Yani iç dünyasındaki ya da şu an yaptığı şeye odaklanamayıp sürekli ötekinin ne yaptığını düşünmesi hali.
0: Evet.
1: Bu. ne oluyor, ekrana süresine geçersem böyle kısacık şey yapıyor kişi, sürekli ekranı yeniliyor. Kaydırma dediğimiz böyle parmak hareketi vardır bilirsiniz, evet. Aşağıdan yukarı doğru, evet. Sürekli bir ekranı yenileme, anında gelen bildirimlere yanıt vermeye çalışma, durmadan yani eksik kaldığını düşündüğü için kendi gerçek anını feda ederek o an ne yapıyorsa dijital akışa bağımlı hale getirmeye itiyor kişiyi.
0: Oraya ayak uydurma.
1: Evet, çünkü bir bildirim ekranına geliyor ya da bir ses duyuyor, anında oraya cevap verme isteği duyuyor ve yaptığı işten vazgeçiyordu aslında kişi.
0: Evet.
1: Anlık bir şey.
0: Bu arada mesela telefonla kaydırma yaparken bir telefon çalıyor. Ona da geçiş yapıyor. Bu da var değil mi?
1: Evet, ona da geçiş yapıyor ama işte geçiş yaptığında aklı orada da kalıyor mu, ya da geçiş yaptığında da acaba duyduğu habere de yine ben mi kaçırdım hissi oluyor. İki faktör de olabiliyor kişi bazlı. Yani ya bir önemli bir haber gelmiştir, bir dışarıya çıkma talebi gelmiştir ya da bir davete telefonu gelmiştir. Ekranı bırakıp onunla ilgileniyor aslında. Evet. Evet, aslında daha canlı bir deneyim yaşıyor telefonla konuştuğunda.
0: Evet hocam.
1: Bu kişi. Kısaca böyle tanımı özetlersem aslında hem gelişim hem kuramsal olarak açıkladıktan sonra kişinin fırsatlarını kaçırma korkusu. Yani modern çağın görünmez en gürültülü stres kaynaklarından biri aslında bu. Çünkü özünde ben yokken şunu hissediyor. Çok güzel bir şey oluyor. Benim olmadığım ortamda hissettiği şey bu. Gerçek ya da değil bilmiyoruz ki, büyük ihtimalle gerçek değil. Herkes eğleniyor, herkes bilgi paylaşıyor ve ben bunun dışında kalıyorum. Ve derin bir dışlanma kaygısı yaşamaya devam ediyor kişi. Yani insan sosyal bir varlık. Hani bu kavram aslında çok çıkması bence gecikmiş de bir şey. Belki küçük topluluklarda, yani geçmişte kabileler, hatta avlanma dönemine, tarihe bile gitsek, kabilelerde bile kişiler ateşin başında toplanırdı ve herkesin bir görevi vardı. Orada birisi işe yaramadığında o kadar hızlı fark edilmiyordu. Ama burada küresel bir dünyadayız ve dünyanın bir ucundan herkesten haberdar olabiliyoruz, elimizdeki ya da ekranımızdaki ya televizyon, bilgisayar, tablet ve telefonların hepsinden ulaşabiliyoruz hızlıca ve bu dışlanma hissi sıklıkla oluyor kişide.
0: Evet. Bu da enteresan.
1: Evet. Yani çağdaş bir modern zamanda ait olamama, hiçbir yere ait olamama ve aslında yalnız kalma paniği. Kısaca da böyle özetleyebilirim aslında.
0: Evet. FOMO bir fobi midir? Bu arada sorayım hemen onu.
1: Şöyle, gelişmeleri kaçırma korkusu diyoruz ama fobi olabilmesi için bizim DSM dediğimiz, yani ya da farklı ruhsal klinik kitaplarımız var. Orada geçmiş olması lazım ama tam olarak fobi diyemiyoruz.
0: Belki zamanla geçer mi orada?
1: Geçebilir, çünkü çok yeni bir kavram.
0: Çok yeni, evet.
1: Çok yeni bir kavram olduğu için daha büyük araştırmalar yapılıp belki psikiyatri el kitaplarına direkt fobi olarak geçebilir.
0: Evet.
1: Çünkü geçebilecek bir şey yakın zamanda.
0: Evet, zaten birçok fobiler var. Yani çok enteresan fobiler var. Bunlardan bir tanesi de bu olur artık.
1: Olabilir, çünkü modern, yani sosyal medya bağımlılığı diye bir bağımlılık da henüz yok.
0: Evet.
1: Dijital bağımlılık ya da telefon, oyun bağımlılığı var hatta. Yani onun dışında sosyal medya bağımlılığı da henüz geçmedi. O da çok yeni bir
0: kavram.
1: O da geçecek. Evet, o da yakın zamanda geçebilir.
0: Evet hocam. Peki bu FOMO'nun, yani gelişmeleri ve fırsatları kaçırma korkusunun belirtileri neler hocam?
1: Şöyle, belirtileri açıklarken ben birazcık kuramsal altyapıdan açıklamak istiyorum. Neler olabilir diye. Çünkü insan multifaktöriyel bir varlık. Hani birçok sebeple bir şeyi yapabiliyor. Öz belirleme kuramı diye bir kuram var. Açacağım detaylı olarak. İnsanın ruhsal dengesini koruyabilmesi için 3 temel psikolojik ihtiyacı vardır der.
0: Evet.
1: Deci ve Ryan diye 2 tane kuramcı. Bunun ilki özerklik.
0: Özerk olması.
1: Evet, kendi kararlarını alabilme yeteneği. İkincisi yetkinlik. Bir şeyleri başarabilme duygusunu tatma aslında. Yetkin olduğunu hissetme. Üçüncüsü ve belki bu konuyla ilgili en önemli olanı diye, ilişkisellik. İlişkisellik. Başkalarıyla anlamlı bağ kurma.
0: Evet hocam.
1: Özerk olması, çünkü insanın ruh dengesini kurabilmesi için önce kendi kararlarını alabilmesi lazım. Birincisi. İkincisi yetkin olması lazım. Yani bir iş yapabilme de yetkinlik.
0: Liyakat sahibi olması lazım.
1: Evet, tabii ki aynen buna da girebilir. Bir de ilişkisellik, ötekine ihtiyacımız var. Başkalarıyla anlamlı bağ kurma, özellikle bağ kurma ya da temas etme ya da konuşma, ilişkisel olma. Dijital çağda 3 tane bu ruhsal dengenin hepsi sekteye uğruyor. Çünkü eğer FOMO sahibi olan bir kişi, birincisi özellik kaybı yaşıyor. Şöyle, kendi kararlarından şüphe ediyor çünkü. Acaba yanlış bir şey mi yapıyorum ya da bir şey mi kaçırıyorum? Otomatik kendini uzaklaşmaya başlıyor aslında. Bu benim kararımdan şüphe ediyorum çünkü ben şey düşünüyorum ya, öbürleri benden daha iyi bir şeyler yapıyor. Bu yüzden de özerk olma halini kaybetmeye başlıyor zamanla. Bu düşüncesi arttıkça başkalarının hayatına da bağımlı hale geliyor. Yani sürekli öteki ne yapar diye merak ediyor. Ben ne yaparım, ben ne düşünüyorum, ben ziyade.
0: Evet.
1: İkincisi de, ikincisine geçmeyeyim. Algoritmaların tasarımlarından da bahsedeyim aslında. Bireyin dikkatini sürekli algoritmalar ekranda tutuyor. Hatta son zamanlarda şeye de dikkat etmişsinizdir. Bir şey konuştuğunuzda birkaç kere ya da birileriyle sohbet ettiğinizde ekranınıza o sohbet ettiğiniz şey düşmeye başlıyor bir anda.
0: Evet.
1: Algoritmalar birazcık buna göre de daha uzun süre ekranda sizi tutmak için de düzenleniyor.
0: Neyi merak ediyorsanız o konular yığılıp geliyor.
1: Bir anda ekranınıza, keşfetinize düşüyor değil mi? Hangi sosyal platformu kullanırsanız kullanın bu değişmiyor. Çünkü şey biliyorsunuz hani orada ya da ortak birileriyle mesajlaştığınızda, birileri size bir şeyler attığında otomatik sizin gündeminiz, günceliniz onunla oluyor. Algoritma buna göre programlıyor. Altında tabii ki alt planda pazarlamanın da
0: reklamcı.
1: Evet, kesinlikle siz de ayırabilirsiniz bu süreci. Onun da etkisi olduğu için, ama burada tabii psikolojik kısmına baktığında sürekli kişi ekrana tutunuyor ve iradesini de kaybetmeye başlıyor zamanla. Sürekli çünkü ne kaçırdığını kontrol etmeye başlıyor.
0: Evet.
1: O yüzden de FOMO'yu tetikliyor bu faktör. Yani öz belirleme kuramının insan ruh sağlığının dengesini koruyabilmesi için 3 temel ihtiyacını FOMO tetikliyor.
0: Evet.
1: Yani özerk olamıyoruz, yetkin olamıyoruz ve ilişkisellik kaybımız oluyor. Bu birincisi, bu özerklikti. Biz bunu konuştuk.
0: Yetkinlik
1: şimdi. Şimdi evet, ikinciyi konuşacağız. Yetkinlik, başkalarının başarıları veya idealize edilmiş hayatlarını görüp kendi hayatını yetersiz bulma.
0: Evet.
1: Burada yetersizlik hissi var. Yani ne oluyor kişide bu zaman? Özgüven kaybı oluyor. Çünkü diyor ki öbürü görüyor çünkü. İnsanlar her şeyi paylaştığı için, bu okuldan mezun olmuş, ben bu okuldan mezun olmuşum. O bu işe girmiş, ben bu işe girmişim. O bu yemeği yapabiliyor güzel, ben yapamıyorum. O burayı gezmiş, gitmiş, ben gidemiyorum. Yani sürekli kendini bir kıyaslamaya başlıyor.
0: Evet.
1: Ve kıyas baskısı da yetkinliğini eksiltiyor.
0: Onun maddi durumu şöyle, benim maddi durumum böyle.
1: Gibi, evet.
0: Ben şöyle bir evde oturuyorum, o böyle bir evde oturuyor gibi değil mi?
1: Her şey. Çünkü insanlar kendini ne kadar deşifre ederse, ya da o spor yapıyor, ben yapamıyorum.
0: Yapamıyorum.
1: O şunlar bile oluyor. O torunlarıyla vakit geçiriyor, o kızlarıyla, oğullarıyla vakit geçiriyor, ben geçiremiyorum. Ya daha da öteye gidip bunlar bile olabiliyor. Kıyasın sınırı olmuyor.
0: Evet. O tatil yapıyor, ben yapamıyorum.
1: Evet, birçok kıyas oluyor ve kişi de kendini yetersiz hissetme ve özgüven kaybı başlıyor bu durumda. Yetkinlik kaybetmesi ve azalması da bu şekilde. Üçüncü faktörümüz de ilişkisellik açığı. Başlıyorum
0: evet.
1: Buna. İlişkisellik açığı ise bireyin başkalarıyla güvenli, sıcak, karşılıklı ve anlam taşıyan bağlar kurma ihtiyacı var. Sebebi de gruba ait hissetme, kendini ötekinin gözünden görebilmesi için. Ama FOMO bağlamında şu mekanizma bozuluyor. Birey gerçek hayatta tatmin edici, derin ilişkiler kurmakta zorlandığında niceliksel etkileşimlere artık gerçek bir şey gibi yapıyor. Nedir bunlar? Takipçi sayısı, anlık görüntülenmeler, bilirsiniz bunu, hani kaç takipçim var, kimler baktı benim paylaşımıma, ya da kalpler, atılan kalpler. Yani böyle niceliksel etkileşimler gerçek ve derin ilişkinin önüne geçmiş oluyor. sanal bir beğeni ya da sanal bir takipçi sayısı sanki kendini gerçekten sevilebiliyormuş ya da o kalpleri arttıkça gerçekten hissedebiliyormuş gibi.
0: Ben önemli bir kişiyim.
1: Evet, duygusu. Sadece sanaldan yapılan bu aslında geri bildirimler diyebilirim. Akıştan kopmak ve bir etkinliğe çağrılmamak ilişkisel ihtiyacın da karşılanmamasını sağlıyor. Kendince acı verici bir deneyim oluyor. Çünkü beyin şöyle algılıyor. Dışlanma hissi ya, bunu varoluşsal bir kopuş ve ait değilim ben bu ortama gibi bir şeklinde. Yani yoğun bir dışlanma kaygısı yaşadığı için kişi sosyal ortamda bu ilişki kurduğu kişiler beni çağırmıyor diye düşündüğünde beyin de otomatikman evet o zaman ben istenmeyen biriyim. O yüzden duygusuna kapılıyor. Aynı şekilde acı çekiyor kişi. O yüzden de FOMO'nun tetikleyicisi oluyor. Tabii bunun bir diğer faktörü de sosyal dışlanma korkusu, akran gruplarından kopma endişesi ve başkasının paylaşımlarına karşı aşırı duyarlılık göstermesi.
0: Başkasının paylaşımlarına aşırı duyarlılık. Evet.
1: İlişkisellik açığını da böyle aslında özetleyebilirim.
0: Evet hocam. Sebepleri üzerinde konuşalım mı? Biraz vaktimiz bu bölümde azaldı ama başlayalım, ikinci bölümde devam ederiz.
1: Olur, evet. Sebeplerinin bir kısmı buydu. Bir kısmını da devam ediyorum ben yine. Sosyal kıyaslama kuramını aslında açıklayacaktım. Bunu uzun açıklarım ama başlayalım, devam ederiz isterseniz. Aslında bu kuram çok eski bir kuram. İnsanların kendi yetenekleri, fikirleri ve sosyal statülerini değerlendirmeleri için sürekli başkalarıyla kıyaslama yapma içgüdüsüne sahiplerdir. Çünkü bu normalde herkesin yaptığı bir şey. Yani ben bir şey yapıyorum ama ötekine bakıyorum, nasıl olmuş benimki diye. Aslında güdü ve dürtü bu şekilde oluyor. Sosyal medya girdiğinde ya da sosyal mecraların hepsi girdiğinde bu kıyaslama yapay ve manipülatif bir boyuta geçiyor. Çünkü eğer gerçeklikte kendinizle yaptığınız kişi, birebir iletişimde olduğunuz kişi olduğunda daha görerek, ama sanal bir ortamda insanlar en güzeli ve en iyisini sergiliyorlar. O yüzden de bu kıyaslama çok da adil olmuyor.
0: Evet. Herkesin beğeneceği yahut da başkalarının yapamayacağı, ulaşamayacağı şeyler yahut da ulaşmasının zor olduğu şeyler gibi. Mesela çok lüks bir lokantada yemek yemek yahut da işte bir markayı kullanmak gibi. Değil mi?
1: Evet. Çünkü bunlara sahip insanları da görebiliyorsunuz. Belki bireysel hayatınızda bunlara sahip olan insanlarla temas edip konuşup sohbet edemiyorken sanal ortamda bunları görebiliyorsunuz.
0: Evet.
1: Hiç sahip olamadığınız şeylerin üstünden bile kendinizi kıyaslamaya başlıyorsunuz.
0: Evet, burada dinleyicilerimize bir uyarınız da olabilir mi? Mesela internette yahut da işte sosyal medyada her gördüğünüze inanmayın. Onların bu lüksler onların da hayatının belki çok küçük bir bölümü yahut da hiç olmayan bir bölümü.
1: Evet, bu söylediğiniz şey çok anlamlı. Bir metafor vardı zaten. Elma metaforu, hatırlarsınız. Elmanın bir bölümü parlak, ışıl ışıl, albenili bir elma. Sosyal medya için bu yapılmış bir şeydi. Elmanın arka tarafı çürük.
0: Evet.
1: Aslında sosyal medyanın en güzel bence metaforu buydu. Elma görüntüde parlak, ışıl ışıl, aslında sulu görünüyor gibi, kusursuz bir görüntüde. Ama sadece gördüğünüz o kısım.
0: Evet.
1: İnsanların hayatları tek gördüğünüzden ibaret değil.
0: Tek
1: ondan ibaret değil. Evet. Belki bunu söyleyebilirim.
0: Dışı parlak, içi çürük bir elma.
1: Olabilir, evet.
0: Hocam bir ara verelim. Aradan sonra devam edelim. Değerli dinleyicilerim, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız. Kıymetli misafirim, uzman psikolog Ceyda Vardarlı Hanım'la birlikteyiz. Kendisiyle gelişmeleri ve fırsatları kaçırma korkusu, kısa adıyla FOMO üzerinde sohbetimiz devam edecek. Bizden ayrılmayın.
2: Reklamlar. Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
4: Senle hayatı dolu dolu tat. Aç bir meysu dolu dolu hayat.
5: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.
6: Reklamları dinlediniz.

0: Değerli dinleyicilerim, Tegarat FM'de iletişim dünyamızdayız. Kıymetli misafirim, uzman psikolog Ceyda Vardarlı Hanım'la birlikteyiz. Kendisiyle gelişmeleri ve fırsatları kaçırma korkusu FOMO üzerinde sohbetimiz devam ediyor. Evet hocam, birinci bölümden naklen şöyle söyleyelim. FOMO'nun tarifini yaptınız, kavram nasıl oluşmuştur bundan söz ettiniz, belirtilerinden söz ettiniz ve sebepleriyle devam ediyorduk.
1: Evet.
0: Evet. Sebeplerine devam edelim.
1: Aynen öyle. Kuramsal olarak açmıştım. İlk kuramı anlatmıştık. İkinci kuram aslında sosyal kıyaslama kuramıydı. Biraz yarısında kaldı. Onu önce sonlandırayım. Sonra yine sebeplerine devam edeceğim. Çünkü kavram tamam. Çok eski bir kavram değil. O yüzden birçok kuram da var. Ben tabii buraya yetiştirebildiğimiz kadarıyla aldım. Sosyal kıyaslama kuramının çok özet bir şekilde insanın zaten içgüdüsel olarak ötekiyle kıyaslamasının normal olduğunu ve insan böyle bir güdüye sahip olduğunu söylemiştik, ama sosyal medya bu kıyaslamanın yapay ve manipülatif bir boyutuna taşındığını, hatta siz de insanların örnekte çok lüks markaları giyme, çok lüks belki arabalara ya da evlerde oturma fikriyle ilgili de bir örneğiniz olmuştu. Bununla ilgili de aslında tam da söyleyeceğim şeye çok yakın, yukarı doğru kıyaslama. Sosyal medya tam olarak bunu yapıyor. Yani akışta, yani
0: daha iyileri, daha yüksekleri.
1: Evet, yukarıya. Çünkü yukarıya da eğer eskiden bizim teknoloji olmadan önceki ya da telefon, akıllı telefonlar ve sosyal medya olmadığı zaman sadece görüşebildiğimizden ibaretti hayat. Evet. Yani komşumuz, okul arkadaşımız, iş arkadaşlarımızı ve çevresini görebiliyorken şu an dünyanın öbür ucunu görebildiğimiz için kıyaslamamız da yatay değil, dikey oluyor.
0: Evet. Gerçi eskiden işte televizyon vardı, radyo vardı ama
1: evet.
0: Bunlar kısıtlıydı değil mi?
1: Özel hayat sergilenmiyordu. İnsanlar evet, dizilerde, filmlerde ya da dediğiniz gibi radyoda belki bir programa radyocu ya da televizyon programcısı çağırıp onun istediği kadar özel hayatını konuşabiliyordunuz ve öğrenebiliyordunuz. Tabii. Şu an anlık takiplerle herkes kendi medya yöneticisi neredeyse.
0: Evet, medya yöneticisi oldu herkes.
1: Evet.
0: Doğru.
1: Anlık sabah uyandığından, ne yediğinden, ne yaptığına kadar herkes her şeyi görebiliyor. Zaten bu kavramın o yüzden anlamı o. Her an bir şey oluyor ve ben bir şey yapamıyorum.
0: Evet.
1: Çünkü akış takip ettiğiniz sayıyla orantılı yukarı doğru çıkıyor.
0: Evet. Her an bir şeyler oluyor ama ben bunların dışındayım.
1: Evet. Bu fırsatı kaçırıyorum.
0: Kaçırıyorum.
1: Benim dışımda herkes eğleniyor ve herkes bir şey yapıyor ve herkes verimli vakit geçiriyor hissi.
0: Evet. Borsayla alakalı da değil mi? Bu konularda şeyler var. Yani günümüzde borsalar var malum. Borsada kaybetme korkusu. Mesela alınması gereken bir kağıdı alamama yahut da kaçırma gibi
1: evet.
0: korkular.
1: Aslında bu da tam olarak ona girer. O da fırsatı kaçırdım mı korkusuyla sürekli ekran başında kalıyor.
0: Evet.
1: Borsa takip edenlerin çoğu ya telefonlarında ya bilgisayarlarında ya televizyonlarında sürekli takip ederler. O da bir FOMO. O fırsatı kaçırdım ya da aldığım şey gerçekten benim için bir fırsat mıydı? Kıyaslamak için.
0: Evet. Hatta bu bazılar için gelir kaynağı bile olmuş. Yahut da bir kumar gibi olmuş bazılar için.
1: Evet.
0: Çok büyük çapta kayıplar da oluyor, çok büyük çapta kazançlar da oluyor gibi.
1: Evet.
0: Ama burada sürekli takip dediğiniz gibi.
1: Evet. Beynin bağımlılıktaki merkeziyle madde ve alkol bağımlılığındaki merkeziyle davranışsal bağımlılıktaki merkezi ayrı değil, aynı çalışıyor.
0: Evet.
1: Dopaminerjik yolak dediğimiz yolak atıyorum sigara ve alkol bağımlılığında da aynı çalışıyor. Ekran ve oyun bağımlılığında da aynı çalışıyor. Dediğiniz gibi borsa takibi ya da kumar bağımlılığı davranışsal bağımlılıklardan biridir. Kumarda da aynısı çalıştığı için aslında sistem aynı. Kumarda da öyle. Belirsizlik kaydırdığınızdaki de belirsizlik insanı orada tutan şey.
0: Evet. Belki siz bunları konuşacaksınız ama şimdi aklıma geliyor böyle. İnsanları çok kötü yollara sevk ediyor. Bu ekran bağımlılığı ve işte diğer bağımlılıklar.
1: Tüm bağımlılıklar.
0: Herhalde konu içerisinde de geçecektir. FOMO'nun bağımlılığı da böyle. Yani insanlar daha sıkıntılı, daha stresli günler yaşayacak sanki böyle ileriki günlerde.
1: Hayattaki bir şeyler insan temasından çok bir nesneyle gerçekleştiğinde aslında bağımlılık oranımız daha çok artıyor. Bizim davranışsal bağımlılıklarımız, telefon gibi, kumarı da telefonla oynayabiliyor, oyunlarla, evet. Oyun bağımlılığı da telefon ya da bilgisayarlarla. İnsan iletişimi azalıyor ve insan beyni, yani sonuçta bağımlılıklar beynin yapısını bozan bir durumda. Tabii ki bir madde bağımlılığı gibi değil ama insan keyif aldığı, gerçekten keyif aldığı şeyi unutuyor. Düşünsenize, akışta beyin hiçbir zaman durmuyor. Sürekli güncelleniyor ve yeni bir merak oluyor.
0: Evet.
1: O yüzden de gelecekte dikkatle ilgili, belki en azından FOMO özelinde söyleyebilirim. Bunu dikkatle ilgili ve sosyal fobi daha da artabilir.
0: Evet.
1: Çünkü insan sürekli fırsat kaçıracak, fırsatı kaçırdığını düşündüğü, dışlandığı düşündüğü için içe dönüyor. Tersine bir dönüşte olabiliyor.
0: Evet.
1: Bu biraz daha yakın gelecekte olabilir. Tekrar kıyaslama kuramına, sosyal kıyaslama kuramına dönersek, yukarı doğru kıyaslama diye başlamıştık. Çünkü kişi, az önce sizin zaten örnekteki gibi, insanlar hayatlarındaki en parlak, en kusursuz, en eğlenceli kesitlerini paylaştığım için sadece o kesiti görebiliyoruz. Kendi sıradan, belki yorgun, belki zorlayıcı gerçekliğini de diğerinin sahte, tırnak içinde söylüyorum, sahte mükemmelliğiyle kıyaslıyor. Ve bu kıyas, onlar hayat dolu yaşarken ben geride kalıyorum, hayatı kaçırıyorum yanılsamasına kapılıyor kişi. O bir yanılsama, gerçek değil. Çünkü tabii, ötekinin gerçekten ne yaşadığını değil, sadece gösterdiğini görebiliyoruz. Ama zihnimizde böyle bir algı olduğu için ben kendimi daha hayatı yaşamaz hale getiriyorum. Ve bu kıyaslama döngüsü bireyin öz saygısını zedeliyor. Kendisini de sürekli yetersiz ve eksik hissetmesine neden oluyor. Yani bilişsel yakıtını FOMO'nun besliyor bu kıyaslama. Sürekli zihinde kıyaslaması kişiyi yetersiz ve eksik hissettiği için zihninde ben eksiğim ve ben yetersizliğim hiç bitmiyor. Ne yaparsa yapsın da kendini öyle hissediyor.
0: Evet. Ne yaparsa yapsın öyle hissetme, enteresan.
1: Yani şöyle, tabii ki kişisel bilgi vermeyerek, ben de biliyorsunuz klinisyenim ve terapistim. Evet. Gelen danışanlarımda o kadar başarılı gençler, ben gençlerle çalışıyorum. O kadar başarılı gençler ki Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden dereceyle bitirmişler. Yurt dışlarında masterlar yapmışlar. Burada çok güzel yerlerde çalışan gençler kendilerini yetersiz hissediyorlar. Birçok hobisini de yapıp aslında topluma faydalı da olmalarına rağmen tamamen bu kıyaslamayla ötekinin hep daha iyi olduğunu düşünerek bir sosyal kaygı da oluşturuyorlar gençler.
0: Evet. Ülkelerin durumlarıyla da alakalı olabilir mi bu? Mesela bizde hep bir şey vardır. Avrupa, Amerika, hı hı, hayranlığı yahut da cazibeliği,
1: evet,
0: o ülkelerin.
1: Hı hı.
0: Bu da olabilir herhalde.
1: Evet, yani bu kitleye bağlı bireysel belki cevap verilebilir. Kişiye göre değişir ama bizim toplumda her zaman dediğiniz gibi Avrupa ve Amerika'ya gitme, orada yaşamayı arzulama ya da oraya gezmeye gitme talebi belki diğer ülkelere göre daha çok olabilir. Bu da oraya gidemeyen kişileri diyelim, varsayalım, orada yaşayan kişileri takip ettiğinde daha yetersiz hissettirebilir.
0: Evet.
1: Ben oraya gitmek istiyorum, orada yaşayan kişi bu şartlarda ve ben bu şartlardayım diye. Bu da yetersizlik ve eksiklik hissini arttırabilir aslında kişinin.
0: Evet. Günümüzde bu konularda biraz daha iyiyiz ülke olarak.
1: Hı hı.
0: Gerek ekonomik gelişmeler, gerek Türkiye'nin işte altyapısında, üst yapısındaki pozitif gelişmeler düşünceleri zamanla değiştirebilir herhalde.
1: Ulaşılabilirlik meselesi, dediğiniz gibi bunu öğrenme, Türkiye'de bir üretim yapma ve Türkiye'de yaşamını sürdürme oranı arttıkça daha çok entelektüel ve ekonomik gelir yüksek insanların, bu daha da büyüyebilir. Çünkü bunu pazarlama kısmı, sosyal medya, gençler çünkü sosyal medyadan her şeyi öğreniyor ve sosyal medya akımıyla gidiyor. Bunları yine sosyal medya aracılığıyla yapılabilir aslında ve büyütülebilir bunlar.
0: Evet.
1: Bir kuramım daha var. Son kuramı da sebeplerinden devam ediyoruz. Çünkü tek bir sebebi yok gördüğünüz gibi. İnsan olduğumuz için aslında bu bundandır diyemiyoruz. Ya ruh sağlığı, ya kıyaslama, ya özellik, az önce bahsettiğimiz gibi ilişkisellik. Bir de bağlanma kuramıyla ilgili bir sebebini açıklayabilirim bunun. Bowley dediğimiz, John Bowley, bağlanma kuramının yaratıcısı. Bireylerin, tüm insanların erken çocukluk döneminde bakım vereniyle kurduğu bağın niteliğinin yetişkinlikte büyüdüğünde sosyal ilişkilerini ve kaygı düzenini belirlediğini söylüyor. Kuram çok kısaca minicik bunu söylüyor. Yani geçmişte duygusal olarak tutarsız veya erişilemez ebeveynlerle büyüyen bireyler diyor, yetişkinlikte sürekli zihinlerinde terk edilme, dışlanma ve reddedilme korkuları yaşar diyor. Kuramın kendisi bu. Ve diyor ki böyle bağlanan çocuklara bir de kaçıngan bağlanma örüntüsüne sahip gençler diyor.
0: Kaçıngan.
1: Evet. Kaçıngan bağlanan çocuklar sürekli zihinlerinde şunu düşünüyor: terk edileceğim ve dışlanacağım.
0: Ölüm korkusu da var mıdır bunların içerisinde?
1: Ölüm korkusu genelde insanların yaratılışında var. Bu ortaya çıkması biraz daha yaş aldıkça çıkıyor. Ama ölüm korkusu da evet, bağlanma ile ilgili, hayatta tutunamama ile ilgili olabilir. Bu da sayılabilir. Bağlanma kuramıyla harmanladığımızda da derin bir, bu FOMO'nun arkasında derin bir kaygılı bağlanma yattığını görüyoruz aslında. Yani bağlanma örüntüsü ebeveyn, ilk ebeveyn demiyorum, bakım veren, her ebeveyn büyütmüyor çünkü bazen. Bakım verenle ilişkisinde eğer tutarsız, erişilemez ve duygusal bir yakınlık olmayan kişiler kaçıngan bağlanıyorsa, tabii ki FOMO'ya otomatikman kendini terk edildiğini, dışlandığını düşünüyor genç. Yani bu bağlanmadaki kişiler zaten FOMO'yu en baştan beri yapıyor. Sürekli benim dışımda birileri bir şey yapıyor ve beni istemiyorlar, beni dışlıyorlar. Bu bireyler terk edilme ve sevilmeme korkusuyla özellikle yaşadığı için, çünkü erken çocukluk döneminde duygusal bir temas vermeyen ebeveynler ya da bakım verenler, çocuğun ve bebeğin ihtiyacını göremeyen ebeveynlerle büyümüş çocuklar hiçbir zaman anlaşıldığını da hissedemediği gibi sevildiğini de hissetmiyorlar. O yüzden sosyal medya grupları, bu atıyorum bu telefondaki mesajlaşmalar da dahil, hani WhatsApp gibi mesajlaşmalar, gruptan haberdar olmak zorunda hissediyor bunu kişiler. Ve bu kişilerde mesaj atıldı mı anında mesaj atma ve görülme arzusu oluyor. Onay, o görünmeyen bir onay ipine tutuluyorlar. Ve grupta kalırım, grupta kalırsam da güvendeyim hissi oluşuyor bu kişilerde. Kaygılı bireylerde bu yüzden ekrana böyle neredeyse zincirleniyor. Yani çünkü zihinlerinde sürekli terk edileceğine dair inanç olduğu için o gruba bağlı olmak için sıkı sıkıya tutunuyorlar. Ve hep haberdar olmak istiyorlar. Bu da dijital onay, dijital anlamda dersek, dijital onay arayışı da oluyor. Ve çünkü çevrim içi sürekli hareketli halde olmak, mesajlara hızlıca ve anında cevap vermek, sürekli erişebilir olmak, haberdar olma zorunluluğu olduğunda kişi sadece başkasının ne yaptığı ve ben bu fırsatı kaçırıyorumu düşünürken kendinden de uzaklaşıyor ve kendi yaptığı ana odaklanamıyor aslında.
0: Kendinden uzaklaşıyor.
1: Evet. Yani gruptan dışlanma, dışlanacak pahasına kendini önemsemiyor.
0: Evet. Bu da başka bir rahatsızlık mı doğuruyor?
1: Birçok rahatsızlık olabilir. Kendinden uzaklaşan insan ötekine göre bütün hayatını düzenler.
0: Evet.
1: Kendinden vazgeçer ve bağımlı bir kişiye de dönüşebilir uzun vadede. Ötekine bağımlı birine.
0: Evet. Ne yapmak gerekir? Bunları konuşacak mıyız ayrıca?
1: Evet, konuşacağız. Onları da konuşacağız inşallah.
0: Peki hocam. Nerede karşımıza çıkar? Kimlerde sık görülür? FOMO.
1: Bu aslında çok önemli. Risk altındaki profiller kimlerdir? İlk açıklamayı özellikle yapmıştım. Hatırlarsanız üniversite öğrencilerinde, MBA yapan üniversite öğrencilerinde bir test yapılmıştı ve onun üzerinden bu kavram da çıkmıştı, hatırlarsanız. Evet. Literatüre böyle girmişti bu kavram. Tabii ki ilk grupta, birinci sırada ergenler ve genç yetişkinler var.
0: 2002'de demiştiniz galiba, değil mi? Doğru mu?
1: İlk kavramın çıkması, ilk kavram 2004.
0: Tamam.
1: 2012'de de Oxford'un sözlüğüne, 2012 son, 2013 başı Oxford'un sözlüğüne geçmesi.
0: 2012'de.
1: Evet.
0: Evet hocam.
1: Risk altındaki profiller en çok ergenler ve genç yetişkinler aslında. Ergenler neden? Daha önce ergenlik konuşmuştuk sizinle, hatırlıyorum. Evet. Ergenlerin kimlik arayışının en yoğun olduğu, yani ben kimimi sorusuna yanıt aradıkları dönem. Bu yüzden en önemli aile, hatta şey konuşmuştuk, anne babadan, aileden uzaklaşıp akranlarının, arkadaşlarının, anne babanın da üstüne çıktığı bir dönem, onlara yakınlaştığı bir dönem, evet, olduğu için o grubun, akranın grubunda ait olması en önemli aslında. Doğru, gerçekleri ki bunlar. O yüzden beyindeki ödül sistemi dediğimiz dopaminerjik sisteminde en aktif çalıştığı dönem o dönem, ergenlik dönemi. FOMO araştırmalarında en çok ergenler inceleniyor aslında. Genç yetişkinliklerde 24'e kadar da inceleniyor. Temel nedeni akran ilişkilerinin, sosyal kabının ve gruba ait olma ihtiyacının psikolojik açıdan önemli hale gelmesi. Yani ailemin beğendiği değil de arkadaşımın beğendiği daha önemli olduğu için bu çocuklarda, gençlerde yani. O yüzden bu gençlerde gruba ait olma adına fırsatları kaçırma, ekrana bakma ve sürekli sosyal medyada kalma, WhatsApp gruplarında irtibatta kalma daha fazla var.
0: Evet.
1: Özellikle sosyal medya aracılığıyla kişinin arkadaşlarının, akranlarının yaptığı etkinlikleri görebilmesi, o etkinlik grupları da oluyor. Ne zaman nereye gidecekler, saat kaçta toplanacaklar gibi gruplar oluyor. Bunları kendileri dahil edilmediğinde düşündükleri şey, ben orada neden yokum? Acaba bir şeylerimi kaçırıyorum? Herkes benden daha sosyal bir hayat mı yaşıyor diye düşüncelerle tetiklenebiliyor gençler.
0: Evet.
1: Birinci grup buydu aslında, ergenler. Çünkü ergenlik tamamen metamorfoz bir şeyde olduğu için en hızlı gündemi takip eden yaş grubu ergenler.
0: Evet. Ergenlerin üst grubu da yapıyor bu işi aslında.
1: Tabii, onlara da geleceğiz. Üniversite öğrencileri, bir sonraki, hı-hı, de gençler ve üniversite öğrencileri. Bir sonraki grupta ergenlerin ötesinde. Çünkü ergenlikte şey çok önemli. Akran ilişkileri çok önemli. Ve en çok dışlanmışlık duygusunun yaşandığı dönem de ergenlik dönemi aslında. Yani çünkü ergen o kadar kimlik arayışında ki bir gruba değil birden çok grubu deniyor yaş grubu boyunca. Yani orta sondan liseye kadar ya da lise 1'den 2'den 3'den 4'e her sene ve ya da dönem bazen farklı arkadaş grupları, farklı müzik grupları, farklı enstrümanlar ya da farklı gruplara dahil olabiliyor. Çünkü bir kimlik arayışında. O yüzden ergenler daha yüksek yaşıyor bunu. Ait olduğu grupta ben bu fırsatımı kaçırıyorum, acaba dışlanıyor muyum, acaba herkes bir şey yapıyor ben yapmıyor muyum, ne yaparsa yapsın hissiyatı bu oluyor. Yani beyin sürekli tetikte.
0: Evet. Hazırda bekliyor.
1: Evet. İkinci grupta üniversite öğrencileri. Biraz devam ediyorum. Var değil mi? Süremiz mi? Ayrı bir risk grubu aslında üniversite öğrencileri. Çünkü üniversitede herkes yeni bir sosyal gruba girer. Çünkü çoğu kişi başka şehre de gidiyor. Farklı sosyoekonomik ve farklı statüdeki kişilerle ilk defa üniversitede tanışıyor kişiler. O yüzden arkadaşlık ağlarını genişletmek de istiyorlar. Ve sosyal etkinliklerin önemli bir bölümü de dijital platformlarda olduğu için gençler aslında hem eğitim, hem sosyal, hem kariyer, hem de kişisel deneyimlerinin hepsini dijital ortamda görüyor. Ve ne yapıyor? Seçmek zorunda kalıyor. Yani üniversiteye girdiğimiz zaman artık bir tane, yani lisedeyken 4 sene 5 sene aynı lisedeki arkadaş grubumuz, ailelerin de genelde tanıdığı ya da bazen okula yakın oluyor, eve yakın kişiler, yerler olabiliyor. Ya da okul arkadaşlarımızla aynı liseye gidebiliyoruz. Ama üniversite böyle değil. Bir kere hayata ilk adım atma, kariyerle ilgili de bir şey.
0: Kariyer var, meslek seçme var.
1: Evet, sosyal hayat aynı anda, yeni arkadaşlıklar, eğitim olmak zorunda. Üniversitede okurken artık eskisi gibi değil, okurken kendini geliştirmek adına gençler bir sürü eğitimler de alıyor. Ve farklı eğitim gruplarıyla da karşılaşıyorlar. O yüzden o üniversitedeki sürekli dijital ortamda seçim yapmak zorunda olmuş olması bir gencin çok fazla tetikte ve sürekli acaba ben... Ya düşünsenize, 5 kişilik bir arkadaş grubu, o bir şey anlatıyor, ben buraya gidiyorum diyor. Diğeri bir şey anlatıyor, ben şu eğitime katıldım diyor. Öbürü bir şey anlatıyor ve sürekli kendini bireysel ortamda değil ama sosyal ortamda gördüklerinden dolayı fırsatı kaçırdım mı hissine kapılıyor.
0: Evet.
1: Çok basit örnek verirsen mesela öğrenci vize ve final haftaları vardır bilirsiniz üniversitede. Ders çalışırken arkadaşının etkinlikte olduğunu nasıl görebilir? Telefonu açmaz. Ekrandan görebilir ki çocuklar ekranı hiç bırakmıyorlar. Gençler, üniversite öğrencileri, öğrenciler de.
0: Maalesef.
1: Şimdi akademik sorumluluğa devam mı edeceğim? Sosyal grubun dışında mı kalacağım? Onun için iki tane ne kadar büyük bir sektör.
0: Evet hocam.
1: O yüzden ya onu ya onu değil kendini dışlanmış hissediyor aslında.
0: Evet. Bir ara daha verelim.
1: Olur.
0: Aradan sonra devam edelim ikinci, üçüncü bölümde. Değerli dinleyicilerim, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız. Kıymetli misafirim, uzman psikolog Ceyda Vardarlı Hanım'la birlikteyiz. Kendisiyle gelişmeler ve fırsatları kaçırma korkusu üzerinde sohbetimiz devam edecek. Bizden ayrılmayın.
2: Şimdi reklamlar.
3: Daha dün annemizin kollarında yaşarken, daha dün...
4: Dede, şimdi okullu olduk diyordu hani.
5: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
6: Engin Bey, bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
7: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o. Reklamları dinlediniz.
2: Bebeğimle Mutluyum da her cumartesi saat 12'de, pazar günü tekrarıyla saat 17'de sizlerleyiz. Bebeğini bekleyen, karşılamaya hazırlanan ya da büyüten...

0: şimdi reklamlar.
1: Garanti BBVA.
2: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
1: Garanti BBVA.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM Haber.
2: Tekrar merhaba sevgili izleyiciler, TGRT Haber'de hafta sonu haberleri devam ediyor. Gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Geçtiğimiz dakikalarda oldukça önemli, sıcak bir gelişmeyi sizlerle paylaşmıştık. Gülistan Doku dosyasına ilişkin Umut Altaş'ın FBI'ye verdiği ifade ortaya çıktı sevgili izleyiciler. Hızlıca o ifadenin detaylarını söyleyelim sizlere. Bu arada şunu hemen ifade edelim. FBI tarafından soruldu sorular. 109 soru soruldu Umut Altaş'a. Onlara verdiği cevaplar şöyle. Mustafa Türkay Sonel'in Gülistan'ı öldürdüğüne inanıyor musun sorusu geldi. FBI sorgusunun en çarpıcı

0: ise arka koltuktaydı. Altaş araç içerisinde Gülistan Doku'nun kendilerini beni rahat bırakın, neden beni takip ediyorsunuz şeklinde uyardığını ve tartışmanın ardından çığlık atmaya başladığını iddia etti. Ardından Mustafa Türkay Sonel'in torpido gözünden siyah renkli bir tabanca çıkardığını ve Gülistan Doku'yu vurduğunu öne sürdü. Silahın üzerinde Türk bayrağı işlendiğini de ifade etti. Altaş'a Gülistan'a bakıp bakmadığı soruldu. Altaş evet dedi. Ölü müydü sorusuna da yine evet cevabını verdi. Bu arada cesedi bagajda taşıdıklarını söyledi. Diğer taraftan olaydan hemen sonra koruma polisi Şükrü Eroğlu'nun arandığını da belirtti. Ertesi sabahta Mustafa Türkay Sonel'in kendisine merak etme her şeyi hallettik dediğini söyledi. Bu arada tabii ki cesedin nerede olduğu merak ediliyor sevgili izleyiciler. Buna yönelik de biliyorsunuz araştırmalar yapılıyor. Buna ilişkin de Umut Altaş şunu söylüyor. Pertek yolunu işaret ederek çevresinde olabileceğini belirtiyor. Bu arada tabii ki bas kayıtları bu üç ismin de aynı noktada olduğunu gösteriyor. Bunlar önemli. Dosyanın da seyrini değiştirecek gelişmeler sevgili izleyiciler. Sizlerle paylaşmış olduk. Diğer taraftan tabii ki hızlı bir şekilde bu soruşturmanın yürütüldüğü ve bugüne kadar da Gülistan Doku dosyası ile ilgili çok önemli gözaltıların yaşandığını da sizlerle paylaşmıştık. Sevgili izleyiciler, Adalet Bakanı Akın Gürley'in önemli açıklamaları var. Ormanlarımıza ilişkin, yeşil vatanı korumaya ilişkin önemli açıklamalar. Ormanlarımızı yakanlar adaletten kaçamayacak diyor Sayın Adalet Bakanı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yeşil vatanımızı korumak, orman yangınlarına kasıt veya ihmalle sebebiyet verenleri tespit ederek adalet önüne çıkarmak için çalışmalarımızı kararlılıkla yürütüyoruz dedi Adalet Bakanı Akın Gürlek. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız tarafından 30 Ağustos 6 Eylül haftasında meydana gelen 9 yeni orman yangınına ilişkin yürütülen soruşturmalarda ise 2 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden biri tutuklandı, biri hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı dedi. 1 Haziran 2026'dan bugüne kadarsa 27 ilimizde meydana gelen 103 orman yangınına ilişkin yürütülen soruşturmalarda 70 şüpheli tespit edildi. Bu şüphelilerden 16'sı tutuklandı. 32 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı ve 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı dedi Sayın Bakan. Bu arada yeşil vatanımıza kasteden veya İhmaliyle ormanlarımızın yanmasına sebep olan hiç kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak. Orman yangınlarına karşı adli mücadelemiz tavizsiz sürecektir. Notunu da paylaştı, yapmış olduğu açıklamada. Sevgili izleyiciler, bugün ekonominin 3 yıllık yol haritası olan orta vadeli program Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklandı. Birazdan bu açıklamaların ayrıntılarına bakacağız ama öncesinde tabii ki bu 3 yıllık programda hangi hedefler var, bunları da sizlerle kısaca paylaşalım. 2026 enflasyon hedefinden bahsedelim. %28.4 olarak açıkladı 2026 yıl sonunu. Bu arada hedef tabii ki enflasyonu tekhaneye düşürmek. Burada da 2029 yılı oldukça önemli. Çünkü 2029'da enflasyonun %9 olması planlanıyor yeni orta vadeli programda. Büyüme rakamları da keza oldukça dikkat çekici. Bu sene için 2026'da %3.3 olarak büyüme rakamı revize edildi. Giderek artacak yıllar bazında ve 2029'a geldiğimizde de büyüme hedefinin %5 olduğu bilgisini sizlerle paylaşalım ama dahası var. Dahasına da haberimizde bakalım.
1: Dünya ekonomisi son dönemde ekonomik, teknolojik ve jeopolitik gelişmelerin iç içe geçtiği, öngörülebilirliğin azaldığı ve risklerin tarihi yüksek seviyelere çıktığı yeni bir süreçten geçmektedir. Özellikle savaşla birlikte enerji ve emtia fiyatlarında ortaya çıkan arz yönlü baskılar ve başlıca ticaret ortaklarımızdaki zayıflama doğal olarak 2026 yılı ekonomik tahminlerimize yansımıştır. Riskleri yakından takip ediyor, etkileri sınırlayıcı tedbirler alıyor, ekonomi politikalarımızı farklı senaryoları dikkate alan, dışsal şoklara karşı dayanıklılığı güçlendiren bir anlayışla yürütüyoruz.

0: Programımızın temel önceliği olan enflasyonla mücadelede önemli mesafe kat ettik. 2026'da %28,4 olarak gerçekleşmesini öngördüğümüz enflasyonun 2027 yılında %21'e, 2028 yılında %13,5'e, 2029 yılında ise %9'a gerileyerek program dönemi sonunda yeniden tek haneli seviyelere inmesini hedefliyoruz. Enflasyondaki düşüş eğiliminin yeniden belirginleşmesini bekliyoruz. 2026 yılında %3,3 olarak gerçekleşmesini beklediğimiz büyümenin kademeli olarak güçlenerek 2027 yılında %4,2'ye, 2028 yılında %4,6'ya, 2029 yılında ise %5'e ulaşmasını öngörüyoruz. 2026 yılında %8,1 seviyesinde gerçekleşmesini beklediğimiz işsizlik oranını 2027'de %8'e, 2028'de %7,8'e, 2029'da ise %7,6'ya düşürmeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde temel hedefimiz fiyat istikrarını kalıcı hale getirerek enflasyonu tek haneli seviyelere indirmek ve mali disiplinimizi güçlü bir şekilde muhafaza etmektir.
1: Arınacağız diyerek geri geldi. 3,5 ayda partiyi baştan aşağı yeniledi. Şimdi ise sıra şaibi olduğu ileri sürülen delegelere geldi. Mahkeme kararıyla CHP'nin başına dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun 9 Eylül'de CHP'nin büyük kurultay takvimini açıklaması bekleniyor.
2: Sadece Cumhuriyet Halk Partisi örgütü delegeleri size sadece oy vermek için işe aldığınız bir dönemi kabul edemiyorum.
3: CHP İstanbul Eski İl Başkanı 38. olan kurultaydaki şaibe iddialarına böyle isyan etmişti. Mahkeme o şaibeyi tescil etti. Kemal Kılıçdaroğlu geri geldi. 3,5 ayda partiyi tepeden tırnağa yeniledi. Sıra şaibeli denilen delege yapısına geldi.
4: Sizin delegeleri ne vereceksiniz Özgür Vekilim? Abi ne verelim falan dedi 100 bin lira.
3: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu koltuğa oturur oturmaz arınmayı başlattı. Yolsuzluk şüphelisi ya da yolsuzluklara arka çıkanlar disipline sevk edildi. Örgüt yeniden inşa edildi.
5: Bizim kitabımızda arınma vardır, arınma. Ama bu arınma tasfiye değil, yeniden bir doğuştur.
3: Kılıçdaroğlu bir de kurultay sözü verdi. Tertemiz bir kurultay vaat etti.
5: Temiz, tertemiz bir kurultay yapacağız.
3: Şimdi sıra şaibeli denilen delege yapısına geldi. Kılıçdaroğlu kendi deyişiyle iradesini pazara çıkaranların ipliğini pazara çıkaracak.
5: Atamızın emaneti partimizi kimler pavyon masalarına meze etmeye çalıştı? Emanetimizi kimler mahkeme kapılarına düşürdü?
3: Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin kuruluş yıl dönümü olan 9 Eylül'de düğmeye basacak. Kurultay takvimini bizzat açıklayacak. İlçe ve il kongreleri yapılacak.
5: Baba ocağında market poşetlerinin içinde haram paralar olur mu? Baba ocağında kutuların içinde rüşvet verilir mi?
3: Yargıtay'da mutlak butlanla ilgili karar çıkana dek kongreler tamamlanacak. Partiyi sıkıntıya sokan delege yapısı yenilenecek. Yüksek mahkeme sonrası büyük kurultay gerçekleştirilecek.
5: Ben değil kardeşlerim, güvenli limanı sizler inşa edeceksiniz. Ve o sandıktan kim çıkarsa partinin meşru hukuki lideri olacaktır, başımızın tacı olacaktır.
1: Ankara'da müstehcenlik suçlamasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı. Şarkıcı Tuğba Ekinci de tutuklanıp cezaevine gönderildi.
3: Sosyal medyadan müstehcen içerik paylaştılar. Yargının radarına yakalandılar. 5 ildeki müstehcenlik operasyonunda gözaltına alınanlardan 4'ü tutuklandı. Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı müstehcenlik suçu işleyenlerle ilgili soruşturma başlattı. Ankara Emniyeti koordinesinde 5 ilde operasyon yapıldı. Şarkıcı Tuğba Ekinci'nin de aralarında bulunduğu 5 isim gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadeleri hızla alındı, mahkeme önüne çıkarıldı. Tuğba Ekinci, Ahmet Yılmaz, Ozan Rüzgar Dikici ve Beren Akın sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Çağlayan Yıldırım hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Ankara'da uyuşturucu ve fuhuşa karşı 3 dalga halinde yapılan operasyonlarda 64 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi. Siyaset, sanat ve iş dünyasından pek çok isimle ilgili iddialar dosyaya girdi. Eğlence ve yeme içme mekanlarının işletmecileri de soruşturmaya dahil edildi.
6: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
7: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
8: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraftan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halk Bank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
7: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
8: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.

0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Değerli dinleyicilerim, Tegarat FM'de iletişim dünyamızdayız ve kıymetli misafirim, uzman psikolog Ceyda Vardarlı Hanım'la birlikteyiz. Kendisiyle gelişmeleri ve fırsatları kaçırma korkusu üzerinde sohbetimiz devam ediyor. Evet, kısa adıyla FOMO, gelişmeleri ve fırsatları kaçırma korkusu. Hocam, bundan önceki bölümde risk altındaki profiller kimlerdir demiştik. Oradan devam edelim isterseniz.
1: Evet, en başta ergenleri biraz konuşmuştuk. Ergenlerin kimlik arayışıyla ilişkili böyle bir FOMO'yu tetiklediğini. İkincisi üniversite öğrencilerini konuşmuştuk. Özellikle sosyal etkinliklerinin arttığı ve sosyal çevrede ve yeni kalabalığa girdiğinden dolayı FOMO'yu da tetiklediği. Çünkü sosyal grubun dışında kalmak istemedikleri için de. Üçüncü riskli grubumuza geçiyorum.
0: Üçüncüye geçmeden önce şunu sormak istiyorum.
1: Tabii.
0: Eğitimi orta eğitimde bitirenler, yani ondan sonra iş hayatına atılanlar yahut da işte çiftçi, köylü ise tarlada çalışanlar vesaire, bunların durumu nedir? Yani üniversitelerin içinde değiller bunlar. Bunların dışında kalan kişiler.
1: Şöyle, onlar da gençlerin, eğer yaş grubu 18 ve 28-30 arasıysa onlar da genç gruba ayrılabiliyor. Onlarda da şöyle bir sekme açabiliriz. Onun için ayrı bir araştırma yapılmamış aslında. Ama sadece ben hipotez üretiyorum. Şöyle bir şey olabilir diye. Çünkü yalnız yaşayan ya da sosyal ağları zayıf kişiler olarak da devam edeceğiz. Şöyle olabilir. O kişilerde iş hayatına girdikleri için, erken yaşta çalıştıkları için, yine sosyal medya onların renkli dünyası olduğundan, onlar da yaşayamadıkları hayatın fırsatını kaçırma korkusu yaşarlar. Çünkü aslında onlarda belki daha çok olabilir. Okuyan kişiyle, okuyunca neler olduğunu bilen kişilerle ya da takip ettiği o renkli ekran ya da takipçileriyle ilgili. Çünkü sosyal medyanın olmadığı hemen hemen hiç kimse yok. Çok azdır. Özellikle seçimli ya da çok küçük yaş grubunda yoktur. Sosyal medyanın en az bir tanesi her insanda oluyor. O yaş grubunda da eğer varsayarsak bir sosyal medya hesabı var, takipçilerine bakmamız lazım, takipçi içeriklerine bakmamız lazım, neleri takip ediyor. Onlarda da ama muhakkak ben hangi fırsatı kaçırdım, yani baktığında insanlar okuduklarında nasıl hayatlar yaşıyor, evlenmiş insan evlenmemiş insanı, evlenmemiş insan da evlenmiş insanın hayatını sürekli ben bunu yapamadım duygusunu yaşıyorsa, bu kişiler de kendi sosyal statülerinin dışındaki kişilere bakıyordur.
0: Evet.
1: Kategori olarak böyle biraz ayırabiliriz belki. Evet. Genelde hep olmayan. Aslında bu da tam olarak bu kavram biraz öyle. Bize çok tanıdık. Ama sosyal medya üzerine böyle fırsatları kaçırma gibi baktığımızda, yani aslında mahalle kültüründe büyüdüğüm için, ben de yaşım gereği mahalle kültüründe büyüdüm. Bir hep şey vardı. Öbür komşu ne almış? Onun kızı nereye gidiyor? Bunların merakı hep vardı. Bu merak var ama bu merak olmakla birlikte şu var. O bunu yapıyor. Yani burada çünkü sadece gördüğümüzden ibaret olmadığı için komşularımız genelde ekonomik olarak yakın kişilerdi. Evet. Ve kaçırmış hissetmiyorduk onun yaşadığı hayatı. Çünkü benzer hayatlar yaşayabiliyordunuz ya da ulaşılabilirdi. Burada fark ulaşılamadığını düşünmemiz. Yani bir kişi her ay yurt dışına seyahat edebilir. Bir kişi her gün dışarı çıkabilir. Bir kişi yazın 3 ay tatili yapabilir. Ama burada sorun şurada. O yapıyor ama ben niye kendimi bir fırsatı kaçırmış hissediyorum?
0: Evet.
1: Burada ince nüans bu aslında. Çünkü ben ötekinin hayatına gözüm hep öbürünün üstünde. Kendimi kıyaslıyorum ve kendimi yetersiz, eksik hissediyorum.
0: Evet.
1: Risk gruplarına eğer devam edersek tekrar.
0: Edelim hocam.
1: Yalnızlık yaşayan ve sosyal bağları zayıf kişiler. Bu grup özellikle önemli çünkü FOMO'nun merkezinde ait olma ve sosyal bağlantı ihtiyacı bulunuyorlar. Yani sosyal bağlantıda sadece ekranda, sanal bir ortamda. Hatta parantezde bir riski daha var bunun. Görünmezlik özgürlüğü denen bir şey var. İsminizi çünkü sanal ortamda istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Hiçbir profil fotoğrafı koymayabilirsiniz. Tam bir görünmez insan olabilir ve bir sürü sosyal ağların içine katılabilirsiniz. Ya da farklı bir isim ve profille de. Bunu kanıtlayamayız. Aslında biraz ürkütücü yanı da bu. Ama özellikle sosyal bağları zayıf kişilerin böyle yanları da olabiliyor. Bu belki farklı bir konu ama bu da özellikle aidiyet hissini yaşamak için kendinizi görünmez kılmak. Evet. Ben olduğum halimle kabul göremiyorum ama hayalimde tasarladığım kişi olarak ait hissedebiliyorum. Çünkü sosyal medya ve sanal ortam kimse beni görmüyor meselesi gibi. bu kişiler ama yalnızlık yaşayan kişiler gerçek hayatı da yeterince birebir de sosyal destek, sosyal kaynağı olmadığı için grubunda genelde grubun dışında kaldığını hissediyor. Çünkü bir genelde olur, büyük bir yerde çalışıyorsunuzdur. Birkaç kişi biraz daha hiç arkadaş edinmez. Daha tek başına yemeğe çıkar. Tek başına sessizdir, çalışır. Ya o kişiler hem ya mizacı öyledir ya yalnızdır ya da yalnızlığı seçimdir ya da dışlana yalnız kalmıştır. Birçok sebep olabilir. Mizacı da olabilir dediğim gibi. Ama eğer kendi seçimi değil yalnızlaşmışsa hiçbir zaman bir gruba ait hissetmez. Ve hep zihninde şu döner. Hep onlar bir şey yapıyor ve ben bir şey yapmıyorum. Yani sosyal yaşamda hep yalnız ve eksik hisseder.
0: Dıştana yalnız kalmış.
1: O da olabilir. Evet, o da olabilir. Yani dediğim gibi yalnız seçim değilse hiç kimseyle görüşmek istememe kendi tercihi de olabilir. Bazı insanlar bunu da tercih edebilir. Ya da dışlana artık hiç kimseyle iletişim kurmayayım, dışlanmak istemiyorum da diyebilir.
0: Bunun için de yalnız kalabilir.
1: Evet, bunun için de yalnız kalabilir. Yani bu kişi diyelim ki hiç arkadaşı yok, evde kalacak. Yani evde kalıyor. Çünkü hiç dışarı çıkartma arkadaşı yok. Ve tek eğlencesi sosyal medya ve kaydırmalı ekransa gördüğü manzara şu. Herkes arkadaşlarıyla bir şey yapıyor. Herkes eğleniyor. Ben evdeyim. Gibi sosyal karşılaştırmalar yapıyor. Ve FOMO deneyimi dediğimiz şey tam olarak da bu. Bunu güçlendiriyor aslında.
0: Yaşlı grup evet, bunun içinde değil mi?
1: Kesinlikle çok güzel değindiniz bunu. Yaşlı grup biraz atlanıyor bence. Ben bu yaz da fark ettim, özellikle etrafımda da çok dikkat ediyorum. Daha yaşlı grup yeni son sanırım 10 yıldır falan, böyle 10 yıldan da daha kısa bir süredir sosyal medyada aktif olmaya, öğrenmeye başladı. Şu açıdan seviniyorum, teknolojiyle ilişkileri sosyal medyayla arttı. Çünkü önceden yaşlı insanlar, özellikle yaş almış insanlar teknolojiyi ben bilmem, genelde çocuğuma ya da birine yaptırırım derken, şu an çoğu yaşı almış insanın akıllı telefon elinde. Bence evet. Bu güzel haber. Hani bu iyi bir şey. Bilişsel işlevleri için de güzel. Hani bir şeyleri kullanabiliyorlar ve kullanmak için çabalıyorlar. Ama ihmal edilen kısım da şu: yalnızlar, onların bir sosyal ortamları olmuyor. Daha da az bir, kısıtlı bir sosyal ortam oluyor. Çünkü yakınlarını kaybetmiş olabiliyorlar. Eşlerini kaybetmiş olabiliyorlar. Çocuklarını evlendirip torunları ya da uzak şehirlerde yaşamış olabiliyorlar. Ve bu kişiler kaydırmalı ekrana saatlerini geçiriyor ve eğleniyorlar bu arada. Belki onlarda FOMO hani şöyle olabilir. Biraz yaş grubunda istisna yaparak orada geçmişte yaşayamadıklarına özlem aslında olabilir mi? Çünkü kendi yaşındaki insanları tek görmeyecek, bir sürü başka kişiyi de görecek. Ben genç olsaydım bunları, ya da gençliğimde ben bunları yapamadım. Bu da bir fırsatları kaçırma sayılabilir aslında.
0: Evet. Akıllı telefonlarda geçmişi de görmek mümkün oluyor tabii. Hı hı. Onları da takip etme açısından.
1: Evet.
0: Yaşlı grup bir avantaj sağlamış oluyor.
1: Hem avantaj, evet dediğiniz gibi eski arkadaşlarını bulmak, çünkü artık herkes olduğu için oradan görüşüyorlar, konuşuyorlar, görüntülü konuşuyorlar. En çok ve son zamanlarda yaptıkları şey bu, çok güzel bir şey bence. Görüntülü konuşuyorlar. Ancak işte burada eğer sosyal birlikte yüz yüze o sosyal ağları azsa tehlike burada oluşuyor. Onlar da sürekli ekran kaydırdıklarında onlar da kendilerini bir fırsatı kaçırdım mı hissine de kapılıp bir de yaştan dolayı hüzün kaplayabiliyorlar. Onlardaki sonuç gençlerdeki gibi olmuyor. Gençlerde dedi ki yetersizlik, eksiklik, özgüven eksikliği, bunun gibi durumlar olurken benlik saygısının düşmesi, yaşlılıkta bunlar olmuyor. Daha çok hüzün, depresif duygu durumu olabilir. Evet. Daha farklı çıktısı daha olabilir. Farklı,
0: biraz daha ağır değil mi?
1: Evet, biraz daha. Çünkü yalnızlık geçiyor onların, evet, temasında. Yani düşünsenize, bir tane arkadaşını bulmuş, yıllar sonra takipleşmişler ve görüşüyorlar. Onun etrafında torunlarının varlığını görüyor. O arkadaşlarıyla gezdiğini görüyor. O bir şeyler yaptığını görüyor. Eşiyle bir şeyler yaptığını görüyor. Ve ben hiçbir şey yapamıyorum. Yine bu fırsatları kaçırıyorum hissine kapılıyor. Ama orada şey olmuyor. Ben dışlandım gibi hissetmiyor. Ben yalnızım ve belki sevilmem diye duygu durumu daha düşebiliyor.
2: Evet.
1: Oradaki duygusu daha farklı olabilir.
0: Ben yalnız kaldım.
1: Evet. Risk gruplarından biri de sosyal karşılaştırma kuramından bahsederken bu eğilimi bazen yüksek kişiler var. Özellikle bazı kişiler vardır, belki etrafınızda görürsünüz. Başkalarının ne yaptığını çok fazla takip eden kişiler. Nereye gitti, ne yaptı, hani adım adım takip eden, hani magazin takip eden insanlar vardır ya çok sık. Magazini kendi telefonlarında yakınlarından takip eden kişiler.
0: Meraklı tipler mi diyor?
1: Meraklı, evet evet. Çünkü o kişilik sosyal karşılaştırması da çok yüksek. Niye merak ediyor? Benim yapamadığımı ne yapıyor diye merak ediyor.
0: Evet.
1: Aslında biraz böyle baktığımızda kendi hayatında bunları karşılaştırdığı için çok fazla FOMO onlarda oluşuyor. Düşük öz saygıya sahip kişiler zaten sosyal karşılaştırma bağlamında da burada dikkate alınabilir. Kendini başkasından her zaman daha yetersiz, daha az başarılı, daha az sosyal değerlendiğinde sosyal medyada gördüğü idealize edilmiş yaşamları kendi benlik değerlendirilmesiyle etkiler. Yani şöyle oluyor: düşük öz değer, olumsuz sosyal karşılaştırma, başkalarının hayatını takip etme, geride kalma hissi ve FOMO. Böyle okullarla çıkarırsak böyle aslında. Düşük özdeğer kişi. Hı hı. Aslında öncesinde de sosyal kıyaslama var. Sosyal kıyaslama. Ardında düşük öz saygıya sahip, özdeğeri düşüyor. Olumsuz sosyal karşılaştırma. Çünkü öteki ve ben. Ötekini neye göre kıyaslıyor bunu bilmiyoruz. Başkalarının hayatını sık sık takip etme ve ben geride kaldım hissi. Sonuçta FOMO gibi bir denklem kurabiliriz. Dışlanmışlık ve aidiyet sorunu yaşayan kişilerde FOMO temellerinin parçası. Her insanda yoktur ama arkadaş grubunda çağrılmadığı anda bazı insanlar daha hassas ve duyarlıdır. Beni dışları gibi hissedenler. Daha hassas ve duyarlı kişiler ve aidiyet sorunu yaşayanlar özellikle. Dışlanma, sosyal bağlantı ihtiyacının aslında çok fazla olduğu. Bir kişi çünkü kendini bir yere ait hissetmediğinde her yere aitmiş gibi de hissedebilir.
0: Aidiyet duygusu çok zayıf.
1: Evet.
0: Değil mi?
1: Evet. Sosyal dışlanması da yüksek oluyor.
0: Hı hı.
1: Hızlıca dışlandığını hissediyor. Yani şöyle düşün, bir sürü arkadaş grubunuz vardır ama hiçbirine ait hissetmiyorsunuzdur. Ama bir tane arkadaş grubunuz vardır, diğerleri çağırsa çağırmasa bile tek oraya ait hissettiğiniz için, bu şeye de benziyor biraz, takım tutmak. Yani takım tuttuğunuzda da o yense de yenilse de o takımın taraftarısınız. Çünkü ait hissedersiniz. Ya babanızdan gelmiştir ya amca dayınızdan gelmiştir o takım tutma sevdası. Yani çünkü bir sempati de duyarsınız. Ama hiçbir şey yoksa, hani hiçbir data yoksa o yüzden o gruba dair de bir dışlanmışlık hissini hemen hissedersiniz.
0: Ülke vatan sevgisini nasıl değerlendirebiliriz bu kavram içerisinde?
1: Onu burada nasıl değerlendirebiliriz? Vatan sevgisiyle aslında bu ait olma hissi diyebiliriz. Yani bizim ülkemiz şey bir ülke ya. Ben özellikle son bu yaz futbol maçlarında çok fark ettim. Sabahın 5'inde hepimiz kalktık maç izlemeye. Öyle değil mi? Sabah çok erken saatlerde maç izleme özelinde insanlar bekledi.
0: Evet.
1: Yani o yüzden o bence biz ülkemiz için o konuda ben şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Evet, ait hissetmeyenler var. Kendilerine göre de gerekçeleri vardır ama burada ait hissetmeyenler tabii ki sosyal dışlanmayı daha çok hissediyor. O yüzden de ilk fırsatta hemen ülkeden çıkmak istiyor zaten.
0: Evet.
1: Çünkü ait hissetmediğiniz yerde dışlanmış da hissedersiniz.
0: Evet. Öyle hissediyor ama yaşamaya da devam ediyor.
1: Evet. Evet, kesinlikle.
0: Bir de o var. Evet hocam. Bu çözüm reçetesi var mı?
1: Tabii.
0: Neler? FOMO ile nasıl baş ederiz?
1: Hı hı.
0: Buna başlayalım. Diğer bölümde devam ederiz.
1: Olur. Başlayalım. Yine aslında az çok Bunu dinleyen kişiler umarım kendinden de pay biçer. Çok basit gibi görünse de altı çok sıkıntılı bir durum. Elimizde ekranlar var şu an, belki hani dinlerken de ekran kaydırıp aynı zamanda dinliyor insanlar. Çünkü iki işi bir arada yapabiliyoruz, her an kaydırabiliyoruz. Yani bunu ne amaçla yaptığınızı belki bilmiyordunuz. Ben ilk başta öyle başlamak istiyorum. Çünkü kendi iç sesinizi dinlemeniz için de biraz fark etmeniz lazım ya. FOMO kavramını ben özellikle seçtim. Çünkü kişi bakıyor iç dünyasında bir şey yaşıyor ama bunu dışarıya yansıtmıyor çoğunlukla. Yani ben ekranı kaydırıyorum ama ben kendimi yetersiz hissettiğim için kaydırıyorum demiyor kimse. Herkes çok eğlendiğini söylüyor.
0: Evet.
1: O yüzden de bu kavram öncelikle önemliydi. Çözüm önerilerine yine ben biraz kuramsal olarak, çünkü öz belirleme kuramını konuştuk. Hani ruhun temel olan üç ihtiyacının özellik, yeterlilik ve ilişkiselde sanal dünyada aramayı bırakıp, aslında bu üç temel ihtiyaç bizde gerçeklikte varken sanal dünyada değil de gerçek hayata taşımak. Bu ne demek? Ekrana baktığınızda bağ kurduğunuzu sanmak yerine ya yüz yüze derin sohbetler etmek. Somut bir hobiyle uğraşmak belki. Yeterlilik hissini, bir şeyi başarabilme ve yeterlilik hissini beslemek. FOMO'nun kökündeki açlığı kapatır aslında. Kişi önce yeterli hissettiğini fark etmeli kendi için, ötekiyle kıyaslamadan, iç dinamiğinde. Yani gerçek ihtiyacı yerine koymak, sanalın yerine koymak. Pratik adım da şöyle olabilir. Dijital bağımlılığı kesmek için önce ruhun o temel açlığını gerçek dünyada bir deneyimle doyurmak aslında. Yani ekrana gömülmek, yüz yüze, yani şey görmüşsünüzdür, bir yere gidersiniz. Ya yemekhane, eğer iş yerinde çalışıyorsa biri, yemekhane varsa ya da bir kafede oturuyorsa. 5 kişi 6 kişilik arkadaş grubu ama hepsinin elinde telefon böyle. Sessizlik, evet. Sohbet yok. Yani bunu çok sık görüyorum, ben biraz fazla dikkatli olduğum için çok da izliyorum etrafımı. Yani çok kalabalık bir yer. Sesin, görüntüsünün sebebi genelde şunu gördün mü, bunu gördün mü gibi şeylerle kesiliyor. Ve o sohbetlerin içeriği sanal ortamda birilerini göstermek ya da bir komik videoları izlemekle devam ediyor. Sohbetlerin içerikleri biraz değişti. Bu sohbet edebilmek belki deneyimini, en yakını bir kişi de olabilir, o hiç önemli değil. Bunu derinleştirmek. Çünkü yeterlilik hissini ya da o doyumu tekrar yaşaması için kişinin bunu beslemesi lazım.
0: Bunu bayram ziyaretlerinde de görüyoruz hocam, değil mi?
1: Evet, evet.
0: Evet.
1: Kalabalık ziyaret olan her yerde.
0: Büyükleri ziyarete gidiyorlar. Bir aile olarak mesela evlatlar, torunlar. İşte dedelerin, ninelerinin yanına vardıktan sonra da herkes cep telefonunu çıkarıyor, hı hı. Akıllı telefonunu başlıyor kaydırmaya.
1: Evet.
0: Evet, orada büyük bir sessizlik. O dede, nine de şaşırıyor tabii. Hı hı. Kimi ziyarete geldi bunlar? Bizimle konuşmuyorlar.
1: Evet.
0: Nasıl iş?
1: Bağlantı da kopuyor farkındaysanız. Nesiller arası bağlantı. Çünkü dediğiniz gibi dede ve babaanne, anneanne anlam veremiyor çocuğun dünyasına. Evet. Ve çatışma oluyor belki kendinden bir sonraki kuşakla, yani oğluna ya da kızına kızıyor. Niye bu çocuklara bunu veriyorsunuz diye. Onların dünyasından da uzaklaşıyor. Çocukları da bunları dünyasına katmak ve sohbetin tadını da vardırmamız lazım bence. Çok önemli. Ama verdiğiniz örnek çok kıymetli. Hani bayramlar ya da Ramazanlarda sofralar, sofralarda da öyle oluyor. Sofralardan, evet. Sonra bir sessizlik. Böyle kalabalık geleneklerimiz bizim çok kıymetli, çünkü hani bunları tutmamız lazım ama sadece mış gibi değil. Bu söylediğiniz anlamlı. Belki hani burada şöyle yapılır. Ben onu söyleyecektim sonunda. Başa şimdi söylemiş olayım. Hani sofralarda, yemek sofrasına ekranı koymamak bile o derin sohbetin hissini. Çünkü yemektesiniz, bir eylem yapıyorsunuz ama zihninizde, aklınızda, yani duyunuzun bir tanesi yok. Tat duyunuzu tadamıyorsunuz. Çünkü doyma hissiniz de olmuyor. Başka şeye bakıyorsunuz.
0: Evet, maalesef.
1: O yüzden belki burayı da eksiltmek olabilir. Onun dışında hayır demek de çok anlamlı. Hani FOMO'daki şiddet şu ya. Fırsatı kaçırdım mı ve her yere katılayım. Kaçırmamak adına. Ve her gittiğinde daha eksik hissediyor orada. Ya fırsatları kaçırıyorum hissi zaten gitmiyor. Ama hayır dediğimde ben kendi yaptığımı da seçmiş olduğum için de aslında bir özellik doyumumu sağlamış oluyorum. Evet. Hayır diyebilmek belki burada. Bir sonraki söyleyeceğim şey olabilir.
0: Burada çare herhalde dedelerin, büyük annelerin de bu akıllı telefonlara uyum sağlamaları.
1: Evet, yani tam tersine bir nesil geçişi oldu. Evet, ama onlar da kendi aralarında belki sohbetle oyunlar, interaktif oyunlar da var dijital telefonlarda. İnteraktif oyun oynayarak da eğlenebilirler. Eskiden oynadığımız oyunlar, kızma biraderler falan, böyle ekranlardan oynayıp böyle de interaktif. Belki hani güncele uydurmak. Evet. Ama dediğiniz gibi büyüklerimiz de artık kullanıyor ekranı.
0: Kullanıyor, evet. Hı-hı. Hocam bir ara daha verelim. Değerli dinleyicilerim, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız ve kıymetli misafirim uzman psikolog Ceyda Vardarlı Hanım'la birlikteyiz. Kendisiyle gelişmeleri ve fırsatları kaçırma korkusu, kısa adıyla FOMO üzerinde sohbetimiz devam edecek. Son bölümde beraber olmak dileğiyle kısa bir ara.
2: Şimdi reklamlar.
3: Vakıfbank Vinov İş Yeri Mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolay.

0: Değerli dinleyicilerim, Tekerat FM'de iletişim dünyamızdayız. Kıymetli misafirim, uzman psikolog Ceyda Vardarlı Hanım'la birlikteyiz. Kendisiyle gelişmeleri ve fırsatları kaçırma korkusu, kısa adıyla FOMO üzerine sohbetimiz devam ediyor. Evet hocam, bundan önceki bölümde çözüm reçetesi var mı, nelerdir, FOMO ile nasıl baş ederiz demiştik.
1: Devam ediyoruz. Evet, aslında kısaca öz belirleme kuralımından atıfta bulunarak gerçek bir doyum sağlamadan bahsetmiştik. Yüz yüze iletişim ve derin sohbetler ve hayır demek. Siz de hatta bayram örneğini de vermişsiniz. Çok anlamlı. Burada sessizliğin olması meselesi. Belki buralar değiştirilebilir. Yine kıyaslama döngüsünü kırmak çok önemli. Festinger'in kuramından bahsetmiştim. Kişilerin birbirlerini yukarı doğru kıyaslaması ve eksik hissetmesine. Yukarı doğru kıyaslama kişinin öz değerini tükettiğinden çözüm kıyasın nesnesini değiştirmek aslında. Yani parlatılmış vitrinlere, orada gördüğümüz o parlak elma dediğimiz yere, yöne doğru değil de içsel yolculuğumuza çevirdiğimizde eksik hissettiren hesapları aslında takipten çıkarmak veya sessize almak zihnin tetiklenmesini engelleyebilir. Yani kıyas nesnesi sürekli sizi tetikleyen bu sayfalarsa, bu sayfalar sessize alınabilir. Ve zihin sürekli ben bir şeyleri kaçırıyorum ve ben bu fırsatları, bu gelişmelerden eksik hissediyorum ve kıyaslama hissini de azaltmış olur.
0: Evet.
1: Yukarı doğru kıyaslama öz değerini erittiği için aslında kıyasın nesnesi biraz içsel yolculuk dediğimiz kendimiz olacak. Ben kendimle kendimi kıyasladığımda aslında değişecek. Ben bir önceki aya göre nasıl ya da bir önceki yıla göre nasılım? Neler yaptım, neler başardım, neleri yapamadım? Hedeflerim var mıydı, hedeflerime ulaştım mı? Yani yolculuk, yani kıyas ötekinden kendime döndü.
0: Evet hocam.
1: Farkındaysanız burada otomatikman tetiklenmeler de azaldı. Çünkü ben ötekinin yaşam dünyasının içinde ne yaşadığını bilmeden ben o olmaya çalışıyordum ya da kaçırdığımı düşünüyordum. Ama burada ben kendime kıyasladığımda daha somut ve gerçekçi de bir şey. Soyut değil de
0: evet,
1: daha gerçekçi bir kıyas. Öz referanslı bir gelişim de sağlarım.
0: Bu kıyası yaparken kendimizden yükseklerle değil de daha aşağıdakilerle yapmak yine bir pozitif gelişim sağlar mı?
1: Olabilir aslında. Yani eğer insana iyi gelecekse bu, evet yani bu çünkü şey, böyle biraz tehlikeli ve ince de bir şeydir. Bu insana iyi gelir mi bilmiyorum ama hani çünkü bunun hedefi, fırsatı ve öbürünün daha iyi yaptığını ben kıyaslıyorum ve kendimi eksik hissediyorum da, insan kendimden hiçbir şey yapmayanını da ben kendime şükrediyorum ve aa evet daha iyiyim gibi bir referansla yapıyorsan, ötekini aşağı çekmediği sürece, çünkü burada biraz aşağılama, ince bir, o yüzden ince bir çizgi var. Burada kendi için yine yapıyorsa, öbürü için değil de, bu yine öz referanslı bir gelişim olur.
0: Evet.
1: Yani ben ötekine göre daha iyiyim, bu biraz kibirli de bir şey. Hani eğer o çok ince bir ayar çünkü. Yani o yapamıyor, ben yapıyorum.
0: Hani o kibirli tarafı değil de işin kendi haline şükretmesi,
1: evet,
0: açısından.
1: O...
0: Çok şükür benden çok daha iyi yaşayanlar var ama, benden çok daha zor durumda yaşayanlar da var.
1: Bunu yapamayanlar da var.
0: Bunu yapamayanlar
1: gibi,
0: da var.
1: Evet. Burada da yine referansı kendisi aslında olsa daha iyi olur. Hani ben de kendi çabamla bunu yaptığımda, yani öbürünü yine bir referans almasından da ziyade kendisi, ama o insana öyle demek iyi geliyorsa ve kıyaslamasını azaltıyorsa aslında o da olabilir, daha pozitif olabilir. Ya yani bugün dünden daha neyi iyi yaptım sorusu dışsal vitrinden içsel odaklanmaya çeken bir soru aslında.
0: Evet.
1: Yani ekranın sürekli kıyas krizine karşı kendimle kendimi aslında kıyaslıyorum meselesi. Bir de bir kavram daha var çözüm reçetesinde, belki en önemlisi, buna değinmek istiyorum. Bu yeni bir kavram. JOMO denen bir kavram aslında.
0: Evet.
1: Joy of Missing Out. Bunun tam tersi. Yani bu şöyle demek, şöyle demek. Her şeyi bilmek, her yerde olmak ve her trendi yakalamak zorunda olmadığımı fark ediyorum ve bundan keyif alıyorum.
0: Evet hocam.
1: Bu yeni çıktı bence. Tam da buna karşı çok da güzel çıkan bir
0: şeylere kavram. Kaçırma keyfi.
1: Evet, evet, kaçırdığından keyif almak. Anda kalmak aslında. Mindfulness'a biraz da atıfta bulunarak çıkmış bir kavram bu. Anda kalma. Yaptığı şeyden memnun olup orayı kaçırdığı için ve kendi burada huzurlu ve keyifli olduğu için mutlu olma hazzı.
0: Evet. Aslında burada bir kibir var biraz, değil mi?
1: Nasıl?
0: Şöyle yani, ben onlarla beraber değilim ama şu andaki yaptığım işten dolayı mesela daha iyi bir seviyedeyim, daha kazançlı bir seviyedeyim gibi.
1: Burada aslında demek istenen şey daha öbürüyle kıyas yok. Kaçırmadığım için, kendimi seçtiğim için mutluyum. Yani bunu şöyle örnek vereyim. Cumartesi akşamı herkes dışarı çıkıyor arkadaşlarına. Ben hayır dedim ve kitap okuyorum. Kitap okuduğum keyfimden mutluyum. Kıyasım hiç yok. Ben hayır dediğim için. Yani o fırsatı kaçırdığım için ben mutlu oldum. Şu an yaptığım şeyi ben seçtim. Ve ben bu seçtiğim için de mutlu oldum. Seçimim için. Kıyas hiç yok.
0: Kıyas yok.
1: Evet, evet, burada bir kıyas yok. Arkadaşını dışarıda gördüğünde üzmesinin tam aksine ben özgürlüğü ve huzurluğu seçtim diyor. Huzuru seçtim.
0: Evet.
1: Onların bir yerlere kaçırdığını değil de kendime baktığım için de mutluyum. Yani FOMO'nun tam tersi aslında.
0: Evet. Mesela bir gemiyi kaçırdı. Şimdi son günlerde bile evet. gemi felaketleri var malum. Gemiye binmeyi kaçırdığı için mutlu olabilme. Çünkü o gemi battı.
1: Evet.
0: Orada bir sürü insan hayatını kaybetti
1: evet.
0: gibi.
1: Evet. Kesinlikle buna benzer bir durum. Ama bu kavram son zamanlarda artmasını diliyorum, bekliyorum ben açıkçası. Çünkü herkes her şeyi herkes gibi yapmak zorunda değil. Böyle bu an öyle bir an ki hani bu kavram biraz derinlemesine inceldiğinde şey gibi bir şey. Durakta bekliyorsunuz, otobüsünüzün gelmesine görüyorsunuz ya da trenin gelmesine uzun bir saat var ve sizin de yetişmeniz gereken bir işiniz, bir toplantınız var ve o tren erken geliyor. O an bir mutluluğu düşünün.
0: Evet.
1: Yani o anlık bir mutluluk gibi bu his.
0: Anladım.
1: Yani bu ona benziyor. Yani bir anda bir şeye hayır dediniz ya da bir şeyleri kaçırmadığınızı fark edip yani ekranda öbürlerinin ne yaptığına bakmayıp kendi yaptığım şeyden keyif almak ve bunu fark etmek.
0: Evet.
1: Çünkü öbüründe öbür kıyası olmadığımda ben kendimin ne yaptığına bakacağım.
0: Evet.
1: O yüzden bu kavram aslında çok önemli bir kavram. Bunun dışında neler yapabiliriz? Telefonu tamamen hayatından çıkarmak asla gerçekçi değil. Hani böyle bir şey, telefon ekranları çıkarmak böyle bir şey artık modern dünyada mümkün değil.
0: Mümkün değil.
1: Bunun olamaz. Yerine evet mümkün de olamaz. Zaman kısıtlaması belki olabilir. Az önce demiştim ya, söyleyecektim zaten bunu diye. Yemek saatlerine telefonu koymama gibi, belli bir saatten sonra telefona bakmamak gibi. Bazen şey yapıyorlar, dijital detoks yapıyorlar. Şu kadar saat bakmayacağım. Hani bu saatle bu saat arası gibi. Uyku öncesi yatağın yakınına telefonu getirmemek gibi. Yani belki böyle minik minik herkesin kendine uygun bir şekilde önlem alması olabilir. Yani ekranı tamamen bırakmak değil ama ara sıra bıraktığında ya böyle bölgeler ilan etmek ya da hani odaya girmeyecek, yemek masasına gelmeyecek gibi. Yani burada çünkü hislerine bakmaları lazım.
0: Evet.
1: Acaba ne oluyor, paniği yaşanıyor mu? Olmadığında. Çünkü bağımlı evet. mı değil mi aslında onu da çözmüş olacak kişi.
0: Evet. Bazı aileler bunları başlatmış da oluyorlar. Biraz daha artırmaları lazım herhalde.
1: Evet, yani ben klinikte çalıştığım bütün danışan, yani ergen danışanlarımın ebeveynlerine özellikle ekrana ilk belki yaptığım şeylerden biri ekran süresi. Kesinlikle küçük yaş gruplarında aplikasyonlar var. Süreyi ebeveyn denetleyecek. Yani çocuklarını korumak belki biraz daha rahat olur erken yaşta. Birincisi bu. İkincisi de kesinlikle yemek sohbetlerine, yemek sofrasına ekran gelmemesi. Ve ebeveynler çok bilinçli bence. Ya küçük yaş grubunda yapmak kolay. Bence anne babalara yaptırmak daha zor.
0: Öyle mi?
1: Evet, anne babalara yaptırmak bazen daha zor oluyor. Bunun dışında bir de bu ekran meselesinde herkes kendine göre bir aile toplantısı aslında olabilir. Hani böyle bir şey. Hani ebeveynler, ben otomatikman klinisi gibi düşündüğüm için şu anda. Hani ebeveynlerle herkes nasıl alanlar kısıtlanabilir? Ortak bir şey olursa çünkü daha yapılabilir oluyor. Çocuklara mahrum ettiğiniz şeyin yerine bir şey koymamız lazım. Sofrada ben telefon bakarken çocuğuma ben telefon bakma diyemiyorum. Çünkü ben bakıyorsam o da evet. diyor ki sen de bakacaksın. Ya da sen telefon bakma dediğimde gel oyun oynayalım ya da gel beraber sofrayı kuralım. Gel beraber sofrayı toplayalım. Bir şey koymam lazım. Yani en azından küçük yaş grubu için. Yani buna başlamadan önceki yaş grubu için böyle bir önlem olabilir. Belki küçük yaşlar için. Evet. Yapabiliriz. Öyle bir şey. Yani dijital sınır koymak değil de bunun daha mantıklı, akla yatkın ve olabilir bir önlemini almak. Ama burada da şey çok önemli tabii. Acaba panik oluyor muyuz? Meselesi çok önemli. Ben zararlarından da süremiz bitmediyse bahsetmek biraz istiyorum.
0: Buyurun hocam.
1: Bu bahsettiğimiz FOMO kavramının sürekli akışta kalma halinin beyin üzerinde de bir bilişsel yük etkisinden bahsedebiliriz aslında.
0: Evet. FOMO'nun ruh sağlığını nasıl etkilemesi?
1: Evet. Yani sürekli bilgi akışına maruz kalma, o az önce bahsettiğimiz yetersizlik, değersizlik, dışlanma kaygısı, eksikliğinin de ötesinde bilişsel yük, beyin üzerindeki bilişsel yüklerin çok fazla arttığından. Yani insan beyni kapasitesi sınırlı. Sınırsız değil. Öyle bir bilgisayar gibi, hatta bilgisayarın da sınırlı. Öyle bir sınırsız kapasitemiz yok. Bu sınırsız akışla da baş etmeye çalışmak gün sonunda kişide spor yapmış gibi zihinsel tükenmişlik hissine sebep oluyor. Yani beyinsiz dediğimiz bir kelime var. Beyinsizliğin ana sebebi de bu ekranların sürekli kaydırıp ve bu hislerle birlikte beynin tetiklenmesi. Hani evet. Bu bilgiyi de bilmek belki anlamlı gelebilir. Fiziksel somatizasyon dediğimiz bir durum var. Beden sinyallerinin olmuş olması. Zihinsel bir takıntı değil FOMO sadece. Bedende karşılığı da var bunun. Mesela bazı insanlar telefon, o yüzden ben şey dedim ya, ekranlar belli bir yerden sonra sınırlandırdığında kişi elinin titremesi, elin bazen şöyle olabiliyor kişiler, tikler olabiliyor durduk yerde. Çünkü ekran kaydırması, ellerde titreme olabiliyor. O yüzden o ekrandan biraz uzaklaştığınızda o hislerinize, beden duyumlarınıza da bakmamız lazım aslında. Kendinizin gözlemlemesi.
0: Evet. Çocuklarda da oluyor mu bu el şeyi?
1: Evet, titremesi? Olabiliyor. Yani şöyle, çocuklar joystickle çok oyun oynadıklarında joysticklerden kaynaklı şuralarda olabiliyor. Şöyle.
0: Parmak diplerinde.
1: Evet, parmak diplerinde çok var. Çünkü joystick kavrıyor çocukların ellerini. Böyle bir beden duyumlarında farklılaştırma. Yani elde titremeler olabiliyor. Daha da ileri gidip hani bu telefon eline almadığında nefes darlığı, böyle bu dışlanmış hissi zaten gördüğünde oluyor ya, görmediğinde acaba o duygusal yük bedeninde nereye yerleşecek? Kalp çarpıntısı, panik atak, bunun gibi somatik belirtiler de olabiliyor aslında.
0: Evet. Bu nomofobi, kişinin akıllı telefondan veya mobil cihazından ayrı kalması, iletişimsiz veya internetsiz kalmaktan duyduğu aşırı korku.
1: Evet. Bu da az önce bahsettiğim aslında zararlarının hepsini tam olarak nomoda yaşıyor kişi. Çünkü FOMO duygusal boyutu, FOMO'da da nomoda da internetin olmadığı ortamda panik atak gibi bir süreç geçirebiliyor. İnterneti kesildiğinde, telefona bakmadığında, onsuz olmadığında.
0: Evet.
1: Bu kavram da aslında dijital bağımlılıkla bağlantılı bir kavram. Bağımlılıkta çok fazla karşımıza çıkan bir kavram. Ama kişi bir etkileşim hissetmediği herhangi bir şekilde anda bir bağımlının, bilmiyorum gördünüz mü, ya alkol ya madde bağımlılığının tolerans geçirmesi gibi, böyle toleransın bitmesi ve panik atak geçirmesi, kriz geçirmesi gibi bir kriz geçirebiliyor. Sonucunda. Yani telefonu bırak dediğinizde ağlama atakları geçirenleri gördük.
0: Öyle mi?
1: Evet, telefon elinde alma ihtimali bile kişi de bunu sağlayabiliyor. Yani FOMO daha duygusal boyutu, bu daha fiziksel boyutunu etkileyebiliyor kişinin.
0: Evet.
1: FOMO'da çünkü duygusal bir çökkünlük oluyor. Ama orada da bağımlılık var ve NOMO aslında çok iç içe kavramlar.
0: Evet. Dediniz ya, başlangıçta konuşmuştuk. Bu henüz yeni literatüre giren bir kelime FOMO veya duygu.
1: Evet.
0: Ama nomofobi
1: var.
0: Var zaten.
1: Evet, var. Evet, nomofobi olarak var. Bağımlılıkta daha çok kullanıyoruz. Onu kişi bırakamıyor. Hiçbir ekran ve internet görüntüsünü bırakamıyor kişi.
0: Evet.
1: Ama FOMO'yu hani böyle birazcık umarım anlatabilmişimdir. Daha önce konuşmadığınıza da sevindim. Ben böyle bağlarsam
0: ilk
1: birazcık.
0: İlk defa konuşuyoruz. Evet.
1: İlk defa, evet, çok sevindim buna da gerçekten. Hani benim açıkladığıma, çünkü literatürü de çok taradım ve araştırmaları da dediğim gibi birçok kuram var. Ama ben buraya sadece hani sığdırabildiğim kadarıyla insanın duygusal olarak neden olduğunu konuşurken aslında insan canlısı bir şeye bağlanmaya ne kadar ya da ötekiyle kendini kıyaslamaya ne kadar hızlı bir canlı olduğunu göstermek de istedim. Çünkü insanın bir şeye tutunmaya da ihtiyacı var. Ama insanın kendini ne kadar eksik hissettiğini de hissettiren bir şey. Seçimlerimiz bizi bizi yapan şeyler. Belki tek yeteneğimiz ya da tek iradi olarak yaptığımız şey seçimlerimiz bizim. Bir şeyi seçiyoruz yapmayı ve o bizde bir duygu oluşturuyor. Bu sosyal medya meselesinin içindeki bu kavram da özellikle, yani çok fazla seçenek varsa hayatta seçim yapmakta da zorlandıran bir şey olduğu gibi, burada da kaydırmalı ekranlarda birçok hayatta biz hepsinin olabilme ihtimalinde düşünüyor olabiliriz.
0: Evet. Bu kaydırmalı ekranlardan sonra nasıl bir teknoloji bekliyorsunuz hocam?
1: Ya göz hareketleri olabilir aslında. Ya da Black Mirror diye bir dizi var. Bilmiyorum, biliyor musunuz?
0: Bilmiyorum.
1: Böyle insanın bedenine çipler takarak gözlerinin önlerinde artık ekranlar olabileceğini varsayan diziler yapıldı. Evet, yani teknolojinin varlığı ve kolaylığı çok iyi bir şey. Ama bence son zamanlarda çıkan bu yapay zekalar insan zihninin de daha az çalışmasına ve insanı tembelleştirmesine sebep oluyor. Yani insanın zihninin çalışmadığını bence son akademide de olduğum için, akademiden akademik çok fazla yayınlar da yaptığım için yapay zekadan yapılan araştırmaları da görüyoruz. Artık yapay zeka okumayı da engelleyen bir durumda. O yüzden gidişat birazcık daha insan beyninin kısa süreli ve uzun süreli belleğini oynayan yönlerde beni biraz bu tedirgin ediyor açıkçası.
0: Evet. İnsanı köreltiyor resmen.
1: Evet, yavaşlatıyor ve tembelleştiriyor kaydırmalı ekranlar. Yani şeyden bahsetmedim ama gözle ilgili sıkıntı, zaten beyin sisi dediğimiz mesele. Hani bunun biz sadece bu FOMO'nun duygusal boyutunu konuştuk. Ama bunun zararlarından bahsederken biraz aslında nörolojik bir şeylerden de bahsettim. Hani beyin sisi dediğimiz şey, düşünsenize kapasite bu kadar. Dolduğunda telefonunuz ya da bilgisayarınız sinyal verebiliyor ama beyin sinyal veremiyor. Bir yerden semptom oluşturuyor. Ya gözlerde, ya bayılma olarak, ya da başka bir semptom oluşturabiliyor.
0: Evet. Hocam son dakikalardayız. Son olarak neler söylemek istersiniz? Öylece tamamlayalım.
1: Tamam. Şöyle, yani bu kavramın çoğu kişide olduğunu ispat edemem ama çoğu insanda bu his var. Belki kiminde daha fazla ama kiminde daha az. Bu kavramı niye tanıtmak istedim? Yani bu bilgi neden var derseniz, kişi kendine biraz referans olabilir. Ben ne hissediyorum birilerine bakarken? Aslında amacım biraz buydu. Yani bunu referans aldırmaktı kişinin. Yani herkes kaydırıyor ama herkes bunu yapmıyor ya, herkes yetersiz hissetmiyor, herkes dışlanmış hissetmiyor, herkes bir fırsatı kaçırdığını düşünmüyor. Ama böyle kişilerin nasıl kişiler olduğunu da birazcık konuştuk. Yani kıyaslaması yüksek, bağlanmada özellikle kaygılı bağlanması olan kişiler, bir sürü kavramı bilerek konuştum ki belki uzun vadede, çünkü bu konuştuğumuz kavramların hepsinin sonucunda belki bir terapi gerekli. Yani sadece sosyal kıyas gücü çok fazla yüksek olan insanların da terapi alması gerekli. FOMO'dan kaynaklı bağımlılığı olan kişinin ve kendini yetersiz hisseden kişinin destek alması lazım. Yani kendini bir ötekinin gözünde sürekli kıyaslayıp ve ben hiçbir şey yapamıyorum hissediyorsa kişinin terapi alması gerekli. Belki bunu söyleyebilirim. Çünkü insan dediğimiz canlı tek başına ve kendi kendine bir şeyleri halledebilme yeteneğine maalesef sahip değil. Bir üçüncü göz, ikinci göze ihtiyaç var, ötekine ihtiyacımız var. Biz uzmanlar, terapistler de bu yüzden bu mesleği yapıyoruz ve belki bunda destek almayı en son cümle önerebilirim.
0: Evet. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Güzel bilgiler verdiniz. Dediğiniz gibi ilk defa konuştuk FOMO'yu programlarımız içerisinde. İnşallah faydalı olmuşuzdur dinleyicilerimize. Değerli dinleyicilerim, TGRT FM'de Bir İletişim Dünyamız programının daha sonundayız. Ben Deniz Faruk Sat, programı sunmaya çalıştım. Kayıt ve montajda arkadaşımız İbrahim Macit yardımcı oldu. Bugün program misafirim uzman psikolog Ceyda Vardarlı Hanım'dı. Kendisiyle gelişmeleri ve fırsatları kaçırma korkusunu konuştuk. Bir başka programda bir başka misafirimle sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın efendim.
2: İletişim Dünyamız. Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: TGRT FM Haber.

kurallara uymadı. Hatalı sollama yüzünden az kalsın iki araç kafa kafaya çarpışıyordu. Karabük'ün Yenice ilçesinde tehlikeli sollama faciaya davetiye çıkardı. Bu otomobil önündeki aracı sollamak için karşı şeride geçti. Tam da viraja girdiği sırada karşısına hafif ticari araç çıktı. İki araç kafa kafaya gelmekten son anda kurtuldu. Sürücülerin yaptığı ani manevra olası bir faciayı önledi.

0: Tekrar merhaba sevgili izleyiciler. TGRT Haber'de gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Gülistan Doku dosyasında soruşturmanın seyrini değiştirebilecek yeni ifadeler ortaya çıktı. Dosyanın kilit ismi Umut Altaş Amerika'da FBI'ye konuştu. Gülistan Doku dosyasında soruşturmanın seyrini değiştirebilecek yeni bir gelişme yaşandı. Dosyanın kilit isimlerinden Umut Altaş Amerika'da FBI tarafından 2 gün boyunca sorgulandı. Türk makamlarının hazırladığı 109 soruya cevap veren Altaş, Gülistan Doku'nun öldürüldüğü ana bizzat tanık olduğunu öne sürdü. Altaş, Mustafa Türkay Sonel'in Gülistan Doku'yu araç içerisinde vurduğunu, ardından cansız bedenini birlikte aracın bagajına taşıdıklarını iddia etti. Gülistan Doku'nun cansız bedeninin nerede olduğuna ilişkin de konuşan Altaş, Pertek yolu çevresinde o dönem yeni yapılan bir yolun kenarını işaret etti. Amerika ile İran arasındaki gerilim Basra Körfezi'nde tehlikeli bir boyuta ulaştı. İran'ın Amerikan savaş gemilerine füze saldırısının ardından Washington misilleme yaptı. 3 İran petrol tankeri vuruldu. Bunlardan biri Umman Körfezi'nde battı.
1: Basra Körfezi'nde tansiyon bir kez daha yükseldi. ABD ve İran arasındaki gerilim dev petrol tankerlerine hedef alan doğrudan çatışmaya dönüştü. ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM vurulan İran tankerlerinden birinin Umman Körfezi'nde battığını duyurdu. Kriz İran devrim muhafızlarının bölgedeki iki ABD savaş gemisine balistik füzelerle saldırmasıyla tırmandı.

0: aktif bir savaş olmadığını iddia etti. Ancak Hürmüz Boğazı'ndaki bu hamleler küresel enerji koridorunu yeniden dev bir krizin eşiğine getirdi.
1: Amerikan ordusunun İran savaşında mühimmatının çoğunu tükettiği yönündeki sızıntı bomba etkisine yol açtı. İç soruşturma başlatan Pentagon, genelkurmay personelini yalan makinesine bağladı.
0: İran'la yaşanan çatışmalar uzadıkça ABD ordusunda kriz de derinleşiyor. Washington hattını karıştıran bilgi sızıntısı iddiasının ardından Savunma Bakanlığı Pentagon'da adeta casus avı başladı. Amerikan basınına yansıyan haberlere göre ABD ordusunun mühimmat stoklarının kritik seviyeye gerilediği bilgisi dışarı sızdı. Bunun üzerine harekete geçen Pentagon, aralarında sivil ve askeri üst düzey isimlerinde bulunduğu yaklaşık 50 genelkurmay personelini tek tek yalan makinesine bağladı. Test sırasında personele İran operasyonlarına ait gizli bilgileri basına sızdırıp sızdırmadıkları soruldu. Mühimmat sıkıntısının yanı sıra Orta Doğu'da görev yapan ABD uçak gemilerindeki personelin ruh sağlığının bozulduğu ve ciddi tedarik krizleri yaşandığı iddiaları da gündemdeki yerini koruyor. Pentagon sözcüsü Sean Parnell iddialar hakkında yorum yapmaktan kaçınırken yaşanan sızıntı skandalı ABD askeri komuta kademesindeki çatlakları bir kez daha gözler önüne serdi.
1: Almanya'da gözler Saksonya-Anhalt'taki seçim sonuçlarında aşırı sağcı AfD aylardır sürdürdüğü anket liderliğini sandığa yansıtması halinde İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana bir ilke imza atabilir. Sonuç Almanya'nın 2029 seçimleri öncesindeki siyasi dengelerini değiştirebilir.
0: Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinde seçmenler sandık başında. Çıkacak sonuçlar, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ülke tarihinde bir ilke imza atma potansiyeli taşıyor. Aşırı sağcı Almanya için alternatif partisi AfD, aylardır anketleri açık farklı önde götürüyor. %40'ın üzerinde seyreden AfD, küçük partilerin baraj altında kalması halinde tek başına iktidarı gözleyebilir. Parti lideri Ulrich Siegmund, tarih yazdık, bu hareket durdurulamaz sözleriyle iddiasını ortaya koydu. Seçimler, göç ve güvenlik konularında sertleşmesine rağmen desteğe düşen Başbakan Friedrich Merz hükümeti içinde büyük bir sınav. Merkez partilerin AfD'ye karşı uyguladığı güvenlik duvarı politikasının yıkılması, 2029 federal seçimleri öncesinde dengeleri tamamen değiştirebilir. AfD salt çoğunluğu kazanamazsa, merkez sağ CDU liderliğinde karmaşık koalisyon pazarlıkları başlayacak. İç istihbaratın aşırı sağcı olarak tanımladığı AfD ile kimse ortaklık kurmak istemiyor. Gözler, sandıkların kapanmasıyla açıklanacak ilk resmi sonuçlara çevrilmiş durumda.
1: Ekonominin 3 yıllık yol haritası olan Orta Vadeli Program Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklandı. Temel hedefimiz istikrarı güçlendirmek diyen Yılmaz, savaşın etkisiyle hedeflerde tedbirli revizyona gittiklerini söyledi.
2: Dünya ekonomisi son dönemde ekonomik, teknolojik ve jeopolitik gelişmelerin iç içe geçtiği, öngörülebilirliğin azaldığı ve risklerin tarihi yüksek seviyelere çıktığı yeni bir süreçten geçmektedir. Özellikle savaşla birlikte enerji ve emtia fiyatlarında ortaya çıkan arz yönlü baskılar ve başlıca ticaret ortaklarımızdaki zayıflama doğal olarak 2026 yılı ekonomik tahminlerimize yansımıştır. Riskleri yakından takip ediyor, etkileri sınırlayıcı tedbirler alıyor, ekonomi politikalarımızı farklı senaryoları dikkate alan, dışsal şoklara karşı dayanıklılığı güçlendiren bir anlayışla yürütüyoruz. Programımızın temel önceliği olan enflasyonla mücadelede önemli mesafe kat ettik. 2026'da %28,4

0: olarak gerçekleşmesini öngördüğümüz enflasyonun 2027 yılında %21'e, 2028 yılında %13,5'e, 2029 yılında ise %9'a gerileyerek program dönemi sonunda yeniden tek haneli seviyelere inmesini hedefliyoruz. Enflasyondaki düşüş eğiliminin yeniden belirginleşmesini bekliyoruz. 2026 yılında %3,3 olarak gerçekleşmesini beklediğimiz büyümenin kademeli olarak güçlenerek 2027 yılında %4,2'ye, 2028 yılında %4,6'ya, 2029 yılında ise %5'e ulaşmasını öngörüyoruz. 2026 yılında %8,1 seviyesinde gerçekleşmesini beklediğimiz işsizlik oranını 2027'de %8'e, 2028'de %7,8'e, 2029'da ise %7,6'ya düşürmeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde temel hedefimiz fiyat istikrarını kalıcı hale getirerek enflasyonu tek haneli seviyelere indirmek ve mali disiplinimizi güçlü bir şekilde muhafaza etmektir.
1: Markaların yerli mi yabancı mı olduğunu tek tıkla tüketiciye ulaştırıyorlar. Sahiplik ve menşe bilgilerini sürekli güncelliyorlar. İşte markaların kime ait olduğunu tek tıkla öğrenebileceğiniz o adres.
2: Gazze soykırım başlangıcıyla beraber ortaya çıktı.
3: Soykırımcı Siyonistleri destekleyen şirketler Türk milletinin radarına girdi. Millet o şirketlerin markalarını boykot etti.
2: Birçok boykot sitesi yapıldı. Biz de yerli milleti ortaya çıkardık.
3: İşte tam da bu süreçte herkes hangi marka yerli, hangisi yabancı araştırmasına girişti. Hatta ortaklık yapılarını merak etti. Yunus Eş bunun üzerine yerlimi.net projesini geliştirdi.
2: Buradaki en önemli amacımız web sitesinin yerli markaları ön plana çıkarmaktı.
3: Siteye giren kullanıcılar kategori marka yazıp aratabiliyor. Yerli mi yabancı mı öğrenebiliyor. Hatta yabancı ortağı varsa görebiliyor.
2: Yakın zamanda yeniden güncelledik ve bu sayede yeni kategoriler, yeni markalar ekledik.
3: Markaların sahiplik hisseleri değişebiliyor. Bir Türk marka yabancıya satılabiliyor ya da tam tersi olabiliyor. Bu yüzden site sık sık güncelleniyor.
2: Şu anda 2000'in üzerinde marka var. 2200'e yaklaşmış durumdayız. Sürekli güncelliyoruz.
3: Markette bile cep telefonunu açıp paketteki barkodu okutarak arama yapılabiliyor.
2: Barkodları taratarak markaların iç detaylarını görebiliyorlar.
3: Tüketiciler ve markalar sisteme kendileri de ekleme yapabiliyor.
2: Bir kullanıcımız geçen sene marketteki bütün ürünleri tarayarak bize yardımcı oldu. Bu şekilde destekleri de bekliyoruz.
3: Yunus Eş, yerli marka kalitesiz algısını yıkmak istediklerinin altını çiziyor.
2: Kaliteli ürünler üretelim. Özellikle üreticilere bu çağrımız bu. Vatandaşlarımıza çağrımız da yerli markalara sahip çıkalım.
1: Maliye internette ilan verip kiralama ve alım satım yapanları da denetleyecek. Online satışlarda vergi denetim kapsamına girecek. Sadece e-ticaret siteleri değil, bunu kazanca dönüştüren herkes vergi ödeyecek.
4: Bu denetimler yoğunlaşarak, artarak devam edecek. Kayıt dışılıkla mücadelede dozu artıracağız.
3: İşte bu sözlerin gereği yapılıyor. Bir adım daha atılıyor. Maliye online yani internette yapılan her finansal işlemi takip edecek, vergisi ödendi mi denetleyecek.
5: Biz kayıt dışı olanların üzerine gidiyoruz. Evet, esas problem orada ve biz gerçekten de o konuda çaba gösteriyoruz.
3: Sadece e-ticaret siteleri değil, internetteki her ilan, kiralama ve alım satım vergi idaresinin kapsamı altında olacak. Dijital dünyada düzenli satış yaparak işi ticarete dökenlerden vergi alınacak.
4: Bütün sektörleri etkileyecek, bütün vatandaşlarımızı etkileyecek unsurlar var.
3: Maliye yeni bir tebliğ yayımladı. Tebliğ ile dijital ortamlardaki alım, satım, kiralama, ilan ve reklam faaliyetleri vergi denetimi kapsamına alındı. Üyelerin doğrudan satış yaptığı ikinci el platformları da denetlenecek. Sürekli ikinci el eşya satışı yapanlar yakın takip alınacak.
5: dergide adaleti ve etkinliği geliştirmek için atacağımız epey adım var.
3: İlan platformları ve sosyal ağlar kullanıcıların mükellefiyet bilgilerini Gelir İdaresi Başkanlığı'na bildirecek. Satış ve kiralama ilanlarına ilişkin bilgilerini de iletecek. Bildirimler aylık olarak elektronik ortamda gerçekleştirilecek.
4: Kayıt dışılıkla mücadelede de somut sonuçlar aldık. Bu da önemli. Beyanname sayısındaki artış bunun en somut göstergesi.
3: Denetim sırasında sürekli satış ve vergi kapsamına giren işlem yapanlar %10 ila %40 gelir vergisi ödeyecek. Ayrıca KDV yükümlülüğü çıkacak. 3 veya daha fazla gelir vergisine konu faaliyette bulunanlar maliye tarafından takip alınacak.
5: Kayıt dışılıkla mücadeleyi kararlı bir şekilde devam ettireceğiz ve sonuç da alıyoruz.
1: Sosyal medyada efsane diye anlatılıyor. Gidenlerin bir kısmıysa hayal kırıklığı yaşıyor. Çünkü tavsiye gibi görünen paylaşımların arkasında milyarlık bir reklam pazarı var. Fenomenlerin tek bir tanıtım için aldığı ücret 1 milyon liraya kadar çıkıyor.
6: Bu sert bir şey var içinde. O meneng dedikleri şey galiba. Çok iyi ya.
3: Efsane, mutlaka deneyin. Hayatında yediğim en iyi. Buraya gelmeden dönmeyin.
7: Buraya geliyorsanız birçok lezzet var İzmir'de. Listenin üst sıralarında olması gerekiyor bence.
3: Sosyal medyada övgüler havada uçuşuyor. Fenomen övüyor, takipçisi soluğu o mekanda alıyor. Ama kimi zaman ekrandaki övgüyle masadaki gerçek birbirini tutmuyor.
8: Hataylısın, İstanbul'da yaşıyorsun ya da Hatay mutfağını merak ediyorsun ama bir türlü gidemedin, elemedin. Buraya gelip deneyebilirsin.
3: Çünkü kişisel tavsiye gibi görünen o paylaşımların arkasında dev bir reklam ekonomisi olabiliyor. Restoranlar, oteller, güzellik merkezleri, emlak projeleri, işletmeler artık müşteri çekmek için fenomenlerin milyonlarca takipçisini kullanıyor.
9: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
10: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
11: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraftan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
10: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
11: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Reklamları dinlediniz.
4: İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

0: İslam ve Toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor, ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz, ilahinin ardından günlük sohbetimizi paylaşacağız ve sonrasında Hayatım Roman gelecek. Son olarak da Sorun Söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız.
1: Şiirlerle menkıbeler. Ata el-Ezrak, rahmetullahi aleyh, ölüm dehşetli iş. Bu zat buyuruyor ki, ben dua ediyorum. Ya Rabbi, cehennemde bizi yakma diyorum. İnsan kurtulmadıkça azaptan ahirette, nasıl hissedebilir kendini emniyette? Ölüm, kabir ve mahşer, hesap, mizan ve sırat, bunlar geçilmedikçe olunur mu hiç rahat? Ölüm dehşetli bir iş. O anda şuur kalkar. O zaman Allah demek kolay olmaz o kadar. Diyelim ki kurtardı imanını son anda. Lakin kabir sıkması olacak mezarında. Böcekler ve akrepler yiyecek vücudunu. Günahları çok ise mutlaka görür bunu. Sonra bir mahşer var ki, mümkün değil dayanmak. Bir ayağın üstünde bulunur bin bir ayak. Bir nice bin seneler o meydanda beklenir. İnsanlar izdihamdan bitâb olur, tükenir. Nice insan vardır ki, maliktir çok sevaba. Lakin, hesap sonunda duçar olur azaba. Çünkü dünyadayken kul hakkına girmiştir. Ne kadar ecri varsa onlara verilmiştir. Onların günahı da yüklenir bu kişiye. Sonra müflis olarak sürüklenir ateşe. Bir günde sohbetinde buyurdu, ey cemaat! Gaflete gelmeyin ki çabuk biter bu hayat. Günah işleyenlere bakıp üzülüyorum. Ya Rabbi, bu insanlar nasıl yanar diyorum. Çok dehşetli günler var hepimizin önünde. Rezil rüsva olmak var yarın mahşer gününde. Bu çetin geçitlerden kurtulmadıkça insan neşelenebilir mi dünyada kısa bir an? Önce bir ölüm var ki o anda kalkar şuur. Kelime-i tevhidi söylemek çok zor olur. Bir araya gelse de dünyadaki acılar, can acısı yanında yine de hiç kalırlar. Sonra kabir azabı başlar ki mezarında, karanlık, dar bir yerdir, kimse olmaz yanında. Sonra korkunç şekilde gelerek münker nekir, suale çekerler ki, Rabbin kim, dinin nedir? Günahın nispetinde mezarı sokar onu, böcekler ve akrepler kemirir vücudunu. Kâfirlerin mezarı cehennemden bir çukur, Müslümanınki ise cennetten bahçe olur. Sonra mahşer azabı gayet zordur ve çetin, İnsanlar nice bin yıl beklerler hesap için. Sonra mizan kurulup, ameller tartılır hep. Günah ağır gelirse ne olur hali acep.

Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, başkasının kusurlarıyla meşgul olmamalıyız. Eğer dine hizmet ederken sıkıntıya ve haksızlığa uğrarsak, bunu nimet bilmeli. Çünkü Peygamber Efendimiz, Allah'ın Resulü olduğu halde, hem de haklıyken iyilikten başka bir şey yapmamıştır. Çok büyük haksızlıklara, çok büyük sıkıntılara katlanmıştır. İnsan günah işlemez mi? Hepimiz günahkarız. Günahı çok olmanın ölçüsü ne? Onu da bilmiyoruz. Büyük bir zat, içinizde en günahkar benim. Çünkü içinizde en yaşlı, en çok nefes tüketen benim. Allahü Teala'yı unutarak gafletle alınıp verilen her nefes günah yazılır buyuruyor. İnsanın Allahü Teala'yı unutarak gafletle alıp verdiği nefes günah olarak yeter. Bu yetmezmiş gibi sabahtan akşama kadar kaç kişinin kalbi kırılıyor, gıybet ediliyor, nice günahlar işleniyor. İnsanın koynunda yılan olsa hiç onu unutur mu? Ha soktu ha sokacak, ha ısırdı ha ısıracak diye endişeyle yaşar. İnsanın nefsi yılandan 1000 defa daha zararlıdır. İçimizdeki bu yılanı asla unutmamalı, hiçbir dünyevi konuda kendimizi haklı görmemeli. Peygamber Efendimiz haklı olduğu halde din kardeşinin kalbi kırılmasın diye sen haklısın diyene cennette köşk verileceğine kefilim buyuruyor. Ahirete yüzünü çeviren insan sadece kendi kusur ve hatasını görür, başkasında kusur ve hata görmeye değil düşünmeye dahi vakti yoktur. Zaten kendi kusur ve ayıplarını düşünmeyen, başkalarının kusurlarıyla meşgul olan bir kimsenin Allahü Teala'yı tanıması, salih bir kul olması mümkün değildir. Ümitsizliğe kapılmamalı, son nefesten tamamen emin de olmamalı. Her zaman için tövbe istiğfar etmeliyiz. Herkesle iyi geçinmeli, fitneye sebep olmamalı. Bütün Müslümanlara da iyilik ve dua etmeli. İmam Rabbani Hazretlerinin zindana girmesine bir talebesi sebep olmuştur. Yani bir kimsenin fitnesi yalnız kendisinde kalmaz, pek çok kişinin başını ağrıtır. Çok dikkatli davranmalı. Yapılan herhangi bir yanlış hareket yalnız bizi değil başkalarını da yakabilir. Bunun vebali ve günahı da bize yeter. Bir organın acısı bütün vücudu tahrip etmeye yeterlidir. Onun için hem kendimizi hem de etrafımızdakileri düşünerek yaşamalı. Eden kendine eder. Müslüman kardeşimizde hata, kusur görmemeli, görülenleri de affetmeli. Hazreti Muaviye'ye, siz valilikte çok kaldınız, hiçbir halife sizi değiştirmedi, bunun hikmeti nedir diye sordular. Buyurdu ki, Resulullah Efendimiz bana, ya Muaviye, iyilik edene iyilik et, kötülük edene affet buyurmuştu. Bunu kendime düstur edindim, çok rahat ettim. Herkes benden memnun kaldı. Büyüklerimiz buyuruyor ki, üzerinde bir kuruş kul hakkı olan cennete giremez. İnsanın giydiği elbisenin tamamı helal olsa, bir düğmesi, bir ipliği haram olsa, bu elbiseyle kılınan namaz kabul olmaz. Yani namaz borcu ödenmiş olursa da, namaz kılmakla hasıl olacak büyük sevaplara kavuşamaz. Peygamber Efendimiz yine buyuruyor ki, Sırat Köprüsü'nde her Müslümana 7 sual sorulacaktır. Birincisi imandan, ikincisi namazdan, üçüncüsü oruçtan, dördüncüsü hactan, beşincisi zekattan, altıncısı gusülden, yedincisi kul hakkından sorulacaktır. Bu 7. sualden peygamberler bile korkmuştur. İşte kul hakkının hesabı da verildikten sonra Sırat Köprüsü'nden geçilebiliyor. Kul haklarından biri gıybet ve dedikodudur. Onun kalbini kıracak bir sözü bir kimsenin arkasından konuşmak gıybettir. Gıybet zinadan bile günahtır. Kalp kırarsa yani haberi olursa kul hakkına girer ve helalleşmek gerekir. Haberi olmasa da çok büyük günahtır. O halde kesinlikle hiçbir Müslümanın gıybetini yapmamalı. Kul hakkının hesabı çetin olacaktır. Küfürden sonra en büyük günah kalp kırmaktır. Kabe'yi yıkmaktan daha büyük günahtır. Kalbi kırılan bir müminden, onun bedduasından çok korkmalıdır. Kalp, nazargâh-ı ilahidir. Allahü Teala insan vücudunda kendine en yakın,
komşu olarak kalbi yaratmıştır. Eğer kalp incitilirse, kalbin komşusu Allahü Teala da incitilir. O halde Müslüman olsun, kafir olsun, hiç kimsenin kalbini kırmamalı, aksine iyilik yapmalı. Hikmet-i ilahi, bazı kulları küfre hizmet ederken, bazı kulları da her şeyini feda ederek insanların dünya ve ahiret saadetlerine kavuşmaları için dinimize hizmet ediyor. Müslüman için en büyük felaket, bu nimetin kıymetini bilmemek olur.

0: Sevgili dinleyiciler, maalesef zamanımızda manevi değerler gittikçe zayıflamaktadır. Yerini ise menfaat üzerine kurulmuş münasebetler almaktadır. Bu da insanlar arasında çeşitli sıkıntıların doğmasına sebep olmaktadır. Özellikle yakınlarımız arasında laf taşımak şeklinde zuhur eden olaylar, zaman zaman üzücü durumların meydana gelmesine yol açmaktadır. Bu hususta Kovucu'nun Yaptıkları isimli bir menkıbe sunuyoruz.
1: Cafer, bir hizmetçi almak istiyorum.
2: Nasıl arzu edersiniz efendim?
1: Mansur bin Yasir vefat etti biliyorsun. Onun hizmetçisi nasıl? Çok çalışkan olduğunu söylediler.
2: Doğrudur efendim. Yalnız...
1: Evet.
2: Bu hizmetçi için biraz kovucudur diyorlar efendim. İnsanlar arasında laf taşırmış da.
1: Öyle mi? Ne olursa olsun mühim değil. Çalışkan olsun bana yeter. Çalışkan.
2: Siz bilirsiniz efendim.
3: Sedat.
4: Buyurun hanımefendi.
3: Yapacağın işlerini tamamladın mı?
4: Evet efendim, bitirdim. Her şey tamam.
3: Maşallah, pek gayretlisin.
4: Ben çok tecrübeliyim. Vazifelerimi hiç aksatmam. Hem insanları da iyi tanırım. Herkesin gözünden ne istediğini anlarım.
3: Bak sen, bilmediğimiz ne kabiliyetlerin varmış. Meğer ben...
4: Mesela kocanız sizi hiç sevmiyor. Başkasında gözü var.
3: Değil mi? Nereden anladın peki bunu?
4: Ben size demedim mi insanların gözünden anlarım diye? Eğer arzu ederseniz bildiklerimi size de öğretirim.
3: Çok merak ettim. Peki, hadi öğret bakalım.
4: Öyle hemen olmaz. Kolay mı hanımefendi?
3: Ya nasıl olur?
4: Tecrübe etmek için bir teklifim var. Bu gece kocanız uyurken onun çenesinin altından birkaç kıl kesip bana getirirseniz size büyücülüğü öğretirim. Siz de büyü yapar kocanızı kendinize bağlarsınız. O zaman sizi çok sever, gözü de dışarıda olmaz. Bu kadar basit hanımefendi.
3: Doğru söylüyor. Tamam, dediğini yapacağım. Bu gece kocamın çenesinin altından birkaç tane kıl kesip sana getireceğim.
4: Efendim, bir şey arz etmek istiyorum.
1: Buyur Sedat, söyle.
4: Ama bana kızarsınız diye korkuyorum da.
1: Neden kızayım ki? Hadi söyle, çekinme.
4: Muhterem efendim, siz benim veli nimetimsiniz. Size yapılmış bir ihaneti kendime yapılmış olarak kabul edin.
1: Beni meraklandırıyorsun. Dilinin altında ne varsa çabuk söyle. Kim bana ihanet ediyormuş?
4: Hanımınızın gözü dışarıdadır. Sizi sevmiyor. Hatta öldürmek istiyor.
1: Allah iyiliğini versin. Ben hanımımı iyi tanırım. O öyle bir şey düşünmez bile.
4: Demek bana inanmıyorsunuz. Ama sözlerimin doğru olduğunu anlamanız çok kolay.
1: Nasıl yani?
4: Tecrübesi bedavadır. Bu gece çok yorgunum deyip uyur gibi yapın. Şayet sizi kesmeye gelirse sözümün doğru olduğunu anlarsınız.
1: Peki, inanasım gelmiyor ama bir tecrübe edelim.
3: Ahmet Efendi yemekten hemen sonra uyudu. Bu ustarayla sakalından birkaç adet kıl keseyim. Derin bir uykuya dalmış. Sakalını kestiğimin farkına bile varamayacak.
1: Rennankör kadın! Demek beni öldüreceksin ha? Öldüreceksin öyle mi?
3: Ne öldürmesi? Hayır.
1: Elindeki bu ustayla beni tıraş etmeyecektin herhalde. Ver şu ustayı bakayım bana.
3: Seni niye öldüreyim? Yanlış anladın beni.
1: Nankör! Senin için yaptıklarım gözüne dizine dursun. Bu hareketini affetmeyeceğim.
3: Dur yapma. Yanlış anladın beni. Ne olur dur. Dinle anlatayım. Elinde bıçak
1: madem
3: da var.
1: Madem sen beni öldürmek istedin, bunu yanına bırakmayacağım. Hainlerin sonu böyle olur işte.
3: Hatta ettin.
1: Sedat haklıymış. ihanetinin cezasını çektin.
0: Dedikoducu hizmetçisinin sözüne kanan Ahmet, hanımını öldürmüş, hanım da kıskançlığının neticesi canından olmuştu. Hizmetçi daha sonra kadının akrabalarına cinayet haberini verir, akrabaları Ahmet'i öldürürler. Ahmet'in akrabaları da karşı tarafın akrabalarını öldürürler. Boşu boşuna birçok insanın katil olmasına, birçok yuvanın yıkılmasına sebep olurlar.
1: Bu hadiseden de anlaşılıyor ki yalanın veya kovuculuğun azı çoğu, büyüğü küçüğü olmaz. Küçücük bir yalan şaka da olsa hadiseyi büyütebilir. Belki de sonuçta çok kötü durumlar meydana gelebilir.
0: Musa aleyhisselam zamanında kıtlık olmuştu. Kaç defa yağmur duasına çıkılmışsa da duaları kabul olmamıştı. Allah-u Teala Musa aleyhisselama vahyetti. İçinizde bir kovucu vardır. O aranızda olduğu müddetçe duanızı kabul etmem. Musa aleyhisselam, "Ya Rabbi, onu bize bildir, aramızdan çıkaralım," dedi. Allah-u Teala, "Ya Musa, ben sizi kovuculuktan men ederken kendim kovuculuk yapar mıyım?" diye buyurdu. Bunun üzerine herkes tevbe etti ve yağmur yağdı.

gezersin hanumanın şen.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
1: Efendim, hoş bulduk.
0: Dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz mektup göndermiş. Diyor ki, tesbih çekerken tesbihi her zaman göbekten yukarı göğüs hizasında tutmalıymışız diye duydum. Doğru mu?
1: Efendim, şimdi kitaplarda anlatılırken, yani tesbih tanelerinin veyahut da namaz kılınan seccadenin, bunlar vasıta olduğu için genellikle edeben hürmet gösteriliyor. Ama bu dinleyicimizin ifade ettiği gibi bunu bu şekilde yapmak, bunları bunu göstermek farzdır, vaciptir diye bir hüküm yok. Edeben bunlar ibadetlere vasıta olduğu için, mesela tam-ı mehal saadeti ebediyede de edeben mesela tesbih alıp da camiler doluyor, fırlatıp atıyor. Atmak caiz değil. Edeben aynı şekilde mesela böyle edep bahislerini anlatan kitaplarda hani tesbihini yukarı kaldırmak, o şekilde aynı şekilde çekmek, bu edeptir.
0: Namazda özellikle.
1: Namazda özellikle. Seccadeleri de aynı şekilde namaz kıldıktan sonra güzelce toplayıp kaldırmak edeptir bunlar. Bunlara riayet etmeli. Şimdi bir zararı olmaz, faydası olur.
0: Bunu böyle edeptir kısmını atlayıp da sanki dinin emriymiş gibi anlayan birisi, babası veya dedesi. Adamcağız tek elinde tesbih, yani namaz dışında. Elini de şöyle dizinin üstüne koymuş, öyle tesbih çekiyormuş. O da hemen işgüzarlık yapmış yani. Öyle olmaz dede, kaldır şu elini falan, tesbihi belinden aşağıya tutuyorsun falan. Adamın moralini bozmuş.
1: Evet.
0: Yani bu yani adamın yaptığının bir hatası var mı?
1: Şimdi Kur'an-ı Kerim değil bu. Tamam şeydir, hani edeben yukarıda ama adamın adamcağız rahatsızdır, yaşlıdır, elinde öyle koymuştur, çekiyordur. Mesela yattığı yerde tesbih yatağın içerisinde eliyle böyle çekiyor mesela. Bu mahsur olmaz, caizdir.
0: Defne yapraklarını kaynatıp bu suyla banyo yaparsak nazarı aldığı söyleniyor, doğru mu?
1: Biz kitaplarda okumadık, muteber elimizdeki kitaplarda rastlamadık. Ve tam İmdan Saadet-i Ebedi'de de nazar için okunacak şeyler bildiriliyor. Ha, onlara itibadı yok. Onu bilemem. Efendim, ben okudum da faydasını görmedim. Biz okuyoruz, faydasını görüyoruz. Okumaktan okuma fark var. Şimdi o kitabı hazırlayan zat buyuruyor ki, yani bantı almış, kendi sesinden dinledim. Buyuruyor ki, karşı buyuruyorlar, biz her sabah 3 defa Bismillahillezî lâ yedurun asmihî şey'ün fil ardı ve lâ fissemâ'ı ve semî'ül alîm. 3 defa sabah, 3 defa da akşam okuyoruz. Bu sebepten dolayı bize nazar büyü tesir etmez. Çünkü biz 3 sabah, 3 de akşam bunları okuyoruz. Peki bunu kim söylüyor kardeşim buyuruyorlar? İslam alimleri buyuruyorlar. Arkasına bir şey ifade ilave ediyorlar. İnanmak lazım ama. Şunu bir deneyeyim bakayım, bir faydası olur mu, olmaz mı? Olmaz. Şüpheli yaklaşıyorsun. Bu ehl-i sünnet alimleri ise bunlar Allah rızası için yazdılar. Alim değilse zaten onun bir kıymet harbiyesi yok. Şimdi atı zitizine karıştı. Biz niye ısrarla mesela tam ilmi hasadet ediyoruz ve hakikat kitabının yayınları diyoruz. Hakikat kitabının yayınları ehl-i sünnet alimlerin kitaplarıdır. Dolayısıyla onlarda tereddüt yoktur. İnanarak aynı şekilde içindekini okursan, o sebebi de yapışırsan biiznillahü teala şifa bulunur.
0: Bir başka soru. Şeytan ve iblis aynı mıdır?
1: Aynıdır hocam.
0: Yoksa farklı mıdır? Devamında şöyle sormuş hocam. İblisin gök ehlinden, şeytanın yer ehlinden olduğu söyleniyor. Biraz bilgi verir misiniz? Hangisi daha tehlikeli?
1: İkisi de aynıdır. Biri kadın kılığına girmiş, biri erkek kılığına, öyle mi? Tövbe yarabbi ya. Cin tayfasındandır. Şeytan da denir. İblis de denir. Tamam mı? İkisi de geçiyor. İkisi de aynı şahıstır. Cin tayfasındandır. Melekler safında bulundu ama melek değildir. Nurdan yaratılmamıştır. Ateşten yaratılmıştır.
0: Meleklere hocalık yaptı falan deniyor.
1: Doğru. Şimdi kitaplarda anlatılırken buyuruyor ki, daha önce yeryüzünde Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratmadan önce cinler vardı. Bunlar çok azgın ve taşkın olunca Allah-u Teala melek ordularını gönderdi. Hepsini bunları imha ettirdi. O şeyde bu cinler tayfasından olmasına rağmen meleklerin safında yer aldı. Bunun için de Allah-u Teala buna gök kapılarını açtı. Yani gökyüzünün her tarafında dolaştı, gezdi. Her tarafta da aynı şekilde ibadet de etti. Çok şeyi gördü, çok şeyi de biliyordu. Meleklerden bazıları aynı şekilde kendilerine emir verirse onu yaptığı için başka şeyle ilgilenmez. Başka şeylerde de bilgisi yoktur. Bunun onlara göre aynı şekilde her kata girip çıktığı için bilgisi çoktu. Meleklere hocalık yaptıktan maksat, yani Mesela diyelim ki bir işte vazifeli, başka bir şey bilmiyor. Ona gidiyor, o olanları anlatıyor. Dolayısıyla o melekten fazla bilgisi olmuş oluyor. Hocalık yapmasın budur, yoksa mürşit, rehber falan manasında değil o. Yani bilgisi çoktu. Ona kalacak olursan, şimdi mesela din adamlar var. O din adamlardan daha çok iblisin bilgisi var. Niye? Ta Adem Aleyhisselam'dan itibaren gelen şeriatların hepsini biliyor bu. Hepsini biliyor. Çünkü gördü. Allah-u Teala'dan da ömür istedi. Kıyamete kadar da yaşıyor. Fakat kendi evlatları, yerleri kendisi gibi değil. Bir tek bu. Kıyamete kadar yaşayacak. Ve Allah-u Teala'ya tavır koyan da bu. Res çeken de bu. Onun evlatlarıdır aynı şekilde. Onun soyundan gelenler.
0: İblisin de nefsi var mı?
1: Allah-u Teala iki varlıkta nefsi yarattı. İnsan ve cin. Bu da cin tayfasındandır. Dolayısıyla bunlar da, cinler de erkek ve dişidirler. Evlenerek çoğalırlar. Meleklerde nefs yoktur. Hayvanlarda yoktur. İnsan ve cinde vardır. Ve insanlara göre de çok aşağı varlıklar olduğu için nefisleri de çok azgın olur. Ateşten yaratıldığı için en ufak şeye falan hemen aynı şekilde gadaplanıyorlar, öfkeleniyorlar. Böyle bir varlıktır.
0: Bu Allah-u Teala'nın emrini beğenmemesi falan ondan kaynaklı.
1: Tabii canım, kibirden. Yani,
0: kibirden.
1: Nefsinden. Ben üstünüm dedi. Sen bilemedin dedi haşa Allah-u Teala'ya. Sen bana sorsaydın ben sana söylerdim demek istiyor yani. Ve zamanımızdaki din adamlarının çoğu da böyle şeytan sıfatlı ya işte. Aynı nefs, onun nefsi, onun nefsi aynı. İkisi de kafir. İkisi de firavun. Firavundaki nefsle bizdeki nefsin arasında fark yok ki.
0: Aynı. Adem Aleyhisselam yaratılıncaya kadar bu iyiymiş. Ama yaratılınca...
1: İtibar görüyordu. Hasetinden hemen fırladı.
0: Nevri dönmüş.
1: Nevri yani. Döndü. Benden daha üstün olamaz dedi. Zamanımızda var ya, ekranlara çıkıyor. Bana göre o kim ki falan. Benim aynı şekilde ayakkabımın keliği olamaz falan. Dünya adam.
0: Böyle adamlara şeytan sıfatlı deniyor. Boşuna değil demek.
1: Tabii. Şeytan sıfatlı. Rahmetli babaannem de derdi öyle ya. Şöyle bakardı, şeytan sıfatlı bunlar derdi.
0: Kibirinden.
1: Kibirinden tabii. Bu istediğin adam olsun, ne olursa olsun. Bir kere İslam halimi olabilmek için, hani biraz önceki suale cevap verirken İslam halimi. İslam halim derdi. Bu yok. İslam halimleri biz anlamayız, bilmeyiz, kitaba bakalım derler. Ama bunlar ben biliyorum diye başlıyor. Yani senin bilmene de sana da diyeceksin, sıkı vereceksin gırtlağını yani böylelerinin. Ama Allah-u Teala hikmet-i ilahi. Hepsi meydanda işte, bidat ehli de, zındığı da, kafiri de, hepsi meydanda. İnsana da Allah-u Teala akıl vermiş, irade vermiş. Arkadaş bir de sen otur, böyle dedi diye peşin paldır küldür gidiyorsun. Hani böylelerine koyun gibi derler. Yani ben koyun otlattığım için biliyorum. Keçi böyle değil. Keçi inatçı bir hayvandır. Tamam, keçi inadı diye kullanırlar. Akıdın inatçı bir hayvandır. Ama koyun öyle değil. Ya Mustafa Bey, hikmet-i ilahi. O hayvan hele sıcakta başını bir eğer güneşten dolayı. Birisi önde, artık o şey sürünün muallimi. Böyle paldır paldır gidince öbür sürünün ayağının altına başını sakın. Nereye gittiğini hiç şey yapmıyor. Hiç böyle.
0: Kafa önde zaten.
1: Kafa önde yani. Gidiyor. Öndeki pat diye çukurdan düşüyor. Arkadakiler de gidiyor çukurdan düşüyor. Evet. Onun için koyun gibi derler. Onun için koyun gibi. Ya koyun gibi olma, Allah-u Teala sana akıl ve irade vermiş. Bir bak, bir başını kaldır aynı şekilde. Tehlikeli mi değil mi? Önünde yar mı var, hendek mi var, uçurum mu var? Bir baksana. Yok. Koyun gibi böyle. Koyun da aynı şekilde böyledir böyle. Paldır küldür gidiyor. Diğer hayvanlarda da akıl olmadığı için. En azından mesela şimdi belgesellerde görülür. Mesela o vizyon öküz dediğimiz o sürüler mesela geliyor falan. Nehirden geçecekler. Nehrin içi timsah kaynıyor. Ama mecbur karşıya geçme. Bakıyor falan. Uçurum bile olsa bir iki tanesi atlıyor. Atlayınca hepsi lapır lapır lapır lapır lapır falan gidiyor. Artık timsahlar alacağını alıyor. Kalan sahalar bizimdir, onlar çıkıyor.
0: Birisini alıp gidiyor onlar. Birisini alıp timsahlar gidiyor.
1: Evet. Bazen ayağı kırıldı. Ayağı kırıldı mı yandı artık. Onun işi bitti evet. Falan. Timsahlar hallediyor onları. Dolayısıyla Allah-u Teala insanı öbür varlıklardan ayırmak için akıl vermiştir. İrade vermiştir. Dolayısıyla bu zaman ahir zaman olduğu için mezhepsizi, zındığı, yani din düşmanısı, bidat ehlisi, gani kaynıyor zamanımızda. Bir başını kaldır arkadaş ya.
0: Hele bir Müslümanın koyun gibi o hiç olmaması
1: lazım. Hiç olmaması lazım.
0: Evet.
1: Önce bir düşüneceksin falan. Bu adam diyor ki bana göre. İşte sen boşuna aynı şekilde Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala hani, talebelerine bile habire sorarlarmış. Kitap okuyor musun? Kitap okuyor. Dedim niye bu kadar ısrarla duruyor? Yani. Mustafa Bey yakinen şahidim. Yani bu kitapları okumayan kimse... Efendim etiketi, kariyeri, mevki, makamı ne olursa olsun pat diye tökezliyor. Hiç farkında bile değil. Tökezlediğinin farkında değil. Paldır küldür gidiyor. Bu zat 20-30 sene emek vermiş. Lazım olan bütün bilgileri, bu zamandaki Müslümanlar için lazım olan bütün bilgileri oraya yerleştirmiş. Artık başka şeye ihtiyacın yok. Otur, onları bir hazmet. Hazmedince diyorsun, bakırsan bu kelp, bu domuz, bu aynı şekilde tilki demeye başlıyorsun. Anlıyorsun yani o zaman. Efendim bu işte ilahiyatçı, bu bilmem işte bilmem neci, bu bilmem neci falan. Hepsini anlıyorsun, görüyorsun yani. Adam domuz suretinde midir, akrep suretinde midir, seni yemeğe mi geliyor, hepsini anlarsın. Bizim evde bir kuş var. Yani Allah razı olsun, bir dinleyicimiz hediye etmiş. Biz daha önce de şey yapıyorduk falan. Yavruyken kafeste doğuyor bunlar. Ben bunu bir yazın balkona çıkarmıştım falan. Şimdi dışarıda şey yapıyor, onları görünce coşuyor böyle. Hani diyor kafesi aç da bir gideyim. Kafes açayım da sen ömründe kediyi görmedin. Bu kedi senin düşmanı mı değil mi bilmiyorsun. Kedinin önüne gitse kediye bön bakar.
0: Dışarıda ne yenir ne içilir bilmiyor.
1: Onu bilmez.
0: Nereye gidilir, nereye
1: onu
0: konulur.
1: Bilmez. Dedim sen kafeste yetişmişsin.
0: Her şey önüne gelmiş.
1: Her şey önüne gelmiş. Dışarıda ne yiyeceğini de dediğiniz gibi bilemezsin. Ve kim sana düşman, kim dost, kim düşman onu bilemezsin.
0: Doğru.
1: Ve ham diye Allah götürürler seni. Mesela Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi teala hep zaman zaman anlatıyoruz, naklediyoruz bir sözü. İşte birisi gelmiş demişim, sen hep hocam hocam diyorsun da hocamdan ne öğrendin? O zatta buyurmuş ki ben hocamdan bir tek şey öğrendim. Demiş ne öğrendin? Kim sevilir kim sevilmezsin. Bu da bize yetti buyurmuşlar. Ben bunu ilk duyduğumda onu Allah Allah bu ne demek, bundan murat ne? Tabi hadiseler şey yaptıkça, kitapları okuyunca ne kadar önemliymiş. Kim sevilir kim sevilmez. Efendim sarıklı sakallı cübbeli adam. Ama adam din düşmanı. Adam İslamiyet diyor, hizmet diyor, bilmem ne diyor ama adam din düşmanı. Başkasının kulu kölesi, uşağı yani.
0: Hain.
1: Hain. Fakat bu kitapları okuyunca ha diyorsun, sakalına, sarığına, cübbesine, etiketine, kariyerine değil. Bu adam ehl-i sünnet midir? Allah rızası için mi yapıyor? Sırıtır o. Zaten sen samimiysen, ihlasla şey yaparsan işte orada Resulullah Efendimiz buyurduğu devreye giriyor. Müminin ferasetinden sakınınız. Çünkü mümin Allah-u Teala nuruyla bakar. Sen farkında değilsin. Öyle bir gözlük veriliyor ki sana, bir bakıyorsun aha diyorsun bu sarıklı sakallı din düşmanı bu. Bu zındığın teki. Aha bu ilahiyatçı. Ama bu din düşmanı, zındık diyebiliyorsun. Bir tanesine bakıyorsun aa diyorsun bu ehl-i sünnet dikkatli, bu Allah rızası için çalışıyor diyebiliyorsun, ayırabiliyorsun. Tamam. Sen böyle bir elinde ölçü yok, ondan sonra seni gelen tokatlamış, giden tokatlamış, sonra dine düşman oluyorsun. Din adamların hepsi böyle yapıyor. Olur mu öyle şey ya? Olur mu öyle şey? Sen ayıramıyorsun, kim sevilir kim sevilmez bilmiyorsun. Bunu nereden öğreneceksin? Ehl-i sünnet alimlerinin kitaplarını okumak suretiyle öğreneceksin, başka türlü mümkün olmaz.
0: Dinleyicimizin bir sorusu da şöyle. Her arabi ayın son çarşambasının uğursuz olduğu ve dikkatli olmamız gerektiği söyleniyor.
1: İşte uydur uydur söyle böyle. Kim söylüyor? Sosyal medyada birisi bir yerden kendi kafasına göre ayın çekilmiş. İslamiyet'te uğursuzluk yok. Günlerde hiç yok. Her arabi ayın çarşambası uğursuz olmuş. Yok öyle bir şey. Dinin sahibi buyuruyor ki yani Muhammed Aleyhisselam dünyayı şereflendirdikten sonra gitti o. Uğursuzluk yok. Ne kuşta, ne günde, ne herhangi bir şeyde. Yok öyle bir şey. Efendim tefekkür etmek deniyor, bereketlenmek. O var, o ayrı bir mesele. Ama uğursuzluk yok.
0: Dinleyicimizin bir sorusu daha var. Diyor ki bir kitapta ömrünün uzun olmasını isteyenler bir dua zikretmiş. Şu duayı okusunlar diyor. Şimdi dua okuyarak ömrü uzatmak mümkün mü diye soruyor dinleyicimiz.
1: Ömrü uzatmak öyle değil. Ehl-i sünnet alimleri açıklamışlar onu. Tezekkürül mevt ömrü uzatır. Ama onu açıklamışlar.
0: Ne demek o?
1: Bir kimse ölüm ve sonrası için hazırlanırsa Allah-u Teala insanlara nefes sayısınca vermiştir ömrü. Dolayısıyla ahiret için hazırlanan bir kimse stresli olmaz, depresyona girmez, acele davranmaz. İşlerini aheste aheste halleder. Dolayısıyla nefesini de aheste aheste alıp verir. Onun için de tezekkürül mevt bu kimseyi diyelim ki ömrü 60 senede tüketirse bu 80 senede tüketir o nefesi. Uzatmasın maksadı o. Bereketlenme manasında da kullanılmış.
0: Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
1: Biz teşekkür ederiz efendim.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.

0: İslam ve toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu. Şimdi reklamlar.
1: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
2: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Lenovo IdeaTab 128 GB tablet Tekno Club'a özel 12.999 lira.

0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
1: Bankkart, seni düşünür o. Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM Haber.
3: Sederek ziyaretçilere eğlendiriyor. 24 saat açık olan robot marketinde atıştırmalık ve içecekler satılıyor.

0: EGRT Haber Merkezi'nden merhaba, mutlu pazarlar. 6 Eylül 2026 Pazar gününde 16 bülteninde gelişmelerle karşınızdayız efendim. Gülistan doku dosyasında yeni perde, soruşturmanın kilit ismi Umut Altaş bu kez FBI'ya konuştu. Altaş 2 gün süren sorguda cinayete tanık olduğunu öne sürdü. Gülistan'ın nasıl öldürüldüğünü, cesedin nereye taşındığını ve olaydan sonra yaşananları birer birer anlattı. İşte 34 sayfalık FBI tutanağındaki çarpıcı iddialar.
1: Soruşturmanın kilit ismiydi. Valinin oğlunun en yakınındaydı.
2: Umut Altaş bence olayı çözecek kişi.
1: Önce savcılığa mektup yazdı. Şimdi ise FBI'ya konuştu. Ve bu kez cinayeti gördüm dedi. Türkiye'nin yıllardır konuştuğu Gülistan doku dosyasında dengeleri değiştirecek yeni ifadeler ortaya çıktı. ABD'de tutuklu bulunan Umut Altaş 19 ve 20 Ağustos'ta FBI ve ABD İç Güvenlik Soruşturmaları görevlileri tarafından 2 gün boyunca sorgulandı. Türk makamlarının hazırladığı tam 109 soru Altaş'a yöneltildi. 34 sayfalık ifade tutanağı da Türkiye'ye gönderildi.
3: Katilin kanıtı böyle ellerinize bırakacağım.
1: FBI görevlileri Altaş'a doğrudan sordu. Mustafa Türkay Soner'in Gülistan Doku'yu öldürdüğüne inanıyor musun? Altaş'ın cevabı evet oldu. Peki neden? Gördüm dedi. Altaş'ın iddiasına göre 5 Ocak 2020'de Mustafa Türkay Soner'le birlikte Gülistan Doku'nun bulunduğu bölgeye gittiler.
4: Gülistan aracın arka koltuğuna oturdu. Tartışma sonrası bağırmaya başladı. Türkay Soner de torpidodan siyah renkli bir tabanca çıkardı ve ardından Gülistan Doku'yu vurdu.
1: İddiasına göre cinayetten sonra kendisi de olayın içine dahil oldu. Gülistan Doku'nun cansız bedenini birlikte bagaja taşıdılar. Altaş'ın iddiasına göre Mustafa Türkay Soner kendisine "Sus, kimseye bundan bahsetme." dedi. Altaş'ın "Bu mesele ortadan kalkmaz." demesi üzerine ise "Babam bu işi halledecek ve ortadan kaldıracak." karşılığını verdi. Peki Gülistan'ın cesedi neredeydi? Altaş FBI'ye bu konuda da dikkat çeken bir adres verdi. Pertek yolunu işaret etti. Mustafa Türkay Sonel'den aldığı bilgiye dayanarak cesedin Pertek yolu çevresinde o dönem yeni yapılan bir yolun kenarına gömülmüş olabileceğini öne sürdü.
3: Her şeyin kanıtı vermemde. Her şeyin kanıtıyla. Bütün katilin kanıtı. Katili böyle ellerinize bırakacağım.
1: 2 günlük sorgunun en kritik sorusuysa 91. soruydu. FBI Altaş'a açık açık sordu. Gülistan Doku öldürüldüğü sırada Mustafa Türkay Soner ve Gülistan Doku ile birlikte miydiniz? Olaya bizzat tanık oldunuz mu? Altaş'ın cevabı hepsine evet oldu.
3: Abi anlatacağım ama sende kimseye söyleme, olur mu? Yok, bildiğin her şeyi savcıya anlatacağım.
1: Şimdi gözler ABD'den Türkiye'ye gönderilen

0: Adaylar sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerini doldurmaya başladı.
1: Genel yetenek kolay geçti. Çok fazla ekşi arasında kaldım.
0: 1.708.329 aday sınav giriş belgelerinin kontrol edilmesinin ardından sınav salonlarını doldurdu.
2: Yaklaşık 80-90 soru işaretledim ama işte süre yetiştirsem geri kalanını da yapmayı düşünüyordum.
3: Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara genel yetenek ve genel kültür testlerinden toplamda 120 soru soruldu. 130 dakika süre verildi. Engelli adaylara 30 dakika ilave süre tanındı.
4: Denemeyle burası bir olmuyor. Sınav heyecanı ve atmosferi çok daha farklı.
3: Sınav sonuçları 7 Ekim 2026'da açıklanacak. KPSS alan bilgisi sınavları 12-13 Eylül tarihlerinde 3 oturum şeklinde yapılacak.
5: Memuriyet hayali kuran binlerce aday KPSS'de ter döktü. Sınav merkezlerinde son dakika telaşı vardı. Kimi koşarak kimi motosikletle kapıların kapanmasına saniyeler kala yetişebildi. Geç kalanlarsa sınava giremeden döndüler.
3: Kimi koşarak geldi, kimi motosikletle son anda yetişti. Saniyelerle geç kalanların ise yüzüne kapılar kapandı. Memuriyet hayali kuran binlerce aday, KPSS Genel Yetenek Genel Kültür Oturumunda ter döktü. Türkiye genelinde sınav merkezlerinde sabahın erken saatlerinden itibaren yoğunluk yaşandı.
6: Hastaneden kalktım onlara destek olmak için, onları yalnız bırakmam için geldim. Kızım yalnız kalmasın diye kızıma destek için.
3: Eskişehir'de saatler onu gösterirken zamana karşı yarış başladı. Bazı adaylar koşarak, bazıları motosikletle sınav merkezine ulaştı. Son saniyelerde kapıdan girenler derin nefes aldı. Geç kalanlarsa sınava alınmadı. Benzer görüntüler Bingöl'de de vardı. Bir aday kapılar kapanmadan saniyeler önce içeri girdi. Hemen ardından sınav merkezinin kapıları kapatıldı. Elektrikli bisikletiyle gelen bir başka aday ise giriş saatini kaçırdı. Kapıya kadar geldi ama sınava giremedi. Sınav telaşının bir başka adresi de Antalya'ydı. Bu kez bir aday kapıya yetişebilmek için terliklerini eline aldı. Yalın ayak koştu. Kan ter içinde sınav merkezine ulaştı ama saniyelerde geç kaldı. İlk kez KPSS'ye girecek olan Baran Bayraklı, kapıların kapandığını görünce büyük üzüntü yaşadı. Nefes nefese kalan gence, çevredeki vatandaşlar su verdi.
7: Seneye mi? Bakacağız ya.
3: Bursa'da ise bu kez unutulan kimlik için zamana karşı yarış vardı. Kimliğini evde unutan adayın yardımına annesi ve motosikletli trafik polisi yetişti. Polis genci sınava yetiştirdi. Adaylar içeride sorularla mücadele ederken aileleri dışarıda bekledi. Kimi uyudu, kimi örgü ördü, kimi Kur'an-ı Kerim, kimi de roman okudu.
5: Pazar gününde şimdi biraz dış gelişmelere bakalım. Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD Başkanı Trump'ın temsilcileriyle bir aradaydı. Rus lider, görüşmelerin yürütülebilmesi için 3 günlük ateşkes ilan etti.
3: Rusya'nın başkenti Moskova'da Ukrayna Savaşı'nın kaderini değiştirebilecek kritik bir zirve gerçekleşti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'ı kabul etti. Masadaki en dikkat çekici ayrıntı ise Putin'in önüne getirilen ve içeriği sır gibi saklanan kırmızı dosya oldu. Ukrayna savaşını bitirme amacı taşıyan görüşmede Putin, Trump'ın barış çabalarını takdir ettiğini belirtti. Saldırıların durdurulması yönündeki talebin kendisine ulaştığını söyleyen Rus lider, gün başından bu yana Kiev'e hiçbir saldırı düzenlenmediğini vurguladı. Kremlin, ABD heyetinin güvenliği ve temasların yürütülebilmesi amacıyla Kiev'e yönelik saldırılara 3 gün süreyle ara verildiğini duyurdu. Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski de

0: ABD heyetiyle görüştüğünü doğrulayarak Moskova'ya yönelik saldırıları durdurmaya hazır olduklarını açıkladı. Taraflar henüz kapsamlı bir ateşkes üzerinde anlaşabilmiş değil. Ancak Moskova temaslarını tamamlayan ABD heyetinin bir sonraki durağı Kiev, masadaki kırmızı dosyanın içeriği ise gizemini koruyor.
1: İran'da bir tankerin infilak etmesi sonucu bir facia yaşandı. Kazada 11 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
0: İran'ın batısında dev bir yakıt tankeri feci şekilde patladı. Başkent Tahran'ın 400 kilometre batısındaki Sanandaj şehri yakınlarında meydana gelen kazada ortalık savaş alanına döndü. Kaza, freni patlayan yakıt tankerinin kontrolünü kaybederek diğer araçlara çarpması sonucu gerçekleşti. Tanker çarpışmanın etkisiyle bir anda alev topuna döndü. Çok sayıda kişi öldü ve yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürerken yetkililer kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Aynı bölgede 2018 yılında da bir yakıt tankeriyle yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 15 kişi hayatını kaybetmişti. Güvenliksiz araçlar ve ihlaller nedeniyle İran'da trafik kazaları her yıl 17 binin üzerinde ölüme yol açıyor.
1: İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde bir kez daha sivilleri vurdu. Saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 20 yaralı var.
0: İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a hedef almaya devam ediyor. Sabah saatlerinde ülkenin güneyine düzenlenen hava saldırılarında yine siviller vuruldu. Saldırıda ölenler ve yaralananlar oldu. Lübnan Sağlık Bakanlığı saldırıların hedefinde Nebatiye kentiyle çevre beldelerin olduğunu duyurdu. Saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi yaralanırken yerleşim yerlerinde büyük hasar meydana geldi. 2023'ün sonlarında başlayan ve 2024'te geniş çaplı savaşa dönüşen çatışmalarda bugüne kadar 4000'den fazla insan hayatını kaybetti. Saldırılar ve işgal nedeniyle 1 milyondan fazla Lübnanlı evlerini terk etmek zorunda kaldı. 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve defalarca uzatılan ateşkese rağmen İsrail ordusu çeşitli gerekçelerle Lübnan topraklarını vurmayı ve anlaşmayı ihlal etmeyi sürdürüyor.
1: Yurttaki gelişmelere dönelim şimdi tekrar. Fotoğraflarıyla Türkiye'de sayısız iz bırakan Ara Güler genç bir yönetmene ilham oldu. Bir genç sıfır bütçe ve bir cep telefonuyla sinema filmleri çekmeye başladı.
2: Ayşe!
3: İlk bir telefonla çekime başladım. Ara Güler'in şu sözünü okumuştum. En iyi kamera, en iyi fotoğrafı çekseydi, en iyi daktiloya sahip olan en iyi romanı yazardı.
0: Usta fotoğrafçı Ara Güler'in bu sözleri genç yönetmenin hayatını değiştirdi.
4: Sen de İdil'in gidişine bakıp sevgisine şüphe etme.
0: Murat Ferhat Akay 19 yaşında sıfır bütçe ve sadece bir cep telefonuyla sinema yolculuğuna başladı.
3: Bir telefonla set yapıyorum bu coğrafyada. İnsanlarımızla, halkla, esnafla küçüğünden büyüğünde beraber hep birlikte filmler çekiyoruz.
0: Oyunculuk hayaliyle yola çıkıp senarist ve yönetmen olan Murat Ferhat Akay memleketi Şırnak'ta çektiği zorlu film sahnelerini anlattı.
3: 10 saniyelik bir görüntü almam lazımdı ve oraya gidebilmem için imkanım yoktu. Cizre'ye gidip Cizre'den kastırıp oradan da oraya gitmem lazım. İmkan olmadığı için ben dağdan 2 saat yürüyerek gitmiştim. Sabahları otostopla yola çıkar, gün boyu aç kalıp gece 3'te tırlarla otostopla İdre dönerdim. Ve bunu 6 ay boyunca yaptım. Sıfır parayla.
0: Bölgelerindeki zengin hikayeleri beyaz perdeye taşımak istediğini belirten yönetmenin hedefi gençlere iyi örnek olmak.
3: Çekmiş olduğum film çalışmam var. Fısıltı, Ruhun Hapsi 2, Gölge Hanım, At Gözlü, Üşüyen Güneş ve şu an çekmiş olduğumuz 5. Mevsim Adam. Gençlerin ve çocukların bu değerlerin, bu zenginliklerin görmesi lazım ki içlerindeki cevher uyansın. Çünkü biliyorum herkes uyuşsa bile bir kişi uyanıksa diğer bütün insanları uyandırabilir. Diyorlar şimdi ben diyorum.
5: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar. Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.
7: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Ryzen 5 işlemci.

0: Alif abi. Sağdan.
1: Tamam.
2: 15,1 metreküp maksimum yük hacmi, 2.3 ton taşıma kapasitesi. Ford Transit Van. Hangar gibi.
3: Hangar gibi. Hangar gibi.
0: Müzik açayım mı? Müzik açayım mı?
4: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
5: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraftan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
4: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
5: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
6: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT efendim.

Şiirler okudum bugün Türkçemin ormanlarında. Adım adım dizelerle içimde direncim, sevincim ve acım. Çocuklaştım, aldım da gövdemi salladım dallarında. İlk gençlik suyunu yakmış gür bir ağacın. Hayatı bir gürültünün içinden yeniden yaratmaktır şiir. Ve söz demlemek değildir mutluluğun kanatlarında. Şair, bazı okur da kitabını sevdiği bir şairin doyar, şiirler düşünür, uyur bu kitabın yapraklarında. Şair bu, kimi zaman kalabalık bir köşede, yapayalnız ve gözü pek dizeler çiziktirir. Ne de olsa şair bir kuyumcu değilse de, yüreğinin tellerinde som altın biriktirir. TGRT FM'den sesimizin ulaştığı, yüreğimizin buluştuğu herkese merhaba. Şehrain'den sizlere bir kez daha seslenmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hoş geldiniz programımıza. Ayrı kaldığımız günler umarım güzellikler getirmiştir yaşamınıza. Zorluklar, engeller çıktıysa önünüze elbet onlar da aşılır. Kederler, üzüntüler an gelir silinir. Bugünkü programımız bizi sık sık köşeye sıkıştıran dertlere bir durak, toparlanmak, güvenimizi, inancımızı yeniden kazanmak için bir yakıt ikmali olsun. Gücümüzü her zamanki gibi edebiyattan alacağız. Edebiyatın hangi köşeleri mi? Sorunun yanıtını az sonra biliyor olacaksınız ama önce künyemizi okuyalım. Programı Vehbi Arbas yönetiminde ben Umay Aygut hazırlayıp sunuyorum. Ana kumanda masasında ise Mustafa Özcan yayınımızın size ulaşmasını sağlıyor. Hazırsanız Şehrain başlıyor.

Girişte Azer Yaran'a ait bir şiir seslendirdim. Adı Şiirler Okudum Bugündü. Ve tam da programımızın bugünkü içeriğini özetler nitelikteydi. Zira biz bugün şiirler okuyacağız gönlümüzce. Bir dili en iyi kullanan kişilerin şairler olduğunu düşünürsek, bu bölümde Türkçemizin lezzetine bir defa daha varacağız, öz dilimize bir kere daha hayran kalacağız demektir. Günümüz şiirinin çağdaşlaşma süreci hangi şairlerimizle başlar? Önce bu sorunun cevabını vermemiz gerek. Başlama noktası olarak genellikle Yahya Kemal Beyatlı ya da Ahmet Haşim alınır. Bu konudaki kaygılarını hazırladığı antolojinin girişinde dile getiren Mehmet Fuat ise bu şairlerin kendileri çağdaş olmasalar da arkalarından gelenlere bir yol açtıklarını söyler. Nedim'de, Şeyh Galip'te, Yahya Kemal'de, Haşim'de çağdaş şiirin belli özellikleri belli oranda bulunsa da yolu açmanış olmanın ötesine geçtiklerini söylemek kolay değildir der Fuat. Çağdaş şairler oldukları ileri sürülemez. Ne var ki bu durum onların çağdaş Türk şiirinin oluşumundaki etkilerini yok etmiyor. Kendileri çağdaş olmasalar da arkalarından gelenlere çağdaşlaşmaya dönük pek çok şey bıraktıkları yadsınamaz. ...1884-1958 yıllarında yaşayan, gönlümüzde iz bırakan, sayısız eser veren Yahya Kemal Beyatlı ve çağdaşı, kendisinden sadece bir yıl sonra dünyaya gözlerini açan ancak kısa bir hayat sürerek 1933'te 48 yaşında ölen Ahmet Haşim. Feridun Andaç'a göre iki şair de hem eğilimleri hem de sürdürdükleri ve getirdikleri tarzla çağdaş Türk şiirinin oluşumunda etkili olur. Yahya Kemal geleneği Batı şiiriyle birleştirir, Ahmet Haşim bir ucuyla dil ve anlatımda Tevfik Fikret çizgisinden giderek Fransız simgecilerinin etkisinde şiirler yazar. Sonraki yıllarda çağdaş Türk şiirinin onarla başlayan, giderek de açımlanan bu kanalda geliştiğini gözleriz. Haşim'i O Belde isimli şiirinden mısralarla analım. Ne demişti üstad? Melali anlamayan nesle aşina değiliz. Sana yalnız bir ince taze kadın, bana yalnızca eski bir budala diyen bugünkü beşer, bu sefil iştiha, bu kirli nazar, bulamaz sende, bende bir mana. Sebebi belirsiz hüznü, sıkıntıyı anlamayan yeni kuşakla ortak yanları, yakınlıkları olmadığını, olamayacağını söylüyor Haşim. Yüzeysel bir bakış elbette derini göremez, hisleri anlayamaz. Bir insanı anlamaksa ancak kendini o kişinin yerine koymakla mümkün değil midir? Cumhuriyet döneminin en önemli şairlerinden birini konuk ediyoruz şimdi de programımıza, beğeneceğinizi umduğum bir şiiriyle. Açık, Cahit Külebi imzalı.

Biz hep açık konuştuk. Gökyüzünden maviydi sözlerimiz. Sığ bataklarda değildik, kuşlar gibiydik. Uçarıydık, gözlerimizde şavkıyan parıltılar gibiydik. Biz iyiye iyi, güzele güzel dedik. Masallardan çekerdik mısraları tülbent gibi. Yalnız şiirlerde yalan söylemezdik. Umutlarımızda, hayallerimizde de yalancı değildik. Biz buğday tarlalarında buğday, ahu yeşili bahçelerde ot, çenlerde düdük sesiydik. Yıldızlara çobandık, değirmenlere su, bozkırlara bulut gölgesiydik. Seller aktı gitti, biz kaldık. Bulutlar uçtu gökyüzünden, rüzgarlar darmadağın etti. Ne bahçesinden hayır var, ne gözünden. Akıl da bulutlar gibi çekip gitti. Nereden bilirdik çalışmaktan kocayacağını sevgililerin, yaşamanın güzelliği kadar hoyratlığını, bezginliğini. Biz kaldık, koyup gitti bahar. Her şeyi nereden bilirdik?

İlk şiirlerini 1938'de yayınlayan Cahit Külebi, edebiyat tarihimizde iz bırakmış 40 kuşağı şairlerinden biri. Kültür ateşesi ve edebiyat öğretmeni olarak görev yapan Külebi, 1954'te yayınladığı Yeşere Notlar adlı şiir kitabıyla Türk Dil Kurumu ödülünü de kazanmış. Şiirini geniş kitlelere ulaştırabilmiş olmasında süsten uzak, fazlalıklardan arınmış duru bir dil kullanmasının büyük payı var. Çocukluğunun ilk gençliğinin geçtiği yörelerden izlenimler yansıtarak insan, yurt ve doğa sevgisini dile getirmiş, halkın yaşam güçlüklerine tanıklık etmiş, halk şiirinden, türkülerden de yararlanarak çağdaş bir şiir oluşturmuş. Türkçemizin en içten şairlerinden olduğunu söylersem herhalde yanılmış sayılmam. Külebi'nin bu yargımı destekleyecek sevilen bir şiirini daha paylaşalım. Gizli Sevda.

0: Senin gözlerinden öyle acı bir ışık geçer ki bazen, melek mi, şeytan mı belli olmaz, bekler pusuda uzaktan. Senin ellerin öyle narin, bulutlar gibi yüzsün varsın, takıp pençeni yüreğime baştan başa yırtarsın. Masanlarda iki tel birbirine sürtülürse yardıma devler koşar. Senin saçların öyle gür ki rüzgar esse kıyamet kopar. Alıp başımı delicesine kaçmak isterim nere olursa olsun. Tutarsın devler gibi yolumu, ne yana koşsam durdurursun.
1: En güzel satırlar Şehrayin'de. Şehrayin TGRT Efendi.

Nahit Ulvi Akgün, Cahit Külebi ile aynı kuşak şairlerden. O da ilk şiirini 1936'da yayınlamış. O da öğretmenlik yapmış ama Külebi gibi edebiyat öğretmenliği değil, psikoloji ve felsefe öğretmenliği. Akgün önceleri aşk ve duygu şiirleri yazmış. Daha sonra ise bireyin yaşam ve toplum karşısındaki duruşunu, tavrını ele almış. Yalın Söyleyiş, Külebi ile bir başka ortak özellikleri. Akgün ilk dönem şiirlerinden birinde bir sevdanın nasıl başladığını anlatıyor. Henüz duyguların adı konmamıştır ama bir şeyler olduğu malumdur. Ve ne kadar gizlenmeye çalışılsa da zamanı geldiğinde söze dökülmeye mahkumdur.

Bir şey var aramızda. Senin bakışından belli, benim yanan yüzümden. Dalıveriyoruz arada bir. İkimiz de aynı şeyi düşünüyoruz belki. Gülüşerek başlıyoruz söze. Bir şey var aramızda. Onu buldukça kaybediyoruz isteyerek. Fakat ne kadar saklasak nafile. Bir şey var aramızda. Senin gözlerinde ışıldıyor, benim dilimin ucunda.

Gelin şimdi biraz daha gerilere gidelim ve hiç unutulmayacak kişiliğiyle, şiirleriyle daima hatırlanacak bir eski zaman şairini analım. Bu şair Ziya Osman Sabah. İstanbullu bir şair Sabah. İstanbul onun hem dizelerinde hem de öykü ve anılarında karşımıza çıkıyor. Çocukluğuna dair önemli bir olay annesini 8 yaşındayken kaybetmesi. İlk kalem denemeleri de bu ölüm üzerine yazdığı yazılar. İlk şiiri 1927'de henüz 17'sindeyken basılır Sabah'ın. Daha sonra okuldan arkadaşlarıyla 7 Meşaleciler topluluğunun kuruluşunda yer alır. Şiirlerini genellikle Varlık dergisinde yayınlar. Ziya Osman Sabah'ın gerek yazılarında gerekse şiirlerinde ev hayatı, aile, komşuluk, çocukluk günlerine özlem temaları ağır basar. Ölüm karşısında bir tevekkül, hatta ölümü arzu etme duyguları hakimdir bazı eserlerine. Çocukluğunu anar, gençliğini anar ve bugününe hayıflanır biraz da. En değerli hazinesi hatıralarıdır.

Hiç olmazsa unutmamak isterdim. Eski geceler, sevdiklerimle dolu odalar. Yalnız bırakmayın beni hatıralar. Az yanımda kal çocukluğum. Temiz yürekli, uysal çocukluğum. Ah ümit dolu gençliğim. İlk şiirim, ilk arkadaşım, ilk sevgim. Doğduğum ev. Rahatlayacak içim duysam bir tek kapının sesini. Arıyorum aklımda bir ninni bestesini. Böyle uzaklaşmayın benden yaşadığım günler. Güneş, getir bir bayram sabahını. Açılın, açılın tekrar çocuk dizlerimdeki yaralar. Hepiniz benimsiniz. Mektebim, sınıflarım, oturduğum sıralar. Yalnız hatırlamak, hatırlamak istiyorum. Nerede kaldı sevgilim seni ilk öptüğüm gün? Rengine doymadığım o sema, ahengine kanmadığım ırmak. Bırakıp her şeyi nereye gidiyorum? Neler geçmişti aklımdan? Neden de ağladığım, neden de güldüğüm? Ah, nasıldı yaşamak?

Ziya Osman Sabah 29 Ocak 1957'de henüz 47 yaşındayken bu dünyadan ayrılır. İki gün sonra toprağa verilirken kar yağmaktadır, yer gök bembeyazdır, kandildir. Ve şair hep arzu ettiği gibi Eyüp Sultan'a, annesinin yanına defnedilir. Şair arkadaşı Behçet Necati Gil ardından hayatla ölümü iç içe yaşamış beyaz şiirler şairi özlediği yerde, özlediği eve göçtü diyecektir. Abdülhak Şinasi Hisar ise onu bir çocukluk zamanı şairi olarak tanımlar.

Ziya Osman Sabah'ın şiirinin merkezi çocukluğunda babasıyla, annesiyle beraber yaşadığı bir evdir. Şiirleri de böyle bir evin mahremiyetinin hatıraları oluyor. Bütün bu şiir kitabının hatırlattığına göre o zamanlarda böyle, bu eski zaman tiryakilikleriyle evlerimiz öyle bir şiir kovanı oluyordu ki hepsi büyülenmiş gibi içlerinde bulunan bütün maddi eşyalar da içlerinde taşan şiirleri söyler ve isimleri birer şiir ismine benzerdi. En hakir küçük eşyalar bile helmesini döken yemekler gibi tatlarını duyururdu. Bu çocukluk zamanlarımızın evleri münferit ve yalnız kalan evler değildi. Yolları, bahçeleri, mesireleri, mahalleleri vardı. Etraflarında bir cemiyet, bir medeniyet, bir mescit, bir mezarlık, bir sebil ve beyaz güvercinler vardı. Bu hatırlanan, yavaşça geçtiğini hafifçe duyuran asude saatlerin verdiği huzur içinde çalan saatler, bizi çocukluğumuzun beyaz saatlerine kavuşturuyor.

Ah, şimdi Hatıralar Mahallesi'nde Misak-ı Milli Sokağı numara 37. Orası bütün evler, bütün ömür içinde mesut olduğumuz evdi. Talihin bir gün karşımıza çıkardığı, el ele döşediğimiz bir çift küçük odası, ne diyeyim bilmem ki, gönül sarayı, aşk yuvası. Akşamlar iner kaymak yoğurtçularla, kaldırımlar benim için gölgelenirdi. Saatler ilerler bozacılarla, derken bir komşu seslenirdi. Pencerelerimizden biri komşu arsaya bakar. Ötekinin önünde bir hava gazı feneri. Rüzgarla açılıp kapanırdı ışığı geceleri. O geceler, doğan günler orada kaderlerin en güzelini ördü. Misak-ı Milli Sokağı numara 37. Çocuğum orada dünyayı gördü. Misak-ı Milli Sokağı, senin esen rüzgar, yağan karını sevdim. Camın önüne her oturuşta seyrettiğim Arnavut kaldırımlarını sevdim. Bir çocukluk oyunu mu oynadık orada? Sen gelin olmuştun, ben güvey. Sen öyle güzel, ben daha genç, yepyeni, taptazeydi her şey. Ne zaman o sokağa yolum düşse şimdi, ayaklarım geri geri gider. Evler cansızdır elbet, insanlar vefasız. Komşumuz başkalarına komşuluk eder. Yabancı perdeler açılmış penceresi, bir vakitler içinde çocuğumun oturduğu. Yeni kiracılar evlatsız besbelli, şimdi birkaç saksının durduğu. Söz birliği etmiş şimdi saksılar, perdeler, elektrik lambasıyla değiştirilen fener. O sokağa ne zaman yolum düşse bir ses, günler geçti, geçti, geçti der.

Aktardığım şiir Misak-ı Milli Sokak numara 37, yine Ziya Osman Sabah imzalıydı. Beyaz şiirler şairi ölüm temasını sıkça kullanırdı. Ölümü de sonsuz bir beyazlık içinde karşıladı. Bir başka şairimiz Ataol Behramoğlu ise "Ben ölürsem bir akşamüstü ölürüm, şehre simsiyah bir kar yağar" diyor.

Ben ölürsem akşamüstü ölürüm. Şehre simsiyah bir kar yağar. Yollar kalbimle örtülür. Parmaklarımın arasından gecenin geldiğini görürüm. Ben ölürsem akşamüstü ölürüm. Çocuklar sinemaya gider. Yüzümü bir çiçeğe gömüp ağlamak isterim. Derinden bir tren geçer. Ben ölürsem akşamüstü ölürüm. Alıp başımı gitmek isterim. Bir akşam bir kente girerim. Kayısı ağaçları arasından gidip denize bakarım. Bir tiyatro seyrederim. Ben ölürsem akşamüstü ölürüm. Uzaktan bir bulut geçer. Karanlık bir çocukluk bulut. Gerçeküstücü bir ressam dünyayı değiştirmeye başlar. Kuş sesleri, haykırışlar, denizin ve kırların rengi birbirine karışır. Sana bir şiir getiririm. Sözler rüyamdan fışkırır. Dünya bölümlere ayrılır. Birinde bir pazar sabahı, birinde bir gökyüzü, birinde sararmış yapraklar, birinde bir adam. Her şeye yeniden başlar.

Atol Behramoğlu bir şairin her şeyden önce yalın ve içten olması gerektiğini savunuyor. İyi bir şiirde aranacak özelliklerin başında da bu unsurların geldiğini söylüyor. Şu ana dek şiirlerinden örnekler sunduğumuz şairlerin hepsi de gördüğünüz ve duyduğunuz gibi doğal bir söyleyiş temelinde birleşiyorlar. Büyük büyük sözler etmeden, karmaşık, anlaşılmaz olmadan da şair olunur. Hem de en hasından. Zaten şiir duyguların patlamasıdır daha çok. Biliyoruz ki üzerinde uzun uzadıya düşünülmüş, tasarlanmış, yazımı aylar, hatta yıllar almış şiirler de var. Onların da arasından unutulmazlar çıkmış ama çoğu kere bizi can evimizden vuran dizelerin şairi tarafından ani bir ilhamla yazıldığını, bir birikimin taşma noktası olarak ortaya çıktığını öğreniyoruz. Atol Behramoğlu da en sevdiği şiirlerin bir kalemde yazdıkları olduğunu söylüyor.

Bazı şiirler birden geliyor. Yoğun bir yaşantı birikimi sonucunda neredeyse fışkırıyor. Böyle durumlar için şiiri hazırlamak sözü anlamsız kalıyor. Çünkü şiir hazırlanmış olarak geliyor zaten. Yaşamaların, okumaların, düşünmelerin, söz konusu şiirle doğrudan ilgisi olmayan çeşitli biçim denemelerinin bilinçli ya da bilinçaltı birçok süreçlerin sonunda. Bir gün mutlaka kör bir, yeniden hüzünle sana seslenmek için beyaz ipek gibi yağdı kar, ne yağmur, ne şiirler ve benzeri, genellikle uzun ve en çok sevdiğim şiirlerim bu türden şiirlerdir. Neredeyse organik bir patlama sonucunda ortaya çıkan bu türden şiirler üzerinde sonradan değişiklikler yapmakta güç. O şiiri oluşturan duygunun organikliği, kendiliğindenliği zedelenecekmiş gibi oluyor çünkü.

Behramoğlu'nun Bebeklerin Ulusu Yok isimli şiiri nasıl ve hangi şartlarda yazıldı bilmiyorum. Birdenbire mi, Fanslılarla mı? Tek bildiğim evrensel bir mesaj taşıdığı ve savaşlarla sarsılan dünyamızda her okuyuşta yürekleri yeniden dağladığı. Gelin şairin çağrısına biz de ortak olalım ve hep bir ağızdan haykıralım. Bebeklerin ulusu yok. İlk kez yurdumdan uzakta yaşadım bu duyguyu. Bebeklerin ulusu yok. Başlarına tutuşları aynı. Bakarken gözlerinde aynı merak. Ağlarken aynı seslerinin tonu. Bebekler çiçeği insanlığımızın, güllerin en hası, en goncası. Sarışın bir ışık parçası kimi, kimi kapkara bir üzüm tanesi. Babalar, çıkarmayın onları akıldan. Analar, koruyun bebeklerinizi. Susturun, susturun, söyletmeyin. Savaştan, yıkımdan söz ederse biri. Bırakalım sevdayla büyüsünler, serpilip gelişsinler bir fidan gibi. Senin, benim, hiç kimsenin değil, bütün bir yeryüzünündür onlar, bütün insanlığın göz bebeği. İlk kez yurdumdan uzakta yaşadım bu duyguyu. Bebeklerin ulusu yok. Bebekler çiçeği insanlığımızın ve geleceğimizin biricik umudu.

Türk şiirine kalıcı mısralar armağan etmiş çalışkan bir şair yazar da Necati Cumalı. Öykülerinden bazıları sinemaya da uyarlanıp başarı kazanmış olan Cumalı'nın belki de bu yüzden şairliği ön plana çıkmamış. Ama hafızalarımızda iz bırakan çok değerli şiirleri var. Son onlardan bir tanesi. Az önce seslendirdiğim Behramoğlu şiirinde olduğu gibi sonda da bir umut var. Şartlar istediğimiz gibi olmasa da sıkıntı çeksek, haksızlığa uğrayıp haksızlığa uğrayanların feryadına tanık olsak da güzel günler gelecek. Sevgi ve iyilik galip gelecek. Bu inançla kaleme almış şiirini Cumalı. Biz de aynı inançla okuyalım.

İçimden hep iyilik geliyor. Yaşadığımız dünyayı seviyorum. Kin tutmak benim harcım değil. Çektiğim bütün sıkıntıları unuttum. Parasız pulsuzum, ne çıkar? Gelecek güzel günlere inanıyorum. Gelecek güzel günlere, sonunda galip geleceğine eminim. İyiliğin, zekanın ve cesaretin, imanım var zaferine, aşkın, adaletin ve hürriyetin. Yetiştiğim halkın içinde bütün şiirini duydum, çalışmanın ve sefaletin. Kulak verin işe gidenlerin türkülerine, yorgun argın dönüşlerini seyredin. Şairleri, peygamberleri düşünüyorum. Yaşamak o kadar tatlı ki, daimi bir sevgi içinde galip sesini işitiyorum hakkın, asırlarca zulme ve işkenceye. Gelecek güzel günlere inanıyorum. İmanım var bereketine toprağın ve makinenin kudretine. Parasızım, pulsuzum, ne çıkar? Huzuru içindeyim rahata kavuşanların, hayatının son senelerinde.

Türk şairleri arasından şimdiki konuğumuz halk şiiri geleneğini günün koşullarıyla bağdaştırarak hece ölçüsüyle bazen de aruz vezniyle şiirler yazan Bekir Sıtkı Erdoğan. Türkçenin inceliklerini yansıtan duygulu şiirlerinden bazıları bestelenen Erdoğan, aynı zamanda 50. yılbaşımızın da söz yazarı. 1973'te Cumhuriyet'in 50. yılı şiir yarışmasını kazanan Bekir Sıtkı Erdoğan'ın şiiri, daha sonra Necip Kazım Akses tarafından bestelendi. Şimdi sizlerle paylaşacağımız şiirinin adıysa Yağmur'da Unutulan Şarkı.

0: Önce bir yağmur, bir yağmur iki gözüm. Önce ıpıslak iki kuş. Sonra yıkılmış evrenler geçti vitrinlerden. Sonra insanlar iki gözüm. İnsanlar kahrolmuş. Islak senaryolar üstüne ta iç boşluktan boyut boyut yalnızlıklar ağıyordu. Öksüz anılar üstüne iki gözün, kırk ikindiler üstüne kuşkulu bir yağmur yağıyordu. İkişer üçer yitiriyordum seni kavşaklarda. Yollar ayak bileklerime dolanıyordu hep. Taş taş çöküyordu en kutsal yapılar. Yüzler karanlıktı iki gözüm, düşünceler dar. Bir geçit bulamıyordum sana. Ellerim yordamlarını yitirmişti üstelik. Hep yabancıydı çaldığım kapılar. Oysa ki son çağrımdı bu, ta can köşemden. Oysa yürek yürek son yeşermemdi. Çağ çağ, kanat kanat, sevgi, ışık, nur. Sonra o yağmur iki gözüm, sonra o yağmur. Şimdi en kırık vaktidir uzak imbatların. Öykümüzün en yaralı yerinden damlar yüreğime ılık bir sızı. Sonra birden duyar gibi olurum hoyrat yağmurlar altında martı çığlıklarına karışıp giden çocuksu şarkımız.
1: Hayatın sırrı kelimelerde saklı. Kelimeler Şehrain'de, Şehrain TGRT Efendi. TGRT Efendi.

Şehrai'nin geçmiş bölümlerinde şiirlerine zaman zaman yer verdiğimiz bir şairimiz Bedri Rahmi Eyüboğlu. Büyük bir coşkuyla, vatan sevgisiyle, yaşama sevinciyle yazdığı mısraları okuyunca insan kendini tazelenmiş hissediyor. Bu coşkuyu bir parça daha çoğaltmak için seçtiğim şiir, umarım baharın renklerini, canlanan doğanın ferahlatıcı kokularını getirecek radyonuza. Bahar ve biz, biraz önceki örneklerde olduğu gibi barış çağrısı niteliği de taşıyor.

bir kere çıldırır ağaçlar sevincinden, yılda bir kere uzatır avuçlarını yaprak sevincinden titreyerek. Yılda bir kere kendini verir toprak, yılda bir kere yarılır bahçeler hazdan. Biz de bir kere sevinebilseydik, çiçek açmış ağaçlar gibi çıldırasıya. Kim bilir, belki bir gün sulh olunca biz de deliler gibi seviniriz. Ağaçları ve baharı taklit ederiz. Renkli bez parçalarıyla donatırız şehri. Renkli ampuller asarız pencerelerden. Kim bilir, belki bir gün sulh olunca biz de çatır çatır çatlarız binbir yerimizden. Ağaçlar gibi.

Hayat sırrının suyu çeşmelerden akmaz ama bazen dizelerden süzülüverir. Kısacık cümleler, belki birkaç kelime yaşamın anlamını, hayatın ne olduğunu kulağımıza fısıldayıverir. Bunu ancak büyük şairler başarabilir. Onlardan biri Can Yücel. Her Şeyi Sende Gizli adını verdiği şiirinde yaşamın bir yansımadan ibaret olduğunu söylüyor. Bir ayna. Ona ne sunarsak onu alırız. İyilik ve güzellik bekliyorsak hayattan biz de aynını başkalarına sunabilmeliyiz.

0: Yerin seni çektiği kadar ağırsın, kanatların çırpındığı kadar hafif, kalbinin attığı kadar canlısın, gözlerinin uzağa gördüğü kadar genç. Sevdiklerin kadar iyisin, nefret ettiklerin kadar kötü. Ne renk olursa olsun kaşın gözün, karşındakinin gördüğüdür rengin. Yaşadıklarını kâr sayma, yaşadığın kadar yakınsın sonuna. Ne kadar yaşarsan yaşa, sevdiğin kadardır ömrün. Gülebildiğin kadar mutlusun, üzülme. Bil ki ağladığın kadar güleceksin. Sakın bitti sanma her şeyi. Sevdiğin kadar sevileceksin. Güneşin doğuşundadır doğanın sana verdiği değer ve karşındakine değer verdiğin kadar insansın. Bir gün yalan söyleyeceksen eğer, bırak karşındaki sana güvendiği kadar inansın. Ay ışığındadır sevgiliye duyulan hasret ve sevgiline hasret kaldığın kadar ona yakınsın. Unutma, yağmurun yağdığı kadar ıslaksın, güneşin seni ısıttığı kadar sıcak. Kendini yalnız hissettiğin kadar yalnızsın ve güçlü hissettiğin kadar güçlü. Kendini güzel hissettiğin kadar güzelsin. İşte budur hayat, işte budur yaşamak. Bunu hatırladığın kadar yaşarsın. Bunu unuttuğunda aldığın her nefes kadar üşürsün. Ve karşındakini unuttuğun kadar çabuk unutulursun. Çiçek sulandığı kadar güzeldir. Kuşlar ötebildiği kadar sevimli. Bebek ağladığı kadar bebektir. Ve her şeyi öğrendiğin kadar bilirsin. Bunu da öğren. Sevdiğin kadar sevilirsin.
1: Hayatın sırrı kelimelerde saklı. Kelimeler Şehrayin'de, Şehrayin TGRT Efendi. TGRT Efendi.
0: Şehrayin'de yüreğimizi açacak dizeler devşirmeye çalıştık. Son olarak Muratan Mungan'dan bir hayat muhasebesi sunalım. Mungan, mırıldandıklarımda yaşadıklarını gözden geçirdikten sonra kendine bir yeni yıl kartı yazarak iyi dileklerde bulunuyor.

Kırdım mı? İncittim mi birilerini? Kimleri kazandım? Yitirdiklerim kimler? Kendimi yeniledim mi yazdıklarımda? Yeniden düşünmeliyim dostluklarımı, ilişkilerimi. Gözlerim çocukluk fotoğraflarında mı kaldı? Yitirdim mi yoksa masumiyetimi? Borçlarımı ödedim mi? Doğru seçtim mi soruların fiillerini? Tırnaklarım kesilmiş, dişlerim fırçalanmış, saçlarım taranmış, giysilerim ütülü, odam düzenli mi? Geri verdim mi aldıklarımı? Aşkları, dostlukları, sevgileri, güvenleri, bağları, kitaplara, sayfalara, satırlara borcumu ödedim mi? Yokladım mı duygularımı? Hala sevebiliyor muyum insanları? Olmalı gümüşleri, bakırlarımı, cila geçmeli ahşaplarıma, olmalı umutları. Saklı tutmalı gelecek inancını, yarınları eksik etmemeli ağzımızdan. Ey uzak akrabalarım, üvey aşklarım, mevsim sonu dostlarım, iş ortamında ayrılıklar, arkadaş ölümleri, dost hançerleri, talan ettiğimiz zulalar, gece telefonları, ıssız konuşmalar, mağrur incelikler, vurgun yemiş ilişkiler, uçurum duygusuyla yaşadığımız hayat, ey! O kadar çok anlattım ki kendime kaldım anlatmaktan. Bunaldım kendisiyle boğuşmasını başkalarında çözmeye çalışan insanlardan. Usandım sözcük oynamalarından, tılsımlı sıfatlardan, ofset duyarlılıklardan. Kaç zamandır duru, yalın, çalışkan, iyi insanları özlüyorum. İçtenliğin ya da dünya görüşünün kirletmediği. Kendime bir yeni yıl kartı yazarak bunları diliyorum. Aranıp duruyorum adresini yitirdiğim insanları, vitrin camlarına yansıyan yüzlerde. Bilmiyorum kalmış mıdır adresini yüzlerinde taşıyan insanlar. Hala bir umut var mıdır? Çıkmaz bir sokağa benzeyen bu avare avunması vitrinlerdi. Ne çıkmaz sokaktayım ne de mutsuz. Sadece rüzgarlardan daha güçlü olmak istiyorum, o kadar. Açık denizlerde nice yolculuklara yelken açarken, kış güneşinin mutlu ettiği bir kedi gibi mutlu, emin, tasasız, sere serpe ve keyifli olmak tek isteğim ve dileğim senin ve benim, yani bizim için.

dilekleri biz de hem kendimiz hem sizin için katılıyoruz. Şehrain'de şiirin gücünü duyuran mısraları paylaştık. Programı Vehbi Arbas yönetiminde hazırlayıp sunan ben Umay Aygut, ana kumanda masasında görev yapan Mustafa Özcan, hepinize Şehrain aydınlığında günler ve geceler diliyoruz. Edebiyatla kalın.

0: Şehrain.
1: Siren tüm araçların duyması ve yol açması içindir. Trafikte seyreden tüm araçlar ambulansa yol vermekle yükümlüdür. Siz de ambulansa yol vererek bir canın kurtarılmasına yardımcı olun. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: TGRT FM Haber.
3: Hafta sonu haberleri kuşağının yeni saatindeyiz. Gülistan Doku dosyasında yeni bir perde. Soruşturmanın kilit ismi Umut Altaş bu kez FBI'ya bir açıklama yaptı. Altaş, 2 gün süren sorguda cinayete tanık olduğunu öne sürdü. Gülistan'ın nasıl öldürüldüğünü, cesedin nereye taşındığını ve olaydan sonra yaşananları anlattı. İşte 34 sayfalık FBI tutanağındaki çarpıcı iddialar.
4: Soruşturmanın kilit ismiydi. Valinin oğlunun en yakınındaydı.
5: Umut Altaş bence olayı çözecek kişi.
4: Önce savcılığa mektup yazdı. Şimdi ise FBI'ya konuştu. Ve bu kez cinayeti gördüm dedi. Türkiye'nin yıllardır konuştuğu Gülistan Doku dosyasında dengeleri değiştirecek yeni ifadeler ortaya çıktı. ABD'de tutuklu bulunan Umut Altaş 19 ve 20 Ağustos'ta FBI ve ABD İç Güvenlik Soruşturmaları görevlileri tarafından 2 gün boyunca sorgulandı. Türk makamlarının hazırladığı tam 109 soru Altaş'a yöneltildi. 34 sayfalık ifade tutanağı da Türkiye'ye gönderildi.
6: Katilin kanıtı böyle ellerinize bırakacağım.
4: FBI görevlileri Altaş'a doğrudan sordu. Mustafa Türkay Soner'in Gülistan Doku'yu öldürdüğüne inanıyor musun? Altaş'ın cevabı evet oldu. Peki neden? Gördüm dedi. Altaş'ın iddiasına göre 5 Ocak 2020'de Mustafa Türkay Soner'le birlikte Gülistan Doku'nun bulunduğu bölgeye gittiler.
7: Gülistan aracın arka koltuğuna oturdu. Tartışma sonrası bağırmaya başladı. Türkay Soner de torpidodan siyah renkli bir tabanca çıkardı ve ardından Gülistan Doku'yu vurdu.
4: İddiasına göre cinayetten sonra kendisi de olayın içine dahil oldu. Gülistan Doku'nun cansız bedenini birlikte bagaja taşıdılar. Altaş'ın iddiasına göre Mustafa Türkay Soner kendisine sus kimseye bundan bahsetme dedi. Altaş'ın bu mesele ortadan kalkmaz demesi üzerine ise babam bu işi halledecek ve ortadan kaldıracak karşılığını verdi. Peki Gülistan'ın cesedi neredeydi? Altaş FBI'ye bu konuda da dikkat çeken bir adres verdi. Pertek yolunu işaret etti. Mustafa Türkay Sonel'den aldığı bilgiye dayanarak cesedin Pertek yolu çevresinde o dönem yeni yapılan bir yolun kenarına gömülmüş olabileceğini öne sürdü.
6: Katili böyle ellerinize bırakacağım.
4: 2 günlük sorgunun en kritik sorusuysa 91. soruydu. FBI Altaş'a açık açık sordu. Gülistan Doku öldürüldüğü sırada Mustafa Türkay Soner ve Gülistan Doku ile birlikte miydiniz? Olaya bizzat tanık oldunuz mu? Altaş'ın cevabı hepsine evet oldu.
6: Abi anlatacağım ama içeride kimseye söyleme olur mu? Yok bildiğim her şeyi savcıya anlatacağım.
4: Şimdi gözler ABD'den Türkiye'ye gönderilen 34 sayfalık o tutanakta. Umut Altaş'ın iddiaları, HTS ve PTS kayıtları, dijital materyaller ve tanık ifadeleriyle birlikte incelenecek. Gülistan Doku'nun cansız bedeninin nerede bulunduğunun ortaya çıkarılması için soruşturma çok yönlü sürüyor.
3: Ekonomide önümüzdeki 3 yılın rotası netleşti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yeni orta vadeli programı açıkladı. 2029 yılı sonunda enflasyon %9'a tek haneye inecek, büyüme %5'e yükselecek, kişi başına milli gelir Cumhuriyet tarihinde ilk defa 20 bin doları aşacak.
8: 2026'da %28,4 olarak gerçekleşmesini öngördüğümüz enflasyonun 2027 yılında %21'e, 2028 yılında %13,5'e, 2029 yılında ise %9'a gerileyerek program dönemi sonunda yeniden tek haneli seviyelere inmesini hedefliyoruz.
4: Ekonomide 3 yıllık yol haritası belli oldu. Büyümeden enflasyon ve işsizliğe yeni hedefler belirlendi. 2027-2029 dönemini kapsayan orta vadeli program açıklandı.
8: 2026 yılında %3,3 olarak gerçekleşmesini beklediğimiz büyümenin 2000

0: sağlamaktır.
1: Cumhuriyet tarihinde ilk defa kişi başı milli gelir 20 bin dolar barajını aşıp 2029'da 25 bin dolar olacak.
0: 2026 yılı sonunda milli gelirimizin Cumhuriyet tarihimizde ilk kez 1,8 trilyon doları aşmasını, kişi başına milli gelirimizin de yine ilk kez 20 bin doları geçmesini bekliyoruz.
1: Ekonomi kurmayları gazetecilerin sorularını da cevapladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuda tasarruf başarılı dedi. 484 milyar lira tasarruf edildiğini söyledi. Tasarruf adına yatırımlardan kesinti olmadığının altını çizdi.
2: Yatırımlardan kesintiyle kamuda tasarruf olduğu algısı doğru değil. Bir düşüş yok. Tam aksine ödeneklerle birlikte milli gelire oranla kamu yatırımlarının payında cüzi de olsa bir artış söz konusu.
1: Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da ABD-İran Savaşı'nın enflasyona etkisini açıkladı.
3: Bu yılda bu etkinin 7 puana yakın olduğunu hesaplıyoruz.
4: Türkiye genelinde kamu personel seçme sınavının genel yetenek, genel kültür oturumu yapıldı. 1 milyon 708.329 aday memur olmak için ter döktüler.
5: Eleyici sınavdı. Elendiysek yapacak bir şey yok.
6: Yaklaşık 100 soru cevapladım. Bende genel kültür zorladı daha çok. Coğrafya olsun, tarih olsun.
1: Kamuda memur olma hayali kuran adayların beklediği gün geldi. Kamu personel seçme sınavı lisans yapıldı.
7: Geçen senekine göre biraz daha zordu. Ama matematik biraz zorladı. Onun dışında zorlayan bir kısmı yoktu benim.
8: Adaylar sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerini doldurmaya başladı.
9: Genel yetenek kolay geçti. Çok fazla ekiş arasında kaldım.
8: 1 milyon 708.329 aday sınav giriş belgelerinin kontrol edilmesinin ardından sınav salonlarını doldurdu.
10: Yaklaşık 80-90 soru işaretledim ama işte süre yetiştirsem geri kalanını da yapmayı düşünüyordum.
1: Saat 10-15'te başlayan sınavda adaylara genel yetenek ve genel kültür testlerinden toplamda 120 soru soruldu. 130 dakika süre verildi. Engelli adaylara 30 dakika ilave süre tanındı.
11: Denemeyle burası bir olmuyor. Sınav heyecanı, atmosferi çok daha farklı.
1: Sınav sonuçları 7 Ekim 2026'da açıklanacak. KPSS alan bilgisi sınavları 12-13 Eylül tarihlerinde 3 oturum şeklinde yapılacak.
4: Arınacağız diyerek geri geldi. 3,5 ayda partiyi baştan aşağı yeniledi. Şimdi ise sıra şaibe olduğu ileri sürülen delegelere geldi. Mahkeme kararıyla CHP'nin başına dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun 9 Eylül'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin büyük kurultay takvimini açıklaması bekleniyor.
12: Sadece Cumhuriyet Halk Partisi örgütü delegeleri size sadece oy vermek için işe aldığınız bir dönemi kabul edemiyorum.
1: CHP İstanbul Eski İl Başkanı 38. olan kurultaydaki şaibe iddialarına böyle isyan etmişti. Mahkeme o şaibeyi tescil etti. Kemal Kılıçdaroğlu geri geldi. 3,5 ayda partiyi tepeden tırnağa yeniledi. Sıra şaibeli denilen delege yapısına geldi.
13: Sizin delegelere ne vereceksiniz Özgür Vekilim? Abi ne verelim falan dedi 100 bin lira.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu koltuğa oturur oturmaz arınmayı başlattı. Yolsuzluk şüphelisi ya da yolsuzluklara arka çıkanlar disipline sevk edildi. Örgüt yeniden inşa edildi.
14: Bizim kitabımızda arınma vardır, arınma. Ama bu arınma tasfiye değil, yeniden bir doğuştur.
1: Kılıçdaroğlu bir de kurultay sözü verdi. Tertemiz bir kurultay vaat etti.
14: Temiz, tertemiz bir kurultay yapacağız.
1: Şimdi sıra şaibeli denilen DRG yapısına geldi. Kılıçdaroğlu kendi deyişiyle iradesini pazara çıkaranların ipliğini pazara çıkaracak.
14: Atamızın emaneti partimizi kimler pavyon masalarına meze etmeye çalıştı? Emanetimizi kimler mahkeme kapılarına düşürdü?
1: Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin kuruluş yıl dönümü olan 9 Eylül'de düğmeye basacak. Kurultay takvimini bizzat açıklayacak. İlçe ve il kongreleri yapılacak.
14: Baba ocağında market poşetlerinin içinde haram paralar olur mu? Baba ocağında kutuların içinde rüşvet verilir mi?
1: Yargıtay'da mutlak butlanla ilgili karar çıkana dek kongreler tamamlanacak. Partiyi sıkıntıya sokan DRG yapısı yenilenecek. Yüksek mahkeme sonrası büyük kurultay gerçekleştirilecek.
14: Ben değil kardeşlerim, güvenli limanı sizler inşa edeceksiniz. Ve o sandıktan kim çıkarsa partinin meşru hukuki lideri olacaktır, başımızın tacı olacaktır.

0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen ihale soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. İhaleye fesat karıştırıldığı iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında daire başkanı ve müdürlerin de olduğu 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Satın Alma Müdürlüğü'nün ihaleleri mercek altına alındı. Mülkiye müfettişleri ve bilirkişiler raporda birleşti. İhaleye fesat karıştırıldığı ve kamu zararı oluştuğu saptandı. Mali suçlarla mücadele ekipleri operasyon düzenledi. Aralarında daire başkanı, müdürler ve bir meclis üyesi vardı. Ayrıca şirket sahiplerinin de bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı. Başkanlık konutuna yapılan alımlarda inceleme dosyasına girdi. Emniyetteki sorguları tamamlandı. 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.
0: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın temsilcileriyle bir araya geldi. Rus lider, görüşmelerin yürütülebilmesi için 3 günlük ateşkes ilan etti.
1: Rusya'nın başkenti Moskova'da Ukrayna Savaşı'nın kaderini değiştirebilecek kritik bir zirve gerçekleşti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'ı kabul etti. Masadaki en dikkat çekici ayrıntı ise Putin'in önüne getirilen ve içeriği sır gibi saklanan kırmızı dosya oldu. Ukrayna savaşını bitirme amacı taşıyan görüşmede Putin, Trump'ın barış çabalarını takdir ettiğini belirtti. Saldırıların durdurulması yönündeki talebin kendisine ulaştığını söyleyen Rus lider, gün başından bu yana Kiev'e hiçbir saldırı düzenlenmediğini vurguladı. Kremlin, ABD heyetinin güvenliği ve temasların yürütülebilmesi amacıyla Kiev'e yönelik saldırılara 3 gün süreyle ara verildiğini duyurdu. Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski de ABD heyetiyle görüştüğünü doğrulayarak Moskova'ya yönelik saldırıları durdurmaya hazır olduklarını açıkladı. İki isim daha sonra Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitti. Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski ile görüşen Witkoff ve Kushner, Rusya'nın mevcut pozisyonu hakkında bilgi verdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin teklifini önerdi.
0: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilim Basra Körfezi'nde tehlikeli bir boyuta ulaştı. İran'ın ABD savaş gemilerine füze saldırısının ardından Washington misilleme yaptı. 3 İran petrol tankeri vuruldu. Bunlardan biri Umman Körfezi'nde battı.
1: Basra Körfezi'nde tansiyon bir kez daha yükseldi. ABD ve İran arasındaki gerilim dev petrol tankerlerine hedef alan doğrudan çatışmaya dönüştü. ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM, vurulan İran tankerlerinden birinin Umman Körfezi'nde battığını duyurdu. Kriz, İran devrim muhafızlarının bölgedeki iki ABD savaş gemisine balistik füzelerle saldırmasıyla tırmandı. Füzeleri savuşturan ABD ordusu misillemede gecikmedi. Biri Hark Adası açıklarında, diğeri Kask yakınlarında ve biri de Umman Körfezi'nde olmak üzere İran'a ait 3 ham petrol tankeri vurularak kullanılamaz hale getirildi. CENTCOM, iki gemimizi ateş ederseniz üç geminizi yok ederiz açıklamasını yaptı. ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth de İran'ın tanker filosunun savunmasız olduğunu ve saldırılar sürdükçe petrol tankerlerini batırmaya devam edeceklerini vurguladı. İran kanadı ise ABD saldırılarını sert bir dille kınadı. Tahran yönetimi operasyonları yasa dışı bir saldırganlık ve Birleşmiş Milletler şartının ihlali olarak nitelendirirken her türlü saldırıya misilleme ile cevap verileceğini açıkladı. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, yaşanan sıcak temasa rağmen durumun aktif bir savaş olmadığını iddia etti. Ancak Hürmüz Boğazı'ndaki bu hamleler küresel enerji koridorunu yeniden dev bir krizin eşiğine getirdi.
2: TGRT FM Haber.
3: Şimdi reklamlar.
4: Sen de hayatın dolu dolu tat. Aç bir meysu dolu dolu hayat.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

Merhaba, hoş geldiniz Bebeğimle Mutluyum'da. Hafta sonunda birlikteyiz. Ana kumanda masamızda İbrahim bizimle, ben Hülya. Hafta sonunuz güzel geçsin. Çocuklarınızla, bebeklerinizle bolca vakit geçirin diliyoruz. Hafta sonu Türkiye genelinde hava güzel görünüyor. Bazı yerlerde yağış var elbette ama oralarda da mutlaka çocuklarla yapılacak farklı aktiviteler bulacaksınız. Biz bugün bebeğimlemutluyum.com'dan sizin için seçtiğimiz bazı haberlere yer vereceğiz. Onun dışında yeni doğan sarılığından ve hamilelikte anne adaylarını ve onları takip eden doktorları çok korkutan preeklemsiden konuşacağız.

Sonbahar gebeleri nelere dikkat etmeliler? Sonbahar mevsim olarak geçiş mevsimi. Dolayısıyla geçiş mevsimi hastalıkları herkes için olduğu kadar anne adayları için de risk taşıyor. Ancak anne adaylarının her ilacı kullanamayacağı düşünülürse bu dönemi daha dikkatli geçirmeleri çok önemli. Özellikle sonbahar sonrasında kış, hava biraz daha soğuyacak, giyim kuşamımız, beslenmemiz değişecek, gün ışığından daha az istifade edeceğiz. Bütün bunlar bir araya geldiğinde anne adaylarında hamileliğin, sürecin getirdiği ağırlık, beklenti, korku, belirsizlik eklendiğinde biraz depresyona yatkınlık görünebilir. Hepsini düzgün yönetebilmek içinse mutlaka doktor kontrolünde olmanız, size verilen ilaçları, vitaminleri, takviyeleri düzenli kullanmanız ve sevdiğiniz insanlarla bolca vakit geçirerek kucağınıza bebeğinizi alacağınız o güzel günlerin hayalini kurmanız gerekiyor. Bebeğimlemutluyum.com'da paylaştığımız hamileler için sonbahar önerilerine şöyle bir kulak verelim. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Profesör Doktor Recaip Abutçu paylaşmış bu bilgileri. Biz de sayfamıza onun adıyla alıntılamışız. Sonbahar aylarında hamilelik sürecinin çok daha rahat geçtiğini, hatta gebelikte alınması gereken bazı tedbirlerin ihmal edildiğini söylüyor genelde uzmanlar. Bu anlamda evet, sonbahar rahat geçer ama yine de tedbiri elden bırakmamalıyız diyor uzmanlar. Sonbahar hamilelik döneminde anne adayları öncelikle gebeliğini yaz döneminde geçirenlere göre havanın sıcaklığının değişmesi sebebiyle biraz daha şanslılar. Ancak gün ışığından daha az istifade ediyorlar. Özellikle viral enfeksiyonların çok sık dolaştığı kalabalık yerlerde çok da olunmaması gereken, ki koronavirüste de özellikle yine Kasım Aralık gibi bir yükselme bekleniyor. Bu mevsimde biraz daha belki kalabalık yerlerden, arkadaşlardan, dostlardan, çalışma hayatı içinde yine kalabalık toplantılardan uzak durulması gerekebilir. Gebeliğini sonbaharda geçirenler için dengeli, sağlıklı ve doğal beslenmek son derece önemli. Yine gerekli vitaminlerin mümkün olduğunca doğal yollardan alınmasına çalışmak lazım. Kullanılan takviyeler mutlaka doktor önerisiyle alınmalı. Hangi takviyenin ne zaman, hangi oranda kullanılacağı, ne kadar devam edileceği mutlaka doktor kararına bırakılmalı.

Annelik döneminde besin değeri yüksek gıdaların tercih edilmesi hem annenin hem de bebeğin sağlığı açısından tavsiye ettiğimiz beslenme yöntemlerinden biri. Sonbaharda hamile olanlar bu konuda şanslı çünkü bu mevsimdeki mevsim meyve ve sebzeleri, bağışıklığımızı güçlendiren mevsim meyve ve sebzeleri, bunları gönül rahatlığıyla yiyebilirsiniz. Bal kabağından az şekerli mutlaka istifade edin. Bu mevsimde artık hava yavaş yavaş değişirken yazın son güneş görmüş domateslerini mutlaka kışın canınız ister diye özellikle tam buğday ekmeğinden yapılmış güzel bir tostun yanına şöyle ekmeğinizi bandırabileceğiniz bir domates sosu için kenara çekebilirsiniz. Bu mevsimin en büyük problemi D vitamininden daha az istifade ediyor olmak. O yüzden mümkün olduğunca yine güneşli günlerde yürüyüş yapmayı tercih edebilirsiniz. Yine C vitamini açısından zengin gıdaları da kullanmaya siz diğerlerinden biraz daha erken başlayabilirsiniz. Bu mevsimin avantajları var ama dezavantajları da var. Özellikle de sonbahar enfeksiyonları anne adaylarını biraz sıkıntıya sokabilir. Sonbahar aylarında yaygınlaşan gribal enfeksiyonlar ki bu sene dediğim gibi biz özellikle Kasım Aralık gibi buna bir kez daha maalesef koronavirüsü de ekleyeceğiz. Hamileler için dönemi, süreci riskli hale getirebiliyor. Bu yüzden enfeksiyonlardan korunmak önemli. Bu aylarda hamileler çok kalabalık ortamlardan mutlaka kaçınmalı. Başka insanlarla temas sonrası mutlaka el yıkamak, hijyen kurallara uymak lazım. Gerekiyorsa kalabalık yerlerde maske takabilirsiniz. Doğru beslenme alışkanlığının bağışıklık sistemini güçlendirdiğini unutmayın lütfen. Hastalıklardan korunmak için en iyi ve doğal yöntem doğal ve doğru beslenmek. Özellikle de bu dönemde bağışıklığınızı güçlendirecek gıdalardan hamilenin ilk 3 ayında biraz böyle mide bulantıları vesaire olabilir ama kendinizi iyi hissettiğiniz zamanlarda zencefilden yardım alabilirsiniz ki zencefil biliyorsunuz hamilelikte bulantılara da iyi gelen doğal yapabileceğimiz doğal şeylerden bir tanesi. Biraz zencefil çayı hem bulantınıza iyi gelecektir hem de kendinizi iyi hissedeceksiniz. Sonbaharda havaların soğumasıyla birlikte özellikle bitki çaylarının çok sık tüketilmeye başladığını biliyoruz. Hamileler her bitki çayını kullanamazlar. Düşüğü tetikleyen bazı bitki çayları da var maalesef. Bunu da Bebeğimle Mutluyum'un YouTube kanalında paylaştık. Sizin için hazırladığımız özel videoyu YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Uzun süren bir hamilelik dönemi. Kimine göre göz açıp kapayıncaya kadar geçiyor, kimine göre çok uzun sürüyor. Bebeği kucağınıza aldınız ve bebeğinizde sarılık olduğu söylendi. Yeni doğan sarılığı ilk anda kulağa biraz alıştığımız bir bilgi gibi gelse de süreç uzadıkça riskler de artıyor. Türkiye Hastanesi'nden önce yeni doğan sarılığını öğrenmek üzere randevumuzu yapalım. Sonrasında hemen arkasından preeklemsi konuşacağız ki bu da yine hamilelikte riski arttıran durumlardan bir tanesi. Bu iki bölümde size aktaracağımız bilgilerle umuyorum şu anda hamile olanlara doğru bilgileri aktarmanın mutluluğunu yaşarız.

0: Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Vesim Bekraki ile birlikteyiz. Bugün yeni doğan sarılığını konuşacağız. Bizim için çok önemli bir konu. Annelerin korktuğu bir konu. Doğum sonrasında belirtileri doğru okumak gereken bir konu. Hocamızdan bu konuyla ilgili bilgiler alacağız. Merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Yeni doğan sarılığını konuşacağız. Anneler için gerçekten korkulur ya. Çocuklar için, bebekler için ne anlama geliyor? Hangi ifadeler, hangi işaretleri doğru okumak lazım? Bunlardan bahsedelim. Nedir yeni doğan sarılığı ve neden olur?
1: Şimdi yeni doğan sarılığı aslında fizyolojik bir sarılık. Eğer ikinci günden itibaren başlarsa sadece belirli kriterler var. Yani ilk 24 saatte oluyorsa bu bizim için önemli. Ya da diğer günlerde ikinci, üçüncü ve özellikle beşinci günde pik yapabilen çocuğun kilosuna ve haftasına göre değişiyor. Normalde işte 19 üstünde oluyorsa değerimiz, o bizim için önemli ve fototerapi alması gerekiyor. Ama diğer türlü, hani normal fizyolojik sarılık olarak kabul ettiğimiz için problem yok. Günden güne değişebiliyor. Ya mesela 19 rakamı telaffuz ettim ama bu ikinci gün için mesela 8 olabilir. Üçüncü gün için 12, sonra 15 değişebiliyor. Dediğim gibi güne göre ve çocuğun kilosuna ve haftasına göre değişen bir rakam. Önemli olan burada çocuğun ne kadar güzel beslenip beslenmediği, uyku halinin çok fazla olup hani anne onu uyandıramıyorsa o zaman hani doktora başvurup ve bu değerlerin bakılması gerekebiliyor.
0: Yani bebek doğdu, eğer beslenmek için bile uyanmıyorsa, ağlaması güçlü değilse, renginde bir farklılık varsa o zaman mutlaka doktora getirmeliyiz. Şimdi renk farklılığı çok belirgin. Her sarılıkta bu kadar belirgin olarak renk farkı ortaya çıkar mı hocam?
1: Yani bazen anneler ya veya aileler onu fark edemeyebiliyor. Özellikle hani sarı bir elbise hani giydirin şeklinde böyle öğütler olabiliyor. Aslında bu sadece göz yanıltması. Bu göz yanıltmasından dolayı fark edilmeyebiliyor. Veya işte hani günün ışığı şeklinde hani göz kararıyla bazen bunu kararlaştırmak çok zor oluyor. Ama hani bir genelleme söyleyecek olursak, sadece yüzde ise hani 5 gibi bir değer var demek ki. Hani vücutta varsa gene bir 5 değer arttırıyoruz. Ekstremitelere kadar ulaşmışsa o zaman bu değer hani göz kararıyla değil, daha çok doktor ve hastane içinde bakmak daha doğru olur.
0: Peki bebek doğmadan önce o bebekte sarılık olup olmayacağına ilişkin bir belirti var mı? Ya da anne herhangi bir şekilde sarılıkla ilgili bir kontrol oluşturabilir mi?
1: Tabii sarılığın birçok sebebi vardır. En önemli sebebi mesela prematüre bir bebekse bu sarılıktan her zaman şüphelenmemiz ve daha sıkı takip etmemiz lazım. Kan uyuşmazlığı, yani AB uyuşmazlığı veya RH uyuşmazlığı varsa veya direkt kombusu varsa çocuğun doğduğunda gene bu riskli bir bebek ve bakmamız gerekiyor. Düşük kilo ağırlıklı bir bebek ise gene bunu daha sık takip etmemiz gerekiyor. Onun dışında çok nadiren bazı sebeplere bağlı. Yani mesela bir enfeksiyon durumu, sepsis durumu, idrar yolu enfeksiyonu gibi veya yatkınlık mesela bir önceki kardeşlerde varsa gene bu çocukta da olma ihtimali var. Yani sebepler çok. Hani ben en çok olanların söylemiş oldum şimdi.
0: Peki hijyen eksikliği sarılık için bir sebep midir?
1: Yok, hijyen sarılık sebebi değil ama hijyenite yoksa tabii ki enfeksiyon olabilir. Enfeksiyondan dolayı sarılık olabilirsin. Evet. Böyle dolaylı olarak.
0: Peki şunu da yine soralım, bizim için çok önemli. Biz önce saydığınız o belirtiler, hani bebek eğer yeterince emmiyorsa, anne bebeği emmek için bile uyandıramıyorsa, bunun tek sebebi sarılık mıdır?
1: Yok, sadece sarılık değil. Şimdi bazı anneler tabii ki yani daha ilk defa hamile kaldığı, yeni bir çocukla karşılaştığı, elbette beslenmek hem anne hem bebek için zor. Yani hem anne bilmiyor hem bebek bilmiyor. Burada gene önemli bir sebep hani beslenmeden bahsettiğimiz için çocuğun kilo kaybı da olabiliyor. Bu yüzden bu ilk günlerdeki yaptığımız muayeneler, dördüncü ve beşinci günde çağırdığımız kontrolde çocuğun kilosuna bakıyoruz. Yani çıplak bir şekilde çocuk ne kadar kilo kaybettiğini ve eğer yüksek bir kilo kaybı varsa o da bir sarılık nedeni. Ve bu yüzden burada beslenme ile sarılık birbirleriyle bağlantılı güzel bir şekilde.
0: Yine bu beslenme ilişkisini konuşalım. Sarılık diyelim ki o kademelerinden bahsettiniz ya, 17'den 18'den 19'dan. Hangi sınırdan itibaren risk artıyor? Anne hangi sınırdan itibaren endişelenmeyle ve bunu aşağı düşürmek için bizim evde yapabileceğimiz bir şeyler var mı?
1: Yani belirli bir sınırı geçmediği takdirde, yani dediğim gibi o bahsettiğim rakamlar bunlar sınırlar. Hı-hı. Yani bu sınırı geçiyorsa artık evde yapabileceğin bir şey yok. Hastaneye getireceksin, fototerapi alacak. Bir üst sınırımız da var. Eğer üst sınırı geçiyorsa, mesela diyelim 21 gibi bir rakam geçiyorsa, bunlar belki kan transfüzyona kadar gidebilen bir şey. Yani bu önemli.
0: Bazen hastanede ışık
1: tedavisi bile yetmeyebilir. Bu yüzden bunu ihmal etmek çok önemli. Çünkü fototerapi basit bir işlem ama kan transfüzyonuna kadar giderse, kan transfüzyonu böyle organ nakli kadar riskli bir şey. Yani çok önemli.
0: Ve bu yüzden değiştiriyoruz.
1: Kanın değiştiriliyor. Tam değişim olmuyor. Parsiyel kan değişimi gerekebilir veya bazılarında tam kan değişimi gerekebilir. Yani şiddet göre.
0: Peki bu işte emzirmek ya da işte mesela anne sütü diyorlar, kimileri de şekerli su verelim diyorlar. Mesela bazı yörelerde şekerli su o kadar yaygın ki, çocuk sarılık oldu, şekerli su vermedin ondan sarılık oldu diyenler bile var. Var mı böyle bir bağlantı şekerli suyla?
1: Tam aksine, aslında şekerli su gene nasıl az önce anlattım, hani sarı giydirelim geçsin, o da şekerli su verelim geçsin, aksine arttırır. Bunu yapmamak lazım. Bu sadece Türkiye kültüründe değil, Suriyeliler de çok yapıyor bunu ve maalesef dediğim gibi bu arttırıyor. Öyle bir şey yapmamamız gerekiyor. Şekerli su değil, anne sütü vermemiz gerekiyor. Anne sütü yetmediği zamanlarda ve 2 kilo kaybı da varsa, o zaman mama takviyesi mecburen yapıyoruz.
0: Anne sütünün bir sınırı var mı? Yani şu kadar anne sütü alması gerekir gibi, yoksa her istediğinde, hatta belki de sarılık sebebiyle uyanmıyor, hani belli saatlerde uyandırıp mı vermek lazım?
1: Yeni bir doğan için genellikle 2-3 saat aralıklarla beslenmesi gerekiyor. Yani ortalama günde 8 kez beslenmesi gereken bu çocuklar. Eğer daha az besleniyorsa veya bu beslenme sırası, yani anne bazen kendisi de fark edemeyebiliyor. Bu yüzden burada gene doktor kontrolü önemli. Günlük kilo alımı veya kilo kaybı ne kadar? Hani bu çocuk ortalama günde 15 gram ile 45 gram arasında alması gerekir. Ama ilk günlerde biz kaybediyoruz. Yani yüzde olarak kaybedebiliyor. Ortalama 5. günde müsamahamız %10'a kadar. 4. günde %8. Gene böyle rakamlar var. O rakamlara göre aynen. Aynen, fazla su dediğimiz işte o sular kaybediliyor ve sonra tekrar alıyor. Normalde ortalama 10. günde doğum kilosuna tekrar yakalıyor ve artışlar meydana gelir. Eğer bu işte yüzdelere göre ve artışlara göre almıyorsa, o zaman beslenme bozukluğu vardır ve bu beslenme için biz desteğini, hani gerekirse mama, gerekirse yatış yapılabiliyor.
0: Şimdi sarılık oldu bebek ama iyileşti. Potansiyel olarak ileride bazı hastalıklara yol açabilir mi yeni doğan sarılığı, tedavi edilmiş olsa bile?
1: Yok, belirli sınırlarda kalıyorsa ve eğer bu çocuk gereken tedaviyi anında alıyorsa problem yok. Ama burada sarılıkta korktuğumuz en önemli nokta, bilirubin dediğimiz şey beyin bariyerini geçip ve beyin hücrelerine yapışabiliyor. Yapıştığı zaman bu beyin hücrelerine zarar veriyor ve kalıcı hasarlar meydana gelebilir. Ve bu yüzden bu çocuklar o rakamlara ulaşmaması lazım ve çok uzun süre şeysiz kalmaması gerekiyor. Yani tedavisiz kalmaması gerekiyor. O zaman sizin sorunuza cevaben evet, eğer geç kalınırsa ciddi hasar bırakabiliyor beyinde.
0: Bu bir kez daha sarılığa dikkatle yaklaşmak için önemli bir sebep aslında. Eğer zamanında fark edemezsek ve tedaviye başlamazsak, ileride kalıcı beyin hasarına yol açabiliyor.
1: Kesinlikle çok doğru. Sarılık korkutucu bir şey değil. Hastaneye gelmemiz çok zor bir şey değil. Ama geç kaldığımız zaman evet, çok büyük bir hasarımız var. Ve bu yüzden bunu ihmal etmemek lazım.
0: Bebek doğduktan sonra 1-2 gün sonra hemen çocuk doktorları bebeği görmek istiyorlar. Bu ilk muayenede sarılığa da bakıyor musunuz? Yani genel anlamda nelere bakılıyor?
1: Şimdi çocuk doğduğu anda doğumhanede yaptığımız bir doğum kontrolü oluyor. Bu çocukta herhangi bir anormallik var mı yok mu, ona bakıyoruz. Sonra işte annenin kan grubuna göre bazı tetkikler yapabiliyoruz. Yani annenin kan grubu eğer RH negatifse veya sıfırsa, o zaman bu çocuğun muhakkak kan gruplarına bakmamız lazım ve direkt kombus dediğimiz testi bakmamız lazım. Bunlardaki aldığımız kriterlere göre, yani mesela bu çocukta bir hemoliz olayı var mı? yani hemoglobini diyelim normalde ortalama 16-18 gibi hatta 20'ye kadar çıkabiliyor. Onun altında veya hızlı bir düşüş gösteriyorsa bu da bizim hani tetkiklerde baktığımız ve bu sarılık açısından bizim için önemli bir kriter olabilir. Ve bu yüzden bazı çocukları belki ikinci günde, üçüncü günde çağırabiliyoruz. Bazıları hayır her şey yolunda beşinci günde gel diyebiliyoruz. Yani bu yüzden işte ilk muayene, ikinci muayene bunlar çok önemli. Yeni doğan için söylersem hani doğduğu anda zaten ameliyathanede, doğumhanede yapılıyor. Sonra 5. günde, sonra 15. günde ve 21. günde. Burada önemli bir nokta var, uzamış sarılık konusu. Terim bebeklerde 14. günden sonra eğer hala onun üstündeyse preterm bebeklerde yani yeni erken doğumlarda eğer 20.000 günü geçiyorsa sarılık o zaman uzamış sarılık konusu vardır ve o zaman ayrı testlere girmemiz gerekebiliyor.
0: Bunun sebebi nedir? Yani neden geçmez sarılık?
1: İşte uzamış sarılık dediğimiz anda zaten işte araştırma gereken bir konu. Sebepler çok. Onlardan biri bazılarını anlattım. Enfeksiyon gibi işte hemoliz olayı, işte anemi durumları bir sürü şey var. Onlara bakıyoruz ve onlardan hangisi varsa bazen sadece normal uzamış sarılık yani anne sütüne bağlı olan bir sarılık olabiliyor. Bu en basit ve en sevdiğimiz şey çünkü hastalık değil. Sadece anne sütünden dolayı sarılık oluyor. Yaptığımız şey anne sütünü bir iki gün kesiyoruz. Kestikten sonra tekrar alıyor ve bu ciddi bir sarılık düşüşüne neden oluyor.
0: Anne sütü sarılığa yol açıyor.
1: Aynen kesiyorsunuz öyle. Ve anneler çok üzülüyor bu duruma. Evet. Ya ben sebep oldum gibi ama o da normal. Sadece onu bakıp başka bir hastalık olmadığını kararlaştırdığımızda onu söylüyoruz.
0: Bu işin kolay tarafı.
1: Aynen. En kolayı.
0: Evet. Aşağı yukarı sarılık tedavisi bu ilk sizin ikinci, üçüncü muayenenize kadar bebeği gördüğünüz üçüncü muayeneye kadar kendiliğinden ortadan kalkıyor galiba.
1: Kesinlikle evet, burada sadece takip olayı, aileler ilk zamanlarda sıkılabiliyor bu takiplerden. Ama bu takipleri gerekmediği zaman zaten istemiyoruz. Hani bir diğer çocuktan kardeşim senin her şeyin gayet iyi. İşte 15. günde bir ayda gel. Ama sarılı olanı bazen çok sık takip edebiliyoruz. Aileler sıkılmasın, bu çocuğun iyiliği için olan bir şey.
0: Her çocuk sarılık olur mu? Yeni doğan sarılı dediğiniz sarılık her bebekte görülür mü?
1: Yok, elbette her bebekte olmayabilir. Bazıları hiç sarılık geçirmez. Bazıları çok fazla geçirir. Bazıları yatışa kadar gidebilir. Değişiyor. Yani illaki bir genelleme söyleyememiz. Hayır.
0: Çok teşekkür ediyorum bugünüz.
1: Estağfurullah, teşekkür ederim.
2: Bebeğimle mutluyum. Reklamlardan sonra devam edecek.

0: Sevgili dinleyiciler, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor İpek Ulu bizimle birlikte. Bugün gebelikte tansiyondan, preeklemsiden konuşacağız. Gebelikteki riskli durumlardan bir tanesi. İpek Hanım, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk Hülya. Nasılsınız?
0: Teşekkür ederim. Sesinizi duymakla mutlu olduk. Kolaylıklar diliyorum.
1: Sağ olun.
0: Bir yandan tabii doğum trafiğiniz var. Diğer yandan gelen hastalar var. Hava sıcak, yaz gebelerine önerileriniz var mı? Öyle başlayalım mı hemen?
1: Olur. Yaz gebelerine bol bol su almalarını, su içmelerini tabii ki öneririz. Güneşten kaçınmalarını, özellikle riskli saatlerde bulunmamalarını. Çünkü biliyorsunuz gebelikte hani annenin çok terlemesi bebeğe savun etkisi yaratacağı için annelerin böyle vücut sıcaklıklarını iyi tutabilecekleri gölge yerlerde bulunmalarını öneririz tabii ki.
0: Deniz öneriyor musunuz İpek Hanım?
1: Denizi yasaklamıyoruz. Hani uygun saatlerde, güneşin ışıklarının dik gelmediği saatlerde denize girebilirler. Çünkü o biliyorsunuz durağan bir su olmadığı için o kadar enfeksiyon riski yüksek olmuyor. Ama havuz kesinlikle önermiyoruz. Havuz yasak tabii.
0: Havuz yasak, deniz kontrollü olarak olabilir
1: deniz
0: doğru
1: olabilir,
0: saatlerde.
1: Deniz
0: peki. Şimdi biz bugün gebelikte riskli bir durumdan bahsedeceğiz. Aslında tansiyon ve gebelik zehirlenmesi, preeklemsi konuşacağız. Hep şöyle düşünülür. Benim tansiyon problemim var, gebelikte de olabilir. Ya da benim tansiyon problemim yok, gebeliğimde rahat geçecek. Böyle bir eşitlik var mı?
1: Direkt bir eşitlik yok aslında ama çünkü gebelikten önce hiç tansiyon şikayeti olmamış o güne kadar kişilerde de bazen gebeliğin tetiklemesiyle tansiyon çıkabiliyor. Bu aslında tam olarak plasantanın yeterince bebeği besleyemediği, daha doğrusu plasantal damarlardaki direnç artışının bir türlü normal gebelikte kırıldığı gibi o hastalarda kırılamadığı durumlarda oluşan bir durum. Yani aslında öncesindeki tansiyon hastalığı olan kişi varsa gebeliğinde tabii ki bu tansiyon zaten devam ediyor. Kontrollü olarak ilaç değişikliği yapılıyor. Gebelikte kullanılabilecek olduğu ilaca geçiliyor. O zaten hani gebelikte tansiyonu rahatlamıyor. O aşikar ama öncesinde hiç tansiyon şikayeti olmayan kişinin de gebelikte sürpriz bir şekilde tansiyon problemi fırlamaları olabiliyor. Çünkü aslında o bebeği beslemek için, bebeğe yeterince kan gönderebilmek için vücudun yarattığı bir savunma, yani bebeği koruma mekanizması. Hı hı. Ama bir yandan o kadar korumaya çalışırken kendi tansiyonunu çıkartıp Allah korusun bu sefer kendisinin kanamalarına kadar yol açabilen riskler ya da nöbetlere yol açabilen durumlara, gebelik zehirlenmesi adı verilen duruma bile yol açabilecek bir durum. Aslında hani ders gibi olsun istemem ama çok kısa nedenini, yani biyolojik şeyini anlatmak gerekirse plasanta biliyorsunuz bebeği besleyen ve kanlanmasını sağlayan organ. O organda normalde o damarlardaki direncin belli bir seviyenin altında, çok daha hani anneden bebeği kan transferini yapacak düzeyde olması ve dirençli bir damar durumunun olmaması gerekiyor. Ama o direncin kırılamadığı durumlarda bu sefer vücut da pompalıyor ki bebeğime kan gitsin. Ne oluyor? Tansiyonu çıkartıyor. Plasantal damarlardaki bozukluk diyelim, öyle söyleyelim daha doğrusu. Vücudun bunu şey yapamaması, kompansa etmek için ekstra tansiyonu çıkarmasıyla oluşan bir durum ve hiç önceden yokken de olabiliyor. Ama zaten tansiyonu varsa onun devam edeceği aşikar. Ona zaten hatta onlar daha iyi seyrediyor biliyor musunuz? Öncesinde tansiyonu varsa kişinin, gebenin, sonra ilaç değişikliğiyle zaten hayatını da ona göre adapte ettiği için onlar daha, benim daha yumuşak seyrediyor. Ama önceden hiç tansiyonu yokken birden gebelikte fırlayan ve özellikle de gebeliğin erken haftalarında fırlayanların erken doğum yapmaları söz konusu olabiliyor maalesef.
0: Riskler böyle.
1: Çünkü bu sefer aynen, yani tansiyon yüksekliği beraberinde ne kadar anne tansiyonu çıkartıp bebeğini beslemeye çalışsa da beraberinde gelişim gerilikleri bebekte yaratıyor. Bebeğin suyunda azalma yaratabiliyor. Akabinde zaten bebek için orası artık elverişsiz bir durum olmaya başlıyor. Ve çocuk aslında içeride kalarak bir anlamda riske girmiş oluyor. Biz tabii belli haftanın üstünde, yani 27-28 haftanın altındaysa zaten çocuğun yaşam şansı düşeceği için o haftaya kadar riskleri göze alıp devam ettiriyoruz. Mümkünse 32'ye getirmeye, 34'e getirmeye başlıyoruz ama 34. haftadan sonra özellikle çok şiddetli seyreden tansiyonlarda bazen doğum yapmak daha hayırlı oluyor. Hemen
0: kalmasındansa, bebeğin anne karnında kalmasındansa dünyaya gelip yoğun bakımla belki düzene girene kadar yoğun bakımda kalması daha elverişli. Şimdi biraz geriye dönerek konuşalım. Tansiyonun normali nedir hamilelikte ve bu aylara göre farklılık gösterir mi?
1: Yani tansiyon normali aslında 14.9 ve 6 14.9 ve üzeri yüksek tansiyondur. Hani bu gebelikte de, yetişkin normal bir kişide de böyledir. İdeal tansiyon hani yetişkinlerin 12.8, 12.7, 11.7 o civardaki tansiyonlar daha normaldir. 14.9 ve üzerine yüksek tansiyon diyoruz. Gebelikte de bu tanım fark etmiyor ama Gebelerin tansiyonu zaten genellikle düşük tansiyona meyillilerdir biliyorsunuz. 9'a 6, 8'e 5, 7'ye 4 bile görsek bazen tabii ki düşük tansiyon da çok iyi bir şey değil. Bu sefer bayılmalar olabilir. Ani bir bayılmayla başını yere çarpabilir. Hani düşük tansiyon nispeten daha yüksek olacağına düşük olsun dediğimiz bir durum. Ama çünkü bir sıvı tuzlu ayranla ya da bir sıvıyla hemen toparlamak mümkündür. Hani düşük bayılmadığı sürece de o kadar sıkıntılı olmaz. Ama yüksek tansiyon biliyorsunuz çok daha sıkıntılı şeyler yaratır. Ama hani gebelerin genel tansiyonu zaten ortalama 10'a 6. Biz her vizitte, her muayenede, küçük haftalarda bile tansiyon özellikle çıkacaksa 20. haftadan sonra çıktığı zaman gebelik zehirlenmesi, gebelikte çıkan tansiyon adını alıyor. Mesela gebenin 20 haftanın altında çıkan tansiyon yüksekliği aslında o gebenin kendi tansiyonu, gebeliğiyle alakası olmayan tansiyon.
0: 20. haftadan sonra aslında gebeliğe mal edebiliyoruz bu tansiyonu.
1: Evet, gebeliğin daha çok tetiklediği gestasyonel hipertansiyon ya da işte zehirlenmesi dediğimiz beklenmiş durumları 20'ye hatta 24. haftadan sonra başlayanlara o isim veriliyor. Yani tansiyon normalde gebelerde düşük seyreder. Hani 12-8 bile bizim için gebe için yüksek bayağı tansiyon, şey iyi bayağı tansiyonu falan dediğimiz bir rakam. Ama tabii ki 13-8, 13-9, 14-9 ve üzeri çıkıldığı zaman zaten yüksek tansiyon olup ilaç başlama indikasyonu ve tetkik edilme indikasyonunu doğuruyor. Yani trimestere göre yani ilk 3 ay, sonraki 3 ay falan diye çok fazla değişmemekle birlikte ileri haftalarda daha da yükseliyor.
0: Peki şimdi annenin özellikle ilk haftalarda çıkan tansiyonu kendi tansiyonu. 20. haftadan sonra çıkan bebeğin tansiyonu diyoruz. Siz bunu
1: gebeliğin
0: oluşturduğu tansiyon diyoruz. Peki bunu ölçümler dışında annenin fark edebilmesi mümkün mü? Tıpkı normal yüksek tansiyondaki gibi belirtiler verir mi yoksa başka belirtileri var mı?
1: Verir. Gebelerin başı ağrıyor. İşte başka en sık şiddetli bulgu baş ağrısı. Baş ağrısına bağlı mide bulantısı. Onlar oluyor en sık. Ve daha sonra da bazen ileri durumlarda hani sağ tanı koyulmamış haftalardır, birkaç haftadır ne bileyim gebede ihmal etmiş, gözden kaçmış tansiyonlarda gözde bazen uçuşmalar yaratabiliyor. Hani bu şeyler, foton ışık uçuşmaları olabiliyor, gözde belirli yansımalar olabiliyor. Ama en sık gördüğümüz şey baş ağrısı. Baş ağrısını dikkate almak lazım. Hemen tansiyonu ölçmek lazım gebelerde bir baş ağrısı olduğunda. En sık o çünkü.
0: Bunu geldiğinde de anne adaylarına mutlaka doktorla paylaşması gerektiğini hatırlatalım. İhmal etmeyin.
1: Aynen.
0: Baş ağrınız belki yüksek tansiyona işaret ediyor olabilir. Peki şimdi ne zaman yüksek tansiyon ve ne zaman preeklemsiye artık zehirlenmeye dönüyor? Bunu nasıl bir süreç var burada?
1: Şey var. Tıbbi olarak kriterler var. Daha doğrusu baktığımız bazı parametreler var. İşte eskiden idrarına bakıp ödem var mı diye, protein kaçağı var mı diye mutlaka bakardık. Şimdi artık o protein kaçağını kriterlerden çıkardılar ama belli kriterler var. İşte annenin tansiyonun tabii ki 16-10 ve üzeri olması iyice yüksek tansiyon olmuş oluyor ve artık preeklemsi dedirtiyor bize. Tansiyonun değeri önemli. Yani özellikle yüksek tansiyonun 10'un üzerine çıkmış olması oldukça önemli bizim için. 10-11'leri bulduğu zaman hatta bazen doğum indikasyonu düşüremiyorsak doğumu bile gerektirme yapabiliyor. Haftası uygunsa tabii özellikle 32-34'ün üzerindeki haftalardaysa. Yani birincisi tansiyonun da tabii ki daha ağır seyretmesi. İkincisi yani bu işte dediğim gibi idrardaki proteinin durumuna bakılması. Sonra karaciğer enzimleri, bir takım kandaki trombosit dediğimiz bazı bulguların bozulması, sıtılaşma hücrelerinin. Yani tabii o biraz tabii şeylere girmiş oluyoruz ama yani bizim doktorunuz ancak onu ayrımını yapabilir. Hani tabii ki hasta bunu algılayamaz. Hangisi gestasyonel hipertansiyon yani gebelikte çıkmış bir sakin hipertansiyon. Hangisi preeklemsi. Preeklemsi de zehirlenme de yani eski sınıflamada hafif orta ağır falan diye ayrılırdı biz asistanlık dönemimizde. Şimdi biraz daha farklı kriterlere bakılıyor. Yani preeklemsinin de ağırı var hafifi var. Hafif olduğu zaman biraz daha ılıman gidebiliyor. Bir süre daha vakit kazanabiliyoruz. Ağır olduğu zaman hemen doğumla sonlandırmak gerekiyor. Çünkü bunun devamı da eklemsinin
0: öncesi. Evet.
1: Yani eklemsi de nöbet demek. Nöbet geçirdiği zaman hastada bilinç kaybı vesaire söz konusu oluyor. Ha siz nasıl ayırıyorsunuz derseniz biz 24 saat hastanın idrarını da topluyoruz. Ona da bakıyoruz. Bu bazen kriterlerde tartışmalı oluyor, çıkarılabiliyor ama hani ciddi bir ödem, ciddi bir protein atılma, tansiyonun çok ilaçlara rağmen düşmemesi yani enzimlerde kan değerlerinde bozulmaların başlaması artık bunlar bebeğin özellikle mesela suyunun azalması, gelişim geriliklerinin başlaması zaten bunlar durum tablo ağırlaştıkça hepsi tek tek bir bir ekleniyor. Eklendiği zaman zaten artık çocuğun bu sefer diğer işte şey dediğimiz Doppler dediğimiz bulgularında bozulmalar başlayabiliyor. Ne kadar tansiyon ilacı versek de engelleyemediğimiz durumlar olabiliyor. O zaman da biz akciğer geliştirici iğnesini yapıp zaten bunlar hastanede olmuş oluyor. akciğer geliştirici iğnesini yapıp mümkünse o 24-48 saat denilen iğneden sonraki kaliteli vakti kazanıp ondan sonra doğuma bile geçmek zorunda kalabiliyoruz. Yani bunu doktor karar verir diyelim. Evet. Özetle.
0: Bu hastaları, daha doğrusu bu anne adaylarını daha sık takip ediyorsunuz diye tahmin ediyorum.
1: Tabii ki. Onların takip aralıkları çok daha yakın. Hatta onların ödevleri oluyor tansiyonu. Eğer preeklamps olmadıysa, sadece gestasyonel tansiyon diye, gebeliğe bağlı tansiyon diye takip ediyorsak, alfamet dediğimiz bir ilaç var, onunla takip ediyorsak, işte anne düzenli olarak tansiyonu en azından günde 2-3 defa ölçüp bir kağıda yazıp bize haftalık mutlaka onun sonuçlarını getiriyor. Nasıl gidiyor o önemli. Yükseldiği zaman zaten acil iletişime geçiyoruz, hastaneye geliyor. Düşürmek için uğraşıyoruz yani, ya da bebek iyi mi diye bir kontrol etmemiz gerekiyor bebeği.
0: Kullanılan ilaçlar var mutlaka doktor kontrolünde, değil mi, tansiyonu kontrol altında tutmak için?
1: Kullanabilen ilaçlar varsa bunlar sınırlı. Normal yetişkinde kullanacağımız her şeyi gebede kullanamıyoruz. En sık alfametildopa dediğimiz bir grubu kullanıyoruz vesaire. Yani tek çeşit ilaç çok fazla kullanıyoruz. Ama sonuçta onunla da özellikle de düzgün pozolojide kullanılırsa iyi yanıtlar alıyoruz. Zaten tansiyonu böyle birden çok hemen 9'a 6'lara düşürmeyi hedeflemiyoruz. Biz sadece hani böyle 14-9'un altında olsun, 12-8, 11-7 o civarlara, 12-13'lere çekelim yeter bizim için. Çünkü çok düşürmek de bebeğe zarar verebilir.
0: Yani aslında belli bir haftaya kadar getirip bebeğin mümkünse normal doğum ya da en azından sezaryen de olacak olsa, planlanacak olsa, evet, sonraki yaşam kalitesini sağlıklı devam ettirebileceği bir haftaya, evet, getirmeye çalışıyorsunuz. 32 aynen ve üzerine.
1: Evet, 32 ve üzerine getirdikten sonra artık biraz doğum kararı alma, hele 34 olduysa ondan sonra bebek için zaten içeride kalmak kar zarar hesabına baktığımız zaman daha zararlı bile oluyor. Çünkü artık bebek zaten akciğerleri de gelişmiş, 34 hafta bir gebelik, hala tansiyonlar fırlıyorsa, iyi gitmiyorsa koşullar, o çocuğu riske atmak doğru olmuyor. Bütün perinatologlar, yüksek riskli gebelik uzmanları ya da işte kadın doğumcular zaten o zaman doğum kararına yaklaşıyor.
0: Peki, ama tabii, pardon, buyurun lütfen.
1: Yok, bu kadar.
0: Peki doğum olmazsa anne açısından nasıl riskler taşıyor bu durum?
1: İşte annenin en sık gördüğü şey, yani buna bağlı Allah korusun nöbet geçirme durumu olabiliyor. Preeklampsi eklampsiye dönebiliyor. Ya da işte ani fırlamalarla yani bir sürü cerebrovasküler olay dediğimiz, yani beyin oksijenlenmesinin bozulmasına yol açabilecek bir tıkanma ya da kanama gibi durumlara yol açabiliyor. En çok tansiyon yetişkinde de aynısını yapar zaten. Ama bir de nöbet geçirme olabiliyor. Nöbette işte o bir takım hareketler olduğu için ve daha doğrusu bebeğin kendini kitlemesine bağlı solunum sıkıntısı olduğu için çok üzücü konulardan konuşuyoruz ama biz tabloları bazen yaşayıp görebiliyoruz. Öyle durumlarda hani anestezi doktorunu mutlaka çağırıyoruz. Hastayı mutlaka anestezi veriyoruz. Ya, bazen acil hemen sezaryene alıyoruz falan. Böyle tablolar Allah korusun olabiliyor. Bunlar tabii en kötüsü. En kötüsünü bahsettim. Ama onun dışında da işte annenin hani yani sürekli olarak hani bu en kötü bekleyecek tablo bunlar. Bu durumda da zaten acil doğum ve sedasyon kararı veriliyor.
0: Bunlar da annenin galiba ayrıca bu riskler ya da bu risklerle yaşamak, o süreci bebeği için, kendisi için bu risklerin farkına vararak yaşamak da tansiyonu ayrıca yükseltiyor.
1: Tabii. O da ayrı bir konu dediğiniz gibi. Sonuçta kendisi gebeliğini komplike olmuş olduğunu farkına varıyor. Sıradan bir gebelik değil, benimkisi ilk riskli gebelik artık diyor. Dolayısıyla riskli gebelik olduğu için ekstra bir endişe, anksiyete yaşıyor hastada. Bir de bebekte bazen beraberinde işte gelişiminde biraz kısıtlanıyorsa, suyu da biraz azalıyorsa, aniden bir şey olduğunu korkuları sarıyor zaten. Hastalar da o hani belli kritik haftalara ulaştıktan sonra doğum yapmayı, bebeğinin hiç olmazsa içeride bir şey olmadan dışarı çıkarılmasını, yoğun bakımda daha güvende olacağını kendileri de fark etmiş oluyorlar. Çünkü sürekli bir sancılı bir dönemden geçirmiş oluyorlar kendilerini. O da ekstra tansiyon çıkartabilir tabii bazen. Biz annelere de diyoruz ki sakin olun, bir şey yok. Hani
0: kontrol altında.
1: Hani kontrol altındasınız dediğimiz oluyor.
0: Evet. Tabii burada doktorla iletişim de çok önemli. Bu anlamda onu sakinleştirebilmek için iyi bir iletişim kurmak lazım ki siz de...
1: Tabii zaten her zaman öyle. Yani bir kadın doğum, yani bir gebenin kadın doğumcusuyla zaten yakın ilişki içinde olması. Biz artık doğumun sonuna doğru artık sonra akraba gibi oluyoruz. Bazı gebelerden ayrıldığımıza üzülüyoruz. Yani o noktada oluyor. Bugün bir tane geldi mesela. Bir daha birbirimizi göremeyecek miyiz hocam falan diyor. Ben de üzülüyorum. Böyle karı koca profesör bir hasta çiftim vardı. Çok naif insanlardı. Öyle oluyor. O yüzden iletişim her zaman önemli. Yani sıradan bir gebelikse de.
0: Zaten zannediyorum sizin de anne adaylarıyla doğumdan sonra iletişiminiz bitmiyor bir şekilde, ya sosyal medya üzerinden ya da dışarıda bir aradasınız.
1: Zaten cümlelerim oluyor onlarda, bana bebeklerini büyüdüklerini sürekli resimlerini fotoğraflarını atıyor sürekli, ben de yakından izlemiş oluyorum yani. Hatta çocuğa gebe kalıyor, bir daha geliyor, aile gibi oluyor tabii. Ne güzel. Güzel yanı.
0: Şimdi tekrar bebek sağlığı açısından bakalım. Bu süre içinde bebeğin beslenmesinde bir problem olur mu? Anne karnında ya da erken doğum riskleri mutlaka, işte eğer 32. haftadan önce doğduysa riskler var. 32. haftadan sonra doğduysa başka riskler var. Ama yine de her şeye rağmen normal doğum sınırına kadar geldiyse bu bebeklerde doğumdan sonra bir problem görüyor musunuz? Bir problem ortaya çıkıyor mu ilk muayenelerinde?
1: Şöyle, doğurduğu hafta çok önemli. Sonrasında bir sekel ya da sıkıntı olup olmayacağını belirleyecek en önemli şey bebeğin doğurduğu, annenin doğduğu hafta tabii ki. O yüzden mümkün olduğunca 32-34'lere ulaşmayı çok istiyoruz. Gönül ister herkes 37'den sonra doğursun ama hani hiç olmazsa 32-34'e ulaştığı zaman bir oh çekiyoruz. Bunun 28-29 haftalarda ya da bebek 500-600 gramken başımıza gelmesi, 1 kilonun altındayken başımıza gelmesi çok daha can sıkıcı. Çünkü o zaman kayıplar da olabiliyor, Allah korusun, biliyorsunuz. Tabii ki burada yeni doğan yoğun bakımın iyi olması, üçüncü basamaklı hastanede doğum yapılmış olması, yeni doğan yoğun bakımının çok teşekküllü olması çok önemli bir şey. Yani bu üçüncü bebeği artık onlara emanet etmiş oluyoruz. Onlar tekel olmadan büyütecek olan onlar olmuş oluyor. İşte göz muayeneleri, biliyorsunuz hani yeni doğanın görmeyle ilgili bazen sıkıntı olmaması için göz muayeneleri, işte nörolojik muayeneleri, her türlü muayenelerini çok dikkatli bir şekilde yapıp, yani prematür bebeklere çok gözleri gibi bakıyorlar bizim burada hastanede de. Yani dolayısıyla tabii ki erken ne kadar doğarsa o kadar risk artıyor. Özellikle de hani dediğim gibi o yani 28 haftanın altında zaten yaşam şeyi bile olmayabiliyor, Allah korusun. Ama onun üzerinde haftasına göre ne kadar, bir gün bile kıymetli oluyor işte. Evet, biz evet. Hani o 1-2 günü bile aslında hastanede yatırıp gerekirse bekleyebildiğimiz kadar beklemek istiyoruz. Ama içeride de hani başımıza bir iş gelmesin diye de doplerlerini, suyunu, tansiyonunu, ultrasonunu, her şeyini çok yakından, tahlillerini, testlerini yakından takip ediyoruz, tansiyonlarını. Yani dediğim gibi bebeğin doğduğu haftasına göre sonrasındaki hiç sıkıntı olmadan, hiç fekalip olmadan büyüyen, 32 haftanın üzerinde devam eden. Bir de bunlar anne karnında, hani bir de bebeklerimiz de oluyor. Anne karnında biraz da bunlar koşulların elverişsiz olmasına alışkın bebekler oluyorlar. Hmm. O yüzden de biraz daha aslında sıradan bir bebeğe göre daha dirençli ve daha yaşama tutunmaya başarılı bebekler oluyorlar. O yüzden aslında doğduklarında başka bir bebeğe göre, çünkü sürekli stres altında, sürekli tansiyon yüksek, sürekli kan gelimlerinde bir arada bozulma olabilir gibi durum içinde oldukları için onların aslında doğdukları zaman aslında bir tık daha avantajlı bile olabiliyorlar diyebilirim. Ama
0: daha dayanıklılar yani sıkıntılara.
1: Tabii yani anne karnından gelen bir strese alışkınlık söz konusu. Hmm. O yüzden doğduktan sonra da aslında pek çoğu beklenmeyecek kadar iyi tolere ediyor. Ama yine de yoğun bakımında iyi olması, bebeğin doğduğu hafta, yani hiçbir zaman tabii ki tam bir garanti yok ama hiç sıkıntı, özellikle 34'ten sonra doğarsa, hele yani 34'ten sonra doğarsa sıkıntı olmadan, hiç tekelsiz annenin kucağına sonradan birkaç hafta rötarla verilmesi mümkün. Ama biraz daha hafta küçülünce tabii o zaman yakın takipler olabiliyor ama 32 de iyi bir hafta. Onun altı için tabii ki bir şey diyemiyorum.
0: Risk daha yüksek. Peki evet. Bir hamileliğinde yüksek tansiyon ya da tansiyon problemi yaşayan hasta sonrakilerde de yaşar mı? Yani bu bir vücut alışkanlığı mıdır ya da vücut normali midir? Evet. Sonrakilerde de olur mu?
1: Olma ihtimali sıradan bunu hiç yaşamamış bir gebeye göre kat be kat yüksektir. Sonrakilerde de olur. Olmasın diye bir sonraki gebelikte biz baştan aspirin veririz. Düşük doz aspirin. Hani bir sonraki gebelikte 30. haftalara kadar da kullandırırız. Çünkü tanımlanan, bilinen en iyi şey preeklemside, gebelik sinirlenmesinde önlemenin tek yolu şu an bilinen ilaç olarak aspirindir. Onu profilaktik önlem olarak başlarız bir sonraki gebeliğinde olabilir diye. Ne kadar geç haftada başına gelirse o kadar bebeğin sıkıntısız doğma ihtimali yükselir. Ama sıradan bir gebeğe göre tabii ki bunun ihtimali yine aynı anneye devam ettiği için gebe kalmaya. Hani hiç olmayabilir ama bu ihtimal daha düşüktür. Olma ihtimali, yeniden başına gelme ihtimali daha yüksektir. O yüzden de anneleri aspirinle başlar, tansiyonlarını çok yakın takip eder.
0: Yine diğer hastalardan, diğer anne adaylarından daha sıkı bir kontrolde oluyorlar.
1: Zaten aynen, kadın zaten geldiğinde baştan önceki gebeliğinde tansiyonun çıkmıştı. İşte biraz erken doğurdum, şöyle oldu, böyle oldu.
0: Hikayesini anlatıyor.
1: Yanmaya başlıyor zaten, aynen.
0: Evet. İpek Hanım çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için.
1: Her zaman ayırmak isterim. Görüşmek üzere o zaman.
0: İnşallah farklı konularda tekrar buluşmak üzere diyorum. Görüşmek üzere, iyi hafta sonları.
1: İyi günler size, iyi hafta sonları. Dinleyenlere de selamlar, hoşçakalın.

Programın yavaş yavaş sonuna geldik. İki farklı uzmandan hamileliğin iki farklı dönemiyle ilgili bilgi aldık. Hem preeklemsi hem de bebek doğduktan sonra yeni doğan sarılığı dönemini konuştuk. Aslında bir gün lohusalığı da detaylı konuşmak lazım. Çünkü bu stresli geçen hamileliklerden sonra lohusalık da zor geçiyor. Anne rahatlayamadan bebeğinin bakımını üstlenmek durumunda kalıyor. O da bir ayrı konu başlığı bizim için önümüzdeki günlerde konuşacağımız. Ve tabii buna bir de bebekle ilgili problemler eklendiyse yeni doğan sarılığı gibi annenin endişesi elbette biraz daha artıyor. Bu dönemde tüm bu problemleri aşmakta bebeğin en büyük desteği olan anne sütü de süreçten olumsuz etkileniyor. Hepsini önümüzdeki haftalarda konuşacağız. Şimdilik izninizi isteyelim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Aklınızda bulunsun.
6: Uykusuz musunuz? Gün içinde kendinizi yorgun hissediyor. Özellikle öğleden sonra uyumak mı istiyorsunuz? Uzmanlar uykusuz kalmayın diyor. Uyku bağışıklık sisteminin iyi çalışmasına yardımcı oluyor. Yetersiz uyku konsantrasyon eksikliğinin bir numaralı sebebi. Yıllık tüm kazaların yaklaşık %1,5'u trafikte uykusuzluktan kaynaklanıyor. Uyku kanserden korunmadaki önemli etkenlerden biri çünkü kanser hücrelerinin önemli bir kısmı uyku sırasında öldürülüyor. İş yeri kazalarının ve iş gücü kayıplarının da büyük bir kısmı uykusuzluk ya da uyku kalitesinin düşük olmasından yaşanıyor. Araştırmalar 6 saatten az, 10 saatten çok uyuyanlarda ölüm oranı yüksek olduğunu gösteriyor. 4 saatin altındaki uykunun ölüm oranlarını erkeklerde 2.8, kadınlarda 1.5 kat arttırdığı ortaya çıkmış.
5: Aklınızda bulunsun.
7: TGRT FM Haber.
8: Öldüğünü, cesedin nereye taşındığını ve olaydan sonra yaşananları anlattı. İşte 34 sayfalık FBI tutanağındaki çarpıcı iddialar.
9: Abi anlatacağım ama sen de kimseye söyleme, olur mu? Yok, bildiğim her şeyi savcıya anlatacağım.
10: Soruşturmanın kilit ismiydi. Valinin oğlunun en yakınındaydı.
11: Ünal Taş bence olayı çözecek kişi.
10: Önce savcılığa mektup yazdı. Şimdi ise FBI'ya konuştu. Ve bu kez cinayeti gördüm dedi. Türkiye'nin yıllardır konuştuğu Gülistan Doku dosyasında dengeleri değiştirecek yeni ifadeler ortaya çıktı. ABD'de tutuklu bulunan Umut Altaş 19 ve 20 Ağustos'ta FBI ve ABD İç Güvenlik Soruşturmaları görevlileri tarafından 2 gün boyunca sorgulandı. Türk makamlarının hazırladığı tam 109 soru Altaş'a yöneltildi. 34 sayfalık ifade tutanağı da Türkiye'ye gönderildi. FBI görevlileri Altaş'a doğrudan sordu. Mustafa Türkay Soner'in Gülistan Doku'yu öldürdüğüne inanıyor musun? Altaş'ın cevabı evet oldu. Peki neden? Gördüm dedi. Altaş'ın iddiasına göre 5 Ocak 2020'de Mustafa Türkay Soner'le birlikte Gülistan Doku'nun bulunduğu bölgeye gittiler.
12: Gülistan aracın arka koltuğuna oturdu. Tartışma sonrası bağırmaya başladı. Türkay Soner de torpidodan siyah renkli bir tabanca çıkardı ve ardından Gülistan Doku'yu vurdu.
10: İddiasına göre cinayetten sonra kendisi de olayın içine dahil oldu. Gülistan Doku'nun cansız bedenini birlikte bagaja taşıdılar. Altaş'ın iddiasına göre Mustafa Türkay Soner kendisine "Sus, kimseye bundan bahsetme" dedi. Altaş'ın bu mesele ortadan kalkmaz demesi üzerine ise "Babam bu işi halledecek ve ortadan kaldıracak" karşılığını verdi. Peki Gülistan'ın cesedi neredeydi? Altaş FBI'ye bu konuda da dikkat çeken bir adres verdi. Pertek yolunu işaret etti. Mustafa Türkay Sonel'den aldığı bilgiye dayanarak cesedin Pertek yolu çevresinde o dönem yeni yapılan bir yolun kenarına gömülmüş olabileceğini öne sürdü.
9: Şeyin kanıtı vermemde. Her şeyin kanıtıyla, bütün katilin kanıtı, katili böyle ellerinize bırakacağım.
10: İki günlük sorgunun en kritik sorusuysa 91. soruydu. FBI Altaş'a açık açık sordu. Gülistan Doku öldürüldüğü sırada Mustafa Türkay Soner ve Gülistan Doku'yla birlikte miydiniz? Olaya bizzat tanık oldunuz mu? Altaş'ın cevabı hepsine evet oldu.
9: Abi anlatacağım ama sen de kimseye söyleme, olur mu?
10: Şimdi gözler ABD'den Türkiye'ye gönderilen 34 sayfalık o tutanakta. Umut Altaş'ın iddiaları, HTS ve PTS kayıtları, dijital materyaller ve tanık ifadeleriyle birlikte incelenecek. Gülistan Doku'nun cansız bedeninin nerede bulunduğunun ortaya çıkarılması için soruşturma çok yönlü sürüyor.
8: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen ihale soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. İhaleye fesat karıştırıldığı iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında daire başkanı ve müdürlerin de bulunduğu 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.
10: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Satın Alma Müdürlüğü'nün ihaleleri mercek altına alındı. Mülkiye müfettişleri ve bilirkişiler raporda birleşti. İhaleye fesat karıştırıldığı ve kamu zararı oluştuğu saptandı. Mali suçlarla mücadele ekipleri operasyon düzenledi. Aralarında daire başkanı, müdürler ve bir meclis üyesi vardı. Ayrıca şirket sahiplerinin de bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı. Başkanlık konutuna yapılan alımlarda inceleme dosyasına girdi. Emniyetteki sorguları tamamlandı. 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.
8: Arınacağız diyerek geri geldi. 3,5 ayda partiyi baştan aşağı yeniledi. Şimdi ise sıra şaibe olduğu ileri sürülen delegelere geldi. Mahkeme kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun 9 Eylül'de CHP'nin büyük kurultay takvimini açıklaması bekleniyor.
13: Sadece Cumhuriyet Halk Partisi örgütü delegeleri size sadece oy vermek için işe aldığınız bir dönemi kabul edemiyorum.
10: CHP İstanbul Eski İl Başkanı 38. olan kurultaydaki şaibe iddialarına böyle isyan etmişti. Mahkeme o şaibeyi tescil etti. Kemal Kılıçdaroğlu geri geldi. 3,5 ayda partiyi tepeden tırnağa yeniledi. Sıra şaibeli denilen delege yapısına geldi.
14: Sizin delegelere ne vereceksiniz Özgür Vekilim? Abi ne verelim falan dedi 100 bin lira.
10: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu koltuğa oturur oturmaz arınmayı başlattı. Yolsuzluk şüphesi.

0: haram paralar olur mu? Baba ocağında kutuların içinde rüşvet verilir mi?
1: Yargıtay'da mutlak butlanla ilgili karar çıkana dek kongreler tamamlanacak. Partiyi sıkıntıya sokan delege yapısı yenilenecek. Yüksek mahkeme sonrası büyük kurultay gerçekleştirilecek.
0: Ben değil kardeşlerim, güvenli limanı sizler inşa edeceksiniz. Ve o sandıktan kim çıkarsa partinin meşru hukuki lideri olacaktır. Başımızın tacı olacaktır.
2: Ekonomide önümüzdeki 3 yılın rotası netleşti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yeni orta vadeli programı açıkladı. 2029 yılı sonunda enflasyon %9'a yani tek haneye inecek ve bir yandan büyüme %5'e kadar yükseliyor. Kişi başına milli gelir Cumhuriyet tarihinde ilk defa 20 bin doları aşacak. İşte detaylar.
3: 2026'da %28,4 olarak gerçekleşmesini öngördüğümüz enflasyonun 2027 yılında %21'e, 2028 yılında %13,5'e, 2029 yılında ise %9'a gerileyerek program dönemi sonunda yeniden tek haneli seviyelere inmesini hedefliyoruz.
1: Ekonomide 3 yıllık yol haritası belli oldu. Büyümeden enflasyon ve işsizliğe yeni hedefler belirlendi. 2027-2029 dönemini kapsayan orta vadeli program açıklandı.
3: 2026 yılında %3,3 olarak gerçekleşmesini beklediğimiz büyümenin 2029 yılında ise %5'e ulaşmasını öngörüyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ekonomi kurmaylarıyla birlikte Beştepe'de kameraların karşısına geçti. Orta vadeli programın detaylarını açıkladı.
3: 2026 yılında %8,1 seviyesinde gerçekleşmesini beklediğimiz işsizlik oranını 2029'da ise %7,6'ya düşürmeyi hedefliyoruz.
1: Merkez Bankası'nın döviz rezervleri arttı, risk primi düştü, borçlanma maliyeti geriledi.
3: Brüt rezervlerimiz 89,7 milyar dolar artarak 188,2 milyar dolara ulaşmıştır. Jeopolitik gerilimlere rağmen risk primimiz de önemli ölçüde gerilemiş ve 700'lü seviyelerden bugün 220'nin altına inmiştir.
1: Cevdet Yılmaz temel hedefin istikrarı güçlendirmek olduğunu vurguladı.
3: Temel amacımız kazanımların vatandaşlarımızın refahına daha güçlü biçimde yansımasını sağlamaktır.
1: Cumhuriyet tarihinde ilk defa kişi başı milli gelir 20 bin dolar barajını aşıp 2029'da 25 bin dolar olacak.
3: 2026 yılı sonunda milli gelirimizin Cumhuriyet tarihimizde ilk kez 1,8 trilyon doları aşmasını, kişi başına milli gelirimizin de yine ilk kez 20 bin doları geçmesini bekliyoruz.
1: Ekonomi kurmayları gazetecilerin sorularının da cevapladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuda tasarruf başarılı dedi. 484 milyar lira tasarruf edildiğini söyledi. Tasarruf adına yatırımlardan kesinti olmadığının altını çizdi.
4: Yatırımlardan kesintiyle kamuda tasarruf olduğu algısı doğru değil. Bir düşüş yok. Tam aksine ödeneklerle birlikte milli gelire oranla kamu yatırımlarının payında cüzi de olsa bir artış söz konusu.
1: Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da ABD-İran Savaşı'nın enflasyona etkisini açıkladı.
5: Bu yılda bu etkinin 7 puana yakın olduğunu hesaplıyoruz.
2: Maliye internette ilan verip kiralama ve alım satım yapanları da denetleyecek. Online satışlarda vergi denetim kapsamına giriyor. Sadece e-ticaret siteleri değil, bunu kazanca dönüştüren herkes vergi ödeyecek.
6: Bu denetimler yoğunlaşarak, artarak devam edecek. Kayıt dışılıkla mücadelede dozu artıracağız.
1: İşte bu sözlerin gereği yapılıyor. Bir adım daha atılıyor. Maliye online yani internette yapılan her finansal işlemi takip edecek, vergisi ödendi mi denetleyecek.
7: Biz kayıt dışı olanların üzerine gidiyoruz. Evet, esas problem orada ve biz gerçekten de o konuda çaba gösteriyoruz.
1: Sadece e-ticaret siteleri değil, internetteki her ilan, kiralama ve alım satım vergi idaresinin kapsamı altında olacak. Dijital dünyada düzenli satış yaparak işi ticarete dökenlerden vergi alınacak.
6: Bütün sektörleri etkileyecek, bütün vatandaşlarımızı etkileyecek unsurlar var.
1: Maliye yeni bir tebliğ yayımladı. Tebliğ ile dijital ortamlardaki alım, satım, kiralama, ilan ve reklam faaliyetleri vergi denetimi kapsamına alındı. Üyelerin doğrudan satış yaptığı ikinci el platform.

0: Onları da denetlenecek. Sürekli ikinci el eşya satışı yapanlar yakın takip alınacak.
1: Dergide adaleti ve etkinliği geliştirmek için atacağımız epey adım var.
0: İlan platformları ve sosyal ağlar kullanıcıların mükellefiyet bilgilerini Gelir İdaresi Başkanlığı'na bildirecek. Satış ve kiralama ilanlarına ilişkin bilgilerini de iletecek. Bildirimler aylık olarak elektronik ortamda gerçekleştirilecek.
2: Kayıt dışılıkla mücadelede de somut sonuçlar aldık. Bu da önemli. Beyanname sayısındaki artış bunun en somut göstergesi.
0: Denetim sırasında sürekli satış ve vergi kapsamına giren işlem yapanlar %10 ila %40 gelir vergisi ödeyecek. Ayrıca KDV yükümlülüğü çıkacak. 3 veya daha fazla gelir vergisine konu faaliyette bulunanlar maliye tarafından takip alınacak.
1: Kayıt dışılıkla mücadeleyi kararlı bir şekilde devam ettireceğiz ve sonuç da alıyoruz.
3: Türkiye genelinde kamu personel seçme sınavının genel yetenek, genel kültür oturumu gerçekleştirildi. 1.708.329 aday memur olmak için ter döktü.
4: Eleyici sınavdı. Elendiysek yapacak bir şey yok.
5: Yaklaşık 100 soru cevapladım. Bende genel kültür zorladı daha çok. Coğrafya olsun, tarih olsun.
0: Kamuda memur olma hayali kuran adayların beklediği gün geldi. Kamu personel seçme sınavı lisans yapıldı.
6: Geçen senekine göre biraz daha zordu. Ama matematik biraz zorladı. Onun dışında zorlayan bir kısmı yoktu benim.
7: Adaylar sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerini doldurmaya başladı.
8: Genel yetenek kolay geçti. Çok fazla ekiş arasında kaldım.
7: 1.708.329 aday sınav giriş belgelerinin kontrol edilmesinin ardından sınav salonlarını doldurdu.
9: Yaklaşık 80-90 soru işaretledim ama işte süre yetiştirsem geri kalanını da yapmayı düşünüyordum.
0: Saat 10-15'te başlayan sınavda adaylara genel yetenek ve genel kültür testlerinden toplamda 120 soru soruldu. 130 dakika süre verildi. Engelli adaylara 30 dakika ilave süre tanındı.
10: Denemeyle burası bir olmuyor. Sınav heyecanı ve atmosferi çok daha farklı.
0: Sınav sonuçları 7 Ekim 2026'da açıklanacak. KPSS alan bilgisi sınavları 12-13 Eylül tarihlerinde 3 oturum şeklinde yapılacak.
3: Memuriyet hayali kuran binlerce aday KPSS'de ter döktü. Sınav merkezlerinde son dakika telaşı vardı. Kimi koşarak kimi motosikletle kapıların kapanmasını saniyeler kala yetişebildi. Geç kalanlarsa sınava giremeden geri döndü.
0: Kimi koşarak geldi, kimi motosikletle son anda yetişti. Saniyelerle geç kalanların ise yüzüne kapılar kapandı. Memuriyet hayali kuran binlerce aday, KPSS genel yetenek genel kültür oturumunda ter döktü. Türkiye genelinde sınav merkezlerinde sabahın erken saatlerinden itibaren yoğunluk yaşandı.
11: Hastaneden kalktım onlara destek olmak için, onları yalnız bırakmam için geldim. Kızım yalnız kalmasın diye kızıma destek için.
0: Eskişehir'de saatler onu gösterirken zamana karşı yarış başladı. Bazı adaylar koşarak, bazıları motosikletle sınav merkezine ulaştı. Son saniyelerde kapıdan girenler derin nefes aldı. Geç kalanlarsa sınava alınmadı.
12: Nasıl olsa her sene oluyor.
0: Benzer görüntüler Bingöl'de de vardı. Bir aday kapılar kapanmadan saniyeler önce içeri girdi. Hemen ardından sınav merkezinin kapıları kapatıldı. Elektrikli bisikletiyle gelen bir başka aday ise giriş saatini kaçırdı. Kapıya kadar geldi ama sınava giremedi. Sınav telaşının bir başka adresi de Antalya'ydı. Bu kez bir aday kapıya yetişebilmek için terliklerini eline aldı. Yalın ayak koştu. Kan ter içinde sınav merkezine ulaştı ama saniyelerde geç kaldı. İlk kez KPSS'ye girecek olan Baran Bayraklı, kapıların kapandığını görünce büyük üzüntü yaşadı. Nefes nefese kalan gence, çevredeki vatandaşlar su verdi.
13: Seneye mi? Bakacağız ya.
0: Bursa'da ise bu kez unutulan kimlik için zamana karşı yarış vardı. Kimliğini evde unutan adayın yardımına annesi ve motosikletli trafik polisi yetişti. Polis genci sınava yetiştirdi. Adaylar içeride sorularla mücadele ederken aileleri dışarıda bekledi. Kimi uyudu, kimi örgü ördü, kimi Kur'an-ı Kerim, kimi de roman okudu.
3: Muğla'da 3 gün 3 gece süren görkemli düğünün sonu damat ve ailesi için kabusa dönüştü. Özbekistan uyruklu gelin düğünün ardından takılarla kaçtı. Ailenin şikayeti üstüne gözaltına alınan o gelin takıları kendisinin almadığını söyledi.
0: Üç gün üç gece düğün yaptılar, güreşler düzenlediler, altınları bir bir taktılar. Ancak görkemli düğünün ardından damat ve ailesi hayatlarının şokunu yaşadı. Özbek gelin ortadan kayboldu.
14: Damat olarak hepinizi Ağustos'ta bu güzel geceyi bekliyoruz.
15: Buyurun. 9'da kreşimiz var, yahu oyunumuz var, düğünde düğün.
0: Olay Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Çomakdağ Kızılağaç mahallesinde yaşandı. Mustafa Ateşoğlu, 28 yaşındaki Özbekistan uyruklu Mamura Burkanova ile evlendi. Yörük geleneklerine göre yapılan düğün tam 3 gün 3 gece sürdü. Hatta düğün için özel yağlı güreş organizasyonu bile düzenlendi. İddiaya göre düğünün hemen ardından gelin evden ayrıldı. Aile düğünde takılan yaklaşık 5 milyon lira değerindeki altın ve ziynet eşyalarını da bulamadı. Bunun üzerine damat ve ailesi polise giderek gelinden şikayetçi oldu. Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Kısa süre sonra Özbek gelinin yeri tespit edildi ve Burkanova gözaltına alındı. Şüpheli ilk ifadesinde takıları kendisinin almadığını öne sürdü. Gözaltına alındığı evde yapılan aramada da kayıp ziynet eşyaları bulunamadı.
3: Ankara'da müstehcenlik suçlamasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı. Şarkıcı Tuğba Ekinci de tutuklanıp cezaevine gönderildi.
0: Sosyal medyadan müstehcen içerik paylaştılar. Yargının radarına yakalandılar. 5 ildeki müstehcenlik operasyonunda gözaltına alınanlardan 4'ü tutuklandı. Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı müstehcenlik suçu işleyenlerle ilgili soruşturma başlattı. Ankara Emniyeti koordinesinde 5 ilde operasyon yapıldı. Şarkıcı Tuğba Ekinci'nin de aralarında bulunduğu 5 isim gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadeleri hızla alındı, mahkeme önüne çıkarıldı. Tuğba Ekinci, Ahmet Yılmaz, Ozan Rüzgar Dikici ve Beren Akın sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Çağlayan Yıldırım hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Ankara'da uyuşturucu ve fuhşa karşı 3. dalga operasyonda gözaltı sayısı 15'ten 17'ye çıktı. Firari olarak aranan 2 şüpheli ise teslim oldu. 4 firarinin yakalanmasına yönelik çalışmalarsa sürüyor.
16: Başka bir polis! Başka bir polis aç!
0: Bugüne dek 3 operasyonda 64 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Siyaset, sanat ve iş dünyasından pek çok isimle ilgili iddialar dosyaya girdi. Eğlence ve yeme içme mekanlarının işletmecileri de soruşturmaya dahil edildi.
3: Düğün ve nikahlarda altın alma telaşı son buluyor. Artık düğün salonunda da sipariş verebileceksiniz efendim. İşte o yeni yöntem.
0: Altın alışverişi düğün salonuna taşındı. Unutma ve kaybetme derdi de teknolojiyle son bulacak. Para çeker ya da yemek siparişi gibi sipariş verilecek.
17: Aslında cihazı görünce başta çok şaşırdım. Hemen ürününüzü seçiyorsunuz, adresinizi giriyorsunuz ve altın alabiliyorsunuz. Zamandan büyük tasarruf sağlıyor. Ben çok sevdim.
0: Kiosk projesi özellikle düğün, nikah ve benzeri organizasyonlarda altın ihtiyacına pratik çözüm sunmayı amaçlıyor. Kullanıcılar ekranda ürün ve gramaj seçimi yapabiliyor. Sipariş edilen fiziki altın İstanbul Kuyumcular Odası güven etiketiyle sigortalı kargoyla düğün sahibinin adresine ulaşıyor. İlk adımsa Kocaeli'de atıldı.
17: Aslında biz kiosk ile birlikte altının fiziki olma özelliğini ortadan kaldırmıyoruz. Dijital dünyanın kolaylığıyla birlikte fiziki altına ulaşmayı daha erişilebilir ve daha pratik hale getiriyoruz. Kaybolma ve çalınma gibi riskleri de ortadan kaldırmış oluyoruz.
0: Projeyle altının satın alınması, taşınması, kaybolma ya da çalınma riskinin azaltılması amaçlanıyor. Otomatlar gelecekte oteller, havalimanları ve birçok noktaya taşınacak.
18: Başta tedirgin yaklaşmıştım ama fiziki posta olması cihazda güven verdi. Satın alım yaptık. Bundan sonra nerede görürsem alırım.
0: Düğün salonuna konulan pilot makine ise kurulur kurulmaz talep görmeye başlamış.
19: Misafirlerimizden gelen talepler gayet olumlu, güzel.
3: Adıyaman'da 5 köyün muhtarı yaylalarındaki su için bir araya geldiler. Teşikan yaylasındaki kaynak sularının Sincik ilçe merkezine aktarılması ise gündemde. Köylülerse su giderse hayvancılık da arıcılık da biter diyerek duruma tepkili.
20: Ya adaletli olmak bu kadar zor mu? İnsanca yaşamanın düzenini kurmak bu kadar zor mu?
0: Beş köyün muhtarı yaylalarında bir araya geldi. Yetkililere seslendi. Konuysa köylerin suyuydu. Adıyaman'ın Sincik ilçesindeki Teşikan Yaylası'nın kaynak sularının ilçe merkezinin içme suyu ihtiyacı için aktarılması gündemde.
20: Bir tarafı yaparken diğer tarafı mı bozacaksınız?
0: Köylüler suyun tamamen alınmasına karşı. Çünkü Teşikan Yaylası yüzyıllardır hayvancılık, arıcılık ve yaylacılık için kullanılıyor. Muhtarlara göre su giderse bölgedeki geçim kaynakları da büyük zarar görecek. Üstelik muhtarların bir iddiası daha var. Mevcut isale hattında ciddi miktarda suyun boşa aktığını söylüyorlar.
21: %50 boşa giden suyu değerlendirmiyor. Kalan iki çeşmeyi almaya çalışıyor.
20: O su götürülürken yapılan yanlış proje isale hattının güvenli ve sağlıksız olmasından dolayı yaklaşık götürülen su kadar da boşa akan bir su var.
0: Beş köyün muhtarının talebi net. Yeni kaynaklara dokunulmadan önce mevcut hattaki kayıp giderilsin. Boşa akan su sisteme kazandırılsın.
22: Bu boşa akan suyu isale hattına ekleseler geri kalan çeşmeyi almalarına gerek kalmayacak.
0: Muhtarlar Sincik'in içme suyu ihtiyacının karşılanmasına karşı olmadıklarını özellikle vurguladı. Ancak çözüm bulunamazsa köylülerle birlikte hukuki mücadele başlatacaklarını açıkladılar.
3: Afyonkarahisar'da nefes darlığı ve öksürük şikayetiyle hastaneye başvuran kişinin akciğerinde kitle sanılan cismin 6 ay önce soluk borusundan akciğerine kaçan sarımsak olduğu ortaya çıktı.
23: Sırtını dinleyelim.
0: Nefes darlığı yaşadı. Hastanenin yolunu tuttu. Gerçek kitle sanılan cismin sarımsak olduğu anlaşılınca ortaya çıktı.
23: Amca kendi ifadesiyle 6 ay veya 1-2 ay öncesinde o sarımsağı yemek yerken akciğerine kaçılmış.
0: Afyonkarahisar'da yaşayan 63 yaşındaki Recep Arslan, öksürük, yutkunamama ve nefes alamama şikayetleri artınca Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.
23: Yaklaşık 6 aydır devam eden göğüs ağrısı daha da şiddetlenmeye başlamış. Geçmeyen öksürük krizleri gece uyutmayacak düzeydeymiş.
0: Tetkiklerde akciğerinde kitle olduğu görüldü.
23: Biz hastada kitle vardır diyerek işleme girdik. Fakat hastanın işlemine girdiğimiz zaman bronkoskopiyle hareket eden bir nesne gördük.
0: O nesnenin sarımsak olduğu anlaşıldı. Hastanenin göğüs hastalıkları uzmanı doçent doktor Aydın Balcı ve ekibi tarafından Arslan'ın soluk borusundan akciğerine kaçan sarımsak başarıyla çıkarıldı.
23: Amca kendi ifadesiyle 6 ay veya 1-2 ay öncesinde o sarımsağı yemek yerken akciğerine kaçılmış ve o gün bugündür de hayat kalitesi düşmüş.
3: Sınırlarımız ötesine çıkalım pazar akşamında şimdi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın temsilcileriyle bir aradaydı. Rus lider görüşmelerin yürütülebilmesi için 3 günlük ateşkes ilan etti.
0: Rusya'nın başkenti Moskova'da Ukrayna Savaşı'nın kaderini değiştirebilecek kritik bir zirve gerçekleşti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'ı kabul etti. Masadaki en dikkat çekici ayrıntı ise Putin'in önüne getirilen ve içeriği sır gibi saklanan kırmızı dosya oldu. Ukrayna savaşını bitirme amacı taşıyan görüşmede Putin, Trump'ın barış çabalarını takdir ettiğini belirtti. Saldırıların durdurulması yönündeki talebin kendisine ulaştığını söyleyen Rus lider, gün başından bu yana Kiev'e hiçbir saldırı düzenlenmediğini vurguladı. Kremlin, ABD heyetinin güvenliği ve temasların yürütülebilmesi amacıyla Kiev'e yönelik saldırılara 3 gün süreyle ara verildiğini duyurdu. Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski de ABD heyetiyle görüştüğünü doğrulayarak Moskova'ya yönelik saldırıları durdurmaya hazır olduklarını açıkladı. İki isim daha sonra Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitti. Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski ile görüşen Witkoff ve Kushner, Rusya'nın mevcut pozisyonu hakkında bilgi verdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin teklifini önerdi.
3: İran'da ise bir tankerin infilak etmesi sonucu bir facia yaşandı. Kazada 11 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.
0: İran'ın batısında dev bir yakıt tankeri feci şekilde patladı. Başkent Tahran'ın 400 kilometre batısındaki Sanandaj şehri yakınlarında meydana gelen kazada ortalık savaş alanına döndü. Kaza, freni patlayan yakıt tankerinin kontrolünü kaybederek diğer araçlara çarpması sonucu gerçekleşti. Tanker çarpışmanın etkisiyle bir anda alev topuna döndü. Çok sayıda kişi öldü ve yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürerken yetkililer kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Aynı bölgede 2018 yılında da bir yakıt tankeriyle yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 15 kişi hayatını kaybetmişti. Güvenliksiz araçlar ve ihlaller nedeniyle İran'da trafik kazaları her yıl 17 binin üzerinde ölüme yol açıyor.
3: İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde bir kez daha sivilleri vurdu. Saldırıda 4 kişi hayatını kaybederken 20 kişi yaralandı.
0: İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a hedef almaya devam ediyor. Sabah saatlerinde ülkenin güneyine düzenlenen hava saldırılarında yine siviller vuruldu. Saldırıda ölenler ve yaralananlar oldu. Lübnan Sağlık Bakanlığı saldırıların hedefinde Nebatiye kenti ile çevre beldelerin olduğunu duyurdu. Saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi yaralanırken yerleşim yerlerinde büyük hasar meydana geldi. 2023'ün sonlarında başlayan ve 2024'te geniş çaplı savaşa dönüşen çatışmalarda bugüne kadar 4000'den fazla insan hayatını kaybetti. Saldırılar ve işgal nedeniyle 1 milyondan fazla Lübnanlı evlerini terk etmek zorunda kaldı. 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve defalarca uzatılan ateşkese rağmen İsrail ordusu çeşitli gerekçelerle Lübnan topraklarını vurmayı ve anlaşmayı ihlal etmeyi sürdürüyor.
3: Almanya'ya uzanalım. Gözler o noktada Saksonya-Anhalt'taki seçim sonuçlarında. Aşırı sağcı AfD aylardır sürdürdüğü anket liderliğini sandığa yansıtması halinde İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana bir ilke imza atabilir. Sonuç yine Almanya'nın 2029 yılında seçimleri öncesindeki siyasi dengelerini bile değiştirebilir.
0: Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinde seçmenler sandık başında. Çıkacak sonuçlar, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ülke tarihinde bir ilke imza atma potansiyeli taşıyor. Aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi AfD aylardır anketleri açık farkla önde götürüyor. %40'ın üzerinde seyreden AfD, küçük partilerin baraj altında kalması halinde tek başına iktidarı gözleyebilir. Parti lideri Ulrich Siegmund, tarih yazdık, bu hareket durdurulamaz sözleriyle iddiasını ortaya koydu. Seçimler, göç ve güvenlik konularında sertleşmesine rağmen desteğe düşen Başbakan Friedrich Merz hükümeti için de büyük bir sınav. Merkez partilerin AfD'ye karşı uyguladığı güvenlik duvarı politikasının yıkılması, 2029 federal seçimleri öncesinde dengeleri tamamen değiştirebilir. AfD salt çoğunluğu kazanamazsa merkez sağ CDU liderliğinde karmaşık koalisyon pazarlıkları başlayacak. İç istihbaratın aşırı sağcı olarak tanımladığı AfD ile kimse ortaklık kurmak istemiyor. Gözler sandıkların kapanmasıyla açıklanacak ilk resmi sonuçlara çevrilmiş durumda.
3: Akşam haberlerinde şimdi yurda dönelim ve aktarmayı sürdürelim gelişmeleri. Hatay'da kapya biber hasadı devam ediyor efendim. Bir yanda da salçalık biber kurutma işlemleri de başladı. Özellikle hanımların ellerinde zorlu bir mesai var ve bu mesaiyle dilimlenen biberler damlara serildi, çatılar kırmızıya döndü.
0: Bir yanda topraktan fışkıran bereket, diğer yanda alın teri, emek, acı ve gözyaşı.
1: Biber yapıyoruz, ekmek parası, zorlanıyoruz, çok acı, ne yapalım. Günlük yani 4 kişi 1 ton yapabiliyoruz günlük, valla çok zor.
0: Hatay'ın Amik Ovası'nda kapya biber hasadı sürüyor. Antakya'da ise kışlık salça hazırlıkları için işleme süreci hız kesmeden devam ediyor.
2: Yazın maden boyunun vazgeçilmezi biber sezonumuzu başlatmıştır. Bir aydır bu işle uğraşıyoruz. Çiftçilerin en çok uğraştığı biber hasadından uğraşıyoruz.
0: Hasat gibi bu biber işleme ve kurutma süreçleri de hayli zorlu. Bir yanda kavurucu sıcaklar, diğer yanda alın teri, acı ve gözyaşı var.
4: Bu sıcakta ekmek parası ama çok lezzetli.
2: Acı da var, tatlı da var tabii. Abi çok zor. Yani el emeği çok zor. İnanın belki görüyorsunuz terlerimizi, üzerimizdeki terleri. Emek çok, onu söyleyeyim. Acı çok.
0: Kapya biberler salça olmadan önce kadınlar tarafından dilimlenerek damlara seriliyor. Damlar kırmızıya bürünüyor.
2: Dilimliyoruz. Dilimledikten sonra damlara seriyoruz bu şekilde. Damlara serildikten sonra aşağı indirip güzelce kuruduktan sonra yıkanıp makinelere çekiyoruz. Çekildikten sonra da satışa sunuyoruz.
0: Tamamen doğal yöntemlerle kurutulan biber salçasının kilosu 300 liradan alıcı buluyor. Bu süreç ise Ekim ayına kadar sürecek. Salçaya dönen kapya biberler lezzetli yemeklerle sofralara uzanacak.
3: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Konya-Antalya arasında özellikle yapımı süren Alacabel tüneline ilişkin bir takım açıklamalar yaptı. Uraloğlu, bu tünelin tamamlanmasıyla birlikte seyahat süresinin 20 dakika, güzergahın da 7 kilometre kısalacağını bildirdi.
5: Durmak yok, yola devam diyerek ülkemizin her karış toprağına hizmet götürmeye devam ettik, devam ediyoruz.
0: Biri Selçuklu'nun başkenti, diğeri turizmin incisi. Seyahat süresi kısalıyor. Yüz milyonlarca liralık tasarruf hedefleniyor. Konya ve Antalya arasındaki Alacabel Tüneli'nin yapımı sürüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu da tünelle ilgili açıklamalarda bulundu.
5: Projemiz ile mevcut yolda artan trafik yoğunluğu rahatlatılarak güzergahta daha hızlı, daha güvenli ve daha konforlu bir ulaşımı inşallah tesis ediyoruz.
0: Bakan Uraloğlu, iki kenti bağlayan Alacabel Tüneli'nin çift tüp olarak inşa edildiğini kaydetti. Kazı ve kaplama beton imalatları tamamlandı, asfaltlama çalışmaları ise sürüyor. Uraloğlu, tünelin toplam uzunluğunun bağlantı yollarıyla 19,2 kilometre olduğunu açıkladı. Tünelin zorlu kış şartlarında ulaşım açısından önemine dikkat çekti. Seyahat mesafesinin ve süresinin düşeceğini belirtti.
6: Alacabel Tüneli ile Konya-Antalya arasındaki seyahat süresini 20 dakika kısaltacağız. Alacabel geçişinde özellikle kış aylarında yaşanan olumsuzlukların önüne geçerek Konya ile Antalya arasında güvenli ve kesintisiz ulaşımı sağlayacağız.
0: Uraloğlu projeyle yıllık 910 milyon liralık tasarruf sağlanacağının altını çizdi.
3: Gelişim geriliği teşhisi konulan ve konuşamayan 9 yaşındaki Mehmet'le şimdi tanıştıralım efendim sizleri. Ailesi eğitimi için 2500 kilometre yolu aştı ve Kocaeli'de bulunan bir eğitim merkezine götürdü onu. Minik Mehmet kendini ifade etmeye başladı.
7: Hadi sen de yap. Oo!
8: Bu otizmli çocukların başka bir çözümü yok. Eğitimden başka bir çözümü yok.
0: Gelişim geriliği teşhisi konuldu. Oğlundan tek kelime duymak için 2500 kilometre geldi.
7: Afiyet olsun, geçmiş olsun.
0: Almanya'da yaşayan Mustafa Biliz, oğlu Mehmet'in küçük yaşlarda göz teması kurmaması ve yaşı ilerlemesine rağmen konuşmaması üzerine harekete geçti. Kocaeli'de doğayla iç içe eğitim veren özel eğitim merkezine ulaştı.
8: Buraya gelmeden önce çok çaresizdik. Çünkü çocuğundan anlaşamıyorsun. Ne dediğini anlamıyorsun, farkındalığını anlamıyorsun, soğuk sıcağı anlamıyor.
0: 2022 yılında Stuttgart'tan Kocaeli'ye gelen baba, Mehmet'in ilk kez konuştuğunu aktardı. Eğitimlerde keçi, ördek, tavus kuşu, tavuk, tavşan gibi hayvanlardan yararlanılıyor. Kocaeli'ndeki eğitimlerin yanı sıra Stuttgart ve Böblingen'de de Mehmet'in eğitimini sürdürüyor.
8: Çok şükür hep düzenli geldik, her sene geldik buraya. Bayağı bir ilerleme kat ettik çok şükür. Konuşmaları var, istediğini yani söyleyebiliyor, ne istiyorsa söyleyebiliyor.
7: Hadi sen de yap.
3: Kültür Yolu Festivali'nin lezzet duraklarından sonuncusu Çanakkale oldu. Çanakkale yöresel lezzetleriyle Ege ve Akdeniz mutfak kültürüyle özellikle dikkat çekti. Dünyaca ünlü şefler de yine Çanakkale'yi ziyaret edecekleri lezzet tavsiyelerinde bulundu efendim. Gelin o lezzet anlarına pazar akşamında bakalım.

0: domatesi, peynir helvası, zeytinyağı, onlarca çeşit sebze yemekleri ve deniz ürünleri. 52 lezzet durağı misafirlerini ağırlıyor, lezzetler damakları şenlendiriyor.
1: İyi ki Çanakkale'miz var, bu yüzden buradayız. Çanakkale lezzetlerini keşfetmek için hep beraber dolaşıyoruz.
0: Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nca yürütülen Kültür Yolu Festivali'nin son durağı Çanakkale oldu. Lezzet Noktası projesiyle de kentin köklü mutfak kültürü gözler önüne serildi. Dünyaca ünlü şefler, işletmeciler ve ustalarla bir araya geldi. Yöreye özgü lezzetler tek tek denendi. Festivalin öne çıkan lezzeti, yemeklerin vazgeçilmezi zeytinyağı oldu. Ayrıca deniz ürünleri, sebze yemekleri ve meyvelerde sofraları şenlendirdi. Uzmanlarından vatandaşlara lezzet tavsiyeleri ardı arda geldi.
2: Bir tanesi fırınlanmış peynir helvası, bir tanesi sardalya turşusu, bir de bir karidesi. Benim için buranın en özel ürünleri.
3: Tabii ki olmaç çorbamız var, Çanakkale yöresine ait. Onun dışında tummi var, o da yöresel bir yemek. Keşkek var, keşkek öneriyoruz. Bunun dışında peynir helvamız var. Peynir helvası da öneriyoruz tabii bir Çanakkale'li olarak.
0: Peki en iyi zeytinyağı nasıl anlaşılır? Her derde deva zeytinyağının ipuçlarını uzmanı açıkladı.
4: Isıttığınızda şahane bir kokusu olması gerekiyor. Ağzınıza aldığınızda ağzınızda yumuşacık olması gerekiyor. Zeytinyağından başka tat olmaması gerekiyor. Genzinizi şöyle yuttuğunuzda da genzinize hava çektiğinizde zeytinyağı yakması gerekiyor.
0: Akdeniz ve Ege mutfağını müşterilerine sunan Ertuğrul Sürgit de deniz yemeklerini ve coğrafi işaretli ürünleri tavsiye etti.
5: Ezine peynirimiz var. Bayramıç beyazı, Umurbey kirazı, Umurbey şeftalisi. Bunun yanında da bir de peynir helvamız var. Bu da peynir helvası da Çanakkale'nin önemli ürünlerinden biri.
0: Burası da 114 yaşında bir helvacı. Helva denince ilk akla gelen noktalardan. Helva geleneksel yöntemlerle hazırlanıyor. Peki en çok hangi helva tercih ediliyor?
6: En çok klasik peynir helvası, fırınlanmış, fırınlanmamış sade olanı. Bir de yaklaşık bir yıldır çıkardığımız fıstıklı Antepli peynir helvamız.
0: 52 lezzet durağıyla, tarihiyle, doğal güzellikleri ve yöresel lezzetleriyle Çanakkale ziyaretçilerini bekliyor. Eşsiz tatları deneyimlemeye davet ediyor.
7: 18 bültenini noktalıyoruz burada efendim. Yeni saatte akşam haberleriyle karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Şimdilik hoşçakalın.

0: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
1: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
2: Ya insanın içine huzur veriyor.
3: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti
4: BBVA. Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Yalnız değiliz asla. Birbirine sıkıca bağlanmış, nefes alıp nefes veren büyük bir bütünün küçük parçalarıyız. Toplum denilen bütünü oluşturur birlikteliğimiz. Birlikte ahenkle atan büyük bir kalbe dönüşür kalplerimiz. Madde kullanımı bu ahengi bozan en büyük unsurlardan biridir. Toplumdaki tek bir madde kullanıcısı bile sağlıklı işleyen bu yapıya zarar verir. Unutmayın, bireyin madde kullanımı sağlıksız bir topluma, sağlıksız bir toplumsa yarınlarımızın yok olmasına neden olur.
0: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

anayım, Anadolu'yum. Ben bilirim kırlarımın, yaylalarımın çiçeklerini sevgiyle kumaşa işlemeyi. Asırlardır sorulmamış, söylenmemiş sevdalardan, yalnızlıklardan, içimdeki yıllanmış ezgilerden iplik iplik dal yapmayı, gül yapmayı, tel tel şiir dokumayı, sevgi dokumayı, hasret dokumayı halıya, kilime ve sabırları ilmik ilmik örmeyi ben bilirim. Benim renklerim hiçbir resimde yoktur. Çünkü ben toprakta, dalda, yaylada, incecik derelerde, için için oyulmuş kayalarda, binbir çiçek kırlarda, başı dumanlı, başı karlı dağlardan, taşlara kendini vura vura, derin vadilere düşen buz gibi çağlayanlarda, yaprağa düşen çiğde, yağmur sonralarının gökkuşağında, yağmurlardan sonra buharlaşan, ısınan toprağın toprak kokusunda, bozkırlarda tutuşan, serin ormanlarda dinlenen, denizlerde ışıl ışıl yıkanan ve akşamları bir garip, bir yalnız, mor dağlarda kaybolan güneşlerde büyümüşüm.

Yaylaların, kırların çiçek kokularını toplayıp, dağ başlarının dumanında efkarlanıp, kendini uçurumlara, kayalıklara vuran, ormanlarda serinleyip dinlenen, çiçek kokulu rüzgarlarda büyümüşüm. Büyümüş de buz gibi pınarların kaynayan gözünden almışım renklerimi. Benim renklerim hiçbir resimde yoktu. Ben renklerimi Anadolu toprağından, yayla çiçeklerinden, kaya oyuklarında açan vahşi çiçeklerden, karlar içinde sıcacık gülümseyen kardelenlerden, salkım söğütlerin saçlarından, ormanlar içinde ağlayan çam sakızlarından, çınarların, cevizlerin asırlık serin gölgesinden, yayla gecelerinin yıldız ışıltısından, karlı dağ yollarında kimsesiz bebelerini doğururken, ağlayan bebelerinin süt gözlerine bakıp da, ağlayan dağ ceylanı, dağ çiçeği, gencecik gelinlerin gözyaşındaki sıcacık ışıltılardan ve kahreden yalnızlığından almışım.

Benim renklerim hiçbir resimde yoktur. Ben renklerimi iğdeden, kekikten, girincikten, üzüm bağlarında kaynayan pekmezden, karainekten sağdığım ak sütten, yayıkta dövülen ayrandan, ocak başlarında yanan odunların közünden, asma bahçelerindeki üzümlerin kara gözünden, çağlayanların suya düşen ak köpüğünden, fındık bahçelerinin, çay bahçelerinin yeşilinden, mangal közünde pişen 40 yıllık dost kahvelerin telvesinden, göklerin boncuk mavisinden, başakların altın sarısından, ocakta pişen, saçta pişen bazlamadan, ekmekten almışım.

Ben Anadolu'yum. Benim renklerim hiçbir resimde yoktur. Ben renklerimi ağlar mı güler mi bilinmez. Hem ağlarım hem giderim diyen gelin kızlarımın telli duvağından, ak ellerinin gelin kınasından almışım. Dedelerimin ak sakalından, ninelerimin nur dolu pamuk yüzünden, ceylan kızlarımın, fidan oğullarımın bahar sevinçlerinden, gönül birliğinden, yürek dolu, sevda dolu türkülerinden almışım. Sabırla, sevgiyle, gönül güzelliğiyle, göz nuruyla işlenmiş, renk renk dürülmüş gelin kızlarımın çeyizinden almışım. Bir elimle tarlada çapayı, bir elimle ocakta bazlamayı, bir elimle tezgahta kilimi halımı, bir elimle kumaşta nakışı, yazmada oyayı, bir elimle beşikteki bebemi, bir ben tutmuşum yorulmadan. Yüreğimi de türkülere koymuşum. Ben anayım, ben Anadolu'yum. Ben ekmeğimi ayrılıklarda, hasretlerde toplamışım. Ben ekmeğimi gurbetlerde, yalnızlıklarda, yokluklardan, taştan çıkarmışım. Daha çocukken ekmek diye sürülerin peşine tarlalara, dağ yollarına, ota oduna, gurbet yollarına ben düşmüşüm. Ocağımın aşı, evimin taşı, çocuklarımın bahtı demişim. Gece gündüz çalışmış, başım yastığa değmemiş. Ot taşımışım, odun taşımışım ıssız dağ yollarında. Türküler yoldaş olmuş bana. Ben yalnızlıklarımı alın terimi katık etmişim soğan ekmeğime. Ak sütümle, helal ekmeğimle, sevgi dolu ninnilerimle, haramsız yalansız büyütmüşüm oğullarımı. Ve sırayla askere göndermiş, yalnız birinin mürüvvetini görmüşüm. Oğul diye yurdumun taşına sarılmış, toprağını koklamışım, ağıtlar yakmışım. Ağacın başı benim, toprağın taşı benim. Vatana kim ağlarsa gözünün yaşı benim demişim. Gurbet yollarını en uzun ben beklemişim. Hasreti oya diye ben işlemişim. Kimselere söylememişim derdimi, yüreğime gömmüş, tutmuş yüreğimi de türkülere koymuşum. Kayalar merdin merdin, kim bilir kimin derdin. Ağaçlar kalem olsa yazılmaz benim derdim demişim. Ben analıyım, Anadolu'yum oğul.

0: Sevdiklerim hiçbir resimde yoktur. Benim desenlerim, halılarım, kilimlerim, benim halaylarım, türkülerim kimselerinkine benzemez. Benim toprağım, benim toprağımın güzellikleri, benim toprağımın oğulları, benim asker Mehmet'im, oğul Mehmet'im, Mehmetçiğim dağlar gibidir ve kimselerinkine benzemez. Mendilimde gül oya, gülmesem de doya doya, ben anayım, ben uzun yolların yolcusu. Ben Anadolu'yum, çileli toprak. Ben anayım, acılarla, yokluklarla da ocağımı tüttürmüşüm. Ben Anadolu'yum, acılardan, savaşlardan ve felaketlerden sonra da gülmüşüm. Çünkü insanına, toprağına deli olan benim. Ben çilelerden dağlar gibi büyük umutlar büyüten bereketli toprak. Ben Anadolu'yum. Ben Anadolu'yum. Binbir rengin kardeş olduğu güneş. Ben kültürlerin kardeş olduğu toprak. Ben çağlar boyu uygarlıklar yoğuran dört köşesi dört deniz, dört köşesi dört mevsim. Ben güzelliklerin, sevginin, insanın insan olduğu toprak. Ben şehitlerin, gazilerin, destan yazan yiğitlerin, sanatkar yürekli ve dağlar kadar sabırlı anaların toprağı. Ben toprağına nice şehit ve yiğit veren ve ben oğulları kadar yiğit, oğulları kadar destan yazan anaların diyarı Anadolu'yum. O hakkı ödenmez analarla dolu Anadolu'yum ben. Öyle ki insanlığa her şeyimi ben vermişim.
1: Adım Selin, 20 yaşındayım, otizmliyim. Çocukken kalabalık ortamlarda hiç bulunamazdım. Erken tanı aldım ve doğru eğitimle sosyalleşmeyi öğrendim. Artık takıntılarımla baş edebiliyorum. Tüm bunları tohumda aldığım eğitimlerle yapabiliyorum. İşte bu benim başarı hikayem.
2: Bu dinlediğiniz Selin'in 20 yıllık başarı hikayesi. Bizim başarı hikayemiz tam 20 yıldır onların yanında olmak. Siz de tohum yazıp 5290'a SMS göndererek ve www.tohumotizm.org.tr adresini ziyaret ederek Tohum Otizm Vakfı'na yapacağınız bağışlarla onların eğitimlerine destek olun.
3: Sizin sesiniz, huzurun sesi, TGRT FM.

0: Atalarımız insanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. Yaratılmışların en şereflisi olan insan, jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok karmaşık, öğrenilmiş davranışlarla iletişim yapan yegane varlıktır. İletişim Dünyası, TGRT FM'de her cumartesi 16-18 saatleri arasında devam ediyor. Faruk Salt'ın konusunda uzman konuklarıyla yaptığı söyleşiyi kaçırmayın.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Elma dişlere iyi gelir. Böğürtlen bakterilerin dişe yapışmalarını engelleyerek diş eti hastalığı riskini azaltırken elma, portakal, havuç, ıspanak gibi lifli yiyecekler de dişleri güçlendirir. Kereviz de dişleri koruyan yiyeceklerden. Kereviz dişleri iki yolla korur. Öncelikle ekstra çiğnemeyi gerektiren bir yiyecektir. Bu durum ekstradan tükürük salgılamayı sağlar. Bu da çürüklere neden olan bakterileri etkisiz kılar. Buna ek olarak lifli ya da sert yapıdaki doğal yiyecekler diş etlerine masaj yapar ve diş aralarını temizler. Peynir dişler için birden çok fayda sağlar. İlk olarak ağzın pH dengesini ayarlamaya yardımcıdır. Aynı zamanda çürüklere karşı koruyup yeni çürükler oluşmasını engeller. Özellikle şekerli gıdalar alındıktan sonra yenilecek bir parça peynir, şekerin dişleri çürütme etkisini gidermesi açısından son derece önemli. Pek çok faydası olan yeşil çayın dişlere de iyi geldiğini biliyor muydunuz? Yeşil çayda bulunan kateşin maddesi ağızdaki bakterilerin yok olmasına yardımcı olurken aynı zamanda kansere karşı etkili olur. Dolayısıyla ağız kanserlerine karşı etkili bir maddedir. Bu madde aynı zamanda kötü ağız kokusuna sebep olan bakterileri de ağızdan uzaklaştırmaya yardımcıdır. Dişleri korurken beyazlatan çilek de ağız ve diş sağlığı için vazgeçilmezlerden. Çilek dişlere ve diş etlerine iyi gelir. Aynı zamanda diş taşlarının doğal yöntemlerle arındırılmasının formülünü taşır. İçinde bulunan çeşitli asitler diş diplerinde biriken taşları eritir, diş taşı oluşumunu engeller.
1: Aklınızda bulunsun.
0: Sağlıklı Türkiye.
3: Merhabalar sevgili izleyiciler. Bugünkü konumuz uyku apnesi ve horlamadan bahsedeceğiz. Hepimizin ortak sorunlarından biri olan horlama. Sabahları kalktığınızda ağız kuruluğunuz mu var? Gece uykuya dalmakta zorluk mu çekiyorsunuz? İşte tüm bu soruların cevaplarını bulmak için bugünkü stüdyo konuğumuz kulak burun boğaz uzmanı Profesör Doktor İsmet Ercan Canbay ile birlikteyiz. Öncelikle hoş geldiniz hocam. Nasılsınız?
4: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
3: Hocam ben hemen sorularıma geçmek istiyorum. Seyircilerimizin merak ettiği sorularımız var. Horlama nedir hocam?
4: Horlama uyku sırasında soluk alıp verirken küçük dil ve yumuşak damağın titreşim hareketlerinden çıkan bir sestir. Bu evet. Basit bir horlama olabilir. Küçük bir titreşim sesi olduğu gibi bazen aslan kükremesini andıracak kadar şiddetli de olabilir.
3: Rahatsız edici olabiliyor hocam.
4: Bir sestir. Sonunda bir uyku sırasında duyduğumuz bir gürültü, bir sestir.
3: Peki hocam, horlama ile uyku apnesi arasındaki fark nedir? Aynı mıdır ikisi?
4: Hayır, ikisi birbirinden farklı şeyler ama bizi yanıltan ya da karıştıran şey ikisinin genellikle birlikte görülmesi.
3: Evet.
4: Ama her horlayan kişide uyku apnesi olmayabilir. Bu sadece basit bir horlama olabilir. Yani sadece basit bir sestir. Ama uyku apnesi varsa, ki biraz sonra herhalde onu açıklayacağız. Uyku apnesi varsa, uyku apnesinde mutlaka horlama da vardır.
3: Evet hocam.
4: Ama her horlamada uyku apnesi olmayabilir. Yani o yüzden bu ayrım yapmak önemli. Çünkü tedavilerindeki önem derecesi farklılık arz ediyor. O yüzden bunu ayırmakta yarar var.
3: Evet hocam. Peki horlama ne zaman dikkate alınmalıdır hocam?
4: Şunu söyleyebilirim. İnsanlar normal yorgun olduğunda, alkol aldığında ya da sedatif dediğimiz bu sakinleştirici ya da uyku ilacı aldığında, hatta antihistaminik dediğimiz alerji ilaçlarını aldıklarında akşam yatmadan önce, bunlarda gece yattıklarında bir horlama olabilir. Veya sırt üstü pozisyona geldiğinde horlama olabilir. Ama pozisyon değişince geçebilir. Bu durumu normal kabul ediyoruz. Yani tedavi edecek bir durum değil. Ancak horlama çok şiddetli olup da kişinin yanındaki eşini ya da yatak da bulunanları rahatsız ediyorsa ya da hatta bazen yandaki odadan rahatsız ediyoruz. Hatta bazen üst kattakiler rahatsız oluyor. O şekilde bir varsa o zaman artık bir sosyal problem oluyor.
5: Evet hocam.
4: Bu durumda tedavi edilmesi gerekiyor. Genellikle şikayetçi olanlar hastadan çok hastanın yakınları,
5: evet,
4: tedaviye zorluyorlar. O durumda tedavi basit horlama da olsa tedavi gerektiriyor. Çünkü kişinin başkasını rahatsız ettiği için kendileri de rahatsız oluyorlar. Bu durumda bir problem olarak yaratıyorlar. Ama bizim için önemli olan konu şu, bu horlamanın yanında apne varsa, yani evet, uykuda nefes kesiliyorsa, solunum durması oluyorsa, o zaman horlama bu işin habercisi olabilir. Hemen tedaviye gitmek gerekir. Yani çok basit, yani arada ben bir kere iki defa horlamışım, bu çok önemli değil. Ama bu sürekli oluyorsa ve de şiddetli oluyorsa ve de daha doğrusu etrafı rahatsız ediyorsa, o zaman tedavi edilmesi gereken bir sosyal problem oluyor.
5: Peki hocam, horlama, uyku apnesi en çok kimlerde görülür?
4: Şimdi genellikle klasik bilgi olarak efendim yaşlılarda, işte şişman erkeklerde görülür diye bir bilgi vardır. Bu kısmen doğru. Yani hastaların çoğu erkekler. Kadınlara göre 2-3 kat daha sık görülüyor erkeklerde. Özellikle kilolu olanlarda, şişman olanlarda, obez olanlarda diyelim, daha fazla görülüyor. O da doğru. Ayrıca alkol alanlarda, işte sedatif sakinleştirici ilaç alanlardan daha sık görülüyor. Ancak buna rağmen %70'i yaklaşık uyku apnesi olanların ve horlayanların %70'i şişman hastalar olmasına rağmen zayıf hastalarda da, zayıf insanlarda da, bayanlarda da, hatta çocuklarda da bu şikayetler görülebiliyor. Yani

0: boyun katmanları arasında yağ dokusunun MR'da gösterilmiş, bu MR çekimlerinde evet, yağ dokusunun arttığı gösterilmiş.
1: Evet.
0: Yağ dokusu artınca yanlardan hava pasajını daraltıyor. Zaten işin özü hava pasajının daralması. Ve sadece mesela horlayan hastalarda sadece kilo vererek bu şikayetlerinin azaldığında, ortadan kalktığında görüyoruz. Yani bir cerrahi işleme gerek kalmadan kiloyu kontrol ederek düzelebiliyor. Tabii sadece kiloyu kontrol etmek yetmiyor. Egzersizi de artırmak lazım. Aslında nasıl önleyebiliriz konusunda bundan yine bahsedeceğim size.
1: Evet hocam. Peki hocam, nasıl anlayabiliriz yani bizlerde uyku apnesi olduğunu? Belirtileri nelerdir?
0: Evet. Şimdi biraz önce söylediğimiz gibi horlama eşittir uyku apnesi değil dedik. Evet. Yani ikisi birlikte de olabilir.
1: Evet.
0: Tek başına sadece horlama da olabilir. Basit horlama da olabilir. Şöyle anlayacağız. Diyelim eşinizin gece uykuda birdenbire nefesi kesiliyor mu? Ya da nefesi durdu mu belli bir süre? Ya da birdenbire derin bir iç çeker gibi aniden bir nefes alıp aldı mı? Almaya başladı mı? İkincisi, sabahları yorgun kalkıyor mu? Uykusunu alamamış, yorgun vaziyette kalkıyor mu? Yine gündüz iş yaparken yorgun ve uykulama hissediyor. Zaman zaman olduğu yerde uykuluyor mu? Bir diğer şey, enerjisinde, motivasyonunda azalma var mı?
1: Evet hocam.
0: Konsantre olmakta güçlük çekiyor mu? Cinsel arzularında isteksizlik var mı? Horlaması var mı? Horlama da önemli. Şiddetli horlaması var mı? Bir diğer konuda kilolu ya da kilo verememekten şikayet ediyor mu? İşte bu hastalar uyku apnesi olabilir bu hastalarda.
1: Evet hocam. Peki uyku apnesinin tipleri var mı hocam?
0: Evet, uyku apnesinin kabaca biz iki tipe ayırabiliyoruz. Yalnız uyku apnesinde önce tıkayıcı tip dediğimiz bir uyku apnesi tipi var. Bir de merkezi tip uyku apnesi var. İkisi birbirinden daha farklı. Ama sonunda ikisi de apne yaratıyor.
1: Evet hocam.
0: Tıkayıcı tip uyku apnesinde daha çok solunum yolunda kasların gevşemesi sonucu hava pasajını tıkaması söz konusu. Bu yeri değişebilir. Bu tıkayıcı tip apne. Halbuki merkezi apne dediğimiz uyku apnesinde, merkezi apnede daha çok beyinden, uyku merkezinden kaslara giden doğru sinyallerin gönderilememesi sonucu ortaya çıkıyor. Yani bir mekanik tıkanıklık söz konusu değil ama sonuçta yine bir uyku apnesi oluşuyor. İkisinin tedavisi biraz daha farklı. Mesela merkezi uyku apnesi varsa, yani beyinden kaynaklıysa bu durum, orada sadece medikal tedavi ya da maske tedavisi verilebilir. Ama tıkayıcı tip apne varsa doğaldır ki o tıkanıklığı açmanız lazım. Evet. Bunun yolu da cerrahi müdahaleler olması gerekir.
1: Peki hocam, uyku apnesi sendromunun tanısında hangi yöntemleri kullanıyorsunuz?
0: Şimdi uyku apnesinde biz, yani önce horlamayla, dediğim gibi ipucu bir kere horlamayla gelmiş olacak bize. Önce bu horlama sadece basit bir horlama mıdır, yoksa uyku apnesinin bir komponenti midir? Yani o apneyle, horlamayla birlikte apne de var mıdır? Bunu ayırmamız gerekiyor.
1: Evet hocam.
0: Bunu ayırmak için biz ilk önce bir doğal olarak hastanın öyküsünü alıyoruz. Yani bize bilgi veriyor. Çok iyi anamnez alırsanız.
1: Hastana doğru bilgi vermesi tabii ki çok önemli.
0: Hatta etrafındakiler daha iyi bilgi veriyorlar.
1: Evet.
0: Hatta öyle hastalarımız oluyor ki, diyor ki eşim nefesi kesildiğinde ben de nefesimi tutuyorum. Ben dayanamıyorum. O hala 60-50 saniye olmuş, hala nefes almıyor diyor, korkuyorum diyorlar. Yani bu şekilde fark ediyorlar. Gözlem çok önemli.
1: Evet.
0: İkincisi, bu işlerde altın standart bunu ayırmak için, yani uyku apnesi var mıdır, tıkayıcı tip midir, yoksa merkezi tip midir, bunu ayırmanın en iyi yolu uyku testi dediğimiz polisomnografi denen bir test.
1: Evet hocam.
0: Bu testle altın standart kabul ediliyor. İsterseniz ondan çok kısa bahsedeyim.
1: Evet hocam.
0: Polisomnografi dediğimiz uyku testi, biz genellikle işlem yapmadan önce bunu istiyoruz. En azından bir cerrahi müdahale yapmadan önce bunu istiyoruz, bir kanıtlamak, değerlendirmek için. Burada hasta bir gece uyku laboratuvarında misafir ediliyor.
1: Evet,
0: aynı
1: hocam.
0: Evde yatar gibi burada gelip de normal uykusunu alıp yatıyor. Ve o sırada bütün parametreleri ölçülüyor. Birçok parametre. Örneğin kan basıncına bakılıyor, nabızın sayısına bakılıyor. Kandaki oksijen doygunluğuna bakılıyor. Kaça kadar düştüğüne bakılıyor. Ondan sonra uykuda nefesi durdu mu ona bakılıyor. Kaç defa durdu onun sayısına bakılıyor. Ve bunlar kaydedilerek hastamızın apnesi tıkayıcı tip uyku apnesi mi, yoksa bir merkezi apne mi, o ayırt ediliyor. Bir de bunun derecesi.

0: gecesi
1: evet.
0: yapılıyor. Biliyorsunuz apne demek soluk durması demek.
1: Evet hocam.
0: Yani herkesin belli bir süre soluğu durabilir. Bu 10 saniyenin üzerinde olduğu zaman bizim patolojik kabul ediyoruz. Hı hı. Yani bu sayı önemli. Bir saat içinde kaç defa
1: nefesin
0: durduğu bu önemli. Tabii burada şu sorunlarla da karşılaşıyoruz. Hasta yabancı bir ortamda uyumaya çalışırken hı hı. tedirgin olabiliyor.
1: Acaba horlar mı?
0: Yani nasıl uyuyacağım? Burada yabancı bir yerde yatıyorum diye şey yapıyor ama sonuçta bir şekilde doğal ortamı hı-hı. sağlamak lazım. Belki evdeki kadar uyumasa da bir iki saat geç de olsa sonunda uyuyarak bize bilgi verebiliyor.
1: Evet.
0: Bu şekilde polisomnografi altın standart. Tabii şeyler de var. Bazı anket soruları var. Sizin evet. demin birkaçından söz ettiğiniz sorular gibi. O soruları sorarak da
1: yeticiye ulaşabiliyor musunuz hocam?
0: Evet, büyük oranda şey fikir veriyor. Yani hı-hı. o sorulara cevapladığı zaman.
1: Hocam kaldığımız yerden tabii, devam edelim. Telefon bağlantımız var. Alo.
2: Alo.
1: Hoş geldiniz. Buyurun, sizi tanıyabilir miyiz?
2: Sağ olun. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederim efendim. Buyurun.
2: İzmir'den arıyorum. İsmim Nuri.
1: Buyurun Nuri Bey.
2: Kadir'e. Şimdi hocamın anlattığı şeyleri izliyoruz. Yayınızı zevkle dinliyorum hocamın anlattıklarını da. Gece böyle bir anda nefes kesikliği oldu bende. Aniden uyandım derin uykudan. Kalktım böyle derin bir nefes aldıktan sonra tıkanıklık geçti. Ama hocamın bahsettiği işte uykuda düzensizlik dinleniyorum, uykum alıyorum ama bu yaklaşık 1-2 ay arayla 2 defa tekrarladı. Bunu gidip hangi şeye bildirmemiz lazım, kontrol ettirmemiz lazım hocamın bu konuda düşünceleri nedir öğrenebilir miyiz? Hı-hı.
1: Hocam az önce de bahsetmiştik zaten.
0: Soruyu bana açarsanız çok iyi.
1: Şimdi geceleri uyuduğu zaman bir nefes kesilmesiyle kalkıyormuş hastamız.
0: Evet.
1: Bu konuyla alakalı yardımlarınızı bekliyor.
0: Anladım.
1: Az önce de bahsetmiştik.
0: Önce bir test yapıp polisomnografi uyku testinden evet. randevu alıp bir uyku testi yapıp orada dereceyi saptayıp ondan sonra da iyi bir kulak burun boğaz muayenesiyle başlamak lazım. Çünkü önemli olan burundan genize kadar hava yolunun açık kalması. Yani orada bir problem var mı onun saptanması. Önce uyku testi, sonra iyi bir kulak burun boğaz muayenesi.
1: Evet.
0: Eğer orada tıkayan bir şey varsa onun ortadan kaldırılmasını evet. önerebilirim.
1: Yani uzman tarafından muayene edilmesi
0: evet, yani
1: gerekiyor.
0: Bir kulak burun boğaz muayenesiyle başlamasını öneririm. Hı-hı. Çünkü ilk mekanik olarak, anatomik olarak bir tıkayan bir şey var mı, darlık var mı onu görmek lazım. Hı-hı. Şöyle de söyleyebilirim. Eğer gece uykudan uyanırken evet. böyle kollarını hareket ettirerek hı hı. birdenbire boğuluyormuş gibi kalkıyorsa bu daha çok tıkayıcı tip uyku apnesidir.
1: Evet hocam.
0: Sessizce nefesi duruyorsa bu daha çok merkezi tip uyku hı hı. beyinden kaynaklanan uyku apnesidir. Ama %90-95'i falan daha çok şeydir tıkayıcı tiptir. Yani bizim karşılaştığımız evet, daha çok tıkayıcı tip uyku apnesidir.
1: Az önce de bahsettiğiniz gibi bu testlerden geçerse hastamızda zaten tabii, sonuca ulaşacak.
0: Tabii bunlar da yetmeyebilir. Hı-hı. O zaman iyi bir dediğim gibi iyi bir anket hı-hı. yapılabilir. Eğer uyku testi yapılamazsa ayrıntılı anketle belki biraz fikir edilebilir. Hı-hı. Kulak burun boğaz muayenesi yapılabilir. Arkasından da gerekirse bilgisayarlı tomografi ya da MR çektirerek hı hı. yumuşak dokularda herhangi bir problem var mı, tıkayan bir şey var mı onu görebiliriz.
1: Peki hocam. Peki Nuri Bey, geçmiş olsun efendim.
2: Teşekkür ederim. Sağ olun hocam. İyi yayınlar.
1: İyi yayınlar. Teşekkürler. Sağ olun. Hocam testlerden biraz bahsedebilir misiniz bize? Biraz daha açar mısınız?
0: Şimdi en altın standart dediğim gibi polisomnografi, uyku testi. Hı hı. Tabii uyku testinde şöyle bir sıkıntı var. Diyelim bir kliniğin 3 tane, 2 tane yatağı var.
1: Evet.
0: Orada bir kişi yatıyor, hı hı. Bir gece kalıyor ve rapor yapılıyor. Tabii bu sıkıntı yaratıyor. Çünkü evet. çok fazla uyku apnesi olan bir sürü kişi var. Hı hı. Her kliniğin 3-5 yatağı var. Hesaplarsanız büyük şeyde hemen dolu veriyor. O yüzden randevu almak sıkıntı olabiliyor.
1: Evet.
0: Bunların daha portatif tipleri var. Eve verilen hasta evet
1: oluyor.
0: Eve
1: evet.
0: gidebiliyor. Hı hı. O küçük portatif cihazla evinde uyuyor. Sonra o küçük kutuyu getirerek onu ekrana, bilgisayara aktararak hı hı. bu şekilde de durumu değerlendirebiliyorlar. Hı hı. Tabii sıkıntı şu aslında. Hı hı. Tanı çok önemli. Yani sorunun nerede olduğunu bileceksiniz ki tedaviyi ona göre yapasınız.
1: Evet,
0: yani doğru tıkanma yerini
1: tanı
0: doğru
1: ve teşhis evet, bu konuda evet, çok evet. önemli.
0: Doğru yeri saptayamazsanız bu sefer ameliyattan da başarılı olamadım, niye bu kadar istediğim sonucu alamadık diye düşünebilirsiniz. Evet. Onun için problemin saptamak, tıkanma yerini saptamak, nerenin kapattığını saptamak önemli. Tabi buradaki olay uyku sırasında meydana geldiği için kişi yatar pozisyonda, yatağında yatıyor. Fakat biz muayenemizi oturur pozisyonda.
1: Evet hocam, bu çok önemli. Siz muayenenizi oturarak yapıyorsunuz.
0: Evet, oturur pozisyonda yapıyoruz.
1: Hastamız yatarken zaten bu sıkıntıyı çekiyor.
0: Yani o yüzden
1: sonuç nasıl?
0: Elbette fikir veriyor. Yani siz bir takım büyük bir patoloji varsa onu görebiliyorsunuz. Ama bazen yatar pozisyonda ortaya çıkıyor şeyleri. Evet. İşte en iyisi mümkün olsa hasta uyurken onu görebilseniz.
1: Evet.
0: Bunun için bu test nazal endoskopi yapılabiliyor. Uyku endoskopisi yapılabiliyor.
1: Evet,
0: uykuda endoskopi yapılabiliyor. O şöyle yapılıyor. Ameliyathaneye bu işlem öncesi alınıyor. Hafif sedatifler veriliyor. Çünkü tamamen uyutursanız da bu sefer bütün kaslar gevşiyor. O hiçbir zaman gerçek doğal uyku gibi olmuyor. O zaman burundan endoskopla giriyorsunuz. Yavaş yavaş ilerleyerek tıkayan yer neresi? Orayı görüyorsunuz. Evet. Horlama anında kapattığı yeri görüyorsunuz. Bir çevresel bir tıkanma mı var? Yanlardan mı darlık yapıyor? İşte bademcikler mi kapatıyor? Küçük dil mi kapatıyor? Yumuşak damak sarkıp gevşeyip o mu kapatıyor? Onu görüyorsunuz. Ondan sonra sizin müdahale yapacağınız yeri, açacağınız yeri görmüş oluyorsunuz. O yüzden nazal endoskopi, uyku endoskopisi oldukça iyi bir yöntem ama dediğim gibi bu da kolay değil. Evet. Ameliyathane almanız lazım. Orada görmeniz lazım. Gerçeğe yakın, en azından normal uyku pozisyonuna yakın bir pozisyon oluyor. Çünkü uyku sırasında da mesela reflü de gelişebiliyor.
1: Evet.
0: Ani kalp durmaları da olabiliyor. Yani bu uyku apne sırasında.
1: Aslında çok önemli.
0: Çok önemli tabii ki. Evet. O yüzden önemli. Bazen eşlik eden diğer hastalıklar nedeniyle aniden ölüme sebep olabiliyor.
1: Evet hocam. Genelde hangi hastalıklarda hocam eşlik ediyor bu duruma? Kalp hastalıkları,
0: reflü ve hipertansiyon görülebilir. Aslında olay şöyle oluyor. Sonuçta apnede hasta nefes alamayınca, nefesi birdenbire kesilince, ister merkezi neden olsun isterse hava yolunun tıkanması sonucu kaslar gevşedi, orayı kapattı ve tıkandı, nefes alamıyor. Nefes alamadığımın kanda karbondioksit oranı artmaya başlıyor.
1: Evet.
0: Kanda karbondioksit oranı artınca bu sefer hemen bu belli bir noktanın üzerine ulaşınca solunum merkezini uyarıyor.
1: Evet hocam.
0: Ve beyine diyor ki ben nefes alamıyorum, ölüyorum, ne yapacaksan yap diyor. Beyin hemen adrenalin salgılattırıyor ve ondan sonra bir takım mekanizmalar çalışmaya başlıyor. Önce uykusu yüzeyleşiyor hastanın. Çünkü nefes alamıyor. Derin uykuda bunu yapamıyor. Tabii uyku yüzeyleşince sabah kalktığında uykusunu alamamış oluyor. Çünkü derin uykusu uyuyamıyor. İkincisi kanda tansiyonu yükseliyor. Basıncı artacağı için tansiyon yükseliyor. Sonra akciğerler kasılmaya başlıyor. Akciğerler aşağıya doğru daha fazla kapasiteyi artırmak için genişleyince bu sefer o da mideye baskı yapıyor. Mideye baskı yapınca midenin içindeki asit içeriği boğaza doğru gelmeye başlıyor.
1: Evet.
0: Tabii yatar pozisyonda olduğunuz için bunu çok daha rahat geliyor boğaza. Otururken veya ayaktayken yukarı doğru asitin çıkması zor.
1: Evet,
0: ama yatar pozisyonda bu çok daha kolay oluyor. Asit gelip de soluk ses tellerinin bölgesine ya da boğaz bölgesine geldiğinde orada sonunda bir asit ödem oluşturuyor.
1: Evet,
0: ödem oluşunca daha çok kasılma oluyor ve bir kısır döngüye giriyor.
1: Evet,
0: bu hastalarda kalp hızı yavaşlıyor, ritim bozuklukları oluyor. Daha önce de bir şey varsa eğer bir kalple ilgili problem varsa birdenbire kalbi durabiliyor. Yani herkes de olmuyor ama bu olasılık mevcut tabii. O yüzden apneyi tedavi ettiğinizde aslında kısır döngüyü kırıyorsunuz.
1: Evet.
0: Yani hastanın kilo alması da kilo almasını engellemiş oluyorsunuz. Çünkü artık oksijen yakabiliyor. Fizyolojisi düzeliyor.
1: Evet.
0: Reflüsü düzeliyor. Bütün bu sorunları da çözmüş oluyorsunuz. Aslında bir sorunu çözerken onunla ilintili diğer sorunları da çözmüş oluyorsunuz.
1: Evet hocam. Hocam bir telefon bağlantımız daha var. Alo.
3: Efendim merhaba, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz efendim. Tanıyabilir misiniz sizleri?
3: Ben de teşekkür ediyorum. Adım İsmet Gür.
1: Buyurun.
3: Ben uyku apnesiyle ilgili hocama bir sorum olacak.
1: Tabii, sizi dinliyoruz.
3: Değerli hocam, ben uyku apnesiyle ilgili uyku merkezinde yattım. Adnan Menderes Üniversitesi'nde. Uyku apnesi teşhisi konuldu. Hani bana bir makine verdiler. Şimdi bu makine sadece bir işkencedir.
1: Makine
3: makineyle tüm gece o hortumla, o kocaman makineyle, o maskeyle uyumak çok zordur. Bunun başka yöntemi var mı? En azından bir cerrahi yöntemi var mı? Olabilir mi?
1: Maske verilmiş hocam hastanıza.
0: Anladım. Hı hı. Şimdi sibap ya da bitap, evet, dediğimiz halk arasında maske diye bilinen, hı hı, burundan hava vermek yöntemi. Bu iyi bir yöntem. Etkili bir yöntem.
1: Evet.
0: Fakat alet gerektiriyor. Bir cihaz gerektiriyor. Hı hı. O prensibi şu. Pozitif basınç veriyorsunuz burundan. Hı hı. Pozitif basınç verdiniz mi, küçük dil ve yumuşak damağı yukarı kaldırarak havanın geçişini sağlıyor. Yani, hı hı, o basınca karşı dayanamıyor. Küçük dil ve yumuşak damak yukarı kalkıyor.
1: Evet.
0: Böylelikle hastanın siz sonunda oksijenlenmesini, hava girişini sağlamış oluyorsunuz. Hı hı. Ama tabii bunu bir kuvvetle yapıyorsunuz. Bir basınç vererek yapıyorsunuz. Evet. Bunu yapabilmek için ama burnunuzun açık olması lazım.
1: Evet.
0: Yani bir acaba tıkayan bir şey var mı? Mesela yüksek basınç vermenizin sebebi tıkanıklığı aşmak için yüksek basınç kullanıyorsunuz olabilirsiniz. Evet. O zaman önce burunda yani ameliyat edilebilecek bir şey varsa, evet, onu kullanmak faydası olacaktır. Ya bu maskenin basınç seviyesini düşürecektir ya da gerek kalmayabilir.
1: Maskeden de rahatsız olduğunu söyledi hocam İsmet Bey. Şimdi hani onun haricinde başka bir tedavi uygulanabilir mi o maskeyi kullanmamış olsa?
0: Cerrahi tedavi şansı vardır, o kullanılabilir.
1: Evet.
0: Yani eğer, ama onu şeyle anlayabiliriz. Bütün, hı hı, burundan genize, hı hı, kadar ses tellerine kadar,
1: evet,
0: bütün alanı muayene ederek, evet, bu pasajda tıkanıklık yaratan bir problem varsa onu çözebiliriz. Ama merkezi uyku apnesi ise, yani böyle bir obstrüktif, hı hı, değil de tıkayıcı tip değil de uyku merkezinden kaynaklanıyorsa, o zaman sadece elimizde silah olarak bir tek maske yöntemi kalıyor.
1: Maske.
0: Başka bir şey,
1: evet,
0: kalmıyor.
1: Hocam. Peki hocam, teşekkür ederiz. İsmet Bey, geçmiş olsun efendim.
3: Teşekkür ediyorum. Sayın hocama da teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
1: Rica ederiz. Teşekkürler efendim. Hocam, peki çocuklarda görülen uyku apnesi nedir? Bundan biraz bahsedebilir misiniz?
0: Şimdi büyüklerdeki uyku apnesinin sebebi daha çok küçük dil,
1: evet,
0: yumuşak damak ve dil kökü bölgesinin, hı hı, gelip hava pasajını tıkaması.
1: Evet hocam.
0: Ama çocuklardaki biraz daha farklılık arz ediyor. Hı hı. Çocuklarda en çok bademcikler, yanlardan bademcikler ve de yukarıdan geniz eti dediğimiz, hı hı, geniz bademciği, bir üçüncü bademcik olan bu sorumlu oluyor. Özellikle 3-5 yaş arası çocuklarda, okul öncesi çocuklarda bu birincil problem. Yani, hı hı, adenoid diyoruz, geniz eti ya da, evet, adenoid dediğimiz, hı hı, durum. Şöyle düşünün, sağda solda birer tane bademciğimiz var. Yani,
1: evet,
0: o şişen,
1: evet,
0: bildiğimiz bademcik. Tam küçük dilin arkasında, hı hı, burun deliklerinin çıkış noktasında bir üçüncü bademcik var. İşte geniz eti, evet, bademcik dediğimiz, evet, durum bu. O burun etinden farklı, burundaki konkalardan söz etmiyorum. Geniz, hı hı, arkasındaki, ta küçük dilin arkasındaki etten, hı hı, söz ediyorum. Bu normal insanlarda bademcik olduğu gibi çocuklarda,
1: çocuklarda
0: bu geniz bademciği de var. Herkes de var. Hı hı. Yani bazen bende var diyorlar. Öyle yok, herkes,
1: evet,
0: de var.
1: Hı hı.
0: Ama önemli olan şu, pasajı tıkıyor mu tıkamıyor mu? Bu bazen,
1: evet,
0: çok büyüdüğü zaman gelip hava pasajını tıkıyor.
1: Hı hı.
0: Ve burundan hava girdiğinde arkadan çıkamıyor. Gidemiyor. Hava geçemiyor, hı hı, orayı. Ve geniz eti aslında şeyden daha önemli. Bu hava pasajını tıkama konusu bademcikten daha önemli.
1: Evet hocam.
0: O yüzden burada çocuklarda bunun tedavisi de kolay. 8 yaşından sonra küçülmeye başlıyor.
1: Evet hocam.
0: Ama 8 yaştan sonra küçülecek. O zaman biz bekleyelim de küçülsün deme şansımız da yok tabii. Çünkü, hı hı, sonunda siz böyle beklerseniz damak gelişimini, damak yapısını, çene yapısını bozacaksınız. Çocuk,
1: evet,
0: iyi beslenemeyecek.
1: Bunlar da önemli.
0: Tabii oksijen alamayacak. Uyuyamayacak. Okul başarısı düşecek. Yani onun için bunu cerrahi olarak tedavi etmek gerekecek.
1: Evet,
0: yani
1: hocam,
0: o yüzden bir kez daha vurgulamak istiyorum. Geniz etinin, hı hı, alınması çok önemli. Eğer varsa almak lazım.
1: Hı hı.
0: Bu sonra ileride işte apneli büyükler olmaması için çocukların
1: baştan
0: geniz eti ameliyatı,
1: evet,
0: şiddetle öneriyorum. Bu arada bademciklerin durumu için bir şey diyemeyeceğim. Bademcikler eğer yanlardan, onlar da çok iri ve kapatıyorsa, hı-hı, bademcikleri de almak gerekecek. Bu söylediğim şeyle karıştırılmasın. Hani sık sık bademcikleri senede 5 defadan fazla şişenlere bademcik ameliyatı öneriyoruz. Bu onun dışında bir şey. Mekanik tıkanıklığa bağlı bir durum.
1: Hı-hı. Hocam, geniz eti belirtileri nelerdir çocuklarda? En çok gelen sorulardan biri bize aslında.
0: Şimdi geniz eti eğer çocuk yattığında,
1: evet,
0: ağız açık uyuyorsa,
1: hı-hı,
0: horlaması varsa geniz eti var demektir.
1: Evet.
0: Ancak şunu kabullenmek lazım. Mesela bademcikler şiştiğinde de bir ağız açık uyum olabilir, horlama olabilir. Nasıl bademcikler şişince geniz et de şişebilir. Fakat bu düzeldikten sonra, enfeksiyon hali düzeldikten sonra, çocuğun hiçbir şikayeti yokken, enfeksiyonu yokken, ateşi yokken hala horluyorsa, hala ağız açık uyuyorsa geniz eti var demektir. Geniz eti ne demek onu söyleyeyim. Yani şöyle düşünün, burun ön deliklerinden hava giriyor, arkada da aynı çıktı iki tane delik var. Evet. Siz bir tane sakız alıp geliyorsunuz, yapıştırıyorsunuz şeye, çıkış deliğine. Evet. Ondan sonra hadi yavrum koş, hadi yemeğini ye, hadi zıpla diyorsunuz. Bu çok sıkıntılı bir durum. Çünkü oradan burun akıntısı da olamıyor. Sürekli burun akıntısı oluyor. Öne arkaya doğru gidemiyor.
1: Evet.
0: Ondan sonra burundan nefes alamadığı için çocuk, fizyolojik olan odur. Burundan nefes alamadığı için üst çene yapısı bozulmaya başlıyor.
1: Evet, tamam.
0: Damak kubbesi, çene yapısı C biçiminden U biçimine dönüyor. Daralıyor böyle.
1: Evet, evet.
0: Ve damak kubbesi de yükseliyor. Hem daralıyor hem yükseliyor. Sonunda dişler bu kavise sığamıyor ve eğri büğrü olmaya başlıyor.
1: Evet, evet.
0: Sürekli ağız açık uyuduğu için dişleri çürümeye başlıyor.
1: Bu da çok önemli bir faktör.
0: İştah kesiliyor.
1: Evet.
0: Hatta bir arkadaşımız şeyden yayından önce bana sordu. Geniz eti ameliyatı iştah açar mı diye. İştah açıldı geniz eti ameliyattan sonra dedi. Bu normal midir diye sordu. Evet, dedim, normaldir. Çünkü daha önce çocuk doğru dürüst nefes alamıyordu ki yemek yiyebilsin, yediğinden zevk alabilsin. Aslında bu şimdiki normal durum dedim. Evet. Fakat yine de tabii obeziteyi önlemek için onu kontrol etmek lazım. Yani geniz eti bir de bu çocuklar hafif ağız açık uyuduklarından dolayı, dolaştıklarından dolayı şey gözükürler. Böyle apatik, biraz böyle zor anlayan çocukmuş gibi gözükürler.
1: Evet.
0: Okul başarıları daha düşük olur. O nedenle geniz etini bertaraf etmek lazım. Bunun da yöntemi tabii cerrahi olarak olacak.
4: Şimdi reklamlar.
5: Daha dün annemizin kollarında yaşarken, daha dün...
6: Şimdi okullu olduk diyordu hani.
7: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
8: Engin Bey, bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
9: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

Reklamları dinlediniz. Yunus Emre Mevlana, can oldular canana, ışık saldılar cihana, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Osman Gazi şan verdi Osmanlı Devleti'ne, dur dedi Türk'ün zilletine. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Alperenler, Gazi dervişler, tarihe şan, hak için can verdiler, serden geçti diye bilindiler. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Gün bugün, an bu andır, yarın çok geçtir. Her pazartesi 21'de radyo başında olalım. Halil Delice'nin sunduğu Tarihe Şan Verenler programında buluşalım. Tarihe şan, hak için can verenleri hatırlayalım. İbret alalım, gönlümüzün ışığı eğleyelim.

0: Garantili reklamlar.
1: Garanti BBVA.
2: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalından İrem Sak soruyor. Alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et. Yatırıma dair.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Hocam kaldığımız yerden tabii devam edelim. Bir telefon bağlantımız var. Alo.
2: Alo.
1: Hoş geldiniz. Buyurun.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
1: Teşekkür ederiz.
2: Dur.
1: Buyurun.
2: Benim 10 yaşında kızım var. Ameliyat oldu 6 yaşında. Geniz eti vardı. Kulakları duymuyordu.
1: Geçmiş olsun.
2: Bir de bademcikleri alındı. Hı hı. Ama gene benim kızımın aynı doktor beyin anlattığı gibi dişlerinde yamukluk var. Dişlerinde çürüklük var. Tıpkı evet, aynı anlattığı gibi. Ama şu an yine horluyor. Bilmiyorum yine var mıdır geniz eti, oluyor mu? Bu horultuları, dişleri gene yamuk yamuk çıktı. Hı hı. Ağız yapısı çok kötü, yazık çocuğum. Biraz konuşma aslında zorluğu da çekiyor. Hı. Ondan olabilir mi? Dili uyuduktan sonra yarım saat dil yukarıda uyuyor. Ağzı kapalı ama. Baya bir terliyor, sıkıntıyla uyanıyor. O acaba geniz eti mi var? Onu bir sorayım dedim doktor bey.
1: Ameliyat olduğu halde hala.
3: Hala oluyor.
2: Evet, evet. Şimdi, evet.
3: Geçmiş olsun efendim. Şimdi bu başta baş bölgesinde terleme olur. Çocuklar
2: evet,
3: sıkıntıyla uyurlar. Bu geniz etiyle uzun süre yaşadığı için, bu kızımızda da uzun süre yaşadığı için geniz eti, hemen ameliyat olmadığı için
1: evet,
3: bir günde olmuyor zaten bu tip değişimler. Birkaç yılda oluyor. Hı. O yüzden damak yapısı ve çene yapısı bozuluyor.
1: Bozuluyor.
2: Evet.
3: Buradan sonra belki ortodontik müdahalelerle bu dişleri düzeltmek gerekebilir. Bir tel takarak o şeyleri, hı hı, düzeltmek, çene yapısını düzeltmek gerekebilir. Ya da çeneyi açıcı ortodontistler bazı çeneyi açıcı işlemler yapıyorlar. Onlar yapılabilir. Bir olasılık şu olabilir. Geniz eti kalan kısımdan tekrarlamış olabilir. Bir olasılık olabilir.
1: Evet,
3: ama normalde biz 10 yaşından sonra çok fazla beklemeyiz.
1: Hı hı.
3: Ama yine de olabiliyor. Kontrol etmek lazım. Evet. Yani hala geniz eti var mı yok mu? Ama geniz eti dışında burun kemiğinde erilik varsa o da bu şikayetleri yapıyor olabilir. Yani tetikliyor olabilir.
1: Hı hı.
3: Eğer sadece geniz eti ise şeyden düzey arada bir geçiyor olabilir. Ama burun kemiğinde erilik varsa, hiç düzelmiyorsa, o zaman daha kalıcı bir problem olabilir. Yani yine burundan genize kadar hava yolunu kontrol etmek, bir muayene etmek gerekir. Bir kulak burun boğaz muayenesi öneririm.
1: Hı hı.
3: Şöyle bir sıkıntımız var. Yaşı henüz daha 18'den küçük olduğu için burunda müdahale gerekirse de çok fazla kemiğe yönelik müdahale yapmayacağız. 18'i bekleyeceğiz burun, evet, için. Ama geniz eti yine varsa veya bir tekrar kalan kısımdan bir üreme olmuşsa, o zaman belki onu almak gerekebilir.
1: Hı hı. Peki Türkan Hanım, geçmiş olsun efendim.
2: Teşekkür ederim.
3: Diş içinde şey gidelim öneririm. Yani biraz birkaç yıl içinde ortodontiye giderek en azından dişleri, evet, düzeltme imkanı var.
1: Tel hocam takarak tekrarlayabiliyor da yani geniz eti bugün.
3: Aslında şöyle diyeyim.
1: Neden kaynaklanıyor?
3: Usulüne uygun alınırsa geniz eti, hı-hı, aslında çok tekrarlıyor demek doğru değil.
1: Evet.
3: Yani tekrarlıyor dememem, evet, lazım. Ama diyebilirsiniz ki filanca bizim bir tanıdığımız işte geniz eti ameliyat oldu. İşte bir sene sonra, iki sene sonra bir daha oldu. Hı-hı. Olabilir. Sebebi şu olabilir. Bir, alınırken orada bir kısım doku kalmıştır. O doku tekrar üremiş olabilir.
1: Hmm.
3: Yoksa eğer tam alınmışsa kolay kolay şey yapmayabilir. Bir de şöyle bir şey olabilir. Siz geniz etini almışsınızdır.
1: Evet.
3: İki yandan da bademcikler büyüyerek onlar da pasajı tıkamış olabilirler.
1: Evet.
3: Yani geniz eti değil de yanlardan bademciklerin büyümesinden olabilir. Yani ya da, hı-hı, başka bir problem vardır. Belki hastamızda da öyle bir şey olabilir. Burunla ilgili bir problem olabilir. Hı-hı. Burunda polip olabilir. Burun kemiği eğri olabilir. Burunun kendi etleri, normalde olan etleri normalden daha büyük olabilir.
1: Hı-hı.
3: Bunlar da yine burun tıkanıklığı yapacaktır. Biz onu ayıramadığımız için, yani burnu tıkalı genizden, hı-hı, mi horluyor yoksa burun etinden mi horluyor, polipten mi horluyor, şeyden, onu ayıramadığımız için yine geniz etinin olduğunu düşünebiliriz.
1: Hı-hı.
3: Ama tekrarlaması olağan değildir. Yani geniz eti alınırsa kolay kolay bir daha gerek kalmaz ameliyata. Ama tek tük olgularda da olabilir.
1: Hı-hı. Hocam peki ne zaman tedaviye başlanmalı?
3: Geniz eti için bir şey.
1: Geniz eti için.
3: Geniz eti için bir kere bu dediğim gibi 3-5 yaş arasında daha sık bir durum. Hı-hı. Çocukta solunum problemi, uyku apnesi, horlama yapıyorsa onu tedavi etmek lazım. Yalnız burada tedavide hemen yarın ameliyat olmanız gibi bir durum,
1: evet,
3: söz konusu,
1: hı-hı,
3: değil. Çünkü bu söylediğim bozulmalar bir yılda, iki yılda, birkaç yılda ortaya çıkmakta.
1: Evet.
3: Yani hemen bir günde bir günde olmuyor.
1: Evet.
3: Ama siz bu fizyolojik olan burundan nefes almayı sağlarsanız sonra da bu bozulmalar belli bir, hı-hı, ölçüde kendine düzelmekte.
1: Evet.
3: Onun için bence geçirmeden yapmak lazım.
1: Evet.
3: Yani çünkü damak yapısı bozulmadan,
1: evet,
3: bir de demin hastamızın bir soruda vardı, kulağına da tüp takıldı diyor. Geniz eti sadece hava yolunu kapamıyor, aynı zamanda östaki borusunda ağzını tıkayarak kulakta sıvı birikmesine neden oluyor,
1: evet,
3: ve işitme kaybı da yaratıyor.
1: Evet.
3: O yüzden kulağına tüp takarken, işitme problemini çözerken geniz etini de almak olayın temelden çözücü olacak. O yüzden çok hem uyku apnesinde de geniz eti karşımıza çıkıyor, kulakta sıvı birikmesinde de geniz eti karşımıza çıkıyor.
1: Evet.
3: O yüzden ayrıca enfeksiyonlarda, yani solunum pasajını açmak zorundasınız. Evet, açık hocam. Tutmak zorundasınız.
1: Hocam bir telefon bağlantımız lütfen. Daha var. Alo. İyi günler, hoş geldiniz efendim. Buyurun.
0: Teşekkür ederim efendim. Benim 45-50 senedir boğazdan yapmayı da öptürüğüm var.
1: Geçmiş olsun efendim. Buyurun.
0: Doktor Bey'e bunu sormak istiyorum. Ben İstanbul'da falan çok yattım. Tıplarda, hastanelerde ama bir çare bulamadım. Yanma. Boğazımın içinde.
1: Boğazda yanma varmış hocam.
0: Ya kışın oluyor. Yani yazın sıcaklarla geçiyor.
1: Hı hı.
3: Ne yapınca geçiyor? Ya,
1: sadece yazın geçiyormuş hocam. Kışın daha çok.
0: Ya, boğazımın içinde yanma doktor bey.
3: Anladım.
1: Boğazda yanma.
3: Burundan normal nefes alabiliyor musunuz? Bu da önemli.
0: Çok hafif bir burnumu çarpmışsın. Bir içinde eğilik var dediler. Hastanelerde tekrar ameliyata gerek yok dediğimi gördüler. Burnumun içindeki kemiği. Hafif bir yamulma varmış. Sıkıntı o. Ağzımı açarak geziyorum. Tabii devamlı yanma.
1: Yanma hocam.
3: Anladım.
0: Boğazımın içinde. Başka ciğerlerimde falan bir şey yok.
3: Şöyle olabilir. Burun kemiği, burunla ilgili bir sorunun da
1: sorun evet,
3: var.
1: Burunla ilgili de
3: evet.
1: Bir
3: şimdi
1: sıkıntısı var.
3: Boğazla ilgili sıkıntılarımızın çoğunda burundan nefes alamamak sıkıntı yaratıyor. Hı-hı. Onun için burundan nefes almayı sağlamamız gerekiyor.
1: Evet.
3: İyi bir burun muayenesi, endoskopik muayene ve burunda eğer problem varsa tıkayan, bu bir burun orta bölmesinin septumda bir eğrilik olabilir. Pardon,
0: hocam. Affedersiniz. Hocam daha çok boğazımın içinde. Yani sıkıntı boğazımda. Kışın oluyor, yazın yok.
3: Anladım.
0: Kronik farenjit denir İstanbul Çamlıca Gata'da.
1: Kronikleşmiş bir şey olabilir mi hocam?
3: Kronikleşmiş bir şey olabilir. Reflüden olabilir.
1: Evet.
3: Eğer yatınca artıyorsa bu reflü olduğunu düşündürebilir bize. Yani yatar pozisyona geçince artıyorsa alerjik olabilir.
1: Hı-hı.
3: Burunun tıkanması en önemli sorun olabilir. Kurumaya neden oluyor. Yani
1: evet.
0: Bu,
3: uyku apnesi olanlarda da bizim bu ağız kuruluğunu görüyoruz.
1: Oluyor, evet hocam.
3: Sıvı kaybı neden oluyor. Kurulum neden oluyor. Bu çok önemli. Ortamın nemli olması önemli.
1: Evet.
3: Yani evet. Bence sorunun çözümüne önce burunun açık olmasını, normal nefes alabilmesini sağlar hale getirmemiz gerekiyor.
0: Küçük dilde sarkma ve boğazımı sürtme yaptığından, bundan da yaptığını söyledi İstanbul'da bir doktorumuz.
3: Ne yaptı?
1: Burnunuzda mı bir çarpma oldu?
0: Boğazımın içinde, boğazın içinde sürtme, küçük dilde sarkma olduğu için
1: sarkma
0: küçük dilde boğazı devamlı tarih şey diyor dediler.
3: Aslında tükürük varsa, tükürük, hı-hı, tükürük çok koruyucu bir şey. Tükürük olduğu, evet, için o küçük dilin oraya dokunması bir tahriş yaratmaz.
1: Evet.
3: Sadece bu horlama yaratır. Orayı, evet, kapatıp apne yaratır ama boğazda yanma yaratmaz.
1: Hı-hı.
3: Genellikle burundaki tıkanıklık kuruluk neden yaratarak olur, bunun neden olur. Yani
1: evet,
3: şeyin faydası olmaz. Küçük dili kısaltmanın sadece apneye, horlamaya faydası olur. Yanmaya faydası
0: hocam,
3: olmayacaktır.
0: Kesilse acaba fayda eder mi? Bu öksürüğümü keser mi diye düşünüyorum.
3: Hayır. Şeyi horlamanıza fayda eder.
0: Horluyorum da tabii efendim.
3: Ha, ona faydası olur ama boğazdaki yanmaya faydası olmaz. Çünkü yani, o zaman buruna yönelik operasyon da yaptırmanız lazım. Ya ikisi aynı anda veya kademeli olarak sırayla yapılabilir.
0: Küçük yani, dilde hocam, evet, lafınızı kesiyorum. Küçük dilde bir sarkma olduğunu söylendi. Bu devamlı oraya şey diyor. Hani devamlı sürttüğü için acaba öksürük ondan.
3: Anladım ama tükürük olduğu için tükürük evet, şey yaratmaz, evet, tahriş yaratmaz.
0: Evet. Yaratma.
3: Tükürük onu korur.
0: Tamam hocam. Tamam.
3: Geçmiş olsun efendim.
1: Peki. Geçmiş
0: teşekkür
1: olsun efendim.
0: Ederim.
1: İyi günler dileriz.
0: Allah razı olsun.
1: Hocam bir de eczanelerde satılan bir uyku bandı diye reklamlarımızda da çıkıyor. Uyku bantlarının faydası
3: şimdi
1: var mı hocam?
3: Şimdi onlar mekanik olarak tabii şey yapınca, mekanik olarak açmasının bir faydası olacaktır. Ama dediğim, hı-hı, gibi dıştan açmak yerine aslında orada bir
1: İçten,
3: rahatlıyorsanız,
1: evet,
3: içten onu bir, hı-hı, radyo frekansla
1: evet,
3: halletmek çok daha kolay olacaktır. Ama, hı-hı, sonunda bir zararı yok, zararı olmayan yöntemin. Mesela yüksek yastıkta yatmak, odanın yerinin olması, bunlar avantajları. Size şunu söyleyeyim. Mesela sırt üstü yattığınızda horlama oluyorsa en basit yöntem, en zararsız yöntem pijamaya pimpon topu dikmektir. Hasta rahatsız olur, hemen yan döner. mesela uygulanacak bir yöntemdir. Yani zararsız olan yöntemleri uygulayabilirsiniz ama bütün bunlara rağmen...
1: Siz de hocam ilk başlarda bunu tavsiye ediyor musunuz?
3: Şimdi şöyle...
1: Uyku bantlarını
3: mı?
1: Evet.
3: Şey yapabilirsiniz, bir sakıncası yoksa kullanabilir. Hı-hı.
1: Yani sıkıntı olmaz.
3: Hayır. Yani bunlar... ama çözüm değil, onu söylemek
1: çözüm
3: istiyorum.
1: Çözüm değil. Yani sizin demeniz gibi.
3: Bu evet. Oradaki sizi rahatlatan olay. Yani iki yana burnu çektiğinizde rahatlıyorsa aslında demek ki içeride bir sorun var demektir.
1: Evet.
3: O halde o zaman siz içerideki problemi halletmeniz kalıcı Hı-hı. çözüm olacaktır. Ama siz bu işlemi yaptırana kadar kullanmak istiyorsanız onun bir sakıncası yok.
1: Hocam horlama ve uyku apnesi tedavisini önlemek mümkün mü baştan? Bir ilaçla bir tedavisi var mı hocam?
3: İlaçla tedavisi yok ama şey yapabilirsiniz. Yok. Yani önce kilolu ise kiloyu vermek.
1: Kilo çok önemli.
3: Çok önemli. Evet, obezite çok önemli. Yani hocam. Bu boyunda kalınlaşma, işte yağ dokularının evet. arada birikmesi. Çünkü bu gösterildi, MR'la gösterildi ve dediğim gibi sırf şey yaparak, kilo vererek ameliyattan kurtulan hastalarımız oluyor. Tabii kolay bir şey değil, onu söylüyorum. Uyku kalitesini artıracaktır. Hı-hı. İkincisi, sadece kilo vermek tek başına yeterli olmayacak. Egzersiz de, aktiviteyi de artırarak birlikte yapmak gerekecektir. Bir diğer konu mesela alkol 3-4 saat önce, yani uyumadan 4 saat önce alkol almayı kesmek, 3 saat önce yemek yemeyi kesmek Hı-hı. faydalı olacaktır. Yine antihistaminikler dediğim ilaçlar, alerji ilaçları.
1: Evet.
3: Bunlar da uyku verdiği için yatarken bunu alırsanız iyicene kaslar gevşeyip horlamayı ve apneyi artıracaktır.
1: Evet,
3: onun için bunlar da gece yatarken bu tip ilaçları Hı-hı. almamak, uyku ilaçları Hı-hı. artıracaktır. İşte alkol artıracaktır. Sırt üstü yatmayıp yan yatmayı yastıklar Hı-hı. kullanabilirsiniz. Onların faydası olacaktır. Bir diğer olay da sigara olayıdır. Sigara kesinlikle bırakılmalı. Ya da sigara içerinin yanında da durulmaması gerekiyor. Çünkü sigara da sonunda o bölgede ödem yaratıyor.
1: Evet.
3: Ödem de zaten dar olan bölgeyi iyicene sıkıştırıyor. Onun Hı-hı. için sigaradan da uzak durmak gerekecektir. Bunlar sadece, yine bir daha söylememde yarar var. Hafif derecedeki apnelerde yararlı olabilir. Ağır, orta ya da ileri derecede bir apnede bunu önlemek mümkün değil. Onu mutlaka cerrahi yöntemler ya da CPAP kullanılabilir. Ameliyat olamayan hastalar yine mecburen maske kullanacak. Çünkü onlarda başka şansımız yok. Mesela kalp hastalığı ya da başka bir rahatsızlık nedeniyle ameliyat riskliyse, yapılamıyorsa o zaman, çünkü genel anestezi altında yapmak lazım bu operasyonları. O zaman mecburen maskeyi kullanmak durumunda.
1: Hocam, vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ederiz. Sizin de son olarak seyircilerimize söylemek istediğiniz bir şeyler varsa, tavsiyeleriniz varsa onları da alalım. Programımıza son verelim. Bir dahaki yayında da görüşürüz.
3: Peki, teşekkür ederim. Ben şunu söylemek istiyorum. Gözlem önemli. Yani uyku apnesi varsa bunu mutlaka tedavi ettirmek gerekiyor. Horlamanın ve uyku apnesinin tedavisi yoktur diye Hı-hı. düşünmemek lazım. Bunların tedavisi vardır. Tedavi edilebilir. Yeter ki sorunun nerede olduğu doğru olarak saptansın ve bu işin de ilk başta bir kulak burun boğaz muayenesiyle başlamak lazım ki. Çünkü maske bile kullanacak olsanız burnunuz tıkalıysa hava gitmekte zorlayacak. O yüzden önce burnu açarak başlamak lazım. Ondan sonra da hava yolunda neresi tıkalıysa orayı açmak gerekiyor. Onun daha ileri ameliyatları da var ama onlar ileri aşamalarda kullanılacak ameliyatlar. İkincisi de yine bir kez daha vurgulamak istiyorum. Çocuklarda geniz eti önemli.
1: Evet.
3: Bu geniz etini ortadan kaldırmak, geniz etini açmak gerekiyor. Çünkü damak yapısı bozulmasın diye, çocuk burundan rahat nefes alabilsin diye, dişler eğri büğrü çıkmasın diye, kulak da sıvı toplamasın diye, ileride apneli büyükler olmasın diye geniz etini zamanında aldırmak lazım. Bu zamanda genellikle işte okul öncesi dönem 3-5 yaşlarında oluyor. Çocuğunuz horluyorsa, hiçbir şikayeti yokken, yani enfeksiyon değilken, boğazı şişmemişken, ağız açık uyuması varsa, horlaması varsa, burada geniz eti var demektir.
1: Evet.
3: O zaman da tedavisi cerrahidir.
1: Evet,
3: İyilik yapmıyoruz. Aman ameliyat ettirmeyelim derken iyilik yapmıyoruz. Aslında kötülük yapmış oluyoruz.
1: Peki, çok teşekkür ederiz hocam.
3: Ben teşekkür ederim.
1: Sağlıklı kalın, hoşça kalın. Sağlıklı Türkiye.

Sözün özü. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, Allahü Teala'ya ve ahiret gününe iman eden komşusuna eziyet etmesin. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum. Bugünkü konumuz tasavvuf. Sevgili dinleyiciler, tasavvuf kimseye eza ve cefa vermemek, herkese lütuf ve ihsanda bulunmak, hastalık ve musibetleri kimseye ishar etmemek, düşmanlarını affetmek, insan mertebesinin en yüksek derecesine kavuşmayı usul ittihaz etmektir. Tasavvuf, lügatte kalbi saf yapmak, kötülüklerden temizlemek demektir. Kişinin kalbini Allahü Teala'nın muhabbetine bağlamak, itikadını düzeltip Resulullah'ın söz, hareket ve ahlakına uyup yolundan gitmektir. Kalple yapılması ve sakınılması lazım olan şeyleri ve kalbin, ruhun kötülüklerden temizlenmesi yollarını öğreten ilme tasavvuf ilmi denir. İmanın vicdanileşmesini yani yerleşmesini, fıkıh ilmiyle bildirilen ibadetlerin seve seve kolaylıkla yapılmasını ve Allahü Teala'nın sevgisine kavuşmayı sağlar. Tasavvuf ilmine ahlak ilmi veya ihlas ilmi de denir. Tasavvuf alimleri tasavvufu çeşitli şekillerde tarif etmişlerdir. Bunlardan bazıları şöyledir. İmam-ı Keddani Hazretleri, tasavvuf güzel ahlaktan ibarettir. Ebu Ali Rodbari Hazretleri, tasavvuf kalbi temizlemektir. Ebu Muhammed Cevri Hazretleri, tasavvuf halleri kontrol ve edebe riayet etmektir. Ebu Hüseyin Nuri Hazretleri, tasavvuf nefsin kötü isteklerini terk etmektir. Cüneydi Bağdadi Hazretleri, tasavvuf Allahü Teala'nın ahlakıyla ahlaklanmaktır. Kalbin kötü huylardan temizlenmesi için Allah için olmayan her şeyin sevgisini kalpten çıkarmaya çalışmak önemli bir husustur. Bu yolda ilerlemek peygamberlerin ahlakından, salih kulların hallerindendir. Olgunlaşmak istemek insanın en değerli hasletidir. Olgunlaşmaksa kalbi kötü sıfatlardan tahliye ve ruhu Rabbani ve güzel sıfatlarla süslemek ve bunlarla Hakk'ın huzurunu bulmaktır. Kötü sıfatlar cahillik, kızgınlık, kendini beğenmek, riya, kin, haset, kibir, kazaya rızasızlık, cimrilik, gurur, makam ve mal sevgisi, övülmeyi sevmek, ayıplanmaktan korkmak, sözünde durmamak, suizan etmek, nefsin arzularına uymak, övünmek, uzun emeller peşinde olmak gibi şeylerdir. Güzel huylarsa ilim, hilm, tefekkür, rıza, haya, tevazu, Allah için sevmek, merhamet, şefkat, mürüvvet, ülfet, cömertlik, vakar gibi güzel işlerdir. İşte hak yolunda ilerlemekten maksat, kötü ve çirkin sıfatlardan kurtulmak ve güzel huylarla sıfatlanıp kemale ermektir. Zira insanda bu kötü sıfatlar çoktur. Yolcunun yol süresince birçok şehirlere, köylere rastlayıp, her birinde bir müddet kalıp, sonra oradan hareketle matlubuna, işine gitmesi gibi, bu ilerlemede de velilerin bildirdikleri makamlardan geçilir.
Tasavvuf ne Yahudilerin, ne Hint Brehmenlerinin, ne Yunan filozoflarının, ne de sahte tasavvufçuların uydurmasıdır. Tasavvuf bilgilerinin hepsi Peygamber Efendimiz'den gelmektedir. Bunların isimleri sonradan konulmuştur. Resulullah'ın peygamber olduğu bildirilmeden önce kalple zikretmekte olduğunu dinimizin muteber kitapları yazmaktadır. Zikir, nefs muhasebesi, Allahü Teala'ya yönelmek Resulullah ve Eshab-ı Kiram zamanında da vardı. Peygamber Efendimiz ve eshabından sonra bid'atler ve bozuk fırkalar çoğaldı. Peygamber Efendimiz zamanında tasavvuf yolunda ilerleyenlere verilen zahid, abid gibi isimleri her fırka kendi önderlerine söyledi. Hicretin ikinci yüzyıl sonlarına doğru ehl-i sünnet fırkasından olup kalplerini gafletten koruyan ve nefislerini Allah'a itaate kavuşturanların bu hallerine tasavvuf ve kendilerine sofi ismi verildi. Bu isimler Hicri 2. asrın sonunda kullanıldı. Kendisine ilk defa sofi denilen Ebu Haşim Sofi'dir. Kufe şehrinden olup Şam'da insanlara doğru yolu gösterdi. Süfyan-ı Sevri'nin hocasıydı. Tekke denilen bina ilk defa Ebu Haşim için Suriye'de Remle şehrinde yapılmıştır. Dağları iğneyle oyarak toz etmek, kalplerden kibri çıkarmaktan kolaydır sözü onundur. Tasavvuf, bir Müslümanın İslam ahlakıyla ahlaklanması için lazım olan bilgileri ve yolları öğreten bir ilimdir. Tıp ilmi, beden sağlığına ait bilgileri öğrettiği gibi, tasavvuf da kalbin, ruhun, kötü huylardan kurtulmasını öğretip, kalp hastalıklarının alametleri olan kötü işlerden uzaklaşıp Allah rızası için güzel iş ve ibadet yapmayı sağlar. Zaten dinimiz önce ilim öğrenmeyi, sonra öğrendiklerine uygun iş ve ibadet yapılmasını ve bütün bunların da Allah rızası için olmasını emrediyor. Kısaca din, ilim, amel ve ihlastan ibarettir. Bütün insanların dünya ve ahiret iyiliklerine, rahat ve huzura kavuşması için birinci lazım olan şey, doğru bir iman sahibi olmasıdır. Bunun için herkesin kalbini yanlış inançlardan, şüphelerden kurtarmaya çalışması şarttır. Doğru bir imana kavuşmak için ehl-i sünnet itikadını öğrenmek ve buna uygun olarak inanmak gerekir. İnsanların saadeti için ikinci olarak lazım olan şey, İslamiyet'in emir ve yasaklarını öğrenmektir. Dinimizde bildirilen helali, haramı, farzı, vacibi, diğer hususları öğrenmek ve bütün işlerini ve ibadetlerini öğrendiklerine uygun yapmaktır. Üçüncü ise kalbin tasfiyesi, yani kötülüklerden temizlenmesi ve nefsin terbiye edilmesidir. Nefs hep kötülük yapmak ister. Onun bu isteklerinden kurtulmak ve Allah sevgisini kalbe yerleştirmek için tasavvuf alimlerinin yazmış oldukları eserleri okuyup amel etmek, iş ve ibadet yapmak lazımdır. Bir kimse doğru imana kavuşur, dinin emirlerini seve seve yerine getirirse, peygamberlere, evliyaya ve meleklere benzer ve onlara yaklaşır. Maddenin çekimi kanunu gibi aynı cinsten olan şeyler birbirini çektiği için onlar tarafından yanlarına çekilir. Dağ kadar büyük mıknatısın veya yüksek gerilimli elektromanyetik alanın bir iğneyi çekmesi gibi onu yüksekliklere çekerler. Sırat köprüsünü şimşek gibi hızlı geçer. Cennet bahçelerinde kendine uygun ve ruhuna elverişli nimetler içinde sonsuz rahat edenlerden olur. İnsanların manen yükselmesi, dünya ve ahiret saadetine kavuşması bir uçağın uçmasına benzetilirse, imanla ibadet bunun gövdesi ve motorları gibidir. Tasavvuf yolunda ilerlemek de bunun enerji maddesi, yani benzinidir. Maksada ulaşmak için uçak elde edilir. Yani iman ve ibadet kazanılır. Harekete geçmek için de kuvvet maddesi, yani ahlak ilminin yolunda ilerlemek lazım olur. Tasavvuf, yani ahlak ilmi,
doğru bir imandan ve İslamiyet'in emirlerini seve seve yerine getirmekten başka şeylere kavuşmak için değildir. Tasavvufun iki gayesi vardır. Birincisi, imanın vicdanileşmesi, yani yerleşmesi ve şüphe getiren tesirlerle sarsılmaması içindir. Akılla, delil ve ispatla kuvvetlendirilen iman böyle sağlam olmaz. İkinci gayesi, ibadetlerde kolaylık, lezzet hasıl olması için nefsi emmareden doğan tembelliklerin, sıkıntıların giderilmesidir. Tasavvufa sarılmak, herkesin bilmediklerini görmek, gaybden haber vermek, nurlar, ruhlar ve kıymetli rüyalar görmek için değildir. Tasavvufla ere geçen marifetlere, bilgilere, hallere kavuşmak için önce imanı düzeltmek, İslamiyet'in emir ve yasaklarını öğrenip bunlara uygun iş ve ibadet yapmak lazımdır. Zaten bu üçünü yapmadıkça kalbin tasfiyesi, kötü huylardan temizlenmesi mümkün değildir. Abdullah Harras Hazretleri buyuruyorlar ki, kulluğun en güzeli, kulun Allahü Teala'nın verdiği nimetler karşısında şükürden aciz olduğunu bilmesidir.

0: Şiirlerle Menkıbeler.
1: İmam-ı Tirmizi rahmetullahi aleyh. Tasavvufun dinde yeri. İmam-ı Tirmizi ki alim ve veliydi. Sözleri insanlara pek çok faydalıydı. O bir gün buyurdu ki, iyi bir insan olmak, yedi şeyi sırayla yapmakla olur ancak. Birincisi, dosdoğru bir iman edinmektir. Zira imansız olmak sonsuz bir felakettir. İkincisi, dinini öğrenmektir mükemmel. Zira ilim olmazsa yapılmaz hiçbir amel. Üçüncüsü, her çeşit haramdan sakınmaktır. En büyük haramsa bu dinde kalp kırmaktır. Hatta insan Kâbe'yi yıksa da 70 defa, kalp kırmanın günahı büyüktür ondan daha. Dördüncü mühim esas, farzı ifa etmektir. Farzlar, Hak Teâlâ'nın emirleri demektir. Beşinci, mekruhlardan kaçınmaktır iyice. Bunlar da kerih olan şeylerdir dinimizce. Bundan sonra sünneti yapmaya sıra gelir. Bunlar Resulullah'ın beğendiği şeylerdir. Bütün bu altı şeye edince tam riayet, yedinci tasavvufa sıra gelir nihayet. Bunlardan bir tanesi yapılmazsa eğer, ondan sonrakilere verilmez hiçbir değer. Mesela bir kimsenin imanı yoksa şayet, yapsa da kabul olmaz 100.000 sene ibadet. Ve eğer haramlardan sakınmazsa bir kişi, faide vermez ona yaptığı hiçbir işi. Farzları yapmayanın sünneti kabul olmaz. Sünneti yapmayan da tasavvufçu olamaz. Bir müminin kalbini kırsa biri mesela, yaptığı zikirlerin faydası olmaz asla. Büyük alim İmam-ı Rabbani Hazretleri, pek çok faydalıydı öğüt, nasihatleri. Bu alim buyurur ki, farz yanında nafile, bir deryaya nazaran değildir damla bile. Tasavvuf, bir sofrada sanki tatlı gibidir. Yani ona sofrada en sonra sıra gelir. Hak Teâlâ indinde en fazla aziz olan, en fazla korkanlardır Allahü Teala'dan. Vaktiyle bir talebe çıkmış bir yolculuğa. Dönüşte yine gelmiş hocasının yanına. Hocası sormuş ona, yolculuk boyunca hep namazları vaktinde kılabildin mi acep? Evet kıldım deyince buyurmuş ona derhal, kazancın işte budur, gerisi oldu hayal. Zira insan ölünce dünya için duyduğu sevinç, keder ve bütün uğraşıp yorulduğu o şeylerin tamamı hepsi hayal olacak. Geriye Allah için yaptıkları kalacak. Allah için yapılan ibadet, hizmet, namaz, bunların hiçbirisi indallah zayi olmaz.

Yahya bin Muaz-ı Razi Hazretleri buyuruyorlar ki, dünyada Allahü Teala'dan en çok korkan kimse, kıyamet günü insanların en emini olur.

0: Şimdi reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, bir insan sokaktan geçen birisini çevirsek, sen puta tapıyorsun desek, bize dövmediği kalır yani. Bir sürü laf söyler. Nereden çıkarıyorsun onu? Haşa, ben öyle bir şey yapmıyorum der. Ancak şimdi baktığımız zaman insan bazen kafayı bir şeye takıyor. Gecesi gündüzü onunla. Yatıyor kalkıyor hep o kafasında. Ona kavuşmak için her yol mübah diyor. Mesela ne bileyim zengin olmak istiyor. Parayı takıyor kafayı. Ne bileyim işte bir yerinde bir şey var biraz. İşte daha yakışıklı görünmek istiyor. Estetik olmak için kafaya takıyor o şeyi. Efendim birine aşık oluyor, bir kadına, erkeğe, neyse. İşte aşık oluyor, kafayı ona takıyor. Gece gündüz onunla beraber. Şimdi bu durumda hep onu düşünüyor ve her yol mübah diyor ona kavuşmak için. Bu onun putu olur mu? Veya bu onun putu olmuştur denilebilir mi?
1: Musa Bey, İmam Rabbani Hazretleri, Muhammed Masum Hazretleri gibi zatların kitaplarında, Abdülkadir Geylani Hazretleri, İmam Gazali Hazretleri kitaplarında falan bir ifade geçer. Mesela İmam Rabbani Hazretleri ve Muhammed Masum Hazretleri sık sık bahseder. Maksudun mabudundur.
0: Evet.
1: İki kelime.
0: Var öyle. İlahilerde bile var.
1: Tabii. Maksudun
0: mabudun.
1: Mabudundur. İki kelime.
0: Yani?
1: Yani hani demiş siz anlattığınız ve söylediğiniz. Bir şeye kavuşmak için her yol mubah diyene bu kalem maksut olmuş.
0: Evet.
1: Aynı zamanda mabud olmuş. Ya yani her gün televizyonda bakıyoruz. Hiç alakası yok. Mesela şey yapmış.

0: hizmi diyorsunuz falan. O Hasan amca da demiş maşallah diyorsun, güzel de demiş. Ama demiş bu hizmetlerin devam edebilmesi için demiş. Yani değirmene su lazım. Su değirmenine su lazım. Elektrikte çalışan fabrikaya da elektrik lazım.
1: Yani onun için bunu para çalışabilmesi lazım. İçin, devam etmesi için.
0: Para lazım falan demiş. Sen ne demiş aynı şekilde katkıda bulun. O esnaf demiş ki Hasan Bey demiş, istediğin can neyi ki veri veresin demiş. Para var.
1: Duamızı ettik git artık. Bir de para isteme yani.
0: Yani farkında değil, para mabudu olmuş.
1: Evet.
0: Ha, bazısında mesela erkek mabudu oluyor, bazısında kadın mabudu oluyor, bazısı mabudu.
1: Şöhret yani, oluyor
0: şöhret
1: mesela.
0: Şöhret oluyor, şöhret mabudu oluyor. Makam mabudu oluyor. O makamı ele geçirmek için her yol mubahtır diyor. Dolayısıyla maksudun, yani o din büyüklerinin buyurdukları gibi senin maksudun olmuş. Şimdi bizi izlemediğin dinleyenlerin hatırına gelebilir. Sevmeyecek miyiz yani falan. O sevmek ayrı bir şey. İnsanın tabii meyilleri vardır. İnsanın tabii meyilleri vardır. Mesela bir erkek bir kadına, bir kadın bir erkeğe aşık olamaz. Olur. Ve onun sınırı da yok. Çünkü Peygamber de mesela İsa-i Tüvesi'nden buyuruyorlar ki aşık olup da iffetini muhafaza eden vefat edilirken şehit olur. İnsan tabiatı bu. Olabilir mi? Olabilir bu. Olabilir. Bak ama iffetini muhafaza ederek, iffetini muhafaza ederek, efendim işte ona kavuşmak için her yolunu bahtır demiyor.
1: Bu sadece kadınlar için değil ama. Erkek, değil mi? Erkek için de geçerli.
0: İkisi için
1: erkeğin
0: de geçerli.
1: Erkeğin de iffeti var ya.
0: Tabii. İkisi için de geçerli. Dolayısıyla bu men edilmemiş ki.
1: Evet.
0: Ben aşık olmayacak mıyım? Ya ol. Ama şimdi o şey...
1: O şimdiki başka bir şey artık hocam.
0: Hepsini istedikleri. Hatta bu Türkiye Gazetesi'nde bir yazar vardı. Spor yazarı. Ben spor sayfaları pek bakmazdım da. Bir gün baktım. Başlık dikkatimi çekti. Yazmış. Çok güzel yazmışım. Hoşuma gittiydi. Ya dedi bu dedi. İkide bir magazin dünyasında. İşte aşık oldum falan. Dedi yalan olmuşlar bunlar dedi. 24 saatte 40 kişiye aşık oluyorlar falan. Bu olmaz öyle. Şimdi Leyla ile Mecnun. Efendim bunlar hikaye masal değil ya. Hani o zamanın hükümdarı Leyla'yı bulmuş getirmiş, ondan sonra da Mecnun'u bulmuş getirmiş. Ne demiş ya Leyla bu? Yani kuru kara bir kız. Demiş sen benim gözümle görmüyorsun. O farklı bir şey, o farklı bir şey. Yani aşık olmak, şey yapmak falan men edilmemiş. Dolayısıyla
1: mesela para kazanmak men edilmiş mi?
0: Men edilmemiş.
1: Lazım az önce dediniz ya hani mesela lazım yani para olmayınca teker dönmüyor.
0: İşte din büyüklerinin bir ifadesi var. Bunların sevgisi kalpte olmayacak diyor.
1: Yani dikkat etmemiz gereken şey bu.
0: Bu.
1: Kalbimize koymayacağız.
0: Evet. Para cepte olacak, elde olacak, harcayıp biteceksin. Ama kalbine korsan bunu elde etmek için o zaman her yol mubah diyeceksin. Mesela bir erkek bir kadına aşık oldu diyelim. Ya da bir kadın bir erkeğe aşık oldu. Hani zahiri sebepleri yapıştı olmadı. Yani ölürüm biterim ben seni işte aynı çeki tabancayı çekerim eve gelirim benim olmasan öldürürüm. Şimdi oluyor ya böyle.
1: Evet.
0: Aşk mıdır? Nefsin isteğidir bu tabii.
1: Ya benimsin ya kara toprağın.
0: Ya da kara toprağı. Yani bunlar tamamen yani İslamiyet'in men ettiği şeylerdir ve uygun değildir. Dolayısıyla mesela kitaplarda buyuruyor ki tabiatımızın, bedenimizin bazı istekleri var. Nedir bu istekler? Yazın serin şeyden hoşlanır. Kışın sıcak şeyden. Onun için Peygamber Efendimiz filan Aleyhisselatü Vesselam yazın serin şerbet içerler de buyuruyor. Efendim bu aynı şekilde onu seviyor işte ona tapıyor manasında değil ki.
1: Nefsinin isteği değil.
0: Bedeninin aynı şekilde meylidir. Ve o isteği de sınırlı. O isteği de aynı şekilde sınırlı. Kendisini hasta edecek. Belki İslamiyet'in bildirmiş olduğu sınırlar zorlayacak, onu yok edecek şekilde değil. Çok öyle değil o. Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu nefsin isteklerine uyma konusunda ümmetimin iki kötü huya yakalanmalarından çok korkuyorum. Bunlar nefse uymak ve ölümü unutup dünya arkasından koşmaktır. Özetlemişler yani orada onu. Şimdi sen aynı şekilde kendine put edinmişsin. Neyi? O makamı. Ben bunu ele geçireceğim diyorsun. Önüne çıkan, öldürmesi gerek eğer o makama geçmek için birisi sana mani oluyorsa bunu öldürmekten başka çarem yok diyorsan öldürüp geçiyorsun. Ya bu kul hakkı olur, ben katil olurum, ahirette hesaba çekilirim, onu düşünmüyor. Niye? O koltuk. Artık o mabudu olmuş, ona kavuşmak için her şeyi yapıyor, her şeyi için. Şimdi bir de Mustafa Bey, din unutulduğu için, İslamiyet unutulduğu için mesela bu şekilde

0: kendisine teşvik de görüyor bu. Ha, kendine arkadaş bir şeyi odaklayacaksın, onu elde etmek için ne varsa yapacaksın diyor, tamam mı? Böyle telkinat da var. Öyle yaparsan muvaffak olursun. Başka türlü nerede olacaksın? Yerine göre çalacaksın, yerine göre çırpacaksın. Neyse. Bunu bu şekilde böyle yol gösterenler de var. Hem de yol gösterenler. Yani zahiren kelli felli adamlar. Kravatlı mıravatlı falan filan. Kendilerini aynı şekilde okumuş, üniversiteyi bitirmiş. Hatta akademik kariyer yapmış kimseler orada takdim ediyorlar falan. Bazıları. Hepsi değil haşa. Öyle değil o. Dolayısıyla insan bir şeyi aşırı severse, muhabbeti çok fazla olursa, bu aşırı derecedeki o sevgi, o muhabbetin bir tek yeri var Mustafa Bey. Kitaptan öyle biri.
1: Nedir?
0: O da Allah-u Teala muhabbet.
1: Burada istediğin kadar aşırıya gidebilirsin.
0: Tabii. Derine de gidebilirsin. Resulullah Efendimiz'e aşık olmak. Şimdi fenafil ihvan, fenafil şey, fenafil Resulullah, fenafillah diye tasavvufta anlatmışlar bunları. Bunlar hep insanı Allah-u Teala'ya yaklaştıran basamaklar. Hedef fenafillah, Allah-u Teala'da fani olmak.
1: Evet, kendisini unutmak, kendisini aradan çıkarmak.
0: Artık o yaptığı her şeyi Allah için bakar, Allah için söyler. Hatta İmam-ı Rabbani Hazretleri'ne, işte muhlis, muhlas bunu anlatıyor da orada muhlas artık bu nefs-i inana kavuşmuş, fena bekamaya dediği makamlar var, oraya kavuşmuş. Artık bunun diyor tekrar bir şey için Allah rızası için yapıyorum diye niyet etmesine gerek yok. Hepsi ihlaslı bunu.
1: Otomatik olur artık.
0: Hatta bir talebesi sormuş, efendim iş nasıl oluyor falan. Evladım buyuruyor, nefsi iman etmeden önce sen hiçbir defacık niyet ettim nefsimi uyarak bunları yapmaya diye niyet ediyor. Otomatik nefsine uyuyorsun. Tamam. O da otomatik olarak Allah rızası için. O makama kavuşunca yani huyu da Allah-u Teala'nın bildirdiği şekilde fena fillah. Hani Allah-u Teala'nın huyuyla huylanınız hadis-i şerif var ya, onlar hasıl oluyor. Orası serbest.
1: Peki efendim.
0: İstediğinde de sevebilirsin.
1: Sevgili izleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız.
2: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, dini sual sormakla dört kişi sevapta ortaktır. Sual soranlar, cevap verenler, dinleyenler ve bunları sevenler. Şevahid-in Nübüvve, Peygamberlik Müjdeleri.
3: Bir kimse Babil'den Mekke'ye ticaret için gelmişti ve Ebu Cehil'e koyunlarını satmıştı. Ebu Cehil parasını vermiyor ve oyalıyordu. Bir gün Babilli tüccar Kureyş kabilesinin reisine gelip, "Ben garip bir kimseyim. Ebu Cehil koyunlarımı satın aldı ve parasını vermedi. Kim ondan benim hakkımı alabilir?" dedi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem o sırada onlara yakın bir yerde oturuyordu. Kureyşliler alay ederek o kimseye, "İşte şu oturan kimse senin hakkını alır." diyerek Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem gösterdiler. Bunun üzerine Babilli kimse Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna gidip başından geçenleri anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hemen kalkıp, "Gel senin hakkını alayım," dedi. Kureyşliler haber getirmeleri için iki kişiyi arkalarından gönderdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Cehil'in kapısına varıp kapıyı çaldı. "Kimsin?" diye sorunca, "Muhammed bin Abdullah'ım, dışarı gel," buyurdu. Ebu Cehil hemen dışarı çıktı. Rengi değişmiş ve vücudu titriyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona, "Bu kimsenin hakkını ver," buyurdu. Ebu Cehil, "Veririm," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu kimsenin hakkını tamamen vermedikçe buradan ayrılmam," buyurdu. Bunun üzerine Ebu Cehil acele evine girdi. O kimsenin hakkının tamamını getirip verdi. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oradan ayrılıp gitti. Babilli kimse Kureyşlerin toplu halde bulundukları yere gidip Allahü Teala Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem iyilikler versin. Hakkımı o zalimin elinden alıverdi dedi. Sonra müşriklerin haber getirmek için gönderdikleri iki kişi de yanlarına geldiler ve olanları aynen anlattılar. Onların ardından Ebu Cehil de oraya geldi. Kureyşler onu kınadılar. Bunun üzerine Ebu Cehil, Muhammed kapıma gelip kapıyı çalınca sanki kalbim yerinden fırladı. Hemen dışarı çıktım. Muhammed'in başı üzerinde büyük bir aslan gördüm. Ağzını açmıştı. Eğer o kimsenin hakkını vermekte bir an daha duraklasam, aslan beni parçalayacaktı, dedi. Oradakiler, bu da Muhammed'in sihirlerindendir, dediler. Beni Esed kabilesinden bir kimse, satmak için pazara 3 deve getirmişti. Ebu Cehil müşteri oldu ve satın aldı. Fakat parasını vermedi. O sırada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescitte oturuyordu. Develerini Ebu Cehil'e satıp parasını alamayan kimse Resulullah'ın huzuruna gelip halini anlattı. Develerin şu anda nerededir diye sorunca da henüz pazardadır dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem pazara gitti. O kimsenin develerini rızasıyla satın aldı. Sonra devenin ikisini satıp 3 devenin bedelini ödedi. Kalan 1 deveyi de satıp parasını Abdülmuttalip oğullarının fakirlerine paylaştırdı. Ebu Cehil pazarın bir köşesinde durmuş hiçbir şey söyleyemiyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Cehil'e artık bundan sonra böyle işler yapma. Eğer yaparsan kimsenin başına gelmemiş olan bir bela senin başına gelir buyurdu. Ebu Cehil artık yapmam ya Muhammed dedi. Müşriklerden bazıları Ebu Cehil'e Muhammed'in karşısında hor düştün. Onun dinine mi girdin yoksa ondan korktun mu dediler. Ebu Cehil ben asla onun dinine girmem. Fakat onun sağ tarafında birkaç kişi gördüm. Ellerinde mızraklar vardı. Eğer karşı gelseydim, beni o anda helak edeceklerdi, dedi. Müşrikler, bu da Muhammed'in sihirlerindendir, dediler.

Hilye-i Saadet, yani Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem görünüşü, tanınması. Fahr-ı âlemin sallallahu aleyhi ve sellem isimleri, halleri Tevrat'ta ve İncil'de yazılıydı. Yahudi ve Hristiyanlar teşrif etmesini bekliyordu. Fakat kendi cinslerinden gelmeyip Arap'tan geldiği için bazıları kıskandı, inkâr etti. Halbuki birçok alimleri ve akıllıları insaf edip Müslüman oldu. Onun peygamber olduğuna inanmamak, onun büyüklüğünü, üstünlüğünü anlamamak, onun kıymetini, şerefini azaltmaz. Allahü Teala İnşirah suresinde senin zikrini yükselttim. Kendi ismimin yanında olarak her yerde söylenir buyurdu. Yeryüzünde bir derece batıya gidildikte namaz vaktleri 4 dakika sonra başladığı için dünyanın her yerindeki Müslümanlar her günün her dakikasında ezan okumakta, onun mübarek ismi her yerde her an saygı ve sevgiyle söylenmektedir. Bir kimse her işinde Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem dinini kabul etmezse mümin olmaz. Onu kendi canından çok sevmezse imanı tamam olmaz. Bütün insanların ve cinnilerin peygamberidir. Her asırda yaşayan her milletin ona uyması vaciptir. Her müminin onun dinine yardım etmesi, onun ahlakıyla huylanması, onun mübarek ismini çok söylemesi, ismini söyledikte ve işittikte saygıyla ve sevgiyle salatü selam getirmesi, mübarek cemalini görmeye aşık olması, onun getirdiği Kur'an-ı Kerim'i ve İslamiyeti sevmesi ve hürmet etmesi lazımdır. Mir'at-ı Kainat'ta diyor ki, cahiller ve tembeller sallallahu aleyhi ve sellem yerine birkaç harf yazıyor. Bu doğru değildir. Çok sakınmalıdır. İbn-i Abidin namaz bahsinde diyor ki, ömründe bir kere salavat getirmek farzdır. Her söyleyince, işitince, okuyunca, yazınca bir kere getirmek vacip, tekrar edildiklerinde müstehaptır.

Abdesti temiz yerde almak lazımdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, abdest almak istediğiniz vakit, abdest bozduğunuz yerde abdest almayınız. Çünkü abdest suyunun her bir damlasına bir yıllık nafile namaz sevabı veriliyor. Ve abdest bozduğunuz yerde, yani helada abdest alırsanız çok vesveseli olursunuz. Ve abdeste besmele ile başlayan kimse için kiramen katibin melekleri abdest bitinceye kadar sevap yazarlar buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, her ne zaman bir ümmetim abdest alırken Bismillah deyip elini yıkarsa, eliyle yaptığı küçük günahların hepsi affolur. Ağzına, yüzüne vesair azalarına su verdikçe bütün küçük günahları dökülür. Diğer azaları yıkadıkça küçük günahları affolunur. Büyük günahlar ve insan ve hayvan hakları bu aftan müstesnadır. Hak sahibi ister Müslüman, ister kafir, ister hayvan olsun, hak kendisine veya varislerine ödenmedikçe günah affolunmaz. Hazreti Musa Kelimullah Tur'a giderken yolda namaz kılıp Hakk'a ağlayıp dua eden bir zata rastlamış. Musa aleyhisselam münacatında mezkûr zatın affı için Cenab-ı Hakk'a niyaz ettiğinde Cenab-ı Hak'tan nida gelip, "Ya Musa, ben o zatın namazını ve duasını kabul etmem. Zira üstüne giymiş olduğu elbisenin bedelinde haram para vardır." buyurmuştur. Misvak kullanmanın 15 faydası vardır. 1. Ölürken şahadet kelimesini söylemeye sebep olur. 2. Dişlerin etlerini pekiştirir. 3. Balgamı giderir. 4. Safrayı keser. 5. Ağız ağrısını giderir. 6. Ağız kokusunu giderir. 7. Allahü Teala ondan razı olur. 8. Baş damarlarını kuvvetlendirir. 9. Şeytan gamlanır. 10. Gözleri nurlanır. 11. Hayrı ve hasenatı çok olur. 12. Sünnet ile amel etmiş olur. 13. Ağzı pâk olur. 14. Fasihül lisan olur. 15. Misvaklı kılınan İki rekat namazın sevabı, misvaksız olarak kılınan 70 rekat namazın sevabından daha çok olur.

Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Güney Kıbrıs'ın mühim liman kenti, turistik merkezlerinden birisi olan Limassol'dan sesleniyorum. Limassol Kalesi'nin giriş merdivenlerinin yanındayım. Bundan önceki programımızda Limassol Kalesi'nin avlusundaki etnografik eserleri sizlere tanıtmaya çalıştım. Kale hakkında da bazı bilgiler vermiş idim. Şimdi 1538'lerde yani Kanuni Sultan Süleyman Han zamanında, yani artık Barbaros Hayrettin Paşa'nın Osmanlı ile birleştiği dönemde, yani Akdeniz Osmanlı Gölü haline geldiği bir devirde, hala Kıbrıs duruyor mu? Duruyor. Duruyor. Evet. Ama Rodos alındı. Rodos 1522'de alındı. Ondan 16 sene sonra buraya Osmanlı deniz akıncıları geldiler ve şehri tahrip ettiler. Kötü bir şey gibi görünüyor. Ama hacca giden İstanbul'dan olsun, Balkanlardan olsun ve Anadolu'nun diğer yerlerinden, Batı Anadolu'dan gemilerle giden insanların yolunu burada korsanlar kesip, Venedik'li korsanlar, çünkü o zamanlar Venedik'in elindeydi. Venedik toprağıydı Kıbrıs. Gemileri soyup içindeki insanları köle olarak işlerinde, evlerinde çalıştırıyorlardı. Hatta esir pazarlarında satıyorlardı efendim. İnsan ibadet için hac olmaya gidiyor, hacca gidiyor ama yolda tutuyorlar, esir yapıp satıyorlar. Ağırlığı düşünebiliyor musunuz efendim ya? Onun için zaman zaman Osmanlı deniz akıncıları Kıbrıs güneyinden böyle harekat düzenlerler idi. 1538'de yapılan harekatta ise hakikaten esaslı bir yakma, yıkma olayı oldu. Ve 1571'de Osmanlı kuvvetleri Kıbrıs'ın güneyinden Larnaka, Limassol bölgesinden, bu bulunduğumuz yerlerden karaya çıkmak suretiyle 100 bin kişi karadan Lefkoşa'ya vardılar. Lefkoşa ile Limassol arası 100 kilometre. Hadi Larnaka 50 kilometre. Demek ki sahilin bir tek noktasından çıkmıyor ki 100 bin kişi efendim. Herkes kendilerine bir bölge alıp böyle tarama şeklinde gidiyorlar. Dolayısıyla buralardan da Lefkoşa'ya kadar Temmuz sıcağında, 2 Temmuz'da karaya çıktılar. 20 Temmuz'a kadar Lefkoşa'ya ancak ulaştılar idi. Ve Osmanlı olduktan sonra da zaten bu bölge bir sükunet, bir huzur ülkesi oldu. Yerli insanları da huzura kavuştu. Sonradan gelip yerleşenler de zaten huzurlu bir hayat için gelmişler idi. Şimdi burada enteresan bir hadise oldu. Haçlı seferine gitmekte olan İngiliz kralı, namı Arslan Yürekli olan Richard, Kıbrıs'ın kuzeyinden gemilerle Kudüs'e doğru giderken askerlerini karadan gönderdi. Kendisi ise denizden. Kafilede kız kardeşi var ve nişanlısı Arancia var. Deniz patladı. Yani kral geçiyor diye deniz patlamayacak mı efendim? Patladı. Gemiler söz dinlemez oldu. Yelkenleri yırtıldı. Dalgaların üzerine bine bine gitti. Tam Kantara Kalesi'nin civarlarında gemi karaya oturdu. Kuzey sahilinde Kıbrıs'ın. O zamanki Kıbrıs kralı olan zat, yani karaya oturan gemideki insanları kurtarmak için koşturmadı. Burada yağlı bir lokma var mı? Kimleri esir edebilirim diye. Gitti baktı ki Aslan Yürekli Richard'ın kız kardeşiyle nişanlısı var. Onları hemen Kantara Kalesi merkeziydi. Oraya hapsetti efendim. Çok yalçın bir yerdedir Kantara Kalesi de. Oraya hapsetti ve İngiliz kralından fidye istedi. Ya adam Aslan Yürekli, fidye istenir mi efendim? Yani derdi davası para zaten. Hani canını iste ama para isteme. Vay sen misin benim gibi meşhur bir kraldan fidye isteyen? Çevirdi donanmayı, Kıbrıs'ı alacağız dedi. Ve Kıbrıs'ı aldılar. Kralın da cezasını verdi. Eşini de, nişanlısını da kurtarmış oldu. Ve
İşte bu kalede aslan yürekli Richard düğününü yaptı. Bu kalede. Arancia'da kraliçelik tacını burada giydi. İngiltere tarihinde Britanya adasının dışında kraliçelik tacını ilk ve son giyen kimsedir denir kraliçe Arancia için. Sonra da orada İngiltere'de krallık boş mu kalacak efendim? Dönüp gidecek ama buraya masraf etti. Biraz para alalım dedi. Kıbrıs'ı sattı efendim. Evet, tarihte enteresandır. Yani 1878'de gelen İngilizler de Kıbrıs'ı satmaya kalktılar. Aslan yürekli Richard da resmen Kıbrıs'ı belli bir paraya sattı. O parayı da aldı, memleketine götürdü. Ne kadar enteresan şeyler insanların hayatında efendim. Bunların idareci diye peşinden nasıl gideceksiniz? Şimdi gidelim biz yukarıya da efendim. Orada da bazı şeyler anlatalım. Osmanlı Devleti buraları imar ettikten sonra bu kaleyi kale olarak muhafaza etmedi. Osmanlı zaten birçok fethettiği yerlerdeki kaleleri yıkmıştır. Biz kale duvarlarının arkasına sığınacak insanlar değiliz diye. Fakat burayı yıkmadı. Burayı da hapishane olarak kullandı. İngilizler 1878'de geldiklerinde yine burayı hapishane yaptılar. Limasollulara şöyle bir tehdit için, bak kale duvarlarının arkasına ben adamı attım mı orada ölür gidersiniz. Burayı bırakıncaya kadar kale hapishane olarak kaldı efendim. Lefkoşa'daki büyük han hapishane kaldı. Girne'deki kale hapishane kaldı. Evet, bazen polis okulu falan yaptılar ama geçelim kalenin içerisine efendim. Şimdi de Limasol Kalesi'nin zemin katındayız. Şu anda kale olduğu gibi 3 kat halinde düzenlenmiş ve müze olarak düzenlenmiş. Bu bulunduğumuz kısım Orta Çağ'a ait bulunmuş eserlerin sergilendiği ama kısıtlı sayıda. Ayrıca bir arkeoloji müzesi var, büyük çapta bir arkeoloji müzesi var Limasol'un ama biz tabii programımızın formatına uyacak yerlerde çekim yapıyoruz. Burayı anlatmaktan maksadımız da 1570 senesinde Türk askerleri 71'de ilk Kıbrıs güney kıyılarına geldiklerinde karaya çıkar çıkmaz bu kaleyi alıp bu kalenin benim kuvvetle tahmin ettiğim bölümü burası Hasan Ağa Mescidi olarak tanzim edilmiştir. Tabii Kıbrıs'a gelen 100 bin kişi yeterli değildi bu savaş için. Diyeceksin ki bir adaya 100 bin kişi ne? 10 bin kişi de olur. O günün şartlarında öyle değil efendim. 100 bin kişi geldi, karaya döküldü. Tekrar gemiler gönderildi. Anadolu'nun kıyılarından, Suriye kıyılarından, ta Antakya'ya kadar olan bölgeden grup grup askerler getirildi. Kolay değildi yani, karşıdaki Haçlı ordusu sayılmayacak şekilde katılan devlet sayısı azdı ama karşıdaki zihniyet, yani Osmanlı'yı ortadan kaldırmak isteyen bir zihniyet idi. Onun için Türk gemileri buraya askerleri bıraktıktan sonra tekrar giderek asker getirmek için kıyılardan ayrıldılar. Düşünün, karaya çıkmışsınız, Temmuz'un sıcağında içecek suyunuz yok. Belki yiyecek ekmeğiniz de pek yok ve gemiler de yok. Gemiler yakılmış. Ben öyle zannediyorum ki bu gemilerin tekrar asker götürme bahanesiyle kıyılardan ayrılmasıyla asker, hani rahmetli, Allah Teala gani gani rahmet eylesin, Tarık bin Ziyad Hazretleri Cebeli Tarık boğazını geçtikten sonra İberya Yarımadası'nda gemileri yaktırmıştır ya efendim. Biz de şimdi zaman zaman günlük bazı teşebbüslerimizde veya büyük çapta bir karar vereceksek, arkadaş ben gemileri yaktım, yani bu geri dönüş yolunu kapattım, daima ileriye gideceğim diye, İhtimal ki Lala Mustafa Paşa da böyle bir yolu takip etti. Tabii Lefkoşa alınırken çok değişik bir oyun oynandı. Lefkoşa valisi Dandalo
sanki Osmanlı daha askeriyle surlardan girmemiş gibi güya kendi rızasıyla şehri Osmanlı'ya teslim edeceği iyiliğini yapacak bir pozisyona düştü. Halbuki Lala Mustafa Paşa'ya haber geldi ki surlardan askerimiz giriyor efendim. Lefkoş'a düştü dediler. Bu da şart koştu. Beni bağışlarsanız kaleyi size teslim edeceğim dedi. Çağırın tamam dedi, gelsin gelsin geldi. Ne diyorsun böyle askerler girdi ya dedi. Estek köstek kandırmaya mı çalışıyorsun? Kellesini vurdurdu. Bu kelleyi bal kavanozuna koydurmak suretiyle Girne Kalesi önlerine gönderdi. Bakın dandolo ihanet etti. Lefkoşa valisi işte kellesi. Biz kan dökmek niyetinde değiliz. Hiçbir yerde olmadığı gibi burada da kan dökmek istemiyoruz. Akıbetinizi siz tayin edin. Beyaz bayrağı çektiler. Tamam dediler, biz kabul ettik. Magosa'ya getirdiler. Magosa surlarının yüksekliğine ve muhkemliğine güvenerek, yanaşılması zor bularak, yanındaki hendeklere de güvenerek kaleyi teslim etmedi. 8 ay perişan oldu Magosa'daki insanlar efendim. İçeridekiler de perişan oldu. Binlerce insan öldü. 8 ay savaş daha uzadı. Sonra Baf'a gönderildi efendim. Limasol'a niye gönderilmedi? Çünkü Limasol zaten alınmış bir kaleydi. Asker çıkarırken ilk köprübaşı yapıldığı yerde alınmıştı. Baflara dediler ki işte kale ve kelle. Hangisi? Hay hay, buyurun kaleyi verdik dediler kelleyi görünce. İşte Osmanlı savaşta eğer bir soykırımı hizalamış olsaydı, insan öldürmeyi hizalamış olsaydı böyle bir yola hiç başvurmayacaktı. Diyeceksiniz ki bu peki çok munis bir şey midir? Değil, ama ortada bir savaş var. Bu savaşa girdiğinizde ne kadar az insan öldürülürse o kadar insanlığın lehinedir. Bir insan yeri gelir bir dünya demek olur efendim. Şimdi biz buradaki eserlerle gördüğünüz işte çeşitli tarihi toprak ve cam eşyaları da sizlere göstermeye çalıştık. Ve bu binanın muhtelif odaları da çok böyle girintili çıkıntılı varyantlar şeklinde yapılmış. Oralarda da birçok taş kitabeler, eskiye ait taş kitabeler sergilenmektedir. Yolunuz düştüğünde Magosa Kalesi'ni de avlusunda fazla gezinmeden, şühedanın kabrini çiğnemeden dışından fatihalarınızı gönderirsiniz. Sonra da gelir buraları ziyaret edersiniz. Bugünkü süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşça kalın efendim.

0: Bir anı, bir hikaye.
1: Osmanlı ordusundaki bir İngiliz zabitinin Plevne hatıraları. Yayına hazırlayıp sunan ben İsmail Yağcı. 179. bölüm. Artık Osman Paşa'nın görevlendirdiği birisi teslim için Osman Paşa'nın bulunduğu, yaralı olarak bulunduğu evin damına beyaz bayrak çekti ve Tahir Paşa da Rus komutanı Ganeçki ile teslimi görüşmeye gitti. Teslim şartlarını değil, teslim düzenini görüşmeye gitti. Düzenini, şart yok. Teslim olan, esir olana şart koşma hakkı verilmez dünyanın hiçbir yerinde. Peki seninki de öyle olsun denmez. Ancak teslim olana geç bu tarafa, geç o tarafa denir. Rus da öyle diyordu şimdi. Evet, taburunu buluyor tabii bu hadiselerden sonra. Tabur hala direnişe devam ediyor. Efendim, bir başı yaralanmış ve başından sarılı bir subay boş yere oradaki karma karışık durumda olan, yorgun, bitkin yerlerde oturan, çökmüş askerlere bir düzen vermeye uğraşıyordu. Çarpışacaktık. Buranın manzarası, önünün görüntüsü çok mahdut olduğundan fazla bir şey de göremiyordum. Teslim olduktan sonra öğrendim ki bu sırada 1. Fırka'nın ilk kol ordunun muhtelif taburlarından birleştirilip bir tabur haline getirilen bir kuvvet, askeri kuvvet, Girviça ve Vit ırmaklarının birleştikleri yerde meydana getirdikleri deltayı, üçgeni tutmuşlardı. Gene 1. Fırka'nın 6-7 taburundan kurulu bir kuvvet de namazgah sırtlarında mevzideydi. Birdenbire müstakil livaya mensup 3 tabur arkamızdan üçer dörder olarak çıka geldiler. Bunlar talim meydanında yürür gibi sakin ve metin bir yürüyüşle geliyorlardı. Bunların yanında alay erkanı harbiyesi, alay kurmayı, kurmay subayı, liva erkanı harbiyesinden bir kısmı vardı. Tugay'ın da kurmay heyetinden birkaçı vardı. Fakat liva kumandanı Sait Bey yoktu. Sonradan onun elindeki 5 taburun başında Vit Köprüsü'nün başını tuttuğunu öğrendim. 2 taburun fırkadan daha sabahleyin ayrılmış olduğunu biliyordum. Bunlar bu bir imkanını bulup Blasevica gitmişler. Orada Adil Paşa'nın verdiği son muharebeye karışmışlar. O muharebeyi de vermişler, iltihak etmişlerdi. 13. Alay Kumandanı Pertev Bey hareketin başında yaralanmış ve 14. Alay Kumandanı Kaymakam Mehmet Ali Bey kumandayı ele almıştı. Ben de Plevne seferinde giriştiğim son muharebeyi onun emrinde yapmıştım. Alay dur kumandası verildiğini duydum. Safın en önünde yürüyen mülazım hemen bana temas ederek durdu. Bundan sonra şu kumanda verildi. Bir tabur birer arşın aralıkla sola geç. 1. tabur. 2. tabur birer arşın aralıkla sağa açıl. 2. bölük sağ cenah arkasına 2 sıra ol. Komutlar veriliyor. Bütün bu emirler hayrete değer bir intizamla yerine getirildi bu bozgun ordusunda. Sanki bütün askerler artık Plevne macerasının bitmekte olduğunu, nihayet bulmakta olduğunu, Türk davasının kaybedilmekte olduğunu anlıyor gibiydi. Bu sırada civarımızda hiç ateş yoktu. Atış yoktu yani. Fakat arkamızdan fasılasız silah sesleri geliyordu. Gözümün gördüğü yerlerde düşmandan eser yoktu. Aradan birkaç dakika geçmişti ki üç sıra avcının birbiri ardınca yarım mil kadar doğumuzda Bukova yamaçlarından aşağı indiğini, arkalarından bir leva olduğunu tahmin ettiğim bir piyade kuvvetinin yerden biter gibi ufukta belirdiğini gördüm. Dürbünümle daha dikkatlice bakınca bunların, bu gelenlerin sırtında Roman üniforması olduğunu fark ettim. Bizim avcılar ateş açınca Rumenlerin ileri hareketi durakladı. Başımın üzerinden geçen kurşunların vızıltısını duyuyordum. Benim 10 adım kadar ilerimdeki Miralay, yani albay, sağ tarafımdaki kıtaya döndü, bağırdı. 900! Bu kumanda bitmeden altındaki atı yere yığıldı. Vuruldu atı yani. Kendine bir şey olmadı. Onun için kalkarak kumandasını tamamladı. 900 dedi ya efendim. Arkadan metre yaylım ateşi. 900 metre yaylım ateşi. Bir erkan harp sabiti biraz daha geride mevzi almış olan sağ cenaha bu emri ulaştırmak için atını sürdü. Arkasına döndüğü zaman beni gören Miralay sordu. Burada kaç taburunuz var? Fakat ben daha cevap vermeden binbaşım atını sürmüş ve kumandana tekbil vermişti. Neferlerim vaziyet aldılar. Ben önce gelen süvarileri, sonra arkadan gelen avcıları, daha arkadan da kesip bir piyade kitlesini gördüm. Bunlar evvelce bizim Openeş tabyamızın bulunduğu yerin şarkındaki Openeş bayrından aşağı iniyorlardı. Dürbünümle baktım. Bunların sırtında Rossiori, yani Rumanya husarlarının yakası açık, parlak kırmızı üniformaları vardı. Bunların arkasından 5-6 batarya topun da ufuk hattı üzerinde tepeye doğru 4 nala geldiklerini gördüm. Bunun üzerine binbaşım benim taburumun 4. bölüne topçuya ateş, nişangah 800 emrini verdi. Bu kumanda benim Plevne seferinde duyduğum son muharebe kumandası oldu. Aynı zamanda sağ tarafımızda da bir yaylım ateşi başlamıştı. Benim de muharebede verdiğim son kumanda şu oldu. Bütün Plevne, 4,5 aylık Plevne savunmasında benim verdiğim son kumanda: bölük, hedef toplar, nişangah 800, nişan vaziyeti al, ateş. Bundan sonra gördüğüm şu oldu. Bizim yanımızdaki tabura doğru giden binbaşı Taki Bey birdenbire gözden kayboldu. Atından düşmüştü. Bir aralık atın geriye doğru sıçradığını, bazı askerlerin birisini taşıyıp götürdüğünü gördüm. Bir başkasının gördüğüne göre yanımızdaki taburun en kıdemli yüzbaşısı bu sırada yarı kırılmış bir arabanın üzerine sıçrayarak şu emri vermişti. Her iki tabur benim kumandamdasınız. Taki Bey savaşın başından beri çok başarılı bir tabur komutanıydı efendim. Bütün bölümlerde adı geçti hemen hemen. O vurulmuş, artık harp edemez duruma gelmişti. Onun kıdemli yüzbaşısı emri kumandayı eline aldı. Fakat bu sevinç uzun sürmemişti. Bu esnada arkamdan bir ses duyup başımı çevirdim. Selanikli süvarilerin mülazimlerinden, subaylarından birisi atın üzerine kapanarak geliyor ve elinde ucuna beyaz bir mendil bağlı bir kılıç sallıyordu. Ondan sonra birçok ağızlardan birden ateş kes narası çıktı. Borazanlar da hiçbir yerden emir almadığı halde işlerine gelen bu kumandanın teslim kumandasının borusunu çaldılar. Bozgun olunca böyle oluyor kıymetli dinleyenlerim. Allah-u Teala milletimizi, memleketimizi, bütün din kardeşlerimizi maddi manevi bozgunlardan muhafaza eylesin dedik ve bu bölümü de burada noktaladık. 180. bölümde buluşmak üzere efendim. Hoşça kalınız.
0: Bir anı, bir hikaye. Şimdi reklamlar.
2: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses sizin sesiniz.

Değerli dinleyiciler, hepinize merhaba. Sizlere TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından sesleniyoruz. Ve şu anda radyonuzdan yayınlanan Çınaraltı programını dinliyorsunuz. Çınaraltı programı her hafta bu saatlerde radyonuz mikrofonlarından size ulaşmaktadır. Bu hafta da programımızı açmadan evvel sizlere selam ve sevgilerimizi göndermek istiyoruz.

Değerli dinleyiciler, Budapeşte'nin tarihi çok eski devirlere kadar çıkar. Eski Buda denilen yerde daha milattan evvel Keltlerin bir şehir kurmuş olduğunu biliyoruz. Keltler Fransa'nın kuzeyinde yerleşik bir halktır. İngiltere'ye geçmiş, burada yurt tutmuşlar. Anadolu'ya, hatta Mezopotamya'ya kadar gelmişlerdir. Ankara merkez olmak üzere de bir devlet kurmuşlardır. Macaristan'ın Buda şehrinde Keltlerin ilk defa kurduğunu biliyoruz. Sonra milattan önce 2. asırda Romalılar buraya yerleştiler ve şehre Aquincum dediler. Romalılardan sonra kavimler göçü oldu malum. Atilla'nın önünden kaçan kavimler Orta ve Batı Avrupa'yı işgal ettiler. Bu devirde Budapeşte Hun Türklerinin eline geçti. Atilla'nın idaresine kalan Budapeşte sonra Hun devleti yıkılınca Doğu Gotları ve Longobardların istilasına uğradı. Avarlar Budapeşte'yi bunlardan geri aldı. Şehir birkaç asır Avarlar tarafından idare edildi. Roma Cermen İmparatoru Şarlman, Carolus Manius, Büyük Karl Avarları inkıraza uğratınca Budapeşte'den çekildiler Avarlar ve burayı Slav kabileleri işgal etti. 10. asırdan itibaren Budapeşte Macarların eline geçti. Macarlar On Ugur kabilesindendir. Zaten Macaristan'a da On Ugurya denir. Çok kimse bunu Hunlarla bağlantılı zanneder. Halbuki Hungarya'nın Hunlarla alakası yoktur. On Ugurya kelimesinin bozulmuş halidir. Altay kavimleri Fin-Ugur ve Türkler olmak üzere, Altay kavimleri olmak üzere ikiye ayrılır. Altay kavimlerinde Türkler, Moğollar, Manchu ve Tunguzlar bulunur. Fin-Ugur kabilelerinde ise Finlandiyalılar, Estonyalılar, Laponlar ve Macarlar ve başka kabileler bulunur. İşte Finler Finlandiya'ya gelmişler, Ugurlar ise, Ugurlardan bir kabile olan Macarlar ise bugünkü Macaristan'a gelmişlerdir. Macarların Türklüğü bu kadardır. Türklerle akraba bir kavimdir ve Macarların üst ismi, üst kimliği On Ugur'dur. On Ugur, On Ugur kabilesi Macaristan'a yerleşmiş ve buraya On Ugurya adını vermiştir. Macarlar Budapeşte bu tarihten itibaren Macarların bir şehri olmuştur. Yoksa Budapeşte'yi kuranlar Macarlar değildir. 1241 yılının Nisan ayında Moğol ordusu Batu Han'ın idaresi altında Budapeşte'ye hücum etmişti. Evvela Peşte'yi aldı malum. Ortadan Tuna geçer. Tuna'nın bir tarafı Buda, bir tarafı Peşte'dir. İkisi birleşince Budapeşte oluyor. Moğollar önce Peşte'yi aldılar. Şehri alt üst ettiler. Elbette Moğollar bir yere girdikleri zaman yakıp yıkarlar. Kışın Tuna Nehri donduğu için karşı tarafa kolayca geçtiler. Burayı da zapt ettiler. Yani Buda da aynı akıbete uğradı. Moğolların hücumu bir sel gibiydi. Biraz sonra bütün Moğollar geri çekildi. Onlar bulundukları yerde kalmazlar, yağma ederler sadece. Budapeşte gene Macarların eline düştü.

Değerli dinleyiciler, 1526 senesi Türk tarihi için büyük bir zaferin tarihidir. Türk ordusu Mohaç'ta büyük bir zafer kazanmıştır. Bu zaferin neticesi olarak Macaristan kapıları Türklere açılmıştı. Fakat Kanuni Sultan Süleyman zamanın padişahı buralara yerleşmek için gelmediğini harekatıyla da ispat etmişti. Zaten yerleştirecek nüfus da yoktu. Mohaç zaferinden sonra 9 Eylül'de Türk ordusu Buda şehrinin önlerine geldi. Türklerin karşısında ne yapacaklarını şaşıran Macar rüesası, Macar ileri gelenleri şehri müdafaa edemeyeceklerinden hiç olmazsa harabiyetine mani olmaya karar verdiler. Padişah daha föl duvardayken bir Macar murakkas heyeti gelerek şehrin anahtarını Kanuni Sultan Süleyman'a takdim etti. 10 Eylül'de padişah Buda şehrine girdi. O gün Türk ordusuna şu emri verdi: şehirde kimsenin malına, canına dokunulmayacak. Aksine hareket edenler şiddetle cezalandırılacaktır. Kanuni Sultan Süleyman 2 gün şehri gezdi. Türk ordusunun şehre girmesine tahammül edemeyen yabancılar şehrin bazı yerlerini yakmaya başladılar. Türkler yangını söndürmek için çok gayret sarf ettiler. Hatta sadrazam dahi yangın yerine giderek hemen söndürülmesi için talimatlar verdi. Macar kralının sarayında oturan padişah bayramı burada geçirdi. Bayram alayı muayyede bayramlaşmada sarayda yapıldı. Bu sırada Kanuni Sultan Süleyman Tuna üzerine Buda şehriyle Peşte'yi birbirine bağlamak için odun pazarı civarına bir köprü kurulmasını emretti ve buna dair faaliyet derhal başladı. Diğer taraftan da harp ganimetleri olarak bazı eşyanın alınması münasip görüldü. Malum savaşı kazananlar karşı tarafın menkul gayrimenkul mallarını ganimet statüsüne koyarlar. Türklerde de İslam hukukunda da ganimetin 1/5'i devletin, 1/4'ü savaşa bil fiil katılan mücahitlerindir. Daha evvel Fatih Sultan Mehmet'in 1456'da Belgrad önünde şehri zapt edemeyince bırakıp gittiği iki büyük top Buda'ya getirilmişti. Kanuni Sultan Süleyman önce bu topları geri aldırdı. Şehri süsleyen tunçtan yapılmış Diana, Apollon ve Herkül heykelleri ile iki de Şam'dan alınmıştı ki bu heykeller at meydanında İbrahim Paşa'nın sarayının önüne dikilmiş, tunç Şam'danlar da Ayasofya Camii'ne konmuştur. Hatta bu heykeller daha sonra İbrahim Paşa'nın başını yemiştir. İbrahim Paşa bunları Macaristan'ı fethetmenin nişanesi olarak sarayın bahçesine dikmişti. Fakat ondan sonra bu hareketi büyük bir tepki çekti. Çünkü resim ve heykel İslam dininde yasaklandığı için o zaman halk buna çok tepki gösterdi. Hatta aleyhine şiirler yazıldı. Neticede Makbul İbrahim Paşa önce makamını sonra canını kaybetti. Padişahın eniştesi olduğu halde. Bu arada Macar kralı Matyaş'ın kitapları da alındı, İstanbul'a getirildi. Daha sonra Macarlarla yapılan anlaşma neticesinde Sultan Abdülhamit zamanında yüzlerce sene sonra bu kitaplar Macaristan'a iade edildi. Kanuni Sultan Süleyman daha sonra Macar rüesasını huzuruna çağırdı. Maksadının buraya istila olmadığını, Transilvanya yani Osmanlılardaki adıyla Erdel eşrafından Jan Janoş Zapolya'yı kral nasip edeceğini kendilerine bildirdi. 23 Eylül'de kaleye bir miktar yeniçeri bırakarak şehirden ayrıldı. Osmanlı hükümdarı Macaristan'dan uzaklaşır uzaklaşmaz Macarlar arasında ihtilaf baş gösterdi. Bir kısım Macarlar Türklerin de himaye ettiği Janoş Zapolya'yı kral kabul ettiler. Diğer bir kısmı da meşhur Alman İmparatoru Schalke'nin kardeşi Ferdinand'a taraftar oldular. Janoş Zapolya resmen Osmanlılar tarafından kral yapıldığı ve kral seçildiği halde Ferdinand bunu tanımadı. 1527 yılında yani ertesi sene Buda şehrini zapt etti.

geçmiş olan meşhur Macar krallık tacını da Janos Zapolya'ya gönderdi. 1540 senesi yani Zapolya'nın ölümüne kadar Budapeşte Macarların elinde kaldı ve Türkler bu şehrin Macarlar tarafından idaresini desteklediler. Yani Macaristan Türkiye'ye tabi, Türkiye hamisi olmak üzere devam etti. Janos Zapolya ölünce Ferdinand fırsat bildi, gene Budapeşte ve Macaristan'ı ele geçirmek sevdasına düştü. Daha 1530 yılında Buda'yı istila etmek için bir teşebbüste bulunmuştu fakat muvaffak olamamıştı. 1540 yılında eski Buda şehriyle Peşte şehrini istila etti. Fakat Buda kalesini zapt edemedi. Kale kahramanca müdafaada bulundu. Janos Zapolya'dan dul kalan kraliçe Isabella şehri müdafaa ediyordu. Bu sebeple Avusturyalılar çekilmeye mecbur oldular. Ertesi sene 1541 senesinin ilkbaharında Rogendorf'un idaresinde 27 bin kişilik bir Avusturya kuvveti tekrar Buda şehrinin kalesini kuşattı. Şehirde 2400 muharip vardı. Muhasar aylarca sürdü. Şehir kendisini kahramanca müdafaa etti. Bunun üzerine şehirdeki Alman ahali bir hile ile şehri Avusturyalılara teslim etmeye karar verdiler. Fakat 3 ileri gelen Macar asilzadesi bu hileyi fark edip bunu boşa çıkardılar.

Kanuni Sultan Süleyman'ın Budapeşte'de olup bitenlerden haberi vardı. Artık bu şehri Macarların elinde bırakmanın doğru olmadığını gördü. Şehir onların elinde kaldıkça Avusturyalılar hak iddia edeceklerdi ve mütemadiyen Budapeşte'ye hücum edeceklerdi. Türk ordusu 1541'de hareket etti. Şehri kurtarmak için 3. Vezir Mehmet Paşa'nın idaresindeki kuvvetler Avusturyalılara hücum ederek onları perişan ettiler. Kanuni Sultan Süleyman ise iki oğluyla beraber Buda Kalesi'nin önüne geldi. Şehirdeki Macar eşrafı Kanuni Sultan Süleyman'ı ziyaret ettiler. Türkler Macarlara ikramda bulundular, onları yemeğe alıkoydular. Macarlar sofrada yemek yerken Yeniçeriler birer ikişer şehri gezmek bahanesiyle içeri giriyorlar ve gittikçe şehre girenlerin sayısı çoğalıyordu. İşte bu suretle Buda şehri tekrar Türklerin eline geçti. Bu vaka 1541 senesinin 2 Eylül'ünde cereyan etmiştir. Buda şehri 3. defa olarak Türklerin eline geçmiş bulunuyordu. Artık padişah şehri Macarların değil, Türklerin idare etmesine karar vermişti.

Avusturyalılar yılmadılar değerli dinleyiciler. Tam 5 defa Budapeşte'ye beyhude yere hücum ettiler. 1542, 1598, 1602, 1603 ve 1684'te olmak üzere tam 5 kere şehre taarruz ettiler. Üçüncü hücumlarında 1602 yılında Peşte şehrini 2 sene kadar ellerinde tutabildiler. Fakat Türkler yine galebeyi temin ettiler ve şehri geri aldılar. En nihayet 1686 senesinin 2 Eylül'ünde Peşte şehrini kaybettik. 70 yaşındaki ihtiyar Budin Paşası, Türklerin Buda'ya verdikleri isim Budin'dir, Abdi Paşa son nefesine kadar şehri kahramanca müdafaa etmiştir. Demek oluyor ki değerli dinleyiciler, Budapeşte 1144-145 sene Türklerin elinde kalmıştır. 2 Eylül 1541'de aldık, 2 Eylül 1686'da verdik 145 sene. Ondan önce 15 senelik bir fiili hakimiyet var Macarların elinde ama yine Türk hakimiyeti, onu da eklersek az bir zaman değil. Bu müddet zarfında Budapeşte Türkler oturmadığı, yerleşemediği halde tam bir Türk şehri, çehresi iktisap etmişti. Değerli dinleyiciler, Osmanlılar zamanında şimdiki gibi soyadı kullanılmıyordu. Halk kendi isimleri ve kendi isimlerine çeşitli ilaveler yapılarak ayırt ediliyordu. Mesela memleketleri

ile insanlar ayırt ediliyordu. Köyü, kasabası, şehriyle ayırt ediliyordu. Veya babasının adıyla ayırt ediliyordu Araplarda olduğu gibi. Veya ailesine başkalarının verdiği bir isim vardı. Ailesinin ismine felancaların felanca gibi tanınıyordu. Ancak devlet adamları için durum değişiktir. Osmanlı vezirlerinin çoğumuzun tarih kitaplarında rastladığı bazısını mizahi gelen isimleri vardır. Lakapları vardır. Çünkü isimler 3 aşağı 5 yukarı hep aynıdır. Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin bunları birbirinden ayırt eden lakaplarıdır. Bu lakaplar nasıl takılıyordu? Değerli dinleyiciler, bu lakapların her birisinin çeşitli hikayesi vardır. Ama esas itibariyle Osmanlı vezirleri Enderun Mektebi'nden yetişiyorlardı. Küçük yaşta halk arasında zeki, kabiliyetli, fiziki düzgün çocuklar toplanıyor. Osmanlı Sarayı'nda kurulmuş olan Saray Akademisi mahiyetindeki Enderun Mektebi'ne alınıyor. Burada yetiştiriliyor. Askerliğe istidadı olanlar askeri sınıfa geçiyor. Devlet adamı olacaklar bu mektepte tahsiline devam edip Sancakbeyliği, Beylerbeyliği, Vezirlik ve diğer devlet görevlerine getiriliyordu. İşte Enderun Mektebi'nin kendine göre kaideleri ve gelenekleri vardı. Burada okuyan talebelerin her birisinin arkadaşları tarafından kendisine takılmış olan bir lakabı vardı. Talebe Enderun Mektebi'nde okuyup bitirdikten sonra, devlet hizmetine girdikten sonra da bu lakabını devam ettirmiştir. Osmanlı vezirlerinin, Osmanlı devlet adamlarının isimlerindeki bu lakaplar, isimlerin önündeki bu lakapların çoğu Enderun Mektebi'nde arkadaşlarının kendisine taktığı lakaplardır. Bunun dışında başka vesilelerle takılmış lakaplar da vardır.

0: Değerli dinleyiciler, şimdi sizlere Osmanlı vezirlerinden kendine has lakabı olan bazılarını ve bu lakabın nereden geldiğini alfabetik sıraya göre arz etmek istiyoruz. Mesela amcazade Hüseyin Paşa, İstanbul'da Boğaz'daki güzel yalısıyla daha çok tanınan, Sultan II. Mustafa devrinde sadrazamlık yapmış bir devlet adamı. Meşhur Köprülü ailesinin, Köprülü Fazıl Ahmet Paşa'nın amcasının oğlu olduğu için amcazade ismiyle anılmış, 1702 yılında vefat etmiştir. Boyun eğri Mehmet Paşa, Sultan 4. Mehmet devrinde sadrazamlık yapmıştır. Bağdat seferinde boynundan aldığı bir yaradan dolayı boynu eğri kalmıştır. Boynu yaralı diye de tarihlerde geçer. Cenaze Hasan Paşa, Sultan 3. Selim devri sadrazamıdır. Sadarette kaldığı 5 ay içerisinde hep hasta yattığı için cenaze diye nam salmıştır. 1810 yılında vefat etmiştir. Cerrah Mehmet Paşa, Sultan 3. Mehmet zamanında vezir azamlık yapmıştır. Cerrahlıkta, yani operatörlükte ihtisası olduğu için bu atla şöhret bulmuş, 1604 yılında vefat etmiştir. Civan Mehmet Paşa, Sultan İbrahim devri vezir azamıdır. Çok yakışıklı olduğu için kendisine Civan ismi verilmişti. Bu isimle tanındı. 1656 yılında vefat etti. Çelebi Ali Paşa, Sultan 2. Osman devri sadrazamıdır. Çok yakışıklı ve çok terbiyeli olması, herkese tatlı dille, güler yüzle muamele etmesi sebebiyle genç yaştan itibaren Çelebi ünvanıyla tanınmış ve bu ünvan ile şöhret bulmuştur. Güzelce Ali Paşa diye de bilinir, 1620 yılında vefat etmiştir. Çar Hacı Ali Paşa, Sultan 3. Selim devrinde vezirlik yapmıştır. Eskiden öncü birliklere kumanda edenlere Çar Hacı denirdi değerli dinleyiciler. Ali Paşa da önce Çar Hacılıktan gelme, bundan dolayı Çar Hacı Ali Paşa diye bilinmiş, 1823'te vefat etmiştir. Divitdar Mehmet Paşa, Sultan 1. Mahmut devri sadrazamıdır. Kamış yazı kalemleri eskiden siyah bezir mürekkebiyle yazardı. Bunların muhafazası için pirinçten imal edilen divitler yapılırdı. Mehmet Paşa, damat İbrahim Paşa'nın, Nevşehir'i damat İbrahim Paşa'nın divitçisi, divitdarıydı. Bundan dolayı divitdar diye anılmış, böyle tanınmıştır. 1753 senesinde Mısır'da vefat etmiştir. Hatta harem iskelesinde yaptırmış olduğu caminin minaresinin alemi de divit şeklindedir. Hekimoğlu Ali Paşa, Sultan 3. Osman devri sadrazamıdır. Gayrimüslim olup Müslüman olan, ihtida eden saray hekimbaşısı Nuh Efendi'nin oğludur. Bu sebeple kendisine Hekimoğlu ünvanı verilmiştir. 1758 yılında vefat etmiştir. Hezarpare Ahmet Paşa, bu ünvan kendisine sonradan verilmiştir. Sultan İbrahim devri sadrazamlarındandır. Sultan İbrahim'in tahttan indirilmesiyle neticelenen isyanda Yeniçeriler Hezarpare Ahmet Paşa'nın öldürülmesini istemişler. Paşa'yı öldürmüşler. Bununla yetmemiş, paşanın vücudunu parça parça ederek mafsal romatizmasına iyi geleceğini iddia eden bir kadının sözüne bakarak satmışlardır. Bu hadiseden sonra Hezarpare, yani bin parça diye anılmıştır. Sağlığında değil ama öldükten sonra bu isimle meşhur olmuştur. İvaz Mehmet Paşa, Sultan 1. Mahmut devri sadrazamıdır. Çocukluğunda devlet kapısında bedeli mukabilinde yetiştirilmek üzere hediye edilmiştir. Kabiliyetiyle, zekasıyla tutunmuş, yükselmiş ve hep bu ünvanla tanınmıştır. Hacı ünvanıyla da bilinir, Hacı Mehmet Paşa diye de bilinir ama daha ziyade İvaz Mehmet Paşa meşhurdur. Ayvansaray'da camisi vardır, 1743'te vefat etmiştir. Kaba Kulak İbrahim Paşa, Sultan 1. Mahmut devri sadrazamıdır. Kulaklarının haddinden fazla büyük olması sebebiyle Enderun Mektebi'nde kendisine bu isim verilmiş, o da bu isimle tanınmıştır. 1742 senesi vefat tarihidir. Kalafat Mehmet Paşa, Sultan 1. Abdülhamit devri sadrazamıdır. Bünye ve kıyafet itibariyle çok gösterişli olduğu için Enderun Mektebi'nde kendisine Kalafat lakabı verilmişti, böyle tanınmış, 1792 yılında vefat etmiştir. Kalaylı Koz Ahmet Paşa. Sultan II. Ahmet devri sadrazamıdır. Çok iyi yaşar, güzel giyinir. Ancak çok fazla tahsili olmadığı halde yüksek memuriyetler elde etmesi sebebiyle kendisine Kalaylı Koz ünvanı verilmiştir. 1715 tarihinde vefat etmiştir. Kavanoz Ahmet Paşa benim en çok güldüğüm isimdir. Sultan 3. Ahmet devri sadrazamlarındandır. Kısa boylu ve şişman olduğu için Enderun Mektebi'nde kendisine Kavanoz lakabı verilmiş. Böyle tanınmış ve 1705 yılında da vefat etmiştir. Kemankeş Kara Mustafa Paşa. Sultan 4. Murat ve Sultan İbrahim devrinde sadrazamlık yapmış. Mühim bir devlet adamlarındandır. Ok atmadaki maharetinden dolayı kemankeş yani yay çeken diye şöhret bulmuştur. 1643 senesinde vefat etmiştir. Kuyucu Murat Paşa, Sultan 1. Ahmet devri sadrazamıdır. Meşhurdur malum. Devletin iç düzenini bozan Kızılbaş ve Celali isyanlarında öldürdüklerini kuyulara doldurttuğu için kendisine Kuyucu Murat Paşa denilmiştir. İleri yaşında çıktığı bu Anadolu seferinde Anadolu'daki isyanları bastırmaya ve dirliği, düzenliği tekrar sağlamaya muvaffak olmuştur. 1611 yılında vefat etmiştir. Melek Ahmet Paşa, Sultan 3. Selim devri sadrazamıdır. Çok yakışıklı ve yumuşak olması itibariyle Melek diye şöhret bulmuş. 1801'de vefat etmiştir. Bir Melek Ahmet Paşa da 17. asır başlarında yaşamıştır. Evliya Çelebi'nin akrabasıdır. O da aynı şekilde yumuşak tabiatı sebebiyle Melek Ahmet Paşa diye anılmıştır. Mere Hüseyin Paşa, Sultan 1. Mustafa devri sadrazamıdır. Aslen Arnavut'tur ve Arnavutça suçluları cellata teslim ederken veya ceza verecek infaz memuruna teslim ederken Arnavutça al manasına gelen Mere diye seslendiği için kendisine bu ünvan verilmiştir. Mere Hüseyin Paşa diye şöhret bulmuştur. Bir de Blak Mehmet Paşa var. Blak da Arnavutça şişman demek. O da şişman iri yarı olduğu için kendisine Blak Mehmet Paşa adı verilmiştir. Öküz Mehmet Paşa çok meşhurdur. Bunun isminin için öküz olduğuna dair çeşitli rivayetler vardır. Babasının öküz nalbandı olduğu söylenir. Efendim, bir de cami yaptırırken veya bir seferde top arabası çamura saplanmış. Top arabasının bağlı bulunduğu öküzler top arabasını çekememiş. O da öküzlerle beraber top arabasını çekmiş ve çok güçlü kuvvetli olduğu için top arabasının çamurdan kurtulmasına muvaffak olmuştur. Veya cami yaptırırken taş taşıyan kağını aynı şekilde çamura saplanmış. Bunu bu şekilde çamurdan kurtarmış. Bundan dolayı öküz ünvanıyla anılmış. Kendisi bundan dolayı pek üzülmezdi. Hatta rivayete göre bir seferde bir merkebin bir öküzün böğürmesi üzerine oradaki vezirler bıyık altından gülmüşler. Paşanın Öküz Mehmet Paşa diye tanınmasından dolayı. Paşa anlamış niye güldüklerini, demiş ki niçin gülüyorlar, niçin böğürüyor biliyor musunuz demiş öküz. Sen benim gibi bir öküz olup da bu eşeklerin içinde ne işin var, bundan dolayı böğürüyor deyip etrafındakilere latife yapmıştır. Mısır'daki bir isyanı bastırıp da asileri kılıçtan geçirdiği için kul kıran diye de tanınır Öküz Mehmet Paşa. Gevheran Sultan'la evlendiği için damat Mehmet Paşa diye de tanınır ama en namlı ismi Öküz Mehmet Paşa'dır. 1619 yılında vefat etmiştir. Semiz Ali Paşa, Kanuni Sultan Süleyman devri sadrazamıdır. Uzun boylu, iri yarı, tombul bir adam olmasından dolayı Semiz diye şöhret bulmuştur. 1565 yılında vefat etmiştir. Bir başka Kanuni Sultan Süleyman devri sadrazamı var. İbrahim Paşa, Makbul İbrahim Paşa. Padişah kendisini çok severdi ve uzun zaman padişahın en yakını olmuş. Has oda başılıktan atlayarak sadrazamlığa getirilmiştir. Bundan dolayı kendisine Makbul adı verilmiştir. Fakat devlet idaresindeki bazı yanlışları sebebiyle idam edildiği zaman da Maktul, katledilmiş İbrahim Paşa diye anılmıştır. Her iki ismi de tarihte geçer. Sağlığını anlatırken Makbul İbrahim Paşa, öldükten sonrası için de Maktul İbrahim Paşa ünvanı kullanılır. Sürmeli Ali Paşa, Sultan II. Ahmet ve Sultan II. Mustafa devri sadrazamıdır. Süse meraklı olup sürme çektiği için bu isimle şöhret bulmuştur Enderun Mektebi'nde. 1695'te vefat etmiştir. Tabanı yassı Mehmet Paşa gene Sultan 4. Murat devri sadrazamıdır. Ayakları gayet büyük. Tabanı geniş ve düz olduğu için Enderun Mektebi'nde kendisine düz taban veya tabanı yassı ünvanı verilmiş. 1639 yılında vefat etmiştir. Tarhuncu Ahmet Paşa bu da meşhurdur. İlk Osmanlı bütçesini yapması sebebiyle meşhurdur. Halbuki ilk Osmanlı bütçesini o yapmamıştır. Fakat bütçeyi başka bir usulde tertiplediği için bu şekilde şöhret bulmuştur. Sultan 4. Mehmet zamanında sadrazamlık yapmış. Eskiden vergi memurlarına Tarhuncu denirdi. Paşa 1653 yılında vefat etmiş ve Tarhuncu olarak tanınmıştır. Tiryaki Mehmet Paşa adından anlaşılacağı gibi tiryaki olması itibariyle bu ismi almıştır. Sultan 1. Mahmut devri sadrazamıdır. 1750 yılında vefat etmiştir. Bir de Tiryaki Hasan Paşa vardır. O da Kanice müdafasıyla tanınır. Topal Recep Paşa Sultan 4. Murat devri sadrazamlarındandır. Damla hastalığından kalma bir arıza sebebiyle aksak yürürdü. Bundan dolayı Topal Recep Paşa diye şöhret bulmuştur. 1631 yılında idam edilmiştir isyana katıldığı için. Evet, yeğen Mehmet Paşa Sultan 1. Mahmut devri sadrazamıdır. Bu padişah devrinde mühim devlet işlerinde rol oynamıştır. Ve Kel Yusuf diye anılan bir zatın kız kardeşinin oğlu olduğu için mektepteyken buna bu ünvan verilmişti. Yeğen Mehmet Paşa diye. Bundan dolayı bu isimle tanınmış. 1754 yılında vefat etmiştir. Evet, Zurnazen Mustafa Paşa, Zurnacı Mustafa Paşa. Sultan 4. Mehmet devri sadrazamıdır. Tarihimizin en kısa müddetli sadrazam olarak bilinir ki 4 saat sadrazamlık yapmıştır değerli dinleyiciler. Yeniçeri Ocağı'ndayken mehter takımında zurna çaldığı için Zurnazen ve Zurnacı diye şöhret bulmuş. 1656 yılında vefat etmiştir. Bundan başka çeşitli sebeplerle aynı takma adla anılan paşalar da vardır. Mesela Lala, Koca, Hadım, Damat gibi ünvanlar çok devlet adamının başına takılmıştır. Lala diye anılanlar padişahlara daha şehzadelikleri zamanında hizmet edip de Lala ünvanını alan paşalardır. Bunlar arasında Lala Şahin Paşa, Lala Mustafa Paşa, Lala Mehmet Paşa çok meşhurdur. Lala Mustafa Paşa'ya Saruhanlı, Lala Mehmet Paşa'ya da Bosnalı dendiği de olmuştur. Gerek yaş, gerekse vücutlarının iriliği ve bir de yaptıkları işlerin büyüklüğü sebebiyle koca ünvanını alan paşalar vardır. Koca Mustafa Paşa, Koca Sinan Paşa, Koca Ragıp Paşa, Koca Yusuf Paşa, Koca Hüsrev Paşa gibi. Paşaların bir kısmı hadımdır. Saraya alındıklarında hadım olarak gelmişlerdir. Bunlardan hadım Ali Paşa, hadım Sinan Paşa, hadım Süleyman Paşa çok meşhurdur. Sarayda hadım edilmiş değil de öyle geliyorlar. Bir de sarayla akrabalık kurmuş olan paşalar var. Onlar da çoktur. Bunlar arasında mesela damat Ferhat Paşa, damat Ali Paşa, damat İbrahim Paşa gibi çok meşhurları vardır. Doğdukları memleketlerin adıyla şöhret bulan Osmanlı paşaları da vardır. Mesela Sokollu Mehmet Paşa. Bosna'nın Sokoloviç kasabasında doğduğu için böyle tanınır. Tavil Mehmet Paşa, Uzun Mehmet Paşa diye de bilinir. Çok uzun boyluydu çünkü 2 metre boyu vardı. Ohrili Hasan Paşa mesela. Bugünkü Makedonya'daki Ohri şehrinden. Kayserili Halil Paşa. Gürcü Mehmet Paşa. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa. Çorlulu Ali Paşa, Nevşehirli İbrahim Paşa, Malkaralı İbrahim Paşa, Darendeli Mehmet Paşa, Darendeli İzzet Paşa, başka Mısırlı Kamil Paşa, Tunuslu Hayrettin Paşa çok meşhur, Cezayirli Hasan Paşa, Kıbrıslı Kamil Paşa, Avlonyalı Ferit Paşa gibi böyle çeşitli memleketlerden gelip de memleketin ismiyle tanınanlar da vardır. Küçük Sait Paşa gibi pek de hoş olmayan ünvanla tanınanlar vardır. Mütercim Rüştü Paşa gibi değişik ünvanlar taşıyanlar vardır. Keçecizade Fuat Paşa gibi aile ismiyle tanınan Osmanlı paşaları da olmuştur.
1: Şimdi reklamlar.
2: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Evde, işte, arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada bizlerleyiz.

Değerli dinleyiciler, yabancıların yanlış kanaatlerinin aksine İslamiyet ilme büyük ehemmiyet vermiştir. Hazreti Peygamber'in etrafındakileri ilim yapmaya teşvik eden sözleri meşhurdur. İlim öğrenmek için yuvasını terk eden Allah yolunda yürüyor demektir. Alimin kaleminin mürekkebi şehidin kanından daha mukaddestir. Beşikten mezara kadar ilim öğrenin, ilim Çin'de de olsa alın sözleri herkes tarafından biliniyor. Müslümanların Suriye'yi fethetmesinden sonra İslam dünyasındaki ilim fevkalade bir ivme kazanmıştır değerli dinleyiciler. Ve kısa zamanda Müslüman ilim adamları İslam dünyasında büyük bir itibar kazanmışlardır. İslam aleminde tahsil daha çocuk konuşmayı öğrenir öğrenmez başlıyordu. Ve ilk olarak kelime-i şehadet kendisine telkin ediliyordu, öğretiliyordu. Hususi hocaları olan bazı zengin çocukları hariç 4, 5 veya 6 yaşına gelen bütün erkek çocuklar, köleler ve hatta bazı kızlar bir ilk mektebe, Sibyan Çocuklar Mektebi'ne giderlerdi. Bu mektepler umumiyetle bir camide, bazen açık havada bir çeşmenin başında ders görürdü. Dersler parasızdı yahut hemen herkesin rahatça katılabileceği kadar ucuz olurdu. Öğretmenler, muallimler, öğrenci başına velilerden cüz'i bir haftalık alırdı, geçimini böyle sağlardı. Kalan masraflar hayırseverler tarafından karşılanırdı. Bunun için İslam aleminde çok vakıflar kurulmuştur. Öğretim gayet sadeydi. Bugünkü anaokulu ve ilkokuluna giden çocukların aldığı bilgiler burada özet olarak, o zamanın şartları çerçevesinde özet olarak çocuğa verilirdi. Bir Müslümana gereken dualar, Kur'an-ı Kerim okumaya yetecek kadar kıraat, bunun dışında ilahiyat, tarih, ahlak ve hukuk bilgileri özet olarak çocuğa verilir. Yazma ve hesap daha ileri sınıflarda öğretilirdi. Bunun sebebi yazı şarkta hususi bir hazırlık safhasını gerektiren bir sanattır. İlk günlerde Kur'an-ı Kerim'den bir parça öğrenciye öğretilir ve ezberletilirdi. Bunun maksadı, bu öğretimin maksadı öğrenciye Kur'an-ı Kerim'i ezberletmekti. Bazı çocukların, kabiliyetli olan çocukların tamamını ezberlediğine şahit olunurdu ki bunlara kari veya hafız denirdi. Bu hadise hususi olarak kutlanılırdı. Bütün alimler toplanır, çocuk Kur'an-ı Kerim'den belli parçalar okur ve kendisi tebrik edilir. Hocalarına hediyeler verilir, çocuğa hediyeler verilir, başkalarına da yemekler verilirdi. Bunu çocuğun ailesi veya hayırseverler yapardı. Aynı zamanda yazı yazmayı, hesap ilmini öğrenmeyi, yay kullanmayı öğrenenler ve ilmini daha ileriye götürenlere ilk zamanlar El Kamil adı verilirdi. Bu mekteplerin usulü hafıza, ezberleme üzerine kuruluydu. Disiplinde dersini çalışmayan, serkeşlik eden çocuğa sopaydı. Normal ceza ayak tabanına bir palmiye sopasıyla vurmaktan ibaretti. Öyle çocuğu hastanelik edecek kadar falan kaya yatırmak, dövmek, bunlar sonradan uydurulmuş fantazilerdir. O zaman dünyanın her yerinde ceza bedeni cezadır. Dünyanın hangi mektebine giderseniz gidin çocuklara dayak tatbik edilirdi. İngiliz mektepleri, hatta orduda bile böyleydi. Meşhur Abbasi halifesi Harun-ür Reşit büyük oğlu Emin'in hususi hocasına demiş ki onun zihni kabiliyetini boğacak kadar sert olma, tembelliğe alıştıracak kadar da yumuşak olma. Onu mümkün olduğu kadar iyilikle, tatlılıkla terbiye et. Ama eğer bundan anlamazsa o zaman şiddete müracaat etmekten de kaçınma demişti halife Harun-ür Reşit.

İlk tahsil karakteri teşekkür ettirmeyi, ikinci tahsil bilgi vermeyi hedef tutardı değerli dinleyiciler. İlim adamları bir camide, bir sütunun veya bir duvarın dibine diz çöküp oturur, Kur'an-ı Kerim'i tefsir eder, hadisler rivayet eder, efendim kelam ve fıkıh öğretir, hukuk dersleri verir, edebiyat dersleri verir. Böyle devam ederdi. Bir müddet sonra ikinci derecedeki bu okullar, yani eğitimden ziyade bilgi veren okullar, bir şekle, bir nizama bağlandı. Ve devlet bu okullara yardım etmeye başladı. Böylece medreseler meydana geldi. Medrese, yani bugünkü okul, ilkokuldan üniversite, hatta lisansüstü eğitime kadar hepsine verilen isimdir. Ve bir girdikten sonra uzun yıllar okuyabildiği kadar okur çocuk, kariyer elde etmek için. Medreselerin yemekhanesi olur, yatakhanesi olur, hamamı olur, efendim kütüphanesi olur. Hepsine birden de külliye adı verilir ki Avrupalılar kolej kelimesini bu külliye kelimesinden almışlardır. Yani medreseyi, külliye halinde medreseyi Avrupalılar Müslümanlardan öğrenmişlerdir. Bugün de külliye fakülte demektir. Bu okullarda ne öğretiliyor? İlahiyat ilmi zaten öğretiliyor. Kur'an-ı Kerim tefsiri, hadis, kelam, fıkıh, tasavvuf, bunlar zaten öğretiliyor. Buna alet olan gramer bilgileri öğretiliyor. Arapça grameri. Edebiyat öğretiliyor. Mantık öğretiliyor. Matematik, astronomi öğretiliyor. Güzel konuşma sanatı, retorik öğretiliyor. Hitabet öğretiliyor. Arapça bütün dillerin en mükemmeli kabul edildiği için ve iyi Arapça konuşanın da cemiyette müstesna bir yeri olduğu için ve o zaman İslam dünyasında revaçta bulunan bütün ilimler Arapça literatüre sahip olduğu için Arapça gramerine mekteplerde çok büyük ehemmiyet verilirdi. Bu mekteplerde tahsil parasızdı değerli dinleyiciler. Hatta bazı hallerde hükümet veya hayırseverler hocaların, müderrislerin, profesörlerin maaşını verdikleri gibi talebelere de maddi yardımda bulunurlardı. Zaten talebe okulda yer, içer, yatar, üstü başı da okuldan görünürdü. Hamamı bile okuldaydı. Burada Kur'an-ı Kerim hariç bütün ilimlerde kitap değil, öğretmenin söyledikleri esastı. Yani öğrenciler bilgiyi kitaptan değil, hocadan öğrenirlerdi. Kitabı değil, insanı öğrenirlerdi. Çünkü Hazreti Peygamber ilim üstattan öğrenilir buyurmuştu. Kendisine mühim bir mevki temin etmek isteyen bütün talebelerin Mekke, Şam, Bağdat, Kahire gibi büyük ilim merkezlerinde ki büyük ilim adamlarını görmesi lazımdı. Bunu kolaylaştıran tek amil de bütün İslam dünyasında çeşitli halklar arasında ilim ve edebiyat lisanının Arapça olmasıydı. Latince bile bundan daha geniş bir sahaya yayılmış değildir değerli dinleyiciler. O devirde bir Müslüman şehrine giren bir ziyaretçi günün hangi saatinde olursa olsun bir camiye gitti mi orada bir ilim adamının konferansını dinleyeceğinden emin idi. Seyyar talebeler çok defa medresede parasız tahsil görmekle kalmazdı. İkamet ve yemek ihtiyaçları da bir müddet için karşılanırdı. Herhangi bir derece verilmezdi. Talebenin gayesi bir hocadan tasvip sertifikası, icazetname almaktan ibaretti. Öğrenilecek mühim bir şey de konuşma tarzı ve usulleriydi. Adaptı, edepti. Her centilmenin buna vakıf olması lazımdı. Medrese okuyan bir kimse öğrendiği ilimler kadar aldığı terbiyeyle de cemiyet içinde mümtaz bir mevki ihraz eder, kazanırdı.

Değerli dinleyiciler, Müslümanlar Semerkant'ı fethettikleri zaman ki 712 senesidir, Çinlilerden keten ve başka bitkileri dövüp hamur yaptıktan sonra bu hamuru ince yapraklar halinde kurutmayı öğrendiler. Bu madde henüz papirüsün unutulmadığı bir çağda Orta Doğu'ya girerek parşömenin yerini aldı. Evet, en iyi kağıt Semerkant'ta yapılırdı. Semerkant kağıdı Çinlilerden öğrenen Uygurlardan öğrenmişti. Yani kağıdın dünyada ilk yayıldığı yerlerden birisi Müslüman Türklerin memleketidir. İslam dünyasında ilk kağıt fabrikası 794 yılında Bağdat'ta kuruldu değerli dinleyiciler. Daha sonra Müslümanlar kağıt yapımını fethettikleri Sicilya Adası'na ve Endülüs İspanya'ya götürdüler. Kağıtçılık buradan İtalya ve Fransa'ya geçti. Kağıdın Çin'de kullanılmaya başlaması milattan sonra 105 yılına rastlar. Mekke'de 797 yılında, Mısır'da 800 yılında, Endülüs'te yani İspanya'da 950 yılında, İstanbul'da 1100 yılında, Sicilya'da 1102 yılında, İtalya'da 1154 yılında, Almanya'da 1228 yılında, İngiltere'de 1309 yıllarında kullanıldı. Yani değerli dinleyiciler, Türkler ve Müslümanlar kağıdı öğrendiklerinden 600 sene sonra İngiltere'de kullanılmaya başlandı. Bu yeni buluş sayesinde kitapçılık süratle inkişaf etti. Meşhur tarihçi Yakubi kendi zamanında yani 891 yılında Bağdat'ta 100'den fazla kitap evi olduğunu bildirmektedir.

Değerli dinleyiciler, kitapçı dükkanları o devirde aynı zamanda istinsah işlerinin, hat sanatının ve edebi toplantılarında merkeziydi. Talebelerin çoğu hayatını kitap istinsah ederek kazanırdı. O zaman matbaa yok. Bir kitaptan isteyenler çoğaltırlardı. İşte bunu çoğaltanlar talebeler olurdu. Buradan para kazanırlardı. 10. asırdan itibaren el yazmalarına hususi bir değer verilirdi. Kitap koleksiyoncularının nadir yazmalara, mahtutatlara büyük paralar ödediğini görürüz. Diğer taraftan muharrirler kitaplarının satışından asla para, bir kar, menfaat beklemezdi. Onların geçimini hükümdarlar veya büyük zenginler temin ederdi. O devrin İslam dünyasında edebiyat ve sanat, asilzadelerin veya büyük zenginlerin zevkini tatmin etmek için bir vasıtaydı. Onlar edebiyatı, sanatı, dolayısıyla edebiyatçı ve sanatçıları himaye ederlerdi. Edebiyatçılar, sanatkarlar, alimler, hükümdarların, zenginlerin, asilzadelerin evlerinde, saraylarında, konaklarında rahat bir hayat yaşarlar. Hiçbir dünya meşgalesi ve meşakkatini düşünmeden edebiyat, ilim ve sanat yaparlardı. Böyle olmayanlara da Beytülmal, devlet hazinesi maaş verirdi.

Değerli dinleyiciler, camilerden çoğunun kütüphanesi olduğu gibi bazı şehirlerde umumi kütüphaneler de vardı. 950 yılında Musul'da hayırseverler tarafından kurulmuş bir kütüphane vardı ki talebeler buradan sadece kitap değil kağıt da temin ederdi. Selçukluların baş şehri olan ve bugün harabeleri Tahran yakınlarında bulunan Rey şehrindeki umumi kütüphanedeki kitapların listesini 10 tane büyük katalog ancak alıyordu. Ne çare ki Cengiz askerleri tarafından yakılıp yıkılmıştır bu şehir. Basra kütüphanesi, kütüphanede çalışan ilim adamlarına maaş verirdi. Meşhur Mucemil Buldan isimli kitabın sahibi Yakut Hamevi coğrafyacı, hazırladığı coğrafya lügatine malzeme toplamak üzere Merv ve Harezm'deki kütüphanelerde tam 3 sene çalışmıştı. Moğollar Bağdat'ı yakıp yıktıkları zaman şehirde 36 tane umumi kütüphane vardı değerli dinleyiciler. Bir hekim kendisini sarayında yaşamaya davet eden Buhara hükümdarının davetini reddetmişti. Çünkü sadece kütüphanesini nakletmesi için 400 deveye ihtiyacı vardı. Meşhur tarihçi ve alim El-Vakidi 600 kitap sandığı bırakmıştır öldükten sonra. Bu sandıklardan her birini iki kişi güçlükle yerinden kaldırabiliyordu. 10. asırda sahip İbni Abbas gibi hükümdarların kütüphanesindeki kitapların sayısı bütün Avrupa kütüphanelerindeki kitap sayısından daha çoktu. Çin'deki Ming Hanedanı devrini saymazsak 8. 9. 10. ve 11. asırlarda dünyanın hiçbir yerinde İslam dünyasındaki gibi bir kitap aşkı olmamıştı.

Müslümanlık artık kültür hayatının zirvesine ulaşmıştı. İspanya'daki Kurtuba'dan Türkistan'daki Semerkand'a kadar uzanan 1000 camide çalışan ilim adamlarının sayısı camilerdeki sütunların sayısından daha fazlaydı. Belagatle, sanatla konuşmaları dünyayı titretiyordu. Devletin yolları daha fazla öğrenmek için ilim peşinde koşan coğrafyacı, ilahiyatçı ve tarihçilerle doluydu. Fethedilen toprakların eski kültürleri Müslümanlar tarafından emildi, sindirildi. Müslümanlar öylesine büyük bir müsamaha sahibiydiler ki, şairler, ilim adamları ve filozoflar arasında Arap kanından olanlar pek azdı. Diğerleri ilim ve edebiyat dili olan Arapçayı kullanan mevaliden yani Arap olmayan Müslümanlardan idi.

Değerli dinleyiciler, o devirdeki İslam alimlerinin gramer çalışmalarıyla Arapçaya klasik şeklini vererek parlak bir edebiyatın temelini attıklarını görüyoruz. Hazırladıkları lügatlarla kelime hazinesini düzene koydular. Ansiklopediler ve antolojilerle zamanla kaybolacak birçok eserin en azından isimlerinin ve muhtevasının sonraki nesillere ulaşmasını temin ettiler. Bugün bu kitaplarda yazan kitap isimlerinin sayısı bile okuyanları hayrete düşürmeye yeter sayıdadır.

İslam bilginleri arasında en iyi tanıdıklarımız tarihçilerdir değerli dinleyiciler. Bize bir medeniyeti tanıttıkları için onlara şükran borçluyuz. Eğer onlar olmasaydı İslam medeniyeti Şampolyon'dan önceki Mısır medeniyeti gibi karanlıkta kalacaktı. 767 yılında vefat eden İbni İshak, Hazreti Peygamber'in hayatını en güzel anlatan klasik eserini yazmıştır. Bu eser İbni Hişam tarafından gözden geçirilmiş ve geliştirilmiştir. Bu eser Kur'an-ı Kerim hariç bize ulaşan en eski Arap Müslüman nesir eseridir. Mensur bir eserdir. Ayrıca yorulmak bilmeyen bilginler, vezirlerin, hakimlerin, hattatların, devlet adamlarının, hükümdarların, felsefelerin, evliyanın, ilim adamlarının biyografilerini anlatan lügatler yazmışlardır. İbn Kuteybe, ki 889 yılında ölmüştür, dünya tarihini yazmaya teşebbüs eden birçok Müslüman bilginden birisi olmuştur. Üstelik birçok tarihçinin aksine Müslüman tarihini anlattığı kadar diğer dinlerdeki halkların, milletlerin tarihini de anlatmıştır. Çünkü Kur'an-ı Kerim daha önceki halkların, milletlerin, yaşamış olanların tarihlerini öğrenmeyi ve bunlardan ibret almayı emretmektedir.

Muhammed el-Nedim 987 yılında Fihristül Ulum adlı eseri neşretmiştir. Bu eser, telif olsun tercüme olsun, bütün ilim dallarında Arapça yazılmış eserlerin bibliografyası idi. Eserde her yazarın biyografisine yer verildiği gibi tenkidine de yer verilmiştir. Müsbet ve menfi taraflarını ifade eden bir liste ilave edilmiştir. Bugün onun bahsettiği binlerce kitaptan hiçbirinin bize ulaşmadığını söylersek, Müslüman kaynaklarının zenginliği hakkında size bir fikir vermiş oluruz zannediyoruz.

Meşhur Titus Livius var Romalıların. Müslümanların Titus Livius'u da Ebu Cafer El Taberi'dir değerli dinleyiciler. 923 yılında vefat etmiş. Hazar Denizi'nin güneyindeki Taberistan'da dünyaya gelmiştir. İran asıllıdır. Arabistan, Suriye ve Mısır'da fakir bir talebe olarak yıllarca dolaşıp ilim öğrenmiştir. Daha sonra Bağdat'a yerleşmiş, müftü olmuştur. Bundan sonra ömrünün 40 yılını Cihan Şumul eserini yazmakla geçirmiştir. Kitab-ı Ekmer-i Rusul vel Mülük. Peygamberler ve Hükümdarlar Tarihi. Bu eser insanın yaratılışından 913 yılına kadar peygamberlerin ve hükümdarların tarihini veriyordu. Bugün bu eserin elde bulunan kısmı 15 büyük cilttir. Orijinalinin bundan 10 defa daha fazla olduğu söyleniyor. Taberi, Fransız düşünür Bosse gibi her hadisede Allah-u Teala'nın elini görüyordu. Eserin ilk cildini İncil'in sırasına göre yazmıştır. Kitab-ı Mukaddes'in sırasına göre yazmıştır. Bu cilde Hazreti İsa'nın göğe yükselmesiyle son vermiştir. İkinci ciltte Sasani devri İran'ını anlatmıştır. Eserde kronolojik sıra ve metot kullanmıştır. Hadiseleri sene be sene vermiştir. Ve ananeye bağlı olarak anlattığı şeylerin yanı sıra hadislere de yer vermiştir. Kaynakları zikretmesi çok mühimdir. Ancak muharrir çeşitli kaynakları bir tek hikayede birleştirmemiş, böylece eseri bir sanat eseri olmaktan ziyade bir emek dağı olmuştur. Taberi sadece tarihte değil, tefsirde ve diğer ilimlerde de önde gelen bir kimseydi. Yani sadece tarihçiliğiyle tanınmış değildir. Ama onun yazmış olduğu bu eser, bu tarih kitabı çok ilk zamanlarda yazıldığı için sonra gelen Müslümanlar tarafından çok büyük rağbetle okunmuş. Bütün bilgiler buna atıf yapmıştır. Taberi tarihi sonradan özetlenmiştir. Yine ismi Taberi olan bir Şii tarafından ve Türkçe'ye tercüme edilmiştir. Fakat hakiki Taberi tarihi bu değildir. Çok kimse bunu bilmez ve yanlışa düşer. İranlılar da bugün Şiiliğin pek çok esasını bu ikinci Taberi'nin kitabına dayandırırlar ki esas Taberi ile bunun arasında dağlar kadar fark vardır.

Taberi'nin en büyük muhakkibi, ondan sonra gelen en büyük tarihçi El Mes'udi, onun Taberi'yi en büyük selefi olarak görmüştür, bir nevi hocası görmüştür. Bağdatlıdır Mes'udi, Arap'tır. Suriye, Filistin, Arabistan, Zengibar, İran, Orta Asya, Hindistan ve Seylan adasını dolaşmıştır. Hatta Çin denizine kadar vardığını, elini Çin denizine soktuğunu kendisi rivayet eder. Mes'udi müşahedelerini 30 ciltlik bir eserde toplamıştır. Ancak eser İslam aşkıyla dolu olan ilim adamları için bile fazla uzundu. Bunun üzerine bir hülasa çıkardı ama o da yine çok büyük bir eserdi. Nihayet okuyucularının kendisinin yazmaya ayırdığı zaman kadar bile okumaya zaman ayıramayacağını düşünerek eserini bugüne kadar ulaşan şekline indirmiştir. Altın ve kıymetli taş madenleri çayırı, vücud-u zeheb diye geçen bir isim vermiştir. Fantezi bir isim vermiştir. Her konuyu yiyip yutmuştur Mes'udi. Çin'den Fransa'ya kadar her ülkenin coğrafya, efendim biyoloji, tarih, adetler, efendim din, ilim ve felsefesinden haberdardı. O İslam dünyasının Plinyus'udur, Herodot'udur derler. Elindeki malzemeyi komprime haline getirmeye çalışmadan tatlı tatlı ve etraflı bir şekilde yazmıştır. Hayatının sonlarına doğru ilim hakkındaki fikirlerini de bir eserde toplamıştır. Bu eserinde mineralden bitkiye, bitkiden hayvana, her türlü canlıyı anlatmaktadır. Mes'udi bir ara Bağdat'ın ileri gelenleriyle ters düşmüştür. Doğup büyüdüğü şehri terk etmek zorunda kalmıştır. Bağdat'tan ayrılınca Kahire'ye yerleşmiştir ama ayrılıktan daima şikayetçi olmuştur. Her şeyi ayırmak ve bölmek çağımızın bir hususiyeti der. Allah bir millete vatan aşkıyla refah verir. Doğum yerine bağlı olmak ahlaki bir ciddiyet ve bir dürüstlük işaretidir. Vatanından, ecdadının ocağından ayrılmayı istememek de bir asaleti ifade eder derdi. Ne çare ki Mes'udi 10 yıllık bir ayrılıktan sonra Bağdat'a bir daha dönemedi. 956 yılında Kahire'de vefat etti.

Değerli dinleyiciler, umumi olarak söylemek gerekirse İslam tarihçileri giriştikleri iş ve alakalandıkları konuların çevresi bakımından temayüz etmişlerdir dünyada. Tarihle coğrafyayı rahatça birleştirmişlerdir ki bugün çok kimseye nasip olmayan bir mazhariyettir bu. Beşeri olan hiçbir şey onlara yabancı değildir. Ve hepsi de muasır Hristiyan tarihçilerinden çok üstündür. Ancak çok defa siyaset, savaşlar ve belagat sanatı içinde kendilerini kaybederler. Bu bir kusur sayılırsa böyledir. Hadiselerin ekonomik, sosyal ve psikolojik sebeplerini aramaları nadirdir. Bunu okuyuculara bırakmışlardır. Onların muazzam eserlerinde böyle tahliller bulamamak bizim için bir eksikliktir. Milletler, hadiseler, şahıslar birbirleriyle bağdaştırılamamıştır ama hepsini kolayca bulmak mümkündür. Önümüzde malzeme çoktur. Avrupalılar, ki Gibbons hariç bütün ortaçağ tarihçileri için, İslam haşırlar bahsine küçük bir ilaveden ibarettir. İslam tarihçileri İslamiyet'ten önceki bütün dünya tarihini Hazreti Muhammed'e bir hazırlık safhası olarak görürler ve incelerler. Bundan dolayı Batılı tarihçiler adil bir şekilde Doğu zihniyetini, Şarkı, Müslümanları hakkıyla muhakeme edememişlerdir. İşte bu durumda İslam tarihlerini dolduran mevzular Batılılar için ilgi uyandırmayan bilgilerdir. Halbuki Doğu'yu anlamak, hatta Batı'yı anlamak için bunlardan istifade etmek şarttır. Günümüzde Batılılar bu inceliği anlamışlar ve Şark tarihçilerine, İslam tarihçilerine yönelmişlerdir. Ve meşhur tarihçilerin eserleri birer ikişer ecnebi dillere çevrilerek Avrupa'da basılmaktadır. Enteresan, Şark'ta unutulan bu bilginler Garp'ta yeniden doğmaktadır.

0: Şimdi reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz. Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Duymak istedikleriniz ve daha fazlası için.
3: TGRT efendim.

Değerli dinleyiciler, İslam hayatının canlı asırlarında Müslümanlar bu anlayışla çalıştılar. Halifeler Suriye'de mevcut olan eski Yunan kültürünü, eski Roma kültürünü geliştirdiler. Ve ilim ve hikmet bakımından ülkelerinin geriliğini görerek çok ileri bir safhaya getirmeye muvaffak oldular. Emeviler büyük bir akıllılıkla İskenderiye, Beyrut, Antakya, Harran ve Nizip'teki mekteplerin hayatiyetine izin verdiler. Bu okullarda eski Yunan ve Roma felsefesi ve ilmi klasikleri okutuluyordu. Bunlar daha çok Suriye diline tercüme edilmiş eserlerdi. Müslümanlar hemen Suriye dilini ve yani Süryanice'yi ve Yunanca'yı öğrendiler ve bu eserlerle ilgilendiler. Çok geçmeden bunların Arapça tercümeleri yapıldı ki eğer yapılmasaydı eski Yunan klasikleri günümüze intikal etmeyecekti. Emevi ve Abbasi hükümdarları bu faaliyeti teşvik ettiler. Halife Mansur, Halife Memun, Halife Mütevekkil İstanbul'a ve başka Yunan şehirlerine haberciler gönderdiler. Hatta bazen ananevi düşmanları olan Bizans imparatorlarına ulaklar göndererek matematik kitapları, fen eserleri getirdiler. Böylece meşhur matematikçi Oklides'in unsurları İslam dünyasına girdi. Halife Memun 830 senesinde Bağdat'ta 200 bin dinar sarf ederek yaklaşık 1 milyon dolar civarındadır. Beytül Hikme adında bir üniversite kurdu. Burası fen derslerinin tedris edildiği bir üniversiteydi. Ayrıca rasathanesi bir de umumi kütüphanesi vardı. Burada maaşları devlet tarafından ödenen bir mütercimler heyeti vardı. Meşhur İslam tarihçisi, hatta dünya tarihçiliğinin kurucusu, tarih felsefesinin ve sosyolojinin kurucusu sayılan İbn Haldun'a göre İslami ilimler bu müessesenin çalışması neticesinde canlandı. Eski Yunan'ın yeniden keşfiyle ilimde, sanatta ve edebiyatta İtalyanların Rönesans'ından çok daha ileri gelişmeler oldu. Bu büyük tercüme çalışmaları 750 yılından 900 yılına kadar devam etti. İlim Müslümanın yitik malıdır. Nerede bulursa alır hadisi şerifinin işaretiyle hareket eden mütercimler Sanskritçe, Pehlevice yani eski İran dilleridir bunlar, Yunanca ve Süryanice'den çok sayıda eserleri Arapçaya tercüme ettiler. Beytül Hikme'deki mütercimlerin başında Huneyn bin İshak adında Nasturi bir hekim vardı. Galye'nin 100 kadar eserini tercüme etmiştir. Bu sayede bu büyük bilim adamının eserleri yok olup gitmekten kurtulmuştur. Huneyn bin İshak, bunlardan başka Aristo'nun, Eflatun'un, Hipokrat'ın, Dioskorides'un, Batlamyus'un eserlerini tercüme etmiştir. Böylece İslam alimleri buradaki fikirleri inceleyerek bunları gerektiğinde eleştirmek, reddetmek imkanını bulmuşlardır. Huneyn bin İshak o gün Musevilerin elinde bulunan Tevrat'ı da Arapçaya tercüme etmiştir. Halife Memun Huneyn'e tercüme ettiği kitapların ağırlığı kadar altın ödeyerek bir ara hazineyi bile tehlikeye düşürmüştür. Halife Mütevekkil onu saray hekimi yapmıştır. Oğlu İshak bin Hüneyn de babasının yardımcısı olarak tercümeler yapmışlardır.

850 yılına doğru eski Yunanca astronomi, matematik ve tıp eserlerinin çoğu Arapçaya tercüme edilmiş bulunuyordu. Bu Yunan eserleri Arapça tercümeleri sayesinde günümüze ulaşmıştır. Dikkati çeken nokta, şiir ve tarihe çok düşkün olan Müslümanların Yunan şiirine, Yunan tiyatrosuna ve Yunan tarihine ehemmiyet vermemeleridir. Onlar bu sahada Yunanistan'ın yerine İran'ı örnek almışlardır. Çünkü doğunun ruha ehemmiyet veren tarafı Arapları cezbetmiştir. Yunanlıların eserlerinde ruh yerine insan, toplum yerine fert ön plandadır. Ego ön plandadır. Diğer taraftan Eflatun'un ve Aristo'nun İslam dünyasına neoplatonik bir görüşle girmesi Müslümanlık içinde, dünya içinde bir kayıptır. Müslümanlardan Aristo ve Eflatun felsefesine kapılanlar olmuştur. Fakat İslam bilginleri Aristo'nun, Eflatun'un bütün eserlerini okumuşlar, değerlendirmişler. İslamiyet'in gözüyle bu felsefe kitaplarına bakmışlar. Bunlardan doğru olanlarını kabul etmişler. Ki buna neoplatonik diyorlar, yani yeni Eflatuncu diyorlar. Ve İslamiyet'e uymayan veya çağ dışı ifadeleri de reddetmişlerdir.

Milattan 425 yıl öncesine kadar uzanan Hint astronomi eserleriydi. Bu tercümeler sayesinde Arap rakamları ve sıfır Hindistan'dan İslam dünyasına geçmiş, buradan da Avrupa'ya yayılmıştır. El-Harezmi 813 yılında astronomi tablolarında Hint rakamlarını kullanıyordu. 825 yılında Latince bir kitap yazdı Harizmi. Algoritmi de Numero Indorum, Hint rakamları üzerine adındaki bir eserini yazdı. İlk kelime zamanla algoritme yahut algorizme, yani logaritma halini almıştır. Ve ondalık esasına göre kurulmuştur. Algoritmi El-Harezmi demektir. El-Harezmi de Numero Indorum, Hint rakamları üzerine Harizmi'nin kitabı. İşte Harizmi kelimesi El-Harezmi algoritme, algorizme ve logaritma adını almıştır. Ve ondalık esasına göre kurulmuş hesap sistemini göstermekte kullanılmıştır. Bugün El-Harizmi'nin ismi logaritma olarak dünya dillerinde yaşar. Muhammed bin Ahmet 976 yılında yazdığı İlimlerin Anahtarı eserinde onlu sayıları küsursuz olarak kullanmış, sırayı bozmamak için yanlarına küçük bir daire koymanın doğru olacağını ileri sürmüştür. Bu küçük daireye boş manasına gelen sıfır denmiştir. Batı dillerinde rakam manasına gelen şifre sözü sıfırdan gelir. Diğer taraftan Latin ilim adamları sıfıra zefirium demişlerdir. İtalyanlar bunu kısaltarak zero demişlerdir. Yani bugün Batı dillerindeki şifre, Latince'deki zefirium ve zero, Arapça sıfır kelimesinden gelir.

Değerli dinleyiciler, önce 3. asırda yaşayan Difante'de görülen cebir adını Müslümanlara borçludur. Çünkü bu ilim İslam aleminde büyük bir inkişaf, büyük bir gelişme göstermiştir. Bu sahanın büyük ismi belki de Orta Çağ'ın en büyük matematik alimi olan ve El-Harezmi diye anılan Muhammed bin Musa'dır. Harezm ülkesinden olduğu için El-Harezmi, 780 yılında doğmuş, 850 yılında vefat etmiştir. Harezm, Hazar Denizi'nin doğusundadır. Bugün Hive diye biliniyor. Burada doğduğu için bu adla anılıyor, onu söyledik. Bu büyük ilim adamının 5 ilimde faaliyet gösterdiğini biliyoruz. Bir kere Hint rakamlarını incelemiştir. Astronomi tabloları yapmıştır. İspanyol Müslümanları, Endülüs Müslümanları bu tabloları gözden geçirmiştir. Asırlarca Kurtuba'dan Şangiyan'a kadar, yani ta İspanya'dan Çin'e kadar uzanan bir sahada yaşayan astronomlara örnek olmuştur. Bilinen en eski geometri tablolarını Harezmi tertip etmiştir. 69 alimle işbirliği yaparak Halife el-Me'mun için, Abbasi halifesi Me'mun için bir coğrafya ansiklopedisi hazırlanmıştır ki bildiğimiz en eski coğrafya ansiklopedisi budur. Ve nihayet Hisabül Cebri vel Murakabele'yi hazırlamıştır. Bugün Arapçası kaybolmuş bu eserin. 12. asırda Gerard de Gremon tarafından Fransızca'ya tercüme edilmiştir. Ve 16. asra kadar bütün Avrupa üniversitelerinde Hisabül Cebir ana matematik kitabı olarak okutulmuştur. Batı'da Algebra diye bilinen cebir sözü de işte bu eserle ilim alemine girmiştir. Dolayısıyla cebir ilminin ismini koyanlar da Araplar, daha doğrusu Araplaşmış olan Harezmi adındaki Türk Müslüman alimidir.

Değerli dinleyiciler, Sabit Bin Kurra adındaki bir alim bazı önemli tercümelerinden başka tıp ve astronomide büyük bir şöhret yapmıştı. İslam dünyasının en büyük alimlerinden birisidir. Batılılarca El-Bategni diye bilinen Ebu Abdullah El-Bettani, o da Hipark ve Batlamyus'taki menşelerinden itibaren trigonometriyi geliştirmiştir. Trigonometrik alakaları bugün kullanılan şekliyle

formülleştiren Bettani'dir değerli dinleyiciler. Ve bütün dünya tarafından tanınan ve saygı duyulan bir isimdir. Halife el-Memun bir astronomlar heyeti kurmuştu. Bunların vazifesi Ptolemeus yani Batlemyus'un keşiflerini tahkik etmek için tablolar yapmaktır. Batlemyus Mısırlı ama Yunanca konuşan bir astronom idi. İşte onun keşiflerini tahkik etmek için tablolar yapmak ve güneşteki lekeleri incelemekle vazifelendirmişti bu astronomlar heyetini. Astronom, müneccim yani yıldızlar ilmi. Bu alimler dünyanın yuvarlak olduğuna inanıyorlardı. Bir dünya derecesi hesaplamışlar. Onu da 56, küsuru da 2 bölü 3 mil bulmuşlardır. Bu rakam bugünkü hesaplara göre yarım mil daha fazladır. Bu kadar yaklaşmışlar. Yine onlar yaptıkları hesaplara göre dünyanın çevresinin 35 bin kilometre olduğunu tahmin etmişlerdir. Bu astronomlar tam bir ilmi telakki içinde çalışıyorlardı. Tecrübeyle sabit olmayan hiçbir şeyi fen ilimlerinde kabul etmezlerdi. Onlardan birisi olan Ebul Fergani'nin yazdığı astronomi kitabı 7 asır boyunca Avrupa'da ve Asya'da temel kitap olarak kullanılmıştır. Elbette hani ondan da fazla tanınmıştır. 40 yıl müddetle hatta 41 yıl müddetle yaptığı astronomik müşahedeler, gözlemler şumulü ve dakik olması bakımından temayüz etmiştir, ön plana çıkmıştır. Bugünkü hesaplara dikkati çekecek kadar yaklaşan astronomik emsaller bulmuştur. Bağdat'taki halifenin himayesinde çalışan Ebul Vefa adındaki bir astronom Tycho Brahe'den 6 asır önce ayın 3. değişmesini keşfetmiştir.

Değerli dinleyiciler, Müslüman astronomlar için pahalı aletler de yapılıyordu İslam dünyasında. Yunanlılarca bilinen yıldızların hareketlerini gösteren küreler ve üstürlap geliştirilmiş, bununla kalmamış 25 metre çapında sekstanlar ve daha başka aletler yapılmıştır. Müslümanlar tarafından son derece geliştirilen usturlap 10. asırda Avrupa'ya gelmiştir ve denizciler tarafından 17. asra kadar geniş bir mikyasta kullanılmıştır. Müslüman Araplar bu cihazı aynı zamanda büyük bir estetik görüşle yapıyorlardı. Öyle ki usturlaplar ilmi bir alet olmanın yanı sıra aynı zamanda birer sanat eseri gibi duvarları süslüyordu.

Gökyüzünün haritasından başka dünya haritasına da büyük ehemmiyet vermişlerdir Müslümanlar. Çünkü İslamiyet kültür ve ticaretle hayatta durmaktadır. Süleyman Ettacir adında birisi 840 yılında ilk defa uzak doğuya ticaret eşyası götürmüştür. 851 yılında adını bilemediğimiz bir muharrir bu Süleyman Ettacir'in seyahatinin hikayesini yazmıştır. Arapça yazılan Çin'e dair bu hikaye Marco Polo'nun seyahatnamesinden 425 yıl öncesine rastlar. Aynı asırda İbni Hordade Hindistan, Seylan, Hindi-Çin ve Çin'i tasvir eden ve muhtemelen şahsi müşahedelerine dayanan bir eser meydana getirmişti. İbni Havkal Hindistan'ı ve Afrika'yı tasvir etmişti. Ahmet Yakubi 891 yılında birçok Müslüman şehirlerini ve yabancı şehirleri tasvir eden bir eser yazmıştır. Muhammed Mukaddesi Endülüs hariç bütün İslam ülkelerini dolaşmıştır ve 985 yılında İslam İmparatorluğu'nun Tasviri adlı eserini kaleme almıştır. Bu El-Biruni'nin Hindistan adlı eserinden önce Arap dünyasının en büyük coğrafya eseriydi.

Ebul Reyhan el-Biruni Muhammed bin Ahmet 900-973 yılında dünyaya gelmiş, 1048'de vefat etmiştir. Mükemmel İslam aliminin bir numunesidir. Tacik asıllıdır kendisi. Filozoftur, seyyahtır, tarihçidir, coğrafyacıdır, dil gramatiktir, dil ilim alimidir, riyaziyecidir, matematikçidir, astronomdur, şairdir, fizikçidir. Bütün bu sahalarda değerli eserler meydana getirmiştir. İslam dünyasının bir Leibniz'i, bir Leonardo olmuştur. Harezmi gibi o da bugünkü Hive yakınlarında, Harezm'de doğmuştur. Onun ilmi değerini Harezm ve Taberistan hükümdarları anlamış ve saraylarında kendisine yer vermişlerdir. Bu arada Türk hükümdarı Gazneli Sultan Mahmud, Harzem'de ne gibi şairlerin ve alimlerin bulunduğunu öğrenince, hükümdarlardan el-Biruni gibi alimi kendi sarayına göndermesini istemiş. Harezm hükümdarı da buna itaat mecburiyetinde kalmıştı. Çünkü Harezm sultanı, hükümdarı Gazneli Mahmud'a tabiydi. İşte Ebul Reyhan el-Biruni, bunun üzerine Hindistan Fatihi Gazneli Sultan Mahmud'un sarayına yerleşmiştir. Muhtemelen onunla beraber Hindistan'a gitmiştir. Her halükarda el-Biruni'nin Hindistan'a gittiğini, onların lisanını, örf adetlerini öğrendiğini biliyoruz. Bu bir gerçek. Hindistan dönüşünde bu büyük Türk hükümdarının en fazla değer verdiği alimlerin başında yer almıştır. Bir defasında Asya'nın kuzeyindeki bir ülkenin elçisi, güneşin aylarca batmadığını söylediği zaman, batmadığını görmüş, bunu söylediği zaman Sultan Mahmud kendisiyle alay edildiğine kanaat getirerek adamı hapse attırmak istemiş. El-Biruni imdada yetişmiş. Bunun gerçek olabileceğini Sultan Mahmud'a izah etmiş, elçiyi kurtarmış. Sultan Mahmud da bunu kabul etmiş. Kolay bir şey değil gerçeği kabul etmek makam mevki sahipleri için. Gazneli Mahmud'un kendisi de alim olan oğlu Mesud, el-Biruni'yi paha biçilmez hediyelere ve paraya boğmuştur. Öyle ki büyük alim çok defa ihtiyacını aşan aldıklarını hazineye iade ederdi.

Değerli dinleyiciler, Ebul Reyhan el-Biruni'nin en mühim eseri Asarul Bakiye'dir. Ha, niye el-Biruni denilmiş? Birun dışarı demektir değerli dinleyiciler. Derun içeri, Birun dışarı. Biruni Harezm'in şehir dışında, yani banyosunda doğduğu için oraya Birun denirdi. Yani şehrin dışı, ondan dolayı Biruni adıyla tanınmıştır. Yoksa Birun diye bir köye veya şehre mensup değildir. En mühim eseri Asarul Bakiye değerli dinleyiciler. Bu eser İran, Suriye, Yunanistan, Yahudi, Hristiyan, Yemen ve Arap takvimlerini ve bunların milli günlerini, bayramlarını ele alan bir eserdir. Ve çok objektif şekilde kaleme alınmış bir eserdir. Diğer taraftan Ebu Reyhan el-Biruni Ehl-i Beyt'e, Hazreti Ali taraftarlarına yakındır. Vatanseverlik duygusuyla da İran'daki Sasani medeniyetine hayrandır. Buna rağmen objektif olarak çalışmıştır. Kendisini objektif olarak ilmi araştırmalara vermiştir ki bu Avrupalıların bile çok geç kazandıkları bir hassasiyettir, bir hususiyettir. Kendisini araştırmaya vermiştir. İncil dahil çeşitli metinlerin ve ananelerin tenkidini yapmıştır. Sık sık kendisinin cahilliğinden, ilminin azlığından bahsetmiştir ve gerçeği buluncaya kadar araştırmalarına devam edeceğini tekrar etmiştir. Malum kişinin ilmi arttıkça cahilliği artar. Yani kişi ilmi arttıkça dünyada bilmediği daha çok şey olduğunu farkına varır. Onun için az şey bilenler kendilerini çok şey bilir zannederler. Çok şey bilenler ise kendilerinin az şey bildiğini kabul ederler. El-Biruni Asar'ın mukaddimesinde diyor ki, ister eski adetler, ister partizan davranışlar, ister rekabet yahut da karşısındakini tesir altına almak isteği, insanları gerçeği görmez hale getiren her türlü sebebi ortadan kaldırmak gerekir ilmi araştırmalar için diyor.

Değerli dinleyiciler, himayesinde bulunduğu Büyük Türk hükümdarı Gazneli Sultan Mahmud'un Hindistan seferi sırasında Biruni bu ülkede yıllarını geçirmiştir. Hindistan ahalisini, Hindistan dilini, adetleri, kastları yani Hindistan'daki halk sınıflara ayrılmıştır malum ve Hindistan kültürünü tetkik etmiştir. Nihayet 1030 yılında şaheseri sayılan Tarihul Hint veya Tarikul Hint adlı eserini yazmıştır. Daha eserin başından itibaren muharririn, yazarın görgü şahitlerine verdiği ehemmiyetle bir takım yalancıların söylediklerini dikkatle birbirinden ayırdığı görülür. Hindistan'ın siyasi tarihine fazla ehemmiyet vermez. Buna mukabil Hint astronomisine 40 kısım, Hint dinine de 11 kısım ayırmıştır. El-Biruni, Vedantaların felsefesiyle oradaki mistiklerin, yeni Pisagorcu ve yeni Eflatuncuların felsefesi arasında bir benzerlik kurmuştur. Hintli mütefekkirlerin eserlerini Yunanlı filozofların eserleriyle mukayese etmiştir. Hindistan'ın asla bir Sokrates yetişmediğini, yetiştiremediğini, çünkü orada ilmin hayalden kurtulmadığını söylemektedir. Buna rağmen birçok Sanskritçe eseri Arapçaya, Oklides'in unsurları ile Batlemyus'un Almagistis'ini de, Mecisti adlı eserini de Sanskritçe'ye çevirmiştir ki Sanskritçe o zaman bir ilim diliydi, Latince gibi. El-Biruni hemen hemen bütün ilimleri bilirdi değerli dinleyiciler. Hint rakamları üzerindeki en iyi ortaçağ eseri onundur. Usturlap, planisfer, yıldızların hareketlerini gösteren küreler hakkında eserler yazmıştır. Gazneli Sultan Mesud'a astronomi tabloları yapmıştır. Dünyanın yuvarlak olduğunu hiç tereddütsüz biliyordu. Her şeyi arzın merkezine doğru çeken bir kuvvetin var olduğunun farkındaydı. Her gün kendi etrafında bir defa ve yılda bir defa da güneşin etrafında döndüğü kabul edildiği takdirde de astronomik verilerin doğru çıkacağına inanmıştı. Hindistan'daki Indus Nehri Vadisi'nin vaktiyle deniz yatağı olabileceğine dikkat çekmişti. Çeşitli taşları, tabiat, tıp ve ticaret tarihi bakımından incelemişti. Bütün bunların dışında Biruni 18 değerli taşın özgül ağırlığını tayin etmiştir. Ve bir cismin özgül ağırlığının taşırdığı suyun hacmine tekabül ettiğini bulmuştu. Boşuna toplamalara lüzum kalmadan bir sayının devamlı olarak iki katını almak için bir metot geliştirmişti. Geometriye teorilerin ispatı müessesesini getiren odur. Ayrıca bir astronomi ansiklopedisi yazmıştır. Birer coğrafya, astroloji ve matematik hülasaları ders kitapları yazmıştır. Birleşik kaplar, hidrostatik prensibinden faydalanarak menba sularının ve artezyen kuyularının çalışmasını izah eden de El-Biruni'dir. Gazneli Sultan Mahmud'un, onun babası Sebüktekin'in ve Harezm'in tarihini yazmıştır. Doğulular ona bilen kimselerin hocası manasına şeyh derler. Eski kitaplarda şeyh ismi geçti mi Ebul Reyhan El-Biruni anlaşılır. Onun eşsiz eserleriyle değerli dinleyiciler İslam kültürü 11. asırda zirveye çıkmıştır.

Değerli dinleyiciler, kimya Müslümanlar tarafından kurulmuş bir ilimdir. Eski Yunanlıların bu konuda bildikleri sanayi ile ilgili basit tecrübelerden öteye gitmezdi. Halbuki İslam alimleri kesin müşahadeyi, kontrollü tecrübeyi ve hassas ölçüleri getirmişlerdir. İmbik denilen damıtma cihazını geliştirmişlerdir. İmbik adı da zaten Arapça elimbikten gelir. Sayısız maddelerin kimyevi tahlilini yapmışlardır. Alkalilerle asitlerin farkını tespit etmişlerdir. Çok çeşitli kimyevi maddeler ve ilaçlar bulmuşlardır. Diğer taraftan Mısır'dan İslam dünyasına geçen simya da çeşitli tesadüfi buluşlar sayesinde kimyaya faydalı olmuştur. Müslüman alimleri bütün maddelerin aynı esastan yapıldığına ve bu bakımdan birbirine dönüştürülebileceğine inanıyorlardı. Simyacılar demir, bakır, kurşun gibi temel metalleri altın yahut gümüşe çevirmeye çalışırlardı. Daima aradıkları fakat hiçbir zaman bulamadıkları hikmet taşının peşinde idiler. Bu taş gerektiği şekilde kullanılınca isteklerini gerçekleştirebilecekti. Kan, saç, necaset ve daha başka maddeleri çeşitli maddelerle muamele ediyor, güneş ışığında ve ateşte çeşitli muamelelere tabi tutuyor, bunların içinde büyülü el iksir maddesinin var olup olmadığını arıyorlardı. İksiri elde eden hayatını dilediği kadar uzatabilirdi. Bu simyacıların en tanınmışı Cabir bin Hayyan'dır. 702 yılında doğmuş, 765 yılında vefat etmiştir. Avrupa'da Geber adıyla bilinir. Tıp tahsil etmiştir. Fakat ömrü imbik başında geçmiştir. Kimyagerdir. Birçok eseri vardır. Kimya ilminin modern manada kurucusu budur. Simyacılık işin biraz göz boyamacılığıdır. Ama kimya ilminin kuruluşuna yardım etmiştir. 10. asırdan sonra kimya ilmi büyücülüğe karışmıştır bütün dünyada ve 300 yıl kadar belini doğrultamamıştır.

Değerli dinleyiciler, o devrin İslam biyolojisinden kalan şeyler azdır. Ebu Hanife el-Dineveri adında bir alim var. İmam Azam Ebu Hanife ile ismi benzerliği olan bir alimdir. Onun Kitab-ı Nebatat, Bitkiler Kitabı adında bir eseri var. Burada eczacılıkta değeri olan bitkileri anlatıyor. İslam botanikçileri aşılama yoluyla yeni meyveler elde etmeyi biliyorlardı. Nitekim gül ve badem ağaçlarını aşılayarak nadir ve muhteşem çiçekler elde etmeye çalışmışlardır. 869 yılında ölen Osman Amr el-Cahiz, Mesudi'ninkine benzeyen bir nazariye ileri sürmüştür ki hayat minerallerden bitkilere, bitkiden hayvana geçerdi. Hatta meşhur mutasavvıf şair Mevlana Celaleddin Rumi bu nazariyeyi de bahsetmiş. Fakat şunları da söylemiştir. Bu istihale gerçekse hayvandan insana, insandan da melekliğe geçiş vardır. Bu ise muhaldir demiş ve bunun tehlikeli bir nazariye olduğuna dikkat çekmiştir. Darwin'den asırlar önce İslam alimleri evrim nazariyesini biliyorlar ve bunun kısmen mümkün olabileceğini, fakat insanlarla alakalı kısmının mümkün olamayacağını söylüyorlar. Evet değerli dinleyiciler, bu haftalık da bu kadar. Haftaya bir başka Çınaraltı programında radyonuz TGRT FM'de buluşuncaya dek hoşça kalın.

0: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
1: Damla damla şiir.

Merhabalar sevgili dostlar. Damla damla şiir getirdik yine sizlere. Yönetmenimiz Vehbi Arvas, teknik masada Kemal Ediz arkadaşım var ve bu programı hazırlayıp sunmaya çalışan ben Müberra Gönen. Hepinize kucak dolusu sevgi, saygı ve şiir getirdik. Şimdi Sabahattin Ali'den Öyle Günler Gördüm Ki Gelecek, o muhteşem şiir. Öyle günler gördüm ki aydın gökler kararıp, bahtım bir bulut gibi üstüme çöker oldu. Her gözümü yumunca tanıdık yüzler görüp, hayaller alev alev beynimi yakar oldu. Ümitsizlik, gariplik dört tarafımı sarıp, yüzüm sırıtsa bile içim yaş döker oldu. Her sabah ilk ışıklar gözlerimi oyardı. Uyanan taş duvarlar iniltimi duyardı. Öyle günler gördüm ki duvarlar gelir dile, gözümde canlanırdı eşkıya masalları. Varlığımı sarardı hain bir isteyişle, görmediğim yumuşak bir düşmanın elleri. Kafada çelik gibi fikirler dursa bile, kalplerin eksik olmaz böyle zayıf halleri. Bazen kendi kendimin elinden kurtulurdum, kalbimi bir çamurda çırpınırken bulurdum.

öyle günler gördüm ki, dost dediğim insanlar ben yanına varınca dudağını kıvırdı. Bir zamanlar yanımda ağız açamayanlar sırtımı sıvazladı, bana öğüt savurdu. Silahsız gördüğüne saldıran kahramanlar en alçak tekmelerle beni yere devirdi. Ruhum bir heykel gibi düşüp parçalanırdı. Bu sesleri duyanlar gülüyorum sanırdı.

Öyle günler gördüm ki tabanca şakağımda tasarladım aydınlık dünyayı bırakmayı. Gönlüm acıklı buldu en ateşli çağımda sönük bir yıldız gibi boşluklara akmayı. Tabancanın namlusu ısındı yanağımda. Parmağım istemedi tetiğini çekmeyi. Bir sonbahar yağmuru gibi içim ağlardı. Bir şeyler fakat beni yaşamaya bağlardı.

Ey bir tane sevgilim, ben bugün yaşıyorsam sanma ki hayat tatlı, insanlar hoş olmuştur. Dağ başında bir kaya gibiyim şöyle dursam, etrafım eskisinden daha bomboş olmuştur. Yalnız sana borçluyum bugün dünyada varsam, seni her andığımda gözlerim yaş olmuştur. Yaşlar ki bir ırmaktır, dertleri sürür gider, gözyaşları içinde seneler yürür gider.''

olmak isteğiyle kalbim attığı zaman bana yaşa der gibi gülen senin yüzündü. Dizlerim bir batakta yorgun yattığı zaman bacaklarıma kuvvet veren senin hızındı. Yaşaran gözlerimde güneş battığı zaman sıcak bir yuva gibi tüten senin dizindi. Sen aklıma gelince her şeyler gülümserdi. Ağaçlar şarkı söyler, rüzgar tatlı eserdi. Ey sevgilim, bilirsin benim ne çektiğimi. Garip başımın derdi bir yürek taşıyorum. Anlarsın niçin uzak yerlere baktığımı. İçinde yaşanmaz bir dünyada yaşıyorum. Görünce gülme sakın çırpınıp aktığımı. Ilık ve aydınlık bir denize koşuyorum. Sen benim sevgilimsin. Sevsen de sevmesen de. Aradığım yerlere benzeyiş buldum sende.

0: Sevgili dostum Nursen Ateş, şair dostum Nursen Ateş kabul etse de etmese de, hatta şu an ve tüm TGRT FM dinleyicileriyle birlikte ona merhaba diyoruz. Merhaba.
1: Merhaba sevgili Meberra. Etse de etmese dedin ama gerçekten ben sana çok teşekkür borçluyum. Bu kadar ustanın arasına beni kattığın için ben asla böyle bir şey kabul etmiyorum. O senin gönlünün yüceliği, güzelliği. Çok teşekkür ederim.
0: Canım benim, senin yüce bir gönlün var ve iyi ki, yüce Allah'a şükürler olsun ki yaşamın bir noktasında teğet geçivermek varken, şükürler olsun ki teğet geçmeden bizi buluşturdu. Ve ben asla ve asla senin o kadar mütevazılığını kabul etmiyorum. Ne de olsa senin abin büyük bir şair.
1: Çok
0: ve şairlik biliyorsun genlerle geçen bir şey. Şimdi sen şiirini okuyunca dinleyiciler karar versin. Hadi biz tartışmayalım Nursen'cim.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum. Gönül dolusu teşekkürler.
0: Peki canım, hadi bir şiir oku bize.
1: Birbirimize.
0: O zaman dinleyicilerimize şunu söyleyelim Nursen'cim.
1: Evet.
0: Biraz önce de zaten Hasan Öztürk dostumuzla telefonlaştık. O biliyorsun bir kaset yaptı. Orada bir şair...
1: Gönül dolusu teşekkür borçluyuz. Bizim kırık dökük satırlarımızı besteledi o kasetini aldı.
0: Değil mi Nursen'cim? Çok doğru söyledin. Kendi adıma kabul ediyorum bunu. O kasette sevgili Ferit dedemizin, senin abinin ve birçok güzel dostumuzun da şiirleri Hasan Öztürk tarafından bestelendi ve güzel bir anı albümü olarak yerini aldı. Orada bestelenmiş olan şiirini paylaşacaksın şimdi,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet, izin verirsen öyle
0: tabii
1: yapmak
0: ki
1: istiyorum ve
0: tabii
1: tekrar
0: ki
1: gönül dolusu teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ediyoruz.
1: Birbirimize. Dalganın sahili öpüşü gibi, yağmurun toprağa dönüşü gibi, mehtabın denize düşüşü gibi karışsak diyorum birbirimize. Rüzgarın sehere esişi gibi, arının çiçeğe gelişi gibi, güneşin ufa inişi gibi sarılsak diyorum birbirimize. Bulutun dağları sarışı gibi, yıldızın semada akışı gibi, ateşin kor olup yakışı gibi kavuşsak diyorum birbirimize.
0: Yüreğine sağlık sevgili dost.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Ama
1: gerçekten teşekkür ederim.
0: Seni bırakmıyorum. Sanki veda ediyormuş gibi yapma.
1: Tabii.
0: Dur bakalım, nereye gidiyorsun? Sevgili Nursen'cim, Ferit dedemizden, Ferit İlhan'dan, değerli abinden güzel bir şiir paylaşalım mı?
1: Peki o zaman onun da kasete alınmış olan, bestelenmiş olan şiirini okuyalım.
0: Beni yaşasın.
1: Peki.
0: Tamam,
1: peki,
0: hadi. Hadi peki, lütfen.
1: Sönmeyecek. Gül yüzlüm, cevrine dağlar dayanmaz. Sitemli bakışın yer beni. Boyandım boyana artık arınmaz. Ok olsun kirpiğin, vur beni. Hor görme garibi seviyor diye, başını yoluna veriyor diye, pervanen olmuş da dönüyor diye, kem tutma ahvalden, sor beni. Sitem karıştırma gönül işine, ilhaniye değil acı yaşına, dağlar dayanmamış aşk ateşine, yakar ondan özge, nar beni. Tabii bütün hatalarım içinde sizlerden, abimden, herkesten özür diliyorum. Senin yanında, senin şiir okuduğun programda şiir okumam.
0: Yapma Nursen'cim, lütfen.
1: Ama bak, çok mutlu ettin gerçekten.
0: Nursen'cim, senden ben bir şey daha rica edeceğim.
1: Tabii, sevinerek.
0: Açıkçası dinleyicilerimiz neler hissedecekler bilmiyorum ama ben kendi hissedişlerimi daha çok merak ettim. Zaman zaman sana bir şeyler yazmışımdır.
1: Evet, onlar benim en güzel,
0: canım
1: en güzel
0: benim
1: hediyelerim.
0: Canım benim.
1: Ve şu an elimde defterim.
0: Çok sağ ol. Şimdi aslında ben onlardan sana armağan edip burada okumak isterdim ama nasılsa ben dinleyicilerimizle kendi sesimden sık sık onları paylaşıyorum. Ben burada duygularımı, kendi duygularımı da denemek istiyorum. Sana yazdıklarımdan seçtiğin bir taneyi dinleyicilerimizle ve benimle paylaşırsan çok mutlu olacağım.
1: Bu benim için çok daha büyük sevinç, ancak böyle teşekkür edebilirim
0: canım
1: sana
0: benim,
1: zaten.
0: Sağ ol canım benim.
1: Peki, elma şekerini okuyayım o zaman.
0: Hadi o zaman, ne güzel.
1: Bir kadın kaç çocuk sunar yaşama? Bir kadın kaç çocuk taşır yüreğinde? Göz bebeklerinde iki oğul, ama ne çocuklar tanıdık biz Nursen'de. Hesap kitap bilmeyen çocuklar, dur durak dinlemeyen, delice seven çocuklar, sevince gizlemeyen. Yakar top oynuyorduk geldiğinde, hadi dedi, ben de varım işte. Nur dedik, dur dedik, dinlemedi. ve elma şekerini dilimledi. Şimdi her birimizin damağında o yaramaz çocuktan kalan tadla biraz baygın, biraz buruk içimiz sınırsız sevgileri öğrenmekteyiz. Gitmeyin kalın diyen sevgileri, beraber yine diyen sevgileri ve kanayan yarasını gösteren bir küçük kız çocuğunun elleri. Biz de çocuk sanırdık ya kendimizi, hiç dilim dilim bölmemiştik elma şekerimizi.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Sevgilime Berra, ben canım sana benim. Teşekkür ediyorum. Beni bu kadar yüreklendirdin, bu kadar
0: ve
1: benim için bunları hissettin. Gerçekten ben sana çok teşekkür ediyorum.
0: Canım
1: öpüyorum
0: benim.
1: Seni.
0: Benim sana hissettiklerim bunlarla sınırlı değil. Sen de biliyorsun. Sen gerçekten çok değerli bir dostsun. Dinleyicilerimizin
1: sen
0: önünde de,
1: benim de için öylesin.
0: Bunu söylemekten mutluluk duyuyorum, onur duyuyorum.
1: Benim
0: çok
1: için
0: öpüyorum.
1: De sen de benim için öylesin.
0: Güzel yanaklarından öpüyorum.
1: Ben de öpüyorum.
0: Çok
1: her şey gönlünce olsun, yüreğince olsun.
0: Hepimizin,
1: her şey aydınlık olsun dünyada.
0: Hepimizin, tüm insanlar için, tüm dinleyicilerimiz için.
1: Görüşüyorum
0: görüşmek umuduyla.
1: Seni, öpüyorum canım.
0: Hoşça kal canım.
1: Sağ ol.

İşte böyle dostlarımızla onların yazdıkları şiirleri ve nice güzel şiirleri paylaştıktan sonra Sabahattin Ali ile yine devam edelim istiyorum sevgili dinleyiciler. Sizlerle zaman zaman paylaştığım yine çok hoş bir şiiri gelecek. Hapishane şarkısı diyeceğiz. Hep derim ya, bilirsiniz, hatırlayacaksınız bu cümlemi. Sabahattin Ali düşüncelerinden ötürü, yazdığı bir şeyden ötürü bir yıl hapiste yatmış ama insanın bu şiirleri okuyunca, onun hapishane şiirlerini okuyunca neredeyse Allah'ım iyi ki de hapishanede yatmış diyesi geliyor. Çünkü bu güzel şiirler ortaya çıkmış sonuçta. Böyle düşünüyorum, bilmem. Hadi paylaşalım.

Göklerde kartal gibiydim. Kanatlarımdan vuruldum. Mor çiçekli dal gibiydim. Bahar vaktinde kırıldım. Yar olmadı bana devir. Her günüm bir başka zehir. Hapishanelerde demir, parmaklıklara sarıldım. Coşkundum pınarlar gibi, sarhoştum rüzgarlar gibi, ihtiyar çınarlar gibi bir gün içinde devrildim. Ekmeğim bahtımdan katı, bahtım düşmanımdan kötü, böyle kepaze hayatı sürüklemekten yoruldum.

burada çiçekler açmıyor. Kuşlar süzülüp uçmuyor. Yıldızlar ışık saçmıyor. Geçmiyor günler, geçmiyor. Avluda volta vururum. Kah düşünür otururum. Türlü hayaller görürüm. Geçmiyor günler, geçmiyor. Gönülde eski sevdalar, gözümde dereler, bağlar, aynada hayalim ağlar. Geçmiyor günler, geçmiyor. Dışarıda mevsim baharmış, gezip dolaşanlar varmış. Günler su gibi akarmış, geçmiyor günler, geçmiyor. Yanımda yatan yabancı, her söz zehir gibi acı. Bütün dertlerin en gücü, geçmiyor günler, geçmiyor.

Her gün seni arıyorum. Niçin benden uzaktasın? Dağa taşa soruyorum. Niçin benden uzaktasın?

yanık bir bülbül ötüyor. Sesini hatırlatıyor. Yüzün gözümde tütüyor. Niçin benden uzaktasın?

Çimenler sararıp yanmış, çiçekler yere kapanmış, yeryüzü çöllere dönmüş. Niçin benden uzaktasın? Şu köşede otururdun, şurada ayakta dururdun, şurada salınır yürürdün. Niçin benden uzaktasın? Yüzüm gülmeye üşenir, gözümden yaşlar boşanır. Sen yokken nasıl yaşanır? Niçin benden uzaktasın?

Sevgili şiir dostları, Sabahattin Ali okumaya bilirsiniz hiç doyamam ve bir başladım mı öyle sürer gider. Yine galiba böyle bitireceğiz bu defada programımızı. Ona yaşaması için fazla zaman tanımamışlar. 41 yıl. Yüce Allah'ın verdiği ömrü ne yazık ki kulları almışlar. Biz ona belki de bir minnet borcu olarak onu çok sık anmalıyız. Onu çok sık okumalıyız, onu hep paylaşmalıyız. Ben onu yüreğimde ebediyen taşıyacağım, ölene dek. Ağlayı ağlayı, Sabahattin Ali.

Yar, senden uzak ellerde kaldım ağlayı ağlayı. Bitip tükenmez yollarda öldüm ağlayı ağlayı. Bilmem sihir mi, büyü mü? Çözülmez aşkın düğümü. Ben sende istediğimi buldum ağlayı ağlayı. Güzel gördüm yığın yığın, bel ince, gözleri baygın. Hepsinden güzel olduğun bildim ağlayı ağlayı.

gel, gaflet etme, beni bul. Kuş gibi sineme sokul. Bak ben senin kapına kul, oldum ağlayı ağlayı.

Yar, neden gözlerin süzgün? Sakın sen de mi üzüldün? Ben senden ayrıldığım gün güldüm ağlaya ağlaya.

0: Eridim, tükendim gamda. İnsaf yok beni alemde. En fazla sevdiğim demde seni benden ayırdılar. Gezilmez diyarlar gezdim. Yazılmaz koşmalar yazdım. Ben sensiz yaşayamazdım. Seni benden ayırdılar. Şaşırdım aşka düştükçe, yere vuruldum coştukça, doğrulup sana koştukça seni benden ayırdılar. Kurbanı oldum bir hiçin, görmem yüzünü sevincin, niçin güzel yârim, niçin seni benden ayırdılar? Sevgili şiir dostları, bu defada yine çok güzel iki şair dostumla birlikte olduk. Onların güzel şiirlerini paylaştık ve sonra değerli ozan, değerli yazar Sabahattin Ali'den şiirler paylaştık. Umarım sevmişsinizdir. Sürçülisan ettiysek affola efendim. Yönetmenimiz Vehbi Arvas'tı. Teknik masada sesimi sizlere sevgili arkadaşım Kemal Ediz ulaştırdı. Ve ben Müberra Gönen bu programı sizler için hazırlayıp sunmaya çalıştım. Umarım yine buluşuruz. Buluşana dek hoşça kalın ve mutlu kalın dostlarım. Damla Damla Şiir.
1: TGRT FM.
2: Adım Selin, 20 yaşındayım, otizmliyim. Çocukken kalabalık ortamlarda hiç bulunamazdım. Erken tanı aldım ve doğru eğitimle sosyalleşmeyi öğrendim. Artık takıntılarımla baş edebiliyorum. Tüm bunları tohumda aldığım eğitimlerle yapabiliyorum. İşte bu benim başarı hikayem.
3: Bu dinlediğiniz Selin'in 20 yıllık başarı hikayesi. Bizim başarı hikayemiz tam 20 yıldır onların yanında olmak. Siz de tohum yazıp 5290'a SMS göndererek ve www.tohumotizm.org.tr adresini ziyaret ederek Tohum Otizm Vakfı'na yapacağınız bağışlarla onların eğitimlerine destek olun.
4: TGRT FM Haber.

0: Yeniden merhaba, mutlu akşamlar sayın seyirciler. Gülistan Doku dosyasında yeni perde, soruşturmanın kilit ismi Umut Altaş bu kez FBI'ya konuştu. Altaş, 2 gün süren sorguda cinayete tanık olduğunu öne sürdü ve Gülistan'ın nasıl öldürüldüğünü, cesedin nereye taşındığını ve olaydan sonra yaşananları anlattı. İşte 34 sayfalık FBI tutanağındaki çarpıcı iddialar.
1: Soruşturmanın kilit ismiydi. Valinin oğlunun en yakınındaydı.
2: Umut Altaş bence olayı çözecek kişi.
1: Önce savcılığa mektup yazdı. Şimdi ise FBI'ya konuştu. Ve bu kez cinayeti gördüm dedi. Türkiye'nin yıllardır konuştuğu Gülistan Doku dosyasında dengeleri değiştirecek yeni ifadeler ortaya çıktı. ABD'de tutuklu bulunan Umut Altaş 19 ve 20 Ağustos'ta FBI ve ABD İç Güvenlik Soruşturmaları görevlileri tarafından 2 gün boyunca sorgulandı. Türk makamlarının hazırladığı tam 109 soru Altaş'a yöneltildi. 34 sayfalık ifade tutanağı da Türkiye'ye gönderildi. FBI görevlileri Altaş'a doğrudan sordu. Mustafa Türkay Soner'in Gülistan Doku'yu öldürdüğüne inanıyor musun? Altaş'ın cevabı evet oldu. Peki neden? Gördüm dedi. Altaş'ın iddiasına göre 5 Ocak 2020'de Mustafa Türkay Soner'le birlikte Gülistan Doku'nun bulunduğu bölgeye gittiler.
3: Gülistan aracın arka koltuğuna oturdu. Tartışma sonrası bağırmaya başladı. Türkay Soner de torpidodan siyah renkli bir tabanca çıkardı ve ardından Gülistan Doku'yu vurdu.
1: İddiasına göre cinayetten sonra kendisi de olayın içine dahil oldu. Gülistan Doku'nun cansız bedenini birlikte bagaja taşıdılar. Altaş'ın iddiasına göre Mustafa Türkay Soner kendisine "Sus, kimseye bundan bahsetme" dedi. Altaş'ın "Bu mesele ortadan kalkmaz" demesi üzerine ise "Babam bu işi halledecek ve ortadan kaldıracak" karşılığını verdi. Peki Gülistan'ın cesedi neredeydi? Altaş FBI'ye bu konuda da dikkat çeken bir adres verdi. Pertek yolunu işaret etti. Mustafa Türkay Sonel'den aldığı bilgiye dayanarak cesedin Pertek yolu çevresinde o dönem yeni yapılan bir yolun kenarına gömülmüş olabileceğini öne sürdü.
4: Katili böyle ellerinize bırakacağım.
1: 2 günlük sorgunun en kritik sorusuysa 91. soruydu. FBI Altaş'a açık açık sordu. Gülistan Doku öldürüldüğü sırada Mustafa Türkay Soner ve Gülistan Doku ile birlikte miydiniz? Olaya bizzat tanık oldunuz mu? Altaş'ın cevabı hepsine evet oldu.
4: Abi anlatacağım ama içeride kimseye söyleme, olur mu? Yok, bildiğin her şeyi savcıya anlatacağım.
1: Şimdi gözler ABD'den Türkiye'ye gönderilen 34 sayfalık o tutanakta. Umut Altaş'ın iddiaları, HTS ve PTS kayıtları, dijital materyaller ve tanık ifadeleriyle birlikte incelenecek. Gülistan Doku'nun cansız bedeninin nerede bulunduğunun ortaya çıkarılması için soruşturma çok yönlü sürüyor.
5: TGRT FM Haber.
6: İçi her sabah, evde, işte, arabada, sağlık, günlük haberler, moda, aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında. Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
5: TGRT FM Haber.
7: Sayısı ise 16'ya çıktı. Son durumu Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı.
1: Bu yaz Yeşil Vatan 103 kez alevlerle karşı karşıya kaldı. Yangınlara sebep olan 16 şüpheli tutuklandı. Orman yangınlarında kastı veya ihmali olanlar için yargı devrede. Son durumu Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu. 30 Ağustos 6 Eylül haftasında 9 yeni yangın çıktı. Soruşturma başlatıldı. 2 şüpheli belirlendi. Sorumlulardan biri tutuklandı. 1 Haziran 2026'dan bugüne kadarki bilançoda paylaşıldı. Tam 27 ilde 103 orman yangını meydana geldi. Soruşturmalarda 70 şüpheli tespit edildi. Bu şüphelilerden 16'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. 32 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Kaçan 2 şüpheli hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, orman yangınlarına karşı adli mücadelenin tavizsiz süreceğini vurguladı. Kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak mesajı verdi.
7: Gülistan Doku dosyasında yeni perde. Soruşturmanın kilit ismi Umut Altaş bu kez FBI'ya konuştu. Altaş, 2 gün süren sorguda cinayete tanık olduğunu öne sürdü. Gülistan'ın nasıl öldürüldüğünü, cesedin nereye taşındığını ve olaydan sonra yaşananları anlattı. İşte 34 sayfalık FBI tutanağındaki çarpıcı iddialar.
4: Abi anlatacağım ama sen de kimseye söyleme, olur mu? Yok, bildiğim her şeyi sadece anlatacağım.
1: Soruşturmanın kilit ismiydi. Valinin oğlunun en yakınındaydı.
2: Umut Altaş bence olayı çözecek kişi.
1: Önce savcılığa mektup yazdı. Şimdi ise FBI'ya konuştu. Ve bu kez cinayeti gördüm dedi. Türkiye'nin yıllardır konuştuğu Gülistan Doku dosyasında dengeleri değiştirecek yeni ifadeler ortaya çıktı. ABD'de tutuklu bulunan Umut Altaş 19 ve 20 Ağustos'ta FBI ve ABD İç Güvenlik Soruşturmaları görevlileri tarafından 2 gün boyunca sorgulandı. Türk makamlarının hazırladığı tam 109 soru Altaş'a yöneltildi. 34 sayfalık ifade tutanağı da Türkiye'ye gönderildi. FBI görevlileri Altaş'a doğrudan sordu. Mustafa Türkay Soner'in Gülistan Doku'yu öldürdüğüne inanıyor musun? Altaş'ın cevabı evet oldu. Peki neden? Gördüm dedi. Altaş'ın iddiasına göre 5 Ocak 2020'de Mustafa Türkay Soner'le birlikte Gülistan Doku'nun bulunduğu bölgeye gittiler.
3: Gülistan aracın arka koltuğuna oturdu. Tartışma sonrası bağırmaya başladı. Türkay Soner de torpidodan siyah renkli bir tabanca çıkardı ve ardından Gülistan Doku'yu vurdu.
1: İddiasına göre cinayetten sonra kendisi de olayın içine dahil oldu. Gülistan Doku'nun cansız bedenini birlikte bagaja taşıdılar. Altaş'ın iddiasına göre Mustafa Türkay Soner kendisine "Sus, kimseye bundan bahsetme" dedi. Altaş'ın "Bu mesele ortadan kalkmaz" demesi üzerine ise "Babam bu işi halledecek ve ortadan kaldıracak" karşılığını verdi. Peki Gülistan'ın cesedi neredeydi? Altaş FBI'ye bu konuda da dikkat çeken bir adres verdi. Pertek yolunu işaret etti. Mustafa Türkay Sonel'den aldığı bilgiye dayanarak cesedin Pertek yolu çevresinde o dönem yeni yapılan bir yolun kenarına gömülmüş olabileceğini öne sürdü.
4: Şeyin kanıtı benim elimde. Her şeyin kanıtıyla. Bütün katilin kanıtı. Katili böyle ellerinize bırakacağım.
1: 2 günlük sorgunun en kritik sorusuysa 91. soruydu. FBI Altaş'a açık açık sordu. Gülistan Doku öldürüldüğü sırada Mustafa Türkay Soner ve Gülistan Doku ile birlikte miydiniz? Olaya bizzat tanık oldunuz mu? Altaş'ın cevabı hepsine evet oldu.
4: Abi anlatacağım ama sen de kimseye söyleme, olur mu? Yok, bildiğim her şeyi sadece anlatacağım.
1: Şimdi gözler ABD'den Türkiye'ye gönderilen 34 sayfalık o tutanakta. Umut Altaş'ın iddiaları, HTS ve PTS kayıtları, dijital materyaller ve tanık ifadeleriyle birlikte incelenecek. Gülistan Doku'nun cansız bedeninin nerede bulunduğunun ortaya çıkarılması için soruşturma çok yönlü sürüyor.
7: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen ihale soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. İhaleye fesat karıştırıldığı iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında daire başkanı ve müdürlerin de bulunduğu 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. 6 şüpheli tutuklandı.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Satın Alma Müdürlüğü'nün ihaleleri mercek altına alındı. Mülkiye müfettişleri ve bilirkişiler raporda birleşti. İhaleye fesat karıştırıldığı ve kamu zararı oluştuğu saptandı. Mali suçlarla mücadele ekipleri operasyon düzenledi. Aralarında daire başkanı, müdürler ve bir meclis üyesi vardı.

0: ise %9'a gerileyerek program dönemi sonunda yeniden tek haneli seviyelere inmesini hedefliyoruz.
1: Ekonomide 3 yıllık yol haritası belli oldu. Büyümeden enflasyon ve işsizliğe yeni hedefler belirlendi. 2027-2029 dönemini kapsayan orta vadeli program açıklandı.
0: 2026 yılında %3,3 olarak gerçekleşmesini beklediğimiz büyümenin 2029 yılında ise %5'e ulaşmasını öngörüyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomi kurmaylarıyla birlikte Beştepe'de kameraların karşısına geçti. Orta vadeli programın detaylarını açıkladı.
0: 2026 yılında %8,1 seviyesinde gerçekleşmesini beklediğimiz işsizlik oranını 2029'da ise %7,6'ya düşürmeyi hedefliyoruz.
1: Merkez Bankası'nın döviz rezervleri arttı, risk primi düştü, borçlanma maliyeti geriledi.
0: Brüt rezervlerimiz 89,7 milyar dolar artarak 188,2 milyar dolara ulaşmıştır. Jeopolitik gerilimlere rağmen risk primimiz de önemli ölçüde gerilemiş ve 700'lü seviyelerden bugün 220'nin altına inmiştir.
1: Cevdet Yılmaz, temel hedefin istikrarı güçlendirmek olduğunu vurguladı.
0: Temel amacımız kazanımların vatandaşlarımızın refahına daha güçlü biçimde yansımasını sağlamaktır.
1: Cumhuriyet tarihinde ilk defa kişi başı milli gelir 20 bin dolar barajını aşıp 2029'da 25 bin dolar olacak.
0: 2026 yılı sonunda milli gelirimizin Cumhuriyet tarihimizde ilk kez 1,8 trilyon doları aşmasını, kişi başına milli gelirimizin de yine ilk kez 20 bin doları geçmesini bekliyoruz.
1: Ekonomi kurmayları gazetecilerin sorularını da cevapladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuda tasarruf başarılı dedi. 484 milyar lira tasarruf edildiğini söyledi. Tasarruf adına yatırımlardan kesinti olmadığının altını çizdi.
2: Yatırımlardan kesintiyle kamuda tasarruf olduğu algısı doğru değil. Bir düşüş yok. Tam aksine ödeneklerle birlikte milli gelire oranla kamu yatırımlarının payında cüzi de olsa bir artış söz konusu.
1: Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da ABD-İran Savaşı'nın enflasyona etkisini açıkladı.
3: Bu yılda bu etkinin 7 puana yakın olduğunu hesaplıyoruz.
4: Maliye internette ilan verip kiralama ve alım satım yapanları da denetleyecek. Online satışlar da vergi denetim kapsamına girecek. Sadece e-ticaret siteleri değil, buna kazanca dönüştüren herkes vergi ödeyecek.
5: Bu denetimler yoğunlaşarak, artarak devam edecek. Kayıt dışılıkla mücadelede dozu artıracağız.
1: İşte bu sözlerin gereği yapılıyor. Bir adım daha atılıyor. Maliye online, yani internette yapılan her finansal işlemi takip edecek, vergisi ödendi mi denetleyecek.
6: Biz kayıt dışı olanların üzerine gidiyoruz. Evet, esas problem orada ve biz gerçekten de o konuda çaba gösteriyoruz.
1: Sadece e-ticaret siteleri değil, internetteki her ilan, kiralama ve alım satım vergi idaresinin kapsamı altında olacak. Dijital dünyada düzenli satış yaparak işi ticarete dökenlerden vergi alınacak.
5: Bütün sektörleri etkileyecek, bütün vatandaşlarımızı etkileyecek unsurlar var.
1: Maliye yeni bir tebliğ yayımladı. Tebliğ ile dijital ortamlardaki alım, satım, kiralama, ilan ve reklam faaliyetleri vergi denetimi kapsamına alındı. Üyelerin doğrudan satış yaptığı ikinci el platformları da denetlenecek. Sürekli ikinci el eşya satışı yapanlar yakın takip alınacak.
6: Vergide adaleti ve etkinliği geliştirmek için atacağımız epey adım var.
1: İlan platformları ve sosyal ağlar kullanıcıların mükellefiyet bilgilerini Gelir İdaresi Başkanlığı'na bildirecek. Satış ve kiralama ilanlarına ilişkin bilgilerini de iletecek. Bildirimler aylık olarak elektronik ortamda gerçekleştirilecek.
5: Kayıt dışılıkla mücadelede de somut sonuçlar aldık. Bu da önemli. Beyanname sayısındaki artış bunun en somut göstergesi.
1: Denetim sırasında sürekli satış ve vergi kapsamına giren işlem yapanlar %10 ila %40 gelir vergisi ödeyecek. Ayrıca KDV yükümlülüğü çıkacak. 3 veya daha fazla gelir vergisine konu faaliyette bulunanlar maliye tarafından takip alınacak.
6: Kayıt dışılıkla mücadeleyi kararlı bir şekilde devam ettireceğiz ve sonuç da alıyoruz.
4: Sağlık Bakanlığı dumanla mücadelede vites yükseltti. Sigarayı bırakmak isteyen 1,5 milyondan fazla vatandaşa ücretsiz ilaç ve danışmanlık sağladı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu herkesi sağlık

0: sağlıklı bir hayata adım atmaya çağırdı.
1: Bugün akciğer kanserinin, gırtlak kanserinin, yemek borusu kanserinin en önemli sebebi sigara.
2: Sağlık Bakanlığı dumanla mücadelede vites yükseltti. Tütünsüz geleceği vatandaşla birlikte inşa ediyor.
3: Tütünle bağımlılığın mücadelesini çok daha etkin hale getireceğiz.
2: Çarpıcı rakamları Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu duyurdu. Türkiye'de 1678 sigara bırakma polikliniği 376 bin aşkın vatandaşa uzman danışmanlık desteği sağladı. Ayrıca 81 ildeki merkezlerde çevrim içi yani uzaktan görüşmeyle poliklinik hizmeti de kesintisiz sürüyor.
4: 2025 senesinde Türkiye'de 8 milyar paket sigara satılmış. Ben istemiyorum toplumun sigara içmesini, kanser olmasını.
2: Sürecin en dikkat çekici adımı ise tedavi kısmında atıldı. Tütünü bırakmak isteyen 1,5 milyondan fazla vatandaşa ücretsiz ilaç desteği sağlandı.
5: Durumuna göre bir tedavi düzenliyoruz. 3 ayda bir, 6 ayda bir yine takip ediyoruz.
4: Güzel bağımlılıklar oluşturmamız lazım. İnsanoğlu bağımlılıkla yaşayabilir ama bu spor bağımlılığı olsun.
2: Alo 171 sigara bırakma ve Alo 191 uyuşturucuyla mücadele hatları üzerinden de 675.716 kişiye birebir takip sağlandı.
6: Yaklaşık 45 sene içtim. Çok küçük yaşta içtim. İçtiğime de çok pişman oldum.
2: Bakan Memişoğlu vatandaşları sağlıklı hayat merkezlerine ve danışma hatlarına başvurmaya çağırdı.
1: Siz gideceksiniz, diyeceksiniz ki lütfen bunu bırakın diyeceksiniz. Söz mü?
7: Söz!
0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Konya Antalya arasında yapımı süren Alacabel tüneline ilişkin açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, tünelin tamamlanmasıyla seyahat süresinin 20 dakika, güzergahında 7 kilometre kısalacağını bildirdi.
8: Durmak yok, yola devam diyerek ülkemizin her karış toprağına hizmet götürmeye devam ettik, devam ediyoruz.
2: Biri Selçuklu'nun başkenti, diğeri turizmin incisi. Seyahat süresi kısalıyor. Yüz milyonlarca liralık tasarruf hedefleniyor. Konya ve Antalya arasındaki Alacabel Tüneli'nin yapımı sürüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu da tünelle ilgili açıklamalarda bulundu.
8: Projemiz ile mevcut yolda artan trafik yoğunluğu rahatlatılarak güzergahta daha hızlı, daha güvenli ve daha konforlu bir ulaşımı inşallah tesis ediyoruz.
2: Bakan Uraloğlu, iki kenti bağlayan Alacabel Tüneli'nin çift tüp olarak inşa edildiğini kaydetti. Kazı ve kaplama beton imalatları tamamlandı, asfaltlama çalışmaları ise sürüyor. Uraloğlu, tünelin toplam uzunluğunun bağlantı yollarıyla 19,2 kilometre olduğunu açıkladı. Tünelin zorlu kış şartlarında ulaşım açısından önemine dikkat çekti. Seyahat mesafesinin ve süresinin düşeceğini belirtti.
9: Alacabel Tüneli ile Konya-Antalya arasındaki seyahat süresini 20 dakika kısaltacağız. Alacabel geçişinde özellikle kış aylarında yaşanan olumsuzlukların önüne geçerek Konya ile Antalya arasında güvenli ve kesintisiz ulaşımı sağlayacağız.
2: Uraloğlu projeyle yıllık 910 milyon liralık tasarruf sağlanacağının altını çizdi.
0: Türkiye genelinde kamu personeli seçme sınavının genel yetenek genel kültür oturumu gerçekleştirildi. 1.708.329 aday memur olmak için ter döktü.
10: Eleyici sınavdı. Elendiysek yapacak bir şey yok.
11: Yaklaşık 100 soru cevapladım. Bende genel kültür zorladı daha çok. Coğrafya olsun, tarih olsun.
2: Kamuda memur olma hayali kuran adayların beklediği gün geldi. Kamu personel seçme sınavı lisans yapıldı.
12: Geçen senekine göre biraz daha zordu. Ama matematik biraz zorladı. Onun dışında zorlayan bir kısmı yoktu benim.
13: Adaylar sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerini doldurmaya başladı.
14: Genel yetenek kolay geçti. Çok fazla ekşi arasında kaldım.
13: 1.708.329 aday sınav giriş belgelerinin kontrol edilmesinin ardından sınav salonlarını doldurdu.
15: Yaklaşık 80-90 soru işaretledim ama işte süre yetiştirsem geri kalanını da yapmayı düşünüyordum.
2: Saat 10-15'te başlayan sınavda adaylara genel yetenek ve genel kültür testlerinden toplamda 120 soru soruldu. 130 dakika süre verildi. Engelli adaylara 30 dakika ilave süre tanındı.
16: Denemeyle burası bir olmuyor. Sınav heyecanı ve atmosferi çok daha farklı.
2: Sınav sonuçları 7 Ekim 2026'da açıklanacak. KPSS alan bilgisi sınavları 12-13 Eylül tarihlerinde 3 oturum şeklinde yapılacak.
0: Memuriyet hayali kuran binlerce aday KPSS'de ter döktü. Sınav merkezlerinde son dakika telaşı vardı. Kimi koşarak, kimi motosikletle kapılarını kapanmasına saniyeler kala yetişti. Geç kalanlarsa sınava giremeden döndü.
2: Kimi koşarak geldi, kimi motosikletle son anda yetişti. Saniyelerle geç kalanların ise yüzüne kapılar kapandı. Memuriyet hayali kuran binlerce aday, KPSS Genel Yetenek Genel Kültür Oturumunda ter döktü. Türkiye genelinde sınav merkezlerinde sabahın erken saatlerinden itibaren yoğunluk yaşandı.
7: Hastaneden kalktım onlara destek olmak için, onları yalnız bırakmamak için geldim. Kızım yalnız kalmasın diye kızıma destek için.
2: Eskişehir'de saatler onu gösterirken zamana karşı yarış başladı. Bazı adaylar koşarak, bazıları motosikletle sınav merkezine ulaştı. Son saniyelerde kapıdan girenler derin nefes aldı. Geç kalanlarsa sınava alınmadı.
17: Nasıl olsa her sene oluyor.
2: Benzer görüntüler Bingöl'de de vardı. Bir aday kapılar kapanmadan saniyeler önce içeri girdi. Hemen ardından sınav merkezinin kapıları kapatıldı. Elektrikli bisikletiyle gelen bir başka aday ise giriş saatini kaçırdı. Kapıya kadar geldi ama sınava giremedi. Sınav telaşının bir başka adresi de Antalya'ydı. Bu kez bir aday kapıya yetişebilmek için terliklerini eline aldı. Yalın ayak koştu. Kan ter içinde sınav merkezine ulaştı ama saniyelerde geç kaldı. İlk kez KPSS'ye girecek olan Baran Bayraklı, kapıların kapandığını görünce büyük üzüntü yaşadı. Nefes nefese kalan gence çevredeki vatandaşlar su verdi.
18: Seneye mi? Bakacağız ya.
2: Bursa'daysa bu kez unutulan kimlik için zamana karşı yarış vardı. Kimliğini evde unutan adayın yardımına annesi ve motosikletli trafik polisi yetişti. Polis genci sınava yetiştirdi. Adaylar içeride sorularla mücadele ederken aileleri dışarıda bekledi. Kimi uyudu, kimi örgördü, kimi Kur'an-ı Kerim, kimi de roman okudu.
0: Sosyal medyada efsane diye anlatılıyor. Gidenlerin bir kısmı ise hayal kırıklığı yaşıyor. Çünkü tavsiye gibi görünen paylaşımların arkasında milyarlık bir reklam pazarı var. Fenomenlerin tek bir tanıtım için aldığı ücret 1 milyon liraya kadar çıkıyor.
19: Bu sert bir şey mi düşündü? O meneng dedikleri şey galiba. Çok iyi ya.
2: Efsane. Mutlaka deneyin. Hayatında yediğim en iyi. Buraya gelmeden dönmeyin.
20: Buraya geliyorsanız birçok lezzet var İzmir'de. Listenin üst sıralarında olması gerekiyor bence.
2: Sosyal medyada övgüler havada uçuşuyor. Fenomen övüyor, takipçisi soluğu o mekanda alıyor. Ama kim zaman ekrandaki övgüyle masadaki gerçek birbirini tutmuyor.
21: Hataylısın, İstanbul'da yaşıyorsun ya da Hatay mutfağını merak ediyorsun ama bir türlü gidemedin, elemedin. Buraya gel, deneyebilirsin.
2: Çünkü kişisel tavsiye gibi görünen o paylaşımların arkasında dev bir reklam ekonomisi olabiliyor. Restoranlar, oteller, güzellik merkezleri, emlak projeleri, işletmeler artık müşteri çekmek için fenomenlerin milyonlarca takipçisini kullanıyor. Ve birkaç saniyelik bir övgünün bedeli hiç de az değil.
22: Çok lezzetli. Duramıyorum şu an yemeden.
2: Tanıtım ücretleri 30 bin liradan başlıyor, 1 milyon liraya kadar çıkıyor. Fiyatı sadece takipçi sayısı belirlemiyor. İzlenme, etkileşim ve ulaşılan kitlenin niteliği de fenomenin kaşesini artırıyor. Üstelik ödeme her zaman nakit değil. Bedava tatil, uçak bileti, spa, ziyafet, hatta yüksek bedelli elektronik ürünler. Barter adı verilen sistemle ürün ve hizmet de reklamın karşılığı olabiliyor. Bazı anlaşmalarda ise hem para hem de hediye veriliyor. İşte tüketici açısından soru da burada başlıyor. O mekan gerçekten efsane mi? Yoksa parayı veren mi efsane oluyor?
19: Menin dedikleri şey galiba.
17: Çok iyi ya.
2: Sonrası ise kimi müşteriler için hüsran. Yapılan örneklem taramasında fenomenlerle tanıtım ilişkisi bulunan 30 restoran ve otelin 19'unda yoğun tüketici şikayetleri tespit edildi. Yani oran %63'ü aştı. Çark'ın ekonomik büyüklüğü ise milyarlarca lira. IAB Türkiye verilerine göre influencer pazarlamasına yapılan yatırım 2024'te yaklaşık 6,5 milyar liraya ulaştı. Pazar bir yılda %87 büyüdü. Bir başka tartışma ise vergi. Yüz binlerce liralık bazı anlaşmaların faturada daha düşük gösterildiği, aradaki farkın nakit, hediye ya da ücretsiz hizmetlerle kapatıldığı iddiaları da denetim tartışmalarını beraberinde getirdi.
0: Evinde ölü bulunan 51 yaşındaki ünlü oyuncu Serhat Kılıç'ın cenaze programı netleşti. Kılıç için anma töreni düzenlenecek, ardından cenazesi Ankara'ya götürülecek. Ünlü oyuncu salı günü son yolculuğuna uğranacak.
2: Evinde ölü bulunmuş, ani ölümü sanat dünyasını yasa boğmuştu. Ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç'ın cenaze programı netleşti.
3: Bir kere daha yanaşsın, ağzını burnunu kıkırdağını kıracağım onunla.
2: Kağıthane'deki evinde hayatını kaybeden 51 yaşındaki oyuncunun cenazesi adli tıp kurumuna kaldırılmıştı. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kılıç'ın cenazesi ailesine teslim edildi. Naaşı Zincirlikuyu mezarlığındaki gasilhaneye götürüldü.
4: Durumumuz nedir? Buradaki işlemler tamam. Size artık hiçbir uçak vuramaz.
5: İşte bu. Aferin size.
2: Cenaze programını menajeri Tolga Çinkitaş açıkladı.
23: Pazartesi günü Muhsin Ertuğrul sahnesinde bir anma töreni düzenleniyor. Özellikle buraya tüm dostlarını, sevenlerini bekliyoruz.
2: Kılıç'ın cenazesi salı günü Ankara'ya götürülecek. Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası ünlü oyuncu son yolculuğuna uğurlanacak.
5: Gözlerim bir şey görmem der. Bekarım.
2: Serhat Mustafa Kılıç'ın evine son kez girdiği görüntüsü de ortaya çıktı. Görüntülerde yürümekte güçlük çeken Kılıç'ın bir süre soluklandığı ve duvardan destek alarak asansör beklediği anlar yer aldı.
0: Güzelleşmek istedi, ölümden döndü. Bir kadın gıdı yağlarını aldırmak için estetik yaptırdı. İşlem sonrası boynu şişti, nefesi kesildi. İddiaya göre klinikte yaşanan ihmaller zinciri genç kadını yoğun bakımlık etti.
24: Korkunç bir şekilde morarıyor, bantlar sığmıyor.
2: Yağlarından kurtulmak istedi, estetik yaptırdı, nefessiz kaldı.
25: Sinir hasarı var, ağzım yamuk biraz. İşte onların düzelmesi şu an net bilinmiyor.
2: Estetik faciasının mağduru bu kez Antalya'da yaşayan Gonca Uzhan oldu. Gıdı yağlarını aldırmak ve cildini sıkılaştırmak isteyen kadın bıçak altına yattı.
25: Benim işlemimi yaparken defalarca telefonla görüştü. Kendisine sürekli telefonlar geliyordu. Sürekli ortamda bir kalabalık ve ortamda sürekli bir hengame vardı.
2: İşlem sonrası boynu şişti ve nefes yolu daraldı.
25: İşlemden hemen sonra kanama başladı bende. Personeline bana bandaj yaptırırken bile kanamalarım, şişliklerim devam ediyordu. Kendisi bunun olabileceğini söyledi.
2: Kadın klinikten çıktıktan sonra durumu daha da kötüleşmeye başladı. Güzellik merkezini arayınca kanamanın normal olduğu cevabını aldı.
25: Bandajlarım yırtılırcasına, patlarcasına şişmeye başladı. Nefesim durma noktasına geldi.
24: Korkunç bir şekilde morarıyor, bantlar sığmıyor.
2: İki çocuk annesi Gonca Usa'nın boyun bölgesinde şişlik, morarma ve kanama başlayınca Antalya Şehir Hastanesi'nin yolunu tuttu.
25: Gittiğimde hemen apar topar kırmızı alana alındım. Herhangi bir görüntüleme cihazına sokamıyorlardı çünkü nefesim garanti değildi. Hemşireler, asistanlar hastamız eks oluyor hocam dediler. Hoca kalp cihazını getirin dedi. Oksijen seviyemin 29'lara düştüğünü duydum.
2: Boynundan acil solunum yolu açıldı. Kadının boynunda biriken kan da ameliyatta boşaltıldı. Estetik işlemini yapan doktorunsa çocuk doktoru olduğu ortaya çıktı.
25: Sonra yoğun bakımdan çıktığımda konuşamıyordum. Hep kağıt kalemle yazıyordum.
2: Güzelleşmek isterken 9 gün hastanede, 54 günde raporlu olan kadının akciğerinde sönme görüldü. Doktor hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.
25: Sinir hasarı var, ağzım yamuk biraz. İşte onların düzelmesi şu an net bilinmiyor. Saçımda çok yoğun bir yoğun bakım bası yarası oldu.
0: Muğla'da 3 gün 3 gece süren görkemli düğünün sonu damat ve ailesi için kabusa döndü. Özbekistan uyruklu gelin düğünün ardından takılarla kaçtı. Ailenin şikayeti üzerine gözaltına alınan gelin takıları kendisinin almadığını söyledi.
2: Üç gün üç gece düğün yaptılar, güreşler düzenlediler, altınları bir bir taktılar. Ancak görkemli düğünün ardından damat ve ailesi hayatlarının şokunu yaşadı. Özbek gelin ortadan kayboldu.
1: Damat olarak hepinizi Ağustos'ta bu güzel geceyi bekliyoruz.
6: Buyurun. 9'da kreşimiz var, yahli borban oyunumuz var, düğünde büyürün gelin.
2: Olay Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Çomakdağ Kızıl Ağaç Mahallesi'nde yaşandı. Mustafa Ateşoğlu 28 yaşındaki Özbekistan uyruklu Mamura Burkanova ile evlendi. Yörük geleneklerine göre yapılan düğün tam 3 gün 3 gece sürdü. Hatta düğün için özel yağlı güreş organizasyonu bile düzenlendi. İddiaya göre düğünün hemen ardından gelin evden ayrıldı. Aile düğünde takılan yaklaşık 5 milyon lira değerindeki altın ve ziynet eşyalarını da bulamadı. Bunun üzerine damat ve ailesi polise giderek gelinden şikayetçi oldu. Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Kısa süre sonra Özbek gelinin yeri tespit edildi ve Burkanova gözaltına alındı. Şüpheli ilk ifadesinde takıları kendisinin almadığını öne sürdü. Gözaltına alındığı evde yapılan aramada da kayıp ziynet eşyaları bulunamadı.
0: Adana'da elinde poşetleriyle bekleyen engelli bir adam sokak ortasında feci şekilde darp edildi. Serbest bırakılan saldırgan ortaya çıkan güvenlik kamerası kayıtlarının ardından yeniden gözaltına alındı.
2: Konuşamıyordu, duyamıyordu. Ne derdini anlatabildi, ne de neye uğradığını anlayabildi. Elinde poşetleriyle bekleyen o engelli adama hiç acımadan vicdansızca saldırdı. Burası Adana Kozan. 55 yaşındaki %45 işitme ve konuşma engelli Muhammed Sonbaş elinde poşetleriyle durmuş dolmuş bekliyordu. Derken yanına bir araç yanaştı. İçinden inen 19 yaşındaki Caner Demir bir anda engelli adama saldırmaya başladı.
8: Kardeşim bizi korumakla görevli. Bu ülkede herkesin kardeşi, annesi, abisi var. O vatandaş deli diyerek küçücük bir çocuğu da taciz edebilirdi.
2: Talihsiz adam ne olduğunu bile anlayamadan darbelerin hedefi oldu. Yüzüğü, gözüğü kanlar içinde kaldı. Şehir eşkıyası engelli adamı perişan ettikten sonra arkasına bile bakmadan olay yerinden kaçtı.
9: Namus davası de Caner. Namusuma de gözlük girerdin. Öyle vurdum de oğlum. Gerle gerle de.
2: Eve kanlar içinde dönen talihsiz adamı gören ailesi gözlerine inanamadı. Hemen hastaneye koştular. Hastaneden darp raporu alınıp polise gidildi. Polis 19 yaşındaki Caner Demir'i yakaladı ama şüpheli ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Olay yerindeki güvenlik kamerası kayıtları incelenince savcılık hemen harekete geçti. Serbest bırakılan şüpheli için yeniden gözaltı kararı verildi.
9: Namus davası da Caner. Namusuma da gözlük girerdin.
2: Polis tarafından tekrar yakalanan zanlı adliyeye sevk edildi. Ablası da engelli adamın kendilerini taciz ettiğini öne sürdü.
8: Evimin çevresinde surlara kadar yaklaştığını görüyorum. Daha sonrasında bize yaklaşarak, öpücük atarak, el sallayarak, gülümseyerek, göz kırparak hareketler yaptığını farkına vardı.
2: Adliyeye sevk edilen zanlı adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
0: Düğün ve nikahlarda altın alma telaşı artık son buluyor. Düğün salonunda da artık sipariş verebileceksiniz. İşte o yeni yöntem.
10: Evet.
2: Altın alışverişi düğün salonuna taşındı. Unutma ve kaybetme derdi de teknolojiyle son bulacak. Para çeker ya da yemek siparişi gibi sipariş verilecek.
10: Aslında cihazı görünce başta çok şaşırdım. Hemen ürününüzü seçiyorsunuz, adresinizi giriyorsunuz ve altın alabiliyorsunuz. Zamandan büyük tasarruf sağlıyor. Ben çok sevdim.
2: Kiosk projesi özellikle düğün, nikah ve benzeri organizasyonlarda altın ihtiyacına pratik çözüm sunmayı amaçlıyor. Kullanıcılar ekranda ürün ve gramaj seçimi yapabiliyor. Sipariş edilen fiziki altın, İstanbul Kuyumcular Odası güven etiketiyle sigortalı kargoyla düğün sahibinin adresine ulaşıyor. İlk adımsa Kocaeli'de atıldı.
10: Aslında biz kiosk ile birlikte altının fiziki olma özelliğini ortadan kaldırmıyoruz. Dijital dünyanın kolaylığıyla birlikte fiziki altına ulaşmayı daha erişilebilir ve daha pratik hale getiriyoruz. Kaybolma ve çalınma gibi riskleri de ortadan kaldırmış oluyoruz.
2: Projeyle altının satın alınması, taşınması, kaybolma ya da çalınma riskinin azaltılması amaçlanıyor. Otomatlar gelecekte oteller, havalimanları ve birçok noktaya taşınacak.
11: Başta tedirgin yaklaşmıştım ama fiziki pos olması cihazda güven verdi. Satın alım yaptık. Bundan sonra nerede görürsem alırım.
2: Düğün salonuna konulan pilot makine ise kurulur kurulmaz talep görmeye başlamış.
18: Misafirlerimizden gelen talepler gayet olumlu, güzel.
0: Afyonkarahisar'da nefes darlığı ve öksürük şikayetiyle hastaneye başvuran kişinin akciğerindeki kitle sanılan cismin 6 ay önce soluk borusundan akciğerine kaçan sarımsak olduğu ortaya çıktı.
12: Sırtını dinleyelim.
2: Nefes darlığı yaşadı. Hastanenin yolunu tuttu. Gerçek kitle sanılan cismin sarımsak olduğu anlaşılınca ortaya çıktı.
12: Amca kendi ifadesiyle 6 ay veya 1-2 ay öncesinde o sarımsağı yemek yerken akciğerine kaçılmış.
2: Afyonkarahisar'da yaşayan 63 yaşındaki Recep Arslan, öksürük, yutkunamama ve nefes alamama şikayetleri artınca Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.
12: Yaklaşık 6 aydır devam eden göğüs ağrısı daha da şiddetlenmeye başlamış. Geçmeyen öksürük krizleri gece uyutmayacak düzeydeymiş.
2: Tetkiklerde akciğerinde kitle olduğu görüldü.
12: Biz hastada kitle vardır diyerek işleme girdik. Fakat hastanın işlemine girdiğimiz zaman bronkoskopiyle hareket eden bir nesne gördük.
2: O nesnenin sarımsak olduğu anlaşıldı. Hastanenin göğüs hastalıkları uzmanı doçent doktor Aydın Balcı ve ekibi tarafından Arslan'ın soluk borusundan akciğerine kaçan sarımsak başarıyla çıkarıldı.
12: Amca kendi ifadesiyle 6 ay veya 1-2 ay öncesinde o sarımsağı yemek yerken akciğerine kaçılmış ve o gün bugündür de hayat kalitesi düşmüş.
0: İstanbul'un en yoğun noktalarından Karaköy'de yolun karşısına geçmek isteyen yayalar ilginç bir manzarayla karşılaşıyor. Kısa yolu tercih edenler 100 metre boyunca demir bariyerlerin sonunu arıyor. Bazı vatandaşlarsa çözümü bariyerlerin üzerinden atlamakta buluyor.
2: Yayalar için yolun karşısına geçmek çileye dönüşüyor.
13: Buraya bir üst geçit olabilir mi? Hem önüne çıkıyor hem Karaköy iskeletine çıkıyor. Negatif iskeletine çıkıyor.
2: Burası Karaköy. İstanbul'un en yoğun noktalarından biri. Yolun bir tarafından diğer tarafına geçmek isteyen yayaların önünde ise bariyerler var. Güvenli geçiş için alt geçidi kullanmaları gerekiyor. Ancak sorun tam da burada başlıyor. Çünkü alt geçide ulaşmak isteyen vatandaşlar önce bariyerlerin sonunu bulmak zorunda. Yaklaşık 100 metrelik güzergahta ilerleyen yayalar zaman zaman geri dönüyor, zaman zaman da geçiş noktası arıyor.
13: Millet biraz kolay mı gitsin? Alt geçitten inmek istemiyor. Üstten geçiyor, trafiği kullanıyorlar.
2: Alt geçitten geçmeyen vatandaşlar akan trafikte yolun karşısına geçiyor.
14: Yaptığımız yanlış ama karşı taraftan çıktığımız zaman direkt yol bizi oraya yönlendiriyor. Yaya geçitlerini kullanırsak mecburen bu tarafa geçemiyoruz. Yolun kenarından geçiyoruz.
2: Kimi vatandaş dakikalarca yürüyor, kimi ise yolu bilenlerin peşine takılıyor. Vatandaşlar ulaşım sorununa bir an önce çözüm bulunması çağrısında bulunuyor.
0: Göklerin milli gururu Solo Türk'ün 30 Ağustos zafer gösterisinin kokpit görüntüleri paylaşıldı. İşte kahraman pilotumuzun gözünden nefes kesen o anlar.

0: Yerle gök birbirine karıştı. İzleyenlerin yüreği ağzına geldi. Solo Türk'ün muazzam gösterisi bu kez kokpitten kaydedildi.
1: Bayrakları bayrak yapan üzerindeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa topraktır.
0: Yer Yeni Kapı Meydanı, istikamet gökyüzü. Türk Hava Kuvvetleri'nin göz bebeği Solo Türk, binlerce vatandaşın coşkulu tezahüratları arasında göğsümüzü kabartan bir şova imza attı. Gözler gökyüzündeydi ama asıl aksiyon tam da o uçağın içindeydi. Solo Türk Kol Komutanı Hava Pilot Yarbay Murat Bakıcı'nın kokpitinden çekilen o görüntüler adeta nefes kesti. Masmavi deniz ve gökyüzüyle bütünleşen o efsanevi manevralar pilotun gözünden adım adım kaydedildi. Akıllara durgunluk veren dönüşler, bulutların arasında atılan turlar ve İstanbul'un muazzam selamlama. Kokpit kamerasından yansıyan o anlar gökyüzündeki gücümüzü bir kez daha gözler önüne serdi.
2: İşte Türk'ün gökyüzündeki sesi! İşte
0: meydanı dolduran coşkulu kalabalığın Türk bayraklarıyla eşlik ettiği bu muazzam gösteri gurur dolu anlar yaşattı.
3: Gelişim geriliği teşhisi konulan ve konuşamayan 9 yaşındaki Mehmet'le tanıştıracağız sizi. Ailesi eğitimi için 2500 kilometre yolu aştı. Kocaeli'de bulunan bir eğitim merkezine götürdü. Minik Mehmet kendini ifade etmeye başladı.
4: Hadi sen de yap.
5: Bu otizmli çocukların başka bir çözümü yok. Eğitimden başka bir çözümü yok.
0: Gelişim geriliği teşhisi konuldu. Oğlundan tek kelime duymak için 2500 kilometre geldi.
4: Afiyet olsun, geçmiş olsun.
0: Almanya'da yaşayan Mustafa Biliz, oğlu Mehmet'in küçük yaşlarda göz teması kurmaması ve yaşı ilerlemesine rağmen konuşmaması üzerine harekete geçti. Kocaeli'de doğayla iç içe eğitim veren özel eğitim merkezine ulaştı.
5: Buraya gelmeden önce çok çaresizdik. Çünkü çocuğunla anlaşamıyorsun. Ne dediğini anlamıyorsun, farkındalığını anlamıyorsun, soğuk sıcağı anlamıyor.
0: 2022 yılında Stuttgart'tan Kocaeli'ye gelen baba, Mehmet'in ilk kez konuştuğunu aktardı. Eğitimlerde keçi, ördek, tavus kuşu, tavuk, tavşan gibi hayvanlardan yararlanılıyor. Kocaeli'ndeki eğitimlerin yanı sıra Stuttgart ve Böblingen'de de Mehmet'in eğitimini sürdürüyor.
5: Çok şükür hep düzenli geldik, her sene geldik buraya. Bayağı bir ilerleme kat ettik çok şükür. Konuşmaları var, istediğini yani söyleyebiliyor, ne istiyorsa söyleyebiliyor.
4: Hadi sen de yap.
3: İstanbul'un stresinden köye göçerek bal üreticiliğine başlayan 67 yaşındaki İsmail Çınar, kırsal yaşama arılar sayesinde kısa sürede adapte oldu. Şimdi arılarıyla birlikte stressiz bir hayat sürüyor.
0: İstanbul'un stresinden bıktı, kendini arı yetiştiriciliğine adadı. Şimdi hem üretim yapıyor hem de stresini atıyor. İsmail Çınar henüz 67 yaşında. Gençlik yıllarından bu yana yaşadığı İstanbul'un stresinden bunaldı. Sakin bir yaşam sürmek amacıyla doğduğu köye geri dönmeye karar verdi.
6: İstanbul'da belli bir süre kendi aracımla kamyonculuk, kömürcülük yaptım. Sonuç olarak köyüme geri geldim.
0: İsmail Çınar kırsal hayatın rutinlerine alışmak ve vakit değerlendirmek amacıyla 4 arı kovanıyla bal üretimine başladı.
6: Ben de arıcılık hobisi olduğu için bunları biraz daha çoğalttım. Huzur buluyorum. Aslında anlatılmaz. Yani ayrı bir duygu. Zamanın nasıl geçtiğini anlayamıyorsun.
0: Arılarıyla çok keyifli vakit geçiren Çınar, imkanı olan tüm vatandaşları köylerine göç etmeye davet etti.
3: Ordu'nun Ünye ilçesi sınırları aşan muhteşem bir aşk hikayesine tanık oldu. İrlanda'da bilgisayar mühendisi olarak çalışan Batuhan Çam ve Çinli Yimin Sum beraberliklerini Ünye'de düzenlenen düğünle taçlandırdı.
0: Çifte telli oynadı, halay çekildi. Çinli Yimin Sun'la Ordulu Batuhan Çam dünya evine girdi.
7: Birbirimize farklı kültürlerden de uzak, çok yakın olduğumuzu hissettik. Çin ve Türkiye olarak. O şekilde yakınlaştık ve birbirimizi sevdik.
0: İrlanda'da bilgisayar mühendisi olarak çalışan Batuhan Çam'la Çinli Yi Min Sun, İrlanda'da başlayan birlikteliklerini Ünye'de düzenlenen düğünle taçlandırdı.
7: İrlanda'da bir restoranda tanıştık. Sonra arkadaş olduk. Sonrasında birbirimizi sevdik ve sevgili olduk.
0: Arkadaşlıklarını ilerleten çift, ailelerin de desteğiyle evlenmeye karar verdi. Resmi nikah İrlanda'da yapıldı. Ünye'de ise düğün. Damat Batuhan Çam nasıl tanıştıklarını anlattı.
7: Doğum günüydü eşimin. Beni çağırdılar. Ben de katılmış bulundum. Sonrasında orada tanıştık. Eşim bana çok arkadaşça olarak yaklaştı. Sohbet ettik bayağı o gün.
0: Gelin ve damadın sevdikleri ve ailelerinin katıldığı düğünde takı töreni yapıldı, pasta kesildi ve sıra eğlenceye geldi. Düğün töreni halay ve Gangnam Style danslarıyla sona erdi.
8: Hoppa Gangnam Style!
3: İstanbul moda ve sanatın buluştuğu önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Galata Port İstanbul'da düzenlenen defilede yeni sezon koleksiyonları sergilenirken podyum ve sahne şovları davetlere görsel bir deneyim sundu.
0: Boğaz'ın kıyısı podyumu kasıp kavuran bir moda rüzgarıyla yankılandı. Burcu Esmersoy sundu, Ebru Şallı podyuma çıktı. Finalde ise hadise fırtınası esti. Galata Port İstanbul, moda dünyasını bir araya getiren kapsamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Özel bir giyim markasının yeni koleksiyonunun tanıtıldığı organizasyonun sunuculuğunu Burcu Esmersoy üstlendi.
9: Turbanı bağlarken de bu arada bir sanat olduğunu fark ettim. İnanılmaz güzel bağladılar. Umarım beğenmişsinizdir siz de. Hayranım. Bozmak istemiyorum, çıkartmak istemiyorum yani. O yüzden çok çok mutluyum.
0: 70 yerli ve yabancı modelin görev aldığı defilede Ebru Şallı ve Şebnem Şefir de podyuma çıktı.
10: Gerçekten çok güzel, rüya gibi bir defile oldu. Deniz kenarında oluşu da çok güzel. Diğer manken arkadaşlarım zaten 70 kişilik bir kadro. Bayağı kalabalıktı. Bence çok güzel oldu.
0: Tasarımlar özel olarak hazırlanan koreografi eşliğinde izleyicilerin beğenisine sunuldu. Geceye katılanlar arasında uzun süredir ortalarda görünmeyen Sibel Turnagöl de vardı.
11: Hem biraz evde vaktim geçiyor, hem bir lokantam var. Evet. Onunla ilgileniyorum. Sağ olun, aşınız. Çok teşekkürler. Ondan sonra şimdi bilmiyorum, yakında yeni projelerle belki herkese yeniden merhaba demeyi düşünüyorum.
0: Moda resitalinin finalinde sahneye hadise çıktı. Şıklığı ve enerjisiyle göz kamaştıran ünlü popçu hit şarkılarıyla davetlileri coşturdu.
3: Ve bu haberle noktalıyoruz. Kısa bir aranın ardından stüdyoda futbol ekranlarınızda olacak. Hoşçakalın.

0: sesimi.
1: TGRT FM Haber.
2: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
1: TGRT FM Haber.
3: Hayatın rutinlerine alışmak ve vakit değerlendirmek amacıyla 4 arı kovanıyla bal üretimine başladı.
4: Ben de arıcılık hobisi olduğu için bunları biraz daha çoğalttım. Huzur buluyorum. Aslında anlatılmaz. Yani ayrı bir duygu. Zamanın nasıl geçtiğini anlayamıyorsun.
3: Arılarıyla çok keyifli vakit geçiren Çınar, imkanı olan tüm vatandaşları köylerine göç etmeye davet etti.
5: Korkunç bir şekilde mor arıyor, bantlar sığmıyor.
3: Yağlarından kurtulmak istedi, estetik yaptırdı, nefessiz kaldı.
6: Sinir hasarı var, ağzım yamuk biraz. İşte onların düzelmesi şu an net bilinmiyor.
3: Estetik faciasının mağduru bu kez Antalya'da yaşayan Gonca Uzhan oldu. Gıdı yağlarını aldırmak ve cildini sıkılaştırmak isteyen kadın bıçak altına yattı.
6: Benim işlemimi yaparken defalarca telefonla görüştü. Kendisine sürekli telefonlar geliyordu. Sürekli ortamda bir kalabalık ve ortamda sürekli bir hengame vardı.
3: İşlem sonrası boynu şişti ve nefes yolu daraldı.
6: İşlemden hemen sonra kanama başladı bende. Personeline bana bandaj yaptırırken bile kanamalarım, şişliklerim devam ediyordu. Kendisi bunun olabileceğini söyledi.
3: Kadın klinikten çıktıktan sonra durumu daha da kötüleşmeye başladı. Güzellik merkezini arayınca kanamanın normal olduğu cevabını aldı.
6: Bandajlarım yırtılırcasına, patlarcasına şişmeye başladı. Nefesim durma noktasına geldi.
5: Korkunç bir şekilde mor arıyor, bantlar sığmıyor.
3: İki çocuk annesi Gonca Usa'nın boyun bölgesinde şişlik, morarma ve kanama başlayınca Antalya Şehir Hastanesi'nin yolunu tuttu.
6: Gittiğimde hemen apar topar kırmızı alana alındım. Herhangi bir görüntüleme cihazına sokamıyorlardı çünkü nefesim garanti değildi. Hemşireler, asistanlar hastamız eks oluyor hocam dediler. Hoca kalp cihazını getirin dedi. Oksijen seviyemin 29'lara düştüğünü duydum.
3: Boynundan acil solunum yolu açıldı. Kadının boynunda biriken kan da ameliyatta boşaltıldı. Estetik işlemini yapan doktorunsa çocuk doktoru olduğu ortaya çıktı.
6: Sonra yoğun bakımdan çıktığımda konuşamıyordum. Hep kağıt kalemle yazıyordum.
3: Güzelleşmek isterken 9 gün hastanede 54 günde raporlu olan kadının akciğerinde sönme görüldü. Doktor hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.
6: Sinir hasarı var, ağzım yamuk biraz. İşte onların düzelmesi şu an net bilinmiyor. Saçımda çok yoğun bir yoğun bakım bası yarası oldu.
3: İki yaşında kansere yakalanmıştı. Hastalığa karşı zafer kazandı. Balonlar minik Meryem Sena için gökyüzüyle buluştu.
7: Kemoterapi aldık. 7 tür kemoterapinin ardından bir ameliyatımız gerçekleşti. Ameliyatımız gerçekleştikten sonra bir 3-4 kür kemoterapi daha aldık. Şu an hamd senalar olsun, bitti, kurtulduk.
3: Konya'da yaşayan 3 yaşındaki Meryem Sena Baştu, 1 yıl önce akciğer kanserine yakalandı. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
0: Bir baba olarak en çok etkileyen şey, hani saçlarının dökülmesi, ne bileyim işte kendi yaşlarının saçlarını varken niye benim yok diyerek bana sürekli şekilde böyle sorular sorması falan, o anlar benim için çok yıpratıcıydı yani.
3: Minik Meryem Sena bir yıl süren kemoterapi ve ameliyat sürecinin ardından yeniden sağlığına kavuştu.
0: Elhamdülillah yine onun hikmetiyle şifalar buldu. Biz de çok mutluyuz.
3: Kansere karşı mücadelesini kazanan minik çocuğa moral vermek için etkinlik düzenlendi. Park balonlarla süslendi. Meryem Sena ve davetliler şarkılar eşliğinde eğlendi. Balonlar da kanseri yenen minik Sena için gökyüzüne bırakıldı.
8: İki yıldır karaciğer nakli
3: besliyorum. Aylarca çare aradı. Çalmadık kapı bırakmadı. Türkiye'nin dört bir yanında akrabalarında derman ararken umudu tükenmişti. İki yıldır beklediği o hayat aşısı yanı başından kendi evladından çıktı.
8: 8 ay nakil bekledim. En sonunda kendi oğlumdan nakil oldum.
3: Hatay Yayla Dağı'nda yaşayan Cuma Akpınar'ın dünyası, 2 yıl önce aniden geçirdiği mide kanamasıyla bir anda karardı. Hastaneye koştu, acı gerçekle yüzleşti. Karaciğeri bitmişti, teşhis amansız sirozdu.
9: Nakil bekliyoruz.
3: Sağlığına kavuşmasının tek bir yolu vardı. Acil karaciğer nakli. Türkiye'nin dört bir yanında uygun donör arandı. Akrabalar seferber oldu. Nakil için kapılar çalındı ama her defasında bir engel çıktı.
8: Kan uyuşmazlığı çıktı. Yani 4 tane kendi akrabalarımdan bulduk. Canlı verici. Onlarda da sıkıntı oldu.
3: Cuma Akpınar umudunu kaybetmek üzereydi ki aradığı yanı başında belirdi. Meğer oğlunun dokuları birebir uyumluydu.
8: Naklimizin olduk. Şu anda çok şükür eski günlerime kavuştum yine. Rabbime şükürler olsun.
3: Hastalık yüzünden 1,5 yıl boyunca adım atamadığı köy camisine sağlığına kavuşur kavuşmaz koştu. Şimdi camide gönüllü olarak müezzinlik yapıyor, gür sesiyle ezan okuyor. Tek hayali ise kutsal topraklara gitmek.
10: İnşallah.
11: İlk bir telefonla çekime başladım. Ara Güler'in şu sözünü okumuştum. En iyi kamera, en iyi fotoğrafı çekseydi, en iyi daktiloya sahip olan en iyi romanı yazardı.
3: Usta fotoğrafçı Ara Güler'in bu sözleri genç yönetmenin hayatını değiştirdi.
12: Sen de İdil'in gidişine bakıp sevgisine şüphe etme.
3: Murat Ferhat Akay 19 yaşında sıfır bütçe ve sadece bir cep telefonuyla sinema yolculuğuna başladı.
11: Bir telefonla set yapıyorum bu coğrafyada. İnsanlarımızla, halkla, esnafla, küçüğünden büyüğünde beraber hep birlikte filmler çekiyoruz.
3: Oyunculuk hayaliyle yola çıkıp senarist ve yönetmen olan Murat Ferhat Akay, memleketi Şırnak'ta çektiği zorlu film sahnelerini anlattı.
11: 10 saniyelik bir görüntü almam lazımdı ve oraya gidebilmem için imkanım yoktu. Cizre'ye gidip Cizre'den kastırıp oradan da oraya gitmem lazım. İmkan olmadığı için ben dağdan 2 saat yürüyerek gitmiştim. Sabahları otostopla yola çıkar, gün boyu aç kalıp gece 3'te tırlarla otostopla İdre'ye dönerdim. Ve bunu 6 ay boyunca yaptım. 0 parayla.
3: Bölgelerindeki zengin hikayeleri beyaz perdeye taşımak istediğini belirten yönetmenin hedefi gençlere iyi örnek olmak.
11: Çekmiş olduğum film çalışmam var. Fısıltı, Ruhun Hapsi 2, Gölge Hanım, At Gözlü, Üşüyen Güneş ve şu an çekmiş olduğumuz 5. Mevsim Adım. Gençlerin ve çocukların bu değerlerin, bu zenginliklerin görmesi lazım ki içlerindeki cevher uyansın. Çünkü biliyorum herkes uyuşsa bile bir kişi uyanıksa diğer bütün insanları uyandırabilir.
13: Diyorlar, şimdi ben diyorlar.

0: Gölü'nün tam ortasında yüzlerce yıllık dev bir tarih. Akdamar Adası'nda kapılar bir kez daha ibadete açıldı.
1: Çok seviyordum buraya gelmeyi. Her zaman dua ediyordum ki bir gün gelebilir miyim diye.
0: Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın özel izniyle bu yıl 14.sü düzenlenen ayin için sabahın erken saatlerinde adaya adeta ziyaretçi akını yaşandı. Türkiye Ermeniler Patriği Sahak Maşalyan da adadaydı. Maşalyan'ın başkanlık yaptığı ayini Amerika Doğu Bölgesi Ermeni Kilisesi Ruhani Önderi Piskopos Mesrop Parsamyan yönetti. Katılımcılar mum yakarak dualar etti, ilahiler okudu. Ziyaretçiler taş kabartmaları, tarihi freskleri hayranlıkla izledi. Herkes telefonuna sarıldı, o anları ölümsüzleştirdi.
1: Ben Amerika'dan geliyorum fakat İstanbul doğmuşumdur, İstanbul'da, Taksimli, Beyoğlu.
0: 915 yılında Vaspurakan Kralı 1. Gagik tarafından yaptırılan Akdamar Kilisesi 2007 yılında müze statüsü kazandı. Bakanlığın onayıyla 2010 yılında 95 yıllık aradan sonra ilk kez ayine izin verilen kilise her yıl bölge turizmine ve inanç turizmine önemli katkılar sunuyor.

TGRT FM Haber.

0: TGRT FM Haber.
1: İtalya'yı yenerek önce geriye düştüler. Dedik ki maç gidiyor herhalde. Sonrasında geri dönmesini, düştükten sonra ayağa kalkmasını da bildiler. Vargas'ıyla, Hande'siyle, Gizemi'yle gerçekten hepsini teker teker tebrik etmek lazım. Helal olsun kızlar, helal olsun kızlar, helal olsun kızlar demek lazım ki filenin sultanları değil onlar, Avrupa'nın sultanları. Ve bir gerçek daha var ki bir jenerasyona aslında voleybolu da sevdirmeyi başardılar. Federasyon başkanımız da daha önce bağlantılar kurmuştuk biliyorsunuz. Ona da söylemiştik yeni nesillere gerçekten sportif anlamda başarı sağlayan kızlarımızla beraber yeni nesile, genç jenerasyona bu sporu da sevdirdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Federasyonun nasıl olması gerektiğini öğrettiğiniz için, bu işin nasıl yapılması gerektiğini öğrettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Emeği geçenlere binlerce kez teşekkürlerimizi bir kez daha sunuyoruz. Kızlar helal olsun diyerek başlıyoruz ki biz futbol ülkesi olarak devam edeceğiz. Biz de futbolu yine konuşacağız ama bu gerçeklerle devam edelim. Herkesten de birer birer evet. söz almak isterim aslında. Tabii. Bülent gerçekten herhalde yakından takip ettin sen de mücadeleleri. Evet. Spor salonunda Sinan Erdem'de inanılmaz bir coşku vardı. Hınca hınç dolu tribünler vardı. Bir coşku vardı, bir destek vardı. Avrupa'nın başkenti herhalde İstanbul'du.
2: Şimdi bu turnuvadaki ikinci maçımdı bu. Almanya maçına da gitmiştim Sinan Erdem salonunda. Yani orada da full doluydu. Bugün de full doluydu. Hınca hınç. İnanılmaz bir taraftar. Bir de şöyle bir şey var. Ateşli bir taraftar vardı. İnanılmaz ateşli bir taraftar vardı. İki defa yenik duruma düşmemize rağmen geriden geldik. Yani 1-0'dan 1-1. Tekrar 2-1 öne geçtiler. 2-2 ve 3-2 son setimizde çok şükür aldık. Kazandık. Avrupa şampiyonu olduk. Burada ben bir şey hatırlatmak istiyorum. Erol Ünal Karabıyık daha önceki voleybol federasyonu başkanımızdan bahsediyorum. Hakikaten bu işin kurucularından diyebiliriz. Voleybol buralara kadar geldiyse onun çok büyük katkısı var.
1: Temeli atanlardan diyorsun.
2: Temeli atanlarla ve lisesini kuranlardan. Çok büyük hizmetleri geçmiştir voleybola. Erol Ünal Karabıyık abimize çok çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda da Beşiktaş'ın divan kurulu üyesidir. Çok değerli birisi kendisi. Ona da selam olsun. Teşekkürler.
1: Peki Ömer abi kızları konuşmadan geçmiyoruz tabii ki. Öyle başlamak lazım ama şöyle de bir gerçek var. Bugün İtalya son olimpiyat ve dünya şampiyonuydu. Hani manşet atarsak büyük bir ihtimalle lahmacun pizza pizzayı yendi şeklinde olabilir gibi geliyor. Biraz da bir latifesini yapıyoruz ama böyle manşetler vardır hep biliyorsun. Avusturya'yla maç oynarken Şinitzel'i yendik, onu yendik, bunu yendik diye devam eder. Bu kızlar devamı gelecek mi aslında? Başkana da sormak isterdim. Müsaitse zaten bağlantı kurmaya çalışıyor arkadaşlarımızla. Yeni bir jenerasyon doğar mı?
3: Yani bir kere bu başarı bir tesadüf değil. Yani en az bir 10 yıllık bir hazırlığın, bir planlamanın neticesi. Şu anda meyvesini topluyoruz ve bu biraz daha devam edecek. Yani belki bir 8-10 sene çünkü alttan gelen kuşak da aynı şekilde çok istikbal vaat ediyor. Yani biz bir sistem kuruldu burada. Bundan bir yıl kadar önceydi ben Ankara'da Voleybol Federasyonu'nun tesislerini, oradaki federasyonun, oradaki teknolojiyi de yerinde görmüştüm. Sayın Üstün daha orayı gezdirmişti. Yani oradaki, orayı gördüğünüz zaman zaten hissediyorsunuz yani bir başarının öyle fiziki şartlar hem kadro yani eğitimcisi, planlaması böyle bunların hepsi ortaya konunca, bir sistem kurulunca başarı geliyor. Yani futbolla karşılaştırdığımızda biz futbolda böyle günlük oradan buradan oyuncu transfer edelim, paraları verelim, başarı gelsin. Biz böyle hep orada günlük yaşıyoruz. Fakat voleybolda çok ciddi bir planlama var. Yani 81 il taranıyor. Liseler olsun. Bunların içinde yetenekler bulunuyor, getiriliyor. Ankara'da eğitiliyor, okutuluyor, yetiştiriliyor. Yani çok ciddi bir planlama ve organizasyon var. Ve biz bunun meyvelerini topluyoruz. Asla bir tesadüf değil. çok ciddi bir...
1: Kızlarımız kendine mesela bir idol geliştirdiler. Yani ben de Hande gibi olmak istiyorum, ben de Zehra gibi olmak istiyorum, ben de Gizem gibi olmak istiyorum diyorlar.
3: Yani şöyle söyleyeyim sana, 15-18 yaş grubunu okullara veya böyle AVM'lerde, şurada burada parklarda dinleyin. Korkunç bir voleybol sevgisini hissedeceksiniz. Hiçbir şekilde yani futbola veya diğer branşlara o şekilde ilgi yok. Voleybola karşı bilhassa gençlerde, çocuklarda çok büyük bir ilgi ve alaka var, bir takip var. O yüzden yani biz hakikaten bir, sen girişte çok güzel söyledin, bir voleybol ülkesi olduk. Yani Türkiye sporda ne akla gelir? Voleybolda bizim, yani bugün dünyadaki hangi ülkede voleybol ilgilenen birisine sorduğun zaman Türkiye'nin voleybol ülkesi olduğunu kabul eder. Bunu sağlayanlara teşekkür ediyoruz. Başta federasyon başkanı olmak üzere bütün bu konuda emeği geçenlere.
1: Şimdi rakiplere de bakıyorum. Mesela bu konuda biraz Tahir abiyle de konuşmak istiyorum. Çok fazla devşirme oyuncuları var. Bizde bir devşirme oyuncusu olduğunda tabii, yer yerinden oynuyor biliyorsun. Evet. Çok milliyetçilik damarımız biraz daha ağır basıyor. Ne gerek varlar başlıyor. Tabii seninle konuşurken bir de ekstra bu kızların şimdi hemen futbolcularla bir kıyası da başladı. İşte villalar verilirken bu kızlara bir şeyler verilecek mi? Primler mirimler konuşuluyor. Bu kızlar biliyorsun tarifeli uçuyorlardı. Evet. Tarifesiz mutluluk yaşatıyorlar bize. Ben kelime oyunlarını severim biliyorsun. O yüzden bununla ilgili olarak da herhalde bir çift kelam edersin.
4: Tabii şöyle, futbolda dünyada İspanya gerçeği neyse voleybolda da dünyada bir Türkiye gerçeği vardır. Yani bugün Ömer abinin dediği gibi voleybolda elde edilen başarının tesadüf olmadığını, artık bu kelimeyi de cümleyi de kullanmamak lazım aslında, bir kez daha gösterdiler. Bunları öncelikle Federasyon Başkanı Sayın Mehmet Akif Üstündağ'ı kutluyoruz. Çok güzel bir yapılanmayla. Bunlar tesadüf olmuyor tabii ki. Yani hem kulüplerle birlikte hem federasyon yönetimi birlikte oluyor böyle. Çok güzel bir sinerji oluşmuş vaziyette orada. Bu çok güzel. Voleybolun peşinden mesela basketbolun da aynı yoldan devam ettiğini söyleyebilirim. Yani bu ülkede voleybol, peşine basketbol, peşine işte
1: futbol. O 12 adam ruhu tabii tekrar bir yeşermeye başladı gibi gözüküyor.
4: Kesinlikle. Onun için bu bizi mutlu ediyor ve insanların, şahsım adına konuşuyorum, futbolla mesafe koyup futboldan uzaklaşmasına da sebebiyet verdikleri için hem voleybolcuların hem basketbolcuların bir kez daha kendilerini kutluyorum. Biraz bizim futboldan uzak durup basketbola ve voleybola yönelmemiz lazım. Yani kelimelerle ifade etmek çok zor bu çocukların, bu gençlerin yaptıklarını. Tabii spor bakanımız da oradaydı, önceki bakanımız da orada. Vallahi kutluyoruz biz mesela böyle bir başarı elde ettiğimizde ertesi günü gazetelerde işte bunlara villa verilecek mi, prim alacaklar mı, FIFA'dan gelecek para nasıl bölünecek falan, bunları konuşuyoruz.
1: Ben biraz da
4: Allah'a
1: şeye
4: şükür,
1: dönüyorum
4: Allah'a
1: mesela
4: şükür,
1: Tahir
4: bunlarda
1: abi
4: hiç böyle bir şey konuşmuyoruz.
1: Hani
4: yani
1: İspanyollar mesela bir Avrupa Şampiyonası ya Dünya Kupası'nda hani kazanmak değil de kazanamayınca haber olabilir gibi bakıyorsun ya mesela. Artık bizim için, kızlarımız için de böyle kazanamayınca haber olacakmış gibi.
4: Yani bugün mesela bir yerde eşleştiğin zaman mesela sizin Avrupa Şampiyonası'nda veya Dünya Kupası elemelerinde grubunuzda İspanya çıktığı zaman eyvah diyorsunuz değil mi? İşte voleybolda da Türkiye
1: i̇şte
4: çıktığı
1: önümüzde
4: zaman
1: önümüzde Uluslar Ligi var. Fransa ile karşı karşıya geleceğiz önümüzdeki aylarda, işte Kocaeli'de oynanacak mücadele. Eyvah demiyor muyuz şimdi Fransa'ya karşı?
4: Yani voleybolda voleybolda hakikaten gerçekten dünyanın bir numarası olduk.
1: Peki,
4: olmaya da devam
1: kırmadı
4: ediyoruz.
1: Sayın Üstündağ telefon attığımızda Sayın Başkan.

0: Avrupa şampiyonusunuz. Milletler Ligi şampiyonusunuz. Bir yıl aradan sonra Dünya şampiyonasında final oynuyorsunuz. Bu yıl Milletler Ligi'nin şampiyonu oluyorsunuz. Tekrar ev sahipliği yaptığımız iki defa finali kaybettiğimiz ve şimdi üçüncü kez finali evimizde oynarken kazandığımız bu şampiyonluk çok anlamlı, çok önemli. Bir de bu şampiyonlukla Avrupa'nın olimpiyat öncesi lideri oldunuz, bir numarası oluyorsunuz ve olimpiyatlara da direkt gidiyorsunuz. Şimdi baktığınızda bu başarı küçümsenemez bir başarı. Sorumluluk her geçen gün daha da artıyor. İşte burada bizim için önemli olan planlı, programlı, sistemli ve altyapısının çok önem arz ettiği bir sistemle yola çıkıyorsunuz. Ve bu da şunu gösteriyor. Bu başarının tesadüf olmadığını gösteriyor. Voleybol gerçekten tesadüfi bir başarılarla değil. İnanın çok emek vererek, çok planlı, çok programlı, altyapısıyla, taramasıyla, okuluyla, tesisiyle, organizasyonuyla, kurumsallığıyla, her yönüyle bugün bu ülke dünyanın ve Avrupa'nın bir numarası olmuş. Bundan daha güzel bir gurur olamaz ve rol model olmuş çocuklarımız.
1: Ben başkanım, sorumuz.
0: Bunu devam ettirmemiz lazım. Evet. Bunda sürdürülebilir olmamız lazım.
1: Başkanım, selamlar, hayırlı geceler, tebrik ediyorum tekrar. Çok teşekkür ediyoruz. Ben Bülent Uslu. Bu maç sonrası ufak bir rahatsızlanma olmuştu sizde galiba, değil mi? Yanlış görmediysem.
0: Evet, şöyle.
1: Önemli bir şey yok inşallah. Çok geçmiş
0: yok,
1: olsun.
0: Yok. Evet. Çok zaten kalp doktorlarımız hemen yanımızda. Ya Allah var şimdi. Bizi yalnız bırakmadılar. Şöyle ki tabii bu inişli çıkışlı bir maç oldu.
1: Evet.
0: Birinci set çok
1: hatta
0: kötü.
1: Hatta başkanım çok özür dilerim. Sizde bir pozisyona çok şiddetli itiraz etmiş ve
2: bir haklı çıkmışsınız. Söylemiştiniz,
1: haklı evet. Çıkmışsınız.
0: Çok evet. Önemli. Tabii bizim orada itiraz hakkımız da zaten vardı. Zaten benim önümdeki pozisyonda top elden gitti oyuncunun. Hande'nin vurduğu top. Bize verecek diye beklerken hakem o tarafa verdi. Ama bizimkiler de biliyorsunuz 8 saniye içinde bir GDS itirazın olmazsa pozisyon geçerliliğini kaybediyor.
1: Evet.
0: 19-17 idi. 20-17 olacaktı. Ama biz alınca 19-18 oldu.
1: Evet.
0: Yani 3 farklı.
1: Tam yerinde müdahale. İnanılmaz.
0: Tabii ben orada kendimi de kaybettim. Evet. Girebilirdim. Yani biraz da girmişim herhalde. Sonradan bana videoyu gösterdiler. Yani onu orada kaçırmamıştım.
1: Ama başkanım hakem de ısrar ediyor. Yani o kadar emin ki bir de anlatmaya çalışıyor. Ben haklıyım demeye çalışıyor. Siz orada inanılmaz tepki koydunuz ve evet, karşılığını evet. Aldınız. Tebrik ediyorum.
0: Evet. Yani biraz da böyle bir tansiyon düşüklüğü oldu. Heyecanlandık. Mesela çocuklar çok böyle sarıldı. Hepsi bir ağlarken falan. Mesela Vargas çok bir duygusal bir olay. O da sarıldı bana. Çok emek var. Onun hayat hikayesine baktığınız zaman. Bugün bu ülkede dün de maçtan sonra o kadar benim Sırbistan maçından sonra da antrenörle ilgili öncesinde bize çok böyle gereksiz söylemlerde bulundu. Ama biz de onun önünü kesip biz sahada görevimizi yapalım dedik ve bunu yaptılar. Dikkat ederseniz de Vargas formasındaki ay yıldızı sürekli öperek dolaştı. Yani ben buyum diyor, buralıyım diyor. Yani ben buyum diyor. Dolayısıyla onun da öyle bir duygusal hali oldu herhalde. Biraz da orada tansiyonum da düştü ama çok çabuk da toparladık. Çok şükür. Herhangi bir sıkıntımız
1: yok. Çok geçmiş olsun. Çok geçmiş.
0: Çok teşekkür ederim.
3: Sayın Başkan tebrik ediyoruz. Ben Ömer Faruk Ünal.
0: Çok teşekkür ediyorum.
3: Hakikaten bugün bütün Türkiye'ye, bütün Türk alemine diyelim büyük bir keyif yaşattınız, büyük bir mutluluk yaşattınız. Şimdi tabii herkes evet. Sizin başarınızı merak ediyor. Yani voleybolda bu başarı nasıl sağlanıyor? Biz de az çok dilimizde döndüğü kadar anlatmaya çalışıyoruz sizin orada kurduğunuz evet. Sistemi de. Bize evet. Şöyle bir haftalık mesainizi anlatır mısınız? Yani Mehmet Akif Üstün de Ankara'da ikamet ediyor. Sabah kalkıyor evet. Federasyona gidiyor. Ne yapıyor? Evet. Bu kampları profesyoneller mi organize ediyor? Bizzat siz mi organize ediyorsunuz? Birazcık voleybol federasyonunun yapısından, yapılanmasından biraz bahsedebilir misiniz?
0: Ya çok önemli. Siz de misafirimiz olduğunda gördünüz orada okulu. Mesela okulumuz var. Tarıyoruz ülkeyi. Ekibimiz var. Burada yetenekleri buluyoruz. Okula kaydediyoruz. Okutuyoruz. Yemesini içmesini yatılı bir okulumuz var. Yemesini içmesini sağlıyoruz. En iyi eğitim imkanı yaratıyoruz. Karşılıksız burs imkanı yaratıyoruz. Ailelerine yük olmamasını sağlıyoruz. Ve tesiste bütün imkanları seferber ediyoruz. Sağlıyoruz.

0: bunların yetiştiği andan sonra itibaren de kulüplere servis ediyoruz. Yani federasyon kulüp işbirliği olmadan, ya tabiri caizse etle kemik olmadan bu olmaz yani. Kulüplerin federasyon için varlığı, federasyonun kulüpler için varlığını göz ardı edemeyiz tabii ki. Biz burada bir de federasyonun işi ticaretten daha çok bu yetiştirdiği oyuncuları kulüplere ve kulüplerden de bu çocukların iyi eğitilmeleri ve bunlara sahip çıkılmasını sağlaması için bir öncülük yapmak zorundasınız. Biz bunları sağlıyoruz. Tesis olarak iyiyiz, kurumsal olarak iyiyiz. Ben 7/24 full dünyam bu benim. Ben sadece haddimi bilirim. Ben bu işe eğildiysem, ben bu işte ben ve ekibim. Benden ziyade ben cümlesini çok kurmak istemiyorum. Biz bu işi en iyisini yapmak zorundayız. Eğitimimi, spor mu, ikilemini ortadan kaldırmalıyız. Sistem kurmalısınız. Yani şunu bilmeli. Bugün doğuda, güneydoğuda fabrika voleybol kurmuşuz 54 ilde. Bu 54 ildeki fabrika voleyboldaki çocuklar 300-500 hep fabrika, her fabrika okulunda. Bu çocukların doğuda, güneydoğuda 19 ilde bunu yapıyoruz. Bilabeder, sosyal sorumlulukla yapıyoruz. Oradan yetenekleri keşfediyoruz. Oradan bu çocukların eğitim ve spordan başka dünyalarının olmamasına öncülük ediyoruz. Kötü alışkanlıklardan uzak kalmalarını sağlıyoruz. Dahası sosyal sorumluluk projesi olduğu için inanılmaz bir ailelerin yükünü alıyoruz. Bunlar hep başarı getiren şeylerdir. Bakıyorsunuz bu sene işte göreceksiniz önümüzdeki hafta. Bu yıla bakıyoruz. Akdeniz oyunlarında ikinci bir kadro, geniş kadromuz var. Kadroyla gittik, şampiyon olduk. İslami dayanışmada şampiyon olduk. U18 Avrupa'da final oynadı, ikinci oldu. U17 dünya ikincisi oldu. Lise, bizim bu lise son 3 dünya şampiyonasında 2 şampiyonluk bir üçüncülük aldı. En son bundan 3 ay önce Çin'de dünya şampiyonu oldu lise. O lisedeki çocukların çoğu işte bu takımlarda oynuyor. Erkek takıma gelince inanılmaz bir gençleştirme ve bir jenerasyon değişikliğine gittik. Ve şu anda da erkek takımı bir 40'larda, 45'lerde, 30'larda sıralamada gezerken bugün dünya 6. sıralamasında, Milletler Ligi sıralamasında 6. sırada yer alıyor. Yani olimpiyat kapısını araladı. Büyük bir ihtimal erkek takımda olimpiyat şansı yüksek gidecektir. Ama bugün kadın voleybolu bugünkü şampiyonlukla olimpiyatı garantiledi. Yani bir olimpiyat madalyasının dışında voleybolun yaşayacağı her kürsüde yer aldı. İstiklal Marşı'nı bugün böyle tüyleriniz diken diken hep birlikte izlediniz. İstiklal Marşı okutuyorsunuz, bayrağınız göklere çekiliyor, bir takım sporunda bunu yapıyorsunuz. Ben burada atlamadan geçmeyeyim, yani şunu belirteyim, bugünkü maçın kahramanlarından biri de bence onlara şahsım armağan ettiğinde taraftardı. İş, takım inişli çıkışlı setler oynadı, kötü başladık, iyi gittik, kötü düşüşü attık, tekrar toparladık. Son finali çok iyi oynadık ama seyircinin ateşleyici bir desteği hiç bitmedi. Yani Faruk abi saymakla bitmeyecek bizim çalışmalar, projeler var. Bana sorarsanız ben sabah uyandığımda hiç zaman ben İstanbul'a gelirim. Zaman zaman evimde de kalmam. Hemen federasyonda arkadaki odamda yatarım. Sabah 9'da 8.30'da başlarım toplantılarıma, planlamalarıma. Dünyam bu. 7/24 ben voleybola zaman harcıyorum ve karşılığında bu başarılarla görüyoruz.
1: Keşke herkes sizin gibi olsa başkanım. Teşekkür ediyoruz. Ahmet Ercanlar da bir şey sormak ister.
2: Başkanım merhabalar. Size bir şey soracağım. Siz daha önce Futbol Federasyonu'nda görev yaptınız değil mi? Yanlış hatırlamıyorum.
0: Evet. Liglerden sorumlu yönetim kurulu üyesi bendim. Evet,
2: voleyboldan gelmenize rağmen futbolu da yönettiniz ama... Son yıllarda futbolda büyük bir kaos var. Size de federasyon başkanlığı teklif edilmişti galiba. Yanlış mı hatırlıyorum? Neden kabul etmediniz ve ileride düşünür müsünüz böyle bir görevi?
0: Hayalimi, hedefimi ve heyecanımı burada yaşamak istiyorum. Çünkü bu ülke adına en büyük madalya olimpiyat madalyası. Burada bu olimpiyat madalyasını ve bu dünya şampiyonluklarını, Avrupa şampiyonluklarını yaşamak istiyorum. Ben futbolla da kulüplerde geçmişte çok hizmetim oldu. Petrol Ofisi'nde yıllarca baktığınızda futbol antrenörleri çok antrenörlerle birlikte çalışmışlığımız vardır. Malatya Spor'da ben görev yaptım uzun yıllar. Türk Telekom'da bu futbolda bu sistemi orada oturtmuştuk ki bir bir bakın dönüp baktığınızda eski PTT Türk Telekom hep oyuncu yetiştiren vizyonu ve misyonu oyuncu yetiştiriciliği ile meşhurdur. Çok iyi oyuncular oradan çıktı. Tesisleşmeyle birlikte. Ben hep sporun içinde oldum. Ama voleybolun da başkanlığında sürecinde evet futbolla ilgili çok yazıldı, çizildi. Ama ben burada herkese şunu söyledim. Ben burada göreve devam etmek istiyorum. Heyecanım, hedefim ve hayalimi burada yaşamak istiyorum. Daha yapmadığım işler kaldı. Onları yapalım. Ondan sonra bakarız. Önümüzü görürüz. Burada sürdürülebilir bir sisteme oturtalım diye düşünmüştük. Bu vesileyle de bu süreç yaşadık. Evet, doğru.
1: Çok yoğun bir tempo geçirdiniz. Çok tutmak istemiyoruz sizi de. Teşekkür ediyoruz bağlandığınız
0: ben
1: için.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Darısı olimpiyatlara diyelim başkanım. Tekrar
0: İnşallah.
1: Tebrik ediyoruz. İnşallah. Takdir ediyoruz. Gurur duyuyoruz.
0: Ben teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. İyi geceler.
1: Sağ olun. Vallahi çok büyük bir başarı. Koçundan federasyon başkanına, başkanından oyuncusuna, oyuncusundan medyasına kadar bir çapak yok. Hani bir sıkıntı yok. Anlatabiliyor muyum? Şimdi, burada konuşacak olumsuz bir şey yok eleştirebileceğimiz.
3: Şimdi olumsuz bir şey
1: hani
3: yok.
1: Hani buluruz
3: şimdi,
1: aslında ama hani var ya bizde.
3: Biz aslında Sayın Mehmet Akif Üstün daha futboldan tanıdığım birisi. Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'ndaydı. Orada görev yapıyordu. Şimdi Ahmet Ercan'la soru sormasaydı ben başkana şunu soracaktım. Temmuz 2027'de müsaitliğiniz var mı diyecektim. Çünkü Temmuz 2027'de
2: aslında ben soracaktım.
3: 27'de federasyon
1: düşünüyor
3: seçimleri
1: musun dedin zaten canım sen.
3: Tamam mı? Ondan sonra seçimleri doğru öncesinde teklif yapılmıştı sayın başkanlara. Özellikle büyük kulüplerden teklif gelmişti. Ve sayın başkanın işte dünya şampiyonluğu, Avrupa şampiyonluğu ve olimpiyatla ilgili hayali ve hedefi olduğu için şey değil. Yani bu işi kabul etmedi. Ama şunu söyleyeceğim. Şimdi Sayın Başkan'ın önünde bir tek hayal kaldı. Olimpiyat şampiyonluğu. Olimpiyat şampiyonu olduktan sonra artık futbola dönebilir Sayın Mehmet Akif Üstün'de.
1: Tertemiz kalsın bırak abi. Ne gerek var?
3: Şimdi,
1: ne gerek var?
3: Tabii şey şu. Yani bakıyorsun Sayın Başkan diyor ki tüm Türkiye'yi tarıyoruz diyor. Futbolda da tüm Türkiye tarınıyor. Ondan sonra diyor ki okulumuz var okutuyoruz. Futbolda da var abi. Aynı şeyleri yapıyorsunuz ama ikisi arasında çok fark
2: ben
3: var.
2: Ben söyleyebilir miyim?
3: Birisinde kulüplere kulak asıyorsunuz. Öbüründe kendi işini
2: ben
3: yapıyorsunuz.
2: Ben kendim değerlendirmemi söyleyeyim. Ben oğlum da altyapılarda oynadığı için en çok oynadığı sporun içindeyim. Şimdi özellikle futbol ve basketbolda son yıllarda işte oyuncuyu oynatmak için para alan hocalar, liyakatsizlik, işte tesis yetersizliği falan filan derken biz yeterli derecede sporcu yetiştiremeyen bir ülke haline geldik. Basketbolda da aynı yani benzer sorunlar basketbolda da çıktı. Hatta bazı skandallar ortaya çıktı. Futbolda da aynı yani futbolda ortaya çıkmasa bile herkes biliyor bunları. Ve biz mesela ben Şanlıurfalıyım. Başkanımız da Malatyalı yani hemşeri sayılır çok yakın kültürler. Ben Şanlıurfa'dan çıkan profesyonel oyuncu ya birdir ya ikidir ya. Düşün 3 milyonluk bir şehir. 3 milyon inanılmaz bir genç nüfusu var. Geçen bayramda gitmiştim. Ya çocuk dolu sokaklar. Tesis yok. Mesela yazın 45 derece sıcak vardır Urfa'da. Kapalı bir futbol alanı yok mesela çocukların oynayabileceği. Hiçbir şey yok yani. Yani biz bu kadar genç nüfusa ya bizim Dünya Kupası'nda yani yarı finale başarısızlık dememiz lazım yani. Bu kadar büyük genç nüfusa çünkü Almanya'nın yok. Avrupa'da hiçbir ülkenin yok. Ya dünyadan genç nüfus olarak herhalde biz İlk üçteyizdir diye düşünüyorum genç nüfus bakımından. Ama sporcu yetiştirmede ilk 20'de bile değiliz yani. Yetiştiremiyoruz yani. Milli takımımızın bile yarısı yurt dışında yetişmiş. Bu yüzden de biraz futbolu yönetenler...
4: Hakem yetiştiremiyoruz. Futbolcu yetiştiremiyoruz. Hakem yetiştiremiyoruz. Ahmet Ercanlar. Hayır, ne yapacağız yani biz? Ne yetiştireceğiz ya?
2: En azından...
4: Hiçbir şey yetişmiyor.
2: Şimdi voleybolcu yetiştirebiliriz. Demek ki gene
3: ya voleybolda şu yok. Bak Ahmet seni cümlenden alacağım ki o benim kanayan yaramdır. Bir tane önemli bir şirketin sahibi oğluna sponsorluk karşılığı transfer yaptırıyor. Sen bir cümle kullandın ya. Bugün alt liglerde, 3. ligde ve 2. ligde birçok oyuncu gittiği kulübe sponsorluk karşılığında gidebiliyor. Ve evet. Bunda nam yapmış kulüpler var. Bak bir evet. Gün böyle liglerin olmadığı boşluk haftada isim isim bunları ortaya koyalım. Şimdi birçok futbolcu yer bulamıyor. X bir kulübün kapısını çalıyor, dolmuş. Bazılarının zaten transfer tahtası kapalı. Açık olanlar da diyor ki işte şu kadar sponsorluk getirirsen şey yapabilirsin.
5: Sözleşme yapar.
3: Ve bununla ilgili nam yapmış bazı kulüplerimiz var. Burada söyleyeceğim onu.
5: Geçen yıl Süper Lig'de bir kulüp babasını yönetici yapıp bir futbolcuyu aldı. Şimdi aynı çocuğun babası başka bir kulübe geçti. Birinci Lig'de. Çocuk oraya gitti. Transfer oldu. Tabii. Yani hani o Süper Lig'den bahsediyor. O takım küme düştü ama yani bir şey söyleyeceğim. Yani bu hale gelmiş bir Türk futbolu yani rezalet. Yani biz sadece federasyonu falan eleştirmiyoruz. Türk futbolunun her tarafını eleştiriyoruz. Yani çünkü bu kafayla Türk futbolu çok ilerlemez yani. Bu kadar dediğim gibi genç nüfus, bu kadar şey. Ama yetiştirici yok, yönetici yok, tesis yok. Bu kadar yani.
6: Bak şimdi arkadaşlar, demin Konol'da Ankara'da voleybol lisesi var. Hatta Barış Alper,
1: Barış Alper oradan mıyorsun?
5: Buran Filey'in orada da var galiba şeyde.
6: İstanbul'daki miyim, ben Ankara'daki miyim görmüştüm.
5: Otel mi duruyorsun?
6: Lisede. Bu otel buradaki otel. Ha,
5: oteli var. Bak, voleybol oteli.
6: Yani üç büyük şehirde oteli var Voleybol Federasyonu. Şimdi bu Riva'nın orada bir tane hakem lisesi açıldı. Büyük bir törenle. Bakanlar geldi, bürokratlar geldi, genel müdürler geldi, protokol imzaladı, federasyon başkanları falan. Ben o gün, o hafta gazetede her hafta yazdım, köşemde yazmıştım. Buna hiçbir şey çıkmaz.
4: Neden?
6: Abi bu iş böyle 200 tane çocuğun arasından sen hakem seçemezsin.
4: Yani ya abi şimdi liseyi bak çok özür dilerim.
6: Bir şey söyleyeceğim. Bir bitireyim
4: tamam
6: bir anlatayım
4: ama
6: mı?
4: Çıkamaz diyorsun da ben orada bir şer koyayım. Ya bir çocuk hakemlik lisesini niye seçsin? Demek ki ona bir eğilimi var. Bir yetkinliği var ki orayı seçiyor. Gözünü seveyim abi. Bu kadar
6: yani neyse 6 sene oldu. O lise belki de kapandı şu anda. Yok yani belki de. Ben akıbetini bilmiyoruz. Veyahut da o liseden acaba şimdiye kadar bir tane hakem ikincilikte, üçüncülükte geldi mi? 5-6 yıl oldu.
4: Olsa gelirdi.
6: Tam, şu anda evet. Hazırlığım yok. Bakarım tam tarihine. Yani bu iş çok başka bir şey. Yani biz böyle bu işleri böyle ambalajını iyi yapıyoruz. İyi sunuyoruz. Ama veya bir, çok popülizm hani işte futbolculardan hakem yapacağız. Onlara kontenjan açıldı. Onlara imkan verildi. Bir tane futbolcu gelip hakem olabildi mi? Yani bu işin uygulayıcıları bu işte çok samimi ve ciddi olmaları gerekir. Bir disiplin olması gerekir. Hakemlik işi biraz yaratılış işi, biraz emek işi. Bence hakemlik işte en doğrusu 81 ili tarayacaksın. Her ilden 3 tane 5 tane çıkacak. Oradaki yeteneklilerden ama bir havuz oluşturacaksın.
5: Ben de bir şer koyabilir miyim? Öyle tipine bakmayacaksın. Yakışıklıymış. Ya bunlar kim yapıyor? Yok. Uzun boyluymuş. Ya, bunlar kim yapıyor? Ya, Türkiye'de böyle de bir hastalık var ya. Yok, ben anlamıyorum. Ya çirkin
4: genelde
5: olsun.
4: Genelde iyi selfie
5: çekiyor. Çirkin olsun.
6: Ya kim
5: olsun
6: bak, ya? Ben sana söyleyeyim ben.
1: Ya ben de şimdi isimler bir şey gelmeyecekse ben isim, de bir şey söylemek
6: istiyorum. İsimler diyeceğim. Ben bu hafta 2 tane hakem seyrettim. Bir de geçen hafta dedi. Hakemdeki psikoloji şu. Böyle birinin ismini söyleyeyim. Biri Yasin Kol. Bu hafta Erzurum maçında, Erzurum Konya maçında. Saat de maç 5'teydi derbiden 3 saat önce ya. Sahada bir yürüyüşü var. Futbolculara bir davranışı var. Bak kardeşim ya ben derbiyi bıraktım geldim burada sizin maçınızı yönetiyorum. Biraz şey olun. Yani futbolculara bir üstten bakıyor. Böyle bazı hakemler sahaya çıkıyor. Sanki diyor ki seyirci beni seyretmeye gelmiş.
5: Evet.
6: Kendi o psikolojide, o ruh halinde.
5: Zaten
1: en bütün gözler üzerimde.
6: Yani ben gelmişim, ben bak atlamışım gelmişim sizin maçınızı yönetiyorum. Siz ne istiyorsunuz? Bu tavırda yani oyuncuya bir yaklaşımı var. Bir vücut dili var, şaşarsın ya bak. Hakikaten şu maçı bir izleyin ya. İzlemediyse bir izleyin
1: ben,
6: yani.
1: Vallahi hani yaş ortalaması olarak çok da uzak değiliz aslında ama hani 80'lerde tribün kültürüyle tanışmış biri olarak ben o dönemden bu zamana kadar sahaya bir hakem üçlüsü çıktığında ısınmak için alkışlananı görmedim. Hepsine küfür edilir.
5: Ben bir şey söyleyeyim.
1: Gelir mesela, çıkar çıkmaz ıstıklanır. Bak, anında bak, hemen hakaret.
6: Var ya, öyle bir psikoloji var ki.
4: Kolina'ya karşı öyle değildi ama. Çok büyük sempati var.
1: Ahmet yani bir alkış o yabancı hakem olmasından yani,
6: Kolina
1: İtalya'da öyle değildi.
6: Kolina İtalya'dan sevmeyen adam.
1: En sevilmeyen adamlardan bir tanesi Kolina.
6: Bak Ahmet Ercanlar demin Urfa dedi ya. Urfa'dan bir Serdar Tatlı çıktı. Türkiye'de üst düzey hakemlik yaptı. FIFA kokartı yoktu ama derbilerde akla gelen isimdi. Daha sonra Merkez Hakem Kurulu Başkanı da yaptı. Çok da cesur davrandı. Ve ondan sonra da çekti gitti yani bu camiadan. Şimdi mesela Urfa ciddi bir potansiyeli var. Serdar Tatlı'nın arkasından bir tane daha bir hakem çıkmadı Urfa'dan. Serdar Tatlı mesela Urfa'da arkasından böyle bir tane, iki tane, üç tane bir nesil yakalaması gerekirdi. Neden olmuyor onu da söyleyeyim. Eğer Serdar Tatlı arkasından iki tane hakem çıkarsaydı, bu bizim yorumcular var ya bu ekranlarda çıkıp böyle 40 senedir hakem kesenler. Burada şebeke var. Teşkilatı kurmuşlar. Ahbap çavuşu. Bu işi bu sefer de böyle sulandırıyorlar. Yani ne hakemin hakem yetişmesine teşvik eden var, ne de öyle bir hakem çıktığı zaman da ya bunlar bir şebeke, ahbap çavuş, işte baba oğul. Yani o yüzden herkes burada işi bozmak için, herkes burada kaosu daha da böyle yangına körükle giderek, benzin dökerek yaptığı için buradan bir şey çıkmaz.
5: Ben müsaadenizle Ömer Faruk abim bıraktığı yerden devam etmek istiyorum. Yani çok doğru bir şeye değindim. Şimdi yani dün de mesela maçtan bir örnek vereceğim. Yani hakemlerin bu tavırlarıyla ilgili. Yani Ederson'un sakatlandığı bir pozisyon var. Hani Beşiktaş sonra
1: Arşi Buran'la
5: Ederson'a gol attığı bir şey. Şimdi orada yani hakem Ederson'a tavır, adam yerde kıvranıyor. Yerde ya kaleci yerde attım, ne yapar? Oyun durdurursun değil mi? Kıvranıyor adam, böyle yapıyor. Kalk kalk kalk. Ya sen bir doktor musun ya sen? Sen doktor mu? Arkadaşıyla çarpmış. Yüzünde darbe almış adam. Kendi takım arkadaşıyla çarpışmış. Ya bu ne tavır ya? Sonra gidiyorsun tedavisini yaptırtıyorsun. Adam yerde kıvranıyor yani. Ki kendi yani geri atlıyorsun adam yani. Duramaz yani. Sen nasıl bir tavır içmişsin şimdi... ya? Sen nesin ya? Sen çok önemliysin. Sen birinci aktör değilsin orada ya. Ederson birinci aktör kardeşim. Yani oyun sen yan rolde bile değilsin.
4: Aktör bırak abi, insan
5: sen
4: sağlığı denilen bir şey var.
5: Figüransın futbolda. Hakem figüran ya, sen çok önemli değilsin futbolda. Bunu anlayın. Oradaki ana aktörler futbolcular. Başkanlar da değil kardeşim. Şeyler de değil. Biz de başkan birinci aktör. Hakemler zaten aktör. En son futbolcular ya. Biz bir nesil Can Bartu'yu Fenerbahçe'yle oldu. Can Bartu'yla işte bir Beşiktaş'ta hak yetenlerle şunlar Galatasaray'ın
6: ya kupa törenlerini görmüyor musun? Tayyar Erdoğan'a kupa törenlerini. Başkanlar, önce gösteri çıkıyor kupayı almaya.
5: Başkanlar şunlar, hakemler falan bir şey yapmadın. Ama Türkiye'de abi yani en son futbolcular geliyor. Yani sıralamaya koy, gazeteciler bile önünde ya, daha şey popüler. Ya kardeşim yani öncelik bu olmamalı. Bir de şunu ekleyeceğim. Gene Ömer Faruk abi ek olarak. Ya şimdi televizyonda hakem yorumcuları yorum yapıyor, tamam mı? Bakın. Al pozisyona biri diyor ki böyle, öteki başka bir şey söylüyor. C başka bir şey söylüyor. Şimdi bakıyorsun pozisyon hakemin kararı doğru diyen o Ferhat Gündoğdu ile çok yakın, tamam mı? Şimdi bir dakika ya. İşte şey diyen, hayır kesin yanlış diyen düşman. Ya herkes ilişkisine göre konuşuyor. Bak televizyonda ben artık hakem yorumcularına inanmıyorum. Ya biz de kural bilgimiz var. Ya onların okuduğu kadar biz de okuyoruz, tamam mı? Kuralları. Şimdi geçen hafta Trabzon maçında dediler ki ayağı havada, triyoda konuştular. Yayıncı kuruluşta. İşte olmaz. Ya bu basketbol mu ya? Basketbol üçlük atarken öne doğru zıplarsın, tamam mı? İçeriye gelirsin ama ayağının son bastığı yere bakılır, tamam mı? Yani futbolu basketbol kurallarıyla karıştırdılar. Kardeşim sonra birkaç tane böyle genç hakem yorumcusu sosyal medyada kuralı koydu. İFAB'ın, tamam mı? Kuralı koyunca bir anda şeyler değişti. Benzer bir pozisyon bu hafta İspanya'da oldu. Kaderin garip bir cilvesi, rahmet maçıydı galiba. İspanya'da oldu ve orada da tartışıldı. Orada da birçok kişinin aslında kuralı bilmediği ortaya çıktı ve şöyle bir şey oldu. Burada İFAB bir ana kural kitapçığı yayınlıyor, tamam mı? Bir tane kitapçık yayınlıyor. Şimdi bu kitapçık içinde bildiğimiz işte hakemlerin yorumladığı kurallar var. Ama İFAB gelen ya bu tarz olaylara göre ek kitapçıklar yayınlıyor. Yani ek şeyler yayınlıyor böyle özel pozisyonlar için. Diyor ki bu pozisyonda diyor ayak diyor çizginin içindeyse, havada bile olsa diyor oyuncu içeride sayılır diyor İFAB'ın kuralı. Ama bizim hakem yorumcumuz okumuyor. Federasyon başkanı MHK başkanına soruyor. MHK başkanı bilmediği için diyor ki yabancı eğitimcilerimize sorup size döneceğiz diyor. Tamam mı? Bak MHK başkanımız İFAB'ın kuralını bilmiyor. Takip etmemiş. Bilmiyor yani. Oradaki eğitimci bilmiyor. Yabancı Taylor'a soruyorlar. Şimdi niye onu soruyoruz? Yani Taylor olmasa biz ne yapacağız? Ya bir tane MHK içinde görevli bir adam yok mudur? İFAB'ın her çıkarttığı şeyi güncelleyip hakemlere mesela bakın İFAB bugün bunu yayınladı. Bakın ayağı havadaysa bile içeride sayılıyor oyuncu. Ya bunu yapacak...
1: Ahmet seminerde herhalde büyük bir ihtimalle taçtan offside olmayacağı bir kez daha ya, hatırlatılacak tamam, diye tahmin ediyorum.
4: Şey
1: bir
4: kez
1: olmaz. Geçen sene birincilikte yaşanmıştı aynı hata. Onun sonrasında...
4: Ya ama bir şey dikkat çekmek
5: istiyorum. Orada Ahmet insani hatayla... Şeyi karışık. Ya orada bir dalgınlık olabilir. Ya o hakem bu %100 o kuralı biliyor. Bilmeme
4: bir şey yok. Bizde bir şeyler de var. Bak,
5: bir şey söyleyeyim şey tamam da. Ya dalgalık o dedi ya bastı onda. Tamam insan ya bu. Bak ona bir şey demiyorum bak. Yanlış penaltı verdi bir şey demiyorum. Ama kural bilmeme yani şu ayak havadayken trio da anlatıyorlar yakınlaştırıyorlar falan işte bakın diyor ayağı değmemiş yine. Ya kardeşim siz yayıncı kuruluşta yorumculuk yapıyorsunuz.
4: Biz de bir şey
5: söyleyeyim. İFAM'ın kural kitabını okumak zorundasınız. O yorumculuğu yapıyorsanız okumak zorundasınız. Dünya para alıyorsunuz.
4: Şimdi bak benim dikkatimi çeken bir şey var. Abi dün derbi maçı oynanmış. Şimdi voleybol çok önemli bir şampiyonlukla başladık değerli federasyon başkanım. Abi şimdi Trabzonspor Salah oynamış mesela. Ya sürekli hakemden çıkamıyoruz ya.
5: Yani çünkü ben Ahmet, geçiyor.
4: Sevgili Ahmet Ercanları sanırsın ki dün Fenerbahçe çok iyi bir top oynadı evinde. Ama hakem kurbanı olmuşlar. Hakem o kadar kötü maç yönetmiş ki Beşiktaş hakem sayesinde maç kazanmış. Fenerbahçe'nin puanı çalınmış. Ya abi hakem. Ya Fenerbahçe mesela niye bu kadar kötü? Yani ben bir Fenerbahçeli taraftarların Ahmet Ercanlardan bunu merak ettiğini düşünüyorum mesela.
5: Evet.
4: İsmail Kartal yetersiz mi mesela?
5: Evet.
4: Yani bunları konuşalım bence.
5: Şimdi Bülent'cim herhalde hakem, sen başka hakem, bir yerde yaşıyorsun. Hakem. Şunu söylediğine
4: yani,
5: göre.
4: Abi ben buraya şey söyleyeyim mi?
5: Beşiktaş hak ettiğini
4: Alanya maçında. Ben
5: kaya.
4: Bir dakika ya, abi biraz konuşalım. Müsaade et bak. Cevap verin. Rica ediyorum.
5: Ya ben 40 tane tweet attım. Alanya Beşiktaş hak etti. Fenerbahçe çok kötü.
4: Alanya Spor. Bak burası tweet değil. Burası ekran.
5: Bir dakika abi sen
4: çarptın şu an. Alanya Spor Beşiktaş maçında. Bak Alanya Spor. Hakem konuşacaksak arkadaş. Alanya Spor Beşiktaş maçında. Tamam, bir takıma ne yapılmaması gerekiyorsa her şey yapıldı.
5: Tamam.
4: Buz gibi.
5: O zaman ben müsaade, dünkü görüşlerimizi değiştiriyorum kardeşim. Dün dedim ki ben Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Hakem konuşacağım ya. Tamam. Madem Bülent.
4: Böyle abi. Bu iş böyle
5: ya demek ki. Ya abi hakem.
4: Burada, Fenerbahçe'nin eksiğini vurduk. Eksiğini.
5: Başkanı eleştirdik.
1: Şimdi başkanı, bu arada bir şey söyleyeceğim.
5: Ama şey bu çarpıtma ne abi? Bilen. Tamam. Fenerbahçe'nin Kerem'in %100 penaltı sürmedi.
1: Bırak Ahmet, istediği Ahmet, bir saniye. Işte. Ahmet bir saniye.
5: Ahmet bir saniye.
1: Ara arkadaşlarla hafta içinden beri biz birbirimizle paslaşarak yapıyoruz zaten.
4: Ben Ahmet Ercan'la
1: hani burada çalışan bir ekip var. Burada bunu konuşalım.
5: Ahmet
4: Ercan sürekli hakem vurgu yapmasına şaşırıyorum ben. Abi Fenerbahçe Beşiktaş mükemmel bir oyunla geriye düşmesine rağmen hakeme rağmen
5: yani çaldıktan sonra sen gelip
4: ne olmuş?
5: Gol atmış. Yeter sonra geride yatıyor.
4: Ne yapması gerekiyor?
5: Düdük çalmış hakem. Gol at. Aa golümüzü vermediler. Ya sizin mağduriyetiniz bile bu mu
4: arkadaş ya?
5: Mağduriyetiniz bile
4: bu. Hangi golden bahsediyorsun sen? Çal gibi golümüzü iptal edilmiş. Sen neyden bahsediyorsun
5: dün
4: ya?
5: Dün defalarca dedim. Beşiktaş hak etti dedim.
4: Milan için golünden bahsediyorsun sen. Ne geçerli
5: dedim. Hak etti dedim. Hak etti. 40 kere söyledim. Ben dedim ki dedim mi dün hakem yüzünden Fenerbahçe kaybetti? Tahir abi söyledin mi ya?
1: Yok.
5: Buradaydın sen.
4: Tamam biz de merak ediyoruz. Söyledim niye kaybetti
5: hak etti demedim ben.
4: Niye kaybetti?
5: Neredeydin bu arkadaş yok muydu dün? Bu
4: ya sen niye kaybettiğini anlat. Hakem.
5: Ya sen benim ne konuşacağımı ne karışıyorsun? Lan işine gücüne bak. Ben sana karışıyor muyum? 15 dakika vıdı vıdı konuşuyoruz burada. Bir kere kesemiyoruz biz. Biz ne zaman konuşsak araya giriyorsun. Bir şey yapma ya. Ne konuşacağımıza ne karışma. Müsaadenle.
4: Ya sanki Beşiktaş ne konuşacağımı hakem bilirim. Kazanmış gibi böyle bir
5: ya hakem. Ya ne zaman öyle bir yalga yaptım abi ben?
4: Ya
5: ne
4: öyle,
5: zaman ya?
4: Öyle anlıyorum ya ben.
5: Söyledim hatta. Hatta WhatsApp grubunda mesaj attım. Bülent'cim hak ederek kazandınız evet, dedim. Sen niye şov yapıyorsun ya?
1: Bu arada bir şey söyleyeceğim. Sadece Ahmet Ercan'la. Ahmet ya sadece sen söylemedin.
5: Ya WhatsApp grubunda da yazmadın.
1: Başkan Aziz Yıldırım da Beşiktaş daha iyi oynadı dedi.
5: Evet.
1: İsmail Kartal da Beşiktaş daha iyi oynadı dedi. Kerem Aktürkoğlu da Beşiktaş daha iyi oynadı.
4: Aziz Yıldırım da hakeme getirdi olayı mesela. Tamam Beşiktaş daha iyi oynadı.
1: Ya bugün.
4: Aması ne abi?
1: Bir şey söyleyeceğim. Ya
5: tamam senin penaltın verilmeseydi sen
1: Trabzonspor 5-0 kazandı. Ertuğrul Doğan da hakem dedi. Bugün Metin Diyadin 5-0 kaybetti. O da hakem dedi.
4: Çok
1: anlatabiliyor muyum?
5: Ya bir şey söyleyeceğim. Bak, burada Doğan en çok hakem konuşalım.
3: Nefes alın bir dakika. Evet. Şöyle söyleyeyim kardeşim. Bu ülkede bu ülkenin bir gerçeği var. Şimdi dünkü maça baktığınızda dünkü maçta empati yapmak lazım. Tam tersini düşünün. Acaba bugün futbolu konuşalım. Futbolun güzelliklerini söyleyelim diyen bunu Beşiktaş camiası abi. Acaba dün kaybetmiş olsaydı ve Blažević'in yapmış olduğu o hareketi Skriniar yapmış olsaydı bugün
5: neler konuşuyordu?
3: Neler konuşulurdu? Acaba
5: yani
3: çünkü düne kadar ya abi Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Serdar Adalı Futbol Federasyonu'na niye gitti abi? Bir hafta boyunca ben... Beşiktaş'ın tüm medya mensupları, hakemleri konuşmadı.
5: Niye futbol konuşmadılar bir haftadır? Futbol özelliklerini konuşsalardı, Alanya Spor'u konuşsalardı. Düşük bütçeyle az Beşiktaş'ı yendiğine. Niye hakem konuştunuz? Ya biz hakem konuşmadığımız halde diyoruz ki Beşiktaş'ı zaten yendi Beşiktaş. Hakkıyla yendi. Ama diyoruz bak maçta şu da şu da oldu. Bu yüzden Fenerbahçe kaybetti demiyoruz kardeşim. Bir kere kullanmadım kelimeyi. Yani düşünün ki Fenerbahçe'nin bir penaltısı verilmemiş. Kerem'in pozisyonu. Beşiktaş olsa ortalığı yıkmıştı. Ya Vlahovic yaptığı hareketten dolayı atılmamış. Gene biz buna bağlamıyoruz. O Vlahovic gidiyor gol atıyor. Ama Vlad diyor ki sen bizi tebrik tamam. Ya tebrik etmedin ne demek ya. Beşiktaş'ı nasıl konuşmadım ben ya. Beşiktaş'ı defalarca tebrik ettim. Twitter'dan burada WhatsApp'ın
4: her yerinde. Bak Kerem Aktürkoğlu penaltı. Çok ayıp. Beklediği pozisyon hakkında.
5: %100 penaltı. Hiç tartışması yok.
4: Bülent Yıldırım penaltı değil.
5: Evet.
4: Deniz Çoban penaltı değil.
5: Geçen hafta da çizgi
4: geçti. Demirel ya bir müsaade be babacığım ya. Penaltı seçim Demirel penaltı değil.
5: Evet.
4: Fırat Aydınus penaltı değil. Devam ediyor liste daha evet. Okurum. Yani hemen hemen tüm otoritelerin penaltı değil dediğine Skriniar'ın boğaz sıkmasına kırmızı kart verilmemiş. Şimdi buralarda maçın istatistiklerine baksalar anlayacaklar mı bilmiyorum da şöyle bir maçın istatistiklerine bir bakın. Mesela gol beklentisi ne demektir? Fenerbahçe'nin gol beklentisine bir bakın. Maçın kahramanının Ederson olduğunu fark ettiler mi acaba bilmiyorum ama bir özetleri izleseler belki anlayacaklardır. Beşiktaş'ın nasıl üstün bir oyun oynadığını izleyerek anlayamayanlar istatistiklere bakarak anlarlar belki diyeceğim ama belki oradan da anlayamazlar. Ama özetleri izleyebilir. Ben ilk yarı bitiminde bir şu paylaşımı yaptım. Dedim ki bu maçın sonucu ne olursa olsun yenilebiliriz de berabere de kalabiliriz. İlk yarının bitiminde bu paylaşımı yaptım. Bak orada saati yazıyor. Orada da duruyor. Ne zaman paylaştım? Beşiktaş sonuna kadar bu yarışın içerisinde olacaktır. Çünkü Beşiktaş top oynuyor. Beşiktaş iyi oynuyor. Beşiktaş'ın genç bir kadrosu, kaliteli bir kadrosu, iyi bir teknik direktörü var. Ve bu Beşiktaş, üzülecekler ama rakipler, daha bazı oyuncularımızın %50 potansiyelini gösteriyoruz. Yani Trossard'tır, işte Vlahovic'tir, daha ortada Poku falan yok. Tamam. Şimdi tam anlamıyla Beşiktaş'ın son 30 dakikada, 60. dakikadan sonra düşer diye bekledikleri Beşiktaş'ın Fenerbahçe'ye top göstermemesi, kondisyon anlamında da çok iyi olması. Mesela futboldan anlamayan arkadaşlar, izleyenler için söylüyorum. İzleyip anlamayabilir ama anlatmak lazım. Mesela Rıdvan niye sürekli olarak ceza sahasının içerisindeydi? Acaba bu bir taktik olabilir miydi? Italiano bu şekilde Fenerbahçe'nin, İsmail Kartal'ın bir zaaf noktasını yakalayıp da Rıdvan'ı sürekli ceza sahasının içine toplam buluşturdu. Acaba gol o yüzden gelmiş olabilir miydi? Bunları anlamayanlar. Efendim Vlahovic şöyle yapmış. Ne yapmış Vlahovic? Ne yapmış? Bir ekran görüntüsünde, yarım saatlik bir ekran görüntüsünde ki bu oyuncular, genç oyuncular daha ülkemizin şeylerine siz söyleyin. Ülkemizin pardon şuradan hemen şunu açayım. Mesela ülkesinde bu şey neymiş? Hemen okuyorum. Mesela bu Archie Brown küfürü hakemin verdiği bir karar sonrası gözün içine baka baka İngilizce küfür eden Archie Brown mesela Vlahovic'i konuşanlar neden konuşmuyorlar?
5: Çünkü
4: bir bitireyim.
5: Abi sen alıyorsun gidiyorsun yani. Tek başına programı yapıyorsun. Biz bir şeye cevap vermeyeceksek.
1: Tamam.
5: Şimdi bak, konuşuyorsun.
4: Greenwood şöyle hızlı böyle hızlı diyenler 30 kilometre hız yapan Greenwood'a Rıdvan 32.88 olaydan 35.64 yapmış. Bak şimdi gelelim şeye. Sırp bir gazeteci demiş ki Vlahovic'in dün Siso Jetna diyor. Bizim orada bir argodur.
7: sen bir korkaksın. Yani Vlahovic'in yapmış olduğu hareket, sen bir korkaksın. Yaptığı hareketi ise Sırbistan'da her şeyden korkan ötleklere karşı kullanırız demiş. Yani şimdi ülkeler arası kültürlerde değişebilir. Peki Vlahovic'in hareketini herhalde bizim Fenerbahçe'nin mağlubiyetini buraya bağlamaya çalışanlar veyahut da Vlahovic üzerinden algı yapmaya çalışan, Vlahovic işte top oynayamaz, Vlahovic işte geçen seneki performansı ortada, efendim başarılı olamaz diye bekleyenler baktılar ki Vlahovic bir gol makinesi çıktı, bir canavar çıktı. Acaba nereden tırtıklarız? Peki Skriniar'ın orta parmağını konuşuyorlar mı? Şu anda taraftar görüntülerinde var. Orta parmak gözü. O ne olacak şimdi? Şimdi
1: bir hepsini de konuşacağız. Merak etme. Doğan, hatta bunu talimatlar üzerinden de konuşacağız.
5: Soğumadan cevaplarını alalım.
1: Parmak işaretleriyle alakalı.
5: Tek başına kimse program yapamaz.
1: Biz sonra bir Trabzon'da biraz konuşalım.
5: Öyle bir şey yok. Bir defa mesela. Bir özür beklerim. Bütün Türkiye yanıltıyor. Burada diyor ki yok Trio diyor. Penaltı değil diyor. Ben baktım o sırada Trio ne demiş. Baktım. Kerem pozisyonu.
7: Kerem'in.
5: Seçim Demirel Salih çizgi üzerinde faul yapıyor, penaltı.
1: Seçim Demirel penaltı dedi.
5: Deniz Çoban Salih faul yapıyor çizgi üzerinde, penaltı.
1: Bir dakika.
5: Bülent Yıldırım Salih ayağını koyduktan sonra teması ayağı yerden gelen Kerem sağlıyor. Devam kararı doğru. Sen niye koskoca bir dakika, tekeri tekrar atıyorum. Tüm Türkiye'nin önünde bütün Türkiye'yi yanıltıyorsun. Neden yanıltıyorsun? Okuyorum buradan. Okuyorum buradan. Tırıyorum,
7: biz de okuduk işte.
5: Ben sen neden yanıltıyorsun kardeşim? Her, bak penaltı demişler değil mi?
7: Yahu
5: sen neden yanıltıyorsun? Özür dile lütfen. Kontra. İnsanlar yanıltığın için özür dile. Bunu geçelim. İkincisi
1: ya, Sırbistan'da
5: söylemiş. Kardeşim burası Sırbistan değil. Burası Türkiye. Ha. Burada Türkiye'nin kültürü var. Ben o zaman Sırbistan'da sokakta bikiniyle dolaşıyorum. Kadınlar da bikiniyle dolaşsın mesela, atıyorum. Tamamen sallıyorum yani. Oradan kültürünü
1: görmüyoruz. Neyse örnekler ver benim de
5: Türkiye çok. Burası Türkiye'de. Kurallar neyse. Meyveres 4 maç ceza aldı. Vlahovic'i 4 maç cezasını alır oturur. Aynı şey Fenerbahçe oyuncuya oldu. Fenerbahçe oyuncu 4 maç ceza aldı. Bitmiştir. Tartışması yok. Bak bunu hiç konuşmayacaktım.
7: Fenerbahçe resmi
5: sen konuşacaktın Bülent.
7: Meryem'in ne demiş?
5: Biz, ben dün bunları hiç konuşmadım. Dikkat ederseniz. Ya beni ilgilendirmiyor Vlahovic için ceza alıp almaması. Ama öyle bir tarih ediyor ki insana. Yani ben futbol konuşmaya çalıştım dün. Anlattım. Bak hakemle alakası yok dedim mağlubiyetsin. Ama tarih ediyor zorla. Geliyor burada insanları bir de yanıltıyor. Tırıyor şöyle demiş. Yok böyle demiş. Kardeşim benim oyuncum yerdeyken o hakem oyunu durdurmadı ya. Gol yiyordu ya Fenerbahçe. Ya faul olmasaydı gol yiyordu ya. O hakem elit hakem ya. Kalecim yerde yüzünde darbe almış. Kendi takım arkadaşıyla çarpışmış ya. Utanır ya. Ya utanır ya bir hakem. O orada oyunu oynatmaya utanır. Aynı hakem Trabzon'da meşale yerdeyken oyunu devam ettirdi ya.
3: Bak şimdi tamam. Bir cümle söyleyeceğim. İnanamıyorum ya. Ahmet'e orada hak veriyorum. Hatta dün arabayla giderken Ömer abiye de anlattım. Dünkü maçta iki tane skandal vardı. Bir tanesi Archie Brown'la Ederson'ın yani birinin ayağının kafasına gelmesi. Buna rağmen oyunu durdurmaması ve devam ettirmesi. Bak büyük bir skandal. Halil Umut Meler gibi FIFA kokartı bir hakeme yakışmadı. İkinci bir olay. Beşiktaşlı futbolcuyla Gendüz'ü kapa kapaya çarpıştı. Olay mahalline yaklaşan Halil Umut Meler sanki iki oyuncudan biri ölmüş, yaralanmış, parçalanmış gibi şiddetli bir şekilde doktorları sahaya çağırdı. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Akbedu'yla Gendüz'ü. Evet. İkisini çağırdı. Geldi doktorlar, tedavi etti. İki oyuncu niye bir dakika kenarda bekledi abi? Çağıran sensin. Evet. Onlar doktor istemedi ki. Yani FIFA kokartlı bizim en üst elit hakemimiz bunu bilmiyor abi. Oyuncu çağırmıyor ya, sen davet ediyorsun ya.
5: Ya bir şey söyleyeceğim.
1: Kafaya şimdi, darbe aldı diye hakem çağırdı.
3: Ya gel. Kardeşim böyle niye kenarda bekliyorsun? Bunu senin teknik adamın da bilmiyor demek
5: aynı
3: ki.
5: Aynı hakem Trabzon'da yerde meşale varken İsmail meşale almaya çalışıyor. Oyunu devam ettirdi ya. Daha bundan büyük skandal var mı? Meşale vardı yerde. Gördü. Korkusundan. Ya zaten oyunu durduramaz. Her taraftan maddeye ayıyor sahaya. Sahi, bak orada orta yapıldığında bir oyuncunun ayağı yanabilirdi. Yere düşerdi, yüzüne girebilirdi o meşale. Ya ikili mücadele olabilirdi orada. Düşerdi, yüzü yanardı. Yani bir hakem, normal hakemi boş ver ya, bir insan. Orada devam ettirmemesi gerekirken ettirdi. Fenerbahçe'de gol yedi hasbel kadar orada. Ya kardeşim sen iyice Şirazen'i kaybetmişsin Ali Mutmeler. Bırak Şirazen'in insanını da kaybetmişsin. Ya orada Ederson'un yüzüne arkadaşın ayağı geliyor. Sen ya orada oyuncuya nasıl orada öbür şeyde pozisyon böyle böyle yapıyorsun Akbadu'yla Gendüz'ü pozisyonda. Aynı şeyi yapman gerekirken böyle yapıyorsun. Kalk kalk kalk kalk diyorsun. Ayıp ya.
1: Peki. Ayıp ya.
7: Şimdi bir düzeltme yapmam lazım.
4: Ahmet Ercanlar doğru söylüyor. Bak benim çok güvendiğim bir kardeşim attı bana. Kontra spor diye baktım ben ona. Kontra spor.
5: Ya bırakın şu trolleri.
4: Bir dakika
5: ya.
4: Babacığım.
5: Trolleri bırakın ya.
4: Şey adam hesap şey. O Trio'nun haricinde Fırat Aydınus'a baktım şimdi. Kontrol ettim. Fırat Aydınus, Kerem'e müdahale, Salih'in Kerem'e müdahalesi görüntülere göre ceza sahası dışında gerçekleşmiş. Yani siz penaltı güzelim değil demiş.
5: Yanlış görmüşüm.
4: Yahu abicim ben düzeltme yapıyorum. Tamam. Trio yani penaltı demiş. Fırat Aydınus, Fırat Aydınus o da penaltı değil demiş.
5: Tamam, tamam. Faul olduğunu söylüyor ama.
4: Yani faul olduğunu bak penaltıyı konuşuyoruz biz penaltı. Penaltı mı değil mi? Fırat Aydınus penaltı değil demiş.
5: Peki. Tamam. Bir de maçta madem hakem konuşuyoruz başlattı Bülent. Akbadon'un bir tane pozisyonu var eline çarpıyor. Yayıncı kuruluş orada kamerası olmasına rağmen getirmedi kardeşim. Getirmedik ya biz göremedik. Biz nasıl gördük biliyor musun? Tesadüfen başka bir kameradan çekilmiş görüntüyle fotoğrafını gördük biz. Eliyle şey yapıyor.
1: Kol açık mı kol değil açık mi?
5: Ya kolu değil süpürüyor tabii böyle tamam mı?
6: Ama Ahmet Ercan'da orada iki açı var. Bir açı dediğin gibi hakikaten böyle topu evet şey ama diğer açıda da böyle yukarı değip diyor. Yani
5: sağlıklı bir açıyı izleyemediğimizi açı, söyledim abi. Yok, sağlıklı yani bir açıyı izleseydik ben orada, burada yorum yapardım.
6: Ben bir bu ama, konuyla ilgili tartışma ben, büyümeden bir şey
1: söylemek istiyorum. Sana bir tarafa geçtim de bazen VAR bile hakeme sağlıklı bir açı göstermiyor.
5: Ya hakikaten
1: öyle,
5: ya,
1: öyle bir sıkıntı var zaten.
5: Bütün kamera görüntüleri var. Türkiye'de, İnanamıyorum ya.
6: Türkiye'de YouTube'da, gazetede, televizyonda konuşan 1000 tane adam var diyelim. Son 24 saatte bu 1000 kişi içinden 1000'i de Beşiktaş'ın iyi oynadığını söylüyor, kabul ediyor. Yani bunu burada tartışacak. Hayır sen bunu getiriyorsun tartışacak. Ya tartışmıyor ki. Yani
5: sen böyle tartıştırıyorsun Bülent.
6: Bir tane bile bir adam çıkmadı ki. Demedi ki Fenerbahçe daha iyi oynadı. Biz yani bunu tartışacak bir tarafı yok. Ya herkes kabul ediyor bunu. Hayır mesela bazı derler vardır ki.
5: Şöyle yapmadan hani kem konuyor. Nereden kem konuşsun?
6: Biri iyi oynar, ikinci yarı biri iyi oynar. Kafa kafaya maç gitmiştir. Biri daha fazla pozisyon bir daha. Ama bu derbinin Türkiye'de 1000 tane adam çık. 999 değil. 1000'de 0 bir de 5'in yönünü kabul ediyor. Bunu tartacak bir şey yok. Yani habire istatistik getirmeye, habire işte rakamlar vermeye kabul ediyor ya. 5'te iyi oynadı ya. Tamam.
1: Ya darısı yani inşallah Edirne'den sonrası için evet diyelim. Avrupa'da temsil eden orada takımlarımız da, bunlar. İnşallah, inşallah orada da güzel edecek sonuçlar alacak. İnşallah. Çünkü bir taraftan Ferencvaros ve Ahmet üzüntüsünü yaşayan bir Trabzon vardı. Hatta hocasını kaybetmişti. Ardından da büyük bir hırsla çıktı. Bir onur mücadelesiydi aslında Trabzonspor'un bugünkü Gençler Birliği karşılaşması. Tabii biraz affetme maçıymış gibi Hüseyin Cimşir'in de ilk test maçı gibiydi. 5-0'lık bir galibiyet oldu. Bu galibiyete aslında gölge düşen bir gerçek daha vardı. Tabii ki üzülerek söylüyorum. Hakem Çağdaş Altay vardı. Reklama gidelim. Sonrasında maçın detaylarını konuşalım. Ayrılmayın. Az sonra buradayız.
8: TGRT FM Haber. Türkiye'nin sesi, Türkiye'nin sesi, Türkiye'nin frekans listesi. Frekans listesi. Ankara 104.4, Polatlı 90.6, Aksaray 93.4, Çankırı 93.1, Eskişehir 105, Konya 93.1, Akşehir 95.1, Beyşehir 93.1, Seydişehir 97.1, Ereğli 93.1, Karaman 95.5, Kırıkkale 93, Kırşehir 99.1, Kayseri 98.7, Nevşehir 93.1, Niğde 92.1, Sivas 95, Yeşilhisar 98.7, Yozgat 93.1. Türkiye'nin sesi, Türkiye'nin frekans listesi. Biz her yerdeyiz.
9: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlar'da. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında. Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
10: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
11: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
12: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
13: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
12: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
14: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
15: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
16: Alo. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinle, otobüsünle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
17: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
18: Bir yiyip bir şükredeceğiz inşallah.
19: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
20: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstüne ölmüş.
21: Aa süper oldu. O koptağını geçeceğiz ya. Ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
15: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.

0: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Su içmeyi ihmal etmeyin. Günde 5 bardak su içen kişilerde kolon kanseri %50 azalıyor. Dünyanın %70'i sudur. Yeryüzündeki su kaynaklarının yaklaşık 0.3'ü kullanılabilir ve içilebilir özelliktedir. Vücudumuzun da tıpkı dünya gibi %70'i sudan oluşur. Sıcak havalarda ve egzersiz sırasında daha fazla su tüketmek çok önemlidir. Su ağız kokusunu önler, kan hacmini arttırır, hücreler için gerekli oksijen ve besini hızlı bir şekilde taşır ve kalbin daha sağlıklı olmasını sağlar. Saç problemleri için kurtarıcıdır. Cildinizin parlamasını, canlı görünmesini sağlar. Kabızlık ve bağırsak tembelliği gibi sindirim problemlerinin giderilmesine yardımcı olur. Egzersiz yaparken gerçekleşen kasılma ve krampları önlemeye yardımcıdır. Susuz kalmaya bağlı olarak gelişen unutkanlık, dikkat dağınıklığı gibi beyin fonksiyonları problemlerinin giderilmesini sağlar. Su, stresle savaşmada hayati öneme sahiptir. Emziren anneler için süt arttıran en güçlü kaynak sudur. Reflüye iyi gelir. Grip gibi bulaşıcı hastalıklarla savaşırken vücut direncine katkıda bulunur. Cilt sağlığının korunmasında önemli bir etkendir. Yeterli miktarda su içen kişilerin cildi nemlenir, parlar, sağlıklı ve genç görünür. Su, vücut ısısının dengelenmesinde de önemli rol oynar. Ayrıca vücuttan ödemin atılması suyun görevidir. Yeterli miktarda su içen kişilerde metabolizma hızlı çalışır, kilo problemi daha az yaşanır. Su içmek böbrek rahatsızlıklarından da korur.
1: Aklınızda bulunsun.
0: Şimdi reklamlar.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox dünya şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz.

Sokaktayım. Kimsesiz bir sokak ortasında. Yürüyorum. Arkama bakmadan yürüyorum. Yolumun karanlığa saplanan noktasında sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum.

Merhabalar sevgili dinleyiciler. Damla Damla Şiir'de yine birlikteyiz işte. Teknik Masa'da arkadaşımız Mustafa Özcan var. Yönetmenimiz Vehbi Arvas. Her ikisine de teşekkürlerimi sunuyorum beni sizlerle buluşturdukları için. Bu programı hazırlayan ve sunan ben Müberra Gönen, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün bir sürprizle başladık. Necip Fazıl Kısakürek Usta'nın, o büyük şairin muhteşem şiiri Kaldırımları kendi sesinden sizlere sunarak başladık Damla Damla Şiire ve hep böyle devam edeceğiz bugün. Onun şiirleriyle devam edeceğiz. Dostlarım, şu anı iple çekiyorum. Şiirlerle size ulaşabilmek benim için büyük zevk. Bunu laf olsun diye söylemediğimi hissediyorsunuz. Öyle olmasa zaten şu anı birlikte paylaşıyor olmazdık. Sesimin tonundan da sanıyorum içtenliğimi anlıyorsunuz. Evet dostlar, günümüzde herkes müthiş bir hızla yaşamakta. Sevgiyi, dostluğu, fedakarlığı, merhameti, içtenliği küçümsedikleri bir çağda herkesin, bizler hala şiir için birlikteyiz. Bir şiir randevusunda birlikteyiz. Burada bu güzelliği benimle paylaştığınız için hepinize binlerce teşekkür ediyorum. Tekrar yürekten bir merhaba ve bir Necip Fazıl şiiriyle merhaba.

Uyan yârim, uyan, söndü yıldızlar. Gün karşı tepeden doğmak üzredir. Her sabah güneşi seyreden kızlar mahmur gözlerini ovmak üzredir. Uyan yârim, sesler geldi derinden. Karanlık oynadı, koptu yerinden. İlk ışık kapının eşiklerinden şimdi bir gölgeyi kovmak üzredir. Sevgilim, kapımı çaldı aydınlık. Baygın gözlerimi aldı aydınlık. İçimde tıkandı, kaldı aydınlık. Bu aydınlık beni boğmak üzredir.

Dostlar, bir önceki programımızda bir şiir okumuştum sizlere. Yazarını bilmiyorum, biliyorsanız lütfen bana mektupla bildirin, paylaşalım demiştim. Ama Necip Fazıl kitapları arasında dolaşırken onun da büyük ustaya ait olduğunu gördüm. Biter, şiirin adı Biter. Bir kez daha paylaşmaktan kendimi alıkoyamayacağım. Hadi onu paylaşalım dostlar.

takılır, bir yerde kalır oyuncak. Kurgular biter. Ölüm, o geldi mi ne var korkacak? Korkular biter. Fikir açmaz artık beyinde kuyu. Burgular biter. Unuturuz hayat adlı uykuyu. Uykular biter. Biter. Her şey biter. Ses, şekil ve renk. Kokular biter. Kabir sualiyle kapanır kepenk. Sorgular biter.

Dostlar, Necip Fazıl'ın şiirleri içinde kendi ahengini, kendi müziğini taşıdıktan başka bizleri çok da düşündürürler. Zaten gerçek şiir yaşamı sorgulamaz mı? Bizi sorgulamaz mı? Geçmişi, geleceği, bugünü sorgulamaz mı aslında? Kendimizi, yaşamımızı bir kez daha gözden geçiririz bir şiirin dizelerinde dolaşırken. Bilirsiniz, Necip Fazıl deyince Kaldırımlar geliyordu akla ve onun Kaldırımlar bir şiirinin ilk dizeleriyle açmıştık onun sesinden programımızı. Ama ben şimdi size Kaldırımlar 3'ü okumak istiyorum. 3 şiirden oluşmakta Kaldırımlar. Kaldırımlar 3 gelecek birazdan.

esmer kadındır ki kaldırımlarda gece, vecd içinde başı dik hayalini sürükler. Simsiyah gözlerine bir an gözüm deyince, yolumu bekleyen genç, haydi düş peşime der. Ondan bir temas gibi rüzgar beni bürür de, tutmak isterim onu göğsüme alıp. Bir türlü yetişemem fecre kadar yürür de, heyhat o bir ince ruh, bense etten bir kalıp. Arkamdan bir kahkaha duysam yaralanırım, onu bir başkasına ram olur.

kim zaman da sadece iki dizelik bir şiirle yüreklerimizi titretmeyi başarmış. Derin anlamlar var şiirlerinde. İçinde müziği olan dizeler. Düşünürsek bize çok şey ifade ediyor. Şimdi kısa kısa şiirleri arasında bir şiir yolculuğu yapalım birlikte dostlar. İkişer dizelik şiirler. Hissederek paylaşalım onları lütfen.

haberci. Ne kadar vatan varsa o vatandan haberci, gurbet dediğin senin yaradandan haberci. Ebedi taze. Bir yer var ki orada sayı üstü endaze. Ne solmak ne yıpranmak, her şey ebedi taze. Nimet. Dünyada her nimeti bıraksam ne çıkar ki? Orada o varken burada bırakılmaz ne var ki? Hep ayrılık. İsteğe erince istek ölür. Bir anda ölseler de insanlar tek tek ölür. Çocukken gün battı mı bir köşede ağlardım. Nihayet döne döne aynı noktaya vardım. Kamış. Ben gurbet rüzgarının üflediği kamışım. Bir su başında mahzun, yapayalnız kalmışım. Gölgeler. Gönlüm uçmak dilerken semavi ülkelere, ayağım takılıyor yerdeki gölgelere.

Evet sevgili dostlar, işte ikişer dizeyle nice farklı duygu arasından geçtik birlikte. O da bizler gibi zaman zaman çok yalnız hissetmiş kendisini. Hatta bazen öyle yalnız hissetmiş ki semavi ülkelere uçmayı arzulamış. Kimi zaman ileri yaşına rağmen bir çocuk gibi ağlamaklı buluvermiş kendisini. Çok insani duygular hepsi de. Tabii sanatçı ruhlu insanlar bütün duyguları çok yoğun hissediyorlar. Belki diğer insanlara göre daha çok acı çekiyorlar ama ürettikleri bütün güzel eserler de bu duygu yoğunluğunun eseri olsa gerek. Necip Fazıl Kısakürek'le yaptığımız bu şiirli yolculuk umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Şimdi de muhteşem bir şiir var sırada. Necip Fazıl'ın İstanbul'u anlatan o olağanüstü şiiri, Canım İstanbul diyecek. Birçok şairimize ilham kaynağı olan bu güzelim şehir, onun dizelerinde ne kadar şiirsel bir şehir olduğunu bize de kendisine de bir kez daha kanıtlıyor gibi. Gerçi el birliğiyle onu yok etmek için elimizden geleni yapıyoruz ama o kadar güzel bir şehir ki bunu bir türlü beceremiyoruz şükürler olsun. Hadi şimdi bir İstanbul turuna çıkalım Necip Fazıl'ın dizelerinde.

ruhumu eritip de kalıpta dondurmuşlar. Onu İstanbul diye toprağa kondurmuşlar. İçimde tüten bir şey, hava, renk, eda, iklim. O benim zaman, mekan aşıp geçmiş sevgilim. Çiçeği altın yaldız, suyu telli pulludur. Ay ve güneş ezelden iki İstanbulludur. Denizle toprak yalnız onda ermiş visale. Ve kavuşmuş rüyalar onda, onda misale. İstanbul benim canım, vatanım da vatanım. İstanbul, İstanbul.

Tarihin gözleri var surlarda delik delik. Servi, endamlı servi, ahirete perdelik. Bulutta şaha kalkmış Fatih'ten kalma kır at. Pırlantadan kubbeler sanki 1 milyar kırat. Şahadet parmağıdır göğe doğru minare. Her nakışta o mana, öleceğiz ne çare. Hayattan canlı ölüm, günahtan baskın rahmet. Beyoğlu tepinirken ağlar Karaca Ahmet. O manayı bul da bul, ille İstanbul'da bul. İstanbul, İstanbul.

Boğaz gümüş bir mangal, kaynatır serinliği. Çamlıca'da yerdedir göklerin derinliği. Oynak sular yalının alt katına misafir. Yeni dünyadan mahzun resimde eski sefir. Her akşam camlarında yangın çıkan Üsküdar. Perili ahşap konak koca bir şehir kadar. Bir ses bilemem, tambur gibi mi, ut gibi mi? Cumbalı odalarda inletir katibimi. Kadını keskin bıçak, taze kan gibi sıcak. İstanbul, İstanbul.

yedi tepe üstünde zaman bir gergef işler. Yedi renk, yedi sesten sayısız belirişler. Eyüp öksüz, Kadıköy süslü, moda kurumlu. Adada rüzgar, uçan eteklerden sorumlu. Her şafak, hisarlarda oklar çıkar yayından. Hala çığlıklar gelir Topkapı Sarayı'ndan. Ana gibi yar olmaz, İstanbul gibi diyar. Güleni şöyle dursun, ağlayanı bahtiyar. Gecesi sümbül kokan, Türkçesi bülbül kokan İstanbul, İstanbul.

Gecesi sümbül kokan, Türkçesi bülbül kokan İstanbul, İstanbul. İşte böyle anlatılır İstanbul ancak. Necip Fazıl böyle anlatabilir ancak onu. Ne kadar hoş değil mi dostlar? Dilerim içinde yaşayan bizler bu canım şehri daha bir kollayarak, severek, bu şehirdeki güzellikleri bozmadan, bu şiirdeki anlamı vererek çağlar boyu yaşatırız. Biraz daha özenle, biraz daha gayretle, bu çok da zor olmasa gerek. Şiir gibi bir şehirde şiir gibi bir yaşam sürebilmek ne güzel olur.

Dostlar, son bir şiirle bitiriyoruz Necip Fazıl'la yaptığımız bu muhteşem yolculuğu. Necip Fazıl olur da kaldırımlar bir olmaz mı? Onunla veda ediyorum sizlere. Ben Müberra Gönen, o şiirin üstüne tek kelime dahi etmeden gitmek istiyorum. Ve şimdiden diyorum ki bir dahaki Damla Damla şiirde buluşana dek her şey gönlünüzce olsun dostlar. Şiir gibi kalın, şiir gibi yaşayın. Sokaktayım, kimsesiz bir sokak ortasında. Yürüyorum, ardıma bakmadan yürüyorum. Yolumun karanlığa saplanan noktasında sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum. Kara gökler kül rengi bulutlarla kapanık. Evlerin bacasını kolluyor yıldırımlar. İncin uykuda yalnız iki yoldaş uyanık. Biri benim, biri de serseri kaldırımlar. İçimde damla damla bir korku birikiyor. Sanıyorum her sokak başını kesmiş devler. Üstüme camlarını hep simsiyah dikiyor. Gözüme mil çekilmiş bir ama gibi evler. Kaldırımlar, çilekeş yalnızların annesi. Kaldırımlar, içimde yaşamış bir insandır. Kaldırımlar, duyulur ses kesilince sesi. Kaldırımlar, içimde kıvrılan bir lisandır. Bana düşmez can vermek yumuşak bir kucakta. Ben bu kaldırımların emzirdiği çocuğum. Aman sabah olmasın bu karanlık sokakta. Bu karanlık sokakta bitmesin yolculuğum. Ben gideyim yol gitsin. Ben gideyim yol gitsin. İki yanımdan aksın bir sel gibi fenerler. Tak tak ayak sesimi aç köpekler işitsin. Yolumun zafer takı gölgeden taş kemerler. Ne sabahı göreyim, ne sabah görüneyim. Gündüzler size kalsın, verin karanlıkları. Islak bir yorgan gibi sımsıkı bürüneyim. Örtün, üstüme örtün serin karanlıkları. Uzanıverse gövdem taşlara boydan boya. Alsa buz gibi taşlar alnımdan bu ateşi. Dalıp sokaklar kadar esrarlı bir uykuya. Ölse kaldırımlarım kara sevdalı eşi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickboks Dünya Şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
4: İbrahim bin Ethem Hazretleri, tabiinin meşhur alimlerinden ve evliyanın büyüklerinden. İsmi İbrahim bin Ethem bin Mansur olup künyesi Ebu İshak'tır. Ailesi Arap kabilelerinden Beni İcl veya Temim'e mensuptur. 96 miladi 714'te Belh şehrinde doğdu. Anne ve babasının hac sebebiyle Mekke'de bulundukları sırada doğduğu da rivayet edilir. 162 miladi 779'da Şam'da vefat etmiştir. Bizanslılarla yapılan bir deniz savaşında ismi belirtilmeyen bir adada vefat ettiği de rivayet edilmektedir. Defnedildiği yer olarak da Şam bölgesi, Askalan, Bağdat, Bizans'a ait bir ada, Sukin veya Suferen Kalesi gibi yerler zikredilmektedir. Babası Ethem, Belh şehri padişahıydı. Avlanmayı severdi. Her türlü imkana sahip olup, her istediğini yer, her istediğini giyer, her emri hemen yapılırdı. Bir yola çıktığı zaman 40 altın kalkanlı asker önünde, 40 altın gürzlü asker arkasından yürürdü. O bütün bunları terk etmiş ve Allahü Teala'ya gönül vermiştir. Mübarek sözleri ve kerametleri dilden dile dolaşmış, muhabbeti hep gönüllerde yaşamıştır. Dünya sultanları unutulmuş fakat o unutulmamıştır. Tacını tahtını bırakıp evliyadan olması şöyle olmuştur. Bir gece tahtı üzerinde uyuyakalmıştı. Gece bir gürültüyle uyandı. Tavan sallanıyordu. "Kim o?" diye seslenince damdaki "Tanıdık biriyim. Devemi kaybettim, onu arıyorum." dedi. İbrahim Ethem, "Hey şaşkın! Ne diye damda arıyorsun? Damda deve mi olur?" deyince, damdaki zat, "Ey gafil! Sen Allahü Teala'yı altın taht ve süslü elbiseler içinde arıyorsun. Damda deve aramak bundan daha mı acayip?" dedi. Bu sözlerden sonra kalbi Allahü Teala'nın aşkıyla yandı ve o ana kadar yaptığı bütün günahlara, hata ve kusurlara tövbe etti. İbrahim bin Ethem Hazretleri sevenlerine şöyle nasihat etmiştir. "Allahü Teala'ya nasıl kavuşulur?" diye sordular. Onlara cevap olarak, "Allahü Teala'yı tanımak isteyen bir kimsenin kalbinden şu üç perde kalkmadıkça ona kavuşamaz." dedi ve o üç perdeyi şöyle sıraladı. 1. Bir kimse ebedi ihsana karşı dünya ve ahiretin mülkünü ona verseler sevinmemelidir. 2. Dünya ve ahiret mülkü onun olsa ve bunu daha sonra ondan alsalar kaybettim diye üzülmemelidir. 3. Övülmeye ve metholunmaya da aldanmamalıdır. Salihlerin mertebesine ulaşmak için 6 kapıdan geçmek gerekir. Bunlar 1. Dünyalık peşinde koşmayı bırakıp sıkıntıya alışmak. 2. Kibri terk edip alçak gönüllü olmak. 3. Zenginlik ihtirasından vazgeçip Cenab-ı Hakk'ın verdiğine şükretmek. 4. Tembelliği terk edip çalışmaya devam etmek. 5. Tuğli emeli terk edip hayırlı amellere sarılmak. 6. Çok uykuyu terk edip, ekseri vakitlerde uyanık kalmak, vaktini zikir ile geçirmek. Kendisinden bir zat nasihat istediğinde buyurdu ki, 6 şeyi kabul edip yaparsan, hiçbir işin sana zarar vermez. Dünyada ve ahirette de rahat edersin. O 6 şey ise şunlardır. 1. Günah yapacağın zaman, Allahü Teala'nın sana verdiği rızkı yeme. 2. Ona asi olmak istersen, onun mülkünden çık. Mülkünde olup da ona isyan etmek uygun olur mu? 3. Ona isyan etmek istersen, gördüğü yerde günah yapma, görmediği yerde yap. Onun mülkünde olup, verdiği rızkı yiyip, gördüğü yerde günah yapmak uygun değildir. 4. Can alıcı melek, ruhunu almaya geldiği zaman, tövbe edinceye kadar izin iste. O meleği kovamazsın. Şimdi kudretin var, güç kuvvetin yerindeyken tövbe et. Tövbe edilecek zaman bu zamandır. Zira ölüm çok ani gelir. 5. Mezarda Münker ve Nekir ismindeki iki melek sual için geldiklerinde onları kov. Seni imtihan etmesinler. Soran kimse dedi ki, buna imkan yoktur. İbrahim Ethem buyurdu ki, öyleyse şimdiden onlara cevap hazırla. 6. Kıyamet günü Allahü Teala günahı olanlar cehenneme gitsin diye emredince ben gitmem de. Soran kimse bu sözümü dinlemezler dedi ve tövbe etti. Ölünceye kadar da tövbesinden vazgeçmedi. Kendisine Allahü Teala, ey kullarım, benden isteyiniz kabul ederim, veririm. Mü'min suresi 60 buyuruyor. Halbuki istiyoruz vermiyor dediklerinde cevaben Allahü Teala'yı çağırır, ona itaat etmezsiniz. Kur'an-ı Kerim'i okur, gösterdiği yolda gitmezsiniz. Cenab-ı Hakk'ın nimetlerinden faydalanır, ona şükretmezsiniz. Cennetin ibadet edenler için olduğunu bilir, hazırlıkta bulunmazsınız. Cehennemi asiler için yarattığını bilir, ondan sakınmazsınız. Babalarınızın, dedelerinizin ne olduklarını görür, ibret almazsınız. Aybınıza bakmayıp, başkalarının ayıplarını araştırırsınız. Böyle olan kimseler, üzerlerine taş yağmadığına, yere batmadıklarına ve gökten ateş yağmadığına şükretsinler. Daha ne isterler? Dualarının neticesi yalnız bu olursa yetmez mi? Buyurmuştur. İbrahim bin Ethem hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Bir zaman yolda gidiyordu. Askerlerden biri kendisini görüp, sen kimsin? Dedi. İbrahim, ben bir kulum, diye cevap verdi. Asker, mamure, imar edilmiş yer, şehir neresidir? Dedi. İbrahim kabristanı gösterdi. Bu duruma sinirlenen asker, sen benimle alay mı ediyorsun? Diyerek başına kırbaçla birkaç defa vurdu. Başı yaralandığı, kanadığı halde o karşılık vermedi. Askere hayır duada bulundu. Şehir halkı kendisinin geldiğini haber alınca şehrin dışına çıktılar. Fakat kendisini bu halde görüp olanları haber alınca askere, kendisine hakarette bulunduğun bu zat çok yüksek bir velidir dediler. Bunun üzerine asker pişman olup tövbe etti ve ayaklarına kapanıp özür diledi. Sordu ki, ben senin kafanı yardığım zaman sen bana dua ettin. Sebebi neydi? Senin bana yapmış olduğun muamele ve benim karşılık vermeyişim sebebiyle Allahü Teala bana cenneti nasip etti. Senin de cehenneme düşmemen için hayır duada bulundum buyurdu. Bunun üzerine asker, niçin ben bir kulum dediniz diye sordu. Cevabında, Allahü Teala'nın kulu olmayan var mıdır buyurdu. Asker, pek mamur olan yeri sorunca, niçin kabristanı gösterdiniz deyince, İbrahim bin Ethem, şehir ölenlerle her gün biraz daha harabe oluyorken, mezarlık imar edilmektedir buyurdu. İbrahim bin Ethem hazretleri, kalplere şifa olan sohbetlerinde buyurdular ki, bir kimse kendisinden nasihat isteyince, bağlı olanı aç, açık olanı kapa buyurdu. O kimse, bunu anlamadım deyince, kesenin ağzını aç, cömert ol. Ağzını kapa, açık olan dilini de tut, konuşma, diyerek izah buyurdular. Birisiyle arkadaş oldu. Bu arkadaşlıkları bir müddet devam edip, zaman gelip ayrılmaları icap edince, arkadaşı, uzun zaman arkadaşlık ettik. Bir aybımı gördünse, söyle, bir daha yapmayayım, dedi. İbrahim bin Ethem cevabında, kardeşim, sen de bir ayıp görmedim. Ben sana daima sevgi gözüyle baktım. Onun için seni hep iyi buldum. Senden gördüklerim hep iyi şeylerdi. Ayıp arıyorsan başkalarına sor, buyurdu. Kalpler Allahü Teala'dan niçin perdelenir dediklerinde, çünkü Allahü Teala'nın sevmediğini severler. Bu fani dünyanın sevgisi ahireti unutturur, buyurdu. Kendisine sen kimin kulusun dediler. Titredi, yere düştü ve kendinden geçip yerde çırpınmaya başladı. Bir müddet sonra kendine geldi. Kalktı ve bir ayet-i kerime okudu. Niçin cevap vermedin dediler. O da, korktum ki eğer onun kuluyum desem, benden kulluk haklarını ister. Değilim desem, bunu da diyemem buyurdu. Zamanın nasıl geçer dediklerinde, 4 bineğim vardır. Allahü Teala'dan bir nimet gelince şükür bineğine binerim. Taat gelince ihlas bineğine biner, onunla ilerlerim. Bela gelince sabır bineğine biner, yoluma devam ederim. Günah vaki olunca tövbe bineğine biner, istiğfar ederim buyurdular. Adamın biri Peygamber Efendimize geldi ve ya Resulallah, bana öyle bir amel söyle ki onu yaptığım zaman hem Allahü Teala beni sevsin hem de insanlar dedi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz buyurdular ki, şayet Allahü Teala'nın haram ettiklerinden sakınır ve onlara dair işlerini kısa ve çabuk tutarsan Allahü Teala seni sever. Şayet İnsanların ellerindekine göz dikmez, ondan uzak durursan, insanlar seni sever. Kötü ahlak, bağışlanmayan bir günahtır. Suizan, bir hatadır ki, onu yere çalıp terk etmelisin. Yumuşaklık, bereket getirir. Kim dediğini yapmaya muktedir iken, öfkesini yenerse, Cenab-ı Hak kıyamet günü onu dilediği huriyi seçmekte serbest bırakır. Kim bilerek bana yalan isnat ederse cehennemdeki yerine hazırlansın. Buyurdular ki, öbür dünyada terazide en ağır amel, burada bedene en zor gelenidir. İşittiğime göre kıyamet günü insan daha çok utansın diye tanıdıklarının yanında hesaba çekilir. İlmi amel için öğreniniz. Çokları bunda yanıldı. İlimleri dağlar gibi büyüdü, amelleri ise zerre gibi küçüldü. Borcu olan kimse, borcunu ödemedikçe, yağlı ve sirkeli taam, yemek yememelidir. Her zaman şöyle dua ederdi. Ya Rabbi, beni günah alçaklığından, sana taat, ibadet lezzetine bulaştır. İbrahim bin Ethem Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Huzeyfe-i Meraşi, İbrahim bin Ethem Hazretlerine hizmet ederdi. Sebebini sorduklarında, Mekke'ye giderken çok acıkmıştık. Küfe'ye gelince, açlıktan yürüyemez oldum. O, açlıktan kuvvetsiz mi kaldın deyince, evet dedim. Hokka, kalem, kağıt istedi. Bulup getirdim. Bismillahirrahmanirrahim. Her şeyde, her halde sana güvenilen Rabbim. Her şeyi veren sensin. Sana her an hamd ve şükreder, seni bir an unutmam. Aç, susuz ve çıplak kaldım. İlk üçü benim vazifemdir. Elbette yaparım. Son üçünü sen söz verdin. Senden bekliyorum, yazıp bana verdi. Ve dışarı git ve Allahü Teala'dan başka kimseden bir şey umma. Ve ilk karşılaştığın adama bu kağıdı ver, dedi. Dışarı çıktım. İlk olarak deve üstünde biriyle karşılaştım. Kağıdı ona verdim. Okudu, ağlamaya başladı. Bunu kim yazdı, dedi. Camide birisi, dedim. Bana bir kese altın verdi. İçinde 60 dinar vardı. Bunun kim olduğunu sonradan etraftakilere sordum. Nasrani'dir, yani Hristiyandır, dediler. İbrahim bin Ethem Hazretlerine bunları anlattım. Keseye elini sürme, sahibi şimdi gelir, buyurdu. Az zaman sonra Nasrani, İbrahim bin Ethem'in huzuruna geldi. Bu yazıyı yazan siz misiniz, dedi. Evet, cevabını alınca, çok düşündüm. Böyle bir yazıyı yazanın, Allah'a olan tevekkülü, ancak hak olan bir dinde olur. Bu parayı verdiğim kimseyi takip ederek huzurunuza geldim. Bana İslamiyet'i anlatır mısınız, diyerek, kelime-i şehadeti söyledi ve Müslüman oldu. İbrahim bin Ethem Hazretleri, kalplere şifa olan sohbetlerinde buyurdular ki, Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de mealen, Rabbinize yalvararak ve gizlice dua ediniz. Ey kullarım, benden isteyiniz, kabul ederim, veririm. Bana ibadet etmekten büyüklenip yüz çevirenler, muhakkak ki küçülmüş kimseler olarak cehenneme gireceklerdir, buyurdu. Dua, ihtiyacın anahtarıdır. İhtiyaç sahibi olanların istirahat mahallidir. Sıkıntı sahiplerinin sığındığı yerdir. Dert ve hacet sahibi olanların nefes aldıkları alandır. Duanın adabı, dua yapılırken kalbin gafletten uzak olmasıdır. Duanın şartı ise dua yapanın helal yemesidir. Peygamber Efendimiz, şüphesiz ki Allahü Teala sana öyle güzel isimler, Esma-i Hüsna bildirmiştir ki bunlarla dua edilirse kabul edilir. Bir şey istenirse ihsan edilir, buyurdular. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifte, güzel isim vermek, iyi bir süt anne bulmak ve güzel bir edep öğretmek, çocuğun babası üzerinde hakkıdır, buyurmuştur. Edebin asıl manası, bütün hayır ve güzel meziyetlerin toplamıdır. Edepli olan bir kimse, kendisinde her çeşit hayır ve iyiliklerin toplanmış olduğu kimsedir. Edep, ameli güzelleştiren hususlar üzerinde durmaktır. edeplerden hangisi Allahü Teala'ya daha yakındır diye sorulduğunda, Allahü Teala'yı Rab olarak tanımak, ona şükretmek ve sıkıntılara sabretmek diye cevap verdi. Kimlerle arkadaşlık yapayım diye soran bir kişiye, hastalandığın zaman ziyaretine gelen ve günah işlediğin vakit senin için tövbe eden kimseler ile diye cevap verdi. Yine bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz, şüphesiz Allahü Teala bir kulunu sevdiği zaman Cebrail'e, ben filan kulumu seviyorum, onu sen de sev der. Cebrail o kulu sever ve semaya seslenerek, Allahü Teala gerçekten filan kulu seviyor, onu siz de sevin der. O kulu sema ehli de sever. Sonra Allahü Teala o kulun yeryüzünde de hüsnü kabul görmesini sağlar buyuruyor. Muhabbet, aşk çok şerefli bir haldir. Allahü Teala'nın kuluna muhabbeti, ona hususi surette bir nimet vermeyi irade etmesidir. Allahü Teala'nın bir kuluna nimet vermesi onun rahmetindendir. Allahü Teala'nın kuluna özel bir yakınlık göstermesi ve güzel haller vermesine muhabbet ismi verilir. İslam alimleri muhabbet, aşıkın sevgilisini yanında bulunan ve değeri olan her şeye tercih etmesidir. Muhabbet, kalbin Allahü Teala'nın muradı olan şeylere rıza göstermesidir buyurmuşlardır. Yahya bin Muaz Hazretleri, hardal tanesi kadar az bir muhabbet, muhabbetsiz yapılan 70 senelik ibadetten daha çok hoşuma gider buyurdu. Muhabbet, bütün tercihlerin sevgili lehinde yapılmasıdır. İbrahim bin Ethem Hazretleri sevenlerine şöyle nasihat etmiştir. Her iyiliğin bir esası, temeli ve her edebin bir kaynağı vardır. İnsanın yaptığı iyiliklerin temeli ve beşeri edeplerin kaynağı akıldır. Allahü Teala aklı din için asıl ve dünya için direk kılmış ve mükellefiyeti akıl sahibine yüklemiştir. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifte, kul akıl gibi sahibini hidayete erdiren ve yanlış yoldan uzaklaştıran bir şey kazanmamıştır buyurmuştur. Diğer bir hadis-i şerifte ise, her şeyin bir direği ve dayanağı vardır. Kişinin amelinin direk ve dayanağı da akıldır buyurmuşlardır. Hazreti Ömer ise, kulun aslı aklıdır. Hasebi, soyluluğu, dinidir ve mürüvveti de insanlığı ve ahlakıdır buyurmuştur. Hakikatleri bilmek, iyilik ve kötülükleri birbirinden ayırmak ancak akılla mümkün olur. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde, akıl, hak ile batılı birbirinden ayıran kalp içinde bir nurdur buyurmuştur. Akıllı bir kimse, dost olduğu kişilere seve seve yardım eder. Düşmanlarına ise zulüm yoluyla karşılık vermez. Böylece aklıyla dostlarını memnun eder. Adaletiyle düşmanlarının elinden tutar. Bir kimseye bir iyilik yaptığı zaman karşılığında teşekkür beklemez. Bir kimse kendine kötülük yaptığı zaman onu mazur görür ve bağışlar. Ahmak ise hem kendisi dalalettedir hem de başkalarını dalalete sürükler. Kendisine dost olmak için yaklaşanlara kibirlilik taslar. Ahmak olan başkasına iyilik yaptığını zannedip ona kötülük yapar ve karşılığında şükür bekler. Ahmaklığın fenalıkları bitmez ve kusurları tükenmez. Nefis ise her hayra mani ve aklın zıddıdır. Zira nefis, kötü huyları ve çirkin işleri meydana getirerek, insanın ar perdesini yırtar ve şer kapısını açar. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifte, nefse uymak büyük hastalıktır. İlacı ise ona muhalefet etmektir, buyurmuşlardır. Hazreti Ömer de, nefislerinizi şehvetten, arzu ve isteklerinden alıkoyunuz. Zira nefis, son derece kötü işler yapmaya meyillidir. Şüphesiz bu hakikat ağır bir ilaçtır. Batıl ise hafif olup bir zehirdir. Yapılan hataları terk etmek, onlara tövbe etmekten daha hayırlıdır. Çok bakış vardır, şehvet tohumu eker. Bir anlık duyulan şehvet, uzun bir üzüntü getirir, buyurmuştur. Hazreti Ali ise, sizin için iki şeyden korkarım. Nefse uymak ve uzun emel. Zira nefis, insanı doğru yoldan uzaklaştırır. Uzun emel ise, ahireti unutturur, buyurmuştur. Allahü Teala kullarını, peygamberleri vasıtasıyla dini emirleri yerine getirmekle mükellef kılmıştır. Fakat Cenab-ı Hakk'ın kullarının ibadetlerine hiç ihtiyacı yoktur. Kul yaptığı ibadetlerin faydasını hem dünyada hem de ahirette kendisi görür. Allahü Teala İslam dininin bütün dinlerin en üstünü olduğunu bildirmek için Resulünü peygamber olarak insanlara gönderdi. Peygamber Efendimiz insanlığa peygamberliğini tebliğ etti ve İslam dinini onlara bildirdi. Helal, haram, farz, vacip, mübah, mekruh ve müstehap gibi emir ve yasakları iman edenlere açıkladı. Din büyüklerinin ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerden alarak bildirdiklerini iyi anlayıp, dünyanın geçici ve boş hayallerine aldanmanın kötülüğünü idrak eden ve böylece dünya düşüncelerini kalbinden atarak ahirete yönelen kimse, şu üç faydaya birden kavuşmuştur. 1- Dünyaya düşkün olanların gözleri doymadığı için, daha çok kazanma arzuları bitmez. Bunun için de çok çalışırlar ve meşguliyetleri çok olur. Dünya için ihtiyacı kadar çalışan, diğer zamanlarını ahirete hazırlanmak için geçirenler de bu meşguliyet ve sıkıntılar olmadığı için rahat olurlar. 2. Dünyanın geçici zevklerine dalanların düştükleri helak olma felaketinden kurtulurlar. 3. Dünyaya düşkün olanların emellerine kavuşabilmeleri için katlanmak durumunda oldukları sıkıntı ve meşguliyetler kendilerinde bulunmadığı için de rahat ve mes'ud olurlar. 3 mühim haslet vardır ki, bunlara ehemmiyet vermeyen 3 musibete müptela olur. 1. Dostluğa, dost kazanmaya ehemmiyet vermeyen, düşmanlığa ve yardımsız kalmaya müptela olur. 2. Selamete ehemmiyet vermeyen, zamanın musibetlerine önem vermemeye müptela olur. 3. İnsanlara iyilik etmeye ehemmiyet vermeyen, pişmanlığa ve hüsrana müptela olur. İbrahim bin Ethem Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Nakledildiğine göre, İbrahim bin Ethem Hazretleri, Mekke-i Mükerreme'ye ulaşabilmek için, sahrayı 14 senede kat edebildi. Bir müddet gidiyor, 2 rekat namaz kılıyordu. Bu şekilde Mekke'ye ulaştı. Böyle bir zatın gelmekte olduğunu duyan Harem-i Şerif'teki alimler de, kendisini karşılamak üzere yola çıktılar. Çünkü böyle zatları karşılamak, adetleriydi. O ise, kimse kendisini tanımasın diye, bir kafilenin önüne düşmüş geliyordu. Başka kimseler de kendisini karşılamak ve görmek istiyorlardı. Kafilenin önünde bulunan İbrahim bin Ethem'e yaklaşıp, "Acaba İbrahim bin Ethem yaklaştı mı? Harem-i Şerif'in âlimleri kendisini karşılamaya geliyorlar da," dediler. O ise, "Bırakın o kötü kimseyi. Ondan ne istiyorsunuz?" buyurdu. O kimseler İbrahim bin Ethem'in ensesine bir tokat vurdular ve "Sen öyle yüksek bir zata nasıl kötü diyebilirsin? Böyle söylemekle asıl sen kötü oluyorsun," dediler. İbrahim bin Ethem Hazretleri de "İşte ben de aynı şeyi söylüyorum," buyurdu. Onlar ayrılıp gittikten sonra kendi nefsine, "Sen ne kadar ahmaksın ve cüretlisin. Mekke alimlerinin seni karşılamalarını mı arzu ediyorsun? Halbuki onlar mübarek ve muhterem zatlardır. Böyle bir şeyi istemeye sen nasıl cesaret edebilirsin? Ama sen tokat vurulmakla sana layık olana kavuştun," dedi. Burada kısa zamanda kendisine eş dost bulup çalışarak alın teriyle nafakasını temin etti. İbrahim bin Ethem Hazretleri, kalplere şifa kaynağı olan nasihatlerinde buyurdular ki, bir gün kendisine sordular, "Dervişliği ve fakirliği satın alan bir kimse tanıyor musunuz?" Cevabında buyurdu ki, "İşte ben fakirliği Belh ülkesine karşılık satın aldım. Bu bana o kadar ucuza geldi ki, sanki bedava almış oldum. Zira bu fakirlik ve dervişlik o kadar kıymetli ki, bir ülkeyi feda etmek ona karşılık olamaz." Buyurdu ki, "Lokmasını helalden temin edebilmek için uğraşmak, geceleri ibadet edip, gündüzleri oruç tutmaktan eftaldir, daha üstündür. Çünkü her şeyin başı helal lokmadır." Ramazan-ı Şerif'te ekin biçer, aldığı ücreti muhtaç olanlara verirdi. Gece sabaha kadar ibadet eder, hiç uyumazdı. "Hiç uyumadan nasıl durabiliyorsunuz?" diyenlere, "Nasıl uyuyabilirim ki? Ağlamaktan bir an kesilemiyorum. Bu halde gözüme uyku girmesi mümkün müdür?" derdi. Namazını bitirdikten sonra ellerini yüzüne kapar, "Yaptığım ibadet doğru ve makbul olmaz da, eski bir paçavra gibi yüzüme çarparlar diye çok korkuyorum," buyururdu. Bir defa Halife Mu'tasım ona, "Mesleğin nedir?" diye sordu. Cevabında buyurdu ki, "Bu dünyayı dünyaya talip olanlara bıraktım. Bu dünyada Allahü Teala'nın zikrini, ahirette de didarını, cemaliyle müşerref olmayı tercih edip, bunlar için çalışmayı kendime meslek edindim," buyurdu. Buyurdu ki, "İlmi amel için öğreniniz. Birçok insan bu hususta yanılmıştır. İlimleri dağlar gibi artmış ama amelleri zerre kadar kalmıştır. Kalbinde şöhret ve makam sevgisi taşıyanlara Allahü Teala ne ilminde, ne amelinde, ne de yaptığı işte doğruluk nasip etmez. Baş olmayıp dip olan kurtulur ama baş kurtulamaz gider. Allah'a karşı irfan sahibi olanın Allahü Teala'nın ihsanı olarak manevi ilimlerde yükselenin en büyük kastı hayır olmalı, ibadet ve taatte bulunmalıdır. Konuşmasının çoğu Allahü Teala'ya hamd ve sena, insanların cehennem ateşinden kurtulmaları için vaaz ve nasihat olmalıdır." İbrahim bin Ethem Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. "Bir gece Mescid-i Aksa'da kalmak istedim. cami vazifelilerinin beni görmemeleri için de içeride bulunan hasırların arasına gizlendim. Çünkü görürlerse içeride kalmama müsaade etmezlerdi. Gece geç vakit olunca kapı açıldı ve içeriye tanımadığım bir zat girdi. Yanında derviş kıyafetli 40 kişi daha bulunuyordu. O yaşlı zat mihraba geçti. 2 rekat namaz kıldıktan sonra öbürlerine döndü. İçlerinden biri, "Bu gece burada tanımadığımız, bizden olmayan biri var," dedi. Mihrapta bulunan zat tebessüm etti ve, "Evet, İbrahim bin Ethem var. 40 gündür kalp huzuruyla ibadet yapamamaktadır," dedi. Bunları duyunca ben açığa çıktım. Mihrapta bulunan zata, "Evet, doğru söylüyorsunuz. Lütfen bunun sebebini de bildiriniz," dedim. O zat şöyle anlattı. "Filan zaman Basra'da hurma satın almıştın. Bu sırada yere bir hurma tanesi düştü. Sen o hurmayı kendi hakkın zannederek kendi hurmalarının içine attın. Onu yediğin için 40 gündür ibadetlerinden tat alamıyorsun," deyince, hurmayı satın aldığım zatın yanına gittim ve bu olanları anlatıp kendisinden helallik diledim. O da hakkını helal etti ve, "Madem ki bu iş bu kadar hassastır, o halde ben de bundan sonra hurma satmayı bıraktım," dedi. Sonra dükkanını kapattı. Vakitlerini ibadetle geçirmeye başladı. Nihayet o da Allahü Teala'nın sevgili kullarından oldu. İbrahim bin Ethem Hazretleri, kalplere şifa kaynağı olan nasihatlerinde buyurdular ki, "Nefis, yaratılışının başlangıcında henüz işlenmemiş ve geliştirilmemiş bir takım huy ve ahlak esasları üzere yaratılmıştır. Bundan dolayı nefis, edep ölçülerine uygun ve arzu edilen ahlaka sahip olsa bile, bunların da terbiye ve geliştirilmeye ihtiyacı vardır. İnsandaki güzel ahlak ve iyi huyların karşısında bitmez tükenmez istekleri olan nefis ve onun yardımcısı heva ve şehvet vardır. İnsan bir anlık gafleti sebebiyle nefsinin esiri olabilir ve sahip olduğu güzel ahlakı ve edebini kaybedebilir. Bunun için insan aklının daima terbiye ve eğitime ihtiyacı vardır. Peygamber Efendimiz, "Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim," buyurmuştur. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifte, "Babaların çocuklarına verdikleri şeyler içinde güzel ahlakı öğretmek ve aklen ve dinen çirkin olan şeylerden uzaklaştırmak gibi değerli bir şey yoktur," buyurmuştur. Kibir ve gurur faziletleri ortadan kaldırır ve her türlü kötülükleri kazandırır. Bu hasletler hangi kulun kalbine girerse, onu nasihat dinlemekten ve edebi kabul etmekten mahrum bırakır. Kibir nefret kazandırır ve dostların kalbine soğukluk getirir. Peygamber Efendimiz, amcası Hazreti Abbas'a, "Seni Allahü Teala'ya ortak koşmaktan ve insanlara kibirlenmekten nehyederim. Zira Cenab-ı Hak bu 2 sıfatı taşıyanlara görünmez ve onlara azap eder," buyurmuştur. Gurur ve kendini beğenme, iyilikleri gizler, kötülükleri ortaya çıkarır. Kişi bu kötü hasletlerinden dolayı faziletlerden ve iyiliklerden uzaklaşır. Hadis-i şerifte, "Ateş odunları yok ettiği gibi kendini beğenmek de iyilikleri yok eder," buyurulmaktadır. Kibrin, üstün kuvvet, nüfuzlu olmak ve emsalleriyle az görüşmek gibi sebepleri vardır. Kendini beğenmenin de birçok sebepleri vardır. En önemli sebep, 2 yüzlülüğü ve kovuculuğu kazanç vesilesiyle adet edinmektir. Diğeri, yağcı ve yaltakçıların yalan yanlış övgüleridir. İslam alimleri, üç şeyden uzak olan üç şey kazanır. Bunlar, israftan uzak olan izzet ve ikbal kazanır. Cimrilikten uzak olan insanlar arasında şeref kazanır. Kibirden uzak olan fazilet kazanır buyurmuşlardır. İbrahim bin Ethem Hazretleri dostlarına yaptıkları nasihatlerde şöyle buyurdular. Ey Adem oğlu, sen sustuğun müddetçe selamettesin. Konuştuğun zaman sakınmaya, düşünüp ölçülü ve dikkatli konuşmaya yapış. Kim fısktan, günahtan razı olur beğenirse onu yapanlardan olur. Kim de Allah'a isyan edenleri beğenirse, razı olursa, Allahü Teala onun ibadetlerini kabul etmez. Şaşılır şu kimseye ki, kalbi ahirete bağlıyken, kendisine ufak bir şey tesir etse veya pire ısırsa, ahireti hemen unutuverir. Şu iki insan dünyada azap içindedir. Dünya nimetleri kendisine verilmiş, fakat bunları kâfi görmeyip, dünya ile devamlı meşgul olan insan. İkincisi ise, dünya nimetlerinden mahrum olduğu halde, devamlı onların hasret ve üzüntüsüyle ve ona kavuşma arzusuyla dolu insan. Allah'a yemin ederim ki, bedenlerimiz sizi Allahü Teala'ya yaklaştıran bineklerdir. O bedenlerinizi Allahü Teala'ya itaatte kullanınız ki Allahü Teala o bedenlerinizi mübarek kılsın. Allahü Teala'nın baktığı şeyden ibret alan bir göz, fasih bir lisan, hayrı anlayan, inanan ve amel eden bir kalp verdiği kimseler felah bulur, kurtulurlar. İbrahim bin Ethem Hazretleri İnsanların üç kısım olduğunu beyan etmiş ve birincileri hayırlı amel işleyen, ona devam eden ve ona devam ettiği halde ölenler. İşte bunlar mukarreplerdir. İkincileri ömürlerini günah ve uzun bir gafletle geçirip sonra tövbe etmiş olanlar. İşte bunlar eshab-ı yemindirler, cennet ehlidirler. Üçüncüsü ise ömürlerini Allahü Teala'nın men ettiği şeylerle geçiren, harama, günaha devam eden ve o haliyle dünyadan ayrılanlar. İşte bunlar eshab-ı şimaldirler, cehennemliktirler. Ölümü düşünen insan ne dünyanın geçici sıkıntılarına üzülür ne de gelip geçen nimetlerine sevinir. Bir kimseyi azarlamak, onun kalbinde azarlayana karşı bir düşmanlık doğmasına sebep olur. Fakat bu, yine de kin tutmaktan hafif kalır. Birisi size karşı yaptığı kötü bir muameleden sonra gelip özür dilerse, onu güler yüzle karşılayın. Sultanların kapılarından uzak durun. Çünkü onların kapılarında fitneler vardır.

çiftçilik yapardı. Bir gün uyuduğunda ağzında nergis dalı ile bir yılan gelip dalı sallayarak ona serinlik yaptı. Kendisi, bağ sahibi bir gün gelip bana tatlı nar getir dedi. Götürdüm. Ekşi çıktı. Yine tatlı nar getir dedi. Bir tabak daha götürdüm. Bu sefer de ekşi çıktı. Bunun üzerine bağ sahibi, Sübhanallah, bunca zamandır burada bekçisin. Yine narın tatlısını ekşisinden ayırt edemiyorsun dedi. Ben de, benim vazifem bağı beklemek, hiç tatmadığım narın tadını nereden bileyim diye cevap verdim. Bağ sahibi, sendeki bu hale bakınca İbrahim bin Ethem'sin diyeceğim geliyor, dedi. Bu sözü işitince, tanınmamak için hemen oradan ayrılıp gittim, diye anlatır. Başka bir menkıbe anlatalım. İbrahim bin Ethem Hazretleri bir gün deniz kenarında oturmuş, elbisesini dikiyordu. Memleketin valisi yanındakilerle birlikte oradan geçerken, İbrahim bin Ethem Hazretlerinin başında durdu. Vali onu seyrederken, "Bak şu dünün hükümdarına, böyle yapmakla eline ne geçti?" diye düşündü. İbrahim bin Ethem Hazretleri, valinin aklından geçenleri anlamıştı. Kaldırıp iğnesini denize fırlattı. Sonra, "Balıklar, iğnemi getirin." deyince, bir balık ağzında İbrahim Ethem Hazretlerinin denize attığı iğneyi getirdi. İbrahim bin Ethem Hazretleri, iğneyi balığın ağzından aldıktan sonra valiye döndü. "Elime bu iğne geçti," buyurdu. Yani, "Ben Allahü Teala'dan gayrı olanları bırakıp, bütün varlığımla ona döndüğüm için, bu balıkları bana hizmetçi etti ve bana bu hali ihsan etti," demek istedi. İbrahim bin Ethem Hazretleri, kalplere şifa kaynağı olan nasihatlerinde buyurdular ki, Musa aleyhisselam Allahü Teala'ya, "Ya Rabbi, seni dili ve kalbiyle anan kuluna ne mükafat verirsin?" diye sual etti. Allahü Teala, "Ey Musa, onu kıyamet gününde arşımın gölgesi altında gölgelendirir ve muhafaza ederim," buyurdu. Musa aleyhisselam tekrar, "Ya Rabbi, en kötü kulun hangisidir?" diye sorunca Allahü Teala, "Kendisine vaaz ve nasihat fayda vermeyen, yalnız iken beni hatırlamayandır," buyurdu. Şeytan yüz binlerce cahile karşı göğüs gerebilir. Onlara karşı üstünlük kazanabilir. Onlarla alay eder. Hatta onları istediği tarafa çekebilir. Fakat bir alime karşı bunu yapamaz. Onun karşısında çok güç durumlarda kalır. Şeytana dağları parça parça etmek zor gelmez. Lakin akıllı bir mümine karşı koymak onun için çok ağır bir iştir. Çünkü akıllı ve bilgili mümin basiret ve firaset sahibidir. Baktığına Allahü Teala'nın nuruyla bakar. Onun için böyle bir mümin şeytana demirden daha sert ve kuvvetli gelir. Bu yüzden şeytan akıllı müminden bir çaresini bulup uzaklaşmak ister. Bu defa cahil olan kimsenin yanına gider, onu esir edip kötülüklere sürüklemek için koşar. Davud aleyhisselam, "Ya Rabbi, aradığımda seni nerede bulurum?" dedi. Allahü Teala, "Benden korktuklarından dolayı kalpleri titreyip ürperenlerin yanında," buyurdu. Yakınlarından birisine şunları tavsiye etti. "Yemeye besmele ile başla. Sonunda Allahü Teala'ya verdiği nimetinden dolayı hamd et.

0: elhamdülillah de. Senden bildiğin bir şey sorulursa söyle. Eğer bilmiyorsan, bilmiyorum de. Sana sorulursa cevap ver ve konuş. Yoksa sükût et. Bir melek, Hazreti Zülkarneyn'e, bana insanların hallerini anlat dedi. Hazreti Zülkarneyn de, cahille konuşmak, ölüyle konuşmak gibidir. Akılsız kimseyle konuşmak, fayda ile zararı birbirinden ayıramayan kimseyle konuşmak gibidir. Anlatılana kulak vermeyen kimseyle konuşmak, ölüye sofrada yemek ikram etmek gibidir. Dağın başından taş götürmek, anlayışsız insana söz anlatmaktan daha kolaydır, buyurdular. Lokman Hakim Hazretleri oğluna, ey oğul, Allahü Teala'yı hatırlayıp ananların durumu ile böyle olmayanların durumu, nur ile zulmetin, aydınlık ile karanlığın hali gibidir dedi. Münafığın özelliklerinden ikisi, övülmeyi sevmek, zemmedilmekten, yerilmekten hoşlanmamaktır. Allahü Teala Hazreti Davud'a şöyle vahyetti: ey Davud, biliyor musun kullarımdan kimin günahını bağışlamayı severim? Diye buyurdu. Hazreti Davud, onlar kimdir ya Rabbi? Dedi. Allahü Teala günahlarını hatırladığı zaman içi titreyenlerdir buyurdu. İçi titreyenlerdir buyurdu. İnsanın dini için en faydalı ahlak, dünyaya rağbet etmemesi, en kötüsü de hevaya, arzu ve isteklere uymasıdır. Hevaya uymanın bir kısmı, malı, makamı ve herkes yanında methedilmeyi sevmektir. Malı ve rütbeyi seven kimse haramlara düşer. Haramları yapan Allahü Teala'yı gazaplandırır. Allahü Teala'yı gazaplandıran kimse helak olur. Şu üç şey zulümdür. Kendisinden yukarıdakilere karşı gelip emirlerini yerine getirmemek. Kendinden aşağıdakilere güç ve kuvvet kullanarak haksızlık yapmak, zalimlere yardım etmek. Münafığın alameti üçtür. Yalnız olduğu zaman tembeldir. Yanında birisi olduğu zaman çalışkandır. Bütün işlerinde övülmeyi çok sever. Hasetçinin alameti de üçtür. Haset ettiği kimse yanında yoksa, gıybetini eder. Yanında bulunduğu zaman dal kavukluk yapar. Onun başına bir bela geldiği zaman sevinir. Tembelin alameti üçtür. Gevşektir, ihmalkardır. Vakitlerini zayi eder. Hatta günaha bile girer. İstişare etmeyen pişman olur. Kendisini başkalarına muhtaç görmeyen, kendi bildiği gibi hareket eder. Hazreti Ali radıyallahu anh buyurdu ki, kurtuluş üç şeydedir. Hüda, hidayette olmak, takva üzere olmak ve bir de hevayı, nefsin isteklerini terk etmektedir. Kim nefsin isteklerini terk eder de, bunun neticesini kalbinde hissetmezse, henüz terk edememiştir. O yalancıdır. İhlas, kişinin her işini Allahü Teala'nın rızası için yapmasıdır. Soruldu ki, nefse en ağır gelen şey nedir? Buyurdu ki, ihlastır. Çünkü nefis ihlastan pay alamaz. İhlası hiç istemez. Yine buyurdu ki, ihlas, kulluk vazifesini yapmak, Allahü Teala'ya itaat etmektir. Bunu yapmayanın ihlası yoktur. Hazreti Ali radıyallahu anh, amelimiz azdır diye üzülmeyiniz. kabul olunmamasından korkarak üzülünüz buyurdu. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muaz bin Cebel Hazretlerine buyurdu ki: "Ey Muaz, ihlasla amel işle. Böyle olan amel az da olsa sana kâfi gelir." Büyüklerden birine ihlas nedir diye soruldu. O da sadece Allahü Teala'nın rızası için iş yapmaktır buyurdu. Buyuruldu ki bir müddet ihlaslı olmak ebediyen kurtuluşa sebep olur. İbrahim bin Ethem Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. İbrahim bin Ethem Hazretleri anlatır. Bir defasında azık almadan Allahü Teala'ya tevekkül edip hacca gitmek üzere yola çıktım. 3 gün bir şey yemeden yoluma devam ettim. Nihayet iblis karşıma çıkıp sultanlığı ve o kadar dünya nimetlerini hacca aç olarak gidebilmek için mi terk ettin? Onlar olsa daha rahat olarak hacca gidebilirdin dedi. Ben de Allahü Teala'ya, "Ya Rabbi, şu düşmanın bana musallat olmak istiyor. Beni onun şerrinden koru." diye dua ettim. Bunun üzerine bir ses, "Ya İbrahim, cebindekileri at ki maksadın hasıl olsun." diyordu. Elimi cebime attım. Baktım ki 4 tane gümüş para var. Hemen o paraları fırlatıp attım. Bundan sonra iblis ürküp kaçtı ve ortadan kayboldu. Sonra anladım ki iblis elinde dünyalık bulunduranların etrafında dolaşır ve onlara musallat olmak istermiş. Vefatı. Bir gün yatsı namazını kılıp uzun uzun dua etti ve "Ya Rabbi, bana Müslüman olarak ölmeyi nasip et. Salihler zümresine kat." diye yalvardı. Sonra seccadesinin üstünde bir müddet oturup durdu. Tefekküre daldı. Tam o sırada karşısına temiz kıyafetli, heybetli bir genç dikiliverdi. Yüzü ay gibi parlıyordu. Bembeyaz bir elbise giymiş, çok güzel kokular sürmüştü ve gülümsüyordu. İbrahim bin Ethem Hazretlerini bir şaşkınlık aldı. Ona dönüp, "Siz kimsiniz?" diye sordu. Gelen, "Ben melekül mevtim, ölüm vakti gelenlerin ruhunu kabzederim." deyince, İbrahim bin Ethem Hazretleri daha da şaşırdı. Seccadesinin önüne dikilen bu güzel yüzlü genç, insan olamazdı. Sessiz sedasız gelmiş, karşısına dikilmişti. Şaşkınlığı devam ederken hemen hatırladı. Allah, iyi kullarının ruhunu alması için Azrail aleyhisselamı güzel suretli bir genç şeklinde gönderecektir. Ölüm anının geldiğini anladı. Buna çok sevinerek, "Allah'ım, sana sonsuz şükürler olsun." diye dua etti. O esnada kiramen katibin melekleri de ona göründüler. Yaptığı iyi işleri yazmışlar, ona gösteriyorlardı. İkisi birden, "Allahü Teala senin mükafatını arttırsın. Bizi iyi kişilerin toplandığı sohbetlere götürdün. Camilere götürdün. Güzel şeyler gördük. Güzel şeyler işittik. İyi şeylerin yapıldığı yerlerde bizi bulundurdun." dediler. İbrahim bin Ethem Hazretlerine bu sözlerden sonra cennetteki yeri gösterildi. Azrail aleyhisselam emrindeki birçok melekle beraber gelmişti. Onlar da İbrahim bin Ethem Hazretlerinin çok sevdiği kokulardan sürünmüşlerdi. Kimi gül, kimi karanfil, kimi de daha güzel kokuların arasında ruhunu teslim aldılar.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox dünya şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehl-i sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Yerli reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox Dünya Şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Bebeğimle mutluyum.

Merhaba, hoş geldiniz. Bebeğimle mutluyum da hafta sonunda birlikteyiz. Ana kumanda masamızda İbrahim bizimle, ben Hülya. Hafta sonunuz güzel geçsin. Çocuklarınızla, bebeklerinizle bolca vakit geçirin diliyoruz. Hafta sonu Türkiye genelinde hava güzel görünüyor. Bazı yerlerde yağış var elbette ama oralarda da mutlaka çocuklarla yapılacak farklı aktiviteler bulacaksınız. Biz bugün bebeğimlemutluyum.com'dan sizin için seçtiğimiz bazı haberlere yer vereceğiz. Onun dışında yeni doğan sarılığından ve hamilelikte anne adaylarını ve onları takip eden doktorları çok korkutan preeklemsiden konuşacağız.

sonbahar gebeleri nelere dikkat etmeliler? Sonbahar mevsim olarak geçiş mevsimi. Dolayısıyla geçiş mevsimi hastalıkları herkes için olduğu kadar anne adayları için de risk taşıyor. Ancak anne adaylarının her ilacı kullanamayacağı düşünülürse bu dönemi daha dikkatli geçirmeleri çok önemli. Özellikle sonbahar sonrasında kış, hava biraz daha soğuyacak, giyim kuşamımız, beslenmemiz değişecek, gün ışığından daha az istifade edeceğiz. Bütün bunlar bir araya geldiğinde anne adaylarında hamileliğin, sürecin getirdiği ağırlık, beklenti, korku, belirsizlik eklendiğinde biraz depresyona yatkınlık görünebilir. Hepsini düzgün yönetebilmek içinse mutlaka doktor kontrolünde olmanız, size verilen ilaçları, vitaminleri, takviyeleri düzenli kullanmanız ve sevdiğiniz insanlarla bolca vakit geçirerek kucağınıza bebeğinizi alacağınız o güzel günlerin hayalini kurmanız gerekiyor. Bebeğimlemutluyum.com'da paylaştığımız hamileler için sonbahar önerilerine şöyle bir kulak verelim. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Profesör Doktor Recai Pabuççu paylaşmış bu bilgileri. Biz de sayfamıza onun adıyla alıntılamışız. Sonbahar aylarında hamilelik sürecinin çok daha rahat geçtiğini, hatta gebelikte alınması gereken bazı tedbirlerin ihmal edildiğini söylüyor genelde uzmanlar. Bu anlamda evet, sonbahar rahat geçer ama yine de tedbiri elden bırakmamalıyız diyor uzmanlar. Sonbahar hamilelik döneminde anne adayları öncelikle gebeliğini yaz döneminde geçirenlere göre havanın sıcaklığının değişmesi sebebiyle biraz daha şanslılar. Ancak gün ışığından daha az istifade ediyorlar. Özellikle viral enfeksiyonların çok sık dolaştığı kalabalık yerlerde çok da olunmaması gereken, ki koronavirüste de özellikle yine Kasım Aralık gibi bir yükselme bekleniyor. Bu mevsimde biraz daha belki kalabalık yerlerden, arkadaşlardan, dostlardan, çalışma hayatı içinde yine kalabalık toplantılardan uzak durulması gerekebilir. Gebeliğini sonbaharda geçirenler için dengeli, sağlıklı ve doğal beslenmek son derece önemli. Yine gerekli vitaminlerin mümkün olduğunca doğal yollardan alınmasına çalışmak lazım. Kullanılan takviyeler mutlaka doktor önerisiyle alınmalı. Hangi takviyenin ne zaman, hangi oranda kullanılacağı, ne kadar devam edileceği mutlaka doktor kararına bırakılmalı.

Pandemik döneminde besin değeri yüksek gıdaların tercih edilmesi hem annenin hem de bebeğin sağlığı açısından tavsiye ettiğimiz beslenme yöntemlerinden biri. Sonbaharda hamile olanlar bu konuda şanslı çünkü bu mevsimdeki mevsim meyve ve sebzeleri, bağışıklığımızı güçlendiren mevsim meyve ve sebzeleri, bunları gönül rahatlığıyla yiyebilirsiniz. Bal kabağından az şekerli mutlaka istifade edin. Bu mevsimde artık hava yavaş yavaş değişirken yazın son güneş görmüş domateslerini mutlaka kışın canınız ister diye özellikle tam buğday ekmeğinden yapılmış güzel bir tostun yanına şöyle ekmeğinizi bandırabileceğiniz bir domates sosu için kenara çekebilirsiniz. Bu mevsimin en büyük problemi D vitamininden daha az istifade ediyor olmak. O yüzden mümkün olduğunca yine güneşli günlerde yürüyüş yapmayı tercih edebilirsiniz. Yine C vitamini açısından zengin gıdaları da kullanmaya siz diğerlerinden biraz daha erken başlayabilirsiniz. Bu mevsimin avantajları var ama dezavantajları da var. Özellikle de sonbahar enfeksiyonları anne adaylarını biraz sıkıntıya sokabilir. Sonbahar aylarında yaygınlaşan gripal enfeksiyonlar ki bu sene dediğim gibi biz özellikle Kasım Aralık gibi buna bir kez daha maalesef koronavirüsü de ekleyeceğiz. Hamileler için dönemi süreci riskli hale getirebiliyor. Bu yüzden enfeksiyonlardan korunmak önemli. Bu aylarda hamileler çok kalabalık ortamlardan mutlaka kaçınmalı. Başka insanlarla temas sonrası mutlaka el yıkamak, hijyen kurallara uymak lazım. Gerekiyorsa kalabalık yerlerde maske takabilirsiniz. Doğru beslenme alışkanlığının bağışıklık sistemini güçlendirdiğini unutmayın lütfen. Hastalıklardan korunmak için en iyi ve doğal yöntem doğal ve doğru beslenmek. Özellikle de bu dönemde bağışıklığınızı güçlendirecek gıdalardan hamilenin ilk 3 ayında biraz böyle mide bulantıları vesaire olabilir ama kendinizi iyi hissettiğiniz zamanlarda zencefilden yardım alabilirsiniz ki zencefil biliyorsunuz hamilelikte bulantılara da iyi gelen doğal yapabileceğimiz doğal şeylerden bir tanesi. Biraz zencefil çayı hem bulantınıza iyi gelecektir hem de kendinizi iyi hissedeceksiniz. Sonbaharda havaların soğumasıyla birlikte özellikle bitki çaylarının çok sık tüketilmeye başladığını biliyoruz. Hamileler her bitki çayını kullanamazlar. Düşüğü tetikleyen bazı bitki çayları da var maalesef. Bunu da Bebeğimle Mutluyum'un YouTube kanalında paylaştık. Sizin için hazırladığımız özel videoyu YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Uzun süren bir hamilelik dönemi kimine göre göz açıp kapayıncaya kadar geçiyor, kimine göre çok uzun sürüyor. Bebeği kucağınıza aldınız ve bebeğinizde sarılık olduğu söylendi. Yeni doğan sarılığı ilk anda kulağa biraz alıştığımız bir bilgi gibi gelse de süreç uzadıkça riskler de artıyor. Türkiye Hastanesi'nden önce yeni doğan sarılığını öğrenmek üzere randevumuzu yapalım. Sonrasında hemen arkasından preeklemsi konuşacağız ki bu da yine hamilelikte riski arttıran durumlardan bir tanesi. Bu iki bölümde size aktaracağımız bilgilerle umuyorum şu anda hamile olanlara doğru bilgileri aktarmanın mutluluğunu yaşarız.

0: çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Vesim Bekraki ile birlikteyiz. Bugün yeni doğan sarılığını konuşacağız. Bizim için çok önemli bir konu. Annelerin korktuğu bir konu. Doğum sonrasında belirtileri doğru okumak gereken bir konu. Hocamızdan bu konuyla ilgili bilgiler alacağız. Merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Yeni doğan sarılığını konuşacağız. Anneler için gerçekten korkulur ya. Çocuklar için, bebekler için ne anlama geliyor? Hangi ifadeler, hangi işaretleri doğru okumak lazım? Bunlardan bahsedelim. Nedir yeni doğan sarılığı ve neden olur?
1: Şimdi yeni doğan sarılığı aslında fizyolojik bir sarılık. Eğer ikinci günden itibaren başlarsa sadece belirli kriterler var. Yani ilk 24 saatte oluyorsa bu bizim için önemli. Ya da diğer günlerde ikinci, üçüncü ve özellikle beşinci günde pik yapabilen çocuğun kilosuna ve haftasına göre değişiyor. Normalde işte 19 üstünde oluyorsa değerimiz, o bizim için önemli ve fototerapi alması gerekiyor. Ama diğer türlü, hani normal fizyolojik sarılık olarak kabul ettiğimiz için problem yok. Günden güne değişebiliyor. Ya mesela 19 rakamı telaffuz ettim ama bu ikinci gün için mesela 8 olabilir, üçüncü gün için 12, sonra 15 değişebiliyor. Dediğim gibi güne göre ve çocuğun kilosuna ve haftasına göre değişen bir rakam. Önemli olan burada çocuğun ne kadar güzel beslenip beslenmediği, uyku halinin çok fazla olup hani anne onu uyandıramıyorsa, o zaman hani doktora başvurup ve bu değerlerin bakılması gerekebiliyor.
0: Yani bebek doğdu, eğer beslenmek için bile uyanmıyorsa, ağlaması güçlü değilse, renginde bir farklılık varsa o zaman mutlaka doktora getirmeliyiz. Şimdi renk farklılığı çok belirgin. Her sarılıkta bu kadar belirgin olarak renk farkı ortaya çıkar mı hocam?
1: Yani bazen anneler ya veya aileler onu fark edemeyebiliyor. Özellikle hani sarı bir elbise hani giydirin şeklinde böyle öğütler olabiliyor. Aslında bu sadece göz yanıltması. Bu göz yanıltmasından dolayı fark edilmeyebiliyor. Veya işte hani günün ışığı şeklinde hani göz kararıyla bazen bunu kararlaştırmak çok zor oluyor. Ama hani bir genelleme söyleyecek olursak, sadece yüzde ise hani 5 gibi bir değer var demek ki. Hani vücutta varsa gene bir 5 değer arttırıyoruz. Ekstremitelere kadar ulaşmışsa o zaman bu değer hani göz kararıyla değil, daha çok doktor ve hastane içinde bakmak daha doğru olur.
0: Peki bebek doğmadan önce o bebekte sarılık olup olmayacağına ilişkin bir belirti var mı? Ya da anne herhangi bir şekilde sarılıkla ilgili bir kontrol oluşturabilir mi?
1: Tabii sarılığın birçok sebebi vardır. En önemli sebebi mesela prematüre bir bebekse, bu sarılıktan her zaman şüphelenmemiz ve daha sıkı takip etmemiz lazım. Kan uyuşmazlığı, yani AB uyuşmazlığı veya RH uyuşmazlığı varsa veya direkt kombusu varsa çocuğun doğduğunda gene bu riskli bir bebek ve bakmamız gerekiyor. Düşük kilo ağırlıklı bir bebek ise gene bunu daha sık takip etmemiz gerekiyor. Onun dışında çok nadiren bazı sebeplere bağlı. Yani mesela bir enfeksiyon durumu, sepsis durumu, idrar yolu enfeksiyonu gibi veya yatkınlık mesela bir önceki kardeşlerde varsa gene bu çocukta da olma ihtimali var. Yani sebepler çok. Hani ben en çok olanların söylemiş oldum şimdi.
0: Peki hijyen eksikliği sarılık için bir sebep midir?
1: Yok, hijyen sarılık sebebi değil ama hijyenite yoksa tabii ki enfeksiyon olabilir. Enfeksiyondan dolayı sarılık olabilir. Evet. Böyle dolaylı olarak.
0: Peki şunu da yine soralım, bizim için çok önemli. Biraz önce saydığınız o belirtiler, hani bebek eğer yeterince emmiyorsa, anne bebeği emmek için bile uyandıramıyorsa, bunun tek sebebi sarılık mıdır?
1: Yok, sadece sarılık değil. Şimdi bazı anneler tabii ki yani daha ilk defa hamile kaldı, yeni bir çocukla karşılaştı. Elbette beslenmek hem anne hem bebek için zor. Yani hem anne bilmiyor hem bebek bilmiyor. Burada gene önemli bir sebep hani beslenmeden bahsettiğimiz için çocuğun kilo kaybı da olabiliyor. Bu yüzden bu ilk günlerdeki yaptığımız muayeneler, dördüncü ve beşinci günde çağırdığımız kontrolde çocuğun kilosuna bakıyoruz. Yani çıplak bir şekilde çocuk ne kadar kilo kaybettiğini ve eğer yüksek bir kilo kaybı varsa o da bir sarılık nedeni. Ve bu yüzden burada beslenme ile sarılık birbirleriyle bağlantılı güzel bir şekilde.
0: Yine bu beslenme ilişkisini konuşalım. Sarılık diyelim ki o kademelerinden bahsettiniz ya, işte 17'den 18'den 19'dan. Hangi sınırdan itibaren risk artıyor? Anne hangi sınırdan itibaren endişelenmeli? Ve bunu aşağı düşürmek için bizim evde yapabileceğimiz bir şeyler var mı?
1: Yani belirli bir sınırı geçmediği takdirde, yani dediğim gibi o bahsettiğim rakamlar bunlar sınırlar. Yani bu sınırı geçiyorsa artık evde yapabileceğin bir şey yok. Hastaneye getireceksin, fototerapi alacak. Bir üst sınırımız da var. Eğer üst sınırı geçiyorsa, mesela diyelim 21 gibi bir rakam geçiyorsa, bunlar belki kan transfüzyona kadar gidebilen bir şey. Yani bu önemli.
0: Bazen hastanede ışık
1: tedavisi bile yetmeyebilir. Bu yüzden bunu ihmal etmek çok önemli. Çünkü fototerapi basit bir işlem ama kan transfüzyonuna kadar giderse, kan transfüzyonu böyle organ nakli kadar riskli bir şey. Yani çok önemli.
0: Ve bu yüzden değiştiriyoruz.
1: Kanın değiştiriliyor. Tam değişim olmuyor. Parsiyel kan değişimi gerekebilir veya bazılarında tam kan değişimi gerekebilir. Yani şiddetin göre.
0: Peki bu işte emzirmek ya da işte mesela anne sütü diyorlar, kimileri de şekerli su verelim diyorlar. Mesela bazı yörelerde şekerli su o kadar yaygın ki, çocuk sarılık oldu, şekerli su vermedin ondan sarılık oldu diyenler bile var. Var mı böyle bir bağlantı şekerli suyla?
1: Tam aksine, aslında şekerli su gene nasıl az önce anlattım, hani sarı giydirelim geçsin, o da şekerli su verelim geçsin, aksine arttırır. Bunu yapmamak lazım. Bu sadece Türkiye kültüründe değil, Suriyeliler de çok yapıyor bunu ve maalesef dediğim gibi bu arttırıyor. Öyle bir şey yapmamamız gerekiyor. Şekerli su değil, anne sütü vermemiz gerekiyor. Anne sütü yetmediği zamanlarda ve 2 kilo kaybı da varsa, o zaman mama takviyesi mecburen yapıyoruz.
0: Anne sütünün bir sınırı var mı? Yani şu kadar anne sütü alması gerekir gibi, yoksa her istediğinde, hatta belki de sarılık sebebiyle uyanmıyor, hani belli saatlerde uyandırıp mı vermek lazım?
1: Yeni bir doğan için genellikle 2-3 saat aralıklarla beslenmesi gerekiyor. Yani ortalama günde 8 kez beslenmesi gereken bu çocuklar. Eğer daha az besleniyorsa veya bu beslenme sırası, yani anne bazen kendisi de fark edemeyebiliyor. Bu yüzden burada gene doktor kontrolü önemli. Günlük kilo alımı veya kilo kaybı ne kadar? Hani bu çocuk ortalama günde 15 gram ile 45 gram arasında alması gerekir. Ama ilk günlerde biz kaybediyoruz. Yani yüzde olarak kaybedebiliyor. Ortalama 5. günde müsamahamız %10'a kadar. 4. günde %8. Gene böyle rakamlar var. O rakamlara göre aynen. Yani fazla su dediğimiz işte o sular kaybediliyor ve sonra tekrar alıyor. Normalde ortalama 10. günde doğum kilosuna tekrar yakalıyor ve artışlar meydana gelir. Eğer bu işte yüzdelere göre ve artışlara göre almıyorsa, o zaman beslenme bozukluğu vardır ve bu beslenme için biz desteğini, hani gerekirse mama, gerekirse yatış yapılabiliyor.
0: Şimdi sarılık oldu bebek ama iyileşti. Potansiyel olarak ileride bazı hastalıklara yol açabilir mi yeni doğan sarılığı, tedavi edilmiş olsa bile?
1: Yok, belirli sınırlarda kalıyorsa ve eğer bu çocuk gereken tedaviyi anında alıyorsa problem yok. Ama burada sarılıkta korktuğumuz en önemli nokta, bilirubin dediğimiz şey beyin bariyerini geçip ve beyin hücrelerine yapışabiliyor. Yapıştığı zaman bu beyin hücrelerine zarar veriyor ve kalıcı hasarlar meydana gelebilir. Ve bu yüzden bu çocuklar o rakamlara ulaşmaması lazım ve çok uzun süre şeysiz kalmaması gerekiyor. Yani tedavisiz kalmaması gerekiyor. O zaman sizin sorunuza cevaben evet, eğer geç kalınırsa ciddi hasar bırakabiliyor beyinde.
0: Bu bir kez daha sarılığa dikkatle yaklaşmak için önemli bir sebep aslında. Eğer zamanında fark edemezsek ve tedaviye başlamazsak, ileride kalıcı beyin hasarına yol açabiliyor.
1: Kesinlikle, çok doğru. Sarılık korkutucu bir şey değil. Hastaneye gelmemiz çok zor bir şey değil. Ama geç kaldığımız zaman evet, çok büyük bir hasarımız var ve bu yüzden bunu ihmal etmemek lazım.
0: Bebek doğduktan sonra 1-2 gün sonra hemen çocuk doktorları bebeği görmek istiyorlar. Bu ilk muayenede sarılığa da bakıyor musunuz? Yani genel anlamda nelere bakılıyor?
1: Şimdi çocuk doğduğu anda doğumhanede yaptığımız bir doğum kontrolü oluyor. Bu çocukta herhangi bir anormallik var mı yok mu, ona bakıyoruz. Sonra işte annenin kan grubuna göre bazı tetkikler yapabiliyoruz. Yani annenin kan grubu eğer RH negatifse veya sıfırsa, o zaman bu çocuğun muhakkak kan gruplarına bakmamız lazım ve direkt kombus dediğimiz testi bakmamız lazım. Bunlardaki aldığımız kriterlere göre, yani mesela bu çocukta bir hemoliz olayı var mı? yani hemoglobini diyelim, normalde ortalama 16-18 gibi, hatta 20'ye kadar çıkabiliyor. Onun altında veya hızlı bir düşüş gösteriyorsa, bu da bizim hani tetkiklerde baktığımız ve bu sarılık açısından bizim için önemli bir kriter olabilir. Ve bu yüzden bazı çocukları belki ikinci günde, üçüncü günde çağırabiliyoruz. Bazıları hayır, her şey yolunda, beşinci günde gel diyebiliyoruz. Yani bu yüzden işte ilk muayene, ikinci muayene, bunlar çok önemli. Yeni doğan için söylersem, hani doğduğu anda zaten ameliyathanede, doğumhanede yapılıyor. Sonra 5. günde, sonra 15. günde ve 21. günde. Burada önemli bir nokta var. Uzamış sarılık konusu. Terim bebeklerde 14. günden sonra eğer hala onun üstündeyse, preterm bebeklerde yani yeni erken doğumlarda eğer 20.000 günü geçiyorsa sarılık, o zaman uzamış sarılık konusu vardır ve o zaman ayrı testlere girmemiz gerekebiliyor.
0: Bunun sebebi nedir? Yani neden geçmez sarılık?
1: İşte uzamış sarılık dediğimiz anda zaten işte araştırma gereken bir konu. Sebepler çok. Onlardan biri, bazılarını anlattım. Enfeksiyon gibi, işte hemoliz olayı, işte anemi durumları, bir sürü şey var. Onlara bakıyoruz ve onlardan hangisi varsa, bazen sadece normal uzamış sarılık, yani anne sütüne bağlı olan bir sarılık olabiliyor. Bu en basit ve en sevdiğimiz şey, çünkü hastalık değil. Sadece anne sütünden dolayı sarılık oluyor. Yaptığımız şey, anne sütünü bir iki gün kesiyoruz. Kestikten sonra tekrar alıyor ve bu ciddi bir sarılık düşüşüne neden olabilir.
0: Anne sütü sarılığa yol açıyor.
1: Aynen öyle. Ve anneler çok üzülüyor bu duruma. Evet. Ya ben sebep olduğum gibi, ama o da normal. Sadece onu bakıp başka bir hastalık olmadığını kararlaştırdığımızda onu söylüyoruz.
0: Bu işin kolay tarafı.
1: Aynen. En kolayı.
0: Evet. Aşağı yukarı sarılık tedavisi bu ilk, sizin ikinci, üçüncü muayenenize kadar, bebeği gördüğünüz üçüncü muayeneye kadar kendiliğinden ortadan kalkıyor galiba.
1: Kesinlikle evet. Burada sadece takip olayı, aileler ilk zamanlarda sıkılabiliyor bu takiplerden. Ama bu takipleri gerekmediği zaman zaten istemiyoruz. Hani bir diğer çocuktan, kardeşim senin her şeyin gayet iyi, İşte 15. günde bir ayda gel. Ama sarılı olanı bazen çok sık takip edebiliyoruz. Aileler sıkılmasın, bu çocuğun iyiliği için olan bir şey.
0: Her çocuk sarılık olur mu? Yeni doğan sarılı dediğiniz sarılık her bebekte görülür mü?
1: Yok, elbette her bebekte olmayabilir. Bazıları hiç sarılık geçirmez. Bazıları çok fazla geçirir. Bazıları yatışa kadar gidebilir. Değişiyor. Yani illaki bir genelleme söyleyemeyiz. Hayır.
0: Çok teşekkür ediyorum bugün için.
1: Estağfurullah, teşekkür ederim.
2: Bebeğimle mutluyum. Devam.

0: Sevgili dinleyiciler, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor İpek Ulu bizimle birlikte bugün gebelikte tansiyondan, preeklemsiden konuşacağız. Gebelikteki riskli durumlardan bir tanesi. İpek Hanım, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk Hülya Hanım. Nasılsınız?
0: Teşekkür ederim. Sesinizi duymakla mutlu olduk. Kolaylıklar diliyorum.
1: Sağ olun.
0: Bir yandan tabii doğum trafiğiniz var, diğer yandan gelen hastalar var. Hava sıcak, yaz gebelerine önerileriniz var mı? Öyle başlayalım mı hemen?
1: Olur. Yaz gebelerine bol bol su almalarını, su içmelerini tabii ki öneririz. Güneşten kaçınmalarını, özellikle riskli saatlerde bulunmamalarını. Çünkü biliyorsunuz gebelikte hani annenin çok terlemesi bebeğe savun etkisi yaratacağı için annelerin böyle vücut sıcaklıklarını iyi tutabilecekleri gölge yerlerde bulunmalarını öneririz tabii ki.
0: Deniz öneriyor musunuz İpek Hanım?
1: Denize yasaklamıyoruz. Hani uygun saatlerde, güneşin ışıklarının dik gelmediği saatlerde denize girebilirler. Çünkü o biliyorsunuz durağan bir su olmadığı için o kadar enfeksiyon riski yüksek olmuyor. Ama havuz kesinlikle önermiyoruz. Havuz yasak tabii.
0: Havuz yasak, deniz kontrollü olarak olabilir deniz doğru olabilir, saatlerde.
1: Deniz olabilir.
0: Peki. Şimdi biz bugün gebelikte riskli bir durumdan bahsedeceğiz aslında. Tansiyon ve gebelik zehirlenmesi, preeklemsi konuşacağız. Hep şöyle düşünülür. Benim tansiyon problemim var. Gebelikte de olabilir. Ya da benim tansiyon problemim yok, gebeliğim de rahat geçecek. Böyle bir eşitlik var mı?
1: Direkt bir eşitlik yok aslında ama çünkü gebelikten önce hiç tansiyon şikayeti olmamış o güne kadar kişilerde de bazen gebeliğin tetiklemesiyle tansiyon çıkabiliyor. Bu aslında tam olarak plasantanın yeterince bebeği besleyemediği, daha doğrusu plasantal damarlardaki direnç artışının bir türlü normal gebelikte kırıldığı gibi o hastalarda kırılamadığı durumlarda oluşan bir durum. Yani aslında öncesindeki tansiyon hastalığı olan kişi varsa gebeliğinde tabii ki bu tansiyon zaten devam ediyor. Kontrollü olarak ilaç değişikliği yapılıyor. Gebelikte kullanılabilecek olduğu ilaç ilaca geçiliyor. O zaten hani gebelikte tansiyonu rahatlamıyor. O aşikar ama öncesinde hiç tansiyon şikayeti olmayan kişinin de gebelikte sürpriz bir şekilde tansiyon problemi fırlamaları olabiliyor. Çünkü aslında o bebeği beslemek için, bebeğe yeterince kan gönderebilmek için vücudun yarattığı bir savunma, yani bebeği koruma mekanizması. Hı-hı. Ama bir yandan o kadar korumaya çalışırken kendi tansiyonunu çıkartıp Allah korusun bu sefer kendisinin beyin kanamalarına kadar yol açabilen riskler ya da nöbetlere yol açabilen durumlara, gebelik zehirlenmesi adı verilen duruma bile yol açabilecek bir durum. Aslında hani ders gibi olsun istemem ama çok kısa nedenini yani biyolojik şeyini anlatmak gerekirse plasanta biliyorsunuz bebeği besleyen ve kanlanmasını sağlayan organ. O organda normalde o damarlardaki direncin belli bir seviyenin altında çok daha hani anneden bebeği kan transferini yapacak düzeyde olması ve dirençli bir damar durumunun olmaması gerekiyor. Ama o direncin kırılamadığı durumlarda bu sefer vücut da pompalıyor ki bebeğime kan gitsin. Ve orada tansiyonu çıkartıyor. Plasantal damarlardaki bozukluk diyelim, öyle söyleyelim daha doğrusu. Vücudun bunu şey yapamaması, kompansa etmek için ekstra tansiyonu çıkarmasıyla oluşan bir durum ve hiç önceden yokken de olabiliyor. Ama zaten tansiyonu varsa onun devam edeceği aşikar. Ona zaten hatta onlar daha iyi seyrediyor biliyor musunuz? Öncesinde tansiyonu varsa kişinin, gebenin, sonra ilaç değişikliğiyle zaten hayatını da ona göre adapte ettiği için onlar daha benim daha yumuşak seyrediyor. Ama önceden hiç tansiyonu yokken birden gebelikte fırlayan ve özellikle de gebeliğin erken haftalarında fırlayanların erken doğum yapmaları söz konusu olabiliyor maalesef.
0: Riskler böyle.
1: Çünkü bu sefer aynen yani tansiyon yüksekliği beraberinde ne kadar anne tansiyonu çıkartıp bebeğini beslemeye çalışsa da beraberinde gelişim gerilikleri bebekte yaratıyor. Bebeğin suyunda azalma yaratabiliyor. Akabinde zaten bebek için orası artık elverişsiz bir durum olmaya başlıyor. Ve çocuk aksında içeride kalarak bir anlamda riske girmiş oluyor. Biz tabii belli haftanın üstünde yani 27-28 haftanın altındaysa zaten çocuğun yaşam şansı düşeceği için o haftaya kadar riskleri göze alıp devam ettiriyoruz. Mümkünse 32'ye getirmeye, 34'e getirmeye başlıyoruz ama 34. haftadan sonra özellikle çok şiddetli seyreden tansiyonlarda bazen doğum yapmak daha hayırlı oluyor. Hemen
0: kalmasındansa, bebeğin anne karnında kalmasındansa dünyaya gelip yoğun bakımla belki düzene girene kadar yoğun bakımda kalması daha elverişli. Şimdi biraz geriye dönerek konuşalım. Tansiyonun normali nedir hamilelikte ve bu aylara göre farklılık gösterir mi?
1: Yani tansiyon normali aslında 14.9 ve 6 14.9 ve üzeri yüksek tansiyondur. Hani bu gebelikte de yetişkin normal bir kişide de böyledir. İdeal tansiyon hani yetişkinlerin 12.8, 12.7, 11.7 o civardaki tansiyonlar daha normaldir. 14.9 ve üzerine yüksek tansiyon diyoruz. Gebelikte de bu tanım fark etmiyor ama Gebelerin tansiyonu zaten genellikle düşük tansiyona meyillilerdir biliyorsunuz. 9'a 6, 8'e 5, 7'ye 4 bile görsek bazen tabii ki düşük tansiyon da çok iyi bir şey değil. Bu sefer bayılmalar olabilir. Ani bir bayılmayla başını yere çarpabilir. Hani düşük tansiyon nispeten daha yüksek olacağına düşük olsun dediğimiz bir durum. Ama çünkü bir sıvı tuzlu ayranla ya da bir sıvıyla hemen toparlamak mümkündür. Hani düşük bayılmadığı sürece de o kadar sıkıntılı olmaz. Ama yüksek tansiyon biliyorsunuz çok daha sıkıntılı şeyler işte yaratır. Ama hani gebelerin genel tansiyonu zaten ortalama 10'a 6. Biz her vizitte, her muayenede, küçük haftalarda bile tansiyon özellikle çıkacaksa 20. haftadan sonra çıktığı zaman gebelik zehirlenmesi, gebelikte çıkan tansiyon adını alıyor. Mesela gebenin 20 haftanın altında çıkan tansiyon yüksekliği aslında o gebenin kendi tansiyonu. Gebeliğiyle alakası olmayan tansiyon.
0: 20. haftadan sonra aslında gebeliğe mal edebiliyoruz bu tansiyonu.
1: Evet, gebeliğin daha çok tetiklediği gestasyonel hipertansiyon ya da işte zehirlenmesi dediğimiz beklenmesi durumları 20'ye hatta 24. haftadan sonra başlayanlara o isim veriliyor. Yani tansiyon normalde gebelerde düşük seyreder. Hani 12-8 bile bizim için gebe için yüksek bayağı tansiyon, yani iyi bayağı tansiyonu falan dediğimiz bir rakam. Ama tabii ki 13-8, 13-9, 14-9 ve üzeri çıkıldığı zaman zaten yüksek tansiyon olup ilaç başlama indikasyonu ve tetkik edilme indikasyonunu doğuruyor. Yani trimestere göre yani ilk 3 ay, sonraki 3 ay falan diye çok fazla değişmemekle birlikte ileri haftalarda daha da yükseliyor.
0: Peki şimdi annenin özellikle ilk haftalarda çıkan tansiyonu kendi tansiyonu. 20. haftadan sonra çıkan bebeğin tansiyonu diyoruz. Siz bunu
1: gebeliğin
0: oluşturduğu tansiyon diyoruz. Peki bunu ölçümler dışında annenin fark edebilmesi mümkün mü? Tıpkı normal yüksek tansiyondaki gibi belirtiler verir mi yoksa başka tabii belirtileri var mı?
1: Verir. Gebelerin başı ağrıyor. İşte en sık şiddetli bulgu baş ağrısı. Baş ağrısına bağlı mide bulantısı. Onlar oluyor en sık. Ve daha sonra da bazen ileri durumlarda hani sağ sanı koyulmamış haftalardır, birkaç haftadır ne bileyim gebede ihmal etmiş, gözden kaçmış tansiyonlarda gözde bazen uçuşmalar yaratabiliyor. Hani bu şeyler, foton ışık uçuşmaları olabiliyor, gözde belirli yansımalar olabiliyor. Ama en sık gördüğümüz şey baş ağrısı. Baş ağrısını dikkate almak lazım, hemen tansiyon ölçmek lazım gebelerde bir baş ağrısı olduğunda.
0: Bunu geldiğinde de anne adaylarına mutlaka doktorla paylaşması gerektiğini hatırlatalım. İhmal etmeyin. Baş ağrınız belki yüksek tansiyona işaret ediyor olabilir. Peki şimdi ne zaman yüksek tansiyon ve ne zaman preeklemsiye artık zehirlenmeye dönüyor? Bunu nasıl bir süreç var burada?
1: Bunun tabii bir şey var. Tıbbi olarak kriterler var. Daha doğrusu baktığımız bazı parametreler var. İşte eskiden idrarına bakıp ödem var mı diye, protein kaçağı var mı diye mutlaka bakardık. Şimdi artık o protein kaçağını kriterlerden çıkardılar ama belli kriterler var. İşte annenin tansiyonun tabii ki 16-10 ve üzeri olması iyice yüksek tansiyon olmuş oluyor ve artık preeklemsi dedirtiyor bize. Tansiyonun değeri önemli. Yani özellikle küçük tansiyonun 10'un üzerine çıkmış olması oldukça önemli bizim için. 10-11'leri bulduğu zaman hatta bazen doğum indikasyonu düşüremiyorsak doğumu bile gerektirme yapabiliyor. Haftası uygunsa da özellikle 32-34'ün üzerindeki haftalardaysa. Yani birincisi tansiyonun da tabii ki daha ağır seyretmesi. İkincisi yani bu işte dediğimiz idrardaki protein durumuna bakılması. Sonra karaciğer enzimleri, bir takım kandaki trombosit dediğimiz bazı bulguların bozulması, pıhtılaşma hücrelerinin. Yani tabii o biraz tabii şeylere girmiş oluyoruz ama yani bizim doktorunuz ancak onu ayrımını yapabilir. Hani tabii ki hasta bunu algılayamaz. Hangisi gestasyonel hipertansiyon, yani gebelikte çıkmış bir sakin hipertansiyon, hangisi preeklemsi. Preeklemsi de zehirlenme de yani eski sınıflamada hafif, orta, ağır falan diye ayrılırdı biz asistanlık dönemimizde. Şimdi biraz daha farklı kriterlere bakılıyor. Yani preeklemsinin de ağırı var, hafifi var. Hafif olduğu zaman biraz daha ılıman gidebiliyor, bir süre daha vakit kazanabiliyoruz. Ağır olduğu zaman hemen doğumla sonlandırmak gerekiyor çünkü bunun devamı da preeklemsinin. Eklemsi zaten öncesi.
0: Evet.
1: Yani eklemsi de nöbet demek. Nöbet geçirdiği zaman hastada bilinç kaybı vesaire söz konusu oluyor. Ha, siz nasıl ayırıyorsunuz derseniz biz 24 saat hastanın idrarını da topluyoruz, ona da bakıyoruz. Bu bazen kriterlerde tartışmalı oluyor, çıkarılabiliyor ama hani ciddi bir ödem, ciddi bir protein atılma, tansiyonun çok ilaçlara rağmen düşmemesi, yani enzimlerde, kan değerlerinde bozulmaların başlaması, artık bunlar bebeğin özellikle mesela suyunun azalması, gelişim geriliklerinin başlaması, zaten bunlar durum tablo ağırlaştıkça hepsi tek tek bir ekleniyor. Eklendiği zaman zaten artık çocuğun bu sefer diğer işte şey dediğimiz Doppler dediğimiz bulgularında bozulmalar başlayabiliyor. Ne kadar tansiyon ilacı versek de engelleyemediğimiz durumlar olabiliyor. O zaman da biz akciğer geliştirici iğnesini yapıp zaten bunlar hastanede olmuş oluyor, hasta yatıyor oluyor. Akciğer geliştirici iğnesini yapıp mümkünse o 24-48 saat denilen iğneden sonraki kaliteli vakti kazanıp ondan sonra doğuma bile geçmek zorunda kalabiliyoruz. Yani bunu doktor karar verir diyelim. Evet.
0: Bu hastaları, daha doğrusu bu anne adaylarını daha sık takip ediyorsunuz diye tahmin ediyorum.
1: Tabii ki, tabii ki. Onların takip aralıkları çok daha yakın. Hatta onların ödevleri oluyor tansiyonu. Eğer preeklampsi olmadıysa, sadece gestasyonel tansiyon diye, gebeliğe bağlı tansiyon diye takip ediyorsak, alfamet dediğimiz bir ilaç var onunla takip ediyorsak, işte anne düzenli olarak tansiyonu en azından günde 2-3 defa ölçüp bir kağıda yazıp bize haftalık mutlaka onun sonuçlarını getiriyor. Nasıl gidiyor o önemli. Yükseldiği zaman zaten acil iletişime geçiyoruz, hastaneye geliyor. Düşürmek için uğraşıyoruz yani, ya da bebek iyi mi diye bir kontrol etmemiz gerekiyor bebeği.
0: Kullanılan ilaçlar var mutlaka doktor kontrolünde, değil mi, tansiyonu kontrol altında tutmak için?
1: Evet. Kullanabilen ilaçlar varsa bunlar sınırlı. Normal yetişkinde kullanacağımız her şeyi gebede kullanamıyoruz. En sık alfametildopa dediğimiz bir grubu kullanıyoruz vesaire. Yani tek çeşit ilaç çok fazla kullanıyoruz. Ama sonuçta onunla da özellikle de düzgün pozolojide kullanılırsa iyi yanıtlar alıyoruz. Zaten tansiyonu böyle birden çok hemen 9'a 6'lara düşürmeyi hedeflemiyoruz. Biz sadece hani böyle 14-9'un altında olsun, 12-8, 11-7 o civarlara, 12-13'lere çekelim yeter bizim için. Çünkü çok düşürmek de bebeğe zarar verebilir.
0: Yani aslında belli bir haftaya kadar getirip bebeğin mümkünse normal doğum ya da en azından sezaryen de olacak olsa, planlanacak olsa, evet, sonraki yaşam kalitesini sağlıklı devam ettirebileceği bir haftaya, evet, getirmeye çalışıyorsunuz. 32 ve üzerine.